0: Böyle olaylar sık olmuyor. Niçin? Çünkü terlemiyor kulak. Kulak terlemediği için fazla kir üretmiyor. Fazla kir üretmeyince nem tutmuyor, su tutmuyor. Su tutmayınca mantar olmuyor filan falan. Yani o süreç öyle o şekilde şey yapıyor. Derli. Bir de tabii kulak kanal cildi bozuk olan insanlar var. Bunun dışında bozuk olan insanlar. Mesela kulak kanal cildi incelmiş insanlar var. Kulak kanalı çok kısa, kemik kısmı çok dışarıda olan insanlar var. Kulak kanalı böyle S şeklinde çok kıvrımlı olan insanlar var. Onlar da tabii
1: Tutumu daha çok oluyor.
0: suyu daha çok tutuyor, kiri daha çok tutuyor falan. Onlarda da o tip problemler oluyor.
1: Hangi şikayetlerle geliyorlar? Dış kulaktaki bu problemler nasıl belirti veriyor?
0: Bir tıkanıyor kulak. İkincisi çok kaşınıyor. Üçüncüsü ağrı başlıyor. En son ağrı başlıyor. Bu şekilde ilerliyor. Tabii tıkanınca çok rahatsızlık verici bir şey. Tıkandığı zaman konuşulanları anlamama veya tam kendini dengeli hissetmeme gibi bir problem ortaya çıkıyor. Hasta bundan çok yakınıyor ve hemen gelip temizletmek istiyor. Bazı insanlar senede birkaç defa kulaklarını temizletirler. Bazıları senede bir defa temizletirler. İnsanların çoğu kulağını temizletmez.
1: Gerekli midir
0: Heh.
1: diyecektim.
0: İnsanların çoğu kulağını temizletmez. Böyle bir ihtiyaç duymaz.
1: Demek ki o şikayetlerle doğru orantılı aslında
0: Evet.
1: hissettiniz.
0: İstekler,
1: Peki
0: evet.
1: bu ağrı kuvvetli bir ağrı mıdır? İlaç kullanmak gerekir mi? Ağrı kuvvetli midir? İlaç kullanmak gerekir mi? Nasıl bir tedavi protokolü oluşturur?
0: Tedavi protokolümüz oradaki şişkinliği bir defa önce temizlemek. Çünkü içeride bir birikme var, o su tutacak ve olaylar aynı şekilde devam edecek. Bizim onu temizlememiz lazım. Ne yapıyoruz? Ya yıkıyoruz ya da aspiratörle bir vakumla çekiyoruz içerideki kiri dikkatli bir şekilde. Kulak temizliği basit bir olay değildir. Ve tesadüfe bırakılacak bir şey değildir. Öyle ulu orta herkesin evde yapabileceği bir şey değildir. Çünkü herkesin kulak kanalının şekli değişik, cildi farklı, kirin yapısı farklı. Kimininki kabuk gibi çok sert, kimininki yumuşak. İşte kimininki çok yağlı. Bir doktorun temizlemesi her zaman daha uygun.
1: Alışkanlık yapanlar var, kulağını sürekli temizletenler. Onlara ne diyebiliriz?
0: İnsanların çoğu kulağını temizletmez ama bazı insanlar mecburen bu olaylar çok fazla terlemeler, bozuk cilt yapısı, kanalın yapısının bozuk olması sebebiyle senede bazen birkaç defa temizletebilirler.
1: Alışkanlık olur, temizletmeyin, buna hiç başlamayın, hiç bulaşmayın gibi bir kanaat var.
0: Bu çok yaygın bir kanaat. Özellikle kulağın yıkanması durumunda bunun sık sık tekrar edeceğine dair bir inanç var. Bu tabii ilginç bir şekilde bizim toplumumuza ait bir inanç. Zaten kulak kirine de kir demek bizim Türkçemize ait bir özellik. Kir değil malum. Yani
1: Renk itibariyle kir
0: renk itibariyle
1: aslında.
0: kir gibi gözüküyor ama aslında o bir ter parçası. Yani kurumuş bir ter parçası ve çok da faydalı. Kulakta bir miktar kirin olması lazım. Çünkü eğer kulakta kir olmazsa kulak kendisini mantardan ve bakteri enfeksiyonlarından çoğunlukla koruyamaz. Ama tam tersine tersi de oluyor. Bazen de işte kir şişiyor. Enfeksiyonun kendisi de olabiliyor ama bu aslında yani sağlıklı kulaklara göre daha az olan bir şey tabii. Çok daha az.
1: Hocam okullarda yani şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum ama bizim zamanımızda tırnak kontrolüyle beraber titiz öğretmenler çocukların kulaklarına bile bakar ve ailesine yazı yazardı çocuklarınızın kulaklarını temizleyin diye.
0: Kulak muayenesi tabii biraz zor ama gene de dışarıdan bazen görülebilir. Özellikle dışarı çok aktıysa. Çocuklarda ilginç bir şekilde kulak kiri çok daha cıvık salgılanabiliyor. Sıvı şekilde dışarı akabiliyor. Öğretmenler onu görebilirler ama içerideki kirleri görmesi çok
1: Buna
0: zor.
1: kir dememek
0: Kir
1: lazım
0: dememek
1: diyorsunuz.
0: lazım. Evet ama bir başka Türkçe'de verilmiş bir isim yok. Yani dışarıda mesela İngilizler mum diyor ona.
1: Kıvam
0: Ve
1: olarak da.
0: mum gibi olduğu için mum diyorlar. Fakat tabii öğretmen şöyle de anlayabilir. İşte çocuğun dikkati dağınıktır, tam duymuyordur, tekrarlatıyordur, sık sık parmak kaldırıyordur. Oradan da kulağının tıkalı olduğunu anlayabilir.
1: Yani o ayrı bir tespit.
0: Ayrı
1: Ama
0: bir
1: titiz
0: tespit. Evet.
1: öğretmenlerin böyle
0: Evet,
1: bir şey
0: doğru.
1: yargısı vardı.
0: Doğru.
1: Şimdi içinde bulunduğumuz mevsimde denize havuza gidiyor herkes ama hepimizin en büyük sıkıntısı işte kısıtlı günler tatilimiz ya kulağıma havuz suyu, deniz suyu kaçarsa. Gerçekten bir problem midir kulağımıza havuz ya da deniz suyu kaçması? Biraz önce söyledikleriniz dışında başka problemlere yol açar mı? Nasıl tedbirler alabiliriz?
0: Çok doğru. Havuz suyu diye bir hastalık var. Havuz suyu hastalığı. Çünkü havuzların temizlenmesi gerekiyor. Durağan sular, kapalı sular olduğu için Her ne kadar devir daim yapılıyorsa da havuzlar mutlaka klorla veya bromla veya hidrojen peroksitle temizleniyor. Bunlar eritan maddeler. Klor da, brom da, hidrojen peroksit de ciltte. Evet, bir nevi çamaşır suyu bunlar. Evet. Bunlar ciltte tahriş yapan maddeler. Bunlar gene birçok insana dokunmaz. Eğer uygun dozlarda kullanılırsa, havuzda uluslararası kriterlere uygun miktarda klor, brom olursa birçok insana dokunmaz. Ama eğer cilt hassassa, atopik birisi ise, alerjik birisi ise, egzaması varsa, yani cildin kendini koruma faktörleri bir miktar azalmışsa, o zaman havuz suyundaki bu maddeler çok daha fazla tahriş yapar. Direkt iltihap yapar. Direktman iltihap yapar. Bu sık sık olduğu zaman zaten doktor hastayı uyarır. Yani bu havuza ya girmeyecek ya farklı bir madde kullanılan, hidrojen peroksit bunların en iyisi. Yani bildiğimiz oksijenli suyla temizlenen havuzlar, onlar özel sistemlerle temizleniyor, makinalarla temizleniyor. Böyle havuzlar varsa onu daha çok tercih edebilirler o tip hastalar, ama özellikle klor çok daha tahriş edici.
1: Kulağa takılan tıkaçlar, bunlar için ne söylersiniz? Havuza girerken görüyorum ben, pek çok kişi kulağını kapatıyor.
0: Biz de tavsiye ediyoruz. Özellikle sık sık kulağını temizleten ve iltihaplanan hastaların, hatta hem tıkaç üstüne de bone şeklinde kulağı koruması daha doğru. Profesyonel tıkaçları tavsiye ediyoruz. Onlar daha az tahriş edici ve daha iyi yerleşiyor. Onlar çünkü 3 kademeli. Kulak kanalını bir nevi arabanın içindeki piston sistemi gibi koruyor. Yani böyle daha az yüzeye temas ederek daha fazla koruyor. O yüzden profesyonel yüzücü tıkaçlarını daha çok tavsiye ediyoruz. Herkesin kullanması şart değil. Birçok insana bir şey olmaz. Ama hassas olan insanlar kullanırsa iyi olur.
1: Bu grup içinde çocukları nasıl özelleştirebiliriz? Şimdi bulunduğumuz mevsim tatil. Kulak ağrısı ise çocukların bu mevsimde en az isteyeceği şey.
0: Çocuklar dış kulak yolu iltihabı açısından büyüklerden daha şanslı. Suyla temastan sonra dış kulak yolunun iltihaplanması onlarda daha az görülen bir şey. Kulak kiri de çocuklarda büyüklere göre daha az görülen bir şey. Ama tabii çocuklarda da bu olaylar aynen oluyor. Onların bir dezavantajı kulak kanallarının çok küçük olması ve temizlenmesinin daha zor olması. Ama anneler de tam tersine temizlemek için o çubuklara daha çok sokuyorlar çocukların kulağına. Sokunca da ne oluyor? Özellikle kir fazla üretiyorsa daha sık, daha kötü tıkanıyor daha doğrusu. Temizliği daha zor hale geliyor. Kulak kanalını temizlemek doktor açısından da çok kolay değil çocuklarda. Temizleniyor ama tabii kanallar bazen çok küçük oluyor, çok dar oluyor. Yani mecburen birkaç gün gliserin damlattırıp öyle çağırıyoruz genelde.
1: Biraz yumuşuyor. Yani.
0: Yumuşuyor hiç olmazsa, evet.
1: Peki bu deniz ve havuz arasındaki tercihte bu son dönemde daha çok deniz tercih ediliyor ama sizin yönlendirmeniz nedir?
0: Denizler için şöyle bir dezavantaj olabilir. Aslında tam temiz deniz suyu çok güzel bir şey, sağlıklı bir şey. Cilt hastalıklarına da iyi geldiğini düşünüyorum. Ama sahiller yerleşim yerlerine yakın oluyor ve içindeki basil miktarı fazla olabiliyor. Ve eğer bir kulak hassassa, tahriş olmuşsa, içinde kir varsa, içinde basil miktarı biraz fazla olan sulardan enfeksiyon kapma riski çok daha fazla oluyor. Denizin böyle bir dezavantajı olabilir.
1: Güvendiğimiz
0: sahillerde bir problem olacağını sanmıyorum. Yani kir varsa şişebilir, tıkayabilir. Hepsi o, başka bir şey olmaz. Ama deniz suyunun kendine ait, temiz bir deniz suyunun kendine ait bir tahriş edici özelliği yok yani. Öyle bir şey yok.
1: Peki kulağımıza su kaçtı. Ya da çocuğun kulağına su kaçtı. Denizdeyiz, havuzdayız. İlk anda yapmamız gereken nedir kulak sağlığı açısından?
0: Yani kulağın içine bir şey sokarak temizlemeyi tavsiye etmiyoruz. Biraz böyle o hemen kanalın girişindeki küçük kıkırdağı kanala sokup çıkartarak vaküm yapılabilir. Dışarıdan pamuk ama böyle ta içine dibine kadar değil de şey yapılabilir. Kafayı iyice yana yatırıp pamuğun üzerine sallanarak.
1: Evet.
0: Çünkü bazı kulak kanalları dar ve eğri olduğu için içerideki suyu yüzey gerilimiyle tutuyor. Onu boşaltmak için sallanmak, hafif vurmak ve böyle vakum yapmak iyi olur. Ama içeride başka sorun varsa o zaman tabii temizlenmez, tıkanmış olur yani. Onu doktora götürmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden klinik psikolog Cansu Abalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cansu Hanım.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar. Biz bugün biraz sınav kaygısı konuşacağız.
2: hemen her gün bir sınavın içindeyiz ama bazı sınavlar var ki hayatla ilgili çok daha önemli. İşte LGS, üniversiteye giriş sınavları, sonuçlar açıklandı. Asıl sorumuz bu süreci nasıl yöneteceğimiz. Yani sonuç açıklandıktan sonra çocuğun bu sonuçlarla yüzleşmesi, belki ailenin bu sonuçlarla yüzleşmesi ve doğru tercih yapılabilmesi için biz bu sınav sonrası stresi nasıl yönetmeliyiz? Bugün bunu konuşalım.
3: Tabii, aslında sınav bitti. Kişilerin çocuklarına aslında ödül verme zamanına denk geliyoruz ama bazen ödül bir cezaya da dönüşebiliyor.
2: Aslında bu cezaya dönüşmek, biraz dönüştürmek bizim davranışlarımızla alakalı.
3: Evet, ebeveynlerin davranışları ve tutumları ne kadar olumlu olursa aslında, hı-hı, o kadar da aslında gerçek anlamda ödüle karşı bir noktada da aslında, hı-hı, geçmiş olabiliyor.
2: Peki sonucun açıklandığı andan itibaren başlıyor. O bir geri sayım açıklanıyor. İşte bugün açıklanacak, yarın açıklanacak. Saati veriliyor. O saatte bilgisayar başındayız. Herkes girmeye çalışıyor ve bir sonuç açıklanıyor. Bir sıralama çıkıyor ortaya. Yani puandan çok sıralamaya bakın deniliyor, evet, ya. Bir sıralama çıkıyor ortaya. Yıllarca verdiğiniz emeğin karşılığı bu. Sadece çocuğun değil, ailenin, öğretmenlerin, arkadaşların, yakın çevrenin, herkesin emeğinin karşılığı bir noktada. Peki bu sonucu gördük. İki yol var. Bir, sonuç istediğimiz gibi değil. İki, sonuç istediğimiz gibi hatta belki biraz daha yüksek. Biz kötüsünden başlayalım. Sonuç istediğimiz gibi değil. Ne yapmak lazım? Hem aile hem çocuk bu süreci nasıl yönetmeli?
3: Bu bir bireyin aslında sınavı ve o bireyin sınavının yanında aslında arkasında ailesinin, öğretmenlerin, birçok kişinin olduğu bir sınav olduğuyla ilgili bir bakış açısı sağlamak çok daha olumlu olacaktır. Olumsuzundan başlayacak ya da olumlusundan da başlayacak olursak ikisinin de cevabı aslında aynı. Hangi puanı aldıysan al, ben senin arkanda, yanında ve destekçinim diyerek aslında çocuğa destek olmak çok daha güzel olacaktır.
2: Peki bunu nasıl yapacak aile? Yani destek olmaya çalışırken aslında işte ailenin beraberinde getirdiği hedefler var. Çocuğuna yüklediği amaçlar var. İşte ben doktor olamadım, annen avukat olamadı, hadi bunları sen gerçekleştir. Bir taraftan da çocuğun kendi istekleri var. Bu orta yolu nasıl bulacağız?
3: İşte bu bahsettikleriniz yanlış tutumlar. Ebeveynlerimizin yanlış tutumlarını bir noktada aslında azaltarak aslında. Çünkü bunlar ebeveynin tutumu. Ben olamadım, sen ol. Acaba o kişi, o çocuk bunu olmak istiyor mu? Sen ne istersin, ne yaparsan mutlu olursun. Senin ilgi doğrultun ya da yeteneğin hangi alana yatkın, bunu bulmak isterim deyip yanında ve destekçi olmak önemli olacaktır.
2: Bu kolay bir süreç değil ama yani çocuğu tanımakla da alakalı. Bazen öyle ilişkiler var ki aile içinde. Çocuk zaten ne olacağının işaretlerini veriyor. Aile bunları doğru zamanda okuyor ve çocuğu ona yönlendiriyor.
3: Sınav bazen de görmeyebiliyor.
2: Da, sınav sonrasında bir problem yaşamıyor ama görmediyse ya da gördü ama önemsemediyse.
3: İşte en büyük zarar orada başlıyor. Bu sefer çocuk istemediği bölümde, istemediği bir şey yaparken kendisini bulurken ilerliyor. Daha sonrasında çocukta depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu, yaşam boyu psikolojik belirtiler de devam ediyor.
2: Yani aslında tek bir sınav diyoruz ama sonucu çocuğu bir ömür boyu hem seçtiği meslekle hem de doğru tercihi yapamamış olmanın getirdiği anksiyeteyle onunla beraber yaşıyor.
3: Çocuk bunu ilerleyen zamanlarda fark edebiliyor, farkına varabiliyor ve farkına vardıktan sonrasında bununla baş edebiliyor. Ya da bazı zamanlarda çocuk aslında ailesine kendisi de söylüyor. Ben bir destek almak istiyorum diyebiliyor. İşte bu noktada ailelerin çocuğun beklentisini duyması çok daha önemli ve sağlıklı olacaktır.
2: Sınav sonucunu gördüğümüz andan itibaren ben neyi tercih edersen et senin arkandayım cümlesi çok kıymetli. Ama bir taraftan da çocuğun doğru tercih yapmak için desteğe ihtiyacı olabilir. Burada nasıl destekleyeceğiz?
3: Burada profesyonel destek almak önemli olacaktır. Psikolog, psikolojik danışmanlar, işbirliği içerisinde okul rehberliği ve ebeveynler hep birlikte bir işbirliği içerisinde çocuğun neleri sevdiğini koordine etmek. Hatta psikolojik desteğe gelen aileler birlikte seans odasına alındığında ne istediğini, annenin ve babanın tutumunu, çocuğun tutumunu bir araya alınarak daha sonrasında psikolojik test ve envanterlerle bunu ortadan kaldırabiliyor olmak çok daha kıymetli ve önemli olacaktır.
2: Mesela bir örnek vereyim çok yakın çevremden. 3 yıl tıp fakültesi okudu bir tanıdığımızın oğlu. 3 yıl tıp fakültesine gitti, hı hı, ve bu yıl tekrar sınava girdi, bıraktı okulu. Şimdi anne baba için çocuğun tıp fakültesini kazanmak herhalde en yüksek noktadır. Yani tıbbı kazandı benim, evet, kızım oğlum. Ama orada da bırakılabiliyor. Olabilir. Burada 3 yıllık bir kayıptan bahsediyoruz. Bu 3 yıl boyunca çocuk mutlaka bir sürü psikolojik gerginlikler yüklendi. Ve okulu bırakırken de aile içinde gerginlikler oldu.
3: Nasıl bırakabilirsin gibi bir sürü soruyla karşılaştı belki de.
2: Tabii tabii ve bu süreçte yine ya yapıyorsun ama pişman olacaksın gibi başka bir baskı var.
3: Bir tehdit unsuru. Evet. Acaba ben hata mı yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Hmm. Suçlanırım. Ailem beni sevmez. Onların sevdiği şeyi yapabiliyor olmam çok kıymetli ve değerli diyerek ya ben ya yetersiz hisseder.
2: Ya gerçekten pişman olursam değil mi?
3: Evet.
2: Bir yandan da öyle bir korku var. Şimdi... yönetilmesi çok zor bir süreçten bahsediyoruz. Aslında bir yandan çok kıymetli aile ilişkileri var. Diğer tarafta yeni kurulan bir hayat ve bir meslek tercihi var. Burada sakin ilerlemek. Hı-hı. Böyle sonuç alındı mesela. Diyelim ki sonuçlar açıklandı. Bugün sonuçlar açıklandı
3: olabilir.
2: Diyelim. Bugün bunu hiç konuşmamak mı önerilir?
3: Konuşmak istediğim şeyler varsa senin yanındayım. Sınav sonucun her ne olursa olsun ben senin arkandayım. Sen hazır hissettiğinde seninle birlikte bir program yapabiliriz.
2: Konuşabiliriz.
3: Bunu söyleyebiliyor olmak çok daha iyi gelecektir çocuğa. Ama çocuğun izin verdiği noktada konuşabiliyor olmak çok daha değerli olacaktır.
2: Ne demek izin verdiği noktada? Şimdi
3: hazır hissettiğinde konuşmak istiyorum diyebiliyor olmak.
2: Şimdi biraz da tabii Türk ailesinin yapısını konuşarak, hesaba katarak konuşalım. Oğlum sen hazır olduğunda konuşalım. Genç anne babalara uygun.
3: Çok da hitap etmiyor bazı zamanlarda yetişkin ebeveynlere.
2: Evet, değil mi? Yani bunu biraz daha orta yaş tabii anne babanın kızım oğlum ne zaman hazır hissedersen kendini o zaman konuşalım. Annem ben buradayım her zaman yanındayım. Hatta gideyim şimdi sana bir köfte makarna yapayım. Sen hazır hissettiğinde böyle bir şeyi yakalayamıyoruz geleneksel
3: maalesef,
2: ailelerde.
3: Maalesef.
2: Ne yapacağız?
3: Çocuğun tutumuna bakmak gerekiyor aslında. Çocuk nasıl bir yüz ifadesiyle geliyor? Hmm. Mutlu mu, mutsuz mu, sevinçle mi karşılıyor? O anki duygu durumuna göre, o anki duygu durumu çocuğun her neyse aynı benzer şekilde duygu durumuna karşılık verebiliyor olmak çok daha kıymetli olacaktır.
2: Doğru yönetilmeyen bir süreç bize potansiyel olarak hangi rahatsızlıkları getirebilir? Anne baba için de soruyorum, çocuk için de soruyorum. Yani bu süreci yanlış yönettik. Aile ilişkileri zedelendi. Çocukta ne olur, anne babada ne olur?
3: Aslında az önce verdiğiniz örnek üzere gidecek olursak tıp fakültesini kazanmış fakat 3. sınıf üzerinden vazgeçebiliyor olmuş çocukta bir onay alma ihtiyacı vardır. Annesinden ebeveyninden onay almadan aslında kendi kararını veremeyen, birey olamayan, ayrışamayan bir çocuk var aslında orada. Bu ne demek aslında? Kendisine olan güvenini kaybetmiş özgüvensiz bir çocuk yetiştirilmiş tarafından, toplum tarafından. Bunu görmüş oluyoruz.
2: Yani bu uzun vadede de aslında çocuk için sonrasında alacağı büyük kararlarda hep bir ikilem anlamına geliyor. Ben şimdi kendimi onun yerine koyuyorum. Diyorum ki yani böyle hayati bir kararda, kendi hayatımla ilgili böyle önemli bir olayda bile ikincil durumda kalıyorsam bundan sonra araba alırken, ev alırken, evlenirken, çocuğumla ilgili herhangi bir karar alırken, ameliyat olacağım, o doktor mu, bu doktor mu, sürekli böyle bir endişe mi yaşayacak yani, ya da buna yol açar mı?
3: Elbette buna yol açabilir. Hatta bununla birlikte eşlik eden bir sosyal fobi de gelişebilir. Çünkü çocuk kendi başına karar alamadığı için, üniversite gibi 18 yaşından sonraki hayatıyla ilgili bir karar alamadığı gibi yetişkinlik döneminde bir iş hayatında, ilişkilerinde karar alamayan pasif bir birey halinde yaşamını sürdürebilir.
2: Bu tabii uzun vadede çok büyük bir problem. Yani gençken şey diyorsun, şimdi anne baba var, seni koruyor kolluyor, ama ileride seni koruyacak kollayacak hiç kimse kalmadığında kendini ve aileni koruman, tırnak içinde kollaman gerektiğinde yalnız hissetmek zor bir şey. Anne baba açısından da biraz bakmak istiyorum.
3: Elbette.
2: İzin verirseniz. Onlarınki de bence kolay bir süreç değil. Hayat zor ve çocuğunuzun her şeye hazırlıklı olmasını istiyorsunuz.
3: Mükemmel anne baba olmaya çalışıyorlar aslında. Mükemmeliyetçi ebeveynler.
2: Psikologlar pek bu mükemmeliyetçi anne babaları sevmiyorlar galiba.
3: Sevmiyorlar demeyelim aslında. Mükemmel diye bir tanım yok aslında. Onların geçmişine baktığımızda aslında onlar da belki de mükemmel anne ve babalardan büyümediler. Ve sonrasında kendilerine mükemmel anne ve baba olacağım diyerekten. Hatta ben annemin ve babamın eksik olan bu yönlerini ileride çocuklarımda yapmayacağım diyerekten bir yol alıyorlar.
2: Onun hatasını yapmayacağım deyip aynı hatanın içinde kendini
3: yaparken
2: bulan,
3: kendilerini buluyorlar.
2: Evet, çok anne baba var.
3: Çok önemli bir şey.
2: Yani aslında söylediğiniz cümle çok kıymetli. Hepimiz hata yapabiliriz. İnsanız hiçbirimiz mükemmel değiliz.
3: İşte hata yapmaya izin verirsek mükemmelliyetçi anne olmaktan ziyade elimizden gelenin en iyisini yapabiliyor olmaya yönelik bir anne olabiliyor olmaya çalışmak çok daha sağlıklı olacaktır. Belki de bunu hedef belirlemek önemli olacaktır. Elimizden gelen bazen bu kadardır. Bunu kabul edebiliyor olmak çok daha sağlıklı olacaktır.
2: Evet, bu kadarını yapabiliyorum. Ben bu kadarını yapabiliyorum.
3: Bunu demekten korkmamak en önemlisi.
2: Korkutucu bir cümle. Çünkü hep böyle anne babanın bir aile üzerinde her şeye yeten hali vardır ya. Yani bunu kabullenmek anneliğiniz babalığınız sorgulanıyormuş gibi hissettiriyor evet. size. Bu belki biraz daha zor. Ama gün sonunda hepimiz başka bireyleriz. Çocuğumuz da başka bir birey. Bizim tercihlerimizi yapmak zorunda değil. Kendi tercihleri olduğunu kabul etmek lazım.
3: Çünkü onların aslında ilk dünyaya geldiği noktalarda kordon bağları kesildikten sonra onlar farklı bir birey olarak ilerlediler. Fakat biz onlardan ayrılamadan, o bağı kesmeden aslında devam ediyoruz.
2: İşte o bağı onlar gibi bizim de zamanı geldiğinde kesmemiz lazım. Bu bir sürü soruyu beraberinde getiriyor. İşte hayatının tamamını çocuğuna adayıp
3: kendi o, hayatını yok edebiliyor olmak.
2: Geriye baktığında kendisiyle ilgili mesela nasıl geçti bunca yıl? Çocuk büyüttüm diyor. Çok güzel bir şey. Tabii ki yapacağız. Doğduysa
3: çocuk
2: büyüteceğiz.
3: Çocuk büyürken ama kendi yaşamı yok oldu.
2: Evet. Çünkü o büyüyüp kendi hayatını kurduğunda depresyona giren, geriye dönüp hiçbir arkadaş, akraba ilişkisi, kendisiyle ilgili barışık bir alan bulamayan o kadar çok kadın erkek var ki.
3: O kadar çok ki. Evet. Ve onlar gerçek anlamda sağlıklı bebeğin olamama yolunda ilerliyorlar.
2: O zaman bundan sonra da şey geçiyor onun yerine tabii. Yani çocuk büyüyecek, kendi hayatını kuracak, kısa bir boşluk, sonra onun yerine torunlar gelecek. Ay, bakmakta zorundayım ben bu çocuğa.
3: Hiçbir şey için kimse zorunda değil evet, ki. Değil. Bakmayı kendileri seçiyorlar oysa ki.
2: Tabii hayatına yeni bir anlam katıyor. Evet. Ben bunu görüyorum.
3: İyi geliyorsa bakmak, iyi gelmiyorsa tabii. bakmıyor olmak.
2: İyi geliyorsa bu o kadar güzel bir şey ki. Bir eğitim kurumu, bir okul, bir elbise, bir içecek, bir ilişki, bir arkadaşlık ilişkisi iyi geliyorsa,
3: iyi hissettiriyorsa işte o zaman devam etmeli.
2: Bu anksiyetelerimizin altında da galiba biraz kendimizi olduğumuz gibi değil de olmak istediğimiz ya da toplumun bizi görmek istediği şekilde gösterme çabası yatıyor.
3: Kesinlikle bir maske takıyoruz, o maskeyle birlikte ilerliyoruz. Oysa maskelerimizi sadece kendi maskesiz halimizi sadece kendimiz görebiliyoruz.
2: Bazen onu bile göremiyoruz. O kadar kapatıyoruz kendimizi. Ki evet yani bakıyoruz mesela bazen herkese oluyor herhalde bana oluyor. Mesela aynaya bakıyorum bir sürü değişiklik görüyorum kendimde. Ama o fiziksel değişiklikler. Tabii bir de duygusal değişiklikleri görmek lazım. Çok değişiyor insan. Hayat insana ne çok şey öğretiyor. Hakikaten en büyük okul hayat ve son nefese kadar öğrenecek bir şeyler var.
3: Her aşama bir şey daha katıyor aslında insanı.
2: Anksiyete demişken mesela en yaygın anksiyeteler bizim toplumumuz için konuşalım. En yaygın olanları hangisi?
3: Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk bunlar toplum tarafından görülen en yaygın anksiyete türleridir.
2: Bu tabii işin özellikle işte depresyon tarafına bakıyorum, bozukluklar tarafına, davranış bozuklukları tarafına bakıyorum. Bugün sizinle yayına girmeden önce arkadaşlarla konuşuyorduk. Çok kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Yani bugün bilmiyorum ki nüfus azalan yerler var ama yani genel anlamda baktığınızda özellikle batıya doğru çok hızlı bir kayış var. Türkiye'nin içinden dışından giderek kalabalıklaşıyoruz. Bence bu kalabalık da ciddi bir anksiyete sebebi.
3: Olabilir.
2: En azından yorucu.
3: Çünkü insanlar yaz dönemlerinde özellikle mevsimlere göre aslında farklı şehirlere kaçıyorlar. O şehirlerde yaşamaya izin verdiklerinde ise birazcık daha toprağa karıştıkça anksiyeteleri daha aza inmiş oluyor.
2: Neden öyle bir etkisi var toprağın? Mesela bir şeyler ekip biçmek, işte bir şey yetiştirmek, bir meyveyi ağacından yemek, bir tavuğu görmek, bir köpekle oynamak, bir kediyi beslemek. Böyle biraz daha doğal hayatın içine girdiğimizde neden kendimizi daha rahat
3: hissediyoruz? Sizin de söylediğiniz gibi yapay ortamdan uzaklaşıp doğal ortama gitmek aslında. Kişi aslında bağ kurabildiği her şeyle birlikte iç dünyasını da güzelleştirmiş oluyor.
2: Evet, ait olduğumuz yere dönüyoruz. Peki gelelim sonuçlara. Şimdi sonuçlar açıklandı. Daha doğrusu tercih dönemindeyiz. Bundan sonra işte pansiyonlu okullar var mesela. Bir problem daha karşılıyor bizi. Yaşadığınız şehrin dışında çocuğunuzu eğitime göndermek.
3: Çocuğum acaba nasıl bir yerde kalacak? Güvenli mi? O ne ister? Ben ne istiyorum?
2: Bunu nasıl yönetmek lazım? Burada mesela gidip okulu görmek, tercih yapmadan önce eğer başka bir şehirdeyse o şehre gitmek, çocukla beraber bir ev kurmak, bunların hepsi doğru davranışlar mı?
3: Elbette doğru davranışlar. Çünkü çocuğun da o ortamı görebiliyor olması, neyi isteyip neyi istemediğini fark edebiliyor olmasını sağlar. Sadece ebeveyn tutumları değil, hem ebeveyn hem de çocuğun işbirliğiyle birlikte ortak bir karar almak çok önemlidir. Şehir içerisinde yaşayacak olan çocuklara ya da üniversite hayatları farklı şehir dışlarında olacak kişilerde de aynı şekilde o şehri görebiliyor olmak ya da var ise o şehirlerde de yakınlarını görebiliyor olmak çok daha güvenli hissettirecektir.
2: Peki bu süreçte onlara bir ev ödevimiz var mı? Yani ilişkinin yıpranmadan tercihin doğru ortaya konabilmesi, gencin kişiliğine saygı duyarken anne babanın da endişelerini gencin anlayabilmesi için bir formül var mı?
3: Olumlu geri bildirim vermek çok önemlidir. Fakat kaygılı bir şekilde değil. Rahat ve sakin bir şekilde. Sohbet edasında tıpkı bugün sizinle konuştuğumuz şekilde konuşup iletişim kurabiliyor olmak çok daha sağlıklı olacaktır. Hatta en önemlisi ne biliyor musunuz? Çocuklarınıza neyi istemediğinizi sorun. Çünkü neyi istemediğini bilen çocuk gerçek anlamda da neyi istediğini bilen çocuktur.
2: O zaman şöyle demek lazım. Sen lütfen kararını verirken ve bunu bizimle paylaşırken önce ne istemediğine bak. Neleri kesinlikle reddediyorsun? Bunlar evet, hayatımda olmamalı diyorsun. Sonra diğerlerini inşa etmek daha kolay.
3: Daha kolay olacaktır. Şehir dışı istemiyorum diyen bir çocuğa şehir dışını dayatamayız. Ya da aslında İstanbul içinde okumak istiyorum diyen bir çocuğa İstanbul içinde bir okul alternatifleri ya da eğer sen istiyorsan tekrar sınava hazırlanabiliyorsun bilirsin gibi yeniden senin yanındayım alternatiflerini sunmak çok daha faydalı olacaktır.
2: Burada sene kaybetme korkusu çocuklarda çok baskın. Yani ben şimdi bu sene puanımı aldım, ne olduysa o, bir daha o stresi yaşayamam. Halbuki çocuk eğer o potansiyeli görüyorsa kendinde, okul baskısı olmadan evde çok daha iyi hazırlanacağım ve daha yüksek bir puan alacağım diyorsa ona da saygı duymak lazım.
3: Çünkü çocuk bunu kendisini bilerek yapıyor. Aslında ben bunu da çocuğun kendisine güvendiğini görüyorum. Ailesi bazı noktalarda ona saygı duyduğunda aslında çocuğun kendisine olan güvenine, ailesinin de saygı gösterdiği ve güvendiği duygu durumunu görmüş oluyoruz.
2: Çok teşekkür ederim bugün için.
3: Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
2: Estağfurullah, farklı konularda yine buluşmak üzere.
3: Elbette.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa, bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin kendini veya işte kendi yaptıklarını övünmesi, bunlarla ne bileyim işte başkalarına üstünlük taslaması, övünmesi, bu kimseye antipatik yapmaz mı? Yani başkalarının gözünden düşürmez mi? Bu hoş bir şey midir? Ya da şöyle de söyleyenler çıkabilir. Ya işte yaptığın, senin bir başarın var falan varsa bunu da göster canım, işte falan görsün herkes. Bunu göstermek mi lazım veya kendini ön plana çıkarmak mı lazım?
1: Şimdi ayakların üzerinde dur. Ezdirme kendini, şimdi öyle söylüyorlar da. O ezdirme diyenlerin hepsi de dünya onları un ufak ediyor, ezip getirip gidiyor. Farkında bile değil. Ama söylediğiyle yaptığı veyahut da başına gelenleri izah bile edemiyor. Şimdi Mustafa Bey, zaten övmek yani birisini övmek çirkin bir şeydir. Kötü huylardandır diye anlatılıyor. Zemmedilmiştir, kötülenmiştir. Uygun değildir. Peki kötülenmiş olan bir şeyi sen kendin yaparsan, ben var ya, ben öyle adamım ki ben tuttuğum böyle dağıtırım, bitiririm. Vay be. Ölüm bile bana bir yan gözle bakamaz falan. Tabii yan gözle bakamaz. Hani adam gelmiş, var mı demiş bana yan bakan. Arkadan bir ses, var demiş, dönmüş şöyle bakmış. Oho, iri kıyım. Var mı ikimize yan bakan demiş.
0: Evet, sonuçta öyle olacak yani. Böyle böbürlenenler,
1: tabii,
0: var mı bize diyecek.
1: Tabii. Ve hatta kitaplarda deniyor ki bir kimse kendini övmeye başlansa, zaten övmek kötü bir şey. Kendi kendini övmeye başlarsa değeri düşer. Zira Peygamber Efendimiz met olunmayı, övmeyi sevmek insanı kör ve sağır eder. Kör ve sağır eder. Ne demek bu? Açıklıyor Peygamber, kabahatlerini, kusurlarını görmez. Göremez olur. Kör ve sağır olur buyurdu. Peki sağır olması, doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatleri işitmez olur. Kör ve sağır. Hakikatleri göremez ve hakikatleri dinleyemez. Kendi kabahatlarını da aynı şekilde anlayamaz ve göremez ve anlayamaz da, kendisine söylendiği zaman da anlayamaz. Ne olursa onun sonu felaket olur Mustafa Bey bunun. Sonu felaket olur. Zamanımızda o kadar yayken beni böyle kabul edin. İyi arkadaşım da seni böyle kabul ettiğimiz zaman seni böylece cehenneme götürürler. Cehennemin itirazı yok. Gel gel der ya, gel. Sen öyle gel bana. Her haltıya gel. Sen öyle gel. İslam alimleri övülmeyi sevmenin kalp, gönül hastalığı olduğunu bildirmişler. Hastalık. Yani bir kimse yani övülmeyi seviyorsa, hele hele kendini övmeye başlıyorsa, bu adam hastadır. Peki tedavisi tamam, tıbben de mümkündür belki de. Ama esas tedaviyi ona inanması gerekir. Kalp hastalıklarının mütehassısları tasavvuf büyükleridir. Ancak onlar tedavi eder. Tabii öyle bir zata inanıyorsa, çünkü kendini övmeye başladıysa, o tasavvuf büyüklerinden de üstün görür kendisini. Ya şimdi TGRT FM'de hatırlarsın, bize bir tane mektup gelirdi. Hatay Cumhurbaşkanı diyordu. Sonra adam epey bir sonra artık Hatay Cumhurbaşkanlığı kesmedi kendisini. Türkiye Cumhurbaşkanı yazıyordu sıfatını. O da kesmedi. Var söyle makam bilmiyorum. Dünya Cumhurbaşkanı diye yazıyordu. Hatırlıyorsun
0: değil mi? Evet.
1: Dolayısıyla bunun sonu gelmez. Bunun sonu gelmez. Yani hastalıktır. Allah-u Teala korusun. Yani itibarında götürür. Her şeyinde götürür. İslam alimleri övülmeyi sevmenin kalp hastalığı olduğunu bildirmişler. Tedavi yollarını da göstermişler. Övülmeyi sevmenin sebebi insanın kendini beğenmesi, yüksek iyi sanmasıdır. Övülmek böyle kimselere tatlı gelir. Ve hep bir Münebbih Hazretleri, münafığın özelliklerinden ikisi övülmeyi sevmek, zemmedilmekten, yerilmekten hoşlanmamaktır buyurmuştur. Övülmeyi seviyor, kötülendiği zaman küplere biniyor. Şimdi bizi izleyemedi diyenler der ki, belki her insan aynı şekilde bundan hoşlanmaz mı? Evet hoşlanır, çünkü nefis var hepimizde. Kötülendiği zaman aynı şekilde buna kızmaz mı? Kızar. Nefis onu hazmedemez, kaldıramaz. Ama nefsimize muhalefet etmemizi bizi yaratan Rabbimiz bildiriyor. Ve Peygamber Efendimiz varisi olan Ehl-i Sünnet alimleri de bunun aynı şekilde kötü olduğunu bildiriyor. Uzun uzun anlatıyorlar. Bu bir hastalıktır buyuruyor. Bu bir hastalıktır. İnsanı kör sağır eder buyuruyor. Hatalarını göremez olur. Ve hakikati anlatan sözleri de aynı şekilde işitemez hale gelir. Bu tehlikeli bir şeydir. Onun bir an önce tedavi olması mı gerekir? Evet, tedavi olması gerekir. Bir gün Zınni Usri Hazretleri'ne insan Allah-u Teala'nın saf kullarından olduğunu ne zaman ve nasıl anlar diye sorarlar. İnsan bu durumu şu dört şeyle bilir. Rahatı terk ederse, az olsa bile olandan verirse, fakirleşmesi kendisine sevimli gelirse, övülmek ve kötülenmek kendisine aynı gelirse cevabını vermişlerdir. Yani Allah-u Teala'nın temiz, saf, berrak kullarından olduğunu kendisi anlayabilir mi? Anlayabilir, anlayabilir buyurmuş Zınni Usri Hazretleri. Dört şeyle anlar, rahatı terk eder. Az olsa bile yani malından, parasından sadaka verir. Fakirleşmek kendisine sevimli gelir. Övülmek, kötülenmek kendisine aynı gelirse cevabını vermişlerdir. Şimdi Mustafa Bey de böyle bakıyor da bunu anlatmak kolay. Yazmak da kolay.
0: Benim de şimdi açık konuşmak lazımsa birisi överse hoşuma gider.
1: Değil mi?
0: Yererse hoşuma gitmez yani.
1: Sıkarım gırtlağını.
0: Yani, hoşuma gitmez yani, hadi öyle diyelim.
1: Şimdi Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri de bir gece rüyamda Hazreti Ömer'i gördüm buyuruyor. Kendisine ey müminlerin emiri, dünya sevgisinin alameti nedir diye sordum rüyada. Şöyle cevap verdi. Kötülenmek korkusu ve övülmeyi sevmek. Allah Allah. Yani döndü dolaştı, ikisi önümüze çıkıyor. Kötülenmek korkusu
0: ve övülmeyi,
1: övülmeyi sevmek. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu teala an Hazretleri zamanında bir kadın bir gece abayı yakmış. Ama bir türlü de tuzağına düşürememiş. Yaşlı cadaloz bir kadın işte ona yol göstermiş. Demiş bir gün demiş buradan geçiyor, camiye gidiyor. O şey yaparken dönüşte dersin ki işte bir keşim var, onu kesemedim ben. Kimsem de yok, bana yardım eder misin? Demiş gelir. Demiş o zaman kapıyı kaparsın aynı şekilde.
0: Emeline uğraşırsın.
1: Emeline ulaşırsın. Ve o da öyle yapmış. Ondan sonra demiş bak şey yap. Eğer demiş hani benim isteklerimi yerine getirmezsen sen demiş el aleme rezil ederim. Genç bir düşünmüş, dünyada rezil olmaktan, ahirette rezil olmaktansa dünyadakini kabul ediyorum. Kadın feryat ediyor, bağırıyor. Bu
0: diyor, bana saldırdı diyor.
1: Bana saldırdı diyor falan. Neyse millet toplamış Hazreti Ömer'e ulaştırmışlar. Hazreti Ömer de oraya geliyor. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh yolda gelirken diyor ki ya Rabbi ben bu gence hüsnü zannediyordum. Öyle bir şey yapmazdım. Hazreti Ömer geliyor. O kadın da orada, o genç de orada. Hazreti Ömer radıyallahu anh heybetli bir zat. Ve kendisine Faruk deniyor. Haklı bahtından ayran. Allah-u Teala veriyor o sıfatı. Onun için Ömer'in Faruk deniyor. Ciddi ve sert bir şey.

0: zaten zor bir imtihan. Zor, zor. Yani kendini ben yapmadım diyor sadece. Ben böyle bir şey yapmadım.
1: Şartlar uygun çünkü. Evet, yani.
0: Tabii. Yunus bin Ubeyd Hazretleri manufaturacılık yaparak nafakasını temin edermiş. Kul hakkına girmekten çok korkarmış. Şüpheli olmak korkusuyla mubahların çoğunu terk edermiş. Malını övmez, methetmezdi. Bir gün çırağı bir kumaşı müşteriye gösterirken, "Ya Rabbi, bu cennet kumaşından bana da nasip et" dediğini işitir ve bunun kumaşı övmek manasına gelebileceğini düşünerek kumaşı sattırmaz. Müşteriler kusurlu bir malı kusursuz zannederek alırlar, ihtimalini düşünerek havanın bulutlu ve kapalı olduğu günlerde pazara çıkarıp satış yapmazdı.
1: Neleri düşünmüşler?
0: Bunların hali işte Allah-u Teala açığa çıkarmış. Ben var ya, ben öyle adamım ki böyle kusurlu bandı demiyor. Demiyor. Ya satılmaktan aynı şekilde, yani para kazanacak. Kazanmaktan şey yapıyor yani, fedakarlık ediyor. Ali bin Sehil İsfahani Hazretleri de, "Zenginliği aradım, ilimde buldum. Övülmeyi aradım, fakirlikte buldum. Afiyeti günahsız olmayı aradım, zühde şüphelere düşme korkusuyla mubahların çoğunu terk etmekte buldum. Kolay hesabı aradım, susmakta buldum. Rahat ve huzuru aradım, vermekte cömertlikte buldum" buyuruyor. Övülmeyi aradım, fakirlikte buldum. Ama bu büyüklerin, şimdi insan fakir olunca kimse itibar etmez değil mi? Ben var ya, ben çok fakirim falan. Deli mi ne derler?
1: Övülecek bir şey mi bu yani?
0: Herkes böyle, ya sen şey yapma, gitme falan. Zaten garibanın tekidir falan filan. Dolayısıyla övülecek bir tarafı bulmadın. Yani övülmekten kurtulmak için aradım diyor. Hakikaten diyor fakir. Hakikaten fakirdik. Başkası değil. Bir kimsenin soyu ile babaları dedeleriyle övünmesi, bir başkalarına karşı bunlarla üstünü taslaması, tekebbür etmesi cahillik ve ahmaklık olur. Zira Kabil Adem Aleyhisselam'ın, Yam da Nuh Aleyhisselam'ın oğluydu. Babalarının peygamber olması bunları küfürden kurtaramadı. Ya benim babam peygamber, benim babam evliya, benim babam alim, benim babam genel müdür, benim babam başbakan, neyse. Son nefeste kurtaracak mı seni? İmanla gitmene sebep olabilecek mi? Ve babanla övmen sana ne faydası var? Sana ne faydası var? Hadis-i şerifte, bir kimsenin kendi kötü ise ahirette nesebinin üstünlüğü ona ne fayda vermez açıkça. Başka bir hadis, ecdadıyla övünen kötü kimse rahmeti ilahiden uzak, cehenneme odundur. Başka bir hadis-i şerifte, Allah-u Teala verdiği nimetleri bildirmek bunlara şükretmek olur. Hani onları şey yapmak, söylemek. Hatta Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerine bir sıkıntı, bir dert, vücuduna bir hastalık, bir şey geliyor falan, "Nasılsınız?" diyorlar. "İyi değilim" buyuruyor. Herkes hayret etmiş. Allah Allah, bu zattan biz böyle bir şey duymadık. Demiş, şerife mi anlayamadık? "Acizimi bildiriyorum" buyuruyor. "Ben yaratıcı değilim ki" diyor. "Rabbimin gönderdiği, evet, ona itiraz etmiyorum. İtiraz etmiyorum. Ama siz sordunuz, iyi misiniz?" "Değilim. Hastayım. Ağrıyor bedenim. Bunu Allah-u Teala şikayet için söylemiyorum. Halimi arz ediyorum" buyuruyor Allah. Azimi arz ediyorum. Şey yapıyorum. Allah-u Teala cahiliyet övülmelerini sizden kaldırdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın evlatlarısınız. Adem ise topraktan yaratıldı. İnsanın kendini övmesi başkalarının hakir, aşağı gördüğü içindir. Çünkü hadis-i şerifte din kardeşini hakir görmek kötülük olarak yetişir buyurulmuştur. İnsanlar helak oldu diyenin kendisi helak olmuştur. Niye? O benim dediğimde dikkat edecek. İnsanlar helak oldu ya. İyi de arkadaş.
1: Senin kurtuluşunun belgesi mi var?
0: Garanti mi var senin?
1: Garanti mi var?
0: Garanti mi var? Sen nereden aynı şekilde şey yapıyorsun ki onu? Efendim işte ben şey yaptım, kurtuldum diyebiliyorsun. Dolayısıyla bir insan için ölüm anı, yani son nefeste imanla gitmesi çok mühimdir. Ölürken imanla gitmeyen kimseyi hayatında övmek neye yarar ki? Bir işe yaramaz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatan uykudayken

0: gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Saim, oruçlu, kaim, gece kalkıp ibadet eden kimse demektir. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
1: Eshab-ı kiramdan Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh, Cemile binti Abdullah ibni Ebi Selul ile evlenmişti. O zifaf gecesindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı kiramla Uhud savaşına gitmişti. Hanzala'ya radıyallahu anh, bu gece hanımın ile birlikte ol buyurmuştu. O gece Hanzala radıyallahu anh, sabah namazını kılıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yetişmek için yola çıkacaktı. Çıkarken hanımı eteğine yapışıp halvet talep etti. Fakat daha önceden yakınlarına haber verip 4 kimseyi şahit olarak hazırladı. Hanzala radıyallahu anh onunla zifafa girdi. Gusl abdesti almak icap etti. Fakat savaşa yetişemem ve cihattan mahrum kalırım korkusuyla gusl abdesti almaya vakit bulamadan silahını kuşanıp yola çıktı. Uhud'a varıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaştığı sırada askerler savaş için saflara dizilmişti. Savaş başlayınca düşmanla çok şiddetli savaştı. Eshab-ı kiramdan bazıları şehit düştü. Hanzala radıyallahu anh Ebu Süfyan bin Harp'le karşı karşıya geldi. Ebu Süfyan'ın atına bir darbe vurup onu attan yere yıktı. Hemen göğsünün üzerine oturdu. Öldüreceği sırada Ebu Süfyan, "Ey Kureyşliler, ben Ebu Süfyan bin Harb'im," diye yardım istedi. Gelip kurtardılar. Hanzala radıyallahu anh savaşa devam edip öyle savaştı ki müşriklerden birçoğunu öldürdü. Sonunda onu şehit ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla müşriklere karşı galip gelip savaş bitince dağın eteğine doğru baktı. "Oraya bakın, kim var? Orada melekler gümüş leğen getirerek ona yağmur suyu ile gusl abdesti aldırıyorlar," buyurdu. Ebu Üseyd Said radıyallahu anh şöyle demiştir: "Gidip oraya baktım. Hanzala şehit olmuş yatıyordu ve başından sular damlıyordu. Bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdim. Bunun üzerine onun durumunu sordurmak için hanımına bir kimse gönderdi. Hanımı savaşa giderken gusl abdesti alması gerekiyordu. Yetişemem diyerek gusl abdesti alamadan gitti," dedi. Yine hanımına "onunla zifafa girdiğine niçin şahitler tuttun?" diye sordular. Dedi ki, "Rüyamda gökten bir kapı açıldığını gördüm. Hanzala radıyallahu anh o kapıdan içeri girdi ve kapı kapandı. Anladım ki Hanzala şehit olacak. Bunun için şahitler tuttum." Haris bin Samma radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: "Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağındaydı. Bana Abdurrahman bin Avf'ı gördün mü?" buyurdu. "Gördüm ya Resulallah, dağdan aşağı indi. Müşriklerden bir grup etrafını sardı. Ona yardım etmek istedim. Sizi görünce yanınıza geldim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona melekler yardım ediyor ve müşriklerle savaşıyorlar," buyurdu. Bunları işitince geri dönüp Abdurrahman bin Avf'ın yanına gittim. Baktım ki müşriklerden 7 kişinin ölüsü yanında duruyordu. "Daima muzaffer olasın. Bunları sen mi öldürdün?" dedim. "Şu ikisini ben öldürdüm. Diğerlerini bir kimse öldürdü. Fakat ben o kimseyi hiç tanımam," dedi. O bunları söyleyince kendi kendime doğru söyledin ya Resulallah dedim. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Uhud savaşında İslam ordusu dağıldığı sırada dikkat ediniz haber veriyorum Muhammed öldürüldü diye bir ses duydum. Öldürülenler arasına baktım. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bulamadım. Vallahi Resulullah öldürülmemiştir ve o asla kaçmaz. Allahü Teala bize gazap edip onu aramızdan aldı. Benim için ölünceye kadar savaşmaktan daha iyi bir iş yoktur. Resulullah'ın cemali olmayınca dünyaya dönüp bakmam dedim. Sonra kılıcımın kınını kırdım ve savaşarak şehit olmaya karar verdim. Müşriklerden bir topluluğun üzerine hücum ettim. Darmadağın oldular. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların arasındaymış. Etrafını sarmışlar. Allahü Teala'nın emriyle melekler onu korumuşlar ve müşriklerden bir zarar gelmemiş.

0: müziğin bütün dinlerde büyük günah olduğu Dürrül Müntekâ'da yazılıdır. İncil'in yasak ettiği müziği sonradan papazların Hristiyan dinine soktukları Zerkânî'nin rahmetullahi teâlâ aleyh Mevâhib-i Ledünniye şerhi 5. cildinde uzun yazılıdır. Bozuk dinler kalpleri ve ruhları besleyemediği için müziğin her nevi çalgı sesinin nefslere hoş gelmesi, nefsleri beslemesi ruhani tesir sanıldı. Bugünkü Batı müziği kilise müziğinden doğdu. Bugün yeryüzünü kaplayan bozuk dinlerin hemen hepsinde müzik ibadet halini almıştır. Müzik ile her nev çalgı ile nefsler keyiflenmekte, şehvani, hayvani arzular kuvvetlenmektedir. Ruhun gıdası olan, kalpleri temizleyen ve nefsleri ezip haramlara olan arzularını yok eden ilahi ibadetler unutulmaktadır. Mekâtib-i Şerîfe'nin 90. ve 99. mektupları sonunda diyor ki: Şarkı teganni çok dinleme. Sima kalbi öldürür. Nifak hasıl olur. Kalpte Allah sevgisini arttıran şiirleri çalgısız ve fasıklar olmaksızın dinlemek caizdir. Müzik her nevi çalgı insanları alkolikler ve morfinmanlar gibi gaflet içinde uyuşuk yaşatmaktadır. Böylece nefsleri azdırarak saadet-i ebediyeden mahrum kalmasına sebep olmaktadır. İslam dini insanları bu afetten, bu sonsuz felaketten korumak için müziği kısımlara ayırmış, zararlı olanlarını haram kılmış, yasak etmiştir.
1: Kâfirlerin ölümüne dair. Bir kâfir, bir mürtet, İslamiyeti beğenmeyen, Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu diyen, insanların en üstünü, en şereflisi, peygamberlerin efendisi Muhammed aleyhisselama haşa deve çobanı diyecek kadar ilim ve ahlak yoksunu olan, beşeriyete huzur, saadet sağlayıcı ilim, ahlak, temizlik, sıhhat, adalet kaynağı, medeniyete ışık saçan İslamiyeti, ruhsuz bir leş kutusu olan habis kafasıyla bağdaştıramayarak, dinlere lüzum yoktur diyecek kadar aşağılaşan, yularını nefsinin eline kaptırmış bir ahmak, öleceği zaman gözünden perde kaldırılır. Cennet kendisine gösterilir. Güzel bir melek ona, ey kâfir, Müslümanlara gerici, şehvetleri peşinde koşanlara, ahlak prensiplerini çiğneyenlere, aydın, ilerici diyen alçak. Yanlış yoldaydın. Hak olan İslam dinini beğenmezdin. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirdiği bilgilere inanan, saygı gösteren bu cennete gidecektir, der. Cennetteki nimetleri görür. Cennet hurileri de iman edenler Allahü Teala'nın azabından kurtulurlar, derler. Biraz sonra şeytan bir papaz şeklinde görünür. Ey filan oğlu filan, o gelenler yalan söyledi. O gördüğün nimetler hep senin olacaktır, der. Sonra cehennem gösterilir. Ateşten dağları, katırlar gibi akrepleri, çıyanları vardır. Hadis-i şeriflerde bildirilen azapları görür. Cehennemdeki zebani denilen azap melekleri, ateşten çomakla vururlar. Ağızlarından alevler çıkar. Boyları minare gibi, dişleri öküz boynuzu gibidir. Gök gürültüsü gibi seslenirler. Kâfir bunların sesinden titreyip, yüzünü şeytana çevirir. Şeytan korkusundan dayanamayıp kaçar. Melekler yakalayıp şeytanı yere vururlar. Bu kâfire gelip, ey İslam düşmanı, dünyada Resûlullah'a sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem inanmadın, şimdi de meleklere inanmadın mel'un şeytana yine aldandın, derler. Boynuna ateşten zincirler takıp, ayaklarını başından aşırıp, sağ elini sol böğrüne, sol elini sağına sokup, arkadan çıkarırlar. Ayet-i kerime bu hali haber vermektedir. Bağırır, dünyadaki yaltakçılarını çağırır. Zebaniler cevap verip, ey kâfir, ey Müslümanlarla alay eden ahmak, yalvarmak zamanı geçti. Artık iman kabul olmaz, dua kabul olmaz. Küfrünün cezasını çekmek zamanı geldi, derler. Dilini ensesinden çekerler, gözlerini çıkarırlar. Türlü türlü çok acı azaplar yaparak habis ruhunu alırlar, cehenneme atarlar. Allahü Teala Muhammed aleyhisselamın dininde ve yüce peygamberin dinini doğru olarak bizlere ulaştıran ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı itikatta olarak can vermemizi nasip eylesin. Amin.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi beldemiz Birgi'den sesleniyoruz. Birgi Belediye Reisliği'nin, Belediye Başkanlığı'nın katkı ve destekleriyle yapmakta olduğumuz bu ikinci fasıl Birgi çekimlerimizde bugün Birgi Ulu Cami hakkında biraz bilgi vereceğiz. Bundan önceki çekimimizde Birgi Ulu Cami'yi verdik. Verdik ama hem dış duvarın hem de cami içinin restorasyonu hızlı bir şekilde devam ediyordu. Ustalara rica ettik, başındaki şeflerine rica ettik. Onlar da bize olgunluk gösterdiler. Efendim, bazı iskelelerin arasından böyle sızarak önemli yerlerini sizlere göstermeye çalıştık. Ağız tadıyla olmadı. Birçok seyircimiz tavan diyorsun ama tavanı gösteremedin diyor. İskelenin altındayız, tavanı görecek durumda değiliz ki. Tavan hakkında bilgi verdik. İşte sırf bu eksikliği de gidermek için ve restorasyon sonrası bir tarihi eserin usulüne uygun restore edildiğinde ne gibi güzelliklerin ortaya çıktığını göstermek için, hani bizim bir de taşlar üzerine boya yapılmasını tenkit faslımız var ya efendim, buradaki sütunların, mermer ve bazalt sütunların boyaları gittikten sonra ne kadar güzel hale geldiğini gösterip de teşvik edici olsun diye buraya geldik. Bu caminin iç mekanını biraz gösterdik. Şöyle ucundan kıyından. Ama yan yüzlerini hiç gösteremedik. Yan yüzleri hakkında bilgi veremedik. Yani işimiz eksik kaldıydı. O eksiğimizi tamamlamaya geldik. Şimdi efendim, önünde bulunduğum kapı Birgi Ulu Camii'nin ana kapısı. Sanat tarihçiler buna taç kapı diyorlar. Ulu Cami malum her beldede Selçuklu ve Beylikler döneminde her yerleşim yerinde bir camide namaz kılınırdı. Burada Ulu Cami denirdi. Herkes cuma namazını kılmaya oraya gelirdi. Vakit namazları mescitlerde kılınır. Efendim, evde kılınır, dağda kılınır, betonda kılınır, bahçede kılınır. Bizim inançlarımıza göre namaz kılmak için ayrı bir mekan, illa ibadet etmek için illa bir ayin düzeni emredilmemiş. Ancak cuma ve bayram namazları topluca herkesin katılması gerektiğinden bir tek yerde kılınırdı. Ve mülki amir de orada bulunurdu diye yazıyor. Onun için de buna Ulu Cami denmiş. Aydınoğlu Mehmet Bey yaptırdığı için de Aydınoğlu Mehmet Bey Camii olarak da geçiyor. 1311 senesinde, 11-12 o civarda yani, tabi hicri senelerle efendim miladi senelerin 1-2 aylık farkından dolayı bir sene atlayıveriyor. Bazı kayıtlarda 11 demiş, bazı kayıtlarda 12 demiş. Biz bunu 11 olarak alırsak şu anda bu cami 695 seneyi devirmiş. 700 seneye varmaya 5 sene kalmış. 700 yıllık bir eser yapıldığı günkü gibi diri görünüyor. Tabii eklentileri olmuş. Bu yüz görüldüğü gibi moloz taşlardan yapılmış. Pencere süveleri mermerden. Bu yüzün böyle moloz taşlardan yapılması, yan yüzünde kesme taşlardan yapılması bize biraz garip geldi. İhtimal ki bir deprem neticesinde yahut da daha başka bir yıkılma sebebinden su aldı, o aldı, bu duvarlarda bir göçmeler olmuş olabilir. Pencereleri yerine oturtturulmuştur aynı mermer süvelerle. Fakat bu moloz taşı, yani ocaklardan çıkan parça taşlardan yapılmış duvardır. Bu yüzüyle kıbleye döndüğümüzde sağ yüzü moloz taşlardan, diğer iki yüzü ise mükemmel bir şekilde, çok enteresan, başka Osmanlı eserlerinde rastlamadığımız şekilde irili ufaklı kesme beyaz mermerden yapılmış. Şimdi ben bir iki basamak daha çıkayım efendim. Şöyle taç kapının önüne geldik. Ana giriş kapısının. Bu iki yanındaki duvarlara bitişik meyli böyle kıblenin tersi istikametine doğru. Burada bir son cemaat yeri vardı. Kayıtlarda öyle geçiyor. Ancak şu anda bu bölüm görüldüğü gibi saçağı da yok, son cemaat yeri de yok. Son cemaat yerinin diğer Osmanlı camilerdekinin aksine zemin seviyesi şu bahçenin zemini şeklindeydi. Aksi halde pencereler kapanırdı. Belki de daha aşağıydı. Burada merdivenle çıkılıyor. Sonra da caminin içine merdivenle iniliyor. Bu Malatya'daki Battal Gazi ilçesinde bulunan Ulu Cami'de de aynı sistem var. Selçuklu aşağı inerek, Avanos'ta bazı camilere rastladık. Onlar da aşağı inmek suretiyle, yani normal zeminden birkaç basamak inerek ana namaz kılınacak harim mekanına varılıyor. Demek ki son cemaat yeri varmış ama şimdi yok. Bu camide özellikle dikkat edecek bir şey var efendim. Dış yüzündeki kitabelerin hepsi Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler veya ayet-i kerime parçaları. İç mekanındakiler ise pencere kapakları vesaire yazılar. Büyük bir kısmı, tabii mihrabın üzerindeki yazılar hariç, büyük bir kısmı hadis-i şerifler. İmam Birgivi Hazretleri güçlü bir muhaddis idi. Efendim bırakın onu, Şah Sultan burada hanımefendi muhaddis idi. Ve o hadis-i şeriflerin seçilmesinde, buraya oymalara işlenmesinde ben o hanımefendinin de çok emeği olduğunu, onun bir hazırlığı olduğunu zannediyorum. Şimdi burada mermer bir çerçeve U şeklinde dönüyor. Altta da eşikte bu U dikdörtgen halinde tamamlanıyor. Buradan başladığımızda maalesef şurada yeşil, sarı bir boyalar böyle boyanmış. Yazıyı güya ortaya çıkarmaya çalışmışlar. Ama yanlış. Bu boyalar da inşallah şu faydalı restorasyondan sonra buradan çıkartılıp yazının kendi hüviyetine kavuşmasını bekliyoruz. Tabii metal fırça veya başka bir kazımayla, ispatula gibi şeylerle bunları çıkarmaya kalkmak demek bu yazıyı aşındırmak demektir. 700 sene burada ısrarın dayanmış olan bir mermer kitabenin bilmeden yapılan bir müdahaleyle ortadan kalkması da doğrusu çok acı olur. Burada Ayet-el Kürsi yazıyor. Besmele-i Şerif'le başlamış, devam ediyor ve burada bitiyor. Bakın şimdi buradaki yazıda boyalar biraz daha azalmış. Bir şeyle temizlenmiş demek ki. Daha hoş görünüyor. Buradaki sarı yaldızdan çok daha güzel ve tabii görünüyor. Şurada iki tane büyük mermer silme var. Bu bir parça olarak gitmiş mermer kütüğü. Bu ise şöyle girintili çıkıntılı, o da bir parça olarak gitmiş ve devam ediyor. Şurada bir yuvarlak kabartmada El Mülkü Lillah yazıyor. Bunu bazıları bazı kitaplara almışlar. Burada Allah yazıyor. Burada da işte Muhammed yazıyor gibi aleyhisselam. Öyle ifadeler kullanmış. Okumasını yazmasını bilmeyen insanların böyle hazırladıkları kitaplarda bu sıkıntılar oluyor efendim. Burada El Mülkü Lillah, tam bunun simetrisinde El İzzeti Lillah. Ne demek? Mülk Allah-u Teala'nındır. İzzet Allah-u Teala'dandır. İzzet, yücelik. Evet. Peki diyeceksiniz ki neden böyle ayet-i kerimeler böyle el mülkü lillah yazıyor, el izzeti lillah yazıyor. Bunlar niye yani buraya gelen adamlar Müslüman bunları bilmiyorlar mı? Efendim şimdi koca koca modern fabrikalarımızda iş yerinde binlerce uyarılar yok mu? Bir kaza olduğunda savcı bey gelip buradaki güvenlik levhalarını araştırmıyor mu efendim? Olayın sorumlusunu yakalamak için. Fabrikadaki kazada insanın hayatında kazalar olmaz mı efendim? Özel hayatında kazalar olmaz mı? Onun için bir güvenlik levhasına ihtiyaç yok mu? Adım adım hatırlattıkça insanlar birinde böyle devamlı görme körlüğüne rastlasa birinde gözü açılıverir. Aa o onu şey der veya biri sorar bu ne der? Soru sorulan adamı uyarır efendim. Soru soran öğrenmek için sorar. Ama sorulanı uyarır. Dolayısıyla bunların elbette ki faydaları var. Şimdi üst taraflarda çeşitli motifler ve gülbezekler var. Rozetler var. Tam ortada hemen giriş kapısının kilidinin üstünde keberin. Bazı kitaplarda hurma dalı diyor. Hurma yaprakları böyle el gibi açılıyor ya efendim. Hurmaya benzetmişler. Ama bunun ucunda nar var. Demek ki narlar sapıyla beraber koparılmış, bir vazoya konmuş gibi bunu yapan taş ustası bir hayal etmiş. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Güzel bir manzara. Bakınız efendim narın topakları, yumruları buradan pekala görülüyor. Üstteki çukurdaki kitabe her camide olduğu gibi inşa kitabesidir. Kim yaptırdı? Ne zaman yaptırdı? Onun İşte bazı üstünlükleri fazla övmeye gitmeden burada yazılmaktadır. Pencerelerin üst taraflarında bir de alçı petekli kısım var. Onlar da pencere. Bir normal mermer kasalı pencereler var. Bir de onların üstünde iki sıra halinde burada üç tane gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde simetrisinde üç tane bu cami tam simetriye riayet ederek yapılmış. Efendim, alçı petekleri var. Bu pencerenin süvesindeki motiflerle bu pencerenin süvesindeki mermerdeki motifsizlik farklı. İhtimaldir ki burada bir kaza olmuş. Sonraki senelerde bu yenisi konurken bu motifi yapacak ustayı bulamadıkları için bu pencereye benzeyememiş. Veya burada pencerelerin içindeki yazılar şunlar bunlar da fark edilmiş. Belki de bazen simetriden de kaçılmış. Bazı yeri simetri uygulanmış. Şimdi bu bahçede bir şadırvan olması lazım. Bu bahçede her Türk camiinde, ibadethanesinde, medresesinde veya meskun mahallinde alıştığımız bir tuvaletler olması lazım. Var mı? Var. Ama tarihisi kalmamış. Enteresandır. Koca bina kalmış. Küçücük şadırvanı muhafaza edememişiz veya tuvaletleri muhafaza edememişiz. Şimdi tabii ihtiyaç giderecek şekilde düzenlenmiş burası. Gayet güzel bir halde. Ama gönül isterdi ki tarihi şadırvanın fıskiyesindeki su sesini de sizlere duyuralım. Onu duyuramadık. Efendim, Birgi'deki Ulu Cami'nin kapısından Birgi ile ilgili ufak tefek bilgiler vermeye çalıştım. Ve caminin şu mükemmel bir tablo olan giriş kapısını sizlere anlatmaya çalıştım. Bu sundurmaları daha sonradan ilave edilmiş olduğu için ondan fazla da üzerinde durarak bahsetmedim. Fakat sizlere daha önceki çekimlerimizde, tanıtımımızda yan yüzünü hiç gösterememiştik. Bugün yan yüzünü, kıbleye doğru dönüşteki sol kesme taştan yapılan yan yüzünü ve yan kapısını size tanıtacağım. Evet, bura ana kapı ama yan kapı da bundan geri kalmıyor efendim. Bir güzellik daha var. Ama ne zaman? Bugünkü programda değil. Yarın inşallah. Hoşça kalın efendim.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, alışverişte vallahi böyledir, billahi öyle değildir diye yemin edenlere yazıklar olsun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz şehit olmak büyük nimettir. Değerli dinleyenler, şehit kendisine şahitlik yapılmış, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş anlamındadır. Şahit manası da vardır. Çünkü Allah katında ölü değil, diridir. Şehit olmak için Müslüman olmak şarttır. Gayrimüslim nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün, şehit olmaz. Hayızlı veya cünüp ölmek şehitliğe mani değildir. Eshab-ı kiramdan Hanzala cünüp olarak şehit olmuştur. Gusledecek kadar dahi vakit bulamamış, gazaya katılmıştı. Şehit olmak büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, şehit kabir azabından emindir. Şehit yakınlarından 70 kişiye şefaat eder. Şehit ölüm acısı duymaz. Kabirde üzülmez. Kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez. Doğruca cennete gider. Karada şehit olanın borçları ve emanetleri hariç bütün günahları affolur. Denizde, suda boğularak ölen şehidinse borç ve emanetleri de dahil bütün günahları affolur. Şehidin kanının ilk damlasında günahları affolur. Kabir azabından ve kıyamet korkusundan emindir. Şehidin kul haklarından başka bütün günahları affolur. Kul haklarını da Allah-u Teala kıyamette helalleştirecektir. Suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri bu şehitten haklarını istedikleri zaman Allah-u Teala ondaki haklarınızı benden isteyin buyuracak, hak sahiplerine alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehit de sorgusuz sualsiz cennete gidecektir. Müslüman olmak şartıyla şu sayacağımız 37 maddede bildirilen kimseler şehit olarak ölür. Hepsi de hadis-i şerifle bildirilmiştir. 1. Kendinin, komşusunun can, mal ve namusunu müdafaa ederken öldürülen. 2. Haksız olarak hapsedilip ölen. 3. Mülci ikrahla öldürülen. Mesela bu içkiyi iç denilse onu içmesi caiz olur. Caiz olacağını bilmediği için içmeyip öldürülürse şehit olur. 4. Hırsızın, gaspçının, kapkaççının, yol kesicinin, eşkıyanın, yan kesicinin öldürdüğü kimse. 5. Yüksekten veya attan düşüp ölen, başına taş veya başka şey düşerek ölen. 6. Aslan, kurt gibi yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölen. 7. Akrep ve yılan gibi zehirli hayvan sokmasından ölen. 8. Suda boğulan. 9. Yangında ölen. 10. Gurbette garipken ölen. 11. Depremde, duvar ve enkaz altında kalarak ölen. 12. Sara, sari hastalıklar, ateşli hastalıklar, verem, kanser, kolera, veba, şiddetli öksürük, ishal ve diğer iç hastalıkları sebebiyle ölen. Ameliyat edilirken ölen. 13. Soğukta gusledip ölen. 14. Hamile, lohusa ve doğumda ölen kadın. 15. Cuma günü ve gecesi ölen. 16. Aşkını gizleyip iffetini korurken ölen. 17. Emri maruf ve nehi münker yaparken öldürülen şehittir. Doğru imanı ve namazı kılmayı meydana çıkaranlar, dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymaktayken ölenler. 18. Allah rızası için müezzinlik yaparken ölen. 19. Deniz tutup kusarak ölen. 20. 5 vakit namazı doğru olarak kılan. 21. Kuşluk namazı kılan. 22.
yolculukta da vitir namazını terk etmeyen. 23. Her ay 3 gün oruç tutan. 24. Abdestliyken ölen. Abdestli yatıp ölen. 25. Namazdayken ölen. 26. Günde 20 kere ölümü düşünen. 27. Dine uygun ticaret yapan. 28. Gıda maddelerini ucuza satan. 29. Helal kazanıp çoluk çocuğunun din bilgisi öğrenmeleri ve ibadet yapmaları için çalışan. 30. 60 yaşını geçen salih kimse. 31. Günde 25 kere Allahümme barikli fil mevt ve fima badel mevt okuyan. 32. Müdara eden, yani insanlarla iyi geçinen, dinini koruyabilmek için dünyalık veren. 33. Ölüm hastalığında 40 kere La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin okuyan. 34. Günde 100 defa salavat-ı şerife okuyan. 35. Her gece Yasin okuyan. Sabah akşam Haşr suresinin sonunu okuyan. 36. Allah yolunda şehit olarak ölmeyi isteyen. 37. Günah işlerken zulmen öldürülen. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes şehit olamaz. Şehit olmak veya şehitlik sevabına kavuşabilmek için Müslüman olmak şarttır. Ne yaparsa yapsın, nerede, nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün, Müslüman olmayan şehit olmaz. Müslüman bir kimse çok günahkar olsa da, hatta İbn-i Nüceym Hazretlerinin fetvasında bildirildiği gibi günah işlerken mazlum olarak öldürülse şehit olur. Şehitler de çeşit çeşittir. Çok günahkar biriyle salih birinin şehitliği arasında çok fark vardır. Savaşta öldürülen şehitle attan düşüp ölen şehit arasında çok fark vardır. İslam'ın 5 şartından sonra ibadetlerin en üstünü cihattır. Cihatta ölen şehidin kul haklarından başka bütün günahları affolur. Cihatta ve hac yolunda ve hudut boyunda nöbette ölenlere kıyamete kadar bu ibadetlerin sevabı devamlı verilir. Her biri kıyamette 70 kişiye şefaat eder. Şehitlik çeşitleri hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, 5 vakit namazı doğru kılana her gün için 1000 şehit sevabı verilir. İlim öğrenirken ölen şehittir. Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime, yani ehli sünnete yapışan ve 5 vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün 100 şehit sevabı yazılır. Allahü Teala'dan ihlasla şehitlik isteyen yatağında ölse de şehit olur. Abdestli yatıp da ölen şehittir. Cuma günü veya gecesi ölen şehit olur, kabir azabından kurtulur. Müslüman kadın hamilelikten doğuma kadar ve çocuğu memeden kesene kadar Allah yolundaki mücahit gibi olup ölürse şehit olur. Terk edilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana 100 şehit sevabı vardır. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyruluyor ki, Allah yolunda öldürülenleri, yani şehitleri ölü sanmayın. Onlar Rablerinin yanında diridir. Rızıklandırılırlar. Her peygamber şehittir ve diğer şehitlerden üstündür. Peygamberlerin bedenleri çürümez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir. Haram lokma yemiş ve çeşitli günah işlemiş kimseler, şehit de olsalar bedenleri çürür. Haram yememiş, müttaki kimseler yataklarında ölse bile şehit olur ve bedenlerini toprak çürütemez. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, müttaki, müezzin, kan içinde kımıldayan şehit gibidir. Ölürse kabrinde kurtlanmaz.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, cehennemliklerin amellerini işleyip sonra da cenneti istemek büyük ahmaklıktır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet bin Mesruk rahmetullahi aleyh, en kıymetli ibadet. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki bir ara, ne mutlu bu dünyada haramdan kaçanlara. Mahşerde ızdıraptan kıvranırken cümle halk, onlar cennette olur pek neşeli olarak. Zira en kıymetli şey, çok korkarak Allah'tan kaçmaktır, büyük küçük her haram ve günahtan. Geceleri ağlar ve derdi ki, ya ilahi, varsın, birsin, büyüksün, iman ettim vallahi. Bile bile emrine etmedim muhalefet. Hep bilmeden işledim, eyle beni mağfiret. Eğer bağışlamazsan günahımı ey Rabbim, yarın mahşer gününde ne olur benim halim? O gün günahsızlara siz geçin dendiğinde, onlar neşe içinde cennete gittiğinde, sonra günahkârlara dendiğinde siz durun. Hangisinde olurum ben bu iki grubun? Bir günde buyurdu ki, haram ateş gibidir. Cehennemin ateşi hele çok şiddetlidir. Buna rağmen bir kişi etmeyip hiç endişe, kendini bile bile nasıl atar ateşe? Yarın mahşer gününde soracak kula Allah, ne için bile bile işledin bunca günah? Cevap veremez ise bu suale o kişi, maazallah yakar onu cehennemin ateşi. Bu dünya sıcağına bile zordur dayanmak. Öyleyse her günahtan kaçmalıdır muhakkak. Bir gün takva hakkında bu mübarek veli zat sevdiği insanlara şöyle etti nasihat. Takva demek bu dinde Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınmaktır bir hakkın. Resulullah buyurdu, takva sahibi olan en kıymetli kişidir müminler arasından. Bir başka alim dahi buyurdu ki, muhakkak bu dinde zerre kadar takva sahibi olmak, bin nafile namaz ve oruçtan kıymetlidir. Yani alır bunlardan daha fazla bir ecir. Ebu Hureyre dahi buyurdu ki bir günde, ey insanlar, bilin ki yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda toplanınca hepimiz takva sahipleridir, en kıymetli ve aziz. Hak Teâlâ Kur'an'da bunu beyan etmekte. Şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette. Sevgime kavuşanlar içinde en nihayet takva sahibi gibi yaklaşan olmaz elbet. Her kim ki günahına tövbe ederse eğer, sonra da takva hali olur ise müyesser, ele geçirmiş olur büyük nimet ve devlet. Zira en kıymetli iş indallah budur elbet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Temmuz Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Türkiye'de demokrasinin zayıf halkası muhalefet" başlıklı makalesini sunuyorum. Demokratik siyasette esas itibariyle iki büyük kanat vardır. İktidar ve muhalefet. İktidar ülkeyi yönetmek, kamu hizmetlerini yürütmek, güvenliği sağlamak, iktisadi ve sosyal problemlere çözüm üretmekle sorumludur. Muhalefet ise iktidarı denetlemek, iktidarın yanlışlarını ortaya koymak, vatandaşın şikayetlerini siyasi alana taşımak ve iktidara alternatif olabilecek politikalar geliştirmekle görevlidir. Hiçbir demokratik iktidar mükemmel değildir. İktidarlar iyi niyetli olsalar bile hata yapabilir, yanlış politikalar uygulayabilir, bürokrasinin kusurlarını zamanında fark etmeyebilir veya toplumsal talepleri yeterince iyi okuyamayabilir. İktidarların denetlenmesi, hatalarının açıklanması ve kamuoyu önünde eleştirilmesi demokratik düzenin vazgeçilmez unsurudur. Muhalefetin temel görevi de budur. Ancak muhalefetin eleştirilerinde ilkesel tutarlılık bulunmalıdır. Aynı olay iktidarın lehine sonuçlandığında başka, aleyhine sonuçlandığında başka ölçülerle değerlendirilemez. Bir ekonomik göstergenin kötüleşmesi iktidarın başarısızlığı sayılıyorsa, aynı göstergenin iyileşmesi de iktidarın başarısı olarak değerlendirilmelidir. Muhalefet yalnız iktidarı suçlayabileceği gelişmeleri öne çıkarıp ters yöndeki gelişmeleri görmezden geldiğinde kendi güvenirliğini zedeler. Altın fiyatları bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir. Yakın bir dönemde çeyrek altının fiyatı 13 bin lira civarına çıktığında muhalefet çevreleri bunu doğrudan iktidarın ekonomik başarısızlığının kanıtı olarak sundu. Asgari ücretle daha az çeyrek altın alınabildiğini öne çıkardı. Bugünlerde ise altın fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı ve çeyrek altının fiyatı 10 bin lira seviyesine indi. Şayet yükseliş yalnız iktidarın başarısızlığının sonucuysa düşüşün de iktidarın başarısı olarak sunulması gerekirdi. Gerçekte altın uluslararası bir metadır. Fiyatı yalnız Türkiye'deki iktidar politikalarına bağlı değildir. Küresel faiz oranları, merkez bankalarının altın talepleri, jeopolitik gerilimler,

Muhalefet bloğunun en önemli problemlerinden biri olayları çoğu zaman keyfi biçimde değerlendirmesidir. İktidarın yaptığı her şeyin kötü olduğu, ülkenin karşılaştığı her problemin yalnız iktidarın kusurlarından kaynaklandığını varsaymaktadır. Böyle bir siyaset, ülkenin gerçek meselelerini anlamayı ve onlara çözüm üretmeyi zorlaştırır. İlkeli muhalefet, iktidarın doğru yaptığı işleri desteklemekten çekinmez. Yanlış gördüğü politikaları gerekçeleriyle eleştirir ve onların yerine ne yapılması gerektiğini açıklar. Vatandaşın şikayetlerini siyasi malzeme olarak kullanmakla yetinmez, bu şikayetlere gerçekçi çözümler geliştirir. İktidarın hatalarını abartarak değil, doğru tespit ederek seçmenin güvenini kazanmaya çalışır. Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi için muhalefetin kendisini demokratik, tutarlı, gerçekçi ve sorumlu bir aktör haline getirmesi gerekmektedir. Demokrasinin problemleri yalnız iktidarın eylemlerinden kaynaklanmaz. İktidara alternatif olamayan, aldığı pozisyonlar sürekli çelişen ve ülkenin meselelerine çözüm geliştiremeyen muhalefet de demokratik sistemin zayıflamasına katkıda bulunur. Bu yüzden Türkiye'de demokrasi meselesine sırf iktidar üzerinden bakmak yanlıştır. Türkiye'nin demokratik bir iktidara doğru olduğu kadar daha demokratik ve nitelikli bir muhalefete de ihtiyacı vardır. Muhalefet önce kendi dilini, ölçülerini ve siyaset yapma tarzını ıslah etmelidir. Bu olmadığı sürece muhalefet demokrasimiz için ciddi bir problem olarak kalmaya devam edecektir.

Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Türkiye'de demokrasinin zayıf halkası muhalefet" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.

Sabahta Dilek Güngör'ün Enerji Güvenliği ve NATO başlıklı makalesini sunuyorum. Son yıllarda dünyada yaşanan krizlere bir bakın. Rusya-Ukrayna savaşına, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığı krizlerine. Hepsinin ortak noktası enerji. Bu yaşananlar uzun zamandır çatışmaların ana kaynağında enerjinin yer aldığını gösteriyor. Artık ülkeler açısından enerjinin güvenliği askeri tehditler kadar önemli bir konu. Ankara'daki tarihi zirveye bir de bu açıdan bakmak gerekir. Önceki gün sona eren zirve sonrası yayınlanan bildiri, enerji güvenliğinin NATO'nun asli gündemine dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Esasında enerji güvenliği tabiri 1970'lerde gerçekleşen enerji krizi sonrasında NATO üyeleri başta olmak üzere dünya devletlerinin gündemine girdi. Buna rağmen bugün ülkeler açısından hayati görülen mesele tutarlı bir politika ya da kapsamlı bir yaklaşımın parçası olamadı. Soğuk savaştan sonra artan fiyatlar ve talep arz güvenliğinin etkisiyle enerji güvenliği müttefikler için önemli bir endişe konusu haline geldi. 2010 ve sonrasındaysa enerji güvenliği konusu NATO gündemindeki yerini belirginleştirdi. Hatta NATO içinde yeni kurumsal yapılar ve birimler hayata geçirildi. Müttefikler o dönemden sonra yapılan zirvelerde enerji güvenliklerini güçlendireceklerini ve askeri güçlerine güvenilir enerji tedariki sağlayacaklarını beyan etti. Önceki gün yapılan Ankara zirvesi sonrası yayınlanan bildiride de küresel ticaret koridorları, enerji arterleri ve kritik enerji altyapılarının korunması ittifakın kırmızı çizgileri arasında yer aldı. Tehdit tespit edildi ancak burada caydırıcılığı nasıl sağlanacağına ilişkin detaylar henüz netleştirilmedi. Zirve sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin askeri yakıt tedarik zincirinin modernizasyonu ve genişletilmesi için 27 milyar euro değerindeki yatırımı onayladığını açıkladı. Bu devasa bütçe NATO'nun yeni cephe hattının enerji olacağını kabul ettiği anlamını taşıyabilir. Peki bu para nereye gidecek? Burada zirve öncesi açıklamaları hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz NATO'nun soğuk savaş sırasında inşa ettiği bir yeraltı yakıt boru hattı ağı var. Orta Avrupa boru hattı sistemi olarak biliniyor. Ağ yaklaşık 10 bin kilometre 80 santimetre yer altına gömülü.

Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda'nın da olduğu 12 ülkeden geçiyor. Sistem 4 milyon metreküpün üzerinde kombine kapasiteye sahip yakıt depolama tesislerini içeriyor. Boru hattı kriz durumlarında askeri üslere yakıt sağlamayı amaçlıyor. Bu hat NATO'nun doğu kıyısındaki ülkelere uzanmıyor. Rusya tehdidine maruz kalma korkusuyla Polonya bir süredir NATO'nun Orta Avrupa boru hattı sistemine bağlanmak için çalışmalar yapıyor. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir projeyi devam ettiriyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ankara'daki zirvede yaptığı açıklamada NATO'nun askeri yakıt boru hattı ağının ittifakın doğu kanadına genişletilmesi çağrısında bulunarak projenin bölgesel güvenliği ve askeri hazırlığı güçlendireceğini savundu. Özellikle Rusya sınırına yakın geniş çaplı operasyonlarda mevcut altyapının yetersiz kalabileceği endişesiyle bir süredir bu genişleme planı konuşuluyor. Boru hattı doğuya geliştirilirse Türkiye, Polonya, Baltık ülkeleri, Romanya ve Bulgaristan bundan yararlanacak. Bakalım Rutte'nin açıklaması bu projeye yeşil ışık anlamına mı gelecek? Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün Enerji Güvenliği ve NATO başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin S-400'ler 3. ülkeye gidiyor, satış bugün netleşecek başlıklı makalesini sunuyorum. S-400'ler ne olacak diye değil, belki de S-400'ler ne oldu diye sormak gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerle ilgili soruya bizi izlemeye devam edin yanıtını verdi. Trump'ın Katsa yaptırımları kaldırılacak açıklamasından sonra S-400'ler yeniden gündem oldu. Çünkü S-400'ler alınınca Katsa yaptırımları geldi. Katsa yaptırımları kaldırılacaksa S-400'ler ne olacak ya da ne oldu? S-400'leri kullanacak olan personelin Rusya'da eğitim aldığını biliyoruz. S-400'lerin istendiği anda kısa sürede devreye gireceğinden haberdarız ama S-400'lerin akıbeti hakkında bilgimiz yok. O nedenle de Katsa yaptırımları kaldırılıyorsa S-400'ler ne olacak diye soruluyor. S-400'ler aktif hale getirildi mi yoksa kutusunda bekletiliyor mu? Ya da başka bir ülkeye gönderildi mi? S-400 konusu tam bir muamma. Amerika'yı en iyi bilen Türk gazeteci olan Yunus Paksoy, Katsa yaptırımlarının kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ın Kongre'ye bir mektupla bildirimde bulunmasının yeterli olduğunu söyledi. Trump mektubunda 3 soruya yanıt verecek. 1. S-400'lerin çalışmaz durumda olması. 2. S-400'lere sahip olunmaması gerektiği. 3. Rusya ile benzer ilişkiler geliştirilmeyeceğinin taahhüt edilmesi. Buna rağmen Kongre üyeleri ikna olmaz ve yasaya uygunluk yok derlerse o zaman oylamaya gidilebilir. Bu arada S-400'ler ne oldu sorusunun peşine düşmedim değil. Edindiğim bilgilere göre S-400'ler 3. ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S-400'ler Körfez'deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar'ı işaret eden var. En iyisi resmi açıklamayı beklemek. İran saldırıları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail saldırısıyla da Katar büyük şok yaşamışlardı. Birleşik Arap Emirlikleri zaman zaman İran'a yönelik saldırılara katıldı. İran saldırıları Birleşik Arap Emirlikleri'nin turizm üzerine kurulu sistemini felç etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri o tarihten itibaren alternatif savunma sistemleri tedarik etmeye çalışıyor. ABD İran-İsrail savaşından önce İsrail Katar'ı vurmuştu. İsrail saldırısı güvenliğini Amerika'ya teslim eden Katar'da büyük bir travmaya neden olmuştu. Katar'ın Amerikan savunma sistemi Patriot'larının İsrail'i dost ülke olarak kodladığı için saldırı sırasında aktif hale gelmediği ortaya çıktı. Katar şok saldırıyla İsrail karşısında korumasız olduğunu öğrenmiş oldu. İran savaşında benzer şoku farklı şekillerde Körfez ülkeleri yaşadı. Ondan sonra alternatif savunma sistemleri için arayışlara başladılar.
O yüzden S-400'lerin Körfez yolculuğu olduğu belli ama bu ülke Birleşik Arap Emirlikleri mi yoksa Katar mı? Son 24 saat doldu. Bugün S-400'lerin satışı netleşecek. İkide bir S-400'ler ne oldu diyenler, bu haber size. Türkiye S-400'leri elinden çıkararak sadece Katsa yaptırımlarından kurtulmayacak, aynı zamanda S-400'leri satarak para kazanacak. NATO toplantısı boyunca duyduğumuz en çok şey NATO 3.0 oldu. NATO açısından 3.0 gerçekleşti mi ondan emin değilim ama Ankara açısından Türkiye 3.0 elde edildi. 1. Katsa yaptırımlarının kaldırılması, 2. Kaan motorlarının verilecek olması, 3. F-35 uçaklarının satışının kapısının aralanması. Türkiye 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin başarılı performansı nedeniyle NATO zirvesi Türkiye zirvesine dönüştü. Başta Trump olmak üzere liderler zirveden övgü dolu sözlerle ayrıldılar. NATO zirvesi Türkiye zirvesine dönüştü. Türkiye öyle başarılı bir performans ortaya koydu ki önümüzdeki yıl NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olan Arnavutluk şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Türkiye 2004 yılında da İstanbul'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. O zaman da Türkiye yabancılara başarılı bir ev sahipliği yaptı. Ama o zaman Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'di. Erdoğan ise başbakandı. Ahmet Necdet Sezer, 26 ülkeden gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda resepsiyon vermişti ancak yabancı misafirleri eşleriyle birlikte davet ederken Emine Hanım başörtülü olduğu için Başbakan Erdoğan'ı zirveyle ilgili resepsiyona eşsiz olarak davet etmişti. Yabancı misafirlerin eşleriyle birlikte katıldıkları resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı eşi başörtülü olduğu için yalnız başına katılmak zorunda kalmıştı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olduğunda eşi başörtülü diye 27 Nisan e-muhtırası verilmiş. Anayasa Mahkemesi'nden hukuk tarihinin yüz karası olan 367 kararı çıkmış ve Cumhuriyet mitingleri yapılmıştı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildiğinde de ilk dönem çifte resepsiyon vermek zorunda kalmıştı. Askerlerin ve yüksek yargı mensuplarının katıldığı resepsiyona ev sahibi olan Cumhurbaşkanı eşsiz olarak katılırken milletvekillerine verilen resepsiyona ise eşiyle birlikte katılmıştı. Bir zamanlar bu ülkede başbakan da olsanız, cumhurbaşkanı da olsanız, eşiniz başörtülüyse resepsiyonlara dahi götüremiyordunuz. Bugünse Ahmet Necdet Sezer'in başörtülü olduğu için resepsiyona davet etmediği Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte NATO zirvesine katılan 32 devlet ve hükümet başkanını karşıladı, eşleriyle ayrı ayrı programlar yaptı. Lider eşlerini hayran bırakan bir ev sahipliği yaptı. 2004'teki Türkiye'den 2026'daki Türkiye ise nasıl gelindi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesi sayesinde. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi başta olmak üzere bazı muhafazakarlarsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde başörtüsü mücadelesini veren Erdoğan'ı değil Kılıçdaroğlu'nu desteklediler.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin S-400'ler 3. ülkeye gidiyor, satış bugün netleşecek başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in Trump Erdoğan'a neden saygı duyuyor başlıklı makalesini sunuyorum. Trump'ın Erdoğan'a duyduğu saygıyı kaç kez farklı başlıklarla dile getirdiğini hatırlamak bile zor. Benim en çok dikkatimi çeken vurgusuysa şu sözler oldu. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, güçlü bir ordusu var. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, ülkesini güçlendirdi. Bir lidere gerçekten saygı duyulmasını sağlayan temel özellik ülkesini ne kadar güçlendirdiğidir. Trump'ın defalarca tekrarladığı Türkiye'nin güçlü savunma sanayi var, güçlü ordusu var. Erdoğan harika iş çıkarıyor, ben kendisine saygı duyuyorum, Putin de ona çok saygı duyuyor ifadeleri doğrudan bu gerçeğe işaret ediyor. Devletler arası ilişkilerde pek çok söz nezaketen söylenebilir. Liderler birbirlerine iltifat da eder. Ancak Trump'ın bu sözleri altı çizilmesi gereken somut gerçekleri anlatıyor. Yarın karşı karşıya gelsek dahi ortadan kalkmayacak gerçekler bunlar. Burada asıl amacım Trump'ın Sayın Erdoğan'a duyduğu saygıyı anlatmak değil, CHP etrafında Erdoğan nefretiyle dolduruşa getirilen toplumsal muhalefetin gerçekle bağını tümden koparmış olmasına dikkat çekmek. Erdoğan'a karşı geliştirilen nefret ideolojisi muhalefetin meşruiyetini aşındırıyor. Ülkesini bu kadar kalkındıran, güçlendiren ve güvenliğini artıran bir lidere karşı en azından Trump kadar saygı gösteren bir muhalefet politikası şekillenmek zorunda. Aksi takdirde CHP öncülüğündeki bu muhalefet cephesi Netanyahu gibi Türkiye karşıtı bir zemine kayabilir ki bu da muhalefetin kendi meşruiyetine vuracağı en büyük darbe olur. NATO zirvesi kuşkusuz Batı için bir dönüşüm fırsatı anlamına geliyor. Muhalefet içinde dileğim, ülkesini güçlendiren lidere saygı duyan bir anlayışın inşa edildiği yeni bir milat olmasıdır. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Trump Erdoğan'a neden saygı duyuyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var.

Habertürk'te Murat Bardakçı'nın "NATO'yu mehterle uğurladık" başlıklı makalesini sunuyorum. Bazı gazetecilerin takıntı halini almış fikirleri vardır. Bende de böyle birkaç takıntı mevcuttu. Mesela imparatorluk zamanından kalma sarayların devlet geleneğimizin asırlar öncesine uzandığını gösterdikleri için kullanmamız gerektiğine inanırdım. Başka bir takıntım da Türkiye'ye gelen yabancı devlet adamları için yapılan karşılama törenlerinde Yeniçerilerin yer alması ve mehter müziğinin çalınmasıydı. Bu bahisleri son 25 sene içerisinde kaç defa yazdığımı, televizyon ekranlarında da kaç kere söylediğimi hatırlamıyorum ama fırsat buldukça ısrarla tekrar ediyordum ve bir dostum da benimle aynı kanaatteydi. Şimdi askeri okulların başında bulunan Profesör Erhan Afyoncu. Devlet sarayları aslında 27 Mayıs darbesine kadar sık sık kullanmıştı. Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün ve Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Topkapı haricindeki saraylar ve kasırlar her zaman birer protokol mekanıydılar. Yabancı misafirler burada ağırlanır, Dolmabahçe'nin muayyede salonunda kalabalık davetler verilir, daha küçük davetler de şalede yapılırdı. Ama bu işe 27 Mayıs darbesi son verdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı olan saraylar birkaç sene öncesine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idaresindeydiler. Buralarda tam bir memur sultası vardı ve saraylar seçimleri kazanamayıp danışman yahut uzman unvanı almış olan bazı sabık milletvekillerinin eşlerini, dostlarını mükellef odalarda ağırlamalarına yarardı. Saraylar birkaç sene önce Cumhurbaşkanlığına bağlandı ve bu zevatın ellerinden kurtuldu. Şimdi gerektiğinde Cumhurbaşkanı da kullanıyor. Yabancı misafir de ağırlanıyor, toplantı mekanı da oluyor ve hatta bazı Ramazanlarda buralarda iftar bile veriliyor. Bir diğer hayalim yahut takıntım, yabancı liderler için yapılan karşılama törenlerinde merasim kıtasının yanı sıra tarihimizi aksettirecek Yeniçeri giysilerine bürünmüş askerlerin de yer almasıydı. Yabancı devlet adamlarını en göze çarpacak tarihi sembollerimiz olan Yeniçeriler, Leventler ve Mehter takımıyla karşılamamız, saraylarda ağırlamamız ve protokol nöbetlerini de tarihi giysiler içerisinde birliklere vermemiz gerekirdi. Böyle karşılama ve ağırlama misafiri hem etkileyecek hem de genç bir devlete değil, köklü bir medeniyetin haşmetli temsilcisine gelmiş olduğunu hissettirecekti. Zaten benzer uygulamalara en ileri demokrasilerin hüküm sürdüğü memleketlerde de rastlanıyordu. İngiltere kraliçesinin ayı postundan yapılmış ve gözlerine kadar inen başlıklar takan kırmızı ceketli muhafızlarından bahsetmeme lüzum yok. Zira İngiltere zaten monarşiydi. İsveç, Norveç, Danimarka da öyle. Ama kıta Avrupa'sındaki cumhuriyetlerde de vaziyet aynıydı. Paris'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elize'nin, Başbakanlık Ofisi olan Hotel Matignon'un, Meclisin, Senato'nun ve Adalet Sarayı'nın önünde Napolyon devri üniformalarına bürünmüş miğferli ve kılıçlı muhafızlar vardı. Roma'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'nin muhafızları 6 asır öncesinden, Savoy Persliğinden, Prensliğinden kalma, Corazieri yani Haçlı üniformaları içerisindeydiler. Atina'daki meçhul asker anıtının, meclisin ve başkanlık sarayının önünde eteklikleri ve pomponlu patikleriyle baleyi andıran hareketler yapan evzonları gördünüz. Kremlin'deki Rus tören birlikleri Çarlık devrinin üniformalarını giyerler. Bulgarlar da karşılama törenlerini tarihi figürleri olan çetecileri getirirlerdi. Böyle görüntülerin en etkileyicisi Moğolistan'da olurdu. Yabancı devlet adamlarını Cengiz Han dönemini sembolize eden atlılar karşılardı. Mehter hayalim NATO ülkelerinin liderleri için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki gün düzenlenen karşılama töreninde hakikat oldu. Gerçi karşılamalarda birkaç sene önce hoş bir yenilik yapılmış, 16 Türk devletinin giysileri içerisindeki askerlere törenlerde yer verilmişti ama görüntü noksandı. Sahnede Yeniçerilerin de olması ve mehter namelerinin işitilmesi şarttı. Bu eksiklik önceki gün halledildi ve Yeniçerilerle mehter karşılamadaki yerlerini aldılar. Şimdi iki günden bu yana mehterle yatıp mehterle kalkıyoruz. Her yeniliği bir müddet uzun uzun tartışır ve sonra sıradan bir uygulama olduğuna inanıp kanıksarız. Mehter meselesinde de böyle olacak.
hakkında yazılanlar ve söylenenler birkaç hafta içerisinde son bulacak ve resmi karşılamalarda Yeniçerilerle mehter takımının yer almasının eskiden beri devam ede gelen bir uygulama olduğunu zannedeceğiz. Habertürk'te Murat Bardakçı'nın "NATO'yu mehterle uğurladık" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun "Ayılmadı, bayılmadı, hepten rezil olmadan günü kurtardı" başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde Silivri duruşmalarında "bu hafta komediye doyacaksınız" diye haber vermiştik. O gün geldi çattı. Samimi söylemek gerekirse izleyenlerin doya doya güldüklerini söyleyemem. Ekrem İmamoğlu işi başından çözmüş. İstanbullulara, hatta Türkiye'ye bir kahkahayı çok görmüş olmalı ki ifade vermekten kaçmış. Ne dese gülünecekti, ne dese işin gerçeğini bilenler kahkahalar atacaktı. Yolsuzlukları anlatmaya köyünden de başlasa gülme krizine girilecekti. Kıbrıs'taki apartman dairesinde üniversite öğretimi gördüğünü de anlatsa kahkahalar atılacaktı. Bunun ipuçlarını daha kendisine savunma sırası gelmediği dönemde diğer sanıkların sorguları sırasında yaptığı müdahalelerde zaten göstermişti. Diploma yolsuzluğu davasında sanki 18 yaşındaki Ekrem İmamoğlu'yla bugünkü Ekrem İmamoğlu farklı kişilermiş gibi "siz burada 18 yaşındaki Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsunuz" diyerek savunma yapmıştı. Geçtiğimiz hafta Bodrum'daki taşınmazın satın alınması sırasında 1,5 milyon avro verip 500 bin avrosu resmiyette gösterme usulsüzlüğünü şirketin müdürü itiraf etmişti. Türkiye'de herkes taşınmaz satışında gerçek değeri göstermiyor diyerek kapatılacak bir konu değil bu. Hayatında bir defa, bilemediniz iki defa taşınmaz alan herhangi bir kişi böyle bir yanlış yaptığında Türkiye şartlarında herkes yapıyor denilerek usulsüzlük bir anlığına tolere edilmeye çalışılabilir de. Her yıl onlarca taşınmaz alıp onlarcasını satan bir müteahhit, özellikle de paranın kaynağı konusunda izahat yapamayacak durumdaki belediye başkanlığı sıfatını da taşıyan bir kişi böyle bir usulsüzlüğe defalarca imza atarsa, işte orada "hop" dedik itirazıyla karşılanır. Bodrum'da Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketine alınan 1 milyon 500 bin avro ödemeli taşınmazın resmi kayıt dışı 1 milyon avrosu nereden gelmiştir? Ekrem İmamoğlu'nun bunu açıklaması gerekir. Açıklayabilir mi? Hiç mümkün değil. Onun için İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını kahkahalarla gülerek takip edeceğini söyledik. Ekrem İmamoğlu da işin kolayına kaçtı. Hakim "buyurun anlatın" dediğinde usul kuralları çerçevesinde ifadeye başlanılırken sorulan "adın, soyadın, annenin adı, babanın adı" sorularına yargılamayı bir sonraki aşamaya geciktirmemek için cevap vermedi. Sandı ki o cevap vermeyince yargılama da yürümeyecek. Dava kilitlenecek. Sarıyer'deki iki villa kendisine sorulamayacak. Bodrum'daki taşınmazın alımında kullanılan 1 milyon avronun kaynağı ortaya çıkarılamayacak. Hani kanunlarda boşluklar var diye zaman zaman eleştiride bulunuyoruz ama bu kadar da değil yani. Bu dosyada rüşvetçi belediye başkanı, bir başka dosyada bir terörist, bir başka dosyada bir katil, adını soyadını, annesinin adını, babasının adını söylemedi diye yargılama duracak değil. Mahkeme heyeti zaten kamuoyunun tanıdığı Ekrem İmamoğlu'nun kimlik bilgilerini teyit ederek duruşmaya devam edip susma hakkını kullandığını zapta geçirerek yargılamayı sürdürdü. "Vay sen misin duruşmaya devam eden? Biz Sarıyer'deki villaları anlatmamak için ayılacak bayılacak dedik. Ekrem Bey ayılmadan bayılmadan sorgusunu atlatmış oldu." "Yo, bir şey anlatmadı. Kendisine bir şey bile sorulmadı, sorulamadı. İsnat edilen suçlar hakkında işlemediğimi ispat edecek bir savunmam olmadığına göre en azından kendimi rezil etmeyeyim diye düşündü ve mahkeme heyetinin susma hakkını kullandığı tespitine razı oldu. Hukukçular bilir, susma hakkını kullanan sanık eğer cinayetle suçlanıyorsa "ben konuştukça aleyhime delil oluştururum, zaten mahkum olacağım, hiç olmasın mahkumiyet kararında kullanılacak gerekçeleri mahkeme heyetinin eline ben vermeyeyim, onlar kendileri o delilleri yazsınlar" diye düşünür ve ifade vermezler.
Eğer yargılanan bir teröristse ben yaptığım ihaneti niye anlatayım ki? Benden sonraki örgüte girecek kişileri engelleyecek anlatımları kendi ağzımdan niye mahkemede anlatayım ki? Daha sonra beni haksız yere mahkum ettiler diyebilmek için susma hakkını kullanıyorum derler ve bir anlamda da bunu istismar ederler. Ekrem İmamoğlu da bu istismarı yaptı. Şunu da belirtmekte fayda var. Henüz daha yargılamanın başındayız. Evet, dördüncü ayı doldurduk ama daha sanıkların sorguları bile tamamlanmadı. Tutuklu sanıkların sorguları yapıldı, geride 300 civarında tutuksuz sanığın sorgusu var. Arkasından ver elini nihai karar demiyorum. Deliller toplanacak, savunmanın ve savcının eksik gördüğü hususlar tamamlanacak ve sonrasında tekrar bütün sanıkların savunmaları alınacak. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu için daha önümüzdeki süreçte uzun uzun söz alma hakkının bulunduğu duruşmalar yapılacak. Kimsenin savunması kısıtlanmadı. Gerçeği ortaya çıkarmak için değil, 2 gün, 20 gün konuşacak olsa mahkeme heyeti savunmayı dinlemek zorundadır. Dinleyecektir. Ama şov yapanlara, ben sizi yargılamaya geldim diyen tehditkarlara da yargının pabuç bırakmasını kimse beklememelidir. Avukatların verdiği teknik bilgiler çerçevesinde Ekrem İmamoğlu şu an şov yapmaktadır. Nasıl olsa önümüzdeki süreçte 300 sanık dinlenecek. Daha önce dinlenen 100 kadar tutuklu sanığın sorgusunda nasıl ki saatlerce müdahalede bulunduysa, biliyor ki 300 tutuksuz sanığın sorgusunda da saatlerce konuşacak. Bununla da bitmeyecek, 400 sanığın sorgusunun süresinin çok daha üzerinde bir zaman dilimi savunma aşamasında yaşanacak. Şimdi mahkemeyle sertleşerek, tersleşerek, aleyhinde çıkması muhtemel kararı sakatlayacak deliller üretmeye çalışıyor. Ben kendisine hatırlatayım. Ekrem Bey bir tane olaydan dolayı yargılanıyor olur, iki tane olaydan dolayı yargılanıyor olur, bilemediğiniz üç olaydan yargılanıyordur, hayata geçirdiği taktik zaman kazandırabilir. Ama 143 eylem ayrı ayrı eylemden yargılanan bir sanık susma hakkını kullanıyorsa bunun hukuktaki karşılığı ben bittim, kendi ağzımla bittiğimi itiraf etmek istemiyorum demektir. Avukatlarının verdiği akılla üretmeye çalıştığı istinafta veya temyizde bozma sebebi olabilecek usulü eksikliklerde devasa yolsuzluk karşısında Ekrem İmamoğlu'na bir fayda getirmeyecektir. Nokta.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun "Ayılmadı bayılmadı hepten rezil olmadan günü kurtardı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Azar'ın "Güçlü Devlet" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir zamanlar hurda silahlar için Batı başkentlerinde kapılarda yatan liderlerimiz ıskartalar için 40 takla atıyordu. Yalvarıyorlardı. Nasılsa hurdaya çıkaracaksınız, atmayın, ne olur bize verin diye. Bunun en güzel açılımını da Almanya subayı Ralf Terje yapıyordu önceki gün. ZDF kanalında ekrana çıkıp "geçmişte eskimiş ve ıskartaya göndereceğimiz silahları Türkiye'ye verip elden çıkarıyorduk" diyordu. Ralf bir ekleme daha yapıyordu. "Ancak şimdi Türkler silah üretiminde lider durumda. Bu yüzden dünya onları izliyor" diyordu. Mart ayında Almanya'da bir tatbikat vardı. O tatbikata katılan devasa TCG Anadolu savaş gemisi limana demirlemişti. Bir Alman çekim yaparak video yayınladı. Bu gemi Hamburg'dan büyük diye bağırıyor, hayranlığını dile getiriyordu. Zincirleri kırmıştık artık. Yıllarca ezik liderlerimize baskı yaparak bir mermi fabrikası bile kurdurmayanlar bugün istemeden de olsa aynı gerçeği teslim etmek zorunda kalıyorlar. Tüm dünya medyasında Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından biri olduğu, savunma sanayinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdiği ve artık teknoloji üreten ve uluslararası dengeleri etkileyen bir devlet haline geldiği ilan ediliyor. Daha da önemlisi, Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte söz sahibi olma iradesi gösterdiği vurgulanıyor. 23 yıl öncesine kadar hurda silahlar için batıda yalvaran Türkiye, bugün silah ihracatının %57'sini 20 NATO ülkesine yapar hale gelmiştir. O yüzden Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesine gelen liderlere Türk yapımı tabanca hediye etmesi derin anlamlar ve mesajlar taşıyor. İsrailli uzman Doktor Asa Ofir'in Türkiye'nin NATO zirvesine damga vurmasına verdiği doğru tepki de beni gülümsetti. Ofir, "Türkiye mevcut düzeni değiştirmek isteyen bir ülke" sözleriyle aslında bir eleştiriden çok bir itirafta bulunuyor. Bugün Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olanların ortak noktası aynıdır. Güçlü, bağımsız Türkiye görmek istemiyorlar. Ancak gerçekler algılardan daha güçlüdür. Türkiye artık izin isteyen bir ülke değildir. Masaların kurulmasında söz sahibi olan bir devlettir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hedefi nettir. Tam bağımsızlık, yüksek teknoloji, güçlü ekonomi, caydırıcı savunma ve çok yönlü diplomasiyle yalnızca bölgesinin değil, dünyanın en etkili devletlerinden biri olmak. Bu hedefe ulaşmanın yolu milli birlikten, üretimden, bilimden ve stratejik vizyondan geçmektedir. Türkiye yükseldikçe eleştiriler artacaktır. Çünkü yükselen her güç yerleşik dengeleri sarsar. Fakat artık görünen odur ki Türkiye'nin yükselişi yerli eziklerimize rağmen yalnızca içeride değil dışarıda da dikkatle izlenen ve kabul edilen bir gerçeğe dönüşmüştür. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın "Güçlü Devlet" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini sana en güzel melodilerle yaşatan tek radyo
2: TGRT efendim.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 13, Sure, Yusuf Suresi 96-111. Ayetler, Rad Suresi 1-18. Ayetler, Sayfa 246-250.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Ubeydullah-ı Ahrar rahmetullahi aleyh. Cehennem ateşi. Ubeydullah-ı Ahrar sohbet ehli bir veli. Sözleri herkes için olurdu faydalı. Derdi ki: "Ey insanlar, şimdi vardır cehennem. Şiddeti bu ateşten kat kat ziyadedir hem. İşte size bir misal vereyim ey insanlar. Güneşte 50 milyon derece hararet var. Halbuki bildiğimiz var ya demir madeni, 3000 derecedeyken erir akar su gibi. Hararet 3000 iken böyle olursa demir, güneş tam 50 milyon derece. Düşünün bir. Mahşerde cehenneme atacaklar güneşi. Bir anda kararacak o muazzam ateşi. Kenarda bir top gibi kalacak o ateşte. Güneşin cehenneme nispeti böyle işte. Dense ki cehennemde beden yanar ve biter. Öyleyse acıyı insan nasıl hisseder? Cevabı şöyledir ki, bedenler ahirette, bu dünyadaki gibi olmayacak elbette. Dünyadaki bedenler çürümeye mahkumdur. Ve lakin ahirette bedenler başka olur. Yani onlar yansa da eriyip bitmeyecek. Kafirler ebediyen böyle azap görecek. Bir günde buyurdu ki vaazında, "Kardeşlerim, size mühim bir şeyi izah etmek isterim. Her kalpten başka kalbe bir yol vardır manevi. Bu yolla birbirine feyz akar bir nevi. İki mümin bir yerde eğer karşılaşsalar, kalpleri arasında hemen bir akım başlar. Onların ellerinde değildir bu hareket. Haberleri olmadan kurulur münasebet. Manen yüksek olanın kalbinde olan nurlar, aşağıda olanın kalbine doğru akar. Cemaatle namazın şudur ki bir faydası, mümkün olmaz herkesin her an âgâh olması. Bazısının Allah'tan gafil oldukları an, bulunur cemaatte mutlaka âgâh olan. Birisi gafil iken âgâhtır bir diğeri. Uzak bir ihtimaldir gafil olsun her biri. Böylece cemaatte kesintisiz olarak bir huzur ve âgâhlık devam eder muhakkak. Böyle olan namaz da olur daha müstecap. Cemaat daha fazla alır ecir ve sevap. Bir günde buyurdu ki, Allah dostu veliler, hayırda her insandan daha ileridirler. Böyle yüksek bir zatta olmaz gurur ve kibir. O, herkesi kendinden daha kıymetli bilir. Kullar beğensin diye bir şey yapmaz o zinhar ve asla düşünmez ki sevsin beni insanlar. Bilakis çevirmiştir yüzünü mahlukattan, Rabbine yönelmiştir, bir şey ummaz o halktan. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyorlar ki, herkese şefkatle bak, hainlikle bakma, dışını süsleme, zira dışın süsü için kalbin, ruhun harap olduğunu gösterir, buyuruyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Mustafa Bey, çok dikkatli baktım.
0: Bugün beyaz giymiştim ben.
1: Ben de öyleydim.
0: Pek süslü görünüyorum ya. Eyvah.
1: Ben de öyleyim. Var mı?
0: Var hocam, dinleyicilerimiz var. İlk dinleyicimiz alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı cumalar efendim. Sevgili hocama sorularım vardı.
0: Buyurunuz efendim, size de hayırlı cumalar.
2: Şimdi senelerdir severek, beğenerek izliyoruz. Çok yani iyi bir program. Şimdi hem soru hem de tavsiyeleri istirham edecektim hocamdan. Şimdi yakınlarımıza 5 vakit namazı teşvik ediyoruz. Kılmaları için çocuğumuza, eşimize, dostumuza. Ama 5 vakit kılan yaşlılarımıza, işte annelerimize veya teyzelerimize ne tavsiye edebiliriz? Örneğin nafile namazları tavsiye eder miyiz? O namazlar nelerdir? Mesela boş vakti olanlar için uygun mudur? Onun hakkında bilgi istiyorum. Çok selamlar.
1: Teşekkür ederim.
2: Hocam ve Osman hocama
0: saygılar. Sağ olun, sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Alo, kolay gelsin hocam.
1: Teşekkür ederiz efendim, buyurun.
3: Hocam, öncelikle duanızı istiyorum da.
1: Rabbim iki can saadeti versin, ahirde fitnelerden muhafaza buyursun, son nefesinde iman selameti versin inşallah Teala.
3: Amin hocam, amin. Hocam, sizin bir konuşmanızda amin hocam, amin, sağ olun, Allah razı olsun. Hocam, sizin bir konuşmanızda Hazreti Ali'nin yani partili, ben sizin bu kötü şey benden gelmesini istemiyorum demişti. Yine de şey oldu, istemeyerek oldu yine. Biz korkuyoruz hocam. Şu anda o gizleme istemeyerek bazı şeyleri yapacağı da acaba hocam diye korkuyorum. O bir de hocam şeyi, faiz konusunda hocam, paramızı bankaya yatıranlar var. Daha kar etmek için. O, bu haram mı? Ben de bir şeyler söyleyemiyorum. Siz haram değil demiştiniz. Susuyorum ben bu konuda hocam. Siz ne söylüyorsunuz?
1: Tamam efendim.
3: Tamam hocam. Çok sağ olun.
0: Kolay teşekkürler. Da. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun.
1: Amin efendim. Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Feyzinden Rabbim hepimizi müstebihil eylesin inşallah Teala. Bu cuma gününün ve Allah-u Teala'nın sevdiklerinin hatırı ve hürmetine Allah-u Teala şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Ankara bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etsin. Borcu olanlar varsa eda nasip eylesin. Derdi olanlar varsa deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim kalplerine ferahlık versin, sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve hepimizi de son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam. Herkes için mi yaptınız bu duayı?
1: Evet.
0: Niçin soruyorum biliyor musunuz? Elimde bir tane görüntü var, etiket. Bir hanım abla veya hoca hanım şöyle yazmış: cuma günü sadece Allahü Teala'nın razı olduğu bir kul olmak için dua isteyenlere dua edeceğim. Sadece onlar isim bıraksın, diyenlere bırakmasın.
1: Ya. Sen bir anket falan yapmadın ki. Biz kim Allah rızası için istiyor, kim istemiyor? Bilemiyorum, ben bir köylüyüm.
0: Herkese diyorsunuz ya. Önünüze gelene dua ediyorsun.
1: Allah-u Teala muhafaza buyursun. O ifadelerden kibir kokuyor. Kimse o. Kibir kokuyor. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki kafire de dua edilir. Değil mi?
0: Kafire.
1: Kafire. Nasıl dua edilir? Ya Rabbi hidayet nasip et. En büyük dua onun için. Onun için. Efendim çok malı olsun ya. İmanı yok. Tamam mı? Efendim sıhhat afiyeti böyle zıbır gibi olsun falan. E imanı yok. Önce ona lazım olan ne? İman. Önce ona lazım olan iman. Şimdi sen ders kaynatacaksın gibi geliyor ama neyse.
4: Estağfurullah hocam.
1: Şimdi mesela zaman zaman bizi soruyorlar. Efendim siz de anlatıyorsun, naklediyorsun. Biz de bakıyoruz kitaplara. Kitaplarda bir sürü Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Mesih tavsiye ettikleri, Metüsena buyurdukları hayır hasenatlar var. Hatta ibadetler içerisinde nafileleri de var. Bunlar da Metüsena edilmiştir. Gecenin işte teheccüd vaktinden kalkıp iki rekat namaz kılarak veya Recep ayının işte diyelim ki Regaib kandilinde veya Miraç kandilinde namaz kılana, Berat kandilinden namaz kılana bir sürü böyle sevaplar aynı şekilde bildirilmiş. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabında, Kimya-i Saadet kitabında her günü için böyle bir deniyor mesela zikirler bildirilmiş bugün bunu.

0: Şimdi biz mesela naklederken, mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarının sıkça okunmasını, yani devamlı okunmasını arzu buyuruyorlardı. Bir, devamlı okunan suretiyle o kitapta ismi geçen zatların kalplerindeki feyizden, yani ruhdan istifade ediyorsun. Farkına varmadan bedava yani. İki, o konu hakkında bilgi ediniyorsun. Efendim ben işte alim olmak istiyorum, bana ne kitabı tavsiye edersiniz? Ya tavsiye edilmiş ya, tam ilmihaz saadet ebediye okuyup anlayan alim olur. Evliya da olmak istiyorum. Tatbik et öğrendiklerini, evliya olursun. Formülü bildirmişler. Sen hala orada burada, seninki leyleğin ömrü laklaklı geçen şekliyle öyle oluyor falan. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, elzem olan, hani bazen diyorlar efendim işte böyle böyle bir dua kitabı var, böyle yazıyor. Vallahi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Saadet Ebedi kitabına, İslam Ahlak kitabına, yayınladığı diğer kitaplara lazım olan duaların hepsini almış. Başka bir şeye ihtiyaç bırakmamış. Elzem olanları. Ama efendim ben kimsenin bilmediği bir ismi çocuğuma koyacağım. Ne koyacağım? Yumurcak koyacağım. Ne işe yarayacak yumurcak koyacağım?
1: Cennette bir taş.
0: Cennette bir taş koyacağım. Çocuğu taş yapacak değil mi? Cennette taş olacak çocuk. Allah Allah. Ya Türkiye takviminde yazılı. O isimlerin hepsi seçilmiş. Bugüne kadar konmuş din büyüklerinin isimleri. Zaten kitaplarda anlatılıyor. İsmin daha önceki aynı şekilde yaşamış Salih Saliha. Salih erkek, Saliha kadın. Yani bunlardan birisinin ismini koyarsan çocuğuna, hiç olmazsa iki isim koy. Anadan babadan ille diretiyorlarsa. Yarın çocuk mahşer günü bir şeysi yoksa Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. Meleklerine diyor ki bunun diyor aynı şekilde yok mu bir İslam alimi görmemiş mi? Veyahut da ismini soruyor. İsmi nedir? Mesela ismi Zeynep'tir. Peygamber Efendimiz'in kızının ismi de Zeynep. Hanımın, bir hanımın ismi de Zeynep. Radiyallahu anh'a. Dolayısıyla Zeynep ismi. Ha Habibimin kerimesi ve hanımın ismi. O isimden dolayı şefaate kavuşuyor çocuk ya.
1: Cennette bir taş ismi koyunca olmuyor mu?
0: Olmuyor. Taşın şefaati yok. Yoksa cennetten gelen taş Hacer-ül Esved. Hacer-ül Esved boy değil mi?
1: Yani Hacer koy mesela.
0: Değil mi? Hacer koyarsa gene olur. İsmail Aleyhisselam'ın annesinin ismi. Dolayısıyla illa benim dediğim olsun falan. İşte ben çok sevap kazanacağım. İyi sevap kazanacağın şeyi de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bildirmiş. Sıralamış mı sahabe? Yani bütün şeyleri, ya kitapların hepsi de var. Dikkatli şekilde okuyunca o sıralamayı anlarsın. Hani bazılar sıra hangi sayfada diye sorar şimdi. Sayfada yok. Tamamını okuyacaksın. Tamam. Tamamını okuyacaksın. O zaman anlarsın. Ehemmi mühimmi anlarsın. Ehemmi mühimmi anlarsın. Şeyde İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine, sevdiği birisi, önce bir fırça atıyor. Sonraki mektubunda kısa 2-3 cümlelik bir cevap yazıyor. Buyuruyor ki vakit keskin bir kılıç gibidir. Kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız bellidir. Mühim olanları bugün yapmalı. Mühim olmayanlar sonra yapmalı. Mühim ehem. Kitaplar da aynı şekilde bildiriliyor. Mühim ne? 5 vakit namazı vaktinde kılmak. Kılamadın, bunları hemen kaza etmek. Ramazan-ı Şerif ayında pardon oruç tutmak. Tutamadın, hemen kaza etmek. Nisaba uğraşsa zekat vermek. Veremedin, hemen telafi etmek. Uşur veremedin, hemen telafi etmek. Kurbanlar vaktiyle hesap edemedin, kesemedin, hemen telafi etmek. Sadakayı fıtırları Hanefi mezhebinde vaciptir. Bilemedin neyle verileceğini, yanlış yapmışsın, hemen telafi etmek. Ondan sonra 11 geliyor zaten. Herkes biliyor ondan sonra 11 olduğunu. Ondan sonra istediğin kadar yap arkadaşım ya. İstediğin kadar yap. Sonra da kendini sorgula. Acaba benim kıldığım namaz indi ilahide makbuldür. Makbul müdür? Ya benim babaannemin okuyup yazması yoktu Mustafa Bey. Devamlı surete söylüyordum. Ya kadıncağız zaman zaman derdi ki oğlum derdi bu kıldığımız namazlar yarın dedi paçavra gibi yüzümüze çarpılmasa bari derdi. Ya diyeceksiniz bunu niye naklediyorsun? Mustafa Bey bu söz ne biliyor musun? Kendini sorguluyor. Yaptığını beğenmiyor yani. Kendini sorguluyor. Sen de sorguluyor musun kendini? Allah rızası için dua isteyenlere dua ederim. Allah rızası için namaz kılanlara aynı şekilde müsamaha ederim. Yapma ya.
1: Sen kimsin?
0: Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Haddini bilme. Bu ne kibir? Bu ne kibir?
1: Büyüklerimizden hiç böyle bir şey duymadık değil mi?
0: Duymadık. Ya sen duydun mu Ömer abiden bugüne kadar? Sırf beni Allah rızası için ziyaret edenlere ben aynı

0: şekilde kendimi gösteririm, dua ederim, onlarla konuşurum, sohbet ederim. Var mı öyle bir şey senin?
1: Adımın baş harfi M olanlara bugün dua edeceğim. Öyle bir şey var mı?
0: Ya bana kalacak olsam Almanya'da anlatmışlardı. Oradaki temsilci olan arkadaş da Almanya'nın çeşitli şehirlerinden hemen abiler Almanya'ya gitti diye gelenler olmuş. Onlar da işte çalıştığı iş yerinde falan bakmış, namaz falan kılıyor. Bu bahsediyor mesela Emre abi. O da merak ediyor, bu Emre abi nasıl adam falan diye. O tutup getirmiş mesela. Ondan sonra ya dedi, baktım dedi, herkes böyle yanında çalışanlar da şeyden falan daha önce hiç Emre abiyi görmemiş, ilk defa geliyor falan. Ben de diyor gayri ihtiyari diyor Emre abilere, efendim işte daha önce hiç hani bir şeyi olmayan kimseler de var yani, yabancılar var dedi. Işte.
1: Ona göre konuş.
0: Ona göre konuş dedi. Emre abi de çok güzel bir cevap vermiş, dönmüş. Biz de yabancıydık ya demiş. Yabancı değil miydik? Yabancıydık. Eshab-ı kiram, eshab-ı kiram mıydı başlangıçta?
1: Müşrikti.
0: Tabii. Yabancıydı yani. Eshab-ı kiram oldu. Dolayısıyla mesela bizim kitap okuma gruplarımız var. O gruplara işte koordinörlük eden arkadaş soruyor. Abi işte Osmanlı'nın da gelmek istiyor. Gelsin. İşte Mustafa Togöz de gelmek istiyor. Gelsin. Biz kitap okuyorsun. O da Allah-u Teala'nın bir kulu. Eğer ruhunda bir şekilde onlara karşı bir muhabbetsiz takılır o. Belki seni beni geçer o. Daha çok da hizmet eder. Ama yok. Peşin fikirli. Bunlar ne yapıyor ki acaba falan. Meşver. Tefsir okusalardı belki kalırdım falan. Zaten kafa bulandı.
1: Zaten ikinciye gelmez o.
0: Gelmiyor. Emel abilerin yaptıklarına bakıyordum. Emel abi kapıyı herkes açıyor mu? Açıyor. Ve herkes içinde kafir Müslüman cehenneme gitmesin diye çırpınıyordu. Cehenneme gitmesin diye çırpınıyordu. Efendim fasıktır. Fasık olsun. Eğer kalbine girebilirsem onu da mübarek hocam Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar, kitap verin. Niye kitap verin buyuruyorlar? Niye kitap verin? Çünkü ben belki yarım yamalak anladım orayı. Nakletçe mi anladığımı? Mesela bugün bir tane şey geldi. Gerçi cevap yazdı da mail geldi. Daha önce ben de dikkatimi çekmişti. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Emel abiler hayattaydı o zaman. Degenli ve müzik bahsinde. Orada Şah Nakşibend Hazretleri'nin bir sözü naklediliyor. Orada buyuruyor ki biz diyor ayçek bunlara itibar etmeyiz. Çalgılara, çalgı aletlerine, şunlara, bunları çalmayız. Dinlemeyiz de buyuruyorlar. Başkasına da karışmayız. Mesela bir arkadaştan gelmiş. Ya işte devamlı surette söylüyoruz. Ya anladığın aynı şekilde bir işaret. Neyse nasip değilmiş gene ki de yazmış. Biz diyor buradan hani diğerlerine karışmayız. Diğerlerinin aynı şekilde yani müziğin bir mubah olduğu tarafı var diye anladığımız doğru mu?
1: Öyle
0: yanlış. Çünkü Şah Nakşibend Hazretleri'nin muradı orada. Biz çalgı çalmayız. Çalınan çalgıyı dinlemeyiz. İlahileri de çalgıyla dinlemeyiz. Nakşi geçiniyor da nakşiler falan. Dinlemeyiz. Çünkü haramdır bu. İlahileri çalgıyla söylemek ve bunları dinlemek imanı götürür buyuruyor. Çünkü ibadeti haram karıştırdı. Ama başkasının işlediği harama, günaha da karışmayız. Murad oymuş Şah Nakşibend Hazretleri. Onu ben anlamam. Onun için bir şeye takıldığın zaman ya Musa Bey ben bunu böyle anladım. Bir işaret ya. Ya o işaret var ya senin işte nefsin aklın önüne koyduğu o kibir enaniyeti kırıyor. Ya benim gibi lahiyat mezunu akademik şeyfatta cübbeli sarıklı Mustafa Dokuz'a mı soru soracak? Ondan mı akıl alacak? Alacak tabii ya. Alacak tabii. Çünkü kitapları bir okumuş olsa yelkenlerini indirirdin. Hani ben Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile Beyaz Bistami Hazretleri'ni karıştırıyorum. Sonra Emel abilerden bir şey duydum. Bu büyüklerim hepsi aynı şeyi anlatıyor. Kaplar farklı. Tamam dedim, mesele yok o zaman. Beyaz Bistami Hazretleri diyelim. Herhalde cuma namazına gidecek. Elbisesini falan da temiz giymiş, abdest almış giderken. Bakmış ileride bir necaset çukuruna düşmüş bir köpek geliyor sırtı necaset. Yani demiş hani bulaşmasın camiye gidiyor. Ya Musa abi Allah-u Teala köpeğe bir dil vermiş. Konuşturan Cenab-ı Hak. Ey Beyazıt diyor. Benim üstümdeki diyor bu necaset diyor. Şöyle diye denize girsem çıksam temizlenir. Seninki diyor kalbindeki kibir okyanusların içine girip çıksan temizlenmez. Ona. Onun üzerine tabii perişan oluyor. Abi şey değil. Diyor ki gel dost olalım. Ben diyor senin sırtındaki necaseti temizleyeyim, sen de benim kalbimdeki necaseti temizle. Yok diyor, biz ikimiz dost olamayız diyor. İnsanlar sana hürmetle saygı gösteriyor, beni taşlıyor diyor. Git işine, kendi işini kendin hallet. Ya git işine. Şimdi bunlar kitaplarda yazıyor. Beyaz bir Sami Hazretleri böyle buyuruyorsa, Osman Ünlü kim, Mustafa Dokuz kim? Herkes haddini bilmeli. Herkese. Ben her şeyi anlarım. Anlayamam. Anlayamam. Mektubatı okuyorum. Anlayamıyorum. Ama ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Bu zatı sen seçip göndermişsin. Bu zat burada ne yazıyorsa, buna gelen bilgiler, ilimler senin gönderdiğin Resulün aleyhissalatü vesselam kalbinden akıp geliyor. Ben bunların hepsine inanıyorum. Anlamasam da, hal sahibi olmasam da ben inanıyorum. Doğrudur. Böyle bir doğru bir zat önüne çıkarıldıysa dört elle sarılman lazım. Burada böyle yazıyor. Acaba neden ki bunu? Öldüğün körüne. Aklın kıt olduğunu düşünsene. Anlayamadığını düşünsene. Niye şey yapmıyorsun? Hani biraz önce babaannemin o söylediğini. Mızrak değil mahalle var o ifade. Yarın mahşer günü kıldığımız namazlar bir paçavra gibi yüzümüze çarpılmasa. Ya o kadın okumamış. İlahiyat fakültesi bitirmemiş. Medreseye gitmemiş. Ama doğru bilgi kalbine yerleşmiş. Ve kalbinde doğru bilgi, doğru itikad ettiği için tereddütü yok. Allah-u Teala kalbine ilham ediyor onları. Kalbine ilham ediyor. Böbürlenmiyor, kibirlenmiyor. Sen işte İmmat-ı İlahiyat mezunuyum. Bir dakika bir kariyer yaptıysan, bir de medresede okuduysan, Arapça biliyorum, parça biliyorum, şunu biliyorum, bunu biliyorum, sarığım var, cübbem var, akademik kariyerim var falan. Baldır küldür aynı şekilde tepede kokulup gidiyorsun. Allah-u Teala muhafaza eylesin.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, namaz müminin miracıdır. Namaz müminin miracıdır. Allah-u Teala'nın bu ümmete en büyük merhameti ve şefkati ihsan ettiği namazdır. Bir gün İsa aleyhisselam bir yerden geçerken çok güzel bir kuş görür. Kuş o kadar parlaktır ki her zerresinden yayılan nurla ortalık aydınlanır. Bir süre sonra bu kuş bataklığa dalar. Çamurda debelenir, sonra bir çıkar ama her tarafı çamur olmuştur. Kuşta nur kalmamıştır. Kuş kendisini zar zor yandaki göle atar. Göl çok berraktır. Orada silkelenip dışarı çıkar. Üzerinde hiç çamur kalmamıştır ve tekrar eskisi gibi parlamaya başlar. Uçup yine eski yerine konar. İsa aleyhisselam seyretmeye devam eder. Kuş tekrar çamura dalıp simsiyah olur. Sonra tekrar göle dalıp çıkar ve nur saçar. Bunu 5 defa tekrarlar. İsa aleyhisselam bu kuşun yaptıklarındaki hikmeti öğrenmek ister. Allahü Teala şöyle bildirir. Bu gördüğün çok güzel, parlak, ışık saçan kuş, ahir zamanda gelecek olan Habibi Muhammed aleyhisselamın ümmetini temsil eder. Çamur, bulaşacakları günah pisliklerini, kuşun dalıp çıkarak eski nurlu haline geldiği temiz, berrak suda namazı temsil eder. Onlar sabah namazını kılınca nur olurlar. Öğleye kadar günahlara dalarlar, çamura batarlar ama öğle vakti namaz kılınca temizlenip yine nurlanırlar. Sonra ikindiye kadar yine böyle batarlar, ikindi namazını kılınca yine temizlenir, nur saçarlar. İşte böyle bir nur, bir çamur olurlar. Bu hal günde 5 defa böyle tekrar eder. Her iki namaz vakti arasında işledikleri günahlar namaz kıldıkça temizlenir ve nur saçarlar. İşte Habibimin ümmetine bunun için 5 vakit namazı farz kıldım. İşte Allahü Teala'nın bu ümmete şefkat ve merhameti çoktur. Bunun sebebi ise Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmadan, onun emir ve yasaklarına uymadan, milyonlar dağıtılsa, onun dinine uymadan, kendi aklına göre yıllarca ibadet edilse hiç faydası yoktur. Muhakkak onun emriyle olması lazımdır. Dinin aslı ona uymaktır. İnsanın nefsi bir başkasına tabi olmayı sevmez. O kendine tapar, kendini haklı görür. Bu yüzden de her nimetten mahrum kalır ve mahvolur. İmam-ı Rabbani Hazretleri
2: İnsanın yaratılması ibadet yapmak içindir. İbadet yapmak da yakin, yani hakiki imana kavuşmak içindir buyuruyor. Yakin, imanın hakikati demektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen "Ey iman eden kullarım, iman edin" buyuruluyor. Lafla iman eden kullarım, kalple iman edin. Hakiki imana kavuşun. İmanınız lafta kalmasın demektir. Hakiki imana kavuşmak da ibadet yapmakla olur. İbadet yapmamızın sebebi nedir? Allahü Teala gerekince soğuk suyla yıkanmayı, ibadet yapmayı niçin emrediyor? Bunun sebebi de hakiki imana kavuşmak içindir. Dünya var, bir de ahiret var. Dünyada ahiretten haberimiz yok. Kafirler kendini ilerici sananlar, cenneti cehennemi gidip gören var mı diyorlar. Halbuki dünyada ahireti görmek mümkündür. Kalp gözüyle görülebilir. Kalpten açılan pencereyle ahireti seyreder, sırat köprüsünü, teraziyi, hesabı, kitabı, her şeyi görür. Zaten ahirette zaman yoktur. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkınca Hazreti Osman'ın koşa koşa cennete girdiğini gördü. Koşa koşa şimdi mi girdi? Hayır. Kıyamet kopunca girecek. Ama o kıyamet kopunca girişini Miraç'ta gördü. Benzerini, hayalini değil, kendisini gördü. Milyonlarca sene sonra girecek ama o şimdi görüyor aynısını. Çünkü orada zaman yoktur. Başlangıç ve son milyarlarca sene aslında bir andır. Biz zamanlı yaratıldık. Zamanlı doğduk, zamanlı büyüdük. Zamansızlığın ne demek olduğunu anlayamayız. İşte kalp gözü açık olanlar her şeyi görür. Kıyameti de, cenneti de görür. İslam düşmanlarının cehennemde yandıklarını da görür. Kalpten açılan pencereden ahireti görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru namazdır buyuruyor. Vuslat namazdadır. Miraç namazdır. Peygamberimiz Miraç'ta Allahü Teala'yı baş gözüyle gördü. Bu kavuştuğu nimete ümmetinin de kavuşmasını istedi. Allahü Teala da 5 vakit namazı emretti. İşte müminin miracı namazdır. Namaz için 1000 sene konuşulsa azdır. Çünkü namazda her şey var. Namazda iman var, kelime-i şehadeti okuyoruz. Namazda oruç var, bir şey yiyemeyiz, bir şey yersek namaz bozulur. Namazda hac var, kıbleye dönmezsek namaz olmaz. Namazda zekat da vardır. Namaz var, her şey var. Namaz var, hayat var. Namaz yoksa çok tehlikelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz müminle kafiri ayıran fark namazdır buyuruyor.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz.
0: Şimdi birinci bölümde uzattık da neticeyi tam noktalamadık. Size Emel abinin sohbetinden bu anlatılanlar isabet olmuş. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh üstadından ehemmi mühimme tercih etme meselesinde diyor ki yani mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh Emel abiler ya ikisi anlatıyor çocuksundan beri bunlar namaz kılarlarmış. Emel abilerini dinledik. Mübarek derdini daha ince dinledik. Kazaya kalan namaz borçları yok. Ama 5 vakit namazının sünnetini hep kazaya diye niyet ediyorlardı. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi namaz bahsini mi okuyorsun? Namazın farzı var, vacibi var, sünneti var, müstahabı var, mendubu var, müfsidi var, mekruhu var. Ya şimdi düşünüyorsun. Ya bizim kıldığım namazlarda işte farzına vacibine dikkat ettiysek sünnetini terk ettik. Sünnetine riayet etsek müstahabını terk ettik. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki bir müstahaba verilen sevap dünyayı bir kepeğe, onu bir kepeğe koysan o ağır gelir buyuruyor. Dolayısıyla bir noksanlıklar vardır. Müfsit gelip kurtarır mı abi benim yakıldığımı kurtarır. Hep uç noktalarda kalıyor, tamam mı? Hani bir yeni bir çora çıkarmış gençler. Abi işte şu kadar falan. Topuk görünüyor ama azıcık bir şey görünüyor abi ya, kurtarmaz mı? Yani dini sahibi ben mi yedim? Aynı şekilde. Tamam. Kurtarır mı kurtarmaz? Kurtarmaz ya. Hani yapacaksan aynı şekilde adam gibi yap. Şimdi Emel abi hayattaydı. bize de bir Ramazan-ı Şerif'te Tekeret Haber'de öğleden sonra saat 3. Çay yok, kahve yok. Yani tiryakilerin sigarası yok falan. Paşa vuruyor artık, tamam mı? Uykuda şey yapıyor falan. Canlı yayına çağırıyorlardı beni. Oruçta. Ya şimdi orada bilgisayar açık, oraya sualler geliyor falan. Birisi sordu işte, oruçluyken diş fırçalama fırçalanabilir. Bir başkası hemen. Macunla fırçalanabilir mi? Ya ben de bir destan attım. Ya dedim, tutacaksa bu orucu adam gibi tutsun. Dişinin içini fırçalayacaksa sahurda veya dair şekilde iftardan sonra yapsın dedim ya. Ya dedim, oruç mu tutuyor dedim, oyun mu oynuyor bu falan. Hatta Emel abiler de o anda televizyona çıkmış falan. Birisi demiş diyor, ne diyor bu? Ya, doğru söylüyor demiş ya. Tutacaksa adam gibi tutsun. Ya namaz da kılacaksan adam gibi kıl. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh sıralamış. Neyi sıralamış? Cami yaptırmakta, çeşme yaptırmakta bir sürü hayırlar var değil mi? Yedirmek, içirmek, giydirmek hepsi. Ama başa neyi koymuş? Ben onu ilk defa aynı şekilde okuyunca dikkat ettim. Aa dedim, çok önemli o. Neyi koymuş? Kitap verin diyor. Kitap karın doyurmaz ki. Susuzluğunda gidermez. Adam aç, susuz. Susuz. Aç, susuz da orada bir ifade geçiyor. Bu adamın imanı yoksa sen onu doyursan, susuzluğun gidersen nereye yolcu bu?
1: Cehenneme.
0: Cehenneme. Yaptığın hayır ne oldu? Herif çok büyük hayır yaptı. Tamam. Lan nereye gidiyor bu? Emel abiler bir kişi daha cehenneme gitmesi olmalı düşüncemiz. Bunun için mübareklerin lügatında birinci sırada hep kitap. Doğru yazılmış Ehl-i Sünnet talimleri kitaplarını okumak ve dağıtmak. Ve insanlara vermek. Efendim okumazsa o zaman vebal benden gider. Vebal benden gider. Bizim derdimizin zorunu yaz gülüyor. Aynı şekilde tutuyoruz. Neyse burası senin de stüdyo. Peki dinleyen var mı yok mu bilmiyorsun. İki kişi konuşuyoruz böyle. Sen soruyorsun, ben soruyorum. Değil mi? İdare edip gidiyoruz. Dinleyen olsun olmasın. Dinledi sevdi, dinledi sövdü. O da bizi ilgilendirmez. Çünkü Allah Teala bize de soracak. Niye anlatmadım? Size ben böyle bir imkan verdiydim. Onun için sırayı iyi gözet. Namazlar konusunda da. Abi benim kaza namazım bitti. İlmi adede yazıyor böyle. Ben şimdi ne yapayım, kılabilirim? Kılabilirsin yani. Git geceler 500 rekat namaz kıl. Ya sen rehber kabul ettiğin mübarekler ömür boyu aynı şekilde sünnetleri kazaya kıldı. Hala neyin derdindesin?
1: O bilememiş mi?
0: Ha?
1: Öyle mi demek istiyorsun?
0: Ha, öyle demek istiyor tabii. Dur git de dövme adam. Dur.
1: Ben de kızdım birden.
0: Bilememiş. Dolayısıyla oruçta da öyle. Ya tutuyorsun. Yani mübarek günlerde, aylarda. Ya kazaya niyet edeyim. Ne derdin var? Ne şey mi? Biz yayında bile açık. Aynı şekilde hani. Yani büyüklerimizden gördüğümüzü aynı şekilde naklediyoruz. Açık çekmedik dedik. Yani kitap parası olarak gönderenler var. Yani 3.000-5.000 gönderince ya telefon aç. Veyahut da aynı şekilde maille yaz. De ki ben seni vekil ettim. Bunu geçmiş senelerin varsa bilemiyorum zekat, uşur veyahut da kurban borcu, fıtra borcu olarak altında devrini yapın. Biz zaten onu kitaba harcayacağız arkadaş onu. Böylece seni borçtan kurtulmuş olursun. Değil mi?
1: Tabii.
0: Borçtan kurtulmuş olursun. Allah-u Teala onun için anlayışımızı artırsın. Değil mi? Bir şey mi diyecektiniz siz?
1: Yok.
0: Demeyeceksin peki. O zaman ben konuşayım biraz
1: buyurun,
0: da.
1: Buyurun.
0: Sanki
1: buyurun.
0: Konuşmuyorum da. yakınlarımız hakkında dedi. Yani kendimden küçüklere falan dedi. İşte 5 vakit namazı kılın, namazın ehemmiyetini, kaza namazını falan anlatıyoruz dedi. Kitap da vermek gerekir. Sadece anlatmakla bana kitap vermeli. Tavsiye etmeli. Hatta beraber okumalı. Peki yaşlara ne tavsiye edeceğiz? Dinleyicimiz sordu. Yaşlara hangi namazlara tavsiye edeceğiz? Yaşlara istiğfar, kelime-i tevhid, kelime-i temcid, salavat-ı şerife. Zaten dizi tutmaya şey yapmıyor. İçinden geliyorsa, namaz kılacaksa kaza kılsın. Şey yapmıyor falan.
1: Ya hariçten kaza da kılabilir.
0: Kılabilir. Ondan sonra diğer zamanlarda alsın eline tesbihini. O alsın eline tesbihini ifadesini kullanırken hep İmam-ı Gazalesi'nin o sözü hatırıma geliveriyor. Şaşıyor mu insanlara buyuruyor. Sabahtan akşama kadar o kadar çok günah işliyorlar ki. Ama hiçbirisi eline tesbih alıp o günahları saymıyor. Ama bir kelime-i tevhid söyleyeyim. Hemen bir tesbih yok mu falan. Ne yapacaksın kelime-i tevhid söyleyeceğiz. Ben 500 tane söyledim biliyor musun Mustafa abi? Mustafa abi dedi ki ben 5.000 tane yapmaya al. Ben 500 tane yerimde kaldı. Yani sayısız söyle. Şart değil yani illa tesbihle söylemen de. Sayısız söyle.
1: Ama tesbih elinde tesbih olunca insan biraz şey oluyor ya. Konsantre oluyor.
0: Konsantre oluyor. Evet. Tutsun. Tamam. Senin hatırını kılmayalım. Tamam. Dolayısıyla yaşlarında yapabileceği, hani sorarsa zorla gidip de sen bundan sonra bu ibadeti yap. Allah rızası için yapmazsan bana bir daha soru sorma, duada isteme deme. Deme. Ve Seyyid Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyorlar ki yaşlarla fazla meşgul olmayın, fazla da uğraşmayın.
1: Ya bir şeyler anlatacağız bize de. Doğruyu onlara öğreteceğiz.
0: Yok,
1: o senden daha çok biliyordur zaten.
0: Ancak ne olur senin yaptığını görür. Onu niye öyle yaptın o zaman anlat.
1: Sorarsa.
0: Çocuklara bile öyle. Doğru. Mesela kitap okutuyorsun. Sen kitap okurken çocuk başka şeylerle başlıyor. Vazgeçme. Ama zamanında da şey yapma. 5 dakika diyorsan 5 dakika. 5 dakikayı bitir gitsin. Çocuk ya annem babam 5 dakika diyor falan. Şimdi idare edeyim der.
1: Kırmayayım annem.
0: Kırmayayım der. O 5 dakikaya tahammül eder. Ama o 5 dakika içinde bazen bir kelime hayatını değiştirir ya. Hani Davut Tayyip Hazretleri daha önce tüccarmış ya. Zengin bir zaten. Ama birisi işte hangi göz ki aynı şekilde toprak olmadı, akmadı falan. E ben söyleyeyim bana tesir etmiyor. Ama onu tesir etmiş. O farklı bir şey. Ve Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden oldu. Dolayısıyla hangi kelime, ne zaman, kime tesir edecek? Cenab-ı Hak o yetkiyi, bak Peygamber Muhammed Aleyhisselam dahil olmak üzere ne meleklerine, ne peygamberlerine, hiç ne evliyasına vermemiş. O yetki kendinde. Kalem dersin. Hidayet o kalem kelimesiyle kalbine gidiyordur. Bilemem ben onu. Onu veren o etkileşim diyelim. Başka türlü o etkileşimi yaratan Cenab-ı Hak. İşte Bilal abi Hazretleri buyuruyor. Allah-u Teala sana en üstünü vermiş ama kalplere müdahale et sen de değil. Evet diyor ben de değil. Peygamberler de değil. Onun için okumaya da devam edeceğiz. Yaşlılara da fazla inecek şey yapmayacağız. Tavsiye ederiz. Kitaplarda böyle yazıyordu. O sonra gelelim. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh katili durumu biliyordu. Hatta gelip iki elinde kes diyordu.
1: Yapmayın. Hazreti Ali Efendimiz de biliyordu.
0: Biliyordu, o da biliyordu. O da biliyordu, ikisi de biliyordu. Ama sonra yaptı o işi. Yaptı o işi. Dedi korkuyorum. Yok korkmasın. Her ne kadar yani ismi açığa çıktığı için gelip ellerimi kes falan demişse de kalbinin bir köşesinde bir şey var onda. Durdurken olmaz o. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi kimseleri iyi işlere vesile kıldığını, kötü kimseleri de kötü işlere vesile kıldığını, öyle yarattığını bildiriyor. Demek ki onda bir şey var.
1: Hukukta bugün diyorlar ya olağan şüpheli diye. Onda öyle bir olağan şüphelilik varmış.
0: Yani şeyinde mevcut.
1: Mevcut.
0: Hani zahiri idare ediyor. Ona kuracak olursan peki ama işte ya bu Hazreti Ali iyi de arkadaş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshabının içinde münafıklar vardı. Onları biliyordu. Hazreti Ömer de Peygamber Efendimiz'in o münafıkları bildiğini biliyordu. Hazreti Ömer de biliyordu. Peygamber değil. Ama münafıklar olduğunu biliyordu. Ama kim olduğunu bilmiyor. Peygamber Efendimiz'e geldi ısrarla. Ya Resulallah bunları biliyorsunuz. İsmen söyleyin biz halledelim dedim. Radikal çözüm var. İnsan hoşuna gidiyor tabii temizlikiz. Bir, iki, üçüncü ısrarında o zaman Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ya Ömer eğer ben izin verirsem onların öldürülmesine o zaman derler ki Muhammed'in emin aleyhissalatü vesselam devlet kurunca kendi adamlarını öldürmeye başladı. Adam senin gibi sarık sarıyor, cübbe giyiyor.
1: Yani, Müslümanım diyor.
0: Camiye de geliyor. Ne diyeceksin şimdi? Ama kalben inanmıyor. Ama Allah-u Teala bildiği ve peygambere de bildirdi. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla korkacağız. Ama havf vereceği arasında olacağız. Ne? Ümitsizlik şey yapacağız. Bir de dedi ki bankaya dedi hani konulan. Hani bazıları efendim kazanç maksadıyla. Yani onu o derece aynı şekilde götürmüyor. Koyduğun zaman da aynı şekilde verilen fazlalığı alıp kullanabilirsin. Ama bir ticaret yapmak veya hareket yapmak onu bıraktırıp da aynı şekilde tembelliğe sevk eder öbür türlü. Tembelliğe sevk eder.
1: Ekonomiye de zarar.
0: Ekonomiye de zararlı. İslamiyet hani tavsiye etmiyor. Ama bugünkü sistemlerde konabilir mi? Konabilir. Fazlalık da alınabilir mi? Alınabilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ibadet etmek ne demektir? Bugün bunu sormak istiyoruz size. Tabii biz ibadet deyince ilk başta hatıra gelen işte namaz, oruç, zekat gibi ibadetler. Ama bunun dışında mesela insanların bu ibadetlerin dışında günlük hayatında başkalarına yapmış olduğu bir takım iyilikler var veya iyi hareketler var, öyle diyelim. Bunlar da ibadet olur mu? Veya olabilmesi için başka bir şey yapmak mı lazım?
2: Mustafa Bey, tabii her şeyin bir tanımı, tarifi yapılmış. Ve kuralı konmuş, kaidesi konmuş. Ve bu kurallar çerçevesinde ve bu tanım içerisinde yapılanlar neyse odur. Mesela ibadetin tarifi yapılırken de, tanımı yapılırken de Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak ve sevap kazanmak niyeti ile, Allah-u Teala'nın rızasına ve sevgisine kavuşmak için ve sevap kazanmak niyetiyle farzları, yani Allah-u Teala'nın emrettiklerini, sünnetleri, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği ve emir buyrukları yapmaya ve haramlardan, Allah-u Teala'nın men ettiği şeylerden ve mekruhlardan, yine aynı şekilde haramların ikinci derecesi Allah-u Teala'nın men ettiği hususlardır, kaçınmaya, yani kısaca İslamiyet'in bildirmiş olduğu hükümleri yerine getirmeye ibadet etmek denir. Kısaca İslamiyet'in emrettiği hükümleri yerine getirmeye ibadet denir. Bu emrettiklerinden mesela farzlar var, yapılması gerekiyor. Haramlar var, sakınılması gerekiyor. Haramdan sakınmak da sevap mıdır? Tabii. İbadet, farzları yapmak ibadet midir? Tabii. Sevap mıdır? Elbette. Peki farzları yapmamak günah mıdır? Tabii. Haramları işlemek günah olduğu gibi farzları yapmamak, mesela oruç tutmamak, namaz kılmamak da günahtır. Bunları yapmak emirdir. Öbürlerini yapmamak emirdir. Dolayısıyla İslamiyet'in ahkam-ı İslamiye derin bunu. Bunu yerine getirmeye ibadet denir. Ha, bunun dışında şimdi sizin sualinizde o zaman biz bu tanımın içerisine koyalım. Ben mesela kendi kafama göre bir kanat takıp böyle uçsam, insanlara kendimi göstersem, insanlar da beni seyretmiş olsa falan, bu bir yani şekilde ibadet olur mu falan? Yok, olmaz. Amuda kalsam, insanlar beni seyretse, bu ibadet olur mu? Olmaz. Peki efendim, iyilik yaparsam, ha, her yapılan iyilik, şimdi iyiliğin de tarifi ve tanımı evet, var. O da Allah-u Teala'nın iyilik olarak bildirdiklerini yine Allah-u Teala'nın rızası için yaparsa sevap kazanır ve ibadet hükmüne girer. Yoksa şimdi bizi kendi başımıza bırakmış olsaydı Cenab-ı Hak, sizin için iyilik farklı olurdu, benim için iyilik farklı olurdu, tanımı da farklı olurdu. Herkes kendi menfaatine, nefsine uygun geleni bu iyidir derdi. Onun için Allah-u Teala insanı aklıyla baş başa bırakmamış. Bunun için peygamberler göndermiş. Peygamberler vasıtasıyla emir ve yasaklarını bildirmiş. Bunlara uyarsanız benim emrimi yerine getirmiş olur, bana ibadet etmiş olursunuz. Yani beni mabut olarak o zaman tanımış olursunuz buyuruyor. Mesela kitaplarda anlatılırken akıl çok kıymetli bir hazinedir. Akıl elbette ki lazımdır. Ama akıl her konuda ölçü müdür? İbadet konusunda ölçü değildir. Ve hatta diğer konularda da mesela İslam alimleri uzun uzun bildirmiş. İlim adamları da aynı şekilde üzerinde duruyor. Akıl tek başına bir hüccet midir? Akla bir rehber lazım, bir yol gösteren lazım. İbadet konusunda, iman konusunda akla yol gösteren peygamberlerdir. Zaten aklın vazifesi o peygamberi tanıyıncaya kadardır aleyhissalatü vesselam. Tanıyıp kabul etmek. Ondan sonra zaten akıl devre dışı kalır.
1: Ondan sonra onun tabi olacak artık.
2: Tabii. Peygambere. o peygamber vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam bildirilen emir ve yasaklara tabi olur. Onun üzerinde yorum yapmak bana göre demek o uygun olmaz artık. Ha başlangıçında aklıyla düşünürsün, tercihini yaparsın, kullanırsın. O sana ait bir şeydir. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği dini bir program olarak kabul et. Bu programı Allah-u Teala peygamberi vasıtasıyla gönderiyor aleyhissalatü vesselam. Ve insanlara da bildiriyor bunu. Ha bunu kabul edip etmemek insanın kendisine bırakılmıştır. Tercih insana aittir. Kabul edince o programdan efendim ben burasını beğenmedim çıkarayım dediğin zaman o programı reddetmiş olursun. Çünkü o program bütündür. Nasıl iman edilecek, Allah-u Teala'ya nasıl ibadet edilecek, neler iyidir, neler kötüdür, neler güzel ahlaktır. Ahlak anlayışı da aynı şekilde. Neler fazilettir, neler iyiliktir, neler güzelliktir. Onlar da Allah-u Teala bildiriyor. Bunlar Allah-u Teala'nın iyidir dedikleri iyidir, güzeldir dedikleri güzeldir, beğendiğidir. Allah-u Teala'nın çirkin dedikleri, yasak dedikleri de çirkindir ve yasaktır. Buna göre mi ölçü olacak? Evet, buna ölçü budur. Yoksa insanın kendi haline bıraktığın zaman mesela bırak nitekim peygamberlerin gelmesi uzun sürdüğü zaman veyahut da o peygamberi kabul edilmediği zaman zamanımızda bile yok mudur? İnsanlar kendi akıllarıyla mesela putlar yapmışlardır. Diri hayvanlara bile mesela totemizm inancı var. Mesela adam kendi kafasına göre gidiyor, herhangi bir hayvanı veyahut da herhangi bir güzel gördüğü bir nesneyi kendisine mabut kabul ediliyor. Ona böyle acayip acayip hareketler yapmak suretiyle ona tapınıyor. Buna ibadet denmez. Buna putperestlik denir. Nefsine tapınmak denir. Ha, ifade itibariyle öyle kullanılır. Ama dini literatürde, dini terimler içerisinde ıslah olarak tabiri geçiyor. İbadet, Allah-u Teala rızasına, sevgisine kavuşmak ve sevap kazanmak niyetiyle farzları, sünnetleri yapma, haramlardan, mekruhlardan kaçınmaya, kısaca ahkam-ı İslamiye diye bildirilen İslamiyet'in emir ve yasaklarını yerine getirmeye ibadet denir. Peki niyetsiz ibadet olur mu? Hayır, olmaz. Şimdi gelelim efendim. Bütün iyilikleri, evet. Ana babaya yardım etmek, bakmak, gözetmek iyilik midir? Elbette. Rabbimiz öyle bildiriyor. Ama ana babaya kendi nefsi için bakarsa sevap kazanmaz. Allah için bakması lazım. İnsanlara yardım etmek kendi nefsi için yaparsa, ya ne güzel insan derse, kendi nefsine tapınmış olur. Ondan bir Allah-u Teala'dan bir ecir, bir ücret alabilmesi için Allah-u Teala'nın kullarına Allah-u Teala'nın rızası için yardım etmesi lazım. Namazı Allah-u Teala'nın rızası için kılması lazım. Bu niyetle yapması lazım. Orucu Allah-u Teala'nın rızası için tutması lazım. Yalandan Allah-u Teala'nın rızası için sakınması lazım. Gıybetten, zinadan, içkiden, kumardan Allah-u Teala'nın rızası için sakınması lazım. Rabbim bunları bana yasak etti. Ben onun için Rabbim yasak ettiği için ben bunları terk ediyorum. O zaman ibadet olur.
1: Daha umumi bir şey sorayım mesela. Bir buluş yaptı. Bütün insanlara faydalı olacak bir şey. Onların hayatını değiştirecek bir şey. Burada da mı mesela Allah rızası için yapmış olması lazım?
2: Şimdi Musa Bey kitaplarda zaten anlatılırken buyuruyor ki ne yaparsa yapsın. Yani bu böyle bir kimsenin bu yaptığı iş zayi olmaz. He. İnsanlara faydası dokunan herhangi bir şey yaptıysa Allah-u Teala bunun önüne iman etme fırsatlarını çıkartır. Mesela bazı kimseler yaratılış itibariyle cibilliyet deniyor buna. Cömerttir. Yedirmeyi, ikram etmeyi, insanlara giydirmeyi sever. Bunu Müslüman da yapar, gayrimüslim de yapar. Gayrimüslimlerden bu şekilde olanların önüne Allah-u Teala habire fırsat çıkarttırır. İman etmeleri için. Niye? Allah-u Teala'nın kullarına yardım ediyor. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala evladı olmaktan Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi'nde estağfirullah lem yelit ve lem yulet buyuruyor. Doğmadı ve doğurulmadı. Evlad da çocuk sahibi olması da tenzih edilir. Münezzehtir, uzaktır. Ama buna rağmen kulları için iyalim tabirini kullanmıştır Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bir kimsenin evladına bir iyilik yaptığı zaman onun annesi babası nasıl sevinir ve memnun kalırsa Allah-u Teala'nın kullarından Müslüman gayrimüslim herhangi birisine iyilik yapıldığı zaman sahibi memnun olur. Onu yaratan yani onun sahibi olan Allah-u Teala memnun ve razı olur. Dolayısıyla o kuluna iman etmesi için fırsatlar çıkarır. Ama bu fırsatları o kulu yine eliyle iterse o yaptığı iyiliğin karşılığını Allah-u Teala bu sefer o kuluna dünyada verir. Yani işleri rast gider. Sıhhat afiyet verir. Mesela herkes diyelim ki soğuktan etkilenir, üşür, hasta olur. Ama bu etkilenmez, üşümez ve dolayısıyla hasta olmaz. Yahut da herhangi bir virüs bir hastalık ona bulaşmaz. Dolayısıyla bu hep sağlıklı geçer ömrü. Bir işe başlar, ticarete başlar, hep kazanır. Ama bu da onun felaketine sebep olur. Yani yaptığı iyiliklerin karşılığını Allah-u Teala dünyada verir. İbadet olabilmesi için, ahirette buna karşılık verilebilmesi için önce iman etmesi lazım.
1: Benim sorduğum Müslüman bir kaşif içindi. Yani Müslüman birisi buluyor bunu. Onun da niyeti önemli değil mi orada?
2: Onun da niyeti önemli. Mesela bir kimse diyelim ki tıp fakültesine girerken, daha başlarken, ya Rabbi ben işte bu fakülteye ileride senin kullarına faydalı olmak, senin kullarına hizmet etmek, onların tedavilerinde yardım olmak niyetiyle ben bu fakülteye giriyorum diye niyet etse, fakülte müddetince bu niyetle girdiği için oradaki yaptığı çalışmaların hepsi onun artı hanesine işlenir buyuruyor. Ama hiçbir niyet etmediyse tamam çalıştı etti ama ne için yaptı? Onun için niyetsiz ibadet olmaz buyuruyor. Efendim ben niyet ettim Allah rızası için. Önce iman etmesi lazım. Ben Allah-u Teala'ya inanıyorum ama Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum. Mesela içkiden ben bunun için sakınıyorum. Domuz etini ben bunun için yemiyorum falan. Zararlı olduğu için, içki zararlı olduğu için. Tamam, o içki zararlı olduğu için kullanmadığın zaman onu zararından korunursun. Domuz etinin çeşitli zararlar var. O zararından dolayı yemiyorsun, onu zararından korunursun. Ama bu yaptığın ibadet değildir, emir değildir. Sevap olmaz.
1: Sevap
2: olmaz. Dolayısıyla ibadet Allah-u Teala'nın emrettiğidir. Allah-u Teala'nın emrettiğidir ve o emretti diye niyet ederek yapılan şeye ibadet denir. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri bir gün böyle sabah namazını kıldıktan sonra geriye dönüyor, birisini göremiyor. Nerededir diyor. Diyorlar ki efendim o gece ibadet yapıyor, sabahleyin işte uyuyakalmıştır, cemaate gelemedi. Buyuruyorlar ki çünkü bakın sabaha kadar ibadet ediyor. Sabaha kadar ibadet etmesi emir değildi. Kendi Allah-u Teala'nın rızası için nafile namaz kılıyordu. Keşke buyuruyor uyusaydı da sabah namazına aynı şekilde cemaate gelseydi. Cemaat çünkü tavsiye edilmiş. Cemaate gelmek peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Yani o niyette geldiği zaman sevabı kat kat fazla olur. Bir de İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Resul Hazretleri'nin kısa bir tarifi var. İbadet emredilenler yapmaktır. Ve niyet etmek kaydı şartıyla mı? Evet, niyet etmek kaydı şartıyla. Ondan sonra işte o sizin sorduğunuz ikinci kısımda gelen mubah deriyor onlara. Onlara da iyi niyetle yapıldığı zaman hep sevap mı verilir? Evet, hep sevap verilir efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden. İnsanın yaratılması ibadet yapmak içindir. İbadet, Resulullah'ın sünnetine, yoluna tabi olmak demektir. Bu yola İslamiyet denir. İslamiyete tabi olmak için ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve haramlardan, bid'atlerden sakınmak lazımdır. Bunlar hakiki bir alimden öğrenilir. Bu alime mürşit denir. Bir mürşit bulup onun sözlerinden, hallerinden öğrenilir. Mürşit bulamazsa bir mürşidin kitabından öğrenilir. Mürşidin sohbeti veya kitabı en büyük bir nimettir. Ebedi saadete sebeptir. İnsan bu sebebi çok sever. İhsan sahibini sevmek insanların yaratılışında vardır. Hadis-i şerifi meşhurdur. İnsan mürşidini sevdiği kadar onun kalbinden feyz alır. İbadetlerini ihlas ile yapmak nasip olur. Her hareketi zikr olur.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Abdülhalik Goçduvani Hazretleri, Evliyanın önderlerinden, İslam alimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdülcemil Malatyalıydı. Goçduvan'da doğdu. 575 miladi 1180 yılında Goçduvan'da vefat etti. 615, 616 ve 617'de vefat ettiğine dair rivayetler de vardır. Babası Abdülcelil Efendi, İmam-ı Malik Hazretlerinin neslinden olup, alim ve arif idi. Zahiri ve batini ilimler de çok yüksekti. Hızır aleyhisselamla görüşüp, sohbet ederlerdi. Abdülhalik Goçdüvani Hazretleri, halini insanlardan gizli tutardı. Nefsinin isteklerine uymayıp, istemediği şeyleri yapmakta kendisini pek ağır imtihanlara tabi tutar, fakat hiç kimseye bir şey sezdirmezdi. Hele onun Hızır aleyhisselamla ulaştığı manada ilim tahsiline hiç kimse vakıf olmazdı. Abdülhalik Goçdüvani, gerek Hızır aleyhisselam ve gerekse büyük İslam alimlerinin tahsil ve terbiyesi altında zamanının bir tanesi oldu. İnsanlar dünyanın dört bir yanından kafileler halinde ondan istifade etmek için gelmeye başladılar. Hace Abdülhalik Goçdüvani Hazretleri sevenlerine verdikleri nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Akıllı insan her işinde yumuşak olur. Aceleyi ve hafifliği terk eder. Allahü Teala yumuşaklığı sever. Yumuşaklıktan nasibi olmayanın ise hayırdan nasibi yoktur. Aceleciliğin sonu pişmanlıktır. Aceleci kimsenin övüldüğü, sinirli kimsenin sevinçli olduğu, asil kimsenin hasetçi, kıskanç olduğu, açgözlü kimsenin zengin olduğu, dilsiz kimsenin dostu bulunduğu görülmemiştir. İnsana layık olan kendisine hediye verildiği zaman onu kabul etmesi, geri çevirmemesi, teşekkür etmesi, karşılığında gücünün yettiği kadar bir şeyle mukabelede bulunmasıdır. Hediye, sevgi meydana getirip, kin ve düşmanlığı giderir. Müslümanın, Müslümana nasihat edip, onun sıkıntı ve kederlerini gidermesi gerekir. Kim bir Müslümanın, dünyada bir sıkıntısını giderirse, Allahü Teala da ahirette onun bir sıkıntısını giderir. Akıllı kimse odur ki dünyaya ve onun süsüne ve güzelliğine aldanmaz. Dünya ile meşgul olması ahiretine mani olmaz. Kula lazım olan şey sünnete uygun olarak kulluğa yapışmak ve bu yolda yürümektir. Faydasız ilim sahibine menfaatten çok zarar verir. Fikri sıhhatli olanın sözü sadık, ameli halis olur. Tasavvuf, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymakta sabretmektir. Bir kimsenin gözünde nefsinin değeri olursa ona işlediği günahı basit gelir. Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse, ona salih ve ihtiyar zatlara hizmet etmeyi, onların istedikleri işleri yapmayı, hayır yollarına girmeyi ve bu hayırları görmeyi nasip eder. Düşüncesini doğrultan kimsenin konuşması doğru olur ve ameli de halis olur. Tevekkül eden kimse, Allahü Teala'nın hükümlerine razı olan kimsedir. Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse, cehaletini ortaya koyar. İnsanı terbiye etmek, ona ihsanda bulunmaktan daha hayırlıdır. Emirleri hafif tutmak, o emri veren amiri az tanımaktan ileri gelir. Eğer kul, emir veren, amir olan Allahü Teala'yı tam hakkıyla tanırsa, emirlerini hafif görmez. Resulullah Efendimiz, lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayınız, buyurdu. Her ruh sahibi, ölüm şerbetini içecek, ölümü tadacaktır. Resul-i Ekrem buyurdu ki, üç kişi vardır ki, Allahü Teala kıyamet gününde onların yüzüne bakmaz. Birincisi, ana babasına karşı gelen. İkincisi, içki içmeye devam eden. Üçüncüsü, verdiğini başa kakan. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez ve zerre miktarı imanı olan da ateşe giremez. Muhakkak Allahü Teala refiktir, yumuşaktır. Bütün işlerde rıfkı, yumuşaklığı sever. Sertliğe vermediğini yumuşaklığa verir. Sertliğe tabi olmadıkça. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı severse, Allahü Teala da ona kavuşmayı sever. Kim de Allahü Teala'ya kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allahü Teala da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Hacı Abdülhalik Gonç Divani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hacı Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri bir aşure günü talebelerine derste velilik hallerini anlatıyordu. Müslüman kıyafetinde olan bir genç içeri girip talebelerin arasına oturdu. Bir müddet sohbetini dinledikten sonra söz isteyerek, "Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin firasetinden korkunuz, çünkü o Allah'ın nuru ile bakar," buyuruyor. "Bu hadis-i şerifin sırrı nedir?" diye sordu. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri, gence heybetle nazar ettikten sonra, "Öyleyse belindeki zünnarı, Hristiyanların ibadette bellerine bağladıkları ve ucunda haç asılı olan parmak kalınlığındaki yuvarlak ipi kes de imana gel," dedi. Hacı Hazretlerinin bu sözleri oradakiler üzerinde şok etkisi yaptı. Genç telaşla, "Haşa, yemin ederim bende böyle bir şey yok," diye söylendi. O zaman Abdülhalik Hazretleri talebelerinden birine gencin hırkasını çıkarmasını işaret etti. Talebe o gencin üzerindeki hırkasını çıkarınca belinde düğüm düğüm zünnar bağlı olduğu görüldü. Bu hadise karşısında genç çok mahcup oldu. Ne yapacağını şaşırdı. Kalbinde İslamiyet'e karşı bir sevgi meydana geldi. Abdülhalik Gonç Divani Hazretlerine muhabbet, sevgi duymaya başladı. Böylece evliyanın Allahü Teala'nın nuruyla baktığının ne demek olduğunu çok iyi anladı. Kelime-i şehadet getirip Müslüman olmakla şereflendi. Sadık talebelerinden oldu. Büyük mürşit bundan sonra etrafındakilere dönerek, "Ey dostlar, gelin biz de ahde uyalım, zünnarımızı keselim, iman edelim. Şöyle ki, bu genç maddi zünnarı kesti. Biz de kalbe ait zünnarı keselim. O da kibir ve gururdur. Bu genç af dileyenlerden oldu. Biz de affa kavuşalım," buyurdu. Talebeleri bir anda Hazreti Hace'nin gönül yaralarına sunulan şifa şerbetini içtiler, tövbelerini yenilediler. Böylece kalplerinin Allahü Teala'dan başka bir şeye bağlılıkları kalmadı. Abdülhalik Gonç Divani namazda huşu hakkında bir soru soran talebesine şöyle cevap vermiştir: "Namaz kılan kişiyi öyle bir korku ve haşyet sarar ki kendisine ok atsalar bile bir söz söylemez." Arkadaşlık konusunda ise buyurdu ki, "Bir kişi de şu beş hasleti görmedikçe onunla arkadaşlık kurma. 1. Fakirliği zenginliğe tercih etmek. 2. Ameli ilme tercih etmek. 3. Hor görülmeyi aziz tutulmaya ve iltifata tercih etmek. 4. Basiret ve firaset sahibi olmak. 5. Ölüme hazır olmak." Allahü Teala için alçak gönüllü olmak emredilmeseydi, gururla yürümek fakirin en tabii hakkı olurdu. Allahü Teala'dan korkmanın alameti başkalarının korktuğu şeylerden korkmamaktır. Zühd, dünyayı gözden ve gönülden çıkarıp yok saymaktır. Batılla karışan her hak, haklıktan çıkar, batıl olur. Çünkü hakkın batılla beraber olmaya tahammülü yoktur. Allahü Teala'dan korkarak takva sahibi olmayan fakir, kendini haram yemekten kurtaramaz. Marifetin şükrü takva, izzetin şükrü tevazu, musibetin şükrü sabırdır. Rızkını Allahü Teala'dan bilmeyip de onun mahlukundan beklemek, insanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırıp halka muhtaç eder. Müslüman kardeşinin hakkını aranızdaki dostluk ve muhabbete güvenerek zayi etme. Zira Allahü Teala her mümine haklar verdi. Bu hakları ancak Allahü Teala'nın hukukunu yerine getirmeyenler zayi ederler. Dünya çok geniştir. O kadar sıkıntı verir ki bir başkasının sana vereceği sıkıntıya ihtiyaç bırakmaz. Kim gönlünü mahlukata bağlayıp hakka ulaşmak isterse ona kavuşamaz. Kim gönlünü hakka bağlar, ona ulaşmayı dilerse arzusuna kavuşur. Bir kimse insanlarla sohbetin şartı nedir diye sordu. Onlara iyilik etmeden kötülük etme. Allahü Teala'dan başkasından kurtulmak isteyen Rabbine ihlasla ibadet etsin. Allahü Teala insanlara ihlası anlatıp kendisi tatbik etmeyen kimsenin perdesini herkesin arasında yırtar ve onun iç yüzünü meydana çıkarır. Sefil, aşağılık kimse Allahü Teala'dan korkmayan ve ona asi olandır. Yine en sefil kimse her şeyi bedel ile, karşılık ile veren, verdiği her şeyden menfaat bekleyen ve verdiğini başa kakan kimsedir. Tevazu edenler şeref sahibi olmakta, takva ehli de izzet sahibi olmaktadır. Allahü Teala'nın korkusu bir kalbe yerleşince dünya düşünceleri orada durmaz. Tevekkül Allahü Teala ile kul arasında bir sırdır ki başkalarına bildirmemek lazımdır. Hep Allahü Teala'yı hatırla. Onu hiç unutma. Ölümü de aklından çıkarma. Büyüklere karşı edebi, saygıyı terk eden kimse, kendisini insanlar arasında rezil edecek iddialara kapılır. Bu mübarek zatın menkıbelerinden bir tanesini daha size nakledelim. Rivayete göre, Abdülhalik Gonçduvani'nin talebelerinden birisi, bir süre ondan uzak kalmıştı. Bu talebe, her gece rüyasında bir grup insanın gelip kendisine, "Sen artık kemale ermişsin, seni cennete götürelim," dediklerini ve onu deveye bindirip, içinde süslü tahtlar, şekiller, güzel yemekler ve akan suların bulunduğu hoş bir yere götürdüklerini görüyor, sabah olunca da kendisini yatağında buluyordu. Bir gün, Gonçduvani Hazretleri firaset nuru ile bu durumu fark etti ve o talebesinin yanına gidip halini sordu. Talebe başından geçenleri anlatınca, "Bir daha oraya gidersen 3 kez la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de ve gözünü aç," diye tavsiyede bulundu. Talebe o gece rüyada söyleneni yaptı.

0: hemen her halinle insanlardan biri gibi yaşa. Namazını her zaman cemaatle kılmaya gayret et. Bid'at sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün kimselerle arkadaşlık etme. Kadılık ve müftülük gibi övülen bir makam da olsa herhangi bir makama meyletme. Devlet idarecileri ve onların adamlarıyla dostluk kurma. Din dışı hareketleriyle meşhur, sözünü bilmeyen bayağı kimselerle de arkadaşlık etme. Az konuş, az ye, az uyu. Helal yemeye çok gayret eyle. Şüpheli şeyleri terk et. Çok kere dünyalık isteği sana ağır basar. Ağır basan bu talep için yola düşersen, dinin elden gider. Çok gülme, kahkaha ile gülmek kalbi öldürür. Kimseyi hakir görme, kimseyle münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme. Hiç kimseye sana hizmet etmesi için emir verme. Tasavvuf büyüklerine dil uzatma. Onları inkar eden felakete düşer. Gözlerin yaşlı, amelin temiz olsun. Sermayen fıkıh, din bilgisi, evin mescit olsun. Vefatı. Abdülhalik Goçdüvani Hazretleri hayattayken kabrinin üzerine türbe yapmamaları konusunda talebelerine vasiyet ettiği için uzun yıllar türbe yapılmamıştır. Kabri bugün mermerden ve büyük bir dikdörtgen şeklinde ancak sade ve mütevazı bir yapıdan ibarettir. Abdülhalik Goçdüvani Hazretlerinin vefat etmesinin üzerinden 332 sene geçmişti. 918 miladi 1512 yılında Eshab-ı Kiram düşmanı Safeviler 100 bin kişilik talimli asker ile Ceyhun Nehri'ni geçerek Mavera-ün-Nehr vilayetlerine hücum ettiler. Çok kan döküp büyük tahribat yaptılar. Oradan Buhara'ya yöneldiler. Pek çok kaleyi zapt ettiler. Girdikleri yerlerde ehli sünnet alimlerinin kabirlerini ve türbelerini yıkıp türlü hakaretlerde bulunuyorlardı. Nihayet Goçdüvan Kalesi'ni de abluka altına aldılar. Niyetleri burada bulunan ve ehli sünnet Müslümanlarının ziyaretgahı olan Abdülhalik Goçdüvani Hazretlerinin kabirlerini yakmak idi. Ancak şehre karşı hücuma geçtikleri sırada kaleden çıkan 5000 Özbek askerinin etrafında bulunup kendilerine saldıran beyaz atlı, beyaz elbiseli ve yeşil sarıklı askerleri gördüler. Başlarında heybetli ve nurani, mübarek bir zat, elinde iki ağızlı kılıç ile Safevileri işaret edip hücuma geçtiklerinde ekin tarlasına giren orakçılar gibi düşmanları biçmeye başladılar. Ehli sünnet düşmanları kısa sürede bozguna uğrayıp geri dönmemek üzere kaçtılar.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, günah işlemiş kimse abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar, sonra istiğfar ederse günahı affolur.

Bugünkü konumuz Allahü Teala'ya itimat etmek. Sevgili dinleyicilerimiz, itimat etmek güvenmek demektir. İnsan bir işe başlarken veya o işi yaparken bir yere güvenmesi gerekir. Bu güven ya insanın kendisine yani nefsine veya Allahü Teala'ya olur. Her insanın nefsi vardır ve herkesin nefsine itimadı, güvenmesi bu insanların birbirinden farklı, üstün ve haklı olmasına sebep olmaz. Zira başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu batman taşı sanır atasözü meşhurdur.

İnsanlar işlerinde, kendi aralarındaki münasebetlerde ve hak arama konusunda nefislerine değil de Allahü Teala'ya itimat ederler, güvenirlerse her bakımdan rahat ederler. Böylece hak sahipleri haklarını alır ve insanlar arasındaki zulüm ortadan kalkmış olur. Allahü Teala'ya inanan ve güvenen bir kimse, haklı olduğumu Rabbim biliyor, o bana yardım eder diye düşünür. Ben haklıyım, nefsim bana yardım eder diye düşünmez. Zira nefsine güvenen kimse egoist olur, bencil olur. Nefsinin isteklerini ele geçirmede engel tanımaz. Zulüm dahil her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmez. Daha azgın ve saldırgan olur. Bu sebeple nefse güvenmek, kötü maksatları kullanmaya daha elverişli olmaktadır. Allahü Teala'ya güvenen kimse de nefsine güvenenden kat kat daha fazla kuvvet hasıl olmaktadır. Allahü Teala'ya itimat eden kimse de nefsine itimat eden kimse gibi boş oturmayıp çalışmakta, sebeplere yapışmaktadır. Ancak nefsine güvenen kimse kendinden başkasına itimat etmediği için işlerinde, yaptıklarında ve düşüncelerinde yalnızlaşır, tek başına kalır. Allahü Teala'ya güvenen kimse yalnız kalmaz, ümitsizliğe düşmez. Çünkü onun itimat ettiği bir yer vardır ve bu tükenmez kaynaktan kuvvet almaktadır. Allahü Teala'ya inanıp güvenen bir kimse hem bütün kuvvetiyle çalışmakta hem de kazancını kendinden bilmek gibi egoistliğe, bencilliğe düşmemektedir. Tevekkül herhangi bir işe başlarken o işin sebeplerine yapıştıktan sonra Allahü Teala'ya güvenmek, ona itimat etmek demektir. Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre Hazretlerine hitaben, "Ya Eba Hüreyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahü Teala'dan iste. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül bundan ibarettir." buyurmuştur. İslamiyet'te tevekkül, çalışmayıp her şeyi Allahü Teala'dan beklemek değildir. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Sebepleri o yarattığı gibi onların tesir ederek işin meydana gelmesini de o yaratmaktadır. İslamiyet her şeyin sebebini araştırmamızı ve bu sebebe yapışmamızı emretmektedir. Her şeyin bilinen, meşhur olan sebebine yapışmamız ve bu sebebin tesirini yaratması için Allahü Teala'ya dua etmemiz, yalvarmamız lazımdır. Sebebe yapışmadan işin yapılmasını Allah'tan beklemek, Allahü Teala'ya karşı gelmek, onun adetini bozmaya kalkışmak olur. Allahü Teala Davud Aleyhisselam'a vahyederek, "Bir kimse her şeyden ümit kesip yalnız bana güvenirse, yerde ve göklerde bulunanların hepsi ona zarar yapmaya, aldatmaya uğraşsalar onu elbette kurtarırım." buyurmuştur. Allahü Teala'ya güvenmek, yani tevekkül etmek, kalpte hasıl olan bir haldir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal, kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi, ona inanması ve onunla rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından üzülmez. Allahü Teala'nın rızkı göndereceğine güvenir. Allahü Teala'ya güvenmek, ona tevekkül etmek demek, iş yapmayıp tembel olmak için değildir. Bir işe başlamak, başlanan işi başarmak ve güç bir işi başaramamak korkusunu gidermek için nefse değil, Allahü Teala'ya güvenilir, tevekkül edilir. Bir ayet-i kerimede mealen buyurulduğu gibi, bir işe başladığın zaman Allahü Teala'ya tevekkül et, ona güven. Tevekkül her işte sebeplere yapıştıktan sonra Allahü Teala'ya güvenmektir ve kalbin yapacağı bir iştir. Tevekkül Allahü Teala'ya imandan meydana gelir. Maide suresinin 23. ayeti kerimesinde mealen, "Eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz." buyurulmuştur. Tevekkül etmek için tesiri kesin olan ve herkesçe bilinen sebepleri bırakmak lazım değildir. Bir gün Resulullah Efendimiz kendisini ziyarete gelen kimseye, "Deveni ne yaptın?" diye sorarlar. O kimse de, "Allah'a tevekkül edip
kendi haline bıraktım cevabını verir. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, deveni bağla ve sonra tevekkül et buyururlar. İbrahim aleyhisselamı mancınığa koyup ateşe atarlarken, hasbiyallah ve nimel vekil, yani bana Allah'ım yetişir, o iyi vekil, yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip, bir dileğin var mı deyince, var ama sana değil buyurdu ve böylece hasbiyallah sözünün eri olduğunu gösterdi. Vaktiyle bir tüccar hacca gidecekmiş. Kibirli ve parasına güvenir bir şekilde mübarek bir zata gitmiş ve efendim 300 tane altınım var. Hacca gidip gelene kadar bu altınlar bana yeter mi diye sormuş. O mübarek zat da bu paralar sana yetmez. Biraz daha ilave et diye cevap vermiş ve cevabını alan tüccar gitmiş. Tüccarın hemen arkasından da fakir bir derviş gelmiş ve efendim hacca gidiyorum, bana dua eder misiniz diye arzda bulunmuş. O mübarek zat da selametle git ve selametle gel buyurmuş. O zatın talebelerinden birisi, efendim tüccarın parası çok olduğu halde yetmez dediniz, İkinci gelenin parası olmadığı halde selametle git, selametle gel buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir diye sual eder. O mübarek zatta, evladım, birinci gelen parasına güvendi. İkinci gelense Allahü Teala'ya güvendi. Allahü Teala'dan başka neye gönül bağlarsanız, ondan başka neye güvenirseniz, o sizin başınıza bela olarak yeter cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider, akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner buyurmuşlardır. Tevekkül etmek çalışmamak demek değildir. Çünkü Hazreti Ebubekir her işinde tevekkül sahibi olduğu halde halife seçildiği zaman çarşıda kumaş satıyordu. Kendisine ya halife, devlet idare ederken ticaret yapmak olur mu dediklerinde, çoluk çocuğuma bakmazsam millete nasıl bakarım buyurdu. Bunun üzerine halifeye Beytülmal'den aylık bağlandı ve bundan sonra her saat millet işleriyle uğraştı. Allahü Teala'ya itimat için hem kuvvetli bir iman ve hem de kuvvetli bir kalp lazımdır. Böyle olan bir kimsenin kalbinde şüphe kalmaz. İtimat ve rahatlık tam olmadıkça tevekkül de tam olmaz. Çünkü tevekkül, kalbin her işte Allahü Teala'ya itimat etmesi, güvenmesi demektir. Muhammed bin Salim Hazretleri buyuruyorlar ki, tevekkül etmek, Allahü Teala'ya itimat etmek, Resulullah Efendimizin halidir. Çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Çalışıp da tevekkül ediniz.

Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adalet böyle olur. Hazreti Ömer Faruk Allah'tan korkardı pek. Titrerdi mahşerdeki hesabı düşünerek. Buyururdu, bir çoban kaybetse koyununu, yarın mahşer gününde sorarlar benden bunu. Bir gün halifeyken uğraşıp birkaç saat, zekat develerini bağladı kendi bizzat. Dediler ki, bu işi niçin siz yaparsınız? Olmaz mıydı birine bunu yaptırsaydınız? Buyurdu, fakirlerin hakkıdır bu develer. Onların işlerini yapmalı bizzat Ömer. Bana tevdi etmiştir bu işi Hak Teâlâ. Yarın mahşer gününde benden sorar evvela. Dediler ki, ya Ömer, görürüz ki gece hep gezersiniz şehirde, her yeri neden acep? Buyurdu, dolaşırım uzak ücra yerleri, kendim arar bulurum aciz ve fakirleri. Zira budur evvela benim asli vazifem. Onlara yardım etmek zevk veriyor bana hem. Bir yere yeni valiyi gönderirken ilk önce ona vazifesini söylerdi ince ince. Sonra da bir kağıda cümle vazifesini iki nüsa olarak yazdırırdı hepsini. Birinci nüshasını verirdi kendisine. Yollardı diğerini şehrin ahalisine. Ve onlara emredip derdi ki, ey ahali, biliniz ki şehrinize geliyor yeni vali. Eğer hakkın emrini tutarsa bu valiniz, siz de onun emrine itaat eyleyiniz. Yok, Allah'ın emrini terk ederse o bir gün, bunu hatırlatınız, siz de ona topyekün. Abdurrahman bin Avf da nakleder ki şöylece, Hazreti Ömer Faruk bana geldi bir gece. Buyurdu, şehrimize küffar diyarlarından bir ticaret kervanı geldi ve kondu şu an. Gerçi bunlar Müslüman değiller, hepsi kafir. Velakin şehrimize gelmişlerdir misafir. Çok kıymetli mallarla yüklüdür kervanları. Bizlere emanettir canlarıyla malları. Zira İslam'ın emri şöyledir ki her zaman misafir gelenlere verilmez zarar ziyan. Gel gidelim bu gece, bekleyelim onları. Bizim diyarımızda olmasın zararları. Peki deyip o gece bekledik sabaha dek. Lakin biri fark etmiş bizi takip ederek. Sonra diğerleri de olmuş buna muttali. Kendi aralarında konuşmuşlar bu hali. İslam'ın halifesi, cihan titreten Ömer, bizim kervanımıza nasıl bekçilik eder? Halbuki muhaliftir dinimiz dinlerine. Buna rağmen o bizzat beklemiş bizi yine. Bu ne ince düşünce, bu ne ahlak, ne edep. Demek ki İslam dini bunlara emreder hep. Böylece hayran olup hepsi İslamiyete, topyekün iman edip geldiler hidayete.

0: Şems el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, haya Allahü Teala'nın beğenmediği kötü huylardan vazgeçmektir.
1: Bağdı Sabah.

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan, halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

0: Buram Buram Anadolu. Artvin. Hazırlayan İrfan Özfatura. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Denilen o ki, dünyada en çok tonu olan renk yeşilmiş. Yeşilin bütün tonlarını en güzel haliyle görebileceğiniz yerse Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de nereye gitseniz, nereye varsanız yeşil çıkar önümüze. İster Trabzon, ister Giresun, ister Rize, ister Artvin. Trabzon'dan yola koyuldunuz mu, kıyı boyunca ta Sarp'a kadar mavi yeşil menevişler karşılar sizi. Her köşe başında farklı bir güzellik çıkar önünüze. Bir perdeyi çekersiniz yeşildir, sislerle kucaklaşmış. Bir perdeyi çekersiniz Karadeniz'dir, köpük köpük. Karadeniz'dir kabına sığmayan sularıyla. Her yeşil kökünü bir suya uzatmıştır Karadeniz'de. Su yastık olmuştur, topraksa yorgan. Suyu görüp de yeşermemek mümkün mü? Yeşermenin de ötesinde gümrah bir yeşilliktir göz alabildiğine. Mısır yeşili, çay yeşili, fındık yeşili. Lahanası ayrı yeşil, fasulyesi, pazısı ayrı. Sonra o mor gölgeli nefti dağlar. Bulutları delen dik zirveler. Doğu Karadeniz'de yollar bir pınar gibi kayar önünüzde. Her yanda sular keser yolunuzu. İşte bu yüzden Karadeniz'in bir yanı türküdür yeşil yeşil, bir yanı şiirdir sular gibi köpük köpük. Deryadır Doğu Karadeniz, Mısır'la çayın birlikte harman olduğu. Atlas'tır Doğu Karadeniz, sisle dağların, denizle karların birlikte ilmeklendiği.

Evet, Doğu Karadeniz'deyiz bugün. Doğu Karadeniz'in en doğusuna, Artvin'e doğru yola koyuluyoruz. Trabzon'dan sahil boyunca devam eden yol, Artvin'in Karadeniz'e kıyısı olan iki ilçesinden birine ulaştırır sizi. Arhavi'ye.

Arhavi 10 bin nüfuslu şirin bir ilçe. İlçe toprakları genelde engebeli olduğundan dar bir kıyı şeridinin hemen ardından dağlar yükselir. İlçe merkezi Arhavi çayının Karadeniz'e döküldüğü düzlükte kurulmuş. Çay fabrikası ilçenin tek sanayi kuruluşu. Arhavi'den sonra kıyı şeridini takip eden yoldan Hopa'ya ulaşıyoruz. Hopa, Karadeniz'in kıyıdaki son ilçesi. Sarp sınır kapısına buradan ulaşılıyor. Hemen hemen Karadeniz'in tüm illerinde gördüğümüz Rus pazarı burada da gözümüze ilişiyor. Belki kayda değer bir şeyler buluruz ümidiyle giriyoruz ama nafile. Ele alınacak bir şey bulmak imkansız. Zavallı Ruslar, burada yatıp kalkıyorlar. Hopa toprakları da dar bir kıyı şeridiyle hemen ardından yükselen dağlarla kaplı. İlçe, tarım ve sanayi ürünlerinin satıldığı bir ticaret merkezi gibi. Hopa'dan içeriye giren bir yol, Artvin'e, Kars ve Erzurum'a, buradan da İran'a kadar uzanır. Yollar sizi bir yeşil okyanusta kaydırır gibi uzaklaştırır. Bir yeşilin dört yakasıdır bu. Her yeşil kökünü bir suya uzatmıştır Karadeniz'de. Su yastık olmuştur, topraksa yorgan.

Karadeniz'de kıyıdan ayrıldınız mı, dağlar keser hemen önünüzü. Yemyeşil bir örtüyle kaplı dağlar. Tabii bu dağları aşmak o kadar kolay değildir. Nitekim sahilden içeriye geçit veren Can Kurtaran zirvesi de 640 metrelik yüksekliğiyle zorlu bir çıkışın neredeyse ilk işaretini verir. Ve Borçka. Borçka, Çoruh'un işaret levhası sanki. Borçka Köprüsü ise bu mağrur suyun üzerinden geçit veren ilk köprü. Sahilden Artvin yoluna girdikten sonra ikinci ve son uğrak yerimiz Murgul. Murgul daha çok bakır işletmeleriyle ün yapmış bir ilçe. Ekonomisi bakır madenciliğine ve buna bağlı imalat sanayine dayanıyor. Etibank tarafından çıkarılan bakır Hopa limanından gemilerle Samsun'a gönderiliyor. Çevreye yayılan bakır tozları ve Murgul deresine akıtılan yıkama suları önemli ölçüde çevre kirliliğine sebep oluyor. Haliyle bu kirlilik tarımdaki verimliliği de düşürüyor. Murgul'dan sonra kıvrıla kıvrıla nihayet Artvin'e ulaşıyoruz. Artvin, Çoruh'un kıyıcığına kondurulu vermiş bir şehri şirin. Diğer Doğu Karadeniz illeri gibi suların yeşili kucakladığı bir tablo. Artvin'e girmek demek, basamak basamak yükselmek demek işte bu tepeye. Çoruh'tan baktınız mı, yokuş yukarı çıkan bir şehir gibidir Artvin. Karadeniz'in o sarp yapısını yansıtır adeta. Kıvrımlı yollarla eğriler çizerek çıkarsınız Artvin'e. Her bir kıvrımda biraz daha Artvin, döndükçe döndükçe kıvrıldıkça daha çok Artvin.

Artvin'in tarihi çok eskilere dayanır. 3000 yıllık tarihi boyunca çok el değiştirdiği gibi yer de değiştiriyor. Artvin, rivayete göre ismini şehri kuran Türk İskit Bey'inden alıyor. Tarihçiler, milattan çok önceleri İskit Türklerinin Artvin'e ve Çoruh Vadisi'ne yerleştiklerini söylerler. Artvin'de ilk İslam sancakları Hazreti Osman döneminde dalgalanmaya başlar. Emir Habib bin Mesleme komutasındaki İslam ordusu Erzurum yaylasında Bizans'ı yenerek Çoruh Vadisi'ni ve Artvin'i İslam devletine katar. Daha sonra Romalılar, Persler, Emevi ve Abbasiler bölgeye hakim olur. 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından Selçuklular Artvin'i alır. Bu kümbetler o dönemin hatırasıdır. Her ne kadar bakımsız olsalar da Selçuklu'nun mührüdür onlar Artvin'e, Anadolu'ya. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlı Devleti'ne katılan şehir 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların eline geçer. Türk İstiklal Savaşı'nda Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk birlikleri Ermeni ordusunu yenince Artvin yeniden Türkiye sınırlarına katılır. Bölgede çok çeşitli medeniyetler hüküm sürdüğü için her dönemin eserine rastlamak mümkün. Mesela Salih Bey Camii 18. yüzyıldan kalmadır. Dönemin Sancak Bey'i Salih Bey tarafından yaptırılmıştır ve o günden bugüne hayli tamirat görmüştür. Yine Orta Camii o günlerden yadigardır Artvinlilere. Artvin dendi mi Çoruh akla gelir şüphesiz. Çoruh denince de Artvin. Zaten 1936'da ilk il olduğunda Çoruh'tur şehrin ismi. Çoruh bir Anadolu ırmağı. Anadolu toprağı besleyip büyütmüş onu. Bir ucunu Kaçkarlardan, diğer ucunu Palandöken'den almış. Çoruh tam 442 kilometrelik bir yol kat ediyor bizim topraklarımızda. Geriye kalan 24 kilometrelik bölümü ise Gürcistan topraklarında geçirip Batum yakınlarında oluşturduğu o büyük deltayla Karadeniz'e dökülüyor. Kuzey Anadolu dağlarının birinci ve ikinci sıraları arasında derin bir vadi oluşturan Çoruh, bir yandan da şehirler arası yolların güzergahını belirliyor. Çoruh'un içilecek kıvamdaki bu duru ve serin sularında alabalıklar da kendilerine yurt edinmişler. Çoruh'un o esrarlı suyu bir ılıman iklim kuşağı oluşturmuş çevresinde. Verimli, bereketli bir sudur aynı zamanda o. Artvin ve çevresinde Çoruh'un kıyısı boyunca bir Akdeniz bitki örtüsü çarpar gözünüze. Zeytini, inciri, narı, üzümü ve daha çeşit çeşit meyveleri görmek mümkündür bu hat üzerinde.

Çorum'un kıyısında köyler çarpar gözünüze. Köy hudutlarının nerede başlayıp nerede bittiği belli değildir. Hiç ummadığınız bir anda tahtaları kararmış ahşaplarla bir ev çıkar karşınıza. Evler ekseri iki katlı ve mümkün mertebe mesafelidir yek diğerinden. Karadeniz insanı iç içe giren mekanlardan haz etmez nedense. Dostluklarda sınır tanımayan bu sıcakkanlı insanlar evlerini kuytulara kurup başlarına buyruk yaşamaktan hoşlanırlar. Sonra yeşilden vazgeçemezler bir türlü. Kapı önünde asmaları, kara lahanaları, fasulyeleri olmalı onların. Kara yemiş, fındık ve armut ağaçları bahçeleri doldurmalı. Artvin bir yayla şehridir. Azıcık irtifa kazandınız mı hemen yayla hissettirir kendini. Kokusuyla, rengiyle tam bir orman havasıdır bu. Kafkasör yaylasına 13 kilometrelik kıvrımlı bir yoldan ulaşırsınız. Ancak bu yol hayli zaman alabilir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi yolların çok virajlı oluşu. İkincisi her viraj dönüşünüzde karşınıza çıkan bakmaya doyum olmayan manzaralar. Çadır, at, yayla yüzyıllarca Türklerin sıkça kullandığı kavramlar olmuştur. Kışın kışlakta oturan ve tarımla uğraşan bu insanlar yazın yaylalara çıkıp hayvanlarını otlatırlar. Hayvanlarına otlak bulmak amacıyla belirli alanlar içinde yer değiştiren bu insanlar kışa doğru asıl mekanlarına, obalarına dönerler. Yaylacılığın bu ölçüde yaygın olması Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsü durumuyla bugünlere kadar sürebilmiştir. Topraklarının önemli bir bölümü yaylalardan oluşan Anadolu'da 1000-1500 metreye kadar olan yükseltiler hayvancılık bakımından yaz aylarında en canlı dönemini yaşar. Ne var ki yaylacılık eski önemini yitirmiştir. Hayvanların otlatılmasından ziyade belki de çok eski bir geleneğin yaşatılması için yaylacılık sürdürülüyor bugün. Kafkasör yaylasındaki yaşayış da diğer yaylalardan farklı değil aslında. Ancak 1930'lardan beri bir festivalle birlikte kutlamaya dönüşüyor yayla yaşayışı. Kendiliğinden gerçekleşen bu şenlikleri 1963'lerden itibaren Artvin Belediyesi organize etmeye koyuluyor. 1982'de ise belediye meclisi aldığı bir kararla her yıl Haziran ayının 3. haftasına rastlayan cumartesi pazar gününü Artvin Kafkasör Festivali olarak kutlamaya karar veriyor. Kafkasör yaylasının bir özelliği de yıldan yıla yapılan boğa güreşleri. Boğa güreşlerinde boğalar göğüs çaplarına göre kategorilere ayrılıyorlar. Baş, başaltı, büyük orta gibi. 10 santimetrede bir değişen toplam 5 kategoride güreşen boğalar kura yoluyla önce rakiplerini seçiyor. Boğa güreşinde hiçbir yan müdahaleye izin verilmiyor. Boynuzlar bile önceden kontrol ediliyor.

Evet, Kafkasya yaylasında geçirilen bir hafta sonunun ardından Artvin'e dönüyoruz. Şimdi Artvin'in diğer ilçelerini gezmeye ne dersiniz? Artvin'den sonra yolun bir ucu alır sizi Yusufeli Erzurum Kars tarafına, bir ucu da Ardanuç Şavşat Ardahan tarafına götürür. Ardanuç'a doğru ilerliyoruz. Ne var ki iç kesimlere doğru yöneldikçe Karadeniz'in o bildik yeşili seyrelmeye başlıyor. Yeşil yerini boz tepelere, çıplak kayalara bırakıyor. Sanki kayaların arasından bir yerde birden karşımıza çıkıyor Ardanuç. Çoruh'un bir kolu olan Ardanuç suyu, Ardanuç'un içinden geçiyor. Ardanuç, tipik bir Karadeniz ilçesi. Sırtını Yalnız Çam dağlarına dayamış, Ardanuç Kalesi'nin bulunduğu tepenin hemen yanı başına kurulmuş. Ardanuç'un 7 kilometre kuzeybatısındaki Cehennem Deresi kanyonuna girmeden geçemiyoruz tabii. Bilmeyenin göremeyeceği, duymayanın bulamayacağı bu kanyonda dağlar bir elle aralanıp yırtılmış gibidir adeta. Derinlik 70 metreyi bulur Cehennem Deresi'nde. Bu dar vadinin uzunluğuysa 1 kilometreye yakındır.

Yeşilin çerçevelediği bir yerleşim yeri Şavşat. Her yer göz alabildiğine ladin. Bitki örtüsü sık mı sık. Su yatak olmuş yeşile. Toprak döşek. Rabbimiz bereket bahşetmiş bu iklime. Ardahan Kars Karayolu'nun ilçeden geçmesi hareketlendirmiş bölgeyi. Eskiden Satler adlı küçük bir köyken, sonra Yeniköy adıyla şimdiki yerine taşınmış. Daha sonra da Şavşat olmuş. Ve Şavşat Kalesi. Renk renk çiçeklerle, yemyeşil ormanlarla kuşatılmış adeta. Yıllara meydan okurcasına dimdik duruyor. Bunca yeşil, bunca çiçek, bu çarpıcı güzellikler masalsız, manisiz olur mu hiç? Ferhat'la Şirin'in yöre folklorundan renkler taşıyan rivayeti dillere destan olmuştur. Birbirlerinin yokluğuna dayanamayıp ölümü seçen iki insan, iki sevdalı. Karadeniz insanı da sevince böyle sevmez mi? Evet, Ferhat'la Şirin Kalesi'nin hazin öyküsü. Berta Çayı üzerindeki Berta Köprüsü kendine has tarzıyla gülümsüyor bize. Bu asırlık köprü bir Osmanlı yapısı. Kim bilir nice taşkınlar, baskınlar yaşadı çağımıza ulaşasıya. Tekrar yola koyuluyoruz. Bu kez gerisin geriye dönüp Yusufeli tarafına doğru gidiyoruz. Bir yanda oyulmuş kaya altları, bir yanda Çoruh. Altı Parmak Çayı Vadisi'nin Çoruh Vadisi'ne açıldığı kesimde kurulmuş Yusufeli. İsmini de Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz Han'ın oğlu Şehzade Yusuf İzzettin'den almış.

takvim bir şenlikler, festivaller, dahası yaylalar şehridir demiştik programın başında. Şimdi sizleri ikinci bir yayla şenliğine davet ediyoruz. Yüksekoba köyünde yapılan Salikman Yayla Şenliklerine. Yüksekoba'ya doğru yol alırken Çoruh'un kıyısında küçük köycüklere rastlayıp mola veriyoruz. Sözü söze, sohbeti sohbete bağlıyor yaşlılar. Buranın Yüksekoba'ya bağlı Cilat Mahallesi olduğunu, Çoruh kıyıları mümbit olduğu için meyve sebze yetiştirmek üzere köylülerin burada da arazi tutup ev yaptıklarından söz ediyorlar.

Nihayet beklenen an geliyor ve başlıyor şenlik. Kemençe çalınıp horonlar tepiliyor, mangallar yakılıp köfteler yeniyor ve sıra geliyor güreşlere. Güreş eski bir geleneği Türklerin. Kökü Orta Asya'ya kadar giden kara kucak güreşleri, kuralları itibariyle yağlı ve serbest güreşe benzese de bunlara oranla çok daha serttir. Her şeyden önce rakibi tuşla yenme ilkesine dayanır. Genellikle çayır ya da harman yerlerinde yapılan kara kucakta pehlivanlar pırpıt denilen ve kıldan dokunmuş ya da bezden yapılmış bir tür kısmet giyerler.

Buradaki şenlikte de boğa güreşlerinin ayrı bir önemi var. Boğalar da kahramanları arasında yaylanır. Ege'deki deve güreşleri neyse, Karadeniz'deki boğa güreşleri de o. Herkes kendine rahat bir köşe kapar yaylada. Kendiliğinden bir yaşama biçimi oluşur. Çadırlar kurulur. Bir geceliğine de olsa ıslık ıslık uğultusu dinlenir haşin rüzgarın.

Karpuz çatlatan gözeleri, yatağını döven dereleri ve derin gölleriyle doyulası değildir coğrafya. Çukurlarda biriken kar yaz boyu dayanır ve ulaşır bir sonraki kışa. Evet, iki günün sonunda şenlik bitti. Görünüşte tulum ve kemençeler çalındı, horonlar tepildi, mangallar yakılıp köfteler yenildi. Ama aslında resmi olmayan bir kongreydi bu. Gurbettekilerle sıladakileri, yurdun değişik yörelerine dağılmış hemşehrileri getirdi bir araya. Dostluklar perçinlendi gelecek yıla kadar. Evet, yaylalar, şenlikler, Çoruh, Artvin derken geldik programımızın sonuna. Haftaya buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM Radyosu'nun bir ilimde medeniyete programına daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Bundan önceki hafta Osmanlı'daki çok önemli kanuni Sultan Süleyman Han, evet büyük bir padişahtı ama etrafındaki devlet adamları da çok çok değerli insanlardı efendim. Onlardan birisi Rüstem Paşa'ydı. Rüstem Paşa bir köleyken, hem de bir gayrimüslimin kölesiyken, efendisi sene sonunda haraç vergisinin vakti gelince, hani bizde beyanname doldurulup vergiler veriliyor efendim, o zaman da bir mevsimi vardı. Param yok benim diyerek bu köleyi gözden çıkarttı. Delikanlı çocuğu dedi ki devlete, ben haraç yerine bunu vereceğim, haraç vergisi yerine, artık kaç altına saydılarsa, 10 altın mı, 20 altın mı, 50 altın mı, 100 altın mı? Devlet hay hay dedi, gelsin yeter ki bir insan yetişsin. Galata Mektebi'ne teslim edildi. Oradan yükseldi. Mohaç seferinde silahtardı. Sonunda bu kademeleri geçerek mirahur oldu. Sarayda bir de İbrahim Paşa var. Hani dizilerde muhteşem diyerek anlattıkları, adını verdikleri, anlattıkları değil. Ama böyle çok zararlıca anlattıkları, tarihe hakikaten kötü not düşülecek şekilde anlattıkları Pargalı İbrahim, Makbul İbrahim Paşa ve saraydaki ellerde dolaşan aşk mektupları, çeşitli sakat hadiseler. Onlar kendi hayatları gibi zannediyorlar herhalde efendim. Bu dizilerin danışmanları da yani, onlar da mı yani böyle sakat adamlar ki, ya ben üç kuruş için size böyle ecdadımı kötüleyemem diyemediler mi ya? Yoksa dediler de öleri seçmeyip böyle tamam ya Osmanlı kırdıkları ceviz kırkı geçmiştir diyen bazı tarihçi geçen danışmanlar var. Herhalde onlara yaptırdılar bu danışmanlığı. Veya kendileri istediklerini söylediler, danışmana da he de buna dediler, o da imzaladı projeyi. İhtimali öyle oldu. İbrahim Paşa bir rivayete Kanuni Sultan Süleyman Han'la beraber yaştaş şeklinde, o da bir köleydi. Evet, Manisa'da bir dul kadın bu köleyi evlatlık olarak yanına almış, köle olarak almış ama evlatlık niyetine almış. O arada Kanuni Sultan Süleyman da işte orada şehzade olarak şey diyor. Böylece bir beraber büyümeleri var deniyor. Öyle veya böyle. Şehzade Süleyman'ın dikkatini çekiyor. Sonra da padişah olduğunda babasının yerine, Sultan Selim Han'ın yerine bunu da saraya getirtiyor. Onun hikayesini ayrıca bu İbrahim Paşa'yı anlatacağız efendim inşallah. İbrahim Paşa'yı anlatacağız. O zaman anlatalım. Burada şimdi sizin için zamanı sıkıntıya sokmayalım. İbrahim Paşa biraz muhteris bir insandı. Çok zeki ama muhteristi. Rüstem Paşa böyle sessiz sedasız yükselip gelince padişahın en yakında İbrahim Paşa var. Bu nereden çıktı? İster misiniz Kanuni Sultan Süleyman Han bu adamda bir cevher görüp de saraydaki bazı şeyleri dengelemeye çalışsın? Belki İbrahim Paşa'nın içerisindeki makam hırsı diye bir engerek yılanı var. O yılanı ortaya çıkarsın. Evet. O böyle mirahurluk falan olunca padişahla hep beraber. İbrahim Paşa kendi sadrazam. Çok yetkili. Rumeli Beylerbeyi. Serdar. Allah. Ne makamları var adamın. Bir mirahurdan huylandı efendim. Teke sancağına tayin ettirdi Rüstem Paşa'yı, Antalya. İstanbul'dan uzaklaştırdı. Teke sancağı da
İstanbul'la irtibatı karayolundan yok. Deniz yolundan var. Toroslar önünü kesmiş. Öyle bir yer. Sürgün yeri gibi yani. Antalya uzun süre öyleydi efendim. İbrahim Paşa 1536'da ölüm cezasıyla cezalandırıldı ve infaz edildi. Yani 1530'dan 36'ya kadar bu Rüstem Paşa İbrahim Paşa'nın gözden uzaklaştırmasıyla muhatap oldu. Rüstem Paşa önce Karaman, ardından Diyarbakır Beylerbeyi oldu. Rüstem Paşa. 1538'de de Boğdan Seferi'nde Anadolu Beylerbeyi yapıldı. Şimdi artık Anadolu Beylerbeyliği bandına girince tamamdır. İş yürüyecek görünüyor. Öyle görünüyor. Arkasından Rumeli Beylerbeyliği, sonra sadrazamlık gelecek. 1539'da Rüstem Paşa At Meydanı'nda yapılan Şehzade Bayezid'in sünnet düğününe katıldığında kendisine vezir rütbesi verildi. Anadolu Beylerbeyliği vezir bir kademe daha yükseldi. Kanuni'nin tek kızı Mihrimah Sultan da evlilik çağındaydı. Padişah istikbali açık görünen, iyi ahlaklı, çok kabiliyetli Rüstem Paşa'yı kızına namzet yaptı. Yani damat adayı yaptı. Aday diyoruz ya, namzet işte. Çekemeyenleri, Rüstem Paşa'yı çekemeyenler, bir İbrahim Paşa değildi ki, o çekildi. Başka da böyle yüksek makamların civarına yaklaşmış olan insanlarda bu oluyor. Bir adım daha, bir santim daha gitsem, bir milim daha yanaşsam, hep var mı? Hep var efendim. Halbuki oralarda hizmet için adam Allah rızasını düşünse bu olmaz. Mutlaka nefsani bir şeyler giriyor araya. Yapmayalım bunu ya. Sen koca bir memlekette kaç milyon insanın içerisinde bir yere kadar gelmişsin. Oradaki görevini yap ya. Yani yemiyorsun, içmiyorsun, bu görevden bir daha yukarıya gideyim diyorsun. Oraya da gittiğinde bir daha yukarıya gidiyorum diyorsun. Bir daha gittiğinde, hani var ya efendim, bir padişah veya sultan at üzerinde giderken herkes kalkıp selamlıyorlarmış. Hürmet gösteriyorlarmış. Padişah geçiyor. Bir ihtiyar piri fani de benim gibi oturmuş bir köşede. Böyle padişaha herkes kalkmış, o kalkmıyor. Kalkmayınca sultanın dikkatini çekmiş. Şu ihtiyarı çağırın bakayım demiş. Çağırın. Çağırmışlar. Sen kimsin demiş. Efendim ben işte bu köydenim veya bu şehirdenim filan kimseyim. Peki ya bir adam, bak saçın sakalın ağarmış. Yaşlı başlısın, aklı başında bir adamsın. Bunlar herkes ayağa kalktılar. Beni görünce. Ben padişahım ya. Sultanım ben ya. Sen ayağa kalkmamakla padişah zannediyor ki bir reaksiyonu mu var? Kaşınıyor mu? Sen diyor bana niye ayağa kalkmıyorsun diyor. Yani ne olur kalksaydın. Niye kalkacağım efendim diyor. Ben padişahım diyor. Sonra efendim diyor. Sonra mı diyor? Sonra hiç. Yani padişahlıktan sonra hiç. Ben şimdi hiçim efendim diyor.
Sizin beni selamlamanız lazım diyor. Bir insanoğlu hiç olduğunu bir kabullense, hiç makam mevki kavgası olmaz. Çünkü bu kavgalardan, bu çekemez hadiselerden çekilemez neticeler doğuruyor. Millete yazık oluyor. Gelin herkes el ele versin. Bırakın makamı, mevki, bilmem neyi. Şükredin ki size bu millete hizmet etmek için böyle bir makam nasip etmiş Allah-u Teala. Evvela bunun şükrünü eda edin ya. İnancınız varsa tabii. Yok da, inancın yok da illa derdi davan makamsa git be kardeşim ya, git. Git sen, yıkılıp bir gün öleceksin, benim elimde kalma diyeceksin, adamı göndereceksin. Başka yolu yok yani. Evet. Ve Rüstem Paşa'yı kızına namzet yaptı. Fakat lan bu adam Anadolu Beylerbeyi, vezir rütbesi şehzadenin düğününde verildi. Şimdi de padişahın kızını verecekler. Bitti. Bitti. Bizim bu adama gücümüz yetmez. Önümüzde koca bir sur duvarı çekiliyor makam için. Efendim dediler, bu adam bir şaya yaydılar. Bu adam cüzzamlı. Kitaplar cüzzam diyor. Aslı bunun doğrusu cüzzamdır efendim. Tek z'lidir. Çift z'li söyleyen yalnız söylüyor. Cüzzamlıdır. Kanunu da kulağına gitti. Dediler ki efendim böyle böyle yani bu Rüstem'de cüzzam var deniyor. Başhekimi Mehmet Halife'yi padişah görevlendirdi gizlice. Ya dedi böyle böyle bir şey var, sen hekimsin. Sen bunu bir araştırsana. O da peki efendim dedi. Zaman zaman görüşüyor ediyor tabii, soyunda bir bakayım falan diyecek hali yok. Efendim zaman zaman oturuyorlar, sohbet ediyorlar falan. Başhekim de tabii münasebesiz bir şekilde yapmıyor, onu sırıtmıyor yani. Tuzak kuruyor ama sırıtmıyor tuzağı.

olur. Başhekim kendi kendine dedi ki, bit cüzdanlıda durmaz. Onun kanını sevmezmiş efendim bit. O kanı emmezmiş. Burada bize ekmek yok dermiş. Nasıl sedir ağacı, katran ağacıdır, zehirlidir, hiçbir böcek yiyemez onu. Ölüyorlar böcekler yesinler diye ama yemiyorlar ki, yiyen kendi ölüyor. Ve padişah da bu rapora uydu. 4 Aralık 1539'da Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan tek kızıya sultanın nikahları kıyıldı. Rüstem Paşa şimdi damadı Şehriyari oldu. Saraya damat oldu. İfadesini maalesef bizim tarihçilerimiz çok kullanıyorlar. Ne hikmetse. Saraya damat oldu. Damat oldu. Yani saray. Şimdi de böyle saray lafının düşmanları var ya benim. Saray dediğiniz zaman böyle delleniyor. Ne olmuş saray? Söylenecek çok şey var ama söylenmez. Tabii Rüstem Paşa damat olunca Osmanlı'nın o zamanlar çok edebiyata da önem veren adamları çok, edebiyat çok ileride. Yani bir kimse edebiyatla uğraşıyorsa onun sırtı kalın olurdu. Arkası kalın olurdu. Vezirler, vezir azamlar, padişah, diğer devlet adamları böyle kimseleri konağında hep eksik etmezlerdi. Bir şair bu Rüstem Paşa'nın bu şekilde cüzamlı olmadığı anlaşıldığı için bir beyit söylüyor. Bu beyit de şöyle efendim. Olacak bir kişinin bahtı kavi, talii yar. Bahtı sağlam olsun. Talihi de kendine, biz talih diyoruz, heyle söylüyoruz. Aslı bunun talih. Talihi de yar. Bir kimsenin eğer bahtı açık olursa, talihi yar olursa kendisine, kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar. Bu adamın talihi denk geliyorsa, rast geliyorsa, onun biti bile yeri geldiğinde işe yarar diyor. Bunu da meşhur etmişler. Niye meşhur etmişler? Çok çok çok zekice uydurulmuş bir şey değil. Ya bak kanuni var ya kanuni. Bir tane kızını yakası bitli Rüstem Paşa'ya verdi. Hani Osmanlı'nın bir falsosunu yakalayacaklar ya efendim. Bir şey çıksın ortaya istiyorlar. Rüstem Paşa, Vezir-i Azam Lütfü Paşa'nın azli ve yerine Hadim Süleyman Paşa'nın tayiniyle ikinci vezir yapıldı. Daha sadrazam değil. Damat oldu. Lütfü Paşa vardı, sadrazam azledildi. Yerine Hadım Süleyman Paşa, ak hadım ağalarından falan lafları çok geçiyor. Onları başka sohbetlerimizde inşallah açıklarız. Bugünkü süremizi buna kullanmayalım. Hadim Süleyman Paşa, hizmet edici, bol hizmeti olan manasınadır. Hedmedilmiş, hadım edilmiş manasına değildir. İkinci vezir yapıldı. Hadim Süleyman Paşa da sadrazam oldu. 1541-43 de padişahla Macaristan seferlerine katıldı. Tabii bu seferlerde devlet idaresinde çok gayretleri görüldü. İsabetli kararları görüldü, duyuldu. Divanda Hadim Süleyman Paşa ile Hüsrev Paşa kavga edip azledilince 1544'te Vezir-i Azam yapıldı. Niye kavga ettiler?

0: Hüsrev Paşa kimdi? Hüsrev Paşa birçok yerde, Halep dahil, ki gördüm oradaki camiinde çekimler yaptım, külliyesini gördüm, çektim. Sizlere de gösterdik onları o zamanlarda. Deli dolu bir adam. Ama iş yapıyor. Bazı yerlerde de kavgacı bir tabiatı var. İnsanın kavgacı tabiatı olamaz mı? Allah-u Teala yaratırsa olur. İşte divanda bir karşılıklı bir hançer çekme olayı oluyor. Onu da Hüsrev Paşa'ya anlatırken sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için bunu burada hem programı noktalıyorum. Süremizin sonuna geldik çünkü. Ama Rüstem Paşa'nın anlatımını daha bitiremedik. Bir Rüstem Paşa'yı bitirelim. Ondan sonrası inşallah ötekilerde de bu kavgayı da söyleyeceğiz. Yani gizlenecek bir şey yok efendim. Ayıp günah değil ki. Kumar borcu için kavga etmemişler ki efendim. Devlete hizmet için kavga etmişler. Yani alnından ikisini de öpesin gelir. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Günaydın. Yepyeni bir hafta sonuna 11 Temmuz Cumartesi sabahına merhaba diyoruz. Efendim son dakika gelişmeleriyle başlayan bir gün efendim yine erken saatlerden bir operasyon haberi geldi. Ankara'dayız. Polis Çankaya Belediyesi'ne ait binalarda arama çalışması yapıyor ve bu arada Hüseyin Can Güner Çankaya Belediye Başkanı'nın da evinde polis arama yapıyor. Ayrıca çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Hemen ayrıntıları alacağız efendim. İddialar ne yönde? TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman telefon hattımızda. Sait hemen alalım. Merhaba. Ayrıntılarda neler var? Hala aramalar devam ediyor mu?
1: Tabii şu anda an itibariyle aramalar devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı'na karşı bir gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor. Tabii sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'nde bir operasyon düzenlendi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı ki bunlardan ikisinin belediye başkan yardımcısı olduğu iddia ediliyor. Biri de Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Meclis Başkan Vekili Emre Doğan'ın gözaltına alındığı iddia ediliyor. Tabii şu anda polisler binada aramalarını gerçekleştiriyor. Ekiplerin dijital materyal ve evraklar üzerinde incelemeler yaptığı yönünde söylentiler var ki şu anda polisler hala binanın içinde çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonun dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise geçtiğimiz günlerde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yurt dışına çıkması olmuştu ve yurt dışına çıkmasıyla beraber vatandaşlar üzerinde özellikle kaçtığı yönünde iddialar vardı. Tabii şu anda soruşturma kapsamına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı açıklama bekleniyor. Gözaltı sayısı ve operasyona ilişkin yeni detayları birazdan detaylar gelmeye başladıkça aktarmaya devam edeceğiz.
0: Sait, evet aramalar devam ediyor. Bu arada Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de NATO zirvesi Çankaya'da olduğu için yurt dışında olmasıyla ilgili çok eleştirilmişti. Onlara da bir cevap verdi. Hemen sana şunu soracağım. Şu anda nerede? Türkiye'ye döndü mü acaba?
1: İstanbul'da olduğu ve İstanbul'da teslim olduğu ile ilgili iddialar var. Tabii bunlar hangi boyutta? Bizler de yetkili makamlardan aslında bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. İstanbul'da teslim olduğuna yönelik iddialar var. Tabii yurt dışında mı yoksa yurt dışından geldi ve İstanbul'da teslim mi oldu? Bunları biz de birazdan yetkili makamlardan öğreneceğiz. Tabii şu anda son durum aslında bu şekilde. Yurt dışında çıkmasıyla ilgili çok eleştirilmişti.
0: Peki, evinde arama yapılıyor şu anda. Sait Kahraman'la bağlantımız devam edecek. Çok teşekkür ederim. İlk ayrıntıları aldık efendim. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ankara'dan geldi sıcak haber. Ankara Çankaya Belediyesi'nde şu anda polisin arama çalışmaları devam ediyor. Çankaya Belediyesi'ne bir operasyon haberiyle bugüne başladık. Evet, şimdi gündemin bütün ayrıntılarıyla gün başlıyor. Merhaba diyoruz birlikte. Efendim evet, hareketli, çok hareketli bir haftayı geride bıraktık. NATO zirvesine ev sahipliği yaptı Türkiye ve başkent Ankara. Tabii ki yansımaları bitti mi? Bitmedi ve daha bir süre konuşacağı benziyoruz. Evet efendim, şimdi savunma sanayi ve bu yönde Trump'tan, Amerikan Başkanı'ndan gelen açıklamalar çok önemliydi. Bundan sonra KATSA yaptırımları kalkacak mı? Trump bu sözü verdi. Dostlarımızla bu tür yaptırımlar istemiyoruz dedi. Bir de F-35 konusu var efendim. F-35'lerle ilgili süreç ne zaman başlayacak? Bu konuda da sıcak mesajlar gelmişti Trump'tan. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelen önemli açıklamalar var. KATSA yaptırımları ve F-35'te yakında neticeye ulaşacağız dedi Dışişleri Bakanı. Ayrıntıları paylaşacağız. Ve efendim hafta içerisinde 15 Temmuz'un yıl dönümü ve 10. yılında vefa haftası anma törenleri başladı. 15 Temmuz anma törenlerinin ilk adresi Ayasofya Kebir Camii'ydi. Kur'an-ı Kerim okundu ve 15 Temmuz'da nasıl bir program olacak sizlerle paylaşacağız. Ve NATO zirvesi başkente büyük yankı uyandırdı, dünyada büyük yankı uyandırdı. CHP gündemine de bir ara vermiştik ama orada da önemli gelişmeler yaşanıyor. Hem İstanbul İl Başkanlığı'nda CHP'de bir poster kavgası var. Bir yandan da dün MYK toplandı. Sayın Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda 7 il başkanı daha görevden alındı. Hangi iller? Afyon, Karahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ efendim. Ve disipline sevk edilen 3 il başkanı da var. Bakacağız ayrıntılarına. Ve LGS heyecanı, fırtına devam ediyor. LGS açıklandı. Sonuçlar geldi dün itibariyle. 500 tam puan alan 450'den fazla öğrencimiz var. Bir yandan da tercih maratonu 13 Temmuz'da başlıyor. Bizden ayrılmayın. Detaylara bakacağız. Ve efendim, Dünya Kupası'nda da heyecan iyice doruk noktaya ulaştı. İlk yarı finalistler belli oldu ve az önce biz de arkadaşlarımızla konuştuk. Şimdi Fransa'nın rakibi kim oldu? Boğalar, İspanya. Bir yanda Lamine Yamal'lı İspanya, bir yanda Kylian Mbappe'li Fransa. Final tadında bir maç olacak deniyor. Peki diğer iki yarı finalist ne zaman belli olacak? Evet, takvime de birlikte bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Ve gazetelerimiz hazırsa bir manşetlerimizi de görelim birlikte. Bugün 11 Temmuz Cumartesi. Türkiye Gazetesi NATO zirvesinin yankılarını anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi, kriz çözüldü, diplomasi zaferi yaşandı ve bu arada S-400'e yeni formül aranıyor denilmiş. NATO'nun en çok konuşulan silahı bu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderlerine tabanca hediye etti. Burada da enteresan durumlar var çünkü Avrupalı bazı liderler bu tabancayı görünce bir anda yerinden zıpladı. Peki bu silahlar, bu tabancaları ülkelerine götürebilecekler mi? Bazı Avrupa ülkelerinde bu bir sıkıntı. Milliyet gazetesi terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli açıklamasına yer veriyor. Evet, Ayasofya'da hafızlar geçidi. Yeni Akit gazetesinin sürmanşetinde efendim, tabii ki 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü, çok önemli anma programları var. Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Sabah gazetesi milli güvenlikten taviz vermeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde genç mezunlara, genç kurmaylara net mesajlar verdi. Hürriyet gazetesi Atina'dan gelen bir başka önemli iftira ile ilgili olayları manşetine taşıyor. Sözde efendim Türk askeri bazı tacizlerde bulunmuş operasyonlar sırasında. Şimdi bakacağız efendim bu iftiralar neleri kapsıyor. 7 il başkanı görevden alındı. CHP'de yaşananlar Hürriyet gazetesinde yer alıyor. İç kaleyi sağlam tutalım diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Fanatik gazetesine geldiğimizde görüyorsunuz transfer dünyasında neler yaşanıyor. Birçok futbolcu gündemde çünkü Süper Lig'de de heyecan başlıyor. Gün başlıyor etiketiyle mesajlarınızı bekliyoruz. Ben Seda Akbay, hoş geldiniz diyorum tekrar ve hemen ayrıntılara gidiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde önemli mesajlar verdi. Savunma sanayindeki %82 yerlilik oranına ve siber saldırılarla değişen savaş konseptine dikkat çekti. Ankara'daki tarihi NATO zirvesini de hatırlatan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Az sonra... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında İstanbul'da bir hafta sürecek anma programları başladı. Şehitler dualarla anılırken o gece yaşananlar sergilerden yürüyüşlere, drone gösterilerinden konferanslara kadar çok sayıda etkinlikle yeniden hatırlatılacak. Az sonra... CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni atamalar, görevden almalar ve ihraçlar gerçekleşti. Daha önce ataması yapılmayan 22 il başkanlığının 14'üne yeni atama yapıldı. 7 il başkanı görevden alındı. 3 isimse tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra...
0: Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrası önemli mesajlar verdi. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranıyla ilgili önemli mesajlardı. Ankara'daki tarihi NATO zirvesini de hatırlattı Erdoğan ve milli güvenlikten taviz verilmeyeceğini vurguladı.
3: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.
4: Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zorluklarına değindi. Ankara'nın uluslararası arenadaki kurucu ve yön verici rolünün altını çizdi. Sözü tarihi NATO zirvesine getirdi.
3: NATO liderler zirvesine Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. 26 ülkeden kurmay subayların eğitildiğini belirten Erdoğan, mezunların ülkeye büyük katkılar sunacağını söyledi.
3: Diplomalarını alan subaylarımız kurmay unvanıyla farklı kademelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, devletimize ve milletimize yüksek bir vazife şuuruyla inşallah hizmet edecekler.
4: Türkiye'nin sahadaki caydırıcı askeri gücüne ve tam bağımsız savunma sanayine vurgu yaptı. Son bir yılda 11 milyar doları aşan ihracat rekoruyla Türkiye'nin küresel sistemde kurucu bir aktör haline geldiğini ifade etti.
3: Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık.
4: Erdoğan, dünyada savaş konseptinin bir dönüşüm geçirdiğine de işaret etti.
3: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor.
0: Ve 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı kapsamında İstanbul'da bir hafta sürecek anma programları başladı. Şehitler dualarla anılırken o gece yaşananlar sergilerden yürüyüşlere, drone gösterilerinden konferanslara kadar çok sayıda etkinlikle yeniden hatırlanacak.

0: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ne o gece unutuldu ne de yaşananlar. Şehitler bir hafta boyunca kentin dört bir yanında dualarla anılacak. O gece verilen mücadele yeni nesillere aktarılacak. İstanbul Valiliği koordinasyonunda hazırlanan programlar 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde sergilerden konferanslara, yürüyüşlerden kortejlere, drone ve mapping gösterilerinden söyleşilere kadar çok sayıda organizasyon yapılacak. Anma programlarının ilk adresi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Kutlu Mabet, Kutlu Vefa programında 15 Temmuz'da bedenlerini siper eden 253 şehit için 253 hafız hatim okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. 11 Temmuz'da İstanbul'daki 3 köprüyle Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprüleri Türk bayraklarıyla donatılacak. Üsküdar ve Taksim Meydanı'nda kurulacak çadırlarda ise aynı can, aynı kan sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlenecek. 12 Temmuz'da bisiklet ve motosiklet korteji oluşturulacak. 13 Temmuz'da 253 şehit, 253 portre sergisi, 14 Temmuz'da fotoğraf sergileri, sempozyumlar ve ödül törenleri gerçekleştirilecek. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü ise şehitlik ziyaretleri yapılacak. Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlenecek. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nda taksi korteji yapılacak. İstanbul'un simge noktalarında ışıklı drone gösterileri gerçekleştirilecek. Galata Kulesi ve Kız Kulesi ışıkla buluşacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semaları drone gösterileriyle aydınlanacak. İstanbul'daki anma etkinlikleri 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Düzenlenecek programlarla 15 Temmuz şehitleri rahmetle anılacak. Gazilerin fedakarlıkları ise bir kez daha hafızalara taşınacak.
1: Efendim tabii NATO zirvesinin yankıları devam ediyor demiştik. Önemli açıklamalar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da geldi. Katsa yaptırımları ve bu yaptırımların kaldırılması, ayrıca F-35'lerin alımı için çözüm mesajı verdi. Yakında neticeye ulaşacağız dedi.
2: Müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
0: Katsa yaptırımlarının kaldırılması F-35'lerin alımı için mesajın etti. Neticeye ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çözüm için temasların sürdüğünü söyledi.
2: Türkiye'nin hiçbir konuda yaptırıma tabi olmaması lazım. Türkiye bölgesinde etkin bir ülke. Yani böyle bir ülkeyle siz ortak müttefik olmayacaksınız da kimle olacaksınız?
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO zirvesi sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin güvenlik politikasını değerlendiren Fidan, milli güvenliğimizden asla taviz vermeyiz vurgusu yaptı.
2: Türkiye kendi milli güvenliğinden asla ve asla taviz vermez. Türkiye yani alternatifsiz bir ülke değil.
0: Türkiye'nin tedarik etmeyi planladığı F-110 savaş uçağı motorlarına ilişkin süreçte önemli bir eşik geride kaldı. ABD yönetiminin satış öncesinde Kongre'ye yaptığı resmi bildirime ilişkin yasal inceleme süresi sona erdi. İtiraz gelmedi. Bakan Fidan sorun çıkmasını beklemiyoruz dedi.
2: F-110 motorlarıyla ilgili Kongre'nin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
0: Hakan Fidan ABD-İran savaşına değindi. Çatışmaların yayılma riskine dikkat çekti.
2: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi ama bunu tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor.
0: Fidan Ukrayna-Rusya savaşını da değerlendirdi. Taraflar arası temasların sürdüğünü söyledi.
2: Bu konuda biz kesintisiz çalışıyoruz. Bizi çok yakından ilgilendiriyor, direkt etkiliyor. Karadeniz'in güvenliği, yani ticaretin direkt etkilendiğini görüyoruz. Giderek şu anda daha artan şiddetle ticari gemilere saldırılar var. Giderek savaş yaygınlaşıyor.
1: NATO NATO zirvesi sona erdi ve efendim yepyeni heyecanlı bir süreç başladı. 13 Haziran'da gerçekleşen liselere geçiş sistemi sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Öğrenciler başarılarının sırrını açıkladı.
3: En zeki olan değil, en istikrarlı olan kazanıyor.
4: Sonuç görünce çok rahatladım. Annemle karşılıklı ağlasık biraz.
0: Liseli olma hayali kuran 1 milyonu aşkın adayın beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. LGS sonuçları açıklandı.
3: Önerim olarak hani her gün çözmeli zorunda ne? Süreklilik bozulunca motivasyon da kayboluyor.
0: 13 Haziran'da yapılan liselere geçiş sistemi sınavına bu yıl 1.022.658 aday başvurdu. Sınava ise 994.358 aday katıldı. Katılım oranı %97,23 olarak gerçekleşti. Sınavda 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tam puan alan öğrenciler başarı taktiklerini paylaştı.
5: 5. sınıftan itibaren deneme yapmaya başladım kendim. Bu işe 8. sınıfta başlayan bir kişi yani bunu yapamaz. Daha önceden başlamak gerekiyor. Ben böyle başardım.
6: Çok fazla çalışmanın emin olmadım. Aslında düzenli bir şekilde saat saat belirterek çalışmanın daha fazla önemli olduğunu öğrendim.
0: Adayların sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ilan edildi. Adaylar LGS sonuç ekranına TC kimlik numarası, doğum tarihi ve okul numarası ile giriş yapabilecek. Sistem üzerinden puanlarını, başarı sıralamalarını, doğru, yanlış ve boş cevap sayılarını görüntüleyebilecek.
7: Benim yaptığım başarıyı diğer arkadaşlarım da yapabilir. Azimli ve güvenli çalışmak lazım.
0: Tercih işlemleri ise 13 Temmuz pazartesi günü başlayacak, 27 Temmuz'da sona erecek. Tercihler ve özel okul kayıtları eş zamanlı olarak yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Daha sonrasında boş kalan kontenjanlar için nakil işlemleri başlayacak.
1: Bu arada CHP'de hareketlilik devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplandı. Bu toplantıda yeni atamalar, görevden almalar ve ihraçlar gerçekleşti. Ve 7 il başkanı görevden alındı. 3 isimse tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
0: İhraçlar, görevden almalar, yeni atamalar. CHP'de arınma süreci hız kesmeden devam ediyor.
8: Örgütlerimize ilişkin bir değerlendirme yaptık.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde A takımıyla toplandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında daha önce görevden alınan 22 il başkanlığından 14'ü için atama kararı alındı. O kararı parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu. Kritik toplantıda 7 il başkanı ise görevden alındı. Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 43'e yükseldi.
8: Daha önce bazı örgüt başkanlarımızı, il başkanlarımızı, bazı ilçe başkanlarımızı hem partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve davranışları sebebiyle hem de özellikle bu mutlak butlan süreci içerisindeki tutumları sebebiyle birlikte çalışamayacağımızı değerlendirerek bir görevlerine son verme, yollarımızı ayırma süreci yaşamış.
0: 3 isim de kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu yönetimi CHP basın toplantısı salonunda üzerinde Türkiye'nin birinci partisi yazan fonu kaldırmıştı. Yerine gökyüzü temalı fon getirilmişti. O fon yeniden değiştirildi. Üzerine Türkiye'nin kurucu partisi yazısı eklendi.
1: Efendim bu sabaha sıcak gelişmelerle başladık. Son dakika gelişmesi olarak da paylaşalım. Polisin Çankaya Belediyesi'ne ait binalarda arama çalışmaları devam ediyor. Sabah erken saatlerde çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı verildi. Ve Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon başlattı Çankaya Belediyesi'ne. Ayrıntıları alacağız TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'dan. Sait, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı. Son durumu alalım senden. Ayrıntılar neler?
9: Evet, Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonla birlikte çok sayıda gözaltı kararı var. Tabii şu anda bizler kameraman arkadaşım Mehmet İren'le beraber Çankaya Belediyesi'nin hemen önündeyiz. Buraya sürekli polis takviyesi geliyor. Neden geliyor? Şu anda polis burada arama çalışmalarını sürdürüyor. Tabii Ankara, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından binanın önüne toplanması için buraya vatandaşları çağırdılar. Bununla birlikte Çevik Kuvvet ekipleri her geçen dakika binanın etrafına toplanıyor herhangi bir olumsuzluğa karşı. Tabii ekiplerin hem dijital materyal hem evraklar üzerinde incelemeleri sürüyor. Hem Park Bahçeler Müdürlüğü'nde hem de Hüseyin Can Güner'in evinde arama çalışmaları sürüyor. Tabii geçtiğimiz günlerde Hüseyin Can Güner yurt dışına çıkmış ve bununla birlikte kaçtığı yönünde iddialar oluşmuştu. Tabii şu anda da görüyorsunuz Çevik Kuvvet ekipleri bulunduğumuz noktaya doğru yavaş yavaş ilerleyişini sürdürüyor. Her geçen dakika Çevik Kuvvet ekipleri buraya geliyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Hüseyin Can Güner yurt dışına çıkmış ve bununla birlikte kaçtığı yönünde iddialar oluşmuştu. Söylentiler oluşmuştu. Tabii sabah saatleri itibariyle İstanbul'da gözaltına alındı Hüseyin Can Güner. Şu anda kendisi gözaltında ve belediye başkan yardımcılarının da gözaltına alındığı ile ilgili iddialar var. Tabii bu operasyon ayrıntısına gelirsek yolsuzlukla ilgili olduğu konuşuluyor. Şu anda hem Park Bahçeler Müdürlüğü'nde hem de Hüseyin Can Güner'in evinde hem de Çankaya Belediye binasında operasyon aslında devam ediyor bir yandan. Çünkü evrak incelemeleri yapılıyor. Onlar üzerinde duruluyor. Şu anda çevrede kapatılmış durumda. Kapılara, kapı çevresine, binanın etrafına barikatlar çekildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye. Mansur Yavaş'a yakın bir isim olan Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Emre Doğan'ın gözaltına alındığı yönünde iddia var. Tabii bizler de bunu şu anda netleştirmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi operasyon ayrıntısında aslında bakarsanız yolsuzluk var. Ama iddialar şu ki terörle mücadele ekipleri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde bir arama çalışması sürdürüyor. Tabii bizler bunu netleştirmeye çalışacağız. Bunlar dediğimiz gibi şu anda bir iddia. Tabii şu anda orada durum nedir? Terörle mücadele ekipleri orada mı? Terörle bağlantısı mı var? Yoksa sadece yolsuzlukla ilgili bir operasyon mu? Bizler de bunu netleştireceğiz. Dediğimiz gibi CHP Ankara İl Başkanlığı buraya vatandaşları çağırdı ve vatandaşlar buraya toplanmaya başladılar. Hemen kapı tarafında da toplanma devam ediyor. Tabii şu anda Çevik Kuvvet ekipleri de o noktalarda önlemlerini aldılar. Dediğimiz gibi Hüseyin Can Güner şu anda gözaltına alındı. Tabii bizler şu anda Çankaya Belediyesi'nin önündeyiz ve şu anda burada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Hüseyin Can Güner'in gözaltına alındığı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aslında resmi açıklamayı yapacaktır. Bizler şu anda burada bekleyişimizi sürdüreceğiz.
1: Sait Kahraman, evet, şu anda operasyona ilişkin tam o noktadan bize ayrıntıları verdi. Hüseyin Can Güner, evet, Özgür Özel'in de A takımında olan bir isimdi. 31 Mart seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçildi ve Sait'in söylediği üzere şu anda gözaltına alındı. Aramalar sürüyor ama iddiaların netleşmesi için resmi açıklamayı bekliyoruz. Sait Kahraman'a teşekkür ediyorum ve devam ediyoruz efendim. Ekonomi diyeceğiz. Nominal gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre liste oluşturuldu. Evet, yurt içerisindeki bütün üretilen hizmetler, bu üretim potansiyelimiz acaba nasıl? ABD ve Çin ilk iki sırada yerini korurken Türkiye 1,6 trilyon dolarla ilk 20 ekonomi arasında.
0: Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye'de listede ilk 20'de yerini aldı. Uluslararası Para Fonu'nun 2026 yılına ilişkin ekonomik verileri kapsamında hazırlanan dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması belli oldu. Sıralamada ABD 32,4 trilyon dolarlık ekonomisiyle ilk sırada yer alırken Çin 20,9 trilyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. Almanya 5,5 trilyon dolarla üçüncü olurken Japonya ve Birleşik Krallık ilk beşi tamamladı. Türkiye ise 1,6 trilyon dolarlık nominal gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini aldı.
1: Evet, ekonomiyle ilgili şimdi de dış ticaret verilerine bakalım. TÜİK'in verilerine göre Mayıs ayında ihracat ve ithalatta fiyatlar yükseldi. Ancak ticaret hacminde geçen yılın aynı dönemine göre bir gerileme yaşandı.
0: Türkiye'nin dış ticaretinde dikkat çeken tablo, ihracat ve ithalatta fiyatlar arttı ama ticaretin miktarı azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracatta ürünlerin ortalama değeri %14,2 arttı. Ancak ihraç edilen ürün miktarı %20,8 geriledi. En yüksek fiyat artışı %52,5 ile yakıt grubunda görüldü. Ham maddelerde %11,3, imalat sanayinde %12, gıda, içecek ve tütünde ise %8,8 artış kaydedildi. İthalatta da benzer bir tablo oluştu. İthalat birim değer endeksi yıllık bazda %14,2 yükseldi. Yakıt grubundaki artış %49'a ulaşırken imalat sanayinde %6,4, ham maddelerde %4,3 artış görüldü. Gıda, içecek ve tütünde ise fiyat endeksi %2,4 geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mayıs'ta ihracat miktarı bir önceki aya göre sınırlı artış gösterdi. İthalat miktarı ise %6 geriledi. Dış ticaret haddinde ise sınırlı bir iyileşme yaşandı. Geçen yıl 89,5 olan endeks bu yıl Mayıs ayında 89,6'ya yükseldi.
1: Evet efendim, yani enflasyonun bir parçası oldular onlar, yurdum fırsatçıları. Asgari ücrete zam gelir, hemen fiyatlar marketlerde yükselir. Emekliye zam gelir, onlar hemen işi fırsata çevirir. Ve depozito uygulamasını bahane edip işi fırsata çevirenlere bakacağız şimdi. Cam ve plastik şişeli ürünlerde biliyorsunuz ücret iadesi geldi. Çok da güzel bir ilgi vardı. Ama onlar camlara ve plastik şişeli ürünlere zam yaptılar. Ticaret Bakanlığı ekipleri de bu fırsatçılığın önüne geçmek için denetimleri artırıyor.
9: Depozito yönetim sistemi çıktı. Vatandaşlar iade ettiği şişe başına para almaya başladı. İşte bunu gören fırsatçılar su fiyatlarına zam yaptı.
10: Biz de bu yeni kampanyayı kullanıyoruz açıkçası ailecek, ama fiyatlar arttığı için 2-3 liralık bir zam olduğu için özellikle zarardayız. Denetimi ben girerken gördüm. Mantıklı ve güzel buluyorum.
0: Depozito yönetim sistemi 1 Temmuz'da devreye girdi. Vatandaşlar artık iade ettiği şişe başına 1 lira alıyor. Bunun üzerine marketler başta ambalajlı su olmak üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışına gitti. Sosyal medyada ise haksız fiyat artışlarına tepkiler yükseldi.
11: Hiçbir fiyat algımız kalmadı. Bir şey pahalı mı, ucuz mu, normal mi, bunu anlayamıyoruz. Yani önce bir şaşırıyoruz, sonra herhalde normal deyip almaya devam ediyoruz.
0: Ticaret Bakanlığı depozito uygulamasını gerekçe göstererek maliyetin üzerinde zam yapan firmalara yönelik denetim süreci başlattı.
12: Gerçekten en çok tükettiğimiz ürün su. Sağlıklı güzel ürün tüketmek istiyoruz. Sabah kavga ediyorduk su tüketmekle ilgili.
13: Su kullanılması gerekti yani. Ben gidiyorum, içme suyumuz var, orada doldurup geliyorum yani, bu kadar her gün vermektense yani. O daha karıma geliyor.
0: Geçmişe dönük fiyat değişimleri incelendi. Etiketlerde hangi tarihte ne kadarlık indirim ya da zam olduğuna bakıldı. Depozito katılım bedelinin ürün fiyatına doğru ve şeffaf şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edildi. Ticaret Bakanlığı maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışının haksız fiyat kapsamında değerlendirileceği uyarısı yaptı. İdari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak mesajı verdi.
1: Gün başlığına sıcak gelişmelerle başladık efendim. Şimdi ara zamanı, birazdan manşetlerle buradayız.
14: Fesleğen Catering güvenli gıda ekranını sunar. TGRT FM Haber.
15: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
16: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
17: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Bir roketi ilk dönüşünü böyle tamamladı. Yörüngeye yükünü bırakan dev roket atmosfere döndü. Roket motorları ateşlendi. Dev gövde denizdeki özel bir platforma kontrollü şekilde yaklaştı. Alevler ve dumanlar arasında kurulan dev ağ sisteminin içine isabetli bir iniş gerçekleştirdi. Bu hamle Çin tarihinin ilk kontrollü roket geri kazanımı olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar Amerikan SpaceX bu teknolojiyi 10 yıldır kullanıyor olsa da Çin için bir yenilik. Emlakçıda kavga çıktı. Bıçaklar çekildi.
4: Biri bıçaklandı.
3: Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Bir emlakçıda başlayan kavga sokağa taştı. Taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
4: Abi şu ortamda bir silah kullanması şaşırttı.
3: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Cadde savaş alanına döndü. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralananlar oldu.
5: İki tanesi geldi buraya, birini soğuk. Adam niye soruyorsun, hayırdır, bu vuranlardan iki tanesi.
3: Dakikalarca süren kavgayı polis güçlükle ayırdı. Kavga edenler gözaltına alındı.
6: Dikiş değil lan.
7: Dikiş var he.
6: Bak dikiş daha duruyor bak.
8: Bizim mezar hangi tarafta ya?
6: Mezar burada yok. Nerede çıktı?
3: Geleceğin yükseleceği inşaat temeli saniyeler içinde geçmişin gizemli perdesini araladı. İş makinesinin toprağa vurduğu o darbe onlarca yıllık ürkütücü bir sırrı yeryüzüne çıkardı.
6: Allah Allah.
9: Baksana bunlar ada şey...
3: Olay Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşandı. Bir inşaatın temel kazısı sırasında toprağın altından insan kemikleri ve kafatası parçası çıktı. İşçiler hemen çalışmayı durdurup jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.
9: Baksana bunlar ada şeydir ha.
6: Mezarı varmış abi.
9: Kemikleri, bilekleri baksana.
3: Jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan kemikler kimlik tespiti için adli tıbba gönderildi. Gizemli olayın tarihi mi yoksa adli bir vaka mı olduğu incelemeyle netleşecek. Polis ve savcı gibi davranıp tuzak kurdular. Milyonluk vurgun yaptılar. Çete aynı gün ikinci vurgununda yakayı ele verdi. İstanbul Eyüp Sultan'da dolandırıcılar Azerbaycan uyruklu kişiyi telefonla aradı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Adının FETÖ operasyonuna karıştığı yalanını söylediler. Şüphelilere inanan kişi tuzağa düştü. 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahte polise elleriyle teslim etti. Dolandırıcılar bu kez Fatih ilçesinde aynı yöntemle 65 yaşındaki kadının 1,5 kilo altınını çaldı. Tuzağa düştüğünü anlayan kadın şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etti. Küçükçekmece'de yakalanan otomobilde 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çalıntı ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca 142 adet sahte 100 avro olduğu belirlendi. Operasyon Şanlıurfa'ya kadar uzandı. 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı.
10: Ne beş
3: metrobüs tellerine tırmandı. E5'i birbirine kattı. Görüntüler Beylikdüzü'nde kaydedildi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs E5 karayolunun ortasında yürüdü. Şahıs yanından hızla geçen araçlara aldırış etmedi. Parkta gezer gibi rahat tavırlar sergiledi. Şahıs tellere tırmandı. Metrobüs yoluna girmeye çalıştı. Facia yaşanmaması için sürücüler durdu. Trafik aksadı. Yol ortasındaki kişi yaka paça yoldan dışarı çıkarıldı. Görüntüler Çekya'dan. Zilin kentindeki depo olarak kullanılan eski ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikanın 9. katını sardı. Bölgeye yaklaşık 300 itfaiyeci ve bir helikopter sevk edildi. Binadan yaklaşık 100 kişi tahliye edilirken yaralanan olmadı. İlerleyen saatlerde binanın bir bölümü çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken 75 bin ayakkabı kül oldu. Yetkililer daha fazla çökme riskinin bulunduğunu belirtti. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Şirket depolanan malların perakende değerinin 7,2 milyon avro civarında olduğunu belirtti. Üretimin farklı bir tesiste devam edeceğini duyurdu. Motosikletli hızlı, otomobildeki de dikkatsizdi. İki ihmal kazayı getirdi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. İki genç motosiklet üzerinde seyir halindeydi. O esnada bir otomobil ana caddeye manevra yaptı. Motosikletteki genç frene bassa da duramadı. Aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi havada takla atarak yola savruldu. İçlerinden biri ağır yaralıydı. İkili ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Selanik'ten Münih'e giden yolcu uçağında korku dolanlar yaşandı. Kalkıştan kısa süre sonra motorda arıza meydana geldi. Koptuğu belirtilen bir parça kabin camını kırdı. Basınç düşmesi üzerine oksijen maskeleri açıldı. Cam kenarında oturan bir yolcu hafif yaralandı. Uçak Selanik Havalimanı'na güvenli şekilde acil iniş yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik denetimi. Bu kez ceza değil, sevinç konuşuldu. Mudanya'da uygulama yapan trafik ekipleri bir aracı durdurdu. Direksiyon başındaki sürücüden alkol metreye üflemesi istendi. Sürücü sonucu beklerken oldukça heyecanlıydı. Nefesini tuttu, alkol metreyi üfledi. Gözler ekrana çevrildi ve beklenen sonuç geldi. Alkol çıkmadı.
1: Cenk, bir daha sana tavsiye ederim.
3: O an yaşadığı rahatlamaysa görülmeye değerdi. Sevinçten yerinde duramadı. Kameralara el salladı, mutluluğunu gizleyemedi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda zehir tacirlerine ağır bir darbe daha vuruldu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri iki ayrı operasyonda tam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. İlki Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırdı. Risk analiz sistemi aracı işaretledi. Tır X-ray taramasına alındı. Detaylı aramada özel bölmelere gizlenmiş 450 paket bulundu. Paketlerin içinde toplam 526 kilogram 327 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon bunun adı sınırlı kalmadı. Bu kez şüpheli görülen başka bir tır durduruldu. Araç didik didik arandı. Kontroller sırasında 530 paket uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen maddenin ağırlığı 626 kilogram 944 gramdı. Böylece iki ayrı operasyonda yakalanan uyuşturucunun toplam miktarı 1 ton 153 kilogramı buldu.
7: Yaklaş oradan, geç geri.
3: Az kalsın boğulacaktı. Neyse ki imdadına koşan birileri oldu. Az önce ölümden dönen gencin tek isteği ise rezil olmamaktı.
7: Otur buraya. Abi beni dibe götürün, rezil olmayın.
3: Görüntüler Sakarya'dan. Karasu ilçesi sahilinde denize giren bir genç fazla açıldı. Bir anda akıntıya kapıldı. Denizdekiler yardıma koşarken can kurtaran da hızla jet ski ile bölgeye gitti.
1: Hani nerede? Yok burada kimse.
7: Ya şu yüzme bilen arkadaşlar bir aç burayı.
3: Ekipler zamanında yetişmişti. Boğulma tehlikesi geçiren genç sudan çıkarıldı.
1: Ver Faruk elini.
7: Gel.
1: Çıkıyor musun?
7: Elimi
1: evet,
7: tut. Elimi.
1: Hoppalar.
3: Az önce ölümle mücadele eden o genç bu kez karizmasının peşine düştü. Ekiplerden kendisini uzak bir yere götürmesini istedi. Konuşmadılar, ceza yazmadılar, sadece baktılar. Kimi zaman bir anlık dikkatsizlik, kimi zaman bize bir şey olmaz rehaveti. Her yıl binlerce hektar orman işte bu mangal ateşleri yüzünden küle dönüyor. Uşak itfaiyesi bu tehlikeye dikkat çekmek için ezber bozan bir farkındalık klibine imza attı. Ormanda mangal yakan vatandaş bir anda karşısında sessiz sedasız yanaşan itfaiyeyi buldu. Ne siren çalındı ne hortum uzatıldı. Ekipler camı açıp sadece baktı. Ardından psikolojik baskının dozu arttı. Bu kez adamın etrafında bir göz hapsi çemberi oluşturuldu ve beklenen uyarı anonsu yapıldı.
10: Ormanlarımızda ateş yakmak ve mangal yapmak kesinlikle yasaktır. Ormanlarımızı ve geleceğimizi mahvetmeyelim.
3: Ve final, uzanan itfaiye hortumu, mangal ateşini, ardından da mangalcının kendisini suyla bir güzel söndürdü. Uşak itfaiyesinin kamu spotu tadındaki bu videosu sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Demir yolunda yüzen balıklar. Hindistan şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Mumbai kentinde büyük bir sel felaketi yaşandı. Demir yolu hatları tamamen sular altında kaldı. Rayların üzerinde yüzen balıklar belirmeye başladı. İnsanlar sel felaketinin ortasında bu ender manzaranın keyfini çıkarttı. Dayda yüzen balıklar yaşanan ulaşım kaosuna renkli bir mola oldu.

Günaydın, gün başlıyor da tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, manşetlere geleceğiz ama bir mesaj paylaşmak istiyorum. Gün başlıyor etiketiyle lütfen bizlerle siz de gündeminizi paylaşın. Özer Öztürk'ten gelen bir mesaj. Srebrenica soykırımının yıl dönümünde şehitleri rahmetle anıyor. Zulmü lanetliyorum demiş. Özer Bey'e teşekkür ediyorum. Efendim Srebrenica katliamının, soykırımın 31. yıl dönümünde 8000'den fazla Boşnak Müslüman katledildi. Yeniden rahmetle anıyoruz ve bu büyük acıyı onlarla paylaşıyoruz.

Ve yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Evet, az önce arkadaşım Cimide Mahir'le de konuştuk. Final tadında bir maç olacak dedi. Ben de sizlerle paylaşayım. Böyle bir heyecan bekliyor futbol severleri. Çeyrek finalde Belçika'yı Ritz ve Merino'nun golleriyle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Boğalar, İspanyollar final bileti içinde Fransa ile karşılaşacak. Bu arada bu akşam da İngiltere ile Norveç karşılaşması var. İkinci yarı finalistler belli olacak. Gece saatlerinde de Arjantin-İsviçre maçı var. Takvim böyle. Diplomasi zaferi. Çok hareketli bir haftayı geride bıraktık efendim. Haber merkezimiz müthiş bir iş çıkardı. Hakikaten çok dikkat çeken, dünyada yankı bulan zirvenin de yankıları devam ediyor açıkçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi, kriz çözüldü. Manşet özel haber logolu diplomasi zaferi. NATO zirvesindeki masada neler yaşandığına dair ayrıntılar Dışişleri Bakanlığı'ndan geliyor. Özel haberde bu bilgiler edinilmiş. Zirve boyunca Türkiye'nin taleplerinin tam anlamıyla karşılandığını belirten dışişleri kaynakları F-35 konusunda önümüzde farklı formüller var. Türkiye'nin geçmişte parasını kuruşu kuruşuna ödediği ve şu anda Amerika'da hangarlarda tutulan 6 F-35 savaş uçağının teslim alınmasıyla ilgili olumlu gelişmeler kaydediliyor. 1 milyar dolardan fazla bir paramız orada ve şimdi S-400'de olduğu için burada bir soru işareti var. Yeni bir formül aranıyor. Haberle ilgili bir başka detayda böyle. Rusya'dan da gelen bir açıklama var. Tabii burada Rusya'dan gelen cevap da önemli olacak. Görüşmeler sürüyor diyelim. Peki NATO sofrası nasıl kuruldu? Efendim, şeflerimizin eline emeğine sağlık. Bütün ekipleriyle birlikte Fatih Tutak, Osman Sezener ve Sinem Özler. Bu üç şefimiz NATO zirvesinin mutfağına damgasını vurdu ve profesyonel kabiliyetlerini sergilediler. Trabzon tereyağından Denizli'nin yanık yoğurduna, bir yandan asma yaprağımızdan kabak çiçeği dolması, Urla'nın sakız enginarı yalayıp yutmuşlar, öyle anlaşılıyor. Tabaklar boş döndü diyor Sinem Özler. Adnan Şahin'in köşesinde Türk Mutfağı Rüzgarı'nın ayrıntıları Türkiye Gazetesi'nde. Peki LGS'de ne oldu? Abi kardeş 3 yıl arayla şampiyon olduğu deniyor Türkiye Gazetesi'nde. Adıyamanlı Kerem Polat birincilerden biri. Kerem'in abi de 3 yıl önce LGS'de Türkiye birincisi oldu. Evet efendim, bu aileye dikkat. Hürriyet Gazetesi de bu yıl 452 birinci çıktı diyor. Geçen sene 700 civarındaydı. 13 Haziran'daki sınavda sonuçlar geldi. Bu yıl 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercihler ne zaman başlıyor? 13 Temmuz, 27 Temmuz'a kadar da bu heyecan yaşanacak. Manşete geldiğimizde, senin raporun yalan ama bu gerçek. Avrupa Parlamentosu Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi. Skandal bir karara yine imza atıyorlar. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu. İşte Rum çetelerinin katlettiği Türk aile. Azıcık tarih bilen bu kararı kabul etmezdi deniyor. Kıbrıs tarihini azıcık bilen, 1960'lardan bu yana yaşananlar hakkında, Türk askeri hakkında asla bir fikri yok demek ki. Kimsenin kabul etmeyeceği bu karar Avrupa Parlamentosu'nda nasıl bir lobi faaliyetinin olduğunu da ortaya çıkarıyor demiş Gökçe Aytulu. Hürriyet Gazetesi CHP içerisindeki hareketliliğe de yer veriyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu yapıldı. 7 il başkanı görevden alındı. 3 il başkanı disipline sevk edildi. Akşam gazetesine geldiğimizde NATO'da First Lady'ler zirvesi de yapıldı. First Lady Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir yuvarlak masa toplantısı. NATO zirvesi, savunma sanayi bir yana, çocuklarımızın dijital tehlikelerle nasıl karşı karşıya olduğu üzerinde duruldu. Bu zirvede çok önemliydi. Ve bu arada Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babišová bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ve Monika Hanım diyelim, First Lady, bu paylaşımda Sayın Emine Erdoğan'la bir selfie paylaştı. Ve bu arada Ajda Pekkan konseri verildiğini de orada öğrenmiş olduk. First Lady'lere Ajda sürprizi geldi.

0: Ajda Pekkan, Ankara'da NATO zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın lider eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde sahne aldı. Kuğu gibi görülüyor. Birazdan o görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Video halinde. İç kaleyi sağlam tutalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazıyoruz dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli açıklamayı yaptı. İhaneti ezmenin 10. yılı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. Çünkü 10. yıl dönümü. İlk durakta Ayasofya Camii'ydi. FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği kahramanlar için 253 hafız, 253 şehidimiz için 253 hafız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Evet, Portekizli mankenden akıl almaz ilişkiler itirafı geldi. Bu haberi de görüyoruz ve büyük acının gözyaşı. Sırpların 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica'da görünüyor değil mi ekranda? Evet, büyük acı. Srebrenica'da dünyanın gözleri önünde Ratko Mladic komutasındaki askerler bu zulmü yaptılar. Şimdi biliyorsunuz, ben hatırlatayım tekrar, Ratko Mladic cezaevinde inme üstüne inme geliyor, felç üstüne felç geliyor kendisine. Büyük nörolojik sorunlar, krizler, buhranlar yaşıyor. İşte bunun sonu budur. Ve Avrupa mahkemeleri, Adalet Divanı çıkarın cezaevinden, büyük sağlık sorunları yaşıyor. 80 küsur yaşında demesine rağmen avukatların çıkarmıyorlar. Cezasını çekmeye devam ediyor. Evet. Srebrenica'da yaşanan olayların ardından, soykırımın ardından 8372 Boşnak gözyaşları içerisinde bugün anılıyor. Milliyet gazetesinin manşetine geldiğimizde de S-400 düğümü çözülüyor. Kremlin sözcüsü Peskov temasları doğruladı. Üçüncü bir ülkeye gönderilebilir. S-400'ler Rusya'nın onayıyla Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar'ın ismi geçiyor bu formüllerde masada. Peki ekonomide neler var, birlikte bakalım. Dün sanayi rakamları geldi. Açıkçası orada yaprak kıpırdamıyor. Rakamlara göre savaşın, Hürmüz Boğazı'nın etkileri tabii ki sanayimizi de etkiliyor. İstanbul Ticaret Gazetesi, AB'ye üyelik sürecini canlandırma çağrısı gelmiş. İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in açıklamalarını görüyoruz. Katsa sonrası Türkiye küresel fonların radarına girecek. Bu arada Dünya Gazetesi'ne geldiğimizde de sanayide üretimi aramalı toparladı. En sert daralma nerede yaşandı? Sanayide, metalik madenlerde. Mayıs'ta yıllık bazda sanayi üretimi ne arttı ne azaldı, dediğimiz gibi yaprak kıpırdamıyor. Dayanıklı tüketim malı ve sermaye malı üretimindeki sert düşüşler var. Bu arada ara malındaki güçlü artış da bu zafiyeti dengeledi, diyor Dünya Gazetesi. Sanayi üretimine de baktıktan sonra saat başına geldik efendim. Sıcak gelişmeler var hemen saat başında. Canlı bağlantılarla gün başlıyor, devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde önemli mesajlar verdi. Savunma sanayindeki %82 yerlilik oranına ve siber saldırılarla değişen savaş konseptine dikkat çekti. Ankara'daki tarihi NATO zirvesini de hatırlatan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Az sonra... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında İstanbul'da bir hafta sürecek anma programları başladı. Şehitler dualarla anılırken o gece yaşananlar sergilerden yürüyüşlere, drone gösterilerinden konferanslara kadar çok sayıda etkinlikle yeniden hatırlatılacak. Az sonra... CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni atamalar, görevden almalar ve ihraçlar gerçekleşti. Daha önce ataması yapılmayan 22 il başkanlığının 14'üne yeni atama yapıldı. 7 il başkanı görevden alındı. 3 isimse tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra...
0: Efendim, sıcak bağlantımız var demiştik. 11 Temmuz sabahına başlarken Ankara Çankaya Belediyesi'ne ait binalarda Polis arama çalışması başlattı ve çok sayıda ismin de gözaltında olduğu belirtiliyor. Ben şimdi hemen o sıcak noktaya dönüyorum. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman bizimle. Sait merhaba. Çok sayıda isim gözaltına alındı. İddialar ne yönde ve hangi isimler gözaltında?
2: Evet, Çankaya Belediyesi'ne sabah saatleri itibariyle operasyon yapıldı. Operasyon yapıldığı ilk andan beri kameraman arkadaşım Mehmet İren'le biz de Çankaya Belediyesi'nin önüne geldik. Az önce polisler topladıkları delillerle binayı aslında boşalttı. Bir yandan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerine arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş. Bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir ifadelerine yer verdi. Tabii şunu belirtmek isteyelim. Şu anda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner firar durumda. Şu anda kendisi daha gözaltına alınmadı ki kendisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağını ifade etmişti. Tabii şunu da belirtelim bir yandan da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkmış ve oradaydı. Bu da aslında kaçtığı yönünde iddiaları beraberinde getirmişti. Tabii şu anda kendisi aslında firar. Şu anda firar olduğu için kendisinin de gözaltı kararı var. Yakalandığı yerde gözaltına alınacak. Tabii şu anda yurt dışında mı yoksa yurt içinde mi bunu bilmiyoruz. Ekipler bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz saatlerde polisler bu noktadan aslında sabah saatleri itibariyle arama çalışmalarını yapmıştı ve topladıkları hem bilgisayar kasaları hem de delillerle binayı boşaltmıştı. Eş zamanlı olarak hem Hüseyin Can Güner'in evinde hem Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde hem bu noktada belediye binasında arama çalışmaları sürüyordu ki Ankara CHP Ankara İl Başkanlığı vatandaşları binanın önüne toplanması için çağrıda bulundu. Dediğimiz gibi şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında, soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Can Güler'in de bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı var ve bunların sadece 27'si gözaltına alındı. Daha 9 kişi firar durumda. Mansur Yavaş'a yakın bir isim olan meclis üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Emre Doğan'ın da gözaltına alındığı yönünde iddialar var. Tabii şu anda bir de bunu da belirtelim. Hüseyin Can Güner mutlak butlan çıktığı ilk günlerde CHP Genel Merkezi'nde direnmek için Özgür Özel'i desteklemişti ki Veli Ağbaba desteği, Veli Ağbaba'ya da yakınlığıyla aslında biliniyor. Şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Tren de size Çankaya Belediye gösteriyor an itibariyle. Şu anda polisler o noktadan boşalttılar binanın etrafını. Hemen o noktayı da bir görelim. Araçlar geçtikten sonra sabah saatlerinde polis ekipleri belediyeye operasyon düzenlenmişti. Ve operasyonla birlikte binanın etrafı çevrilmişti. Şu anda binanın etrafı aslında açıldı ve vatandaşlar buraya toplandılar. Çankaya Belediyesi'nin önünde bekliyorlar. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısıyla buraya geldi vatandaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Dediğimiz gibi Hüseyin Can Güner aslında Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla biliniyor. Geçtiğimiz günlerde de İspanya'ya gitmişti ve yurt dışına kaçtığı yönünde iddialar oluşmuştu. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği soruşturmayla beraber şu anda gözaltı kararı bulunuyor ve şu anda kendisi an itibariyle firar durumda diyelim. Son durum aslında bu şekildeydi.
0: Evet, Sait Kahraman ilk bilgileri paylaştı. Hareketlilik devam ediyor. Bu arada Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner bir açıklama yaptı. Sait X hesabından yaptığı paylaşımda önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım diyor. Bu açıklamayı da senin paylaşımlarına ek olarak biz de duyuralım. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız diyor. Sait Kahraman'a teşekkür ediyorum. 36 isim hakkında gözaltı kararı var. Bu arada Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in evinde de aramalar yapılıyor ve kendisinin bir yedek anahtar ulaştırdığını söylüyor ekiplere bu arama öncesinde. Birkaç saat içerisinde Ankara'da olmasını bekliyoruz. Evet, devam ediyoruz bu sıcak gelişmenin ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde kabuller gerçekleştirdiği ve Lübnan Başbakanı ve Liberya Cumhurbaşkanı'yla da bir araya geldiğini hatırlatalım. İşte o görüntüler.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde misafirleri vardı. Lübnan Başbakanı'nı ve Liberya Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı kapıda karşıladı. Salam askeri Türkçe selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Lübnan'la ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimleri sürdürdüğünü, Lübnan'da güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini açıkladı. Erdoğan, Lübnan'la Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağına, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Niuma Boakai'yi de Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen programda konuştu. Duran, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin nasıl bozguna uğratıldığını bir kez daha hatırlattı.
4: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
3: Darbe girişimini anlattı. 15 Temmuz'da milletin şanlı destan yazdığını vurguladı.
4: Sonuçta Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı yaşandı. Fakat asıl büyük destan ondan sonra başladı.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu.
4: 15 Temmuz saldırısının sadece bir askeri darbe girişimi olarak nitelenemeyeceğini artık biliyoruz. Devletin kurumlarının ele geçirilmeye çalışıldığı bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıyaydık.
3: Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi halkı meydanlara çağırması ve konuşmasına da vurgu yaptı.
4: 15 Temmuz gecesinde kendisinin meydanlara çağrısı ve milletimizin buna uymasıyla milli irade tecelli etti.
3: Burhanettin Duran'ın bu ifadeleri salondakilerden büyük alkış topladı.
4: Bu tanklar karşısında sıradağlar gibi duran milletin destanını biz unutmayacağız. Unutturmayacağız. Nice 10 yıllar geçse de bunun arkasındayız. Halkımıza, milletimize, gencimize anlatacağız.
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşanan poster değişikliği parti içerisinde gerginliğe sebep oldu. Ekrem İmamoğlu'nun posterinin indirilip yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin asılması üzerine partililer İl binasına toplandı, tartışmalar büyüdü.
3: İmamoğlu posteri indirildi, Kılıçdaroğlu posteri asıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan değişiklik partililer arasında gerginliğe neden oldu.
5: O yazı gelmeden bu işi yapamazsınız. Gerginlik yapmayın ama sözde talimat olmaz mı?
6: Sertekin benim iyi başkanım. O söyledi, ben yedim.
3: Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.
7: Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin genel başkanının posterinin olmadığı bir il binası olabilir mi Allah aşkına ya?
8: Parti binası, niye sepetle giriyorum ben ya?
3: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan Ekrem İmamoğlu posteri indirildi. Yerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Posterin indirilmesi bazı partililerin tepkisini çekti. Gece saatlerinde il binasına gelen partililer İmamoğlu posterini tekrar asmaya çalıştı.
9: Biz burada düşman değiliz ama evet, yapılanlar usulüne uygun ama olacak artık.
10: İl binamızdaki asılı olan pankartları değiştirmeye çalıştılar. Onlara engel olmaya çalışıyoruz.
3: Tartışmalar il binası önüne de taşındı. Yaşanan gerginliğin ardından çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.
11: Parti binasının hemen önüne ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetinin giydirildiği otobüs çekilmiş durumda.
3: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
7: Sayın Genel Başkanımızın posterini asmak için dışarıda insanlar getirip bir eyleme dönüştürüyorsanız bu CHP'lik falan değildir. Bu başka bir şeydir. Doğal olarak da en çok kızdıkları şey şimdi arınma zamanı. Bu sizi niye kızdırsın yani?
3: Tekin kurultay sürecine ilişkin de mesaj verdi.
7: Biz de istiyoruz ki bir an önce Cumhuriyet Halk Partililer kendi iradesiyle, bak müteahhit iradesi değil, kendi iradeleriyle kendisini yönetecek yöneticilerini seçsinler.
3: Öte yandan yaşanan tartışmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri il binasına asıldı.
0: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi. İddianamede Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un 266 yıla kadar hapsi isteniyor.

0: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yeniden iddianame düzenlendi. Yeni iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık ikinci defa yapılan inceleme sonucunda hazırladığı yeni iddianameyi 6 Temmuz'da tamamlayarak mahkemeye gönderdi. Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Mehmet Akif Ersoy'a iddianamede örgüt kurma ve yönetme suçlaması yöneltildi. Ayrıca iddianamede Ersoy hakkında 11 mağdur kadına nitelikli cinsel saldırı suçlamasına da yer verildi. Ersoy'un yanı sıra yapımcı Tolga Aykut ve 5 şüphelinin daha adı iddianamede şüpheli sıfatıyla geçti. Düzenlenen yeni iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Gözlerle günah işlemenin zevkini
1: tattım. Kara para, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadele kesintisiz devam ediyor. Son operasyonlarda 78 kişi gözaltına alındı.
2: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
0: Kara para, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. İstanbul ve Ankara'da peş peşe operasyonlar yapıldı.
3: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin kripto hesaplara büyük tutarlar aktardığı ve paranın izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise uyuşturucu satıcılarını hedef aldı. Zehir tacirleri sosyal medya üzerinden uyuşturucu reklamı yapıp özendirici paylaşımlarda bulunuyorlardı. Bu işi yapan 119 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmezsek, Allah korusun, yarın daha derin sosyal krizlerle karşılaşabiliriz.
0: Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek hem adalet hem de kolluk birimlerine teşekkür etti. Suç ve suçluyla mücadelenin devam edeceği mesajını verdi.
1: Efendim, İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'da yaşamak çok güzel ama ekonomik olarak tabii çoğu kişiyi zorluyor. İstanbul'da yaşamak kadar vefat etmek de zor. Neden derseniz 20 milyon kişinin yaşadığı mega kentte mezar yeri kalmadı.
5: İstanbul'da yaşamak da zor, ölmek de zor.
6: İnsan kaldırmıyor artık İstanbul. Mezarlığa ulaşmak mümkün değil.
7: O yüzden daha çok memleketi.
8: Mega kent İstanbul'da boş mezar yeri kalmadı. Mezarlıkların doluluk oranı %90'ı aştı. Bir sebebi İstanbul'daki artık kişi sayısının, nüfusun çok, fazla oluşu.
6: Çok çok fazla.
9: Doğan varsa ölen de olacak.
0: Kentin kolay ulaşılabilir semtlerinde yer kalmadığı için artık yeni cenazeler çevre ilçelerdeki alanlara yönlendiriliyor.
10: Memleketime götürsün hemen.
11: Aile mezarlığımız var.
0: İstanbul'da mezar yerleri şehre uzaklığa göre 4 gruba ayrılıyor.
8: Birinci sınıf mezarlık olarak geçen yerler, örneğin Aşiyan, Zincirlikuyu, Karacaahmet'ten boş mezar yeri almak isterseniz 2026 fiyatı 335 bin lira.
12: Olmaz kardeşim, olmaz. Çok pahalı.
13: 350-400 bin lira bir tanesine verdiğim zaman ne yapacağım ben?
0: Emirgan, Edirne Kapı Şehitliği, Küçük Bakkalköy, Feriköy, Sütlüce ve Avcılarsa ikinci sınıf mezarlık olarak geçiyor. Hayattayken boş mezar almanın bedeli ise 89.536 lira.
8: Sizin memlekette paralı mı?
13: Değil, Tokatlıyım ben, değil.
0: Kurtköy, Kayabaşı, Kilyos'tan boş mezarlık satın alınırsa da bedeli 22.392 liraya çıkıyor.
8: Dördüncü gruptan boş mezar yeri almak isterseniz onun da fiyatı 10.728 lira.
5: Biriktireceksin, öleceksin, gömecekler.
8: Mezar yerleri bu kadar dolu ama fiyatı da bir o kadar fazla. Yıldan yıla artan defin maliyetleri vatandaşları memlekete yönlendirdi. Öyle ki artık cenazeler memlekete götürülüyor, öyle defnediliyor.
10: Biz de memlekete götürüyoruz.
12: Köyleri bomboş milletin. Çocuklarıma vesile ettim. Götürün dedim memleketime. Anam, babam, dedem hepsi oradalar.
1: Evet, bir yandan da hayat devam ediyor efendim. Gözler Ricky Martin'de, 90'ların pop yıldızı İstanbul'a geldi yeniden konser vermek için. Latin yıldız İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
11: Herkese merhaba. Sonunda buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Bay bay. Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'a ayak bastı. Latin Yıldız bu akşam hayranlarıyla buluşacak. Grammy ve Latin Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Ricky Martin dün öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ricky Martin'i havalimanında basın mensupları karşıladı. Yanında çocukları da vardı. Kendisini görüntülemek isteyen gazetecileri uyaran, korumasına müdahale ederek basın mensuplarına gülücükler saçtı.
11: Herkese merhaba. Sonunda buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Bay bay. Dünya ünlü şarkıcı Küçük Çiftlik Park'ta saat 22'de sahneye çıkacak.
1: Evet, yani cinsel tercihi sebebiyle biraz hepimizi bir şoklatmış olsa da, yani şoke etmiş olsa da diyelim, güzel Türkçe kullanalım. Ricky Martin basın mensuplarına müdahale eden oradaki korumaya şşt yaptı. O benim bayağı bir hoşuma gitti. Hoş geldin Ricky Martin diyorum. Şimdi size eskiyen ayakkabılarını çöpe atmak üzere olanları kararından vazgeçirecek bir dönüşüm hikayesiyle tanıştıracağız. Hikaye Mersin'de yaşanıyor.
0: Ayakkabı tamir etmiyor, adeta zamanı geriye sarıyor. Eski, yırtılmış ya da rengi solmuş ayakkabılarınızı çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. Çünkü Mersin'de yaşayan genç girişimci Barış Serin, babasından devraldığı geleneksel ayakkabı tamirciliğini dijital çağla buluşturdu. Barış Serin eskiyen ayakkabıları bir dokunuşla fabrikadan ilk çıktığı güne döndürüyor.
14: Yani şu anki Z kuşağına göre ayakkabıları tamirden ziyade yenileme yapıyoruz. Yani temizleme, bakım, tertemiz, sıfır hale getiriyoruz işte.
0: Sosyal medyanın gücü devreye girince bu küçük işletme bir anda Türkiye'nin ayakkabı tamircisi oluverdi.
14: Bize 81 liradan gönderiyorlar. Biz de ayakkabıları temizliyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Tekrardan onlara kargo aracıyla teslim ediyor.
0: Klasik tamir anlayışını yıkan genç usta, temizlik, restorasyon ve detaylı bakımla ayakkabılara adeta yeniden hayat veriyor. Peki yeni bir ayakkabı almanın bütçeleri zorladığı bu dönemde bu dokunuşun bedeli ne kadar? Ayakkabının içinden bağcığına kadar yapılan bu detaylı bakımın maliyeti 300 ile 500 lira arasında.
14: Detaylı bakımlarımız mesela 300-400-500 TL arasında. Hani en azından ayakkabılar kurtarmış oluyoruz. Bir hani küçük bir fiyatlarla ayakkabılarını kurtarmış oluyoruz.
0: Görünen o ki baba mesleğini teknolojiyle harmanlayan bu genç usta daha uzun süre ayakkabılarımızı ve cüzdanlarımızı kurtarmaya devam edecek.
1: Efendim, NATO zirvesi haftaya damgasını vurdu ve çok özel anları da gün başlıyor da sizlerle paylaşacağız. Unutulmaz anlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için başkente gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Davette süperstar Ajda Pekkan sürprizi yaşandı. Ayrıca tatlıların üzerine First Lady'lerin isimlerinin baş harfleri vardı. İşte o jestler.
15: NATO zirvesi vesilesiyle
10: Sizleri ülkemizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için başkente gelen liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. O davette First Lady'ler için pek çok sürpriz vardı. En büyük sürpriz kuşkusuz Ajda Pekkan oldu. Süperstar bembeyaz kıyafetiyle adeta bir kuğuyu andırıyordu. Süperstar özel konuklar için mini bir konser verdi. Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova o anlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşım diğer sürprizleri de ortaya çıkardı. Tatlı sunumu kişiye özel yapılmıştı. First Lady'lerin isimlerinin baş harfleri tatlıların üzerine yazılmıştı. Bir başka detay ise tatlıların adeta bir sanat eseri görünümünde olmasıydı. Tatlılar İznik Çinisi formunda hazırlanmış, görsel olarak da geleneksel Türk sanatı yansıtılmıştı.
1: NATO zirvesinde en ilginç anlar da İzlanda Başbakanı'ndan geldi. 400 bin nüfuslu İzlanda'nın başbakanı Kristín Frostadóttir Ankara'daki NATO zirvesi sonrası fenomen oldu. Bir anda 19 bin takipçili hesabı 100 bini geçti.
0: İzlanda Başbakanı Kristín Frostadóttir, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hayranlık dolu bakışlarıyla gündeme oturdu. Ankara Kalesi'ne yaptığı ziyaretle haber oldu. Genç Başbakan bu kez de çiçeği burnunda bir sosyal medya fenomeni haline geldi. 400 bin nüfuslu ülkesinde sadece 44 bin oyla başbakan seçilen Frostadóttir için sosyal medyada tam bir Türk çılgınlığı başladı. On binlerce Türk internet kullanıcısı genç lideri Instagram'da takip aldı. Zirveden önce yalnızca 19 bin olan Instagram takipçi sayısı Türklerin yoğun ilgisiyle 3 gün içinde 100 bini geçti. Ankara, İzlandalı lider için sadece diplomatik bir başarının değil, küresel bir popülaritenin yolunu açtı.
1: Evet, şimdi o karşılama törenleri hakikaten önemliydi. Bakacağız oradaki sahnelere, karelere. Şimdi Belçika Başbakanı Wever'di. Zirve mesaisi dışında Ankara'yı keşfe çıktı. Gölgede güzel havanın keyfini çıkartırken kedileri sevmeyi de ihmal etmedi.
0: Kediyi sevdi, sosyal medyada paylaştı. O paylaşımı yapan Belçika Başbakanı olunca beğeniler sınırları aştı. NATO Ankara zirvesine gelen liderler yoğun mesaiden fırsat bulduğunda soluğu başkent sokaklarında aldı. Belçika Başbakanı Bart De Wever'da küçük bir gezi yaptı. O gezinin sürprizi ise gölgede keyif çatan bir kediydi. Başbakan kediyi sevdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ankara'da karşılaştığım dostça bir Türk kedi notunu düştü. Wever daha önce de sıcak havada hayvanların yeterli su içtiğinden emin olun notuyla kediye su içirdiği bir fotoğraf paylaşmıştı. NATO zirvesinde külliyedeki millet kütüphanesine getirilen lokum da yabancı gazeteciler tarafından abluka altına alınmıştı. Lokum ve Akkız uluslararası basın merkezinin yıldızı olmuştu.
15: Külliyemizin kedisi. Adı ne?
1: Evet, işte zirvenin yıldızları. Bir yandan da Japonya Savunma Bakanı Koizumi İstanbul'a geldi. Koizumi beraberindeki heyetle Eminönü'nde balık ekmek yedi ve Türk kahvesine de hayran kaldı.
16: Abi çabuk olsun, ayaklamasın.
0: NATO zirvesi için Türkiye'ye geldi. Japonya'ya dönmeden önce İstanbul turu attı. Balık ekmek yedi, Türk kahvesi içti. Mütevazı tavırlarıyla herkesin gönlünü kazandı.
16: Ama çabuk olsun, bayatlamasın.
0: Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin ardından heyetiyle birlikte İstanbul'a geldi. Tarihi yarımadada gezen Koizumi, Eminönü'nde yoğun ilgiyle karşılandı. Japon bakan heyetiyle birlikte soluğu Eminönü'nde aldı. Gösterişten uzak restoranda balık ekmek yediği anlar kameralara yansıdı. Yemeğin ardından sıra Türk kahvesindeydi. Koizumi kahvesini yudumlarken çevresindekilerle sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuk Savunma Bakanı'nın ziyarete ilişkin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
1: İstanbul kaçamağı da yapılır yani. Macaristan Başbakanı da gelmiş. Bu arada efendim zirve, kadınlar zirvesi de çok önemliydi. Yani onu da mutlaka burada vurgulamamız lazım. Sevgili arkadaşım Özay Erat'la da birkaç gündür konuşuyoruz. Kadınlar NATO zirvesine damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan lider eşlerine özel bir toplantı yaptı efendim. Çok önemli bir toplantı aslında. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik konusu ele alındı. Tabii lider eşleri de çok önemli katkılar verdi yuvarlak masa toplantısında. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi biliyorsunuz bir eğitimci. O da Emine Hanım'a teşekkür etti böyle bir toplantı düzenlendiği için. Bu arada First Lady'lerle birlikte iki First Man, aslında bu daha çok diplomaside First Gentleman, Gentleman olarak geçiyor. Yani kadın liderlerin eşleri de, iki isim de bu zirvedeydi. First Lady'ler zirvesine First Gentleman olarak eşlik ettiler. Danimarka liderinin eşi, aynı zamanda bir senarist, sinemacı, bir kadın lider eşi olarak bu toplantıdaydı. Ve Avrupa adına von der Leyen'in eşi de buradaydı, Avrupa Komisyonu Başkanı. Bu arada efendim moda rüzgarları da esti zirvede. Tabii görüyorsunuz yaz renkleri hakim. Beyazlar, açık pembeler, maviler ve tabii ki burada dress code dediğimiz, işte bu diplomasideki giyim kuşam da çok önemli. Aynı zamanda kadınlar arasında bir turkuaz halı yarışı da yaşandı, şıklık yarışı da yaşandı diyebiliriz. NATO zirvesinin en önemli anlarına gidiyoruz şimdi. Hafta sonu gün başlıyor da böyle biraz konuşalım istedik gün başlıyor da. Amerikan Başkanı Trump'taydı gözler. O arabadan acaba Melania Trump'la mı inecek, yalnız mı inecek derken, evet işte mehter takımı Trump'ı karşıladı ve yalnızdı. Yalnızları oynadı bu zirvede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi görüntüleri dünya basınında da ilgi gördü. Melania Trump tabii konuşulacaktı giyimi kuşamıyla ama gelmedi. Tabii neden gelmedi bilmiyoruz. Daha çok yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmediği biliniyor Amerikan Başkanı'nın eşinin. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'la samimi görüntüleri dikkat çekti. Bu arada evet Mitsotakis'e gelelim. Yunanistan Başbakanı çok konuşuldu. Ülkesinde de çok, yani yerden yere vuruldu diyebiliriz. Eşiyle birlikte geldi. Mitsotakis tabi Ceddin'deden marşıyla, mehter marşıyla karşılandı. Burada gülümseyerek ilerliyor ama Yunan basını çok sert bir şekilde eleştirdi. Ertesi gün başkentte daha böyle bir kasıla kasıla yürüdü. O da ayrı bir sahte kabadayı eleştirileriyle yorumlandı. Evet, Mitsotakis'in eşiyle Emine Hanım'ın da arasının iyi olduğu görülüyor. Bu kıyafetiyle biraz Yunan basınında eleştirildi askılı giydiği için. Efendim Macron'un eşi Brigitte Macron'a gelelim. Fransız modasından esintilerle, bakın araları açık diyebiliyorduk ama el ele kol kola geliyorlar zirveye. Uzun bir etek var, elinde şık bir çanta var. İşte daha çok hani bu diplomasi kodları, giyim kodlarına baktığımızda daha güzel bir giyim tarzı olarak değerlendirildi Macron'un tarzı. Ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Trump'la karşılaşmamak için köşe bucak kaçtı Trump'tan. Bu kıyafetle geldi ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz kendisini karşıladı. Bu giyimi çok beğenildi. Gayet de kurallara uygun. Kolyesi de güzel, dikkat çekiyor ve ertesi gün giydiği zümrüt yeşili kıyafet de olumlu, yani tam puan aldı daha çok bu yorumculardan. Efendim, Zelenski'nin eşi geliyor, Olena Zelenski'di zannediyorum. Çok lider olduğu için bir anda isimler de aklımda kalmadı. Olena Zelenski, o da gayet giyim kodlarına uygun sade bir şekilde geldi. Zelenski de eşiyle el ele geldi. Romantik rüzgarlar da esti diyebiliriz zirvede. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılandı. NATO üyesi değil tabii. Ukrayna biliyorsunuz zaten savaş bu sebeple çıktı. NATO'ya girecek diye. Ama burada Ukrayna'ya NATO zirvesinden tam destek çıktı. Onu da hatırlatalım. Peki Çekya First Lady'si Monika Babişova özellikle yaptığı paylaşımla sürpriz görüntüleri kendisinden öğrendik. Gayet şık bir kıyafet. Beyazlar içerisinde geldi ve yuvarlak masa toplantısında da gayet şık görünüyordu. Güzel bir çift efendim. Danimarka var sırada. Yönetmenim Anıl da bu özel görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Evet, kendi içinde pırıltıları olan şık bir takımla geliyor Danimarka lideri ve efendim aynı zamanda eşi de First Gentleman olarak. Mehter takımı çok dikkat çekti hakikaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok beğendiklerini söylemişler. Hatta biz yeniçerilerinizi tanırız demişler. Bu da salonda gülüşmelere sebep olmuştu. Efendim, İzlanda geliyor şimdi de. İzlanda başbakanı böyle hayret dolu bakışlarla gülümseyerek geldi. Mehter takımı tarafından karşılandı ve sempatik görüntüler var. O da gayet giyim kodlarına uygun. Elinde işte bu toplantılarda küçük bir el çantası deniyor. Yani böyle bir omuz çantası değil de elimizde şık bir çantayla, küçük çantalarla gelmek daha güzel karşılanıyor. Ve en şık isimlerden biri geliyor şimdi de Karadağ adına. Karadağ First Lady'si Milena Tosic beyaz bir şıklık sergiledi. Hakikaten o da çok zarif görünüyor. Gayet de giyim kodlarına uygun bir şekilde. Yaz renkleri de dikkat çekti. Hani Oscar töreninde böyle kırmızı halı seremonileri yapılır ya, NATO zirvesinde de turkuaz seremonisi, turkuaz halı şıklığını sizlerle bu şekilde paylaşmış oluyoruz. Evet, bu görüntülerle birlikte NATO zirvesinde biraz daha bu renkli görüntüleri sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi ara zaman.
17: TGRT FM Haber.
18: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: TGRT FM Haber.
8: Kızıma geliyor ve diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin.
9: Kız çocuğunu haşemayla havuza almadı. O site yöneticisi tutuklandı. Skandalın adresi Antalya, Alanya.
8: Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz.
9: 13 yaşındaki kız çocuğu sitenin yüzme havuzunda üzerinde haşeme olduğu için alınmadı.
8: Kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor.
9: Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan site yöneticisi bir kez daha gözaltına alındı.
8: Haşemanın hiçbir farkı yok. Kumaş olarak aynı kumaş, sadece stili farklı diyor. Ama kadın bunu kabul etmiyor.
9: Adliyeye sevk edilen Rus uyruklu site yöneticisi tutuklandı.
10: Benim için gurur.
11: 15 Temmuz gecesi çocuğunu, eşini geride bıraktı. FETÖ'cü hainlere karşı vatan için göğsünü siper etti.
10: Vatan olmayınca evlat olmuyor. Vatan olmayınca eş de olmuyor, vatan olmayınca hiçbir şey olmuyor.
11: Musa İlhan darbe girişimini duyar duymaz tereddüt etmeden sokağa çıktı. Hainlerin açtığı ateşle ağır yaralandı.
10: Cenab-ı Allah 15 Temmuz'u tekrar yaşatmasın. Şu an öyle bir şey olsa yine o 9 aylık çocuğumu bırakır koşa koşa giderim.
11: 4 gün yoğun bakımda kaldı. Zorlu tedavi süreci geçirdi.
10: Sonra ilk uyandığımda hemşire hanıma Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu diye sormuşum. O da hemşire hanım dedi ki yaşıyor. Şu anda televizyonda dedi. Allah'a hamdolsun. Yani bizler korkmadık. Korkmayacağız.
11: 10 yıldır kalbinin altındaki kurşunla yaşayan Musa İlhan direnişin canlı simgesi oldu.
10: Benim 3,5 santimetre boyunda bir göğsümde nişanem var. İnşallah ahiret onu götüreceğim.
11: Musa İlhan Türkiye'nin tüm terör örgütlerinden kurtulacağını söyledi.
10: Türkiye'nin 21. ve 22. yüzyılın büyük lider ülkesi olacağına inanıyoruz.
11: Çin'in güneyini vuran Maysak tayfunu geride büyük bir yıkım bıraktı. Guangxi eyaletinde şiddetli yağışlara dayanamayan Liulan Barajı çöktü. Ancak barajın patlamasıyla yayılan sel suları bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir kabusun içine sürükledi. Sular bölgedeki dev bir yılan üretim çiftliğinin duvarlarını yıktı. Tesiste bulunan ve aralarında ölümcül kobraların da yer aldığı yaklaşık 900 yılan sel sularına karışarak kaçtı. Yüzlerce zehirli yılanın yayıldığı Dengbei köyünde derhal acil durum ilan edildi. Köy sokaklarında, evlerin pencerelerinde ve kapı eşiklerinde yüzen yüzlerce kobra büyük paniğe yol açtı. Köylüler bel hizasına kadar yükselen suların ortasında mahsur kaldı. Bazı köylüler ölümcül kobra ısırıklarından korunmak için ellerindeki bambu sopalarla amansız bir mücadeleye girişti. Facianın ardından eyalet düzeyinde alarm verildi. Özel koruyucu kıyafetler giyen acil müdahale ekipleri bir yandan zehirli sürüngenleri avlarken diğer yandan botlarla selzedeleri güvenli bölgelere tahliye etmeye başladı. Bölgedeki hastanelerde kobra ısırmalarına karşı panzehir stokları artırıldı ve acil müdahale hatları kuruldu. Şu ana kadar bir kişinin yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
12: Öldüren kişiye tekrardan velayet verilmesi bir söz konusu. Bu nasıl bir kanun?
11: Daha 4 yaşındaydı. Annesi Yunan, babası Türktü. Ama o anne ve babasının boşanma sürecinin en ağır bedelini ödedi. Kardeşleri de ödemeye devam ediyor.
12: Çocuğumu öldüren kişiler tekrardan velayet için bu sefer koruyucu halde kalmasını istediler.
11: Yunanistan ve Türkiye, Dede Ağaç'ta yaşayan 4 yaşındaki Aren Eren'in ölümüyle sarsılmıştı. Babası Türk, annesi Yunan olan küçük Aren, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmişti.
12: Buradan giderken benim oğlum 22 kiloydu ama Yunanistan'da öldüğünde 9 kilo bir şekilde vefat etti.
13: Ben karşı tarafa bir anne demiyorum. İnsana bir anneye hakarettir.
11: Ancak Aren'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken bu kez gözler hayatta kalan ikiz kardeşlerin velayet davasına çevrildi. Yunanistan'daki mahkemeye katılan baba Hudaycan Eren, çocukları Laren ve Arlen'in kendisine teslim edilmesini istedi. Yunan mahkeme ise mevcut durumun devamına karar vererek ikizlerin koruyucu aile yanında kalmasına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması Eylül ayında görülecek.
12: Mahkeme de bunun üzerine onları dikkate alarak çocukların koruyucu aile devam etmesine davanın 23 Eylül'e atılmasına karar verildi.
11: Kararın açıklandığı günse ikiz çocukların doğum günüydü. Baba en mutlu günlerinden birini çocuklarından ayrı geçirmek zorunda kaldı.
12: Benim yarın ikiz çocuklarımın doğum günü. Ben onların doğum gününü kutlayamadım. Ben çocuklarımı göremedim. Benim çocuklarım şu anda yabancı bir kadında. Ne olduğunu bilmediğimiz bir haldeler. Yani iyiler mi kötüler mi hiçbir şekilde bir bilgimiz yok.
11: Yunanistan ziyaretinde 4 yaşındaki oğlu Aren'in mezarını da ziyaret eden acılı baba gördüğü manzaranın acısını daha da artırdığını anlattı.
12: Ben oğlumun mezarına gittim. Benim oğlum kimsesizler mezarlığında gibi. Mezar gittim, mezar ölüm mezarı yok. gittiğim bir toprak parçası onun bile üzerinde yok ya, adı bile yazmıyor.
11: Acılı aile Türk yetkililerden yardım isteyerek duruma müdahil olmalarını talep ediyor.
14: Günümüzde her şey affedersiniz eşek adayı tepti, hepsi karma çorman oldu. Yani denetlersin.
11: Ne milletin sağlığı ne de ağız tadını umursadılar. Sattıkları gıdalara yasaklı ya da daha ucuz ürünleri karıştırdılar. Yani hile yaptılar. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine takıldılar. Taklit ve tahşiş listesine alınıp ifşa oldular.
15: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
11: Bursa'da Ergün sucuklarında, Mersin'de Zeynep Et Tavuk Dünyası ve Lina Et Gurme markalarının dana kıymasında at, eşek eti tespit edildi. Ankara'da Özüce et ürünlerine ait kasap marka dana sucukta deri dokusu ve kanatlı etine rastlandı. İstanbul'da yöremiz 3 lahmacun pide salonunda lahmacun iç harcında sakat at bulundu. Mercan çiftliğinin büfe piliç salam 400 gramlık ürününe mekanik ayrılmış kanatlı eti kattığı anlaşıldı. Ayvalık Gurme ve Dededen Toruna markalarının zeytinyağlarında hile yaptığı anlaşıldı. Mevsimsel Baharat markasının kekiğinde de yabancı madde tespit edildi. Nurçay Filiz ve Nurçay Altınbaşak markaları ise siyah çayda gıdada yasaklı boya maddesi kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapanların tam listesini kendi internet sitesinde güvenli gıda bölümünde paylaşıyor. Namlular sokak ortasında ateş açtı. Magandalar güpe gündüz dehşeti yaşattı. İzmir Konak'ta husumette oldukları işletmeye hedef alan saldırganlar sokak ortasında pompalı tüfeklerle dehşet saçtı. Çevredekilerin korku dolu bakışlarını aldırmayan şüpheliler pompalı tüfeklerle ardı ardına ateş açarak mahallede büyük paniğe neden oldu. İzmir polisi kaçan 51 ve 55 yaşlarındaki şüphelileri suç aleti pompalı tüfekle birlikte kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Cenaze acısıyla dönen aile ecellerine yürüdüklerinden habersizdi. Evlerine ramak kala yaşanan feci kaza Bilir ailesini hayattan kopardı. Kaza Gökhöyük Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'daki cenazeden dönen Mehmet Bilir'in kullandığı hafif ticari araç Osman Şahin idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmayla şarampole yuvarlanan araçta sürücü Mehmet Bilir olay yerinde can verdi. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan anne Fatma ve abi Yavuz Bilir hastanede hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.
16: İşte çok kaza oluyor. Çünkü yol zemini bozuk, ne kadar işlem yapılsa da maalesef bu yol yıllardır yapılmadı gitti.
11: Yol çalışmasının sürdüğü bölgedeki feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çin'in ayakkabı başkenti olarak bilinen Xinjiang kenti dev bir fabrika yangınıyla sarsıldı. Fujian eyaletindeki ayakkabı fabrikasından yükselen alevler gökyüzünü kapladı. Zemin katta başlayan ve yanıcı kimyasal malzemelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangında çok sayıda işçi hayatını kaybetti. Alevler saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
17: Beyaz bir pikap araçtan nehre doğru üçer çöp atıyorlardı.
11: Bu neyin rahatlığı? Bu neyin fütursuzluğu? Güpe gündüz göz göre göre tonlarca atığı dereye bıraktılar. Müzik Çevre katliamının adresi Hatay'ın Defne ilçesi. Bir pikapla dere yatağına 3 kişi geliyor. Çevredeki evlere, insanlara hiç aldırış etmiyorlar. Sanki kendi çöplükleriymiş gibi aracın kasasındaki molozları, plastik atıkları ve muşambaları birer birer derenin kalbine boşaltıyorlar.
17: Maalesef işte bu başkalarını düşünmeden, başkalarını önemsemeden doğanın anasını ağlatmaktan başka bir işe yaramıyor.
11: Mahalle sakinleri dertli. Bu pişkin çevre düşmanlarına karşı

konuşurken gazete manşetlerine bakalım birlikte. Türkiye Gazetesi geliyor öncelikle. Diplomasi zaferi özel haber logosu var. NATO zirvesindeki masada neler yaşandığına dair detayları dışişleri kaynaklarından öğrendik diyor Türkiye Gazetesi. Liderler arasındaki gerginliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl çözdüğü bu ilginç detaylar arasında. Amerikan Başkanı Trump, İspanya lideri Sanchez'e berbat bir müttefiksiniz diyerek yaptırımla tehdit etti. Sanchez'den gelen cevap, Doğu kanadında 3000 askerimiz var, savunma harcamalarımızı da artırdık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan destek verince Trump'ın katı tavrı kırıldı. Trump'la Meloni arasında da bir kriz bekleniyordu. Onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan yatıştırdı. İşte zirvenin de perde arkasından böyle özel notlar var. F-35 programına tekrar dahil edilirsek S-400'lerle ilgili neler olacak? Bu konuyla da Rusya'yla bir görüşme trafiği başladı ve Rusya adına da Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Özellikle sözcü Peskov da bu görüşme trafiğinin başladığını doğruladı. Efendim, NATO sofrası nasıl kuruldu? Şeflerimize büyük övgü geldi. Çok büyük stres yaşadılar eminim ama sonuç tam puan oldu. Bu özel anlara ilişkinde Türk mutfağı, Anadolu mutfağı tabak tabak zirvedeydi. Herkesin bir kez daha emeği geçen herkesin eline sağlık diyoruz. Puana odaklanıp acele etmeyin. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü LGS tercihleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Hakkı okur, okul seçerken çocuklarınızı mutlaka karar sürecine dahil edin diyor hocamız. Her öğrencinin potansiyeli farklı. Bu sebeple sadece puana odaklanmayın. Evet, puan sadece bir rakam. Bazı sorularınız cevapsız kalıyorsa tekrar düşünün diye konuştu. Abi kardeş 3 yıl arayla şampiyon oldu. O güzel fotoğrafta Türkiye Gazetesi'nde. Evet, bu yıl 452 birinci çıktı. 13 Temmuz'da yani pazartesi günü tercih maratonu başlıyor. Herkesin gönlünden geçen olsun. Manşet, senin raporun yalan ama bu gerçek diyor Hürriyet Gazetesi. Avrupa Parlamentosu skandal bir karara imza attı. Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını, iftirasını kabul etti. Bununla ilgili hemen diplomasi ayağa kalkmalı gerçekten. Çünkü tarih bunun tam tersi örneklerle dolu. İftiraların altında imzası bulunan Yunan milletvekili hem de bir kadın, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in partisine mensup bir kadın demem o ki sağduyulu olur kadınlar, hakkaniyetli olur. Ama bu skandal karar geldi. En az 3 bebek yaşayabilirdi diyor Hürriyet Gazetesi. İstanbul'da para için yeni doğan bebekleri öldüren çetenin kurban 10 bebekle ilgili adli tıp raporları mahkemeye gönderildi. O bebekler yaşayabilirdi ve göz göre göre ölüme terk edildiler. 10 bebeğin ölümünde çetenin ihmali var. Bu doktorlara ne oldu böyle gerçekten? Akdeniz Üniversitesi'nde de bir doktor biliyorsunuz meslektaşlarını dolandırdı. Yatırım bahanesiyle aldı paraları ve kayıplara karıştı. Ancak bu yeni doğan çetesine baktığımızda 7 bebeğin kurtulma ihtimali net görünmüyormuş. Ancak 2 bebekte bu ihtimal çok yüksek. 1 bebekse ölümden kurtulabilirdi. Bebek ölümlerinden çetenin elebaşı Doktor Fırat Sarı sorumlu. Haber bu şekilde. Yeni Akit gazetesine geldiğimizde Ayasofya'da hafızlar geçidi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz anma törenleri başladı. Darbe girişiminin 10. yıl dönümünde aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen 253 hafız Kur'an-ı Kerim okudu. Yeni sistemin kutup başlarından olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Milli Savunma Üniversitesi'nde uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını söyledi ve Türkiye'nin de yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Evet, F-35 programı yaptırımlarla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek süreç için bizi izlemeye devam edin dedi NATO zirvesi basın toplantısında.

0: Efendim, şair Ahmet Telli maalesef hayatını kaybetti de onunla ilgili bir haber vardı. Milliyet'teydi zannediyorum. Evet, ben Milliyet gazetesiyle devam ediyorum Anılcığım. 5 günde 7.6 milyon pet şişe. Evet, sıfır atık projesi kapsamında cam, pet şişe, alüminyum içecek ambalajını içeren depozitosu olan ambalajlar. Yani doğa sistemine vatandaşların ilgisi sürüyor. Evet, 7 milyondan fazla içecek doğa makinelerine iade edildi. Ama cam ve plastik şişelere de içeceklere de zam yapanlar var. Orada da Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri hız kesmiyor. S-400 düğümü çözülüyor. Rusya'nın onayıyla Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar Körfez ülkelerine satma formülü masada. Kremlin sözcüsü Peskov da bu temasları doğruladı. Lider eşlerine süperstar sürprizi. Bu arada Kağıtsa ve F-35 mesajı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geliyor biraz ikinci alt sayfada, sayfanın altında yani. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız diyor Hakan Fidan. Çok yakın bir zamanda bu sürpriz haberlere de imza atılabilir. Şair Ahmet Telli'den acı haber geldi efendim. Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından Ahmet Telli'yi 78 yaşında kaybettik. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Telli'nin vefatı edebiyat ve sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. O güzel mısralara imza atan Ahmet Telli'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Yeni Şafak gazetesinde en çok konuşulan silah, NATO zirvesinde en çok konuşulan silah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği bu silahtı. Gümüşay tabancası, revolver tarzı bir tabanca. Özellikle ben çok anlamam da haberlerin içinde geçiyor bu tabii. Ankara'da bazı liderler Ankara'da bıraktı, bu silahı almadılar. Özellikle İngiliz ve Alman liderler gümrük yasaları gerekçesiyle almadılar silahı. Avrupalılar bürokrasiyi aşıp bir tabancayı ülkelerine sokamadı diye yorumlarda yapılmış. Bu sıra dışı hediye de NATO zirvesine damgasını vurdu. CHP'ye geldiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak başkanlık etti. MYK toplantısının ardından Afyon, Karahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ il yönetimleri görevlerinden alındı. Evet, İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde Kağıtsa sonrası Türkiye küresel fonların radarına girecek. Savunmadan finansa yeni bir eşikteyiz. Hangi sektörler öne çıkacak? Savunma sanayi, havacılık, enerji, finans, lojistik şeklinde liste devam ediyor. Yabancılar yeni yatırım fırsatı arıyor. Türk varlıklara ilgi canlandı. Fakat Borsa İstanbul'da hakikaten bu hafta yani dün bir güzel hava vardı ama onun dışında bir karışıktı. Risk iştahı epey bir azaldı savaştan dolayı, savaşlardan dolayı. Evet, saat başına geldik, devam ediyoruz. Ve yeni saate giderken başkentten gelen sıcak bir haber. Polis Çankaya Belediyesi'ne erken saatlerde arama çalışması yaptı ve efendim çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var. 36 isim hakkında gözaltı kararı çıktı. O isimlerden biri de Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner. Peki birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağını söylemişti Çankaya Belediye Başkanı. Son durum ne bu operasyonla ilgili? Sait Kahraman, merhaba. Nedir son durum?
1: Evet, Çankaya Belediyesi'ne sabah saatleri itibariyle operasyon yapıldı. İlk anlardan beri şu anda Çankaya Belediyesi'nin önünde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Tabii polis ekipleri sabah saatlerinde binaya girdikten sonra delilleri topladılar, kasaları topladılar ve binadan çıktılar. Tabii çevrede güvenlik önlemlerini de almışlardı ki yandaşları, yani Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yandaşları binanın etrafında toplandılar ve burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Soruşturma kapsamına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin adreslerini arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş. Bu kapsamda 27 kişi gözaltına alınmıştır. Şu anda 9 kişi şu firari durumda. Tabii içlerinde Hüseyin Can Güner de var. Şu anda kendisi gözaltına alınmış değil. Geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkmıştı ve vatandaşlar Hüseyin Can Güner'in aslında kaçtığını ifade etmişti. Şu anda kendisi gözaltına alınmadı ve 2-3 saat içerisinde Ankara'da olacağım paylaşımında bulundu. Şu anda kendisi hala gelmiş durumda değil. Tabii gözaltına alınan şüpheliler de var. Onlardan birkaçını aslında saymak istiyorum. Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal, Ertan Doğan, Seyfullah Yüzyıl, Şenol Bulut, Paki Kılavuz, Yavuz İriş, Tunç Emre Taşçıoğlu, Murat Bolat, Alaaddin Güzel, Adnan Şen, Levent Yenal, Koray Kurtçu, Ayşegül Ünal, Eren Kaplan, Umut Kılıçarslan, Hakan Cemaloğlu, Remzi Baka, Hasan Alas, Erol Bulut, Mehmet Alas, Mustafa Samet Dadan'dı. İnan sevilmiş ve Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen başkan yardımcısı Emre Doğan, tabi bunlar gözaltına alınan kişiler. Daha 9 kişinin yakalanması devam ediyor. Yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Tabi dediğimiz gibi 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye alma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma yönünden iddialar var. Tabi ilerleyen dakikalarda Hüseyin Can Güner'in de gözaltına alınması bekleniyor. Şu an itibariyle kendisi firari durumda. Geldiği gibi gözaltına alınacak. Hem evinde hem de binada hem de başka bölgelerde arama çalışmaları yapıldı sabah itibariyle. Ve buradan geçtiğimiz saatte buradan evraklar toplandı, deliller toplandı ve polisler burayı boşalttılar. Ama şu anda içeriye alım yapılmıyor. Yandaşçıları, Hüseyin Can Güner'e yakın yandaşçılar buradalar ama içeri giremiyorlar. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda artık Hüseyin Can Güner'in teslim olması bekleniyor. Şu anda kendisi firari durumda.
0: Evet, birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım demişti Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ama şu anda hala herhangi bir gözaltı işlemi yok ama 27 kişi gözaltında. Sait Kahraman da o isimleri bizlerle paylaştı. Belediye Başkan yardımcıları da var. Evet, iddialar da önemli efendim. Tabii ki süreci takip edeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Şimdi devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde önemli mesajlar verdi. Savunma sanayindeki %82 yerlilik oranıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti. Ankara'daki tarihi NATO zirvesiyle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güvenlikten asla taviz verilmeyecek dedi.
2: Hangi teşkilata üye olursak olalım, İçinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.
3: Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zorluklarına değindi. Ankara'nın uluslararası arenadaki kurucu ve yön verici rolünün altını çizdi. Sözü tarihi NATO zirvesine getirdi.
2: NATO liderler zirvesine Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. 26 ülkeden kurmay subayların eğitildiğini belirten Erdoğan, mezunların ülkeye büyük katkılar sunacağını söyledi.
2: Diplomalarını alan subaylarımız kurmay unvanıyla farklı kademelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, devletimize ve milletimize yüksek bir vazife şuuruyla inşallah hizmet edecekler.
3: Türkiye'nin sahadaki caydırıcı askeri gücüne ve tam bağımsız savunma sanayine vurgu yaptı. Son bir yılda 11 milyar doları aşan ihracat rekoruyla Türkiye'nin küresel sistemde kurucu bir aktör haline geldiğini ifade etti.
2: Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık.
3: Erdoğan, dünyada savaş konseptinin bir dönüşüm geçirdiğine de işaret etti.
2: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor.
0: Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine tiyatro dedi. Bitmedi bu furya. Belediye binasına giden şehit aileleri sert tepki gösterdi.
4: "15 Temmuz'a tiyatro dediler, şehit ailelerinden tepki gördüler." İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nin pazartesi günü gerçekleştirilen oturumunda CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş 15 Temmuz hakkında tiyatro, CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Gencay Özcan da Bahçeli Evler'de 15 Temmuz şehitleri varmış dedi.
5: 15 Temmuz'da Bahçeliler'de şehitler varmış.
6: Benim içimden geldiği zaman söylerim zaten. Ben öyle bir şey düşünmüyorum şu an.
4: Sözlerin ardından 15 Temmuz şehitleri aileleri Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası önünde bir araya geldi. Şehit aileleri meclise indi. O sözlerin sahiplerine sert tepki gösterdi. 15 Temmuz'da 17 yaşında şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak defolup gitsinler dedi.
7: Defolup gitsinler buradan. Ben bu vatan uğruna 17 yaşındaki evladımı feda ettim. Benim ve ailemin hayatı bitti. 15 Temmuz için. Kalkıp da 15 Temmuz diye bir şey yok. İdare edemezler. Varız. 15 şehit mi varmış Bahçelievler'de? Varız ve buradayız.
4: Şehit eşi Cahide Şefkatlioğlu da oradaydı. Hadsizlere hadlerini bildirdi.
8: Tiyatroyu onlar oynadı, biz oynamadık. Biz o tiyatroyu bozduk.
4: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da tepkisini dile getirdi.
9: Bizim arkadaşlarımız uyardılar kendilerini. O benim bileceğim bir şey. Siz karışamazsınız dedi ve tiyatro dedi arkadaşlar.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partili isimler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan resmen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
0: Ve CHP 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava bir kez daha ertelendi. Özgür Çelik hakkındaki tedbir kararı devam edecek. Gürsel Tekin'in de görevine devam etmesine hükmedildi. Duruşmadan ilginç bir detay da haberimizde.
10: Kayyum değiliz, ısrarla kayyum gibi haber yaptılar.
3: CHP 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın 5. duruşmasında da karar çıkmadı. Duruşmaya CHP'nin içindeki ayrılıklar damga vurdu. Özgür Çelik'in avukatı Çelik hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasını isterken Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin avukatı kararı mahkemeye bıraktı.
10: Birlenmişlikle mücadele edeceğiz.
3: İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP İstanbul İl Başkanı seçiminin iptaline ilişkin dava 16 Ekim'e ertelendi. Mahkeme mutlak buttan kararının çıktığı davayla ilgili Yargıtay'a taşınan dosyanın beklendiğini belirtti.
11: Genel merkez sizin il başkanınızı tanımıyor.
10: Ben bütün onların tanımamazlığına rağmen Atatürk'ün koltuklarında oturdukları için tanımaya devam edeceğim.
3: Yargıtay'dan gelecek olan dosyanın ardından mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Yarım saat süren 5. duruşmada mevcut CHP yönetiminin avukatına hakim Özgür Çelik hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasını istiyor musunuz diye sordu. Avukat kararı mahkemeye bıraktığını belirtti. Haydi. Özgür Çelik'in avukatı ise tedbirin kaldırılmasını istedi. Avukatların beyanda bulunmaması ve Yargıtay'dan dosyanın gelmemiş olması üzerine hakim duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.
0: Şimdi efendim hafta içinde İBB davası görüldü ve hatırlatmak gerekirse Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 6 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Şimdi bir de Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasıyla ilgili son gelişmelere bakalım. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Utku Caner Çaykara ve Rıza Akpolat da dahil 7 sanığa buradan tahliye çıkmadı.
12: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
3: Tahliye kararı verilmedi. 7 sanığın tutukluluğuna devam denildi. Başkan. 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme heyeti tutukluluk incelemesi yaptı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aralarında görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
13: Bana baktığınızda kendinizi göreceksiniz.
3: Sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğunun birlikte değerlendirildiği kaydedildi.
0: Söylemez kardeşler suç örgütüne 3 ilde operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'daki son operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
3: 76 milyar liradan fazla vurgun yaptılar. Yasa dışı bahisten kara para aklamaya suç örgütlerine ağır darbe indirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Söylemez Kardeşler çetesine yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Suç örgütünün ticari işletmeleri ve mal varlığı bulunan kişilere hedef aldığı belirlendi. Alacak meselelerinde arabuluculuk görüntüsü altında çetenin mağdurları tehdit ettiği ve iş yeri kurşunladığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. 2 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 1,5 milyon lira, yüklü miktarda döviz ve dijital materyaller ele geçirildi. Söylemez kardeşlerden 8 şüpheli gözaltına alınırken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki son operasyonların detayını paylaştı. 78 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Gürlek, şüphelilerin işlem hacminin 76,3 milyar lira olduğunu ifade etti. Suç gelirinin kripto hesaplar üzerinden izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Bakan Gürlek, kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. İstanbul'un Anadolu yakasında da sokak çetelerine yönelik operasyon gerçekleşti. Esnafı haraca bağlayan çete üyelerinin nitelikli yağmadan silahla tehdidi, iş yeri kurşunlamaya kadar çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Zanlıların karıştıkları bazı eylemler güvenlik kameralarına da yansıdı. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim Beşiktaş'ta 2 yıl önce büyük bir yangın çıkmıştı. Gece kulübünde 29 işçi hayatını kaybetti biliyorsunuz ve duruşmada 15. duruşmada ara karar çıktı. Bir bilirkişi raporu bekleniyor. O sebeple ertelendi. Acılı aileler olayın aydınlatılmasını bekliyor.
14: Çalışırken ölmek istemiyoruz.
3: Gece kulübü yandı. 29 işçi feci şekilde hayatını kaybetti. 2 yılı aşkın süredir devam eden davada ara karar çıktı.
15: Toplu işçi katliamına sebebiyet verenleri buradan kınıyoruz bir kez daha.
3: Facia 2 Nisan 2024'te Beşiktaş Gayrettepe'de yaşanmıştı. Tadilat sırasında bodrum katlarındaki gece kulübü alev aldı. 29 işçiye mezar oldu.
16: 29 insan
7: insanın yaşamını yitirdiği bir dosyada bilirkişi raporları neden sürekli değişiyor?
3: Acılı aileler duruşma öncesi Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.
7: 29 insanın yaşamını yitirdiği bu faciada hiçbir soru cevapsız bırakılmamalı.
3: Davada 4'ü tutuklu 22 sanık 2 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapiste yargılanıyor. Aralarında gece kulübünün sahipleriyle dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları da yer alıyor.
7: Bir raporda asli kusurlu bulunan kişiler başka bir raporda nasıl kusursuz hale geliyor?
3: Mahkeme 15. duruşmada ara kararını açıkladı. 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Bilirkişi raporunun beklenmesi kararı verildi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 30 Ekim'e ertelendi.
7: Bizler yakınlarımızı kaybettik. Onların anısına karşı sorumluluğumuz devam ediyor.
14: Çalışırken ölmek istemiyor.
0: Şimdi efendim ekonomide zaman zaman yaşanan sıkıntılar, enflasyon mücadele devam ediyor olsa da yine vatandaşlar tabii yatırım yapmaya çalışıyor. Birikimlerini enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. Bu sebeple yüksek kazanç vaatlerine kanabiliyoruz. Bakın Tekirdağ'dan bir haber geliyor. Altınları toplayan bir kuyumcu bir anda ortadan kayboldu. Şimdi onlarca mağdur vatandaş var.
3: Kepenk kapandı, umutlar suya düştü. 1 kilo altına 10 altın vaadiyle milyonları yutan kuyumcu sırra kadem bastı.
16: 2-3 gün sonra geldiğimizde parayı temin edemediğini, ertesi gün gelmemiz gerektiğini söyledi.
3: Tekirdağ Süleymanpaşa'da Ali Doğrul Sarrafiye isimli kuyumcu aniden kapandı. Dolandırıcılık iddiası mağdurları sokağa döktü. Kuyumcu Ali Doğrul 1 kilo altına ayda 10 altın vaadiyle para toplayıp kaçtı. Mağdurlar savcılığa koştu, polis soruşturma başlattı.
16: 22 Nisan tarihinde ev almak üzere biriktirdiğimiz altınlarımızı bozdurmak için Ali Doğrul'a getirdik.
3: Doktor Hande Çetindağ kahya da o mağdurlardan biri. Tüm parasını kuyumcuya kaptırdı. Kuyumcu tarafından günlerce oyalandı.
16: Ali Doğrul kendisinin henüz o kadar nakdin olmadığını söyledi. 2-3 gün sonra gelin TL olarak altınlarınızın karşını size teslim edeceğim dedi.
3: Günler, haftalar geçti ama o altınlar geri gelmedi.
16: 2-3 gün sonra, 3-4 gün sonra derken 22 Nisan'dan bu tarihe geldik. Ve biz kendisine teslim ettiğimiz altınlarımızın karşılığını hala alamadık. Zaten şu anda kendisine ulaşamıyoruz.
3: Maddi ve manevi büyük yıkım yaşadı. Kuyumcudan şikayetçi oldu.
16: Hukuki yollara başvurumuzu yaptık. Ben hukuki sürece güveniyorum ve adaletin de yerini bulacağına inanıyorum.
3: Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
0: Evet, dilerim mağduriyetler giderilir ama şunu da her zaman hatırlatmamız lazım. Bedava peynir nerede olur? Fare kapanında olur. Yüksek kazanç vaatlerinin sonu %90 böyle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kapalı çarşı iddianamesine bakıyoruz şimdi. 100 milyar lirayı aşan M80 kodlu kara para aklama sistemi deşifre edildi.
3: Paravan şirket, kiralık hesap, milyarlarca liralık kara para trafiği.
17: Aşağı bir polis!
3: Kapalı çarşı dosyasında perde aralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. 1548 sayfalık iddianame dosyasında 504 şüpheli yer aldı. İddiaya göre forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirleri tek bir finansal ağda buluşturuldu. İddianamenin merkezinde ise M80 adı verilen muhasebe sistemi var. İddiaya göre suçtan elde edilen paralar bu sistem üzerinden takip edildi. Kişi ve şirket hesaplarına planlı şekilde dağıtıldı. Paravan şirketler kuruldu, banka hesapları açıldı, POS ve sanal POS altyapıları kullanıldı. Sahte ticari işlemlerle para trafiğine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı öne sürüldü.
17: Aşağı bir polis!
3: Kapalı çarşıdaki bazı döviz büroları ve kuyumcuların da paranın altına, dövize ve kripto varlıklara çevrilmesinde rol aldığı iddia edildi. Mağdurlar yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekildi. Parasını çekmek isteyenlerdense vergi, komisyon ve işlem ücreti adı altında yeni ödemeler istendiği öne sürüldü. İddianamede ödeme kuruluşları üzerinden yürütülen yoğun para trafiği de yer aldı. Suç gelirlerinin bir bölümünün yurt dışına aktarıldığı değerlendirildi. Dosyaya göre M80 sistemi üzerinden geçen işlem hacmi 100 milyar liraya aştı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi gözler yargılama sürecinde.
0: Şimdi efendim ateşkes sona erince tabii gözler Hürmüz Boğazı'ndaydı zaten. Gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına döndü. Petrol fiyatlarında yükselişin ardından motorine bir hafta içerisinde 3. zam geldi.
3: ABD'nin kritik hamlesinin ardından yükselişe geçen petrol fiyatları akaryakıta yeni zam olarak yansıdı. Motorine bir hafta içinde 3. kez zam geldi. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından küresel petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorinin litre fiyatına 3 lira 8 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 69 lira 88 kuruşa yükseldi. Motorin fiyatı iki büyük kentte de 70 lira eşiğini aştı. Ankara'da litre fiyatı 70 lira 99 kuruş, İzmir'de 71 lira 26 kuruş oldu.
0: Türkiye'mizde havayolu ulaşımında yoğunluk artıyor. 2026'nın ilk 6 ayına bakıyoruz. 112 milyona yakın kişi havayolunu kullandı. En yoğun trafik İstanbul'daydı yine.
3: Türkiye'de gökyüzündeki hareketlilik hız kesmiyor. Havalimanları her geçen gün daha fazla yolcu ağırlıyor. Rekorun merkezi ise yine İstanbul. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin Haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre 2026'nın ilk 6 ayında Türkiye genelinde hava yolunu kullanan yolcu sayısı 111.960.564'e ulaştı.
18: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 50.002.867, dış hat yolcu 61.903.797 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 111.960.564 yolcuya hizmet verildi.
3: Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilerde en dikkat çeken başlıklardan biri de İstanbul oldu. Türkiye'nin iki büyük havalimanı yılın ilk yarısında yolcu rekoruna imza attı. 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırlandı.
18: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk yarısında toplam 63.447.607 yolcuya hizmet verdi. İstanbul'daki iki havalimanımız yılın ilk 6 ayında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı.
19: TGRT FM Haber.
20: Şimdi reklamlar.
21: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar dostlarım. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşım Mustafa Özcan ve ben Müberra Gönen hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu defa yine karma birbirinden güzel şiirler getirdim sizlere. Önce bir Orhan Veli şiiri gelecek. Orhan Veli 1914'te İstanbul'da doğmuş ve 1950'de yine İstanbul'da ölmüş. Onun lise yıllarında en iyi iki arkadaşı Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'la şiir üzerine ortak çalışmaları yıllarca sürmüş. Her üçü de şiirlerini 1936'da Varlık Dergisi'nde yayımlamışlar. Hadi şimdi Orhan Veli'den nefis bir şiir gelsin. Neydi adı? Birdenbire.

Her şey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birdenbire oldu. Mavi birdenbire. Her şey birdenbire oldu. Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birdenbire oldu. Tomurcuk birdenbire. Yemiş birdenbire oldu. Birdenbire, birdenbire. Her şey birdenbire oldu. Kız birdenbire. Oğlan birdenbire. Yollar, kırlar, kediler, insanlar. Aşk birdenbire oldu. Sevinç birdenbire.

Acaba yaşam akıp giderken hangimiz sıradan gibi görünen şeyleri yeterince fark edip değerini hissedebiliyoruz dersiniz? Örneğin bir mavi gökyüzü hep tavanımız olduğundan olmalı. Hiç de çok büyük bir nimet gibi görünmez bize. Oysa soluduğumuz hava o en büyük ihtiyacımız, o maviliğin içinde değil midir? İçtiğimiz su, ışıldayan güneş ne kadar olağan gelir bize. Bir de onların olmadığını düşünelim. Yaşamamız ancak varlıklarıyla mümkünken hep var olduklarını bilmek onları bizim için sıradan hale getiriyor yazık ki. Tıpkı bizi çok seven insanların bu sevgisini de hep var olacakmış gibi kabul edip sıradan ve olağan saymamız da böyle işte. Bütün bunları Oktay Rıfat'ın Son Söz isimli şiiri söyletti bana. İşte şiirimiz.

Boğazından lıkır lıkır geçen şu suyun kıymetini bil. Nedir ki bu mavilik? Deme. Pencereden görebildiğin kadar göğün kıymetini bil. Kıymetini bil çiçek açmış bademin, güneşli odanın, çamurlu sokağın, beyazın, siyahın, yeşilin, pembenin kıymetini bil. Dirilik öyle bir şey yürekte, sevinçle çırpınır. Kavak yelleri eser insanın başında. İnsanoğlu kızar, öfkelenir, savaşır. Halk için girişilen savaşta o korkulu sevincin, öfkenin kıymetini bil. Bil ki bu budur işte. Güneş yalnız dirileri ısıtır. Güneşin kıymetini bil.

Evet, ve Melih Cevdet Anday, onun sizlere seçmekte zorlandığım birbirinden güzel şiirleri. Ben onun Telgrafhane isimli şiirini çok çok severim. Belki çoğumuz zaman zaman bu şiirde anlatılanları yaşarız da böyle dizelere dökemeyiz işte. Ülkemizin dertlerini kendi dertlerimizden çok önde hissettiğimiz günler gelir. Bizi uyutmayan duygular sarar ve yüreğimiz bir şeyler yapabilmek için hızlı hızlı çarpar. Önemli olan bu hissedişleri yararlı, güzel eylemlere döndürebilmek olmalı. Hem kendimiz, hem çevremiz, hem ülkemiz için ve de keşke dünya için. Hadi şimdi Telgrafhane gelsin.

uyuyacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali gözüne uyku giremez ki. Uyuyamayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde ta gün ışıyıncaya kadar vakur, metin, sade çalacaksın.

İnsan beyni, hafızası ne ilginçtir değil mi dostlar? Hiç olmadık zamanlarda, hiç olmadık şeyler bir yerlerden, beynimizin derinliklerinden çıkar gelir ve bizi şaşırtırlar. Şimdi nereden hatırladım bunu, ne ilgisi var der, bir süre sonra da o düşünceleri geldikleri kuytulara geri göndeririz. Ama kimi şeylerde aklımızdan hiç çıkmaz neredeyse. Eğer büyük sorumluluklarımız varsa, önemli problemlerimiz varsa ya da tutkuyla sevdiklerimiz varsa onlar hiç çıkmaz aklımızdan. Hele de tutkuyla sevilmiş o çok özel kişi yıllar geçse de aklımıza sıkça gelir. Melih Cevdet Anday da Anı isimli şiirde sanırım böyle birisinden söz eder bize.

bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil bu, anılacak şey değil, apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı, herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı, geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken o dalgınlık bundan, tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm, kahramanlıklar okudum tarihte, çağımıza yakışan vakur, sade davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil, unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma.''

Şimdi sizleri karanlık sokaklara götürmek istiyorum. Tüm evlerin derin bir sessizliğe gömüldüğü, gecenin ilerlemiş saatlerinde hiç sokakta ürperdiğiniz oldu mu? Olmuştur kesin. Ben hiç sevmem gece sokakta olmayı, sizleri bilmiyorum. Ama büyük şair Attila İlhan da karanlığı hiç sevmiyor olmalı ki, Gecenin Kapıları isimli şiirinde karanlık bastırdı mı bozuluyorum diyor. Hadi sadece kısa bir şiirde bizler de karanlık sokaklarda bir dolaşalım bakalım Attila İlhan'la birlikte.

Bütün kapılar kapandı, dışarıdayım. Birden karşıma çıkmayın, korkuyorum. Uykusuzum, fena halde sokaktayım. Karanlık bastırdı mı bozuluyorum. Fena bir yerimden koptuğum doğru. Kendimden çok fazla yaşamaktayım. Nereye bağlanacak bu işin sonu? Aslında ben kimim, meraktayım. Bütün kapılar kapandı, sokaktayım.

Gökyüzü avucunuza düştü mü hiç dostlar? Bu kadar yıldızı ne yapayım diye düşündünüz mü? Yok böyle bir şey tabii ki. Ama şiirlerde oluyor. Şairler her tür hayali kurabilirler. Onların işi kelimelerle bir sihirbaz gibi oynayıp bizleri şaşırtmaktır. İşte o sihirbazlardan birisi Zehra İsmailoğlu. Elimde Düşen Gökyüzü isimli şiir kitabı var şu an. 1958'de basılmış ve 1961'de bir dostuma imzalayarak hediye etmiş. O da bana verdi ve kitaba adını veren şiir gelecek şimdi. Düşen Gökyüzü diyeceğiz.

Gökyüzü avucuma düştü. Bunca yıldızı neyleyim? Al, senin olsunlar. Kimini ölülerine kandil, kimini başına taç yap. Denize serp bir kısmını, balıkların serenadı şenlensin. Ovalar yeşilliğince yeşil ama serp onlara da. Altısını bana iade et. Çocukluğumdan kalma arzuyla beş taş oynayacağım. Altıncı yeşil yıldızı içimdeki uçurumun başına dikeceğim.

Zehra İsmailoğlu'nun şiirlerini ben çok sevdim. Duygularını öyle sade ve arı bir Türkçe ile ifade etmiş ki çok çok etkilendim. Ve bir kadının duygularının şiirlere dökülmüş hali çok ilgimi çekiyor doğrusu. Onun ölümle yaptığı bir konuşma var. Ölümü Savış adlı şiirinde. Gerçi ölümü savmak mümkün değil ama şiirlerde oluyor demek ki. Bakın nasıl da duygularımıza tercüman olmuş dizelerinde. Hepimiz bir gün öleceğimizi biliriz ama onu bir türlü üstümüze alınmaz ve sanki çok uzaklarda bir günden söz ediyormuş gibi hissederiz. Hep yapmamız gereken onlarca işimiz vardır. Hiç bitmez ve ölüm gelsin hiç istemeyiz. Hepimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler versin Allah diye diliyorum ve ölümü savuş diyeceğiz.

Kalacak mıyım ölüm? Geldinse hoş geldin. Olur, gideriz beraber. Ben yolculuğu severim. Az yaptım ömrümde. Ama dur, dur biraz. Eksiklerim var benim. Birisini mutlaka görmeliyim. Anlarsın ya birisini. Ona her sefer dudaklarımın ucuna gelip söyleyemediklerimi söyleyeceğim. Bir kundura ısmarlamıştım, almam lazım. Manavada borcum var. Yarın piyano dersim. Tabii bekleyemezsin. Kervanına daha katacakların vardır elbet. Git onları da gör, ben gelirim. Ha, unutuyordum, asıl noterde işim. Birkaç gün sürer, çok değil. Sen git işte. Canım sana rehin değil mi?

Zehra İsmailoğlu yıldızlarla çok ilgilenmiş. Şiirlerinde yıldızlara sık sık rastlamak mümkün. Yıldızların yanında mehtap da var. Geceleri sadece karanlık olarak hissetmek olmaz tabii. Hele şairler, karanlıkların içinden her tür ışığı çekip çıkarmayı iyi bilirler. Ve her karanlıkta bir ışık saklıdır zaten dostlar. Yeter ki bizler onu arayıp bulalım. Her sonda bir başlangıç gizli olduğu gibi, her umutsuzlukta bir umut, her üzüntüde bir sevinç vardır. Hadi şimdi şairin Kim Bilir isimli o güzel şiirinde neler anlatılmış bir bakıverelim.

bilir gecelerin koynuma girdiğini, orada sönmüş günün isini sildiğini, efsunlaşıp göklerden içime indiğini, kim bilir ondan iyi gecenin bildiğini. Kim bilir mehtabını önüme serdiğini, cömertleşip nurunu gönlüme verdiğini, ayın ender görülmüş geceyi deldiğini, kim bilir gözlerimin mehtabı sevdiğini. Kim bilir yıldızların içime düştüğünü, gönlüme kandil olup aratmıyorlar günü, her düşenin kelebek gibi üşüştüğünü, kim bilir yıldızların içimdedir düğünü.

gökyüzü dedik, mehtap, yıldızlar dedik de yakamozları anımsadım. Mehtabın deniz üzerindeki o muhteşem güzel pırıltılarını. Bir başka büyük şair, günümüz şairlerinden İskender Kemal Sincer hocamız, yakamozlardan çok etkilenip nefis bir şiir yazmış. Yakamoz vurgunu. Aruz vezni sanki hep Arapça, Farsça kelimeler gerektirir düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu günümüz Türkçesiyle tertemiz, sade bir dille aruz vezninde ne kadar güzel şiir yazılabileceğini işte bu örnekte görmek mümkün. Bir şair gökyüzüyle, mehtapla işte ancak böyle olağanüstü sohbet eder de bu sohbet bir aruz şiir olarak tarihe geçer.

Göğe sordum. Hani nerede? Hani yıldızlarınız? Yakamoz oldular onlar dedi. Lütfen alınız. Deli bir anıma geldi, döküverdim denize. Nice aşklar sunacaktır. Hediyemdir bu size. Kime kastın deli mehtap? Vuracaksın dizine. Avucumla yakamozlar saçayım gökyüzüne. Yakamozlar göğe çıksın, göğe yıldız yakışır. Şu benim gönlüme mehtap ne sebeple karışır? Yine yıldızları düşmüş, dolunay tek başına. Yine heyhat, o kıvılcım karışır gözyaşına. O gümüşten öpücükler konuyor her yanıma. Yine sevda gibi bir şey girecektir kanıma. Akacaktır yine yağmur gibi gözyaşlarımız. Yakamoz vurgunudur bu, bükülür başlarımız. Yakamozdan olacaktır, yakamozdan ölümüm. Beni mehtap uyuyorken yakamozlarla gömün.

Derim ya dostlar, şairler söz sihirbazlarıdır. Bir bakarsınız denizin üzerindeki pırıltılar, yakamozlar ilham verir onlara. Bir bakarsınız Anadolu'nun bir köşesinde Çukurova'da pamuk toplayıp köylerine dönen işçiler kadınlı erkekli etkileyiverir bir şairi. Hep ilgimi çekmiştir şairler. Sanatçı beyinler arasında bana en ilginç gelen şairler olmuştur. Ne bir resim, ne bir heykel, ne bir başka sanat eseri beni bir şiirin götürdüğü hızla ve etkiyle bir yerden alıp çok çok farklı bir yere götürememiştir. Bunlar benim hissedişlerim tabii. Ama sanırım sizler de böyle hissediyor olmalısınız. Yoksa şu an benimle bu programı birlikte hissediyor olmazdınız, değil mi? Hadi şimdi İbrahim Minnetoğlu'nun dizelerinde bir beyazlığa doğru yol alalım. İster kar, ister pamuk yığınları olsun ama şair yürekleri gibi bembeyaz olsun. Şiirimiz Gül Beyaz.

Belki de kadınların yükü erkeklerinkinden fazlaydı. Kar yağmıştı. Niğde istasyonunun önü bembeyazdı.

Şapaları, kürekleri ellerinde, yatakları dertop edilmişti, sırtlarına vurulmuştu. Niğde istasyonu kar içinde bembeyazdı.

tersine rahattı yürekleri kış aylarında. Çukurova'dan gelen tren düdük çaldı nazlı nazlı. Kıştı, soğuktu, ayazdı. İşçi kadınların en güzeli 20 yaşında gül beyazdı. Çalışmışlardı, kazanmışlardı hani, bereket versin. Çukurova bu, aç komaz adamı. Öylesine rahattı yürekleri, öylesine sıcaktı, hem de bembeyazdı.

Sevgili dinleyiciler, mektuplarınız için yazışma adresimi hatırlatmak istiyorum. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna, İstanbul derseniz mektuplarınız bana ulaşıyor. Mektuplarınızı bekliyorum. Çok beğendiğiniz şiirleri de gönderebilirsiniz ve burada birlikte paylaşırız. Hadi şimdi yine bir Attila İlhan şiiri paylaşalım. Onun çok bilinen ve çok sevilen bir şiiri gelsin. Pia diyelim. Keşke diyorum kimse kimseye bu kadar tutkulu, bu kadar acılı bir aşkla bağlanmasa. Sevgiler içinde yalnızca sevinç ve mutluluk taşısa, hep güç verici olsa. O özel insan yokken de kişi o yanındaymış gibi iyi ve güçlü hissetse. Ama bu galiba mümkün değil. Neyse, hadi Pia gelsin.

gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum. Üstelik parasızım, pasaportsuzum. Ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam piyanın. Sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş soluk, ellerini tutabilsem piyanın. Ölsem, eksiksiz ölürdüm.

Evet, bu defa yine hem serbest şiirler, hem aruz vezni, hem de hece vezni paylaştık. Son şiirimizi de hece vezninden seçtim sizlere dostlar. Bir Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri. Dost bildiklerim demiş şair. Sitem dolu, üzgün dizeler. Ama ben dostluklara, dostlarıma güveniyorum. Tüm dostlarımı çok seviyorum ve onlara inanıyorum. Hepimiz için güven dolu güzel dostluklar diliyorum. Ama şairimiz pek böyle hissetmemiş ya da hissetmediği bir anda yazmış bu şiirini.

Sanırdım gündüz de onlarla gecem. İçimde ümitli dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem, bırakıp da gitti dost bildiklerim. Hepsi varken baharımda yazımda, kışım bir burukluk kaldı ağzımda. Seneler senesi oysa gözümde, cihana eşitti dost bildiklerim. Nerede o sözlere kandığım günler? Her gülen yüzü dost sandığım günler. Acıdan kahrolup yandığım günler. Ta canıma yetti dost bildiklerim.

Meydana çıkalı asıl çehreler, aydınlanmaz oldu artık geceler. Yalanlar tükendi, indi maskeler, birer birer bitti dost bildiklerim. Korkar oldum bana dostum diyenden, yoksa yok olandan, varsa yiyenden. Ne onlardan eser kaldı, ne benden. Beni benden etti dost bildiklerim.

defa da programımız burada bitti dostlar. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşım Mustafa Özcan vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın.

Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplum

0: olursa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

0: Günaydın TGRT Haber'de hafta sonu haberleri yeni saatte başlıyor. Ben Seda Akbay. Efendim 11 Temmuz sabahına sıcak gelişmelerle başladık. Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik erken saatlerde bir operasyon düzenlendi. Belediye binasında aramalar yapıldı polis tarafından. Son durumu alacağız. Bu arada CHP'li Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı var ve suçlamalar neler? Ayrıntıları almak üzere Çankaya Belediyesi'ne gidiyoruz. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman son bilgileri bizimle paylaşacak. Resmi bir açıklama geldi mi? Sait, son durum ne? Aramalar devam ediyor mu?
1: Şu anda an itibariyle aramalar devam etmiyor. Geçtiğimiz saatlerde polis aramasını bitirmiş, delillerle beraber binadan çıkmıştı. Şu anda operasyonda özellikle 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. 27'si gözaltına alınmıştı ki Hüseyin Can Güner'in şu anda an itibariyle firari durumda şu anda kendisi ve Kıbrıs'tan gelmesi aslında bekleniyor. İddialar o yönde. Tabii operasyonda belediye meclis üyesi ve ABB Başkan Vekili Emre Doğan, meclis üyesi Ahmet Ağırman, Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ve Mali İşler Şube Müdürü Mehmet Yıldırım ile İhale Komisyonu'nda ismini öğrenemediğimiz bir memur da gözaltında aslında dediğimiz gibi 36 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve bunların 27'si gözaltına alındı. Hüseyin Can Güner de şu anda yurt dışında olduğundan dolayı gözaltına alınamadı ve Kıbrıs'tan ilerleyen saatlerde Kıbrıs'tan gelmesi bekleniyor. Şu anda kendisi an itibariyle Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'tan geldiği andan itibaren gözaltına alınması bekleniyor. Tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yapmıştı ve açıklamada şu ifadelere yer verdi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin adreslerini arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş. Bu kapsamda 27 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, soruşturma işlemleri çok yönlü bir şekilde devam ediyor açıklamasına yan verdi. Tabii hatırlatalım o kısmı da. Geçtiğimiz günlerde mutlak mutlak çıktığında aslında Hüseyin Can Güner'in Özgür Özel'i desteklediği ve binada aslında eylemlere katıldığını hatırlayacağız. Hüseyin Can Güner geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkmıştı. İspanya'ya çıktığı konuşuluyordu. İspanya'ya çıkmasıyla beraber Hüseyin Can Güner'in kaçtığı ve yakalanmaya karşı kaçtığı iddia edilmişti ki bugün kendisi bir açıklama yapıp 2-3 saat içerisinde geri döneceğini açıklamıştı ve an itibariyle artık Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tabii bu bir iddia. Kendisi Kıbrıs'tan mı gelecek yoksa farklı bir bölgeden mi Türkiye'ye gelecek? Bizler burada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Son kez hatırlatalım. 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. 27 kişi gözaltına alınmıştı. Polis sabah saatleri itibariyle operasyonu başlatmıştı. Ve operasyon kapsamında bina içerisinde kasalar ve deliller toplanmış ve binayı polisler terk etmişti. Tabii bir de şunu belirtmek istiyorum. Operasyon yapıldığı andan itibaren çevrede güvenlik önlemleri alınmıştı. Çünkü buraya Hüseyin Can Güner destekçilere davet edilmiş. Ankara İl Başkanlığı tarafından, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından ve burada güvenlik önlemleri alınmıştı ki destekçiler aslında şu saatlerde bina önünde bekleyişini sürdürüyor diyelim. Sözü Ankara'dan size bırakalım.
0: Evet, Çankaya Belediyesi'nde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Gözler Çankaya Belediye Başkanı'nda yaptığı açıklamada birkaç saat içerisinde geleceğini söyledi. Ama şu anda herhangi bir haber yok diyor Sait Kahraman. Teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Bolu Belediyesi'ne yönelik açılan davada da ara karar geldi. Tanju Özcan ve 3 sanık tutuklu yargılanacak.
2: Ben arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
3: Mahkeme heyeti 5 gün süren duruşmanın ardından ara kararını verdi. Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam dedi. Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı.
4: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
3: Sanıkların icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve 5072 sayılı vakıf ve dernekler kanununa muhalefet suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı.
4: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
3: Mahkeme heyeti Özcan ve 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken 2 sanığı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bir sonraki duruşma 7 Eylül'de olacak. Tanju Özcan 263 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabuller gerçekleştirdi. Lübnan Başbakanı ve Liberya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde misafirleri vardı. Lübnan Başbakanı'nı ve Liberya Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı kapıda karşıladı. Salam askeri Türkçe selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Lübnan'la ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimleri sürdürdüğünü, Lübnan'da güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini açıkladı. Erdoğan, Lübnan'la Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağına, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Niyuma Boakai'yi de Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
0: NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da önemli açıklamalar var. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin alımı için çözüm mesajı verdi. Yakında neticeye ulaşacağız dedi.
5: Müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
3: Katsa yaptırımlarının kaldırılması F-35'lerin alımı için mesajın etti. Neticeye ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çözüm için temasların sürdüğünü söyledi.
5: Türkiye'nin hiçbir konuda yaptırıma tabi olmaması lazım. Türkiye bölgesinde etkin bir ülke. Yani böyle bir ülke ülkeyle siz ortak müttefik olmayacaksınız da kimle olacaksınız?
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO zirvesi sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin güvenlik politikasını değerlendiren Fidan, milli güvenliğimizden asla taviz vermeyiz vurgusu yaptı.
5: Türkiye kendi milli güvenliğinden asla ve asla taviz vermez. Türkiye yani alternatifsiz bir ülke değil.
3: Türkiye'nin tedarik etmeyi planladığı F-110 savaş uçağı motorlarına ilişkin süreçte önemli bir eşik geride kaldı. ABD yönetiminin satış öncesinde Kongre'ye yaptığı resmi bildirime ilişkin yasal inceleme süresi sona erdi. İtiraz gelmedi. Bakan Fidan sorun çıkmasını beklemiyoruz dedi.
5: F-110 motorlarıyla ilgili Kongre'nin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
3: Hakan Fidan ABD-İran savaşına değindi. Çatışmaların yayılma riskine dikkat çekti.
5: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama bunu tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor.
3: Fidan Ukrayna-Rusya savaşını da değerlendirdi. Taraflar arası temasların sürdüğünü söyledi.
5: Bu konuda biz kesintisiz çalışıyoruz. Bizi çok yakından ilgilendiriyor, direkt etkiliyor. Karadeniz'in güvenliği, yani ticaretin direkt etkilendiğini görüyoruz. Giderek şu anda daha artan şiddetle ticari gemilere saldırılar var. Giderek savaş yaygınlaşıyor.
0: Evet efendim, çok yoğun bir haftanın ardından NATO zirvesiyle ilgili Beyaz Saray'dan bir video paylaşımı geldi. Paylaşımda zirvenin başarılı geçtiği vurgulanıyor.
6: just concluded a very successful NATO summit here in Turkey, and I want to thank President Erdogan.
3: ABD Başkanı Trump, NATO Ankara zirvesini öve öve bitiremedi. Beyaz Saray o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
6: Erdogan of Turkey, as well as President Zelensky and President Alshara of Syria, who's doing an unbelievable job in unifying.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 NATO zirvesi hakkında başarılı bir 2026 NATO zirvesi dediğini vurguladığı video Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
6: Meetings with President Erdogan of Turkey as well as President Zelensky.
3: Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan açıklamada 2026 NATO zirvesinde müttefik ülkelerin savunma yatırımlarını artırma kararı aldığı ifade edildi. Paylaşımda zirvenin başarılı geçtiğini belirterek Başkan Donald Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönündeki adımlarının ABD ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını savundu.
6: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'ı resmi karşılaması ve ikili görüşmeye ilişkin görüntüler videoda yer aldı. Beyaz Saray'ın paylaştığı videoda Trump'ın gerçekleştirdiği temaslardan kesitler yer aldı.
6: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey, and I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader.
3: Video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de videoyu kendi hesabında paylaşarak dikkat çekti.
6: Erdogan is really a great man. He's a great leader.
0: Efendim, 15 Temmuz'a çok az bir zaman kaldı. Anma törenleri başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.
7: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
3: Darbe girişimini anlattı. 15 Temmuz'da milletin şanlı destan yazdığını vurguladı.
7: Sonuçta Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı yaşandı. Fakat asıl büyük destan ondan sonra başladı.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu.
7: 15 Temmuz saldırısının sadece bir askeri darbe girişimi olarak nitelenemeyeceğini artık biliyoruz. Devletin kurumlarının ele geçirilmeye çalışıldığı bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıyaydık.
3: Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi halkı meydanlara çağırması ve konuşmasına da vurgu yaptı.
7: 15 Temmuz gecesinde kendisinin meydanlara çağrısı ve milletimizin buna uymasıyla milli irade tecelli etti.
3: Burhanettin Duran'ın bu ifadeleri salondakilerden büyük alkış topladı.
7: Bu tanklar karşısında sıra dağlar gibi duran milletin destanını biz unutmayacağız. Unutturmayacağız. Nice 10 yıllar geçse de bunun arkasındayız. Halkımıza, milletimize, gencimize anlatacağız.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Sistem dondu, online satışım durdu.
10: Tahmin de çözülsün.
9: Nasıl?
10: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
9: Büyüksün.
10: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
9: Tami.
10: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
9: Yürü be Tami.
8: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Sadreddin-i Horasani rahmetullahi aleyh. Namazdan zevk almak. Sadreddin Horasani büyük Allah adamı. Sohbeti süpürürdü kalplerden hüznü gamı. Bir gün bir talebesi bu veliye gelerek dedi: "Alamıyorum namazdan manevi zevk. Tasavvuf hallerimde gittikçe kaybolmakta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bapta?" Buyurdu ki: "Yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem tam riayet." Araştırdı talebe yedikleri taamı. Gördü ki helal yoldan kazanılmış tamamı. Gelip arz eyledi ki: "Yediğimiz yemekler helal olup haramla karışmış değildirler." Buyurdu ki: "Evladım, git az daha araştır. Muhakkak yaptığınız başka yanlış iş vardır." Nihayet öğrendi ki o araştırdığında şüpheli tek bir odun yakılmış ocağında. Bu günahtan ötürü etti tövbe istiğfar. O iyi hallerini kazandı yine tekrar. Bir talebesi dahi eyledi ki şöyle arz: "Nasıl kılabiliriz huşu ile bir namaz?" Buyurdu ki: "Huzurla yemeli helal taam ve abdest alırken de huzurlu olmalı tam. Yine düşünmeli ki namaza durduğunda, ben kimin huzurunda duruyorum şu anda?" Bir günde buyurdu ki: "Her işte samimiyet, yani sırf Allah için olmalı halis niyet. Kalp ile doğru niyet etmedikçe bir kişi, asla başlamamalı yapmak için bir işi. Dünya ve ahirete yaramayan şeylerle vakit geçirmemeli, zararlı işle hele. Önce İslamiyeti, yani ilmi halini öğrenip ona göre düzeltmeli halini. Evine dinsizlerin yahut mezhepsizlerin yazdığı kitapları hiç getirmemelisin. Çünkü o kitapları okuyan zehirlenir, hatta sonsuz olarak azaba sürüklenir. Dost düşman herkes ile güler yüz, tatlı dilli geçinip münakaşa ve kavga etmemeli. İnsanların özrünü kabul etmelidir hem. Kusurları olursa affetmelidir hemen. Müslümanlık sadece namaz, oruç değildir. Bunlar her Müslümanın kulluk vazifesidir. Kimseyi üzmemektir bu dinde asıl gaye. Bunu yapan kavuşur rızayı ilahiye." Alimlerden birine sordular bir aralık: "Ne ile belli olur insanda evliyalık?" Buyurdu ki: "Evliya hep güler yüzlüdürler. Huyları iyi olup özrü kabul ederler. Münakaşa etmezler ve cömerttirler gayet. Dinli dinsiz herkese ederler pek merhamet."
2: Durmaz

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı cennete girmeye sebep. İnsanın ömrü çok kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, kısa olan dünya hayatında hep ahirete iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Allah-u Teala bazı kimseleri birçok insanın başına koyar, çok kimsenin ihtiyaçlarını görmeye vesile kılar. Bu kıymetli ve kazançlı ihsana kavuşan çok şükretmelidir. Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek için çalışmalıyız. Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve ahirette nimetlere kavuşacağımızı düşünmeliyiz. İnsanlara karşı yumuşak olmanın, onlara iyilik etmenin, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmanın, Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturan yol olduğunu bilmeliyiz. Bunun ahiretin azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olacağını Peygamber Efendimiz şu hadis-i şerifleriyle bildirmektedir. Allah-u Teala kullarının ihtiyaçlarını yaratır gönderir. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allah-u Teala da ona yardımcı olur. Allah-u Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur, bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allah-u Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah-u Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmaksa insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allah-u Teala bu iyilikten bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allah-u Teala beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. Allah-u Teala'nın emirlerine farz denir. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Allah-u Teala farz olan ibadetleri yapanları çok sever. Allah-u Teala'nın yasak ettiği zararlı çirkin işlere haram denir. Allah-u Teala haramdan sakınanı farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Resulullah Efendimiz'den cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye sorulduğunda Allah-u Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildiği zaman dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır buyurdu.
1: Hayatım roman.

18 yaşındayım. Yıl 1974. Öğrenciliğim devam ediyor. Yaz tatilindeydik. O zamanlar boş durmak nerede? Mutlaka tatilde bile bir işte çalışırdık. Ben de babama ekmek fırınında yardım ediyordum. Bir gün içimde bir sıkkınlık var ama neden olduğunu bilmiyorum. Şöyle çıkıp biraz hava alayım düşüncesiyle sokağa çıktım. Gittiğim yer bir kahvenin önü oldu. İçeri falan da girmedim. Bir bardak çay içip dinleneceğim güya. Daha çay bile söylememiştim. Nereden geldiyse yanıma yaşlı bir zat geldi. Şöyle şehirli desem tam değil, köylü desem yine öyle. Ama beyaz sakallı, temiz giyimli, hoş sohbet biriydi. Selam verip yanıma oturdu. Ne ben onu tanıyorum, ne o beni. Kim olduğumu, ne iş yaptığımı falan sormadan, sanki beni çok iyi tanıyormuş gibi başladı konuşmaya. Evlat, artık senin de evlenme vaktin gelmiş sayılır. Kim istemez şöyle güzel bir evlilik yapmayı, değil mi? Allah Allah dedim içimden. Bu ne biçim konuşmaydı böyle? Bu adam benim evli olup olmadığımı nereden biliyordu ki? Hem benim aklımda böyle bir düşünce hiç mi hiç yok? Dur bakalım ne söyleyecek? Sana benden bir tavsiye olsun. Kulağını aç, beni iyi dinle, olur mu? Dinliyorum amca dedim. Evleneceğin zaman aradığın kızda şu 7 özelliğe dikkat et. Sakın hafife alma, çok önemli. Bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. İnanın hayatımda ne yabancı bir kadına kıza bakmışımdır, ne bir kız arkadaşım olmuştur. Ne de böyle bir düşünce aklımdan geçmiştir. Neyse ihtiyar devam etti. Alacağın kız namazını kılan, Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, tesettüre uyan biri olsun. Senin kendi gelenek ve göreneğine yakın olsun. Yaşı senden küçük olsun. Mal ve ilim yönünden senden geride olsun. Daha önce nişan veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmiş olmasın. Yani ilk sen dünür gitmiş ol. Tamam evlat. Bu 7 şartıma dikkat edersen güzel, hoş bir evlilik yapmış olursun. İhtiyar bunları konferans verir gibi peş peşe anlatırken ben de söylediklerini kafama not ediyordum sanki. Peşinden de ilave etti. Tahsilinin olmaması, güzelliğinin olmaması pek önemli değil. Onlar olsa da olur, olmasa da. İhtiyar bunları anlattıktan sonra sanki işi bitmiş gibi, bana müsaade oğlum, işim gücüm vardır, seni fazla meşgul etmeyeyim diyerek ayağa kalktı. Baktım gidiyor. Dur amca, sana bir çay alayım, biraz dinlen falan dedim. Kabul etmek istemediyse de ben içeriye dönüp garsona seslendim. Garson, çaylar iki oldu. Sözümü tamamlayıp geri döndüğümde bir de baktım ihtiyar yok. Hayret bir şey. Bulunduğumuz yer öyle bir mevkide ki hiç kimse bir anda yürüyerek, hatta koşarak uzaklaşamaz oradan. Peki bu amca nereye gitti böyle? Yoksa ben hayal mi gördüm? Çaylar az sonra geldi ama garsona belli etmeden birini geri gönderdim. Siz diyeceksiniz ki bu hadise bende şok tesiri yapmıştır. Yo, hayır. Hiç mi hiç etkilenmedim, inanın. Olursa olur, giderse giderdi. Çayımı içip bir müddet sonra ayrıldım oradan. Gerçi umurumda değildi ama ihtiyarın anlattığı o 7 özelliği de hafızama not etmiştim. Yukarıda söylediğim gibi evlenmeyi de şimdilik düşünmüyorum. Derken tatil bitti, okula başladık. Yurtta kalıyorum. Bir gün laf lafa açtı, arkadaşlarla bu mevzuyu konuştum. Yani böyle bir ihtiyarın gelip böyle böyle sözler anlattığını söyledim. Arkadaşlar güldüler önce. Çünkü bu kadar özelliğin hepsi bir kızda nasıl bulunabilirdi ki? Gülerek, arkadaş, benim bu özellikte bir kız bulmam lazım. Yoksa olmaz, o ihtiyar böyle tembih etti dedim. Böyle konuşup gülüşürken işlerinden biri ayağa kalkıp bağırmasın mı? Osman, senin aradığın özellikte bir kız biliyorum, inan ki. Hem de falanca yerde falancanın kızı. Yine ilgilenmedim. İnsan bir merak etmez mi? İnanın etmedim. Günler böyle geçip gidiyor. Halamın evimize geldiği bir gündü galiba. Halam da beni evlendirmekten laf açınca ona da aynı şeyleri söyledim. Ne dese beğenirsiniz? Halam da aynı kızı tavsiye etmez mi bana? Allah Allah! Ben halama evlenme konusunda ihtiyarın anlattığı 7 şartı söyleyince bir müddet düşünen kadıncağız, oğlum senin dediğin gibi bir kızı nereden bulacağız dedi. Ama bu arada düşündüğü belliydi.
Şöyle böyle derken birden, ha tamam tamam, aynen senin aradığın özellikte falanca yerde falancanın kızı var diyiverdi. Halamın söylediği kız da yine aynen arkadaşımın söylediği kızdı. Belki beni tuhaf karşılayacaksınız ama inanın yine hiç mi hiç merak etmedim. Ne bileyim, ben de böyle biriyim işte. Çünkü henüz evliliği düşünmüyorum. Bu konuşmaların üzerinden 2 yıl geçti. Annemler beni evlendirmeye niyetlenmişlerdi artık. Babamla konuşup beni evlendirmeye karar verince annem bana durumu açtı. Ben o 7 özelliği kafamda iyice saklıyorum ya. Dedim anneme hemen. Anne, vaktiyle bir ihtiyar benim yanıma gelip de ne dedi biliyor musun? Aradığın kızda şu özelliklere dikkat et dedi. Annem neymiş onlar diye sordu. Alacağın kız namazını kılan, Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, tesettüre uyan biri olsun. Kendi gelenek ve göreneğine uygun olsun. Yaşı senden küçük olsun. Mal ve ilim yönünden senden geride olsun. Bir de daha önce nişan veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmemiş olsun. Yani ilk sen dünür gitmiş ol. Tamam mı evlat diye bu ihtiyar bana 7 şartı sıralamıştı. Annem bir tuhaf oldu. Şaşırdı haliyle. O da halamın dediği gibi, böyle bir kızı nereden bulacağız oğlum dedi. Ben de kendisine, olursa olur anne, olmazsa kabul etmem dedim. Fakat bendeki ilgisizliğe bakın ki, arkadaşlarımın ve halamın söylediği o kızdan anneme hiç bahsetmedim. Ne bileyim, bahsedersem belki daha önceden niyeti varmış gibi yanlış anlaşılır diye düşündüm. Anacığım benim gönlüm olsun diye araştırıp soruşturuyor ve inanın o da aynı kız üzerinde karar kılıyor. Kılıyor ama sordukları kişiler diyor ki anneme, bu vasıflar kendisinde var ama o kız daha önce nişanlanmıştı da sonradan vazgeçtiler. Ben hemen, hayır kesinlikle kabul etmem. Çünkü o ihtiyar nişanlanma veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmemiş olsun demişti. Annem üzülmekle birlikte, hele bir dünürlüğe gidelim de orada laf sırasında sorarız dedi ve gittiler. Annesinin anneme verdiği cevap aynen şöyleymiş. Kesinlikle hayır hanımefendi, kesinlikle. Bir yanlış sözdür o. Başka biri için söylenmiştir belki. Yani kızıma ilk siz dünür geliyorsunuz. Annem derin bir oh çekiyor ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınıza dünür geldik diyor. Düşünelim cevabını veriyorlar onlar da. Onlar da tabii bizi araştıracaklar. Asaleten temiz bir aile ve şehrin eşrafından olduğumuz anlaşılınca da bu teklife evet diyorlar. Ben yine söz kesildiği halde bir kere olsun kızı görmeye gitmiyorum. Hani ihtiyar bana güzellik mühim değil demişti ya. Fakat ailem özellikle iki tarafında birbirini görmeleri sünnettir, hem de çok mühimdir deyince düğüne 15 gün kala görmeye gittim kızı. Onu görünce fırında bana bakan kız olduğunu hatırladım. Şöyle olmuştu. Nişandan sonraki günlerden biriydi. Fırında oturuyordum. Bir ara fırına ekmek almaya gelen genç bir kız gördüm. Bana dikkatle baktığını fark ettim. O kadar utandım ki elimde okuduğum gazeteyi hemen yüzüme yukarı kaldırdım. Meğer nişanlımmış, beni merak etmiş, görmeye gelmiş. Görüş o görüş. Bir daha evlenene kadar birbirimizi göremedik. İşte benim düğünüm böyle oldu. Elhamdülillah, ihtiyarın dediği gibi gayet rahat ve huzurlu bir evliliğimiz var. Allah herkese huzur ve mutluluk versin. Fakat aradan yıllar geçtiği halde bana nasihat eden o ihtiyarı hiç unutmuyorum. O ihtiyar kimdi neydi bilmiyorum ama şuna inanıyorum ki kesinlikle Allah'ın bir veli kuluydu. Her şeyin doğrusunu Allah-u Teala bilir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki 53 yaşındayım, bir hanım dinleyicimiz. Bir senedir adet olmuyordum. 6 ay önce doktora gittim. Menopoza girmişsin dedi. Ama bugün yine bir leke gördüm. Ara ara leke geldi diyor. Namazlarımı nasıl yapacağım? Bırakacak mıyım? Adet gibi mi?
1: Efendim, Hanefi kitaplarında tercih edilen kavil hanımların 55 yaşından sonra ayısı olması ifadesi geçiyor. Fakat şimdi kitaplar dikkatli bir şekilde okunduğu zaman bu mutlak orada olmayabilir. Çünkü yeniden besinler, ondan sonra ne bileyim bu şehirleşmenin, stresin yoğun olması sebebiyle
0: 35 yaşında şeye girenler var.
1: Menopoza giren var. Evet. Böyle durumlar da var. Dolayısıyla efendim şey yapsın, zaten Maliki mezhebinde de hayız kabul ediliyor. O zaman devam etsin. Namaz kılmasın. Beklesin. Kesinlikle gusül abdest alıp namazını kılsın. Kaza etmeyecek yalnız.
0: Başka dinleyicimizin bir sorusu var. Değişik bir soru. Aslında daha önce zaman zaman anlatmıştınız ama şimdi Adem Aleyhisselam yaratılınca ruhlarımız bir kısmı sağda, bir kısmı solda.
1: Zerreler halinde görüldü.
0: Ve Adem Aleyhisselam'ın sorusu üzerine de Allah-u Teala işte sağdakilerin Said, soldakilerin Şakî olduğunu söyledi. Şimdi dinleyicimiz farklı bir yerden olaya girmiş. Diyor ki Ebu Cehil ve Hazreti Ebu Bekir diyor. İkisi de diyor aynı şartlarda, aynı toplumun insanları. Aynı şartlarda yetiştiler. Durumları hemen hemen aynı. Eğitim seviyeleri yine birbirine yakın. Adet, gelenek, görenek. Ama diyor Ebu Cehil inkar etti. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de insanların en üstünü oldu. Peygamberlerden sonra kabul ederek. Şimdi cehenneme gidecek Ebu Cehil. Sonra orada şöyle bir şey söyleyemez mi? Ya bu benim elimde olan bir şey değil. Böyle takdir edilmiş. Ben Ebu Cehil olmuşum. Benim suçum ne? Diyebilir mi?
1: Diyemez. Niye diyemez? Çünkü bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 fırkaya erecek. Biri doğru yolda kalacak, 72 sapıtacak buyuruyor. 72 bidat fırkası burada ayağa kaymış. Bu noktada ayağa kaymış. Alimleri vardı 72 bidat fırkasının. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o faydalı bilgi kitabında da anlatıyorlar bunu. Herkese lazım olan iman kitabında da geçiyor. Alimler vardı. Ama müştehit değillerdi. İştihat makamına yükselmemişlerdi. Peki alim olmakla iştihat makamına yükselmek arasında ne fark var? Bir zamanlar benim de kafam kurcalıyordu. İşte alim iştihat makamına, iştihat makamına gelendim. Kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisinden, muhabbetten başka bir şey kalmıyor. Otomatik olarak bu zatın bir üstadı, bir hocası var. Yani kamil ve mükemmil. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki bu 72 bidat fırkasının alimleri vardı, müştehit değillerdi, müşrikler de yoktu. Rehberler de yoktu. Sadece Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden baktılar, işte oraya geldiler, tıkandılar, kaldılar. Peki müştehit olunca ne olur? İşte onun rehberi, üstadı, onun kalbindeki dünyaya ait sevgi tamamen gidince oraya Allah'tan nuru doğar. İştihat makamına yükselir. Dolayısıyla o zahiri ayeti kerimeleri, zahiri Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleri, hadis-i şeriflerini okuduğu şey yaptığı zaman o ayeti kerimede neyin murad edildiği, o hadis-i şerifte neyin murad edildiğini o kalbindeki nur sebebiyle aydınlatır, önünü görür buyuruluyor. Ehl-i sünnet alimleri de gördü onu. Neyi gördü? Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime meali olarak buyuruyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki bizi siz dedi kafirler iman ederdi. Ne anlarsın sen şimdi bundan? O 72 bidat fırkası alim baktılar dediler işte bak Allah böyle diyor dediler Celle Şanuhu. Adamın suçu ne dediler? İşte Cebriye fırkası dedi ki adamız şu ne? Allah Teala böyle buyuruyor. Geliyor onda sana bu da yazılı kitaplarda. Adem Aleyhisselam'ın sağında ve solunda aynı şekilde zerreli halinde göründü. Cenab-ı Hakk'a sordu Said'in şekidir dedi. Şimdi
0: önceden belli.
1: Belli. Ehl-i Sünnet alimleri pür dikkat o kalpleri temizlendiği için o nurla bakınca bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zalim olmadığını bildiriyor. O zaman burada bir sanki cebir var, zorlama var. Yani sen cehennemliksin, sanki sen oraya hazır gideceksin. Yani bir yerde zulüm var yani.
0: Ağzınla kuş da tutsan cehenneme gideceksin.
1: Cehenneme gideceksin. Bunun suçu ne? Suçu ne? Ehl-i Sünnet alimleri bakıyor. Burası diyor çok gizli bir bilgi. Gizli bir bilgi. Detaylı bir şekilde tekrar ayet-i kerimeler hadis-i şeriflerden bir şeyi yakalıyorlar. Tercihi. Peki Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak buradakiler Said buradakiler Şaki buyurdu ya. O Allah-u Teala ilmi ezelisiyle bildiği için bunlar ileride tercihini bunlar küfre bunlar imana tercih edecekler. Onu ilmi ezelisiyle bildiği için öyle buyurdu. Yoksa Allah-u Teala bunlar kafir olsun, bunlar iman etsin, bunlar cehenneme gitsin, bunlar cennete gitsin diye emretmedi. Emir de değil. Hatta Adem Aleyhisselam orada Allah-u Teala'ya bir arza bulundu. Ya Rabbi dedi. Yani bunlar ileride bunları tercih edeceklerse yani şimdiden aynı şekilde şimdi ruhlar aleminde nefsle beden birleşmeden önce bunları şahitlendir dedi. İşte o zaman da Cenab-ı Hak estağfirullah elestü bi rabbiküm buyurdu. Ve devamında da buyurdu. Halu dediler ki bütün nurlar sağdakiler soldakiler. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Cenab-ı Hak. Evet dediler bizim Rabbimizsiniz. Bak ruhlar alemi de bunu nefsi söz verdi.
0: Sonra inkar edenler aynı zamanda dönekler.
1: Dönekler yani.
0: Verdiği oldu. Sözü dönenler.
1: Dönenler. Verdiği sözü dönenler.
0: Tercihini o yönde kullanıyor.
1: Ondan sonra Allah-u Teala buyurdu ki madem ki söz verdiniz ben dünyayı yarattım sizi orada imtihan edeceğim. Gönderiyorum oraya dedi. Bak yalnız da bırakmadı. Peygamber de gönderdi. Hatırlattı. Siz dedi ruhlar alemi de söz verdiniz. Reddettiler. Onu da inkar ettiler. Onu da inkar ettiler. Şimdi Hazreti Ubekir radıyallahu anh hazretleri o da insan. Yani o dinleyicimizin dediği gibi sıradan birisi değil. Ebu Cehil Müşrik Mekke Devleti'nin devlet başkanı. Hazreti Ömer'in de özbeöz dayısı. Yeğeni Eshab-ı Kiram'dan oldu. Aşere-i Beşere'den oldu. Ta Aşere-i Beşere'den öte Hulefai Raşidin'den oldu. Bu da bunun dayısı. Annesinin aynı şekilde kardeşi. Ama o tercihini başka tarafa kullandı. Hazreti Ömer de aynı şekilde. Başlangıçta Peygamber Efendimiz'e kılıç çekiyordu. Sonra baktı dedi ki bir dakika dedi ya. İşte kız kardeşinin evine gitti orada Taha suresini bir okuyayım diye yalvardı. Ondan sonra Abbab radıyallahu anh hazretleri dedi ki tamam bir dua var haklarında. Bakalım dedi kim şey yapacak. Peygamber Efendimiz ikisinden birisi. O Ebu Cehil'in ismi Amr bin Hişam. Hazreti Ömer'inki Ömer. Ömer'le Amr yazılışı aynı. Ömer'inden birisiyle kuvvetlendir ya Rabbi bu dini diye dua etti. Peygamber Efendimiz sadece dua etti ama yaratan Cenab-ı Hak. Fakat Cenab-ı Hak yaratırken bunların tercihlerine bakıyor. Hazreti Ömer dedi ki okuyabilir miyim o geleni dedi. Taha suresi gelmişti. Aldı okuyup yazması vardı o zaman. Okumaya başladı. Şeye gelince takıldı. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah-u Teala'nındır. Mealinde olan ayet-i kerimeye bir daha baktı sonra döndü. Dedi gerçekten öyle mi dedi ya. Bizim 360 tane put var hiçbir şeyleri yok bunların. Orada kalbi dönmeye başladı. Kalbi dönmeye başladı. Ve tercihini hemen kıyasa geçti. Aman dedi 360 tane putla doldurduk bir şeyler yok. Ama burada diyor ki her şey yerde 7 kat gökler ve içindekiler her şey Allah-u Teala'nın. Böyle birisi varken ben 360 tane puta niye döneyim bakayım? Tercihini bu tarafa kullandı. Cenab-ı Hak ona iman verdi. Hazreti Ebu Bekir de öyle. O da tercihini bu tarafa kullandı. Bunu Eshab-ı Kiram da sormuş. Hatta bundan daha ağırı da var. Ondan naklediyoruz. İmam-ı Gazali Hazretleri naklediyor hadis-i şerifi. Mescid-i Nebi'de Resulullah Efendimiz duyuruyor bunu. Mesela benim de tali seyirlerinde falan böyle dikkatimi çekiyordu. Mesela biyoloji dersinde falan veriliyordu bu. Liseyinde de biyoloji dersi vardı. Şimdi halen devam ediyor mu? O isimle bilmiyorum da.
0: Var, evet.
1: Mesela kısmen anatomi falan aynı şekilde şey yapıyor. Şimdi çocuğu meydana gelebilmesi için Allah-u Teala yarattığı kadın kullarında rahim yaratmış. Erkekte de sperme yaratmış. Erkekten giden sperme, milyonlarca sperme çıkıyor. Bunlar yarış ediyor diye anlatılıyordu o kitaplarda. Bu sperme yarış ediyor. İşte bir tanesi bu yarışı kazanıyor, rahme ulaşıyor.
0: Yumurtaya ulaşıyor.
1: Yumurtaya ulaşıyor. Ya ben o zaman daha böyle düşünüyordum, düşünmüyorum dedim. Netice itibariyle sperma dediğin yani akıllı şeyli bir varlık değil ki. Nasıl yarışacak, nasıl gidecek bunu? Nasıl hepsini geçecek? E şimdi materyalist sistemle anlattıkları için kafanda hep soru işareti, ünlem işareti kalıyor. İşte yarışıyorlar falan, birisi kazanıyor. Ya ne yarışı falan aynı şekilde. Düdüğü çalıyor birisi falan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Sonra ben o hadis-i şerifi görünce Allah-u Teala yani bir çocuğun meydana gelmesini bir kadın erkekten karı koca yani meşru nikahlı veya nikahsız. O işle vazifeli melek varmış. O işle vazifeli Allah-u Teala gönderiyor. Eğer bir çocuk olmasını murat ettiyse bu kadınla bu erkeğin birleşmesinden melek sorarmış o spermalardan. Dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek spermayı alıyor. Rahme götürüyor. Olsa tekrar sorarmış. Bu bedeni teşekkür edecek ya. Bu beden özürlü mü özürsüz mü? Özürsüz. Mühürlüyor. Ondan sonra bu cümle. Ashab-ı kiram bile dehşete düşmüş. Ondan sonra melek tekrar arz edermiş Allah-u Teala. Bu Said mi Şaki mi? Mühürlüyor orada. Adem Aleyhisselam zamanında şey yaptıydı ya. O ana rahmine düşen Said mi Şaki mi? Mühürlüyor. Şimdi o 72 bidat fırkası bunları gördüler. Adem Aleyhisselam hadisesini biliyor. Ondan sonra ayet-i kerimede biz size kafirler iman etmezse bunları görünce kafaları karıştı. Mürşitleri de yok. Kalpleri de çift çarşısı. Temizlenmedi. Öyle bir nur yok. O nurla aydınlatıp bakamadılar ama ehl-i sünnet alimleri öyle olmadı. Ehl-i sünnet. Mesela efendim nasıl oluyor? İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin üstadı, şeyhi, mürşidi Cafer-i Sadık Hazretleri. Cafer-i Sadık Hazretleri Elbeyt imamlarındandır ve bu zat hem neseben iki kanatlıdır hem de tarikat itibariyle iki kanatlıdır. O ne demek? Hem Hazreti Hasan hem Hazreti Hüseyin'e dayanıyor nesebi ve hem Hazreti Ali vasıtasıyla gelen vilayet yolunda ana tarafa dur bu zat, hem de Hazreti Ebubekir vasıtasıyla gelen vilayet yolunda, evliyalık yolunda ana tarafa dur. Nübüvvet yolunda. Öbürsü vilayet yolu, bu nübüvvet yolu. İkisinde de bu zat İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin hocasıdır. Zaten İmam-ı Azam İbani Hazretleri buyuruyorlar ki iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu buyuruyorlar. Kendileri buyuruyor onu. Şimdi mesela gıybet orucu bozar. Kelime kelime ya. Hadis-i şerif bu. Ama İmam-ı Azam İbani Hazretleri bakıyor işte o nurla diyor ki sıhhatini değil sevabını bozar. Sevabını götür. Orucun kendisi bozulmaz. Borcunu ödemiş olur buyurur. Borcunu ödemiş olur. Şimdi benim böyle bir kabiliyetim yok. Benim önüme koyduğun zaman tabii ya senin oruç bozuldu, gıybet ettin bozuldu. Değil verdin değil mi? Yani senin benim dediğim onun için kıymeti yok. İşte bu 72 bidat fırkasının da mürşidi olmadığı için, iştihat makamına gelmediği için insandaki o tercihin ne olduğunu bilemedi.

0: verme gitme meselesinde. Evet. Peki diyor ya Resulallah, eğer diyor tercihini Allah-u Teala'nın rızası için kullananlar olsa Allah-u Teala onlara yardım eder. Nitekim adam mesela küfürdeyken Eshab-ı Kiram'ın çoğunluğu putperestti. Değil mi?
1: Öyle. Müşrikti.
0: Müşrikti yani. E bunlar iman ettiler, Eshab-ı Kiram oldular. E şimdi bunların böyle iman edip Müslüman olduklarını Ebu Cehil görmedi mi? Gördü ama inat etti. Değil mi?
1: Başka konulardan inat etti mesela.
0: İnat etti. O dedi ki bu bana gelecek.
1: Bana gelecek.
0: Oradan tutturdu. Dedi. Nefsi onu oradan kandırdı. E şeytan da öyle. Şeytan da öyle. Alimdi. Cenneti cehennemde gördü. Ya gözüne de gördü bu. Ondan sonra da aynı şekilde ilmine ve bildiklerine güvenerek kibretti. Allah-u Teala'ya tavır koydu. Ve kaybetti. Yani Ehl-i Sünnet alimleri buluyor ki Allah-u Teala kullarına tercih gücü vermiştir. Tercih.
1: Şeytanın da tercih
0: hakkı var. Şeytan da tabii var.
1: Ama yanlış da kullandı.
0: Yanlış yerde kullandı. Yani. Tercihini yanlış yerde kullandı. Ha bir tek meleklerdi. Cenab-ı Hak onları yaratırken onlarda nefis yok. Dolayısıyla tamam onlar da akıllı varlıklar. Ama onlar nefis olmadığı için Cenab-ı Hak onları yaratırken nurdan yaratmıştır. Yani bir melek sittin sene, hani çok uzun sene düşünse nasıl isyan edilir? Şey de yok, format da yok, program da yok. Yaratılışında yok öyle bir şey.
1: Bilemez.
0: Ha, i̇syan gelmez. Nasıl bir şey? Bilemez. Onları öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Onun için de çocukları küçükken, sabiyken benim çok hoşuma gidiyor mesela onlar. Melek sıfatlı, melek gibi diyorlar. Şey itibariyle değil, beden itibariyle değil. Sıfat itibariyle. Melek gibi.
1: Masum.
0: O 3 yaşına kadar falan. Bunu kim yaptı? Eğer o devirdi. Ben diyor tamam mı? O devirdi, yaktı, yıktı oraları ama onun ne mara geldiğini bilmiyor. Ama kim yaptı? Ben yaptım diyor tamam. 5 yaşını geçsin bakayım bir değer mi oldu?
1: Abim yaptı.
0: Abi, annesine babasına bile affedebilir. Dolayısıyla orada evet Allah-u Teala biliyordu. Seyyid Abdülhakemar bahsedersen buyurduğu gibi ilmi mütekaddimdir. Cenab-ı Hak sonsuz öncelerde onun tercihini biliyor. Öyle, onun için bilirdi. O böyle tercih eder. Peki o hani düşünür şey yaparsa Allah-u Teala onun tercihini yaratır yine. Değiştirebilir tercihini. Değişir mi? Değişir buyuruluyor. Değişir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon vardı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki suçlamalar ne? Detaylara bakacağız. Detaylar için de TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman bizlerle birlikte. Sait, neler aktaracaksın?
1: Evet, Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 36 kişinin bulunduğu kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve bunlardan sadece 27'si gözaltına alındı. 9 kişi şu anda, 9 kişiyi arama çalışmaları şu anda devam ediyor. Aralarında Hüseyin Can Güner, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de var. Tabii operasyonun dikkat çeken bir ayrıntısı ise Hüseyin Can Güner'in geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitmesi olmuştu. Ve bununla beraber söylentiler çıkmıştı. Kaçtığı yönünde iddialar oluşmuştu ki bugün itibariyle Hüseyin Can Güner saat 12 ile 1 arasında havalimanına inmesi, Esenboğa havalimanına inmesi ve orada teslim olması bekleniyor. Dediğimiz gibi şu anda 27 kişi gözaltına alındı. Onların sorgu işlemleri ise devam ediyor. Özellikle Mansur Yavaş'a yakın bir isim olan Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Emre Doğan'ın da gözaltına alındığı bilgisi oldu. Tabii onunla beraber 27 kişi var. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin adreslerini arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş. Bu kapsamda 27 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve soruşturma işlemleri çok yönlü şekilde devam etmektedir. İfadelerine yer verdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Tabii gözaltına alınan şüpheliler arasında Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal, Ertan Doğan, Seyfullah Yüzyıl, Şenol Bulut, Faki Kılavuz, Yavuz İriş, Tuç Emre Taşçıoğlu, Murat Bulat, Alaaddin Güzel, Adnan Şen, Levent Yanal, Koray Kurtçu, Ayşegül Ünal, Eren Kaplan, Umut Kılıçarslan, Hakan Cemaloğlu, Remzi Baka, Hasan Alas, Erol Bulut, Mehmet Alas, Mustafa Samet Dadandı, İnan Sevilmiş ve Emre Doğan var. Tabii bununla beraber diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Dediğimiz gibi sabah saatleri itibariyle polis ekipleri bulunduğumuz Çankaya Belediyesi'ne geldi ve arama çalışmalarını sürdürdü ve bununla beraber ilerleyen saatlerde de polisler hem bilgisayar kasalarını hem delilleri toplayıp binadan çıktılar. Tabii binanın etrafında güvenlik çemberi oluşturulmuştu sabah saatleri itibariyle. O çemberde polis çıktıktan sonra açıldı ve vatandaşlar buradaydı. Destekçiler buradaydı. Hüseyin Can Güner'i destekleyen vatandaşlar buraya geldiler ve burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda Hüseyin Can Güner'in de teslim olması bekleniyor ki kendisi de bir açıklama yapmıştı. 2-3 saat içerisinde Ankara'da olacağım demişti ve 2-3 saat sonra yani bu saatlerde teslim olması bekleniyor. Tabii şu anda kendisinin Kıbrıs'tan geldiğine yönelik iddialar da var. Bizler de havalimanına indikten sonra nereden geldiğine dair konuları netleştirmiş olacağız diyelim. Sözü Ankara'dan tekrardan size bırakalım.
0: Peki Sait'e çok teşekkür ederiz aktardığın için. Birazdan tekrar yeniden yeni gelişmelerle sana bağlanırız. Devam edelim gelişmelerle. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni atamalar, görevden almalar ve ihraçlar gerçekleşti. Daha önce ataması yapılmayan 22 il başkanının 14'üne yeni atamada yapıldı. 7 il başkanı ise görevden alındı. 3 isimse tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
2: İhraçlar, görevden almalar, yeni atamalar. CHP'de arınma süreci hız kesmeden devam ediyor.
3: Örgütlerimize ilişkin bir değerlendirme yaptık.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde A takımıyla toplandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında daha önce görevden alınan 22 il başkanlığından 14'ü için atama kararı alındı. O kararı parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu. Kritik toplantıda 7 il başkanı ise görevden alındı. Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 43'e yükseldi.
3: Daha önce bazı örgüt başkanlarımızı, il başkanlarımızı, bazı ilçe başkanlarımızı hem partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve davranışları sebebiyle hem de özellikle bu mutlak butlan süreci içerisindeki tutumları sebebiyle birlikte çalışamayacağımızı değerlendirerek bir görevlerine son verme, yollarımızı ayırma süreci yaşamıştık.
2: 3 isim de kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu yönetimi CHP basın toplantısı salonunda üzerinde Türkiye'nin birinci partisi yazan fonu kaldırmıştı. Yerine gökyüzü temalı fon getirilmişti. O fon yeniden değiştirildi. Üzerine Türkiye'nin kurucu partisi yazısı eklendi.
0: İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine tiyatro dedi. Belediye binasına giden şehit aileleri şehitlerimize dil uzatanlara sert tepki gösterdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da jet hızıyla harekete geçti. Soruşturma başlatıldığını açıkladı.
4: ...15 Temmuz'a tiyatro dediler, şehit ailelerinden tepki gördüler. İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nin pazartesi günü gerçekleştirilen oturumunda... ...CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş, 15 Temmuz hakkında tiyatro, CHP Grup Başkan Vekili... ...ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Gencay Özcan da Bahçeli Evler'de 15 Temmuz şehitleri varmış dedi.
5: 15 Temmuz'da Bahçeliver'de şehitler varmış.
6: Benim içimden geldiği zaman söylerim zaten. Ben öyle bir şey düşünmüyorum şu an.
4: Sözlerin ardından 15 Temmuz şehitleri aileleri Bahçeliver Belediyesi Teknik Hizmetler Binası önünde bir araya geldi. Şehit aileleri meclise indi. O sözlerin sahiplerine sert tepki gösterdi. 15 Temmuz'da 17 yaşında şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak defolup gitsinler dedi.
7: Defolup gitsinler buradan. Ben bu vatan uğruna 17 yaşındaki evladımı feda ettim. Benim ve ailemin hayatı bitti. 15 Temmuz için. Kalkıp da 15 Temmuz diye bir şey yok. İdare edemezler. Varız. 15 şehit mi varmış Bahçeli Evler'de? Varız ve buradayız.
4: Şehit eşi Cahide Şefkatlioğlu da oradaydı. Hadsizlere hadlerini bildirdi.
8: Asıl tiyatroyu onlar oynadı, biz oynamadık. Biz o tiyatroyu bozduk.
4: Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da tepkisini dile getirdi.
9: Bizim arkadaşlarımız uyardılar kendilerini. O benim bileceğim bir şey. Size siz karışamazsınız dedi ve tiyatro dedi arkadaşlar.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partili isimler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
0: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla birbirine bağlanacak projeye ilişkin ilk imzalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Lefkoşa'da atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da imza töreninde konuşma yaptı. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la görüşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hastaneye kaldırıldı.
10: Bugün Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında sarsılmaz bağlarımızı daha da güçlendirecek çok önemli bir projenin ilk somut adımını atıyoruz.
2: İlk adım imzalarla atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dev projenin detaylarını paylaştı.
10: Getireceğimiz doğalgazla artık inşallah inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak.
2: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedarikine dair mutabakat zaptı imzalandı. İmzaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel attı.
10: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
2: Deniz altından geçecek boru hattının başlangıç noktası Mersin Anamur olacak.
10: Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da ağırlandı.
11: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik.
2: Erhürman da proje hakkındaki görüşlerini paylaştı.
12: Doğalgaz konusunda yapılan girişim son derece heyecan verici. Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman daha sonra katıldığı bir etkinlikte göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Erhürman'a anjiyo yapıldığı ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.
13: Bütün doktorlarımız seferber oldu. Kalpten şüphe edildi. Anjiyo yapıldı. Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir bulguya rastlanmadı. O doğrultuda yapılan bütün tetkiklerinden dolayı sağlık durumu iyidir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erhürman'ın kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz ifadelerini kullandı.
0: Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla vatanımız uğruna şehadete yürüyen 15 Temmuz şehitlerimizin anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Valiliğimiz ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne şanlı Türk bayrağımız asılıyor. O görüntüleri şu an itibariyle ekranlara getiriyoruz. Şanlı Türk bayrağımız şu an itibariyle asılıyor. O görüntüler İstanbul'dan canlı olarak ekranlara geliyor. Dile kolay bir kahramanlık destanından bahsediyoruz. Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerimizin anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Valiliğimiz ve 15 Temmuz Derneği'nin İşbirliğinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şanlı Türk bayrağımız asılıyor.

15 Temmuz milletimizin büyük bir kahramanlık destanıydı. Kutsal değerlerine ne kadar sahip çıktığının en güzel göstergelerinden bir tanesiydi. Bugün de kutsal değerlerinden, mukaddes değerlerinden Türk bayrağını Asya ile Avrupa'nın tam ortasında, İstanbul'un en güzel noktasında, Boğaz'ın incisinde dalgalanmasını hep beraber gururla izliyoruz.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır demiş şairimiz. 15 Temmuz günü de bayrağımız inmesin, vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.

asıldı. Gördüğünüz gibi bu görüntüler çok özel, çok güzel. Gerçekten göğsümüzü kabartan Türk bayrağımız şu an itibariyle hem Şehitler Köprüsü'nde, hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Ve tabii ki TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı da o gece, o hain gecede ilk andan itibaren sahadaydı. Ve TGRT Haber de o anlara ilk andan itibaren canlı yayınlarını yapıyordu. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. TGRT Haber'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece vatandaşlara canlı yayında seslendi. Halkı direniş için meydanlara çağırdı. Nadir kanallardan bir tanesiydi. Acizane ben de 10 yıl önce o saatlerde yine bu ekranlarda size o hain geceyi anlatıyordum, aktarıyordum. Onu da ifade edelim. Onun üzerinden tam 10 yıl geçtiğini de bir kez daha ifade etmiş olalım. Ayıldızlı bayrağımız Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gururla dalgalanıyor.

0: o anlara.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Cihazı kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yap bu kredi. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. Benimle mutluyum da güzel bir hafta sonunda sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte. Ben Hülya. Bütün annelerin, anne adaylarının gününü kutluyoruz efendim. Biz bugün iki önemli konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi çocuklarda anemi, diğeri ise Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi kızamık. Kızamık hastalığı nedir, nasıl bulaşır, aşı ne kadar etkilidir, aşı karşıtlığının bedeli nedir? Kızamık dosyasını bugün açacağız sizinle beraber. Konuyla ilgili her iki konu, hem anemi hem de kızamıkla ilgili misafirlerimiz olacak. Hava sıcak, yazın hamilelik zor. Özellikle son 3 ayını geçirenler için yaz sıcakları daha da bunaltıcı. Hamileliğin ikinci trimesteri dediğimiz ikinci 3 aylık dönemde, yani 4-5-6. aylar. Hem biraz bulantılarınızın azaldığı, hem kendinizi daha iyi hissettiğiniz, hem şimdi tam mevsimindeyiz. Eğer tatile gidecekseniz rahatlıkla, biraz daha keyifle tatile gidebileceğiniz bir dönem. İlk 3 ay hem düşük riskine karşı, hem bulantılar sebebiyle tatil pek de önerilmiyor anne adaylarına. Şikayetiniz yoksa, doktor eğer hayır demiyorsa, uçağa binmeyecekseniz, kaldı ki uçak bile bazı durumlarda izin veriliyor. Rahat seyahat edebilirsiniz. Son 3 ay erken doğum ve doğum riski sebebiyle yine annelerin uçağa binmesine, uzun yolculuk yapmasına, havuza girmesine izin verilmiyor. Deniz elbette ki daha rahat denize girilebilir. Öneriliyor da annelere. Bütün spor branşları içinde annelere önerilen, tüm annelere eksiksiz önerilen spor yüzmek. Hem bebeğin anne karnında su içinde olması, bebeğin anne yüzerken kendini rahat hissetmesine yol açıyor. Hem de annenin ağırlığı daha az hissettiği için su içinde kendini daha rahat, daha hafif hissetmesine yol açıyor. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı. Tüm bu sebeplerle bedeni çalıştırması, suyun, tuzlu suyun şifalı etkisi, yine çok dik olmayan saatlerde güneşin ve D vitamininin faydası, hepsi bir araya getirildiğinde tatil için yüzmek annelere en büyük öneri. Ama yaz mevsiminin anne adaylarını bunaltan tarafları da var. Dikkat edilmesi gereken bazı başlıklardan bahsedelim hemen. Bir kere biraz önce söylediğim gibi hamilelikte tatili 32. haftadan önce planlamak lazım. Bol su tüketmek lazım. 11-17 arasında güneşte olmamak lazım. Tuz tüketimini sınırlamak, ama eğer doktorunuz da izin veriyorsa günde bir soda tüketmek, yüzmek ve yürüyüş yapmak, uzun seyahatlerde varis çorabı kullanmak, eğer bir takım hastalıklarınız varsa, alerji gibi, astım gibi, klimalara dikkat etmek ve uzun yolculuklarda özellikle ödeme karşı tedbir almak, ki bunun en önemli ayracı belki su içmek. Su içiyorsanız zaten ödeminiz de nispeten daha az oluyor.

0: Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar Ekin Hanım.
1: Merhabalar Hülya Hanım, teşekkürler.
0: Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün çok önemli bir dosyayı açacağız dinleyicilerimizle birlikte. Kızamık çok konuşulan bir konu. Türkiye'de vaka sayıları oldukça azalmıştı. Dünyada da öyleydi ama son günlerde aşı reddiyle birlikte yeniden kızamık sayılarının, vakaların arttığı, bulaşıcılığın arttığı, hatta ölüm olaylarının yaşandığı haberleri geldi. Kızamık nedir? Nasıl bulaşır? Neden korkarız kızamıktan? Buradan başlayalım mı?
1: Olur, başlayalım. Kızamık şöyle, aslında bildiğimiz bir virüs. Bulaşıcılığı çok fazla olan, damlacık yoluyla bulaşan, hani temas yoluyla bulaşan bir virüs. Aslında normal olarak hani çoğunlukla gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyredebilen, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, işte ateş, hafif döküntü gibi seyredebilen, işte zaman zaman duruma göre, çocuğun klinik durumuna göre komplikasyonların izlenebildiği bir hastalık. Bizim esas korkmamızın sebebi de aslında bu komplikasyonlar. Yani çocuk hastalığı tamamen hafif seyredebilir, bunda sıkıntı yok, hani hafif geçirebilir, ama komplikasyon olması durumunda zatüreler, kalp tutulumu, gastrointestinal tutulumlar, beyin tutulumu, nörolojik hasarlar gelişebildiği için, esas bunlardan korktuğumuz için aslında kızamık önemli toplumlara,
0: şöyle,
1: dünyada.
0: Şöyle rakamlar var elimde, bu rakamların da üzerinden geçelim isterseniz. Hem de dinleyicilerimiz aslında neden korkuyoruz kısmını biraz daha kafalarında otursunlar. Şimdi 2022 yılında toplam yıl içinde kızamık sayısı vaka olarak 126 iken, 2023'ün ilk 4 ayında bu sayı 1440'a çıkmış.
1: Evet. Evet.
0: Sonrasında mesela her 4 çocuktan birinde hastaneye yatış gerektirecek kadar ciddi komplikasyonlar görülmüş. Her 20 çocuktan biri zatürre olmuş. Geçirmemiş çocuklar için bile eğer aşısızsa ileride, mesela şimdi siz çocuk doktorusunuz, bir anne adayısınız, hamilelikte geçirilmesi çok ciddi riskler oluşturuyor. Aslında geçirmedi, aşı da yaptırmadık, oh ne güzel de diyemiyoruz. Öyle bir hastalık.
1: Evet, gerçekten öyle. Dediğiniz gibi vaka sayıları çok arttı. Bunun en önemli sebebi, hepimizin bildiği gibi, aşı reddinin artık çok popülerleşmesi ve ailelerin çocuklarını aşı yapmaktan kaçınması. Bunun yanında göçler de tabii, bu da çok etkiliyor. Hani göçlerin, çocukların, aşısız çocukların sayısının artması da çok etkiliyor. Yani vaka sayılarının artışı, komplikasyonların artışı, yani bu komplikasyonlar bizi çok korkutuyor. Şöyle ki, yani ben asistanlığımın ilk yılında, daha ilk başladığımda kızamık aşısı, hiçbir aşısı yapılmamış bir çocuk, 17 yaşında bir çocuktu. Nörolojik komplikasyonu gelişmiş ve sonradan yatalak halde bize gelmişti. Yani yıllar sonra ortaya çıkabilen bir komplikasyon. Hani ondan da bahsederiz yine ileride. Yani çocuğun geçirmediği, hiçbir sıkıntı olmadığı gibi düşünmek çok doğru değil. Bu komplikasyonların aşısız çocuklarda olma ihtimali 12 kat daha fazla. Yani aşılı bir çocuk bunu sadece grip, nezle gibi geçirebilecekken, aşısız çocuk nörolojik komplikasyonları, zatüreler, hastaneye yatışlar çok daha fazla görülüyor bunlarda.
0: Evet. Şimdi biz kızamıktan niye korkuyoruz? Aslında sınırlı bir grupta da olsa aşılıyken de kızamık geçirmek mümkün ama hafif atlatıyor. Aşısız grupta yine sınırlı da olsa çok ciddi bir grup var ve o grup çok ciddi enfeksiyonlarla, çok ciddi belirtilerle geçiriyor. Bütün vücudunun taneciklerle dolduğu, nefes alamaz hale geldiği vakalar da var. Siz daha çok karşılaşıyorsunuz elbette ama biz mesela vatandaş olarak toplum içinde bunlarla çok karşılaşmadığımız için aman canım kızamık aşısı da olmasın diyoruz. Biraz aşıyı, daha doğrusu hastalığı konuşalım. Aşıyla korunabilen bir hastalık olduğunu konuşalım. Sonra da reddini konuşalım istiyorum. Neden reddediyor aileler? Aşının içinde ne var ki aileyi tedirgin ediyor? Şimdi tekrar başa dönüyorum. Böyle biraz girişimiz heyecanlı oldu ama adım adım gidelim istiyorum. Küçük küçük döküntüler. Daha çok hangi yaş grubunda görülüyor? Mesela bebeklerde korkmalı mıyız? Ya da bebekler ne kadar zaman korunur da ne zaman ilk aşıyı yaparız?
1: Şöyle, aslında bebeklerde çok görmüyoruz. Hani bir yaş sonrası daha sık karşılaşıyoruz. Ülkemizde de ulusal aşılama programında var. Normalde bir yaş ve dört yaşta iki doz şeklindeydi. Bu vakaların artmasıyla 9. aya ek dozumuz eklendi. Şu anda 3 doz şeklinde yapılıyor. Bildiğimiz gibi aşılı çocuklar daha hani hafif seyredebiliyor. O nedenle aşılı olmasını, komplikasyonlardan korunmak için özellikle öneriyoruz. En sık karşılaştığımız komplikasyonu bu zatüre, işte solunum sıkıntısı, entübasyona kadar gidebilen, uzun yoğun bakım yatışlarına sebep olabilen zatürelerle karşılaşabiliyoruz. Kalp tutulumu, beyin, mide bağırsak sistemi tutulumu ve en korktuğumuz da nörolojik tutulumlar, bu nörolojik komplikasyonları. Az önce bahsettiğim SSPA diye kısalttığımız, hani klinikte yıllar sonra karşımıza çıkabilen beyin tutulumu, çocukta hani tekel kalması, bunlar çok ciddi problemler. Hani bunları engellemek için özellikle istiyoruz ve aşıyla korunabilen bir hastalık olduğunu biliyoruz. Onun için hani neden olmayalım, hani önlenebilirsen neden hani... Evet, böyle bir hastalıkken neden olmasın?
0: Şimdi önce bir ateşle başlıyor hastalık. Sonra...
1: Evet, ateşle başlıyor genelde. Sonra döküntüleri görebiliyoruz. Yüzden başlayıp bütün vücuda yayılabilen. Ağız içinde de döküntüleri olabiliyor. Ağız içinde özel böyle koplik lekesi dediğimiz koplik döküntüleri olabiliyor. Bu kızama özel bir döküntü. Ama hani bu varsa kesin kızamık diyoruz, ama yoksa kızamık değildir diye eleyemiyoruz. Bunun dışında grip nezle semptomları, normal burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi, yine işte ilerlediği zamanlarda solunum sıkıntısına ilerleyebilen, ishal, kusma yapabilen, çocukta genel durum bozukluğu yapabilen bir hastalık genel olarak baktığımız zaman.
0: Peki aşısı varsa korkmalı mıyız, yine de bir doktora gitmeli miyiz, yoksa zaten ya da mesela doktor gördü, kızamık dedi, işte evde bol su dedi, istirahat dedi, bu yeterli mi, ya da yine de gözlem altında tutmak ister misiniz kızamık, özellikle bu son günlerde yine de bir görelim der misiniz?
1: Şöyle, aslında yine de bir görelim demiyoruz. Çünkü çok ortalıkta gezmesini istemiyoruz bu çocukların. Çok bulaşıcılığı çok yüksek olduğu için. Hani çocuğun eğer genel durumu iyiyse, tabii ki ilk başta çocuğu gördük, muayenesini yaptık, genel durumun iyi olduğunu şey yaptık. Aileye anlatıyoruz, bilgi veriyoruz. Hani şu durumlar olması halinde gelin tabii ki. Hani döküntü olması, ateş olması, halsizlik, bunlar her hastalıkta olabilecek. Evde takip edebileceğiniz şeyler. Zaten spesifik bir tedavisi de yok maalesef. Sadece destek tedavisi. Sıvı tedavileri, ateş düşürücüler verilebiliyor. İşte bazı durumlarda A vitamini eksikliği varsa A vitamini desteği verilebiliyor. Bunun dışında destek tedavisi yapıyoruz. Ama tabii çocuk evde ve hani ateşi çok dirençli seyrediyor. Genel durumunu anne iyi görmüyor. Anne baba kusmalar var, döküntüler çok fazla, çocuğun genel durumu iyi değil vesaire. Böyle bir şey olduğunda tabii ki tekrar hastaneye başvurmalarını söylüyoruz. Solunum sıkıntısı özellikle. Hani o zaman komplikasyon gelişmiş olabileceğini düşünüyoruz ve yatış vesaire, bunları düşünebiliyoruz.
0: Şimdi aşıyla korunabilen bir hastalık olduğunu söyledik ve bu son dönemdeki vaka artışları sebebiyle aşının ilk dozunun 9. aya çekildiğini, sonra 12. ve 48. aylarda aşının hatırlatma dozların yapıldığını söyleyelim. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak. Peki aşının bir yan etkisi var mı? Ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, basitinden başlayalım. Aşı oldu bebek ya da çocuk, o an bir yan etki ortaya çıkar mı? Uzun vadede ortaya çıkabilecek yan etkileri var mı? Ve insanlar neden çocuklarına aşı yaptırmak istemiyorlar?
1: Evet, çok güzel bir soru. Aslında şöyle, her şeyin bir yan etkisi olabilir. Çok basit düşündüğünüz, evde içtiğiniz bir ateş düşürücünün, işte bir belim ağrıyor, gideyim bir acile iğne yaptırayım dediğiniz bir iğnenin, her şeyin yan etkisi olabilir. Bunların da yan etkisi olabilir. Yani ateş bekliyoruz, döküntü olabilir, lenf bezlerinde şişme olabilir. Bunlar beklediğimiz şeyler ve hafif, yani hafif dediğimiz yan etkiler. Yani şöyle söylemek lazım, yani bir yan etkiyle aşının etkinliğini karşılaştırdığımız zaman hani çok basit kalıyor bu ateş, döküntü gibi şeyler. Ya da işte aileler bazen anafilaksi dediğimiz bu alerji durumundan çok korkabiliyorlar, ama bu 1 milyon dozda bir görülen bir yan etki. Ve hani şöyle söyleriz, atıyorum bir yerden bir yere taksiyle giderken geçireceğiniz trafik kazası da aynı oranda aslında. Hani
0: bunu günlük hayatta taksiye binmekten vazgeçmediğimize göre.
1: Yani evet, yani böyle düşünebilir, ne bileyim işte 3000 dozda bir olan işte ateşli havale görülebilir, ama ateşli havale her çocukta yine de görülebilir. Veya dediğim gibi banyo yaparken düşüp kafanızı da vurabilirsiniz. Buna banyo da yapmayalım gibi. Hani her şeyin yan etkisi vardır. Bunlar çok düşük orandalar. Aşının etkinliğini ve koruyuculuğunu düşününce çok hani üzerinde durulmaması gereken basit yan etkiler. Neden aileler şu an reddetmeye başladı? Yani bir popüler bir şey var. Hani daha koruyucu olduklarını düşünüyorlar. Böyle bir takım argümanlar var. İşte aşının içinde
0: Civa var deniyor, doğru mu bu Ekin Hanım?
1: Yani şöyle, civanın iki farklı çeşidi var. Etil civa, metil civa gibi. Bu toksik olan civa, hani insanların korktu ve şey yaptı, bu aşının içinde olan bir civa değil. Ve diğer maddeler de yine çok çok düşük oranlarda aşının içinde var. Ve aynı şekilde bu mesela hani ilaçlar için de söylüyorlar. İşte paraben var, şu var, bu var gibi. Bunlar günlük hayatta kullandığımız teflon tavaların içinde de var. Ya da doğada da var. Ya da nasıl söyleyeyim, yani birçok yerde karşılaşabiliriz bunlarla. Aşıların içinde olan bu şeyler toksik oranda değiller kesinlikle. Yani çok çok çok azaltılmış durumdalar ve bunlardan çok daha fazlasını biz aslında günlük hayatta zaten karşılaşıyoruz ve farkında değiliz.
0: Civayı aşının içine, aşının tutması için mi koyuyorlar? Yani özel bir sebebi var mı civa olmasının aşının içinde?
1: Yani o kadar şeyini bilemiyorum aslında, ama hani onların bir oranları var muhtemelen ilacın tutmasıyla alakalı bir durum olabilir, evet.
0: Peki, şimdi bu sözünü ettiğiniz belirtiler ya da işte ortaya çıkabilecek olan riskler aslında günlük hayatımızda farklı ve çok sık yaptığımız pek çok işte karşımıza çıkabilecek risklerde oran olarak karşılaştığımızda çok daha basit kalıyor. Ama buna rağmen aileler çok ciddi bir aşı reddi içinde. Şimdi bu artan vakalar ailenin fikrini değiştirmiş olabilir. Şu anda işte bu biraz önce söylediğimiz 9-12-48. Ayları kaçırdı ise anneler, bu aşıları yaptırabilirler mi? Eksik aşılarını yine de tamamlayabilirler mi Ekin Hanım?
1: Tabii yapılabilir. Yani bizim her zaman aşısı hiç yapılmamış, işte şu yaşına kadar yapılmış, sonrası sonuç gibi hani belirli durumlar için özel şeylerimiz var. Hani her zaman başvurabilirler, aşılamayı tekrar başlatabiliriz tabii ki de.
0: Kaldığı yerden devam edebilir. Peki özellikle kızamık için ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Siz de bir annesiniz. Bir anne hassasiyetiyle bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela kendi çocuğunuzun aşılarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya da bazen doktor kimliğinden sıyrılıp onlarla aynı kimliğe sahip olarak konuşmak daha etkili olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, haklısınız. Şöyle, ben kesinlikle zaten çocuğumun bütün aşılarını yaptırıyorum. Özel aşılar da dahil, ekstra hepsini yaptırdım. Şu düşünce çok yanlış. Yani bu benim çocuğum, ben yaptırmak istemiyorum düşüncesi çok yanlış. Çünkü toplumsal bağışıklıktan bahsediyoruz burada. Bu aşının, bu virüsün bulaşıcılığını engellememiz için toplum bağışıklığının en az %95'in üstünde olması gerekiyor. Ve bu oran şu an düşme eğiliminde. Yani %95'in altına düştü hatta. Bu düşünce yayılım mı artıyor? Şimdi mesela çok en basitinden, ben hani şu an hamileyim ve poliklinik yapıyorum, hasta bakıyorum. Yani aşılanmamış bir çocuğun kızamık kapıp benim polikliniğime gelmesi, hani çok basitinden, en basitinden bana zarar verecek bir şey. Yani doğacak çocuğuma zarar verecek bir şey. Aynı şekilde hani bu poliklinikte dolaşırken diğer çocuklara yayacak, hani hangisini tabii nasıl geçireceğini bilemiyoruz. Hani belki kendi çocuğu çok basit atlatacak, evet, ama belki orada kanser tedavisi gören bir çocuk var ya da bağışıklığı düşük olan bir çocuk var. Çok daha ağır geçirecek, entübe olacak, yoğun bakımda kalacak. Yani çok bencil olmamak gerekiyor. Toplumsal bir sorun bu. Bu aşıyı sadece kendileri için değil, bütün toplum için yapıyorlar. Bu çok önemli. Özellikle bunu söylemek istiyorum.
0: Devlet tarafından yapılmış ücretsiz bir aşı. Bunu da söyleyelim tekrar. Aşı programımız içinde çok uzun yıllardır var. Evet. Dolayısıyla bu anlamda hem sosyal sorumlulukla başkalarına bulaştırmamak için risk almamak lazım. Hem de ben hep şöyle düşünürüm. Şimdi siz çocuğunuz adına bir karar veriyorsunuz. Ve çocuğunuzun ileride kızamık olduğunu ve kalıcı bir hasar kaldığını, kalıcı bir hasar ortaya çıktığını düşünün. Çocuğunuz size sormayacak mı? Sen benim adıma nasıl karar verdin de benim aşı olmamı engelledin?
1: Evet, evet, bu çok güzel. Ben de hep böyle aşı karşıtı reddeden bir aile geldiğinde bunu söylüyorum. Hani çocuğunuza siz bunun hesabını verebilecek misiniz gerçekten? Mesela ilk doğar doğmaz hepatit B aşısı yapılıyor. Hepatit B karaciğer kanserine koruyuculuğu, yani bilinen bir ilaç, hani kesin önledi. Yani siz bu aşıyı yaptırmadınız, çocuğunuz karaciğer kanseri oldu ve ileride öldü. Bunun hesabını verebilecek misiniz diyorum. Yani bu biraz daha etkileyici oluyor gerçekten. Güzel bir nokta yakaladınız sizden.
0: Buradan da ailelere bunu hatırlatalım. Aşıyı reddetmek için herhangi bir sebebimiz yok. Bilimsel veriler ortada. Siz bir doktor olarak, ben bir yayıncı olarak bunu defaatle evet. söylüyoruz. Birer anne olarak çocuklarına kızamık aşısı yaptırmış birer anne olarak söylüyoruz. Bu anlamda lütfen eğer reddedecekseniz de gerçekten içinize sinsin söylediğiniz cümleler. Burada ne söylediğinizin farkına vararak konuşun lütfen. Çünkü çocuğunuzun ya da onun bulaştıracağı başka çocukların hayatı üzerinden bir risk alıyorsunuz. Ömür boyu taşıyacağı hastalıklar çok ciddi. Şu anda aşı karşısında dururken karşınıza çıkabilecek çok ciddi riskler. Bunları da hesaba katarak lütfen hareket edin. Ve Sağlık Bakanlığı'nın bu son dönemde bu konuyla ilgili inanılmaz çok yayını var. Her defasında eksik aşınız varsa mutlaka tamamlatın. Çocuğunuzu aşılatmaktan korkmayın diyorlar. Biz de bunu bir kez daha bu vesileyle sizin ağzınızdan tekrarlamış olduk.
1: Evet, evet. Çok teşekkürler.
0: Güzel ben teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz adına da teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.
1: Görüşmek üzere. İyi günler.
2: Görüşmek üzere. Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vefik Arıca bizimle birlikte şu anda yayınımızda. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk Hülya Hanım.
3: Hocam biz bugün çocuklarda, bebeklerde kansızlığı, demir eksikliği anemisini konuşacağız. Aslında büyüme ve gelişme deyince demir eksikliği ilk akla gelen konulardan. Dolayısıyla sağlıklı nesiller için aslında hepimizin bilmemiz ve farkında olmamız gereken bir detaydan, bir hastalıktan bahsediyoruz.
4: Evet.
3: Demir eksikliği nedir ve çocuklarda kendini nasıl belli eder diye sorarak başlayayım o zaman.
4: Öncelikle herkese merhabalar. Tabii demir eksikliği, bu kansızlık bir anemi. Anemi aslında dünyada ve Türkiye'de sık görülen ve özellikle de çocukları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunlarından biridir. Çocukluk çağında görülen en yaygın kansızlık nedenlerinden biri demir eksikliğidir. Hatta birinci sırada diyebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde %20'lerde olabilir ama Türkiye'de neredeyse her iki çocuktan birinde kansızlık, yani demir eksikliği anemisi bulunmakta. Tabii kansızlık deyince kansızlık ne anlama geliyor? Aslında kan hücrelerinin, yani kırmızı hücrelerin, al yuvarlarının sayısının yaşa göre normal değerlerin altında olması bizim için kansızlık nedenidir. Bu aslında yaşa göre, cinsiyete göre, sosyoekonomik, sosyokültürel düzeye göre, bölgeye göre değişebiliyor. Mesela bizim özellikle Akdeniz bölgesinde bu oran daha da yüksek olabiliyor. Kansızlık daha yüksek olabiliyor. İlk çocuklarda hangi şikayetlerle gelir diye baktığımızda özellikle ciltte solukluk en yaygın ve en sık gelen, özellikle bizim çocuk polikliniklerine ilk geliş şikayetlerinden biri ciltte solukluk. Yani biz çocuk doktorları ciltte solukluk görünce kansızlık olmasın diye ilk etapta şüpheleniriz. Kesinlikle öyle. Ailelerin bize söylediği huzursuzluk, iştahsızlık, halsizlik, ilerleyen kansızlık dönemlerde kalpte bir çarpıntı olabiliyor. Taşlarda dökülme olabiliyor. Sık sık özellikle kış aylarında gripal enfeksiyonlar geçirilebiliyor. Özellikle okul dönemi çağında çocuklarda bir öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği olabiliyor. İlerleyen vakalarda bayılma, kalp yetmezlikleri, tad almada azalma, ilerleyen dönemlerde tırnak yapısında bozulma ve kırılmalar, ağız köşesinde yaralarla gelebiliyor. Aslında her türlü bulguyla gelebiliyor. Çünkü vücudun her yerini etkileyebildiği için demir eksikliği anemisi. Bu tür şikayetlerle çok sık bizim çocuk polikliniklerinde gelebiliyor.
3: Hocam şimdi bunun bir kez görülmesi mi önemlidir, yoksa bir kronik hale gelmesi? Mesela şimdi çocukların tırnak yataklarını şöyle parmağına bastırıp bir bakarlar. Bir gözünün içine, avuç içlerine bakarlar. Bu böyle rutin bir şey midir? Yani her baktığınızda çocuğun tırnak yatağında işte o beyazlık görülür mü? Ya da gözünün altında o kırmızı normalde olması gereken çizgi görülmez mi? Burada süreç nasıl işler? Anne baba nasıl alarma geçmeli?
4: Aslında şöyle, bu demir eksikliği anemisinin sık görüldüğü dönemler vardır. Aileler burada uyanık olmalı veya biz çocuk hekimleri bu dönemde bunu sık kontrol etmeliyiz. Bu dönemler hangi dönemler? Özellikle en sık demir eksikliğinin görüldüğü dönem bizim için 6 ay ile 24 ay arasıdır. Yani çocuk 6 aylıkken ve 2 yaşa kadar çok sık demir eksikliği anemisi görürüz. İkinci dönemde o ergenlik dönemi dediğimiz, yani büyümenin hızlandığı 12 ile 18 yaş döneminde çok sık olabiliyor. Özellikle bayanlarda tabii adet kanamaları olduğu için onlarda bu oran daha da yüksektir. Özellikle bu vejetaryen beslenmelerde veya değişik beslenmelerde beslenme yöntemleri çıktı. Özellikle son dönemlerde o tür beslenenlerde bu tür eksiklikler daha sık olabiliyor. O az önce bahsettiğimiz tabi bulgu olunca illa demir eksikliği anemisi olacak diye de aslında hani şüphelenmeliyiz ama çok da panik halde olmamalıyız. Hı hı. Çünkü tedavisi, teşhisi gayet kolay. Özellikle aile hekimliği polikliniklerinde, çocuk hekimlerinde çocukları çok direkt tanı konulabiliyoruz yani.
3: Kısa, çok kolay bir testle. Oraya da geleceğim ama özellikle 6 ay, 24 ay dediniz. Bu dönem evet. Tam da bizim programımızda anneleri bilinçlendirmeye, farkındalığını yükseltmeye çalıştığımız evet. Dönem. Programımızda biz ilk 1000 günü önemsiyoruz. Anne karnına düştüğü andan itibaren 2 yaşına kadarki yani 24 aya kadarki süreç çocuğun ileride nasıl bir yetişkin olacağını, belki hangi hastalıklara sahip olacağını, sağlığının nasıl ilerleyeceğini de gösteriyor. İlk 6 ayla beraber özellikle anne sütü kesilmeye başladıktan sonra zannediyorum biraz daha fazla karşılaşıyoruz anemiyle. Bir kere anne sütü demir eksikliği ilişkisini bize biraz detaylandırabilir misiniz hocam?
4: Yani siz tabii ilk 1000 gün dediniz ama ben biraz daha kısaltayım aslında. İlk 1000 gün içinde ilk 6 ay çok önemli. İlk 6 ay ne demek? Anne sütünün alındığı dönem. Biz o özellikle çocuk doğuyor ve doğar doğmaz o ilk damlalar var ya, aslında altın değerinde olan damlalar, o birkaç kalın damla dediğimiz o kolostrum dediğimiz damlaları mutlaka anne sütü almak zorunda. İlk 6 ay demir eksikliği görülmemesi gerekiyor anne sütü alan bebeklerde. Ama bir çocuk anne sütü almıyor ise maalesef 6 ayın altında da bu görülebilir. Bu nedenle anne sütü mutlaka almalıyız. İlk 6 ay sadece anne sütü ve bunu 24 aya kadar, hatta yurt dışında bunu 2,5 yaşına kadar, bir 6 ay daha fazla götürüyorlar. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bunu daha fazla 2,5 yaşına kadar götürebiliyor. Ama biz ilk 6 ay anne sütü diyoruz. Demir eksikliği anemisi görülmemesi gerekiyor. Demir eksikliği anemisi çocuklarda ne yapar? Fiziksel ve özellikle mental dediğimiz o beyin gelişimini sağlıyor ve ilerleyen yaştaki o beyin hafızasını, IQ'sunu belirleyen en önemli şey. Bunda da tabii anne sütü olmazsa olmazımız. Anne sütü ilk 6 ay aldı ve 6 ay civarında ek gıdaya geçti. Aslında biz yanlışı orada yapıyoruz. O ek gıdaya geçiş dönemlerinde eğer uygun beslenmeyi vermez isek demir eksikliği anemisi 6 aydan sonra görülebiliyor. Yani.
3: Bu uygun beslenme nedir hocam? 6 aydan sonra ek gıdaya geçerken anne anemi olmaması, demir eksikliği yaşamaması için bebeğinde nelere dikkat etmeli?
4: Aslında ilk 2 yaşa kadar devam etmeliyiz. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 ay ile 24 ay arasında bu karışık beslenme dediğimiz anne sütüyle ek diyerek gıdalara geçiyoruz. Aslında bu soruyu şöyle sorsak, demir en fazla hangi gıdalarda olur diye sorarsak aslında yanı daha net olur. Bir, kırmızı et bizim vazgeçilmemiz, yani bu demirin yoğun olduğu kırmızı et, yumurtanın sarısı. Çok kaliteli protein ve demirin yer aldığı yer yumurtanın sarısı. Yeşil sebzeler, tahıllar, özellikle balık, brokoli, lahanagiller, yeşil yaprakları, tüm sebzelerde demir bulunmakta. Yeşil fasulye, kuru fasulye, bezelye, barbunya, börülce gibi yeşil yaprakları sebzelerin tümünde, özellikle kırmızı et ve yumurta sarısının altını çizmek isterim yani.
3: Hocam, yumurtayı biz programlarımıza o kadar sık ifade ediyoruz ki çocuk beslenmesinde, bebeklerde de ek gıdaya geçtiğimizde sarısıyla yavaş yavaş küçük küçük parçalar halinde, miktarlar halinde başlıyoruz. Sonra işte sarısının tamamına, ardından yumurtaya doğru ilerliyoruz. Neden yumurtanın sarısı hocam bu kadar kıymetli bebekler için?
4: Ya şöyle, yumurtanın sarısı ilk 6 aydan sonra verebiliyoruz bebeklere ama ilk 1 yaşa kadar vermememiz gereken özellikle iki şeyin altını çiziyorum. Yumurtanın beyazını vermiyoruz ve balı vermiyoruz. Bu ikisinin hiçbir şekilde 12 ayın altındaki bebeklere önermiyoruz. Yumurtanın sarısını niye öneriyoruz? Evet, şu an kırmızı et belki biraz pahalı gelebilir sosyoekonomik düzeyi düşük olanlara. Biz diyoruz ki eğer kırmızı et alamıyorsanız yumurtanın sarısını verin. Evet, ilk etapta 6 aylıkken gün aşırı verebiliriz ama 8 aydan sonra mutlaka, bebek 8 aylık olduktan sonra mutlaka her gün yumurtanın sarısını verelim ki hem demiri alsın ve o kaliteli, yüksek kaliteli protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Sadece demir değil, diğer mikro elementlerde, D vitamini, D vitamini o sentezleyen enzimlerde, çinkoda, yumurta sarısında yüksek miktarda bulunmakta. Bu nedenle hani yüksek kalitedeki protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Yani kırmızı ette de var ama tabii hani bunu alamayanlara önerim, yumurta sarısını mutlaka çocuklarınıza yedirin.
3: Ete ulaşamıyorlarsa bile yumurta daha kolay ulaşılabilir. En azından aile bütçesi içinde çocuklara abur cubur vesaire yerine ya da gereksiz pek çok detay yerine bunu tercih edebiliriz. Çocukların da beslenmesine kaliteli bir destekte bulunuruz. Hocam ek gıdayla birlikte çocuklar aslında biraz çevresel faktörlere de açılmaya başlıyorlar. Biraz da büyüdüklerinde özellikle kendi tercihlerini ya da ona sunulanları yemeye başlıyor. Bu noktada çocuklara farkındalık oluşturmak açısından ailenin de beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Sofraya getirilenler ailenin geneli için çok kıymetli diye hatırlatalım. Ve tekrar anemiye dönelim, demir eksikliğine. Demir eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar ve özellikle çocuğun büyüme gelişmesini nasıl olumsuz etkilediğini biraz daha detaylı dinleyicilerimize paylaşmanızı rica edelim.
4: Tabii ki. Özellikle fiziksel ve zeka gelişimi, yani fizik gelişimi ve zeka gelişimini birebir etkileyebiliyor. Niye etkiliyor? Aslında bu demir niye önemli? Yaşam için çok önemli. Çünkü proteinin sentezinde var. Hani hücre içinde o proteini sentezliyor. Oksijen taşıyor hücrelere. Elektron transportu yapıyor. Elektronları taşıyor. Enzimlerin büyük bir kısmında var. Yani aslında vücut için olmazsa olmazımız. Evet, oksijeni beyne taşımayınca ne olacak? Evet, beyin biraz daha az çalışacak. IQ'ler biraz daha düşük olacak. Eğer bir çocukta kanslılık var ise beyne giden oksijen miktarı azalacağı için çocukluk yaşta özellikle bazen 3 şeyi çok sık tekrarlayabiliyoruz. Ama bazı çocuklarda bir kere söylüyorsunuz ama anlayabiliyor. Bunun altında kanslılık çıkabiliyor. Ve tedavi ettiğinizde basit tedavisi bir 3 ay ile 6 ay arasında basit ilaçlarla veya beslenme şeklimizi değiştirdiğimizde biz göreceğiz ki o çocuğun önceden 3 kere söylediğimizi bir kere de hemen havada kapabiliyor. Zeka gelişimi.
3: Hocam bu kadar keskin bir değişiklik ortaya çıkıyor mu hakikaten? Yani sadece 3-6, sözünüzü kestim affedersiniz, 3-6 ay bir tedaviden sonra çocuk bu kadar hani neredeyse 180 derece bir dönüş sağlayabiliyorsa, yani hakikaten bu tedaviyi almayan çocuklara yazık demek istiyor insan, içinden öyle geçiyor hakikaten.
4: Kesinlikle, kesinlikle böyle keskin dönüşler olabiliyor. Bu zeka gelişimi ama bir de fiziksel gelişme, özellikle çocuğun boy uzaması, kilo alması, orantısal bir büyüme sağlaması açısından çok çok önemli. Zaten bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'nın şu an bir projesi var ve özellikle bu halk sağlığı sorunu olduğu için özellikle 4 aydan sonra tüm çocuklara, 4 ile 12 arasındaki tüm çocuklara aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz bir şekilde aile hekimleri demir desteğinin sağlanması için demir damlalarını Sağlık Bakanlığı veriyor ve 2009 yılında başladı. Bu projeyi halen devam ediyor. Demir Gibi Türkiye projesini yaklaşık 13-14 yıldır devam ettiriyor ve bu projeyle gördük ki biz bu oranların, yani 2 kişiden birinde gözüken demir eksikliğini 3 kişiden 1'e, yani %50'den %30'lara düşürmüş gibi gözüküyor. Çok iyi bir oran, halen devam ediyor. Demek ki 4 aylık çocuklara biz devletimiz ücretsiz bir şekilde demir desteği veriyor. Erken doğanlara da 2 aylıkken başlayabiliyoruz bu demir damlalarını veya demir preparatlarını, demir içeren preparatlarını başlıyoruz. Bu nedenle bu tür projeler bu oranları sıfırlamasa bile oranları azaltabiliyor. Özellikle bu devletin gelişmişliğini de gösteriyor. Bu özellikle bu ilerleyen aşağıdaki fiziksel durumları da etkileyeceği için bu projeler veya bundan sonra oluşacak olan projeler gayet önemli bizler.
3: Evet, bunları desteklemek çok önemli çünkü hakikaten sadece o an o çocuğa değil Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz.
4: Kesinlikle geleceğe yatırım yapıyoruz.
3: mutlaka işte %50'den %30'a geriledi. Belki bir 5-6 yıl sonra yapılacak bir araştırmada bunun %20'lere gerilediğini göreceğiz. O zaman Avrupa ile belki rakamı yakalayacağız. Belki daha da aşağı ineceğiz ve kansızlık Türkiye'nin problemi olmaktan çıkacak. Anemiyi silmeye çalışacağız. Hocam özellikle çocuklarda büyüme gelişmenin demir eksikliği anemisiyle yakından ilişkili olduğunu söylediniz. Büyüme gelişmeyle beraber öğrenme kapasitesinin, zeka kapasitesinin de yine demir eksikliğinden etkilendiğini ifade ettiniz. Evet. Kronikleşmiş bir demir eksikliği, yani tedavi etmenize rağmen cevap vermeyen bir demir eksikliğinin sebebi ne olabilir?
4: Tabii Türkiye, yani bazı ülkelerde farklı gösterse bile biz özellikle Türkiye'de eğer bir çocuğa ilaç veriyoruz ama düzelmiyorsa tabii bunun altında bir takım nedenler yatabilir. Bu nedenlerden biri de, en önemli nedeni de, çocuk bazen bu ilacın tadını beğenmeyebilir ve alamayabilir. Yani ilacı biz veremiyor olabiliriz. Bir o, çünkü tadı biraz acıdır ve yani çocuk için sıkıntı.
3: İçin kolay değil, evet.
4: Aynen. İkincisi, çocuğa verdik ama aile dedi ki ya bunun dişlerini siyah boyadı, işte dilin üstü biraz karardı veya çocukta kabızlık yaptı gibi, yani ilacın yan etkilerinden dolayı aile de gitmiş olabiliyor. Bu nedenle yine demir tedavisine devam edemeyebiliyor. Veya Türkiye'de sık olan kronik rahatsızlıklardan biri olabiliyor. Yani biz ilacı veriyoruz ama o mideden sonraki 12 parmağın bağırsağın olduğu yerde emilim oluyor ilacın. Orada emilimi engelleyen bir takım bağırsak hastalıkları vardır. Yine emilmiyordur. Özellikle çölyak hastalığı Türkiye'de sık. Çölyak hastalığı, yani glutene karşı bir hassasiyet var ise yine aynı şekilde bu tedaviler

0: kontrol altına alınabilirim yani.
1: Hocam son sorum, özellikle ailelere, annelere en çok merak edilenlerden bir tanesi. Şimdi çocuğun dışarıdan bakıldığında biz kan değerlerini göremiyoruz. Basit bir tahlille görülebilir dedik. Çocuklar Türkiye'de 18 yaşına kadar tüm çocukların ücretsiz sağlık hizmeti aldığını da tekrar hatırlatalım, ama ihmal edilebilir vesaire. Dışarıdan bakıldığında bir kez daha bizi çocuklar konusunda demir eksikliği anemisi açısından şüphelendirmesi gereken belirtileri, büyüme gelişme ve zeka fonksiyonları açısından altını çizerek ifade edelim bu programdan. Belki ailelerin aklında bu belirtiler kalır ve çocuklarıyla ilgili basit bir tahlil yaparak onların gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olabiliriz.
0: Tabii ki. Şimdi birkaç şeyin altında çizmek isterim Hülya Hanım. Bir, anne sütü bizim vazgeçilmemiz. İlk 6 ay kesinlikle ne olursa olsun sadece anne sütü kullanalım ve bunu 2 yaşına kadar devam ettirebilirim. İkincisi, mutlaka 4 aylık iken aile sağlığı merkezleri ise demir ilacı, demir damlası, demir içeren preparatlar verecektir. Erken doğumlarda bu ay 2 aydır, 2 aylıkken başlanabilir erken prematüre doğumlarda. Mutlaka demir ilacını 1 yaşına kadar, herhangi bir kanserlik olmasa bile o gelişimin yüksek olacağı dönem olduğu için kullanalım. 6 aylık olunca anne sütüne ek gıdalara başladığımız zaman mutlaka demir içeriği yüksek olan beslenmeyi uygulayalım ve anne sütüyle beraber 2 yaşına kadar gelelim. 9 aylıkken aile hekiminiz mutlaka size bir kan sayımı, yani tam kan sayımı yapacaktır. İçinde o hemoglobin değerinizi ölçecektir. O belli bir değerin altındaysa mutlaka tedavi dozunu ona göre ayarlayacaktır. 9 aylıkken aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz tam kan sayımı yapılmakta. Bunun da altını çizmek istiyorum. Diğer altını çizeceğim, tabii beslenme bizim için önemli. Kırmızı ette çok yüksek oranda demir var. Kırmızı eti bulamayanlarda özellikle yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda demir var. Yumurta sarısında yüksek kaliteli protein artı demir içeriği olduğunu unutmayalım. Eğer buna rağmen her türlü tedaviye beslenme şeklinizi değiştirdiniz, çocuk hekiminiz her şeyi yapıyor, tedavi yapıyor, demir oranınız bir türlü düzelmiyor ise mutlaka altında yatan bir kronik rahatsızlık, çölyak gibi bir kronik rahatsızlık altında olabilir onu. Zaten çocuk hekiminiz gerekeni yapacaktır. Hekim kontrolünde olmaktan kaçınmayın. Takibi ve tedavisi, tanısı çok kolay. Basit bir kan sayımıyla demir eksikliğinin anemisinin tanısını koyabiliriz. Ortalama tedavi 3 ile 6 ay arasındadır. İlk 2 ay demir düzeyiniz düzeliyor. 3. aydan sonra demir depoları 6 aya kadar dolduruyorsunuz ve o birkaç yıl götürebiliyor. Basit tanı ve tedavilerle bu olayı mutlaka kontrol altına almalısınız. Solukluk bizim ilk bulgumuz olabilir ciltte. Solukluk, eğer solukluk varsa, okul çağında öğrenme güçlüğü var ise, büyüme gelişme geriliği, kilo alımı ve boyda kısalmalar varsa, özellikle kış aylarında, bu aylarda sık sık gribal enfeksiyonları veya virüs enfeksiyonları geçiriliyor ise altında demir eksikliğine bağlı bir anemi veya kansızlık olabilir Hülya Hanım.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz verdiğiniz değerli bilgiler için. Umuyoruz biz de çocukların gelişimine, Türkiye'nin yarınlarına katkıda bulunmuşuzdur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Hem anemi çok önemli çocuk gelişimi için, bebeğin gelişimi için, hem de elbette takvim içindeki aşılara dikkat etmek lazım. Bugün bu iki önemli konuya dikkat çektik. Aşı karşıtlarına da biraz önce söylediğimiz gibi tekrar hatırlatalım. Maalesef geri dönüşü olmayan ağır bedeller ödenebilir. Dolayısıyla rutin takvim içinde olan aşıları devletin karşıladıkları ya da dışarıda yaptırabileceklerinizi imkanınız doğrultusunda lütfen yaptırmaya çalışın. Ben biz bugün için teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olan, yolda, evde, seyahatte, biraz dinlenirken, bebeğini büyütürken bize eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz. Kaçıranlar için programımızın tekrarının yarın saat 17'de olduğunu hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: TGRT FM Haber.
1: Devam ediyor. Şu anda Hüseyin Can Güner'in havalimanına, Esenboğa Havalimanı'na inmesi ve orada gözaltına alınması ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor. Bizler de burada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Tabii konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş. Bu kapsamda 27 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürmektedir ifadelerine yer verdi. Özellikle Hüseyin Can Güner'in geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitmesi vatandaşlar tarafından kaçtığı yönünde yorumlanmıştı. Ki Hüseyin Can Güner şu anda yurt dışında bulunmakta ve birkaç saat önce bir açıklama yapmış ve Hüseyin Can Güner birkaç saat sonra Ankara'da olacağım demişti. Şu an Esenboğa Havalimanı'na aslında inmesi bekleniyor. İnmesiyle beraber gözaltına alınacak ve arkamda görmüş olduğunuz Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek. Buradaki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Özellikle diğer isimler de çok kıymetli isimler. Şöyle Emre Doğan var. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı. O 27 kişinin arasında Hüseyin Can Güner'in yardımcısı olan Emre Doğan, bu da Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Doğan ve diğer başkan yardımcıları da aynı şekilde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon yapılmasıyla birlikte polisler binada arama çalışmalarını sürdürdü ve bilgisayar kasalarını ve delilleri oradan alıp emniyete geçtiler. Tabii şu anda bizler Emniyet Müdürlüğü'nün önünde beklememizi sürdürüyoruz. Ankara CHP yani Özgür Özel destekçileri aslında o noktada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Çankaya Belediyesi'nin önünde desteklerini sürdürmek için Çankaya Belediyesi'nin önüne gittiler. Orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Hüseyin Can Güner ise şu anda Esenboğa Havalimanı'na inmesiyle beraber gözaltına alınacak ve sağlık kontrolünden sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ve adliyeye sevk edilecek.
2: Sayın çok teşekkür ederim aktardığın önemli bilgiler için. Detayları yeni saatte yeniden senden alacağız diyerek devam edelim. Diğer gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın eli tetikte, gerginlik ise had safhada. ABD Başkanı Trump İran'a 1000 füzenin doğrulttuğunu ve ülkeyi tamamen yok etmeye hazır olduklarını açıkladı. Washington'ın Hürmüz'de geri adım atması için Tahran'a cumartesi gününe kadar süre tanıdığı iddia edilirken perde arkasında Katar'dan arabulucular Meşet'te İran heyetiyle görüştü.
3: Bu görüntüler Trump'ı çileden çıkardı. Amerika ile İran arasındaki gerilim karşılıklı imha tehditleriyle en tehlikeli evreye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast düzenleyeceği iddiaları üzerine adeta bombanın pimini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, 1000 füze hedefe kilitlendi. İran'a doğrultulmuş bekliyor. Bana suikast düzenlemeye kalkarlarsa binlercesi takip edecek dedi. Trump, ABD ordusunun bir yıl boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve harabeye çevirmeye hazır olduğunu söyledi. İsrail'e yakın ABD merkezli Axios haber sitesine göre ise Washington, Tahran yönetimine sadece bir gün süre tanıdı. Amerikan CNN televizyonu da İran'ın savaşa hazırlandığını öne süren yeni uydu görüntüleri yayımladı. İddiaya göre İran, ateşkes süresi boyunca yeraltı nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başladı. İran cephesinde ise hem sert açıklamalar hem müzakere talebi birlikte yürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Hazine Bakanı'nı mutabakatı ihlal etmekle suçladı. İran sözünü tuttu ama Amerika çiğnedi. Burada sadece karşılıklı uyum işe yarar dedi.
4: Ma hiç
3: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Meşhed kentinde Katar arabulucularıyla bir araya geldiklerini resmen duyurdu. Ancak ABD ile müzakere taleplerinin olmadığını söyleyen Beka'yı, bölgesel arabulucuyu ise reddetmediklerini ve görüşlerini Katar tarafına ilettiklerini aktardı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş mekanizmalarını ele almak üzere Umman'a gitti. Masa kurulmaya çalışılsa da Sözcü Beka'yı İran ordusunun kıyılarda, adalarda ve sınırlarda en yüksek alarm seviyesinde teyakkuzda beklediğini vurguladı. İran'da son noktayı koyansa İran Meclis Başkanı Kalibaf oldu. Kalibaf, bu çatışmanın sonu asla İran'ın teslimiyetiyle bitmeyecek, zorbalık dönemi geride kalmıştır diyerek meydan okudu.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi sonrası konuştuğu Katsah yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin alımı için çözüm mesajı verdi. Yakında neticeye ulaşacağız dedi. Kaan'da kullanılacak F-110 jet motoru alımında da sorun çıkmasını beklemediklerini dile getirdi.
4: Müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
3: Katsa yaptırımlarının kaldırılması F-35'lerin alımı için mesajın etti. Neticeye ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çözüm için temasların sürdüğünü söyledi.
4: Türkiye'nin hiçbir konuda yaptırıma tabi olmaması lazım. Türkiye bölgesinde etkin bir ülke. Yani böyle bir ülkeyle siz ortak müttefik olmayacaksınız da kimle olacaksınız?
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin güvenlik politikasını değerlendiren Fidan, milli güvenliğimizden asla taviz vermeyiz vurgusu yaptı.
4: Türkiye kendi milli güvenliğinden asla ve asla taviz vermez. Türkiye yani alternatifsiz bir ülke değil.
3: Türkiye'nin tedarik etmeyi planladığı F-110 savaş uçağı motorlarına ilişkin süreçte önemli bir eşik geride kaldı. ABD yönetiminin satış öncesinde Kongre'ye yaptığı resmi bildirime ilişkin yasal inceleme süresi sona erdi. İtiraz gelmedi. Bakan Fidan sorun çıkmasını beklemiyoruz dedi.
4: F-110 motorlarıyla ilgili Kongre'nin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
3: Hakan Fidan ABD-İran savaşına değindi. Çatışmaların yayılma riskine dikkat çekti.
4: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama bunu tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor.
3: Fidan Ukrayna-Rusya savaşını da değerlendirdi. Taraflar arası temasların sürdüğünü söyledi.
4: Bu konuda biz kesintisiz çalışıyoruz. Bizi çok yakından ilgilendiriyor, direkt etkiliyor. Karadeniz'in güvenliği, yani ticaretin direkt etkilendiğini görüyoruz. Giderek şu anda daha artan şiddetle ticari gemilere saldırılar var. Giderek savaş yaygınlaşıyor.
2: Trump'ın Gazze barış planı tıkandı. İsrail'in işgal ve soykırımdaki ısrarı yüzünden beklenen ilerleme aylardır sağlanamıyor. Gazze barış gücü kapsamında bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan sembolik 20 kişilik birlik bile daha gidemedi.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başlatılan ve Türkiye'nin önemli rol oynadığı Gazze barış planı İsrail terörüne takıldı. Gazze'de ise insani kriz giderek derinleşiyor. Amerikan basınına göre Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü büyük bir sevkiyat krizi yaşıyor. Planlanan dev güç, Fasait 20 kişilik sembolik birliği dahi henüz bölgeye gönderemedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 100 milyon dolar fon sağladığı Refah'taki insani bölge projesi de aylardır ilerleme kaydedemedi. Uluslararası planlar kağıt üzerinde kalırken, soykırımcı İsrail ordusu ise Gazze şeridi genelindeki katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Tufa mahallesindeki bir okulu bombalarken savaş gemileri de kıyıları hedef aldı. Ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1092 Filistinli katledildi, 3507 Filistinli de yaralandı. Öte yandan Filistin siyaset cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 yıl sonra parlamento seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler özgür ve doğrudan seçimlere katılmaya çağrıldı. Filistin'de son parlamento seçimleri 2006 yılında yapıldı.
2: Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen büyük depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Resmi verilere göre can kaybı 5000'e dayandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları ise uluslararası ekiplerin desteğiyle sürüyor.
3: 'Yaşanan felaketin büyüklüğünü gösteren görüntüler. Her yer adeta harabeye dönmüş durumda. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler geride büyük bir yıkım bıraktı. Venezuela İletişim ve İnformasyon Bakanlığı'nın son açıklamasına göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5000'e dayandı. Yaralı sayısı ise 17.000 civarında. Şu ana kadar 6.462 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Deprem nedeniyle 856 bina hasar görürken 190 bina tamamen yıkıldı. Yaklaşık 18.000 kişi evsiz kaldı. Depremzedelere tıbbi yardım ve insani destek ulaştırılırken arama kurtarma çalışmalarına 3000'den fazla uluslararası görevli, 30.000 aşkın yerel personel ve yaklaşık 30.000 gönüllü katılıyor. Yetkililer depremlerin ardından şimdiye kadar 1171 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Bölgede riskin devam ettiğine dikkat çekiliyor.
2: Asya Pasifik'te Bavi tayfunu alarmı. Filipinler'de ölü sayısı artarken Tayvan ve Japonya'da hava ulaşımı durma noktasına geldi değerli izleyenler. Çin ise tayfun karaya ulaşmadan yüz binlerce kişiyi tahliye etti.
3: Pasifik'te etkili olan Bavi tayfunu Asya Pasifik ülkelerinde yaşamı felç etti. Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfundan yarım milyondan fazla kişi etkilenirken 11 binden fazla kişi evlerini terk etti. Tayvan'da en az 14 bin kişi tahliye edilirken 920'si dış hat olmak üzere 1200 uçuş iptal edildi. Japonya'nın Okinawa bölgesinde de 345 uçuş gerçekleştirilemedi. 24 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Tayfunun Çin'in doğusundaki Wenzhou kenti yakınlarında karaya ulaşması bekleniyor. Yetkililer 600 binden fazla kişiyi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye etti. Bölge genelinde şiddetli rüzgar, sel ve toprak kayması riskine karşı alarm durumu devam ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.
2: Trump yönetimi Pentagon'un yıllardır gizli tuttuğu tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin 4. UFO dosyasını kamuoyuna açtı. Gizemli belgeler içinde nükleer tesisler üzerinde deniz anasını andıran cisimlere dair raporlar var.
3: ABD'de Pentagon UFO arşivine dair 4. gizemli paketi yayımladı. Pentagon'un resmi sitesinde açılan dosyalarda askeri raporlar, kızılötesi görüntüler ve daha önce hiç görülmemiş radar kayıtları yer aldı. UFO dosyasındaki en çarpıcı belgelerden biri Çin'le Kore arasında yer alan Sarı Deniz üzerindeki 8 köşeli gizemli nesne görüntüsü oldu. Cismin aerodinamik kurallara meydan okuyarak havada tamamen sabit kaldığı anlar kızılötesi kameralarla saniye saniye kaydedildi.
0: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Aa, anne dedi.
9: Hadi canım, baba dedi.
8: Bez dedi.
9: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
10: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
11: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
12: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programına başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, bu programda sizlere uzun yıllar Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'nü yapmış olan Tahsin Öz'ün Hazine-i Humayun Kasaları Açılırken başlıklı hatırasını nakletmek istiyoruz. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin Öz diyor ki, Topkapı Sarayı Müzesi'nin en mühim bir unsuru olan hazinenin bir tarihçiğini yapmayı ve aynı zamanda hazine eşyasının satılması macerası safhalarını da müzelerimiz tarihine intikal ettirmeyi lüzumlu görmekteyim. Hazine-i Humayun adıyla maruf bilinen daireyi saltanat devrinde ancak iradeyle, yani padişahın izniyle pek mahdut yabancı şahsiyetler ve bazı vesilelerle de devlet adamları gezebilirlerdi. Hazine-i Amire ve Enderun Hazinesi isimlerini de alan bu hazinenin tesis kuruluş zamanının tayin etmek hayli müşkildir. Zaten tarihlerin yazdığına ve metrukatına bakılınca Osman Bey ve yakın haleflerinin zamanında böyle muhteşem eşya yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde hazineye ait en eski defter 1486 tarihlidir. Birkaç sayfadır. Sonraki 1505 tarihli hazine defteri ise daha esaslıdır. 32 sayfadır. Bu defterleri Kasım Çelebi ve Pir Mehmet Çelebi adında iki zatın tahrire yazmaya memur edilmiş oldukları belirtiliyor. Bu defterlerde hazine eşyası olarak gruplar halinde altın evani, yani kapkacak, kumaşlar, kaftanlar, yastık ve minderler, nihaliler, atlıklar, makremeler, hançerler, kılıçlar, yaylar, takvimler, Çin porselenleri, fayaslar, papuçlar, saz aletleri, haritalar, planlar ve bazı müteferrik eşya ile mevcut akçe miktarı kaydolunmuştur. Bizim kanaatimiz, diyor Tahsin Öz, 2. Sultan 2. Bayezid zamanında bunlardan başka daha birçok eşya mevcut olduğu merkezindedir. Çünkü o tarihlerde saray eşyasının nasıl ayrıldığı ve nerelerde muhafaza edildiği tespit edilememekte olmasına rağmen, bugün bazı tetkikler bize Hazine-i Humayun'dan başka iç hazine, raht hazinesi, ifras hazinesi, bodrum hazinesi, silahtar hazinesi, harem hazinesi, elçi hazinesi ve bakır hazinesi gibi birçok hazinelerinde bulunduğunu belirtmektedir. Hazinenin tam manasıyla inkişafını, gelişmesini Mısır ve İran Fatihi Yavuz Sultan Selim zamanına bağlamak lazım geliyor. Hakikaten Yavuz Sultan Selim zamanındaki ganimetler kemiyet itibariyle olduğu kadar mana ve keyfiyet yönünden de fevkalade kıymetli ve nadir parçalardır. Müşarün ile, yani Sultan Selim, kitaplardan başlayarak her mevzuya ait kıymetli eşya ve sanat eserlerini adeta bir müzeci zihniyetiyle tam bir koleksiyon halinde derlemiştir. Nitekim Çaldıran Zaferi'nden sonra ganimetler alındığı sırada Yavuz Sultan Selim vezirlerine Cihanşah, Ebu Said, Uzun Hasan ve Sultan Yakup, bu zikrolunan padişahların nihayetsiz hazineleri vardır. Anların cümlesi Erdebil oğluna deyiptir. Yani onların hepsi Şah İsmail Safevi'ye intikal etmiştir. Bunların bulunması gerektir emrini verdi. Lütfü Paşa tarihinde böyle yazıyor. Filhakika gerçekten Çaldıran ve Mısır ganimetleri sarayın hazineleri köşesini ve bucağını o kadar doldurmuştur ki bir kısım eşyanın yedi kulede muhafazası zarureti hasıl olmuştur. Ve hazine yazıcılarının sayısı da arttırılmıştır. Ne çare ki Sultan Selim zamanına ait bu eşyanın tam bir kaydı bulunmuyor. Ancak bazı müteferrik vesikalar veya eşya ile bunun azametini görmek mümkün. Kezalik yine Sultan Selim'in benim altınla doldurduğum hazineyi ahlafımdan, yani benden sonra gelenlerden her kim mangırla, yani bakır parayla doldurursa hazine onun mühürüyle mühürlensin. Ve illa aksi takdirde benim mührümle mühürlenmekte devam olunsun yolundaki emir ve tembihi söylenir ki tesadüf ettiğimiz bazı arşiv vesikaları da bunu teyit eder. Cumhuriyet devrine kadar hazinenin aynı mühürle mühürlenmesi de bunu göstermektedir. Yavuz Sultan Selim'in bu mührü şimdi
hazinede teşhir edilmektedir. İşte imparatorluk hazinesi, harp ganimetleri, peşkeşler, hediyeler, satın alınan bin bir türlü eşya ve mücevherat ile diğer kaynaklardan gelen paralarla dolmuş. Bazen öyle zamanlar olmuştur ki para kestirilmek üzere birçok altın ve gümüş eşya darphaneye gönderilmiştir. Bu suretle nice sanat eserleri erimiş ve mahvolmuştur. Mücevherli eşya ise bozulmuştur. Hatta zümrüt mühürler taşına tamamen silinmiştir. Daha elimi, daha üzüntü verici olanı zaman zaman hazine eşyasından ve saraylardan bazı eşya da satılmıştır ki bunun sebepleri ve şekilleri ayrıca izaha muhtaçtır. Türlü istihale geçiren, başkalaşan, değişen hazinenin yeni tahta çıkan her hükümdar tarafından mutat normal bir merasimle ziyaret edilmesi sarayın iç kanunları iktizasından da gereğindendi. Nitekim Sultan II. Mahmud'un 1816'da hazineyi ziyaretini İlyas Efendi tarihi genişçe anlatmaktadır. Bu tarihlerde hazine eşyası sandıklarda ve ambarlarda bulunmakta olduğundan ziyaret esnasında bunlar birer birer açılarak gösterilirdi. Nihayet Sultan Abdülmecid Kırım Seferi esnasında ziyaretleri kolaylaştırmak gayesiyle bir kısmını teşhir ettirmiştir. Bundan sonra Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid zamanlarında da bir kısım daha eşya ilavesiyle hazine iki salon haline almıştır. Zamanımıza intikal eden bazı maddelerle elimizde bulunan fotoğraflar bu teşhirin kronolojik ve ilmi olmak şöyle dursun bir zevk mahsulü olmaktan bile uzak bulunduğunu gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren yapılan hükümdar kıyafetlerinin ekserisindeki elbiseler o hükümdara ait olmadığı gibi sorguçlar da gelişigüzel takılmıştır. Eşya bir esasa müsnedid olmayarak mesela kocaman Avrupa saatlerinin arasına her cins kılıç ve silahlar asılarak üzerlerine Çin ve Japon vazaları dizilerek konmuş. Daha üstlerine de hükümdar resimleri asılıvermiştir. Bir dolapta altın beşik ve üzerindeki rafta da Necef akik eşya sıralanmıştır. Kayıtlarına gelince bu da başka bir alemdir. Bu eşyanın aidiyet ve devirlerine ait kayıtların daima rivayete bağlı bir şekilde olduğu anlaşılmış. Nitekim saltanat devrinde Sultan 3. Ahmet tahtı diye maruf tahtın Sultan 1. Ahmet'in olduğu müessese müze haline geldikten sonra tespit edilebilmiştir. Sultan 4. Murat'a ait abonöz üzerine fil dişi kakmalı sanatkarane taht Enderun Mektebi'nin Bodrum'unda bulunmuştur. Bunun üzerleri lake süslemeli zemin tahtası da ancak birkaç sene sonra mutfaklarda enkaz arasında tesadüfen ele geçmiştir. Elhasıl o zaman garip bir halita karışım halinde bulunan hazine eşyası 1. Can Harbi'nde Boğaz'ın zorlandığı sırada kıymetli kıymetsiz her ne varsa ambalaj edilerek Konya'ya gönderilmiştir. Hatta vaziyetin daha fenalaşması üzerine emanat-ı mukaddesenin yani mukaddes emanetlerinde Sultan Reşat ile beraber Konya'ya geçirilmesi mevzu bahis olmuş ve hazırlıklar da yapılmıştır. Yunan Harbi kazanılınca hazine eşyası Konya'dan getirilmiş fakat 1339 yani 1923 senesi kanun sahnesinde yani Ocak ayında alınan bir kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti yani Bakanlar Kurulu hazine ile bazı müze eşyasının Ankara'ya gönderilmesini lüzumlu görmüştür. Ve zaten sandıklar içinde bulunan bu eserlerin ilk partisi meclis yanındaki cephaneliğe konmuş. Bakiyesi de gelince Ankara'daki Cenab-ı Ahmet Paşa camisine yerleştirilmiştir. Muhafazası da hazine kahyasının ünvanı hazine müdürlüğüne tahvil edilerek kendisine tevdi edilmiştir. Nihayet Cumhuriyet ilan edilip de halifelik davetilince Topkapı Sarayı'nın müze haline ifrağına karar verilmiştir vekiller heyeti tarafından. Bu tarihi sarayın bazı daireleriyle Çin porselenleri ziyarete açılmıştır. O tarihte İstanbul Müzeleri Müdürü olan merhum Halil Ethem Elden Bey hazine eşyasının da yerine iadesini istemiş ise de pek tabii olan bu talep hoş görülmemiştir. Hatta
hazinenin Ankara'da teşhiri bile bahis mevzu yapılmıştır. Hakikaten o sıralarda İstanbul'a gelen Halk Partisi sekreteri Recep Peker'e müze müdürü hazine eşyasının gönderilmediğinden şikayet ettiği zaman Recep Peker'in Topkapı Sarayı'ndaki diğer eşyayı göstererek bakalım onlar mı gelir yoksa bunlar mı gider yolunda verdiği sert cevabı pek iyi hatırlamaktayım. Mamafi Müze Müdürü'nün mısırrane, ısrarlı ve haklı teşebbüsleri akrabasından olan Fethi Okyar'ın da desteklemesi üzerine içinde birçok yazma kitaplar da bulunan bu sandıkların 1341-1925 senesinde kısım kısım gönderilmesi takarrür etmiştir, kararlaştırılmıştır. Ancak bozulması muhtemel eşyanın temizlenmesi ve tekrar iadesi gibi bir kayıtta bulunmasına rağmen bu eşya geldikçe derhal teşhire konmaya başlanılmış ve bir müddet sonra da hazinenin birinci ve ikinci salonları fakat hemen gene eski esaslara göre sıralanarak halka açılmıştır. Ne yazık ki bundan sonra da müzecilik tarihimizin en elim ve en çetin bir hadisesiyle karşılaşmış bulunuyoruz. Çünkü hazine eşyasının bir kısmının ve hatta madde ve kıymet cihetinden mühim olanlarının satılması mevzu bahis olmuştur. Bu gaye ile Avrupa'dan çeşit çeşit eksperler celbedildiği gibi fırsat kollayan bir takım kimseler de grup mümessilleri göndermişlerdir. O tarihte İstanbul müzeleri müdür muavini sıfatıyla bu kimselerle temas mecburiyetinde kalıyordum. Geçen elim günlerin azabını hala hissetmekteyim. Bu sarraf ruhlu eksperlerin hoşlarına giden herhangi bir incili örtüyü, hatta bir çini vazoyu göstererek bunu da satıyor musunuz diye sorması, 5 asırlık, 6 asırlık tarih ve sanat yadigarlarına karşı yapılan hakaretin son haddiydi. Mamafi bu eksperlerden bir zat, bu gibi tarihi ve sanat eserlerine hakiki bir kıymet konulamayacağını, herhangi bir kıymetin de bunun tam bir ifadesi olamayacağını, bu ecdat yadigarlarının yerlerinin sarayın bu köşeleri olabileceğini izah etti. Yani eksper bu mala fiyat biçemeyince sigorta edilemiyor. Sigorta edilemeyince de satılamıyor. Ve bu sayede bunlar satılamadı. O zamana kadar onun bunun elinde kalan yağma edilenler ayrı. Fakat bu kıymetli parçalar satılamadı. Hatta bu eksper bunu daha sonra Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'ni ziyaret eden zamanın reis cumhuru Mustafa Kemal'e aynen nakletmiş. O da bunu kabul etmiştir. Hazine eşyasının satılması mevzuunda da müzeler müdürü Halil Ethem Elden Bey şiddetli bir müdafaaya geçmişti. Hatta bir yazısında müzeler eşyasının satılması benim için manevi bir ölümdür sözlerine tekaütlüğünü istemekle nihayet vermişti. Mamafi bu satış arzusu hayli sürdü. Konulan kıymetler için ve hatta bazı zümrütlerin hakiki olup olmadığı hakkında eksperler arasında ihtilaflar belirdi. Nihayet 24 Ekim 1928 tarihinde tarihi kıymeti haiz olmayanlar satılabilir yolunda bir karar çıktı vekiller heyetinden. İşte bu muhaberat haberleşme esnasında hazine eşyasından teşhirde olmayan parçaların, daha doğrusu evvelce kıymet konmuş olanlardan bir kısmının maliyeye gönderilmesinde ısrar edildi. 86 kalem eşya 28 Şubat 1927 tarihli bir zabıt mukabilinde Maliye Bakanlığı'na teslim edildi ve bugünün mevzu olan kasalara girdi. Bunları burada saymaya lüzum görmüyorum. Zaten imkan da yok. Çünkü bunların kaydının çok büyük bir defteri vardır. Mamafi bazı makamlardaki değişiklikler yüzünden ele geçirilemeyen kasa anahtarları nihayet bulundu. Kontrolde başladı. Netice itibariyle bu eşyalar 1950'li yıllara kadar Ankara'da Maliye Bakanlığı'nın ve meclisin depolarında saklandı. 1950 yılından sonra bunların hepsi elde kalanları tabii yağmadan kurtulanları tekrar Topkapı Sarayı Müzesi'ne gönderildi. Ancak bunların hazinece mekanlarında teşhirde bulunan bazıları hala kasada gösterilmektedir. Ciddi bir tasnifi yapılmış değildir. Hangilerinin eksik olduğu, hangilerinin bulunduğu hakkında da tam bir bilgi elde bulunmamaktadır.

0: Tahsin Özün şimdi kendisinin hazır bulunduğu bir hazine taadat merasimine anlatıyor değerli dinleyiciler. Osmanlı hazinesinin milyarlar değerindeki mücevher hazinelerinin tetkiki ikmal edilmiş ve defterlere nazaran hepsinin tamam olduğu görülmüştür. Merasimde Meclis Başkanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Adliye Bakanı, Danıştay Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı, Hazine Genel Müdürü ve bu tetkikatta hazır bulunmak üzere Ankara'ya gelmiş olan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü bulunuyordu. Yer seviyesinden 18 metre daha derinlikte bulunan Merkez Bankası Kasa Dairesi'nin en alt katında meşhur 3 anahtarlı kasanın başında yeniden toplanıldığı vakit Maliye Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı ve Danıştay Başkanı kendilerinde bulunan anahtarlarla kasayı açtılar. Kasanın rafları üzerinde çeşitli mücevher kutuları ve yer yer şişkin beyaz torbalar göze çarpıyordu. Başbakanlık Müsteşarı kutuları birer birer açıyor, Maliye Bakanı muayene ediyor, uzmanlar da eşyaların eldeki envanterlere uyup uymadıklarını bu arada kontrol ediyorlardı. Pırlantalı, elmaslı, yakutlu, zümrütlü yüzükler, yüz binlerce lira kıymetinde küpeler gözleri kamaştırıyordu. Bunlardan pek beğendiklerini müsteşarla Maliye Bakanı dayanamayıp parmaklarına takıyor, şöyle 5-10 saniye seyrine dalıyorlardı. Fazla gösterişli ziynet eşyalarını ise Maliye Bakanı ve Meclis Başkanı muayene etmeden bırakmıyordu ve o ziynetle beraber hatıra olmak üzere fotoğraf çektiriyordu. Bilhassa Sultan 1. Ahmet'in vaktiyle Kabe-i Muazzama'ya hediye ettiği 50 bin altın değerindeki hokka biçimi yumruk büyüklüğündeki zümrüt askı pek enfesti. Pırıl pırıl som altından zincirleri ise Osmanlı saltanatının ihtişamını aksettiriyordu. Sultan 1. Abdülhamit zamanında Kabe-i Muazzama'ya gönderilen pırlantalarla donanmış 6 milyon altın frank değerindeki zümrütlü askı da hakikaten harikuladeydi. Refik Koraltan, meclis başkanı bu askı ile birkaç poz resim çıkarttı. Kutular teker teker açılmaya devam ediyor. İçinden inci işlemeler, parça pırlantalar, zümrütler, torbalar içinde zebercetler resmi geçit yapıyordu. Bu esnada Kevkebi Dürri, Şeb Çırağı ve Kaşıkçı Elması adındaki yumurta büyüklüğünde cihan şumul şöhrete sahip pırlantalar, elmaslar elden ele dolaştı. Nihayet sıra dünyanın en büyük zümrüdüne gelmişti. Bu zümrüt işlenmemiş vaziyette ve 3 kilo 370 gram ağırlığında idi. Kıymeti ise 260 milyon altın frank olarak takdir edilmişti. Zümrütten muayene edilmek için evvelce koparılmış olan minik bir parçanın 50 bin altın değerinde olduğu söyleniyordu. Anlamayanlar için fazla bir gösteriş arz etmeyen 41 numara bir papuç büyüklüğündeki zümrüdü birçok kimseler sokakta bulsa önem vermeden geçip gider, adi bir taş sanırdı. Bu zümrütlerin ağababası olan parçadan başka 1 kilo 300 gram ve 103 gram olmak üzere iki ayrı zümrüt daha vardı ki bunların kıymeti de milyonları geçiyordu. Bunların yanında torbalar içinden çıkan avuç dolusu zümrütlerin elbette ki lafı olmazdı. Bankanın altın terazisinde tartılan birkaç avuç zümrüt kırıntısı 180 gram geldi. Sultan Aziz'in 50 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğü de Binbir Gece masallarındaki hazineleri hatırlatan mücevherat arasında muayene edilip tekrar kutusuna kondu. İkinci kasadan da 50 kilo ağırlığında som altından şamdanlar, elmaslarla donatılmış tatlı ve kahve takımları çıkıyordu. Maalesef tarihi kahve fincanlarından birisi Maliye Bakanı'nın tetkikinden geçerken düşüp kırılıverdi. Topkapı Sarayı Müzesi'nden alınarak Ankara'ya getirilirken teker teker ağırlıkları, biçimleri inceden inceye kaydedilmiş olan bu mücevherat harfiyen listelere uyuyordu. Refik Koraltan ile Milli Eğitim Bakanı bir aralık bu mücevheratın halka teşhir edilmesini ve filmlerinin çekilip Amerika'ya gönderilmesi meselesini görüştüler. 4 saatlik bir çalışmadan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun hazineleri Merkez Bankası'nın çelik kasalarındaki uykularına tekrar bırakılarak çeşitli hayallerle bankadan çıkıldı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
1: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Değerli dinleyiciler, 16. asrın büyük Türk veziri Sokullu Mehmet Paşa, tarihimizin eşsiz büyük şöhretlerindendir. İsmini duymayan yoktur. Tarihlerimizde hal tercümesine bütün ömrü boyunca ve bilhassa 15 yıl süren sadrazamlık devrindeki hizmetlerine dair büyük tafsilat vardır. Hayli tafsilat vardır. Fakat ondan bahseden bütün müellifler hal tercümesine saraydan yetişmiştir kaydıyla başlarlar. Lakin aslı Bosnalı olup bir devşirme oğlanı olarak getirilen büyük vezirin ailesi ve saraya nasıl getirildiğinden, saraydaki hayatından bahsetmezler. Malum haliniz değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde devlet adamları nasıl yetişiyor? Halk arasından zekasıyla, fiziki görünümüyle temayüz etmiş gençler saraya alınıyor. Bunlara devşirme oğlanı deniyor. Bunlar sarayda terbiye ediliyor. Zaten zekaları ve fiziki görünümleriyle mütemayizler, yani seçkinler, sarayda yetişiyor. Saray terbiyesi gerek terbiye olarak gerek tahsil olarak devlet adamı oluyor. Sokullu Mehmet Paşa da böyle yetişmiş saraydan, yani Enderun Mektebi'nde yetişmiş. Sokullu Mehmet Paşa'nın bir amcazadesi vardır. Büyük vezirin himayesinde yetişmiştir o da. Budin valisi Mustafa Paşa'nın adamlarından Şefik Efendi isminde birisi, paşasının hayatı ve icraatı hakkında Cevahirül Menakıb isminde bir eser kaleme almıştır. Yani Budin Paşa'sının adamı ya, Budin Paşa'sı Mustafa Paşa'nın adamı olduğu için onu anlatmış. Dolayısıyla Sokullu Mehmet Paşa'nın ailesini de anlatmış oluyor. Bu eserinde Sokullu Mehmet Paşa'nın saraya nasıl getirildiğini, çocukluğunu, gençliğini efendisi Mustafa Paşa'dan, amcasının oğlu ya Sokullu Mehmet Paşa'nın, ondan dinleyerek anlatmıştır. Fevkalade dikkate şayan bir menkıbe bu. Bu hafta sizlere bu menkıbeyi naklediyoruz. Sokullu Mehmet Paşa Bosna'nın Sokol karyesinde, köyünde doğmuştur. Sokollu oradan geliyor. Sokoloviç yani. Orada yaşasaydı Sokoloviç diyeceklerdi, Sokol köyünden. Sokol ne demek? Boşnak lisanında, ki Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar aynı lisanı konuşurlar. Şu kadar ki Sırplar Ortodokstur, Hırvatlar Katoliktir, Boşnaklar ise Müslümandır. Bu sebeple ayrı yaşamışlar. Dillerinde farklı kelimeler, farklı tabirler yerleşmiş. Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ayrı birer dil hüviyeti kazanmıştır. Sokol kelimesi Boşnakça şahin yuvası manasına gelir. Sokol köyünün alt tarafından Lim isminde bir nehir, bir ırmak akar. Mecrasının kenarlarında nice köyler bulunup arazilerini hep bu Lim ırmağı sular. Saray Humayun hizmetleri için oğlan devşirmek adettir. Kanuni Sultan Süleyman'ın cülusundan, tahta geçişinden bir müddet sonra Yayabaşılardan Yeşilce Mehmet Bey, ki rikab-ı Humayun'da tanınmış, nüfus sahibi bir akıllı mert kişiydi. Yani padişahın yakın çevresinden idi. Oğlan devşirme vazifesiyle Bosna'ya gönderilmişti. Usulü veçile Bosna eyaletinde dolaşmış, tanınmış aileler evladından padişahın hizmetine alınmaya layık çocuklar ararken Sokol karyesinde, köyünde buranın ayağından ileri gelenlerinden Sokoloviç namındaki kimsenin büyük oğlunu, ki o zaman en çok 13 yaşında olması icap eder, en büyük oğlunu görmüş, beğenmiş, hüsnü siret madenidir hüsnü suret sahibi, hüsnü suret kimde ise hüsnü siret andadır demiş şair. Yani yüzünden eskiler bir adamın iyi huylu olup olmadığını, işe yarar olup olmadığını anlarlardı. Hatta bu ilimde çok mütehassıs olanlara kaif denirdi. İlmi kıyafet denir buna. İnsanların dış görünüşünden, hal ve hareketlerinden, mimiklerinden onun karakterini anlama sanatı, ilmi. İşte Yeşilce Mehmet Bey de elbette ki bu hususta bir miktar anlıyor ki kendisine bu vazife, oğlan devşirme vazifesi verilmiş. Sokol köyündeki Sokoloviç nam kimsenin oğlunu beğeniyor. Babasından istiyor. Aslında devşirme çocukları ailesi vermek ister. Çünkü bulundukları zaten Balkan köylerinde fakir köyler. Bu çocuğun hayatı orada nasıl geçecek? En fazla olacağı çoban olacak. Belki bir salgın hastalıkta ölecek. Onun için aileler çocuklarını saraya vermeye can atarlardı. Fakat Sokoloviç öyle değil. Çocuğunu vermek istemiyor. Ve saklıyor onu. Çocuğun bir keşiş dayısı varmış. Hem ilim sahibiymiş hem de zenginmiş. O halide de şöhret sahibiymiş. Bu keşiş Yeşilce Mehmet Bey'e çocuğu almayın, karşılığında size bir çocuk bedeli olarak büyük bir para verelim diyor. Yani rüşvet teklif ediyor. Fakat Yeşilce Mehmet Bey çok namuslu birisi, namuskar bir adam, kabul etmiyor bu teklifi, reddediyor. Ve çocuğun ailesinin efradını tatlılıkla razı etmek için türlü diller döküyor, vaatlerde, nasihatlerde bulunuyor. Nadanlık etmeyin diyor. Bu çocuğun yüzünde öyle bir zeka nuru var ki padişah hizmetinde büyük mevkilere çıkacağını apaydın, aşikarca gösteriyor. O zaman onun sayesinde sizler de mesut olacaksınız. Başınıza bir devlet kuşu kondu. Cehaletinizle uçurmayın. Hanedanınıza bir saadet kervanı kondu. Aptallık edip göçürmeyin. Hanümanınızı, yani evinizi, barkınızı kendi elinizle söndürmeyin. Oğlunuzun parlak istikbali alnından okunuyor. Veli nimet yanında pek büyük makamlara çıkacaktır. Devran değişir. İhtiyar ve düşkün olduğunuzda istinadgahınız, dayanağınız bu çocuk olacaktır diyor. Velhasıl değerli dinleyiciler, gerek Yeşilce Mehmet Bey'in sözleri tesiriyle, gerekse oğullarını onun elinden kurtaramayacaklarını anladıkları için çocuğu gizledikleri yerden çıkarıyorlar ve yaya başı Yeşilce Mehmet Bey'e teslim ediyorlar. Gerek onu, gerekse diğer taraflardan devşirdiği 40 nefer oğlanı mayyetinden münasip kimselerin nezaretinde ve refakatinde Edirne'ye gönderiyor Yeşilce Mehmet Bey. Ve Sokoloviç'e, yani Sokoloviç'in oğluna yolda iyi bakılmasını bilhassa emrediyor. Bu çocuklar, Yeşilce Mehmet Bey'in devşirdiği çocuklar, Edirne'ye vardıklarında padişah da orada bulunuyordu. Çocuklar huzuruna çıkarıldı. Padişah bunları beğenip kabul etti. Tek tek bunları padişaha arz ederlerdi. Tahsil ve terbiye görmeleri için Edirne sarayına kaydedilmelerini emretti. Sokoloviç oğluna Mehmet adı konuldu. Birinci zaman Edirne sarayında tahsil ve terbiye gördükten sonra İstanbul sarayına getirildi. 6 odadır Enderun Mektebi, en küçük. Birinci sınıf küçük odadır. Küçük oda olanlar arasına yazıldı. Orada kısa bir zaman içinde zekasıyla, bilgisiyle, terbiyesiyle temayüz etti. Nazarı dikkati çekti ve iç hazine koğuşuna alındı. Mutena şahsiyeti kendisini burada da akran ve emsalinin üstüne çıkardı. Sırasıyla padişah rekaptar, çuhadar ve nihayet silahdar oldu ki silahdarlık bir nevi padişah yaveri demektir.

Sokullu Mehmet Ağa silahtar olunca, ki Enderun'da padişah yanında en büyük bir mevkidir, memleketindeki ailesini arayıp soruşturdu. Bir sene Bosna eyaletinin vergisini, harcını toplamaya gönderilen Ahmet Bey isminde bir zata Sokol karyesinde akraba ve taallukatından kimler kalıp kalmadığının tahkikini, erkek kardeşleri varsa onları da beraber alıp getirmesini rica etti. Ahmet Bey Bosna'ya vardığında Sokol köyünde Mehmet Ağa'nın annesini ve babasını hayatta buldu, sağdı. İki küçük kardeşi olduğunu öğrendi, erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Silahtar Mehmet Ağa Hazretleri'nin emirlerini ailesine tebliğ etti. Annesi gözyaşlarıyla feryat ve figana başladı. Büyük oğlumun hasret ateşiyle yanmakta iken diğer evlatlarımı yanımdan ayırmam. Ama padişah yanında makam sahibi olacakmış veya olmuş, bana ne? Gözümün bebekleri gözümden ırak olduktan sonra gerek ölsünler, gerek padişah dirliğiyle dirilsinler. Benim yanımda birdir, dedi. Yalvardı, ağlayıp sızladı. Yanındaki iki oğlunu göndermek istemedi. Lakin Ahmet Bey'in silahtar ağadan aldığı emir kat'i. Gözyaşıyla önüne geçmek mümkün değil. Sokoloviç ailesi toplandı. Aralarında konuştular, müşavere ettiler. Baba ortanca oğlunu alacak, Ahmet Bey'le beraber İstanbul'a gidecekti. Küçük oğul anasının yanında gizlenip alıkonulacaktı. Aynı yaşta ve siması da ona benzeyen bir amca çocuğu vardı. Baba onu da küçük oğlumdur diye alacak, Ahmet Bey'i bu suretle kandıracaktı. İşte bu amca çocuğuna, ki sonradan bu din valisi olacak olan Mustafa Paşa'dır bu hadiseyi anlatan, aslını saklamasını, ben silahtar ağanın en küçük kardeşiyim demesini tembih ettiler. Ahmet Bey, silahtar Mehmet Ağa'nın babasını ve biri hakiki, biri düzmece ama amcaoğlu olan iki kardeşini alıp İstanbul niyetine yola çıktı. Amcazade o zaman o kadar küçüktü ki at üzerinde duramadığı için bir mahfile konulmuştu. Silahtar Mehmet Ağa, İstikbal'in Sokullu Mehmet Paşası, babasını ve kardeşlerini görünce çok sevindi. Onlara fevkalade ikramlarda bulundu. Memleketinde verilen karardan haberi olmadığı için çocukların ikisini de öz kardeşi bilmişti. Çocukları aldı, zamanın padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkardı. Padişah çocuklara iltifatta bulundu. Pek küçüktürler, Galata Sarayı'na verilsinler, bir miktar büyüsünler, tahsil ve terbiye görsünler, sonra Hassa Sarayı'na, Has Sarayı yani Topkapı Sarayı'na aldırtırız, dedi. O zamanlar Galatasaray'da çocukların Enderun Mektebi'ne alınmadan önce ders gördükleri bir hazırlık sınıfıydı. Bakın Sokullu Mehmet Paşa'ya, yani o zamanki silahtar Mehmet Ağa'ya kendi kavuştuğu nimet, en başta iman nimeti, Müslüman olma nimeti, sonra cihan devletine hizmet etme, zamanın en büyük padişahının yakınında olma nimetine, kardeşlerinin de kavuşmasını istedi. İki çocuk bir kapıcıbaşı refakatinde Galatasaray'ına gönderildi. Galatasaray'ın ağası Ahmet Ağa'ya teslim edildi. Kapıcıbaşı, bunlar silahtar Mehmet Ağa'nın biraderleridir, dedi. Bunun üzerine Galatasaray ağası Ahmet Ağa, o zaman tahsil ve terbiyeleriyle öz evladım gibi mukayyet olacağımı kendisine söyleyiniz cevabını verdi. Değerli dinleyiciler, silahtar Mehmet Ağa ortanca kardeşine Mustafa adını koymuştu. Bu çocuk İstanbul'a geldiğinin tezine Galatasaray'ında vefat etti. Mehmet Ağa çok müteessir oldu. Onun sevgisini de en küçüğüne verdi. Bu küçüğün adını da Mustafa koydu. Tabii hala bu çocuğun amucazadesi olduğunu bilmiyordu. Babası da silahtarı şehriyari olan büyük oğlunun ricasını reddetmedi ve İslamiyet'i kabul ederek Mehmet Celaleddin adını aldı. Ne bahtiyarlık onun için ve Sokollu Mehmet Paşa'nın, Paşa için ve amcazadesi için, ama küçük kardeş Sokol köyünde kaldı.

Küçük Mustafa Galatasaray'ında 2 sene kaldı. Gayet sert bir adam olan ağaları Ahmet Ağa'dan en küçük bir azar bile işitmeden tahsile, şevkle, hevesle atıldı. Padişah hizmetlerinden berberlik ve dellaklık öğrendi. Bu Enderun Sarayı'ndaki talebeler bir yandan devlet adamı olmak üzere yetiştirilir, bir yandan da böyle bir sanat öğrenirdi. Küçük Mustafa sonra Topkapı Sarayı'nda küçük odaya alındı, 7 yılda burada geçti. Silahdar Mehmet Ağa annesini de İstanbul'a getirtti. Kadın İstanbul'a gelirken 3. oğlunu memleketinde bırakmıştı. Mehmet Ağa annesinden başka erkek kardeşi olup olmadığını sordu. Kadın büyük oğlunun saraydaki parlak mevkiini görünce 3. oğlunu ondan sakladığına pişman olmuştu. Fakat hicabından, utancından itiraf edemedi. Ama bir müddet sonra Silahdar Mehmet Ağa hakikati öğrendi. Amucazadesi Mustafa Ağa'yı yanına çağırtarak, "Siz benim öz biraderim değil, amucazadem imişsiniz. Niçin bu hususta bana hakikati söylemeyi ihmal ettin? Küçük biraderimin küfrü dalalette kalması makul müdür? Akıl alır mı? O da Müslüman olmasın, Hristiyanlıkta kalsın."

Silahtar Mehmet Ağa'nın İslamiyet'i kabul eden babasıyla anası memleketlerine döndüler mi, İstanbul'da mı kaldılar bilinmiyor. Cevahirül Menakıb'ın bir büyük noksanı da anlattığı vakaların senelerini kaydetmemesidir. Silahtar Mehmet Ağa saraydan devlet hizmetine birdenbire pek büyük bir vazife ile geçti. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatında Silahtar Mehmet Ağa Mir-i Miranlık ile Kaptan Paşa oldu ve Sokullu Mehmet Paşa diye bilindi. Çok uzun boylu olduğu için ki 2 metreyi aşan bir boyu vardı. Zamanında Sokullu lakabıyla olduğu kadar Tavil Mehmet Paşa diye de anıldı. Tavil uzun demektir. Ve 3 kıta üzerine yayılmış olan koca imparatorluk, vali, kumandan, kubbe altı veziri ve nihayet sadrazam olarak kendisinden büyük, çok büyük hizmetler gördü. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Saatlerimiz 14'ü gösteriyor ve hafta sonu haberleriyle gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki suçlamalar ne? Detayları bize TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman aktaracak. Sait, sözü hemen sana bırakalım.
1: Evet, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aslında 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Bunların şu anda sadece 29 kişi gözaltına alınabildi. Diğer 7 kişi ise firari durumda bekliyor. Özellikle firari olan isimler de belli oldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ferdi Onuş, Ferit Onuş, Serdar Cemaloğlu, Menderes Cemaloğlu, Atilla Ersan, Celal Kalkan, bunlar firari olan isimler. Diğer 29 kişi gözaltına alındı. Bu 7 kişi ise şu anda firari durumdaki. Hüseyin Can Güner sabah saatlerinde bir açıklama yapmış ve birkaç saat içinde Ankara'ya geleceğini söylemişti. Şu an itibariyle hala gelmedi ve saat 17 itibariyle döneceğini iddia etti ki şu anda kendisi firari durumda, daha Ankara'ya iniş yapmadı. Tabii Ankara Cumhuriyet Savcılığı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer vermişti. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihale, fesat

0: araştırma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir. Sabah saatleri itibariyle Çankaya Belediyesi'nin etrafını polisler sarmış ve belediyenin içinde araştırmalarını yapmıştı ki hem deliller hem de bilgisayar kasalarını toplayıp binadan çıkmışlardı ve çevrede güvenlik önlemleri en üst seviyedeydi. Bizler şu anda aslında Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasıyla beraber buraya getirilmesini bekliyoruz. Tabii hastanenin önündeyiz. Burada sağlık kontrollerinden geçirilecek. Ardından emniyete, emniyetten sonra da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi Hüseyin Can Güner şu anda firari durumda. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunlar hala tartışma konusu. Çünkü kendisi geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitmiş ve İspanya'ya tatile gittiğini iddia etmişti. Tabii gitmesiyle beraber vatandaşlar aslında kaçtığı yönünde bir yorumlama yapmıştı ki şu anda kendisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu belirlendi ve kendisi artık Ankara'ya dönecek mi dönmeyecek mi, bu tartışma konusu. Saat 17 itibariyle dönmesini bekliyoruz biz de. Tabii beklediğimizde şunu da belirtelim, gelmesiyle beraber gözaltına alınması ve ilk buraya getirilmesi bekleniyor diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Peki Sait Kahraman'a da çok teşekkür ederim aktardıkları için ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın eli tetikte, gerginlik had safhada. ABD Başkanı Trump İran'a bin füzenin doğrultulduğunu ve ülkeyi tamamen yok etmeye hazır olduklarını açıkladı. Washington'ın Hürmüz'de geri adım atması için Tahran'a cumartesi gününe kadar süre tanıdığı iddia edilirken perde arkasında Katar'dan alabulucular Meşet'te İran heyetiyle görüştü.
2: Bu görüntüler Trump'ı çileden çıkardı. Amerika ile İran arasındaki gerilim karşılıklı imha tehditleriyle en tehlikeli evreye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast düzenleyeceği iddiaları üzerine adeta bombanın pimini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, bin füze hedefe kilitlendi. İran'a doğrultulmuş bekliyor. Bana suikast düzenlemeye kalkarlarsa binlercesi takip edecek dedi. Trump, ABD ordusunun bir yıl boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve harabeye çevirmeye hazır olduğunu söyledi. İsrail'e yakın ABD merkezli Axios haber sitesine göre ise Washington, Tahran yönetimine sadece bir gün süre tanıdı. Amerikan CNN televizyonu da İran'ın savaşa hazırlandığını öne süren yeni uydu görüntüleri yayımladı. İddiaya göre İran, ateşkes süresi boyunca yeraltı nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başladı. İran cephesinde ise hem sert açıklamalar hem müzakere talebi birlikte yürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Hazine Bakanı'nı mutabakatı ihlal etmekle suçladı. İran sözünü tuttu ama Amerika çiğnedi. Burada sadece karşılıklı uyum işe yarar dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Meşet kentinde Katar arabulucularıyla bir araya geldiklerini resmen duyurdu. Ancak ABD ile müzakere taleplerinin olmadığını söyleyen Beka'yı, bölgesel arabulucuyu ise reddetmediklerini ve görüşlerini Katar tarafına ilettiklerini aktardı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş mekanizmalarını ele almak üzere Umman'a gitti. Masa kurulmaya çalışılsa da sözcü Bekai, İran ordusunun kıyılarda, adalarda ve sınırlarda en yüksek alarm seviyesinde teyakkuzda beklediğini vurguladı. İran'da son noktayı koyansa İran Meclis Başkanı Kalibaf oldu. Kalibaf, bu çatışmanın sonu asla İran'ın teslimiyetiyle bitmeyecek, zorbalık dönemi geride kalmıştır diyerek meydan okudu.
1: Trump'ın Gazze barış planı tıkandı. İsrail'in işgal ve soykırımdaki ısrarı yüzünden beklenen ilerleme aylardır sağlanamıyor. Gazze barış gücü kapsamında bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan sembolik 20 kişilik birlik bile daha gidemedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başlatılan ve Türkiye'nin önemli rol oynadığı Gazze barış planı İsrail terörüne takıldı. Gazze'de ise insani kriz giderek derinleşiyor. Amerikan basınına göre Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü büyük bir sevkiyat krizi yaşıyor. Planlanan dev güç, Fasait 20 kişilik sembolik birliği dahi henüz bölgeye gönderemedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 100 milyon dolar fon sağladığı Refah'taki insani bölge projesi de aylardır ilerleme kaydedemedi. Uluslararası planlar kağıt üzerinde kalırken soykırımcı İsrail ordusu ise Gazze şeridi genelindeki katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Tufah mahallesindeki bir okulu bombalarken savaş gemileri de kıyıları hedef aldı. Ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1092 Filistinli katledildi, 3507 Filistinli de yaralandı. Öte yandan Filistin siyaset cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 yıl sonra parlamento seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler özgür ve doğrudan seçimlere katılmaya çağrıldı. Filistin'de son parlamento seçimleri 2006 yılında yapıldı.
1: İngiltere bu cinayeti konuşuyor. Eski bakan evinde ağır darbe izleriyle ölü bulundu. Polis olayla ilgili cinayet soruşturması başlatırken 26 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Siyaset dünyasını sarsan olayın perde arkası araştırılıyor.
2: İngiltere'de siyaset gündemi eski bakan Ian Widdicombe'ın şüpheli ölümüyle sarsıldı. 78 yaşındaki deneyimli siyasetçi, İngiltere'nin güneybatısındaki Dartmoor'da bulunan evinde ağır darbe izleriyle ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Widdicombe'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayın ardından geniş çaplı cinayet soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 26 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Yetkililer ilk incelemelere göre olayın terör saldırısı olmadığına ve şu aşamada cinayetin siyasi sahikle işlendiğini gösteren herhangi bir bulgu bulunmadığına dikkat çekti. Muhafazakar parti hükümetlerinde bakanlık yapan, Avam Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyeliğiyle tanınan Widdicombe'ın ölümü İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Başbakan Keir Starmer, Widdicombe'ı kendini kamu hizmetine adamış seçkin bir siyasetçi olarak nitelendirdi. Reform United Kingdom lideri Nigel Farage da eski bakanın Brexit sürecindeki rolüne dikkat çekerek büyük bir kayıp yaşandığını söyledi. Polis cinayetin nedeni ve şüphelinin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürüyor.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: şimdi reklamlar.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'daki Babür Devleti'nin en büyük hükümdarı olan Aurangzeb Alemgir Şah'ın hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize bu büyük devlet adamının hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İmam Rabbani Hazretlerinin oğlu Muhammed Masumu Faruki Hazretlerinin ve onun oğlu Seyfettin Faruki Hazretlerinin kutsesi ruh zamanında devlet adamı olan Hindistan'daki Babür Devleti'nin hükümdarı olan bir büyük zat Aurangzeb Alemgir Şah. Bugün bu büyük hükümdarın hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Şimdi dediniz ya Babür Devleti diye. Tarih kitaplarında bu devlete Gürganiye Devlet derler.
0: Aynı zamanda evet.
1: Babürlü Devleti veya Gürganiye Devleti derler. Avrupalılar ise Türk-Moğol İmparatorluğu derler. Bütün Hindistan'a hakim olmuştur çünkü. Türk-Moğol İmparatorluğu derler. Aslında Moğollarla alakası yok. Timur Han için Moğol soyundan geliyor diye söylerler ama asla Moğollardan değildir. Efendim Türktür. Gürganiye denilmesinin sebebi Timur Gürkan. Gürkan lakabı Timur Han'ın lakabıdır. O yüzden Gürganiye İmparatorluğu derler. Babür Timur Han'ın torunlarındandır yani onun soyundan gelmektedir. Onun için Gürganiye Devleti derler. Mesela Timur Han'a Timur Lenk derler değil
0: evet,
1: mi Timur
0: evet.
1: Han? Emir Timur çok büyük bir zat. Efendim Türkiye'ye kadar gelmiş değil mi? Yıldırım Sultan Bayistan'la muharebe yapmış filan.
0: Evet.
1: Efendim Timur Lenk denilmesinin sebebi de bilhassa Osmanlı tarihçileri ayağına bir muharebede ok isabet ediyor, ayağı yaralanıyor ve bu yaralı ayağı sebebiyle topal kalıyor. Onun için Osmanlı tarihçileri biraz da küçültmek maksadıyla Timur Lenk derler.
0: Aksak Timur.
1: Lenk aksak demek Farisi'de, aksak evet. Timur derler. Yani bunu da antiparantez hani hoşluk olsun diye evet. Söyleyeyim. Alemgir Şah İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin zamanında yaşamış olan Selim Cihangir Han'ın torunudur. Yani Selim Cihangir Han'ın oğlu meşhur Şah Cihan'ın oğludur. Yani Selim Cihangir Han'ın torunu olmuş oluyor.
0: Evet.
1: Annesi babasından önce vefat etti. Annesi şudur ki hani adına Taç Mahal türbesi yapılmış. Yani
0: meşhur Hindistan'daki
1: Taç Mahal işte türbesini bu Alemgir Aurangzeb Şah'ın annesi için yaptırmış. Mümtaz Mahal adıyla bilinen Ercüment Banu Begüm annesidir yani. Dünyaya geldiği hanımefendinin ismi Ercüment Banu Begüm'dür. Şehzadeliğinde Aurangzeb namıyla anılmış. Padişahlığında da Alemgir lakabıyla, namıyla anılmış. Efendim 40 yaşındayken hükümdar oldu Alper Bey. 50 sene hükümdarlık yaptı.
0: Kanuni Sultan Süleyman'dan daha fazla
1: evet.
0: Hükümdarlık zamanı var.
1: 90 yaşında da vefat etti. Ya.
0: Mektubatta ismi geçiyor bu zatın değil mi?
1: Selim Cihangir Han'ın ismi geçiyor. Mehmet Masum'un
0: dedesi,
1: ve Seyfettin
0: evet.
1: Faruk Hazretleri'nin mektuplarında Aurangzeb'in adı geçer.
0: Evet.
1: Efendim. Şimdi Şehzade Muhammed Aurangzeb Şah Cihan'ın
0: oğlu.
1: Hem de üçüncü oğlu. Devletin başında Selim Cihangir Han var.
0: Dedesi.
1: Dedesi Şah Cihan şehzade yani. Allah Allah. Efendim saltanatta aslında hiçbir iddiası yok.
0: Sıra ona gelme durumu pek söz konusu değil yani.
1: Evet. Babası var.
0: Daha kendinden önce.
1: Evet, amcaları var.
0: Evet.
1: Onlar sağ. Büyük kardeşleri var.
0: Üçüncü çocuk çünkü.
1: Evet, üçüncü çocuğu. Şah Cihan'ın. Ağabeyleri var yani. Saltanatın onlardan veya onlara uğramadan kendisine gelmesi mümkün değil yani. Bu kadar insan var yani. Efendime söyleyeyim. İşte bu Muhammed Masum Hazretlerinin talebesi oldu. Şehzade Evrengzip. Onunla istişare ederdi. Ona arz ederdi. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye. Mektuplar yazardı veya bizzat gider. Efendime söyleyeyim halini, durumunu arz ederdi. Ayrıca akli ve nakli ilimlerde ilerledi. Ata binmek, ok atmak, askerlik bu hususlarda da eğitildi. Şimdi Selim Cihangir Han, yani büyük babası vefat edince Evrengzib'in babası Şah Cihan tahta geçiyor. Alper Bey. Şah Cihan tahta geçince oğlu Evrengzib Alemgir'i, Evrengzib'i Dekken valiliğine, Dekken eyaletine vali olarak tayin ediyor. O burada devletin idaresini öğreniyor. Yani evet. Devlet nasıl yönetilir, nasıl idare edilir filan. Efendim, tabii bu Evrengzib Alemgir Şah'tan önce devletin başına geçen babasının dedesi Ekber Şah, babasının dedesi Ekber Şah, efendim o dini ilahi diye İslamiyet'i, Hristiyanlığı karıştırmış Müslümanlıkla, dini ilahi diye bir şey uydurmuş.
0: Yani dinler arası diyalog gibi bir şey yapmış.
1: Ya hayır, kendisine de taptırıyor yani Ekber Şah.
0: Evet.
1: Yani onların torunu yani Ekber Şah, hani alimden zalim doğar, zalimden alim doğar buyuruluyor ya. Evet. Efendim böyle bir zalim.
0: Dedesi bozuk bir zalim.
1: Evet, bozuk böyle bir insanları bozmuş yani. Oğlu da Ekber Şah'ın oğlu Selim Cihangirhan Evrengzib'in babası da Müslümanlara çok yakın. İslamiyet'i seviyor. Müslüman yani iman etmiş. Müslümanlara yakın olmak istiyor. Adamları vasıtasıyla Cihangir'i değil de Ekber Şah, yani oğlu, Müslümanlara yakın olan oğlu Selim Cihangirhan'ı değil de, o şehzadesin değil de, Cihangir'in 18 yaşında oğlu varmış Hüsrev. Onu tahta geçirmek istiyor. Kendi fikirlerine daha yakın buluyor onu.
0: Evet.
1: İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyük bir talebesi var. Seyyid Şeyh Ferit rahmetullahi aleyh. Bu Selim Cihangir, Şehzade Selim Cihangir'e gidiyor, konuşuyor, ondan söz alıyor. Sen bizi destekleyeceksen, yani dini İslam'ı destekleyeceksen, dini İslam'ı hizmet edeceksen seni biz destekleriz diyor. Adam büyük bir zat, Seyyid Şeyh Ferit Hazretleri. Ve söz aldı, onu destekledi. Selim Cihangir Han'ı destekledi. Böylece Hüsrev değil, Selim Cihangir Han tahta geçti. Şah Cihan'ın babası, evet. Alemgir'in dedesi. Efendim, Ekber Şah'ın yerine Selim Cihangir Han hükümdar oldu. Yani Müslümanlarla işbirliği yaptı, Hindu mabetlerini yıktı. Oğlu Şah Cihan, efendim, yani ondan sonra da oğlu Şah Cihan, yani Evrengzib Alemgir'in babası tahta geçti. Ekber Şah zamanında başlatılan çocukların dinsiz yapılması faaliyetlerine filan son verdi. İslamiyet lehine bir sürü işler yaptı filan. Ama sonra bunun bir de oğlu var. Yani şeyin ağabeyi, Evrengzib'in ağabeyi, adı Dara Şiku. Bu büyük babası, büyük babası
0: Ekber Şah'ın
1: fikirlerinden zehirlenmiş.
0: Onun yolunda gidiyor.
1: Onun yolunda, yani oraya tarafa meyyal. Efendim, şimdi Şah Cihan'ın son zamanlarında bu Dara Şikuh babasının yanında bulunuyor ve onun elindeki yetkileri alıyor, onun elindeki yetkileri filan kullanmaya başlıyor. Sapık kimseler de onun çevresinde toplanıp faaliyetlerini arttırıyorlar. İşte Hindular güçlenmeye başlıyor, devlet idaresinde söz sahibi olmaya başlıyorlar, Müslümanlara zulmetmeye başlıyorlar. Hatta kitaplarda okudum ben, Hindular işleri öyle bir safhaya götürmüşler ki Rana ismindeki bir Hindu kumandan, yetkili bir adam yani, bir Müslümanın evini basmış, hanımını zorla elinden almış. Alper Bey, zorla alıyor ha. Yani Rana denilen o kumandan çok meşhur olduğu için, çok etkili olduğu için o garip Müslüman kimseye derdini anlatamamış. Kim dinleyecek ki?
0: Evet.
1: İşte Mehmet Masum Hazretleri hani Serhent'te duruyor ya, Delhi'ye bir yere ziyarete gelmiş. Ağabeyi Muhammed Said'le beraber hemen o hanımı zorla el koyulan o Müslüman Muhammed Masum Hazretlerine ve ağabeyi Muhammed Said Hazretlerine koşuyorlar. O zaman da hacca gideceklermiş. Onun için Delhi'ye uğramışlar efendim iki kardeş. İşte hallerini, bu hali arz ediyor Muhammed Masum Hazretlerine ve Muhammed Masum'un ağabeyi Muhammed Said Hazretlerine, yani İmam Rabbani Hazretleri'nin oğullarını arz ediyor.
0: Evet.
1: O mübarek zatlar, o evliyalar da bu işi işitince birden celallendiler. Biz sultanın yanına gidip senin bu halini ona anlatacağız. Senin lehine düşünür, hanımını iade eder ve adama gerekli cezayı verirse ne âlâ, yoksa onun saltanatını Allah-u Teala'nın izniyle değiştireceğiz. Böyle bir şey olur, olabilir mi ya?
0: Irzını,
1: adamın nikahlı karısını alıyor, evet. Zorla efendim alıkoyuyor yani. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle şeylere göz yummak saltanata yakışmaz buyuruyorlar. Hem Muhammed Said Hazretleri hem Muhammed Masum Hazretleri. Hemen sultanın yanına gidiyorlar. Tabii sultan Şah Cihan'ı kimseyle görüştürmüyor. O Dara Şikuh. Hani
0: kumandan.
1: Dara Şikuh şehzade. Evrengzib'in ağabeyisi. Onun tesiri altında, yani hapsetmiş, babasının yetkilerini kullanıyor. Hasta babası da idareyi ele almış yani. Veliahtlığında zorla imza attırmış babasına. Ben veliahtım. Efendim işte Şah Cihan ölürse
0: yerine
1: ben padişah yaşayayım, olacağım filan. Efendim şimdi tabi Dara Şikuh onların büyüklüğünü de biliyor ama. Büyük zat olduklarını, Muhammed Masum Hazretleri'nin ve ağabeyi Muhammed Said Hazretleri'nin, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğulları olduklarını biliyor. Onları alıyor huzuruna. Efendim onları dikkatle dinliyor, şikayetlerini. Şimdi fakat saltanat çatışmaları, babası yolcu. Şah Cihan hasta çünkü, son anlarını, son demlerini yaşıyor. Saltanat çatışmalarının diğer kardeşleriyle çıkacağı bir zamanda o Rana isimli o Müslümanın hanımını alıkoyan kumandanla arayı açmak istemiyor. Onunla çatışmak istemiyor. Yani onu elinde avucunda tutmak istiyor, onun desteğini talep ediyor. Diyor ki Muhammed Masum Hazretleri ile Muhammed Said Hazretlerine, o kumandana, o adama diyor, hanım elinden alınan adama, ben bol para vereyim, altınlar vereyim, gitsin istediği kadınla evlensin diyor. Nikah yapsın ama bir kadın için böyle büyük ve becerikli bir kumandanla ben aramı aşamam diyor. Allah Allah. acayip bir cevap veriyor böyle yani. O mübarek kişiler bu duruma çok üzülüyorlar. Eğer bu Müslümanın işiyle ilgilenmez, o kafire gerekli cezayı vermezsen, biz şimdi hac yoluna çıktık. Bu hac yolculuğundan sen burada hükümdar olduğun müddetçe geri dönmeyeceğiz diyorlar. Ve ayrılıyorlar. Efendim, hatta diyor ki Darâşikû, yani Evrengzib'in ağabeyi, istediğiniz yere gidebilirsiniz, serbestsiniz. Kardeşim Muhammed Evrengzib hazırladığı askeriyle üzerime gelirken Rana'yı ben incitemem diyor. Muhammed Masum Hazretleri Rana, o Hintli Rana ve ona yardım edenler layık oldukları cezaları bulmadan inşallah biz Hindistan'a gelmeyeceğiz buyuruyor. Darâşikû'nun yanından ayrılıyorlar şehzadenin. İmam-ı Rabbani Hazretleri ve ağabeyi Muhammed Said Hazretleri, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iki oğlu Muhammed Masum ve Muhammed Said Hazretleri çok üzüldüler. Hac yolculuğuna devam ettiler. Dekken'e vardılar. Dekken'de kim vali? Dekken'e
0: Evrengzib Alemgir
1: Şahzade Evrengzib
0: Dekken valisi.
1: Evet. Hürmetle karşıladı bunları. Muhammed Masum Hazretlerine dedi ki, efendim benim kuvvetim azdır. Ağabeyim Darâşikû'ya karşı koyabilecek orduya sahip değilim. Ancak zatınızın dua ve himmetleriyle bu işin üstesinden gelebilir. Yoksa onun yanında babamın ordusu var. Benim azıcık bir kuvvetim var diyor yani. Siz dua ederseniz, siz himmet ederseniz
0: ancak o şekilde başarabiliriz.
1: O şekilde başarabilirim. O zaman Muhammed Masum Hazretleri buyuruyorlar ki, hiç korkma, hiç korkma. Ayet-i Kerime'de mealen Allah-u Teala'nın izniyle nice az bir topluluk daha çok bir topluluğa üstün gelmiştir.
0: Galebe çalmıştır, evet.
1: Ya, Bekara suresi 249. ayet-i kerimesinin meali bu. Allah-u Teala'nın yardımı ile sen galip gelip saltanatı elde edinceye kadar ben Hindistan'a geri dönmeyeceğim diyor. Biz hac farizasını eda edip mübarek yerleri de ziyaretten sonra Hindistan'a dönünceye kadar her şey bitecek ve saltanata sen geçeceksin buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. Efendim, şimdi Muhammed Masum Hazretleri haccını eda edip, hac biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de olur. Hanefi mezhebinde ondan sonra da Medine-i Münevvere'ye gidilir. Evet. Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni ziyarete. Hı hı. Değil mi? 40 vakit orada namaz kılınır. Değil mi?
0: 8 gün, evet.
1: Efendime söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin huzur saadetlerine varıyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Murakabe ediyor, murakabe. O haldeyken Resulullah Efendimiz'e Alemgir Şah'a Hindistan'da verdiği sözü arz ediyor. Yani ben ya Resulallah, ben böyle böyle dedim Evrengzib'e, Şehzade Evrengzib'e diyor, arz ediyor böyle Efendimiz'e. Efendimiz de mana aleminde buyuruyor ki, saltanatı Evrengzib'e ihsan eyledik buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi Muhammed Masum rahmetullahi aleyh ve ağabeyi Muhammed Said rahmetullahi aleyh Hindistan'dan ayrıldıktan sonra Hindistan'da çok büyük hadiseler oldu. Bir tarafta kıtlık, veba, saltanat savaşları filan halkı çok güç durumda bıraktı. Alemgir Şah ilk önce babasının bulunduğu Agra şehrini ele geçirdi. Daha sonra Darâşikû'nun elindeki Delhi şehrini ele geçirdi. Ağabeyiyle, Darâşikû'yla ve kardeşleriyle, Şehzade Murat filan var kardeş yani. onlarla filan birçok harpler, savaşlar yaptı. Devlete tamamen hakim oldu ve padişah oldu. İşte padişah olduğu zaman 40 yaşındaydı. 40 yaşında. Efendim ve hiç unutmadı. Evrengzip Alemgir Şah neyi unutmadı? İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin himmetiyle, duasıyla, bereketiyle saltanata kavuştuğunu evet. unutmadı. Yani sen saltanata geçeceksin buyurdu.
0: Müjde verdi aslında.
1: Müjde verdi yani. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri de hac farizasını bitirmiş, Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmiş, geri dönüyorken Alemgir'in zafer haberini aldı Arabistan'da. Ve zafer haberini alınca geri dön, hani dönmeyeceğim dedi ya,
0: evet.
1: sen padişah olmadan dönmeyeceğim. O zaman Hindistan'a doğru yola çıktı. Alemgir Şah padişah oldu ya, o mübarek zatı karşılamak için yollara düştü Alper Bey.
0: Yolları hocası düştü. Sayılır aslında.
1: Hocası. Çok hürmet ve tazimde bulundu. Onları karşıladı. Baş şehri Firuzabad'da. Delhi'nin o zamanki adı aslında Firuzabad.
0: Eski adı evet.
1: Eski adı. Firuzabad'da kalmasını istirham etti. Yani Delhi'de kalmasını. Muhammed Masum Hazretleri'nin gelmesiyle Hindistan'daki kuraklık ortadan kaldı. Rahmet ve bereket yağmaya başladı. İnsanlar maruz kaldıkları beladan o mübarek zatın yüzü suyu hürmetine kurtuldular.

0: Yerli reklamlar.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Geçen programda anlatmıştık hatırlarsanız. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh, yüksek oğlu Muhammed Seyfettin'i Alemgir Şah'ın yetiştirilmesi vazifesiyle Delhi'ye gönderdi. Ve Alemgir Şah'a ilim öğretip emir-i maruf yapmakla vazifelendirdi. Devamlı istişare ediyor çünkü. Evet. İstişare etmeden yapmıyor Alemgir Şah. Efendim dedi, hani dedik ya Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Efendime söyleyeyim. Arapça, Farsça, Urduca, Türkçe dillerini konuşur, yazar hale geldi filan filan. Birçok icraat yaptı tabii. Padişah olduktan, sultan olduktan sonra. Mesela bir tanesi paraların üzerinde kelime-i şehadet yazarmış Alper Bey. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Bu yazarmış. Ya bu paralar ayak altına alıyor, düşüyor bilmem ne.
2: Hürmetsizlik oluyor.
1: Efendim belden aşağı tut diyor bilmem ne filan. Bunu talimat vermiş, kaldırtmış Alper Bey. Ya paralardan kelime-i şehadeti kaldırtmış. Nevruz ve Mihrican günleri
2: Mecusilerin
1: bayramlarıdır aslında.
2: Evet, bayramları.
1: Bu günleri oradaki Hindistan'daki Müslümanlar da Mecusilerden görmüşler. Onlar da kutluyorlarmış. Bunu da yasaklamış Alemgir Evrengzip Şah. Mesela Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarının kontrolü için bir alim var adamı, yani devlet adamlarından Molla İvaz Veci bunu vazifelendirmiş. Efendime söyleyeyim, emrine müfettişler vermiş, bunlar dolaşırlarmış. Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ediliyor mu, edilmiyor mu mesela?
2: Evet.
1: Yani din İslam'ın emirlerine riayet ediliyor mu? Bütün camileri yıkık. Efendime söyleyeyim, battal olmuş, harab haline gelmiş. Efendim cemaati olsun olmasın, ne kadar cami varsa, mescit varsa hepsini yaptırmış, tamir ettirmiş ve hepsine imam ve müezzin görevlendirmiş. Ya daha İslamiyet'in müsaadesi dışında 80 çeşit vergiyi halktan kaldırmış Alper Bey.
2: Ne kadar yani rahatlamıştır vatandaş.
1: Dinli dinsiz herkes memnun kalmış yani, razı olmuşlar. Mesela Mekke'yi mükerremeye ve Medine-i Münevvere'nin fakirine fukarasına efendim her biri 11 gram gümüşten 660 bin rupi gönderiyor. Kesilmiş rupi, para yani. Her Ramazan-ı Şerif'te Hindistan'daki fakirin fıkaranın, garibin kurabanın sıkıntı çekmemesi için 90 bin rupi dağıtırmış. Her biri 11 gram gümüş değerinde. Hani bizde imarathane derler ya, aşevi der halk. Orada böyle fakirin fukaranın çok olduğu yerlere bulgurhaneler yaptırmış. Bulgurhane. Evet. Bulgurhane yani aşevi. Bulgur pilavı yapılan yer manasında. Evet. Tamam. Yolcular için kervansaraylar yaptırmış. İlim ehline çok kıymet verilmiş, değer verilmiş. Vazifelerini rahatça yapsınlar diye onlara çok maaş verilmiş. Kitap yazıp kendisine eser takdim edenlerine, kitap takdim edenlere mükafatlandırılmış. Din ve fen ilimlerinin herkes tarafından öğrenilmesi için çok gayretler şey yapmış. Efendim güvendiği adamlarını memleketin her tarafına vekili padişah, padişahi ünvanıyla gönderilmiş. Bunlar halkla görüşür, şikayetlerden böylece haber olurmuş Evrengzip Alemgir Şah'ın. En büyük hizmetlerinden birisi de Fetavai Hindiye kitabını
2: meşhur.
1: Evet, hazırlatmasıdır. Şöyle, tabi Hindistan çok büyük bir memleket malum haliniz. Kadılar var o zaman, hakimlere kadı diyorlar. Bu kadılar birçok yerde Hanefi fıkhını yani esas alıyorlar. Hanefi fıkhına göre hükmediyorlar. Fakat Hanefi fıkhında da muhtelif kabillerde oluyor ya Alper Beyciğim.
2: Evet.
1: Efendim Birisi İmam Muhammed kavline göre fetva veriyor. Birisi İmameyn kavline göre fetva veriyor filan. Bunları tabii birkaç sefer belki ben izleyicilerime anlatmışımdır. Muhtelif kaviller var. Efendim, fetva kitapları var. Herkes yanında hangi fetva kitabı varsa o kitaptan mesela fetva veriyor filan. İşte yani bir karmaşa diyelim yani. Efendim, tek düzelik yok. Şeyh Nizam Muiniddin'in Nakşibendi isminde büyük bir zat var, alim var. Bu zata memleketin ileri gelen ülemasından yani alimlerinden bir heyet, eskiden heyet derlerdi, şimdi komisyon diyorlar, evet, değil mi? Vazifelendiriyor, kurduruyor. Bunlar işte muteber fetvaları topluyorlar. Efendim, bir kitap meydana geliyor. İşte bu kitaba Fetevai Hindiye veya Fetevai Alemgiriye derler. 1700'lü yıllarda oluyor bu. Daha sonra Sultan Ablazan zamanında başlıyor. Sultan Ablazan zamanında itmam oluyor, yani tamam oluyor. Mecelle. Aynı mecelle gibi, yani Osmanlı'daki mecelle gibi.
2: Evet.
1: Bunlar da hukuku şahsiyeyi filan şey yapmak için, yani şahısların kendi aralarındaki muameleler, değil mi?
2: Evet.
1: Aile hayatı, evlilikler,
2: evlilik, boşanma,
1: münakaat, evet, muamelat.
2: Muamelat.
1: Değil mi? Bunlar için Fetevai Hindiye'yi yazdırmış.
2: Çok
1: ve bunu
2: meşhur
1: da bütün kadılara dağıttırmış ki size gelen davaları
2: buna göre hüküm
1: buna
2: verin.
1: Göre hüküm verin, buna göre çözün. Müftülere de dağıttırmış. Buna göre fetva verin soranlara şeklinde söyletmiş. Hatta bu kitabı şerh etmiş. Kendisi şerh etmiş. Onun için Fetevai Alemgiriye derler. Aslında Fetevai Hindiye'dir. Şerh etmiş ve kendisi de şerh ettiği bu kitabı Farisi'ye çevirmiş. Zaten kendisi de alim.
2: Evet.
1: Efendim, işte birçok keramet atfediyorlar kendisine. Onun için Hindistan'daki o zamanki halk dermiş ki buna Alemgir Zindepir. Alemgir, Alemgir Zindepir. Zinde. Yani ölmez. Yunus Emre'nin şiiri var ya, ölenler hayvandır, aşıklar ölmez. Şükreyle Yunus kendi haline, padişahlar bulmadı ölüme çare. Padişahlar bile ölüme çare bulamadı ama ey Yunus, senin adın yüzyıllar sonra anılır. Gönüllerde yaşarsın sen, demek istiyor kendisine, evet, yani. İşte buna da Alemgir Zindepir. Mesela
2: Zinde hadi, canlı demek herhalde.
1: Evet, genç demek, size canlı demek şeydir. Efendime söylediğim, Şah-ı Zinde derler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin eshabından, amcası Hazreti Abbas'ın oğullarından Şah-ı Zinde derler. Hazreti Kasım var eshab-ı kiramdan. Onun kabri var işte şeyde. Efendime söyleyeyim, Özbekistan'da.
2: Evet.
1: Yok mu?
2: Var, evet.
1: Efendime söyleyeyim. Onun gibi bu, ona hani nasıl Şah-ı Zinde diyorlar, buna da Alemgir Zindepir diyorlar. Ve çok cihat etti. Efendim, Hinduların Müslüman olmasını temin etti. Mesela önceden alınırmış gayrimüslimlerden haraç ve cizye alınırmış. Sonra o kalkmış, dinimizin emridir aslında. Cizye demek şu demek, sana bir para veriyor, bu çocuklardan alınmaz, efendim din adamlarından alınmaz, çalışamayacak durumdaki ihtiyarlardan alınmaz, garip kurabadan alınmaz. Anladın mı? Gayrimüslimlerin efendim tüccarından, müccarından, durumu hali vakti iyi olanlardan, evet, çiftlik sahiplerinden, tarla sahiplerinden alınan bir bedeldir. Bunun karşılığında dinlerini serbestçe yerine getirebilirler, yapabilirler. Anladınız mı? Evet, ama onun tapusunu, namusunu, emniyetini, yani güvenini devlet sağlar.
2: Evet.
1: Yani bu parayı vereceksin, bunun karşısında sen ibadetinde serbest olacaksın.
2: Devletin koruması altında
1: devletin
2: olacaksın.
1: Devletin koruması altında olacaksın. Hiç kimse senin tapuna, gayrimenkulüne, menkulüne musallat olamayacak, tasallut edemeyecek. İşte Tibet kralına Ve elçi gönderiyor. Ya Müslümanlığı kabul et, kardeşimiz ol, ya cizye verip, haraç verip efendim vatandaşımız ol. Eğer bu ikisini de kabul etmezsen harp ederiz. Savaşa hazır ol. Tamam. Yani çok güçlü bir hükümdar Evrengzip Alemgir Şah, Tibet kralı da mecbur kabul ediyor.
2: Tabi oluyor.
1: Efendim tabi oluyor.
2: Vergisini ödüyor.
1: Tibet'te cami yaptırdı Alemgir Evrengzip Şah. O camide kendi adına hutbe okuttu. Hani hutbede zamanı
2: hükümdarına,
1: hükümdarına da dua edilir ya. Orada para da basıldı kendi adına Alemgir Evrengzip Şah. Tibet seferiyle gazilik unvanını da aldı. Efendim Orta Asya Müslümanlarına, yani şimdi Türkistan diyoruz ya, Orta Asya'sı Türkistan. Türkistan'da yaşayan Müslüman Türklere çok itibar ederdi. Gelmelerini isterdi onların Hindistan'a. Neden Hindistan? Sıcak memleket Alper Bey. Sıcak memlekete gitti mi bir iki nesil sonra gevşer, oradaki yaşayan insanların uyum, davranışları gibi
2: davranışları. Aynen, onlara uyum sağlar, evet.
1: İşte Türkler ise, yani
2: soğuk iklim.
1: Türkistan'daki Türkler ise şey, böyle
2: sert,
1: atak,
2: ceval,
1: asker atak. Yani çarpışacak insan da lazım. Hep onların gelmelerini efendim arzu edermiş, istermiş ve teşvik edermiş. Velhasıl bu bitmez. Yani bir program daha yapmamız lazım.
2: Yapalım.
1: Alemgir Evrengzip Şah hakkında.
2: Gerçekten.
1: Burada isterseniz bırakalım. Müsaade ederseniz.
2: Maddi hem manevi büyük bir zatmış.
1: Evet.
2: Hem büyük bir hükümdar hem de din adamı. Yani fıkıh kitabını şerh edecek derecede bir alim.
1: Doğru.
2: İnşallah ikinci bölümde kalan kısmını da dinleyelim.
1: İnşallah.
2: Haftaya. Vaktimizin kalan kısmında yine o coğrafyada bu zamanda İhlas Vakfı'nın hizmetleri var. Afganistan'da külliyeleri var. Külliye dediğimiz hizmetler var. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize Afganistan'daki külliyelerle ilgili bilgi vermenizi istirham ediyoruz.
1: Tabii.
2: Buyurun.
1: Tabii ben ilk defa Evrengzip Alemgir Şah'ı nerede okudum biliyor musunuz? Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri'nin Tam İlman Saadeti Ebediye kitabı var. Orada kitapta ismi geçen zatların
2: hal tercümelerinin
1: yazılı olduğu kısım var.
2: Evet.
1: Efendim nerede geçiyor orada? Fetevai Hindiye kitap dedik ya.
2: Çünkü oradan alıntılar var.
1: Tabii oradan çok
2: nakiller var.
1: Efendim Fetevai Hindiye'yi de şimdi anlattık ya.
2: Evet.
1: Kim hazırlatmış? Kim talimat vermiş? Evrengzip Alemgir Şah. Burada çok kısa böyle hayatı var. İlk ismini ben orada öğrendim. Sonra merak ettim. Yani Hindistan'da da büyük bir devlet varmış. Hindistan'daki
2: Gürgani
1: bu
2: devleti.
1: Devlet kimmiş? Kim kurmuş? Filan filan efendim diye. Sonra öğrendim yani.
2: Evet.
1: Efendim. Hatta Afganistan'da külliyeler dediniz ya.
2: Evet.
1: Bir külliyeye de yani gönüllerimiz para gönderiyorlar. İsmini biz tayin ediyoruz. Yani hisse. Hani evet. Tam külliye yaptıramayan hissedarlarımız 100'e 200'e bölünmüş. Mesela şimdi 200 hissede bir alıyoruz. Yani bir hisse, yani külliyenin maliyetini 200'e bölüyoruz. 200 kişiye herkes bir hisse alıyor yani öyle.
2: Evet.
1: Bunun ismini biz tayin ediyoruz. Ya geldiler arkadaşlar, ne isim verelim filan dediler. Dedim ki kendi kendime, ya dedim Alemgir Evrengzip Şah, büyük bir şah.
2: Büyük
1: hayatında
2: bir hükümdar.
1: Okumuşum.
2: Evet.
1: 50 sene hükümdarlık yapmış ve hükümdarlığı zamanında Hindistan'ı adalet ile yönetmiş, idare etmiş. Böyle büyük bir zat, adil bir padişah. Ve aynı zamanda Muhammed Masum Hazretleri'nin 7000 halifesinden bir tanesi idi diye yazıyor.
2: Evet.
1: Yani o Tam İlmihal Saadeti Ebediyye'de. Yani onu da oradan okumuşum, öğrenmişim. Sonra tabii diğer tarih kitaplarından tezki ettim. Umum hayatını öğrendim de ilk öğrenmem ora vasıtasıyla oldu. İmam-ı Muhammed Masum Serendi Hazretleri'nin halifesiydi diyor. 7000 halifesinden bir tanesiydi diyor. Seyfettin Faruki onun aynı zamanda oğlu Seyfettin Faruki'nin de talebesidir diyor. Tamam bunu öğrendim ya. Ya bu zatın adı duyulsun istedim.
0: Evet.
1: Unutulmasın istedim. Dedim ki sordular bana arkadaşlar ya adını ne
2: Külliyeye
1: koyalım?
2: Külliyeye ne isim verelim?
1: Külliyeye yani eğitim kompleksi aslında evet. O. Külliyeye ne isim verelim? Dedim ki Evrengzip Alemgir Şah ismini verelim. Çok verdik güzel. Ve yaptık.
2: Çok güzel.
1: Yani abi. Google'a yazsalar İhlas Vakfı'nın sitesine yazsalar, arasalar orada görürler Evrengzip Alemgir Şah
2: Külliyesi.
1: Külliyesinin açılış videosunu izleyebilirler.
2: YouTube'da bulabilirler.
1: YouTube'da bulabilirler. Tamam.
2: Evet.
1: Ve Afganistan'da
2: evet, bu külliye.
1: Zaten bu Evrengzip Alemgir Şah'ın büyük dedesi Babür Şah dedik ya. Babür Şah'ın kabri büyük büyük dedesi Babür Şah. Kabri Afganistan'da.
2: Afganistan'da.
1: Türbesi Afganistan'da. Efendime söyleyeyim. Biz Afganistan'ın kuzeyinde yapıyoruz. Özbek-Türkmen bölgesinde.
2: Türk soylu vatandaşların olduğu yer.
1: Olduğu
2: yani.
1: Yerde yapıyoruz. Büyük köyler seçiyoruz. Seçtiğimiz köyün ortak mahalline, köyün mollasıyla, köyün ihtiyar heyetiyle beraber seçiyoruz. Bura olur diyor onlar.
2: Kimsenin mülkiyet hakkı iddia
1: evet,
2: edemeyeceği.
1: Köyün ortak malı yani.
2: Ortak alana.
1: Orada önce derin sondaj su kuyusu vuruyoruz. Çünkü köylüler su birikintilerinden çocuklar falan su içiyorlar.
2: Temiz su yok.
1: Temiz su yok. Önce o derin sondaj su kuyusunu artık kaç metreden çıkarsa bazen 90 bazen 95 bazen 100 bazen 110 bazen 120 metreden çıkıyor. Billur gibi su çıkana kadar devam ediyoruz. Tuzlu su çıkarsa başka yerine vuruyoruz yani. Düşünebiliyor musun?
2: Evet.
1: Tatlı su bulana kadar devam ediyoruz. Çünkü içecekler suyu.
2: En önemli ihtiyaç su.
1: Evet efendim. O suyu yeryüzüne vasıtasıyla güneş panelleri, güneş enerjisi vasıtasıyla çıkartıyoruz. Suyu yeryüzüne çıkarttığımız yere bir tane depo yapıyoruz.
2: Su deposu.
1: Evet büyük depo yapıyoruz. O depoya o güneş enerjisi vasıtasıyla suyu dolduruyoruz. Deponun depoya büyük vanalar koyuyoruz.
2: Etrafına.
1: Köylüler gelip oradan su alsınlar diye.
2: İçme
1: sularıyla, bakraçlarıyla, kovalarıyla. Sonra şadırvan inşa ediyoruz. Şadırvan. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şadırvan inşa ettikten
2: tuvalet.
1: Başka. Bir erkek çocuklar için bir tuvalet, kız çocuklar için bir tuvalet ayrı ayrı yaptırıyoruz. Sonra bir de derslik yaptırıyoruz.
2: Ders görebilecekleri.
1: Evet. Ders görebilecekleri bir yer. 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklarımızı buraya alıyoruz. Daha büyük yaştaki veya daha küçük, 6'dan küçük çocukları almıyoruz evet. Yani. 6 ile 13 yaş standartımız
2: bunlara temel
1: bu.
2: Dini bilgiler veriliyor.
1: Evet Kur'an-ı Kerim
2: okuma
1: öğretiyoruz.
2: Yazma öğretiliyor.
1: Evet İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını filan öğretiyoruz. Okuma yazma öğretiyoruz.
2: Basit matematik hatta.
1: Evet.
2: Coğrafya.
1: Evet. Afganistan'da hatta efendime söyleyeyim biz o bu külliyeyi açmadan önce de Söğüt gölgesi altında
2: ders görüyorlardı değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet ağaç gölgesinde ders görüyorlarmış. Ama böyle meydanda açıkta çocukların söz mesela dışarı ihtiyaçları zuhur edince el kaldırıyorlar. Öyledir ya küçük çocuklar.
2: Evet, evet.
1: İşte ihtiyacım var. Giderler efendim ya bir ağaç dibinde.
2: Ya bir duvar dibine.
1: Ya bir duvar dibinde ihtiyaçlarını gideriyorlar. Böyle olmaz. Bütün efendim inşa ettiğimiz külliyelerde erkek çocukları için bir tuvalet, kız çocukları için bir tuvalet yaptırıyoruz. Çünkü o biz yaptırmasak o eğitim kompleksini, külliyeyi hiç okuma yazma
2: eğitim
1: öğrenemeyecekler.
2: Eğitim cahil alamayacaklar, cahil kalacaklar.
1: Evet. Çünkü ilçe merkezlerinde okul var Alper
2: Bizdeki
1: Bey.
2: Bizdeki gibi taşımalı eğitim yok.
1: Yok. İlçe merkezlerde yürüyerek 4 saat, 3 saat mesafede.
2: Gitme imkanı yok.
1: Gönderemiyorlar
2: vasıta
1: yani.
2: Vasıta yok.
1: Vasıta yok. Yol yok çünkü.
2: Evet.
1: Oralarda yapıyoruz yani bunları. Dolayısıyla izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bu külliyeleri tamamen kendileri yaptırabilirler. Yani
2: bir kişi olarak da bunu yaptırabilirler.
1: Evet, istediği ismi yazarız. Annesinin adına yaparız.

0: 451-49-00 telefon
1: Web
0: numaramız
1: sitesinden
0: bu.
1: de
0: Web sitemiz de var. Arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazabilirler. Karşılarına çıkar zaten web sitemiz. Veya efendime söyleyeyim. Onun da adresini vereyim.
1: Buyurun.
0: www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr. Bu adrese girip efendim
1: Külliye
0: gerekli
1: sekmesi
0: bilgiyi
1: var yani orada.
0: tabii alabilirler. YouTube kanalımızdan külliye açılışlarını, örnek
1: Videolar var,
0: külliyelerimizi,
1: evet.
0: videolarını izleyebilirler. Efendim biz başçılarımızın başlarını bekliyoruz efendim. Bütün külliye yaptıranlar da çok.
1: Evet.
0: Yani kendi atlarını veriyorlar. Analarının, babalarının, dedelerinin nasıl isterlerse, güçleri neye yeterse,
1: Güçleri neye
0: bir
1: yeterse.
0: hisseye yeterse, bir hisse, üç
1: Tam
0: hisseye
1: hisseye yeterse,
0: yeterse,
1: tam hisse.
0: nasıl derlerse efendim.
1: Herkes durumuna
0: Evet
1: göre, evet.
0: efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu da
0: Estağfurullah.
1: gerçekten o coğrafyada çok büyük bir hizmet.
0: Doğru.
1: Girip videoları izlediğinde bağışçılarımız ne kadar önemli bir hizmet olduğunu göreceklerdir.
0: Evet.
1: İhlas Vakfı'ndan Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, çiçinden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.

0: Saat 20.15'i gösteriyor. Gelişmelerle, hafta sonu haberleriyle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi değerli izleyenler. Belediye Başkanı Hasan Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında ve Güner'in evinde arama işlemi başlattı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şüphelilerden 29'u yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında ve Güner'in evinde arama işlemi başlattı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Kendisinin şu an il dışında olduğunu ancak birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağını duyurdu. Güner'in de aralarında yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı bulunuyor. Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen büyük depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Resmi verilere göre can kaybı 5000'e dayandı. Enkaz arama kurtarma çalışmaları ise uluslararası ekiplerin desteğiyle sürüyor.
1: Yaşanan felaketin büyüklüğünü gösteren görüntüler her yer adeta harabeye dönmüş durumda. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler geride büyük bir yıkım bıraktı.

0: Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'nın son açıklamasına göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5000'e dayandı. Yaralı sayısı ise 17000 civarında. Şu ana kadar 6462 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Deprem nedeniyle 856 bina hasar görürken 190 bina tamamen yıkıldı. Yaklaşık 18000 kişi evsiz kaldı. Depremzedelere tıbbi yardım ve insani destek ulaştırılırken arama kurtarma çalışmalarına 3000'den fazla uluslararası görevli, 30000 aşkın yerel personel ve yaklaşık 30000 gönüllü katılıyor. Yetkililer depremlerin ardından şimdiye kadar 1171 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Bölgede riskin devam ettiğine dikkat çekiliyor.
1: Asya Pasifik'te Bavi Tayfunu alarmı. Filipinler'de ölü sayısı artarken Tayvan ve Japonya'da hava ulaşımı durma noktasına geldi. Çin'se tayfun karaya ulaşmadan yüz binlerce kişiyi tahliye etti.
0: Pasifik'te etkili olan Bavi Tayfunu Asya Pasifik ülkelerinde yaşamı felç etti. Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfundan 500,000'dan fazla kişi etkilenirken 11,000'den fazla kişi evlerini terk etti. Tayvan'da en az 14,000 kişi tahliye edilirken 920'si dış hat olmak üzere 1200 uçuş iptal edildi. Japonya'nın Okinawa bölgesinde de 345 uçuş gerçekleştirilemedi. 24,000'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Tayfunun Çin'in doğusundaki Wenzhou kenti yakınlarında karaya ulaşması bekleniyor. Yetkililer 600,000'den fazla kişiyi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye etti. Bölge genelinde şiddetli rüzgar, sel ve toprak kayması riskine karşı alarm durumu devam ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve milyarder iş insanı Elon Musk'ı öldürmeyi planlayan 8 kişi için iddianame hazırladı. Beyaz Saray'daki kafes dövüşü etkinliğine terör saldırısı düzenlemeyi planlayan sanıkların ömür boyu hapsi isteniyor.
0: ABD Adalet Bakanlığı 10 Haziran'da Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen kafes güreşi etkinliğine hedef alan kan dondurucu suikast ve terör planı ile ilgili iddianame yayımladı. İddianameye göre terör hücresi ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı J.D. Vance, milyarder Elon Musk ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu öldürmeyi hedefliyordu. Yaşları 19 ile 32 arasında değişen 8 sanık, teröristlere maddi destek sağlamak amacıyla komplo kurmak ve federal hükümet topraklarında cinayet planlamak suçlarıyla yargılanacak. Sanıklar Ohio eyaletinde hakim karşısına çıkarılacak. FBI raporlarına göre suikast planı şöyle işleyecekti. Patlayıcı yüklü dronlar Beyaz Saray'ın kuzeyine saldıracak, panikle güney çıkışına doğru kaçışan liderler ve politikacılarsa pusuda bekleyen keskin nişancılar tarafından vurulacaktı. Sanıkların planı Signal, Discord ve TikTok gibi kriptolu platformlarda organize ettiği belirlendi. Plan FBI'ın zamanında müdahalesiyle hiçbir olay yaşanmadan çökertildi. Yakalanan sanıkların ömür boyu hapis cezası sistemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
1: Trump yönetimi Pentagon'un yıllardır gizli tuttuğu tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin 4. UFO dosyasını kamuoyuna açtı. Gizemli belgeler içinde nükleer tesisler üzerinde deniz anasını andıran cisimlere dair raporlar var.
0: ABD'de Pentagon UFO arşivine dair 4. gizemli paketi yayımladı. Pentagon'un resmi sitesinde açılan dosyalarda askeri raporlar, kızılötesi görüntüler ve daha önce hiç görülmemiş radar kayıtları yer aldı. UFO dosyasındaki en çarpıcı belgelerden biri Çin'le Kore arasında yer alan Sarı Deniz üzerindeki 8 köşeli gizemli nesne görüntüsü oldu. Cismin aerodinamik kurallara meydan okuyarak havada tamamen sabit kaldığı anlar kızılötesi kameralarla saniye saniye kaydedildi. Bir diğer kritik video ise Atlantik Okyanusu üzerinde çekildi. Askeri personel havada motoru veya kanadı olmayan bordo renkli ve deniz anasına benzeyen bir cisim rapor etti. Belgelerde en çok alarma yol açan olayınsa Teksas'taki Pantex nükleer silah tesisinde yaşandığı ortaya çıktı. Nükleer depoların hemen üzerinde tamamen sessiz şekilde uçan elmas biçimli bir cisim güvenlik radarları tarafından saptandı. UFO dosyası ile ilgili konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın talimatıyla şeffaflık sağladıklarını, Amerikan halkının bunları görme zamanının geldiğini söyledi.
1: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğalgaz boru hattıyla birbirine bağlanacak projeye ilişkin ilk imzalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Lefkoşa'da atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da imza töreninde konuşma yaptı. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la görüşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hastaneye kaldırıldı.
2: Bugün Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında sarsılmaz bağlarımızı daha da güçlendirecek çok önemli bir projenin ilk somut adımını atıyoruz.
0: İlk adım imzalarla atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dev projenin detaylarını paylaştı.
2: Getireceğimiz doğalgazla artık inşallah inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak.
0: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz tedarikine dair mutabakat zaptı imzalandı. İmzaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel attı.
2: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
0: Deniz altından geçecek boru hattının başlangıç noktası Mersin Anamur olacak.
2: Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da ağırlandı.
3: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik.
0: Erhürman da proje hakkındaki görüşlerini paylaştı.
4: Doğalgaz konusunda yapılan girişim son derece heyecan verici ve Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman daha sonra katıldığı bir etkinlikte göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Erhürman'a anjiyo yapıldığı ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.
5: Bütün doktorlarımız seferber oldu. Kalpten şüphe edildi. Anjiyo yapıldı. Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir bulguya rastlanmadı. O doğrultuda yapılan bütün tetkiklerinden dolayı sağlık durumu iyidir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erhürman'ın kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz ifadelerini kullandı.
1: Aradan 52 yıl geçti ama Rumlar Kıbrıs Barış Harekatı'nın kuyruk acısını bir türlü atlatamadı. Sadece Türklere değil Rumlara da barış getirdiğini kabullenemedi. Rum yalanlarıyla Avrupa Parlamentosu iftiralarla dolu bir karara imza attı. O skandal karara Türkiye'den çok sert tepkiler geldi.
6: Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Adada Türk askeri sayesinde yarım asırdır barış kök saldı. Artık ne demokrasiyi ne de insanları katleden Rum terör örgütleri var. Ama Rum kesimi, Yunanistan ve Avrupa bu gerçeği bir türlü kabullenemedi. Rumlar bu kez Avrupa Parlamentosu'nu Türk askerinin 1974'te Kıbrıslı kadınları istismar ettiğine yönelik asılsız iftiralarla zehirledi. Çıkan skandal karara tepki yağdı.
3: Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
0: Dışişleri Bakanlığı da skandala çok sert tepki gösterdi.
7: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kararı alçakça bir iftira olarak niteledi.
7: Bu sözde kararı kınıyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da karara tepki gösterdi. Asılsız iddialar içeren kararı en güçlü şekilde kınıyorum dedi.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Reklamları dinlediniz.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Sadreddin-i Horasani rahmetullahi aleyh. Namazdan zevk almak. Sadreddin Horasani büyük Allah adamı. Sohbeti süpürürdü kalplerden hüznü gamı. Bir gün bir talebesi bu veliye gelerek dedi: "Alamıyorum namazdan manevi zevk. Tasavvuf hallerimde gittikçe kaybolmakta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bapta?" Buyurdu ki: "Yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem tam riayet." Araştırdı talebe yedikleri taamı. Gördü ki helal yoldan kazanılmış tamamı. Gelip arz eyledi ki: "Yediğimiz yemekler helal olup haramla karışmış değildirler." Buyurdu ki: "Evladım, git az daha araştır. Muhakkak yaptığınız başka yanlış iş vardır." Nihayet öğrendi ki o araştırdığında şüpheli tek bir odun yakılmış ocağında. Bu günahtan ötürü etti tövbe istiğfar. O iyi hallerini kazandı yine tekrar. Bir talebesi dahi eyledi ki şöyle arz: "Nasıl kılabiliriz huşu ile bir namaz?" Buyurdu ki: "Huzurla yemeli helal taam ve abdest alırken de huzurlu olmalı tam. Yine düşünmeli ki namaza durduğunda, ben kimin huzurunda duruyorum şu anda?" Bir günde buyurdu ki: "Her işte samimiyet, yani sırf Allah için olmalı halis niyet. Kalp ile doğru niyet etmedikçe bir kişi, asla başlamamalı yapmak için bir işi. Dünya ve ahirete yaramayan şeylerle vakit geçirmemeli, zararlı işle hele. Önce İslamiyeti, yani ilmi halini öğrenip ona göre düzeltmeli halini. Evine dinsizlerin yahut mezhepsizlerin yazdığı kitapları hiç getirmemelisin. Çünkü o kitapları okuyan zehirlenir, hatta sonsuz olarak azaba sürüklenir. Dost düşman herkes ile güler yüz, tatlı dilli geçinip münakaşa ve kavga etmemeli. İnsanların özrünü kabul etmelidir hem. Kusurları olursa affetmelidir hemen. Müslümanlık sadece namaz, oruç değildir. Bunlar her Müslümanın kulluk vazifesidir. Kimseyi üzmemektir bu dinde asıl gaye. Bunu yapan kavuşur rızayı ilahiye." Alimlerden birine sordular bir aralık: "Ne ile belli olur insanda evliyalık?" Buyurdu ki: "Evliya hep güler yüzlüdürler. Huyları iyi olup özrü kabul ederler. Münakaşa etmezler ve cömerttirler gayet. Dinli dinsiz herkese ederler pek merhamet."

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Cennete Girmeye Sebep. İnsanın ömrü çok kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, kısa olan dünya hayatında hep ahirete iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Allah-u Teala bazı kimseleri birçok insanın başına koyar, çok kimsenin ihtiyaçlarını görmeye vesile kılar. Bu kıymetli ve kazançlı ihsana kavuşan çok şükretmelidir. Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek için çalışmalıyız. Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve ahirette nimetlere kavuşacağımızı düşünmeliyiz. İnsanlara karşı yumuşak olmanın, onlara iyilik etmenin, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmanın, Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturan yol olduğunu bilmeliyiz. Bunun, ahiretin azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olacağını Peygamber Efendimiz şu hadis-i şerifleriyle bildirmektedir. Allah-u Teala kullarının ihtiyaçlarını yaratır gönderir. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allah-u Teala da ona yardımcı olur. Allah-u Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur, bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allah-u Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah-u Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmaksa insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allah-u Teala bu iyilikten bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allah-u Teala beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. Allah-u Teala'nın emirlerine farz denir. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Allah-u Teala farz olan ibadetleri yapanları çok sever. Allah-u Teala'nın yasak ettiği zararlı çirkin işlere haram denir. Allah-u Teala haramdan sakınanı farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Resulullah Efendimiz'den cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye sorulduğunda Allah-u Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildiği zaman dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır buyurdu.
1: Hayatım Roman.

18 yaşındayım. Yıl 1974. Öğrenciliğim devam ediyor. Yaz tatilindeydik. O zamanlar boş durmak nerede? Mutlaka tatilde bile bir işte çalışırdık. Ben de babama ekmek fırınında yardım ediyordum. Bir gün içimde bir sıkkınlık var ama neden olduğunu bilmiyorum. Şöyle çıkıp biraz hava alayım düşüncesiyle sokağa çıktım. Gittiğim yer bir kahvenin önü oldu. İçeri falan da girmedim. Bir bardak çay içip dinleneceğim güya. Daha çay bile söylememiştim. Nereden geldiyse yanıma yaşlı bir zat geldi. Şöyle şehirli desem tam değil, köylü desem yine öyle. Ama beyaz sakallı, temiz giyimli, hoş sohbet biriydi. Selam verip yanıma oturdu. Ne ben onu tanıyorum, ne o beni. Kim olduğumu, ne iş yaptığımı falan sormadan, sanki beni çok iyi tanıyormuş gibi başladı konuşmaya. Evlat, artık senin de evlenme vaktin gelmiş sayılır. Kim istemez şöyle güzel bir evlilik yapmayı, değil mi? Allah Allah dedim içimden. Bu ne biçim konuşmaydı böyle? Bu adam benim evli olup olmadığımı nereden biliyordu ki? Hem benim aklımda böyle bir düşünce hiç mi hiç yok? Dur bakalım ne söyleyecek? Sana benden bir tavsiye olsun. Kulağını aç, beni iyi dinle, olur mu? Dinliyorum amca dedim. Evleneceğin zaman aradığın kızda şu 7 özelliğe dikkat et. Sakın hafife alma, çok önemli. Bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. İnanın hayatımda ne yabancı bir kadına kıza bakmışımdır, ne bir kız arkadaşım olmuştur. Ne de böyle bir düşünce aklımdan geçmiştir. Neyse ihtiyar devam etti. Alacağın kız namazını kılan, Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, tesettüre uyan biri olsun. Senin kendi gelenek ve göreneğine yakın olsun. Yaşı senden küçük olsun. Mal ve ilim yönünden senden geride olsun. Daha önce nişan veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmiş olmasın. Yani ilk sen dünür gitmiş ol. Tamam mı evlat? Bu 7 şartıma dikkat edersen güzel, hoş bir evlilik yapmış olursun. İhtiyar bunları konferans verir gibi peş peşe anlatırken ben de söylediklerini kafama not ediyordum sanki. Peşinden de ilave etti. Tahsilinin olmaması, güzelliğinin olmaması pek önemli değil. Onlar olsa da olur, olmasa da. İhtiyar bunları anlattıktan sonra sanki işi bitmiş gibi, "Eh, bana müsaade oğlum, işim gücüm vardır, seni fazla meşgul etmeyeyim," diyerek ayağa kalktı. Baktım gidiyor. "Dur amca, sana bir çay alayım, biraz dinlen," falan dedim. Kabul etmek istemediyse de ben içeriye dönüp garsona seslendim. "Garson, çaylar iki oldu." Sözümü tamamlayıp geri döndüğümde bir de baktım ihtiyar yok. Hayret bir şey. Bulunduğumuz yer öyle bir mevkide ki hiç kimse bir anda yürüyerek, hatta koşarak uzaklaşamaz oradan. Peki bu amca nereye gitti böyle? Yoksa ben hayal mi gördüm? Çaylar az sonra geldi ama garsona belli etmeden birini geri gönderdim. Siz diyeceksiniz ki bu hadise bende şok tesiri yapmıştır. Yo yo, hayır. Hiç mi hiç etkilenmedim, inanın. Olursa olur, giderse giderdi. Çayımı içip bir müddet sonra ayrıldım oradan. Gerçi umurumda değildi ama ihtiyarın anlattığı o 7 özelliği de hafızama not etmiştim. Yukarıda söylediğim gibi evlenmeyi de şimdilik düşünmüyorum. Derken tatil bitti, okula başladık. Yurtta kalıyorum. Bir gün laf laf açtı, arkadaşlarla bu mevzuyu konuştum. Yani böyle bir ihtiyarın gelip böyle böyle sözler anlattığını söyledim. Arkadaşlar güldüler önce. Çünkü bu kadar özelliğin hepsi bir kızda nasıl bulunabilirdi ki? Gülerek, "Arkadaş, benim bu özellikte bir kız bulmam lazım. Yoksa olmaz, o ihtiyar böyle tembih etti," dedim. Böyle konuşup gülüşürken işlerinden biri ayağa kalkıp bağırmasın mı? "Osman, senin aradığın özellikte bir kız biliyorum, inan ki. Hem de falanca yerde falancanın kızı." Yine ilgilenmedim. İnsan bir merak etmez mi? İnanın etmedim. Günler böyle geçip gidiyor. Halamın evimize geldiği bir gündü galiba. Halam da beni evlendirmekten laf açınca ona da aynı şeyleri söyledim. "Ne dese beğenirsiniz? Halam da aynı kızı tavsiye etmez mi bana?" Allah Allah! Ben halama evlenme konusunda ihtiyarın anlattığı 7 şartı söyleyince bir müddet düşünen kadıncağız, "Oğlum, senin dediğin gibi bir kızı nereden bulacağız?" dedi. Ama bu arada düşündüğü belliydi.
şöyle böyle derken birden, ha tamam tamam, aynen senin aradığın özellikte falanca yerde falancanın kızı var diyiverdi. Halamın söylediği kız da yine aynen arkadaşımın söylediği kızdı. Belki beni tuhaf karşılayacaksınız ama inanın yine hiç mi hiç merak etmedim. Ne bileyim, ben de böyle biriyim işte. Çünkü henüz evliliği düşünmüyorum. Bu konuşmaların üzerinden 2 yıl geçti. Annemler beni evlendirmeye niyetlenmişlerdi artık. Babamla konuşup beni evlendirmeye karar verince annem bana durumu açtı. Ben o 7 özelliği kafamda iyice saklıyorum ya. Dedim anneme hemen. Anne, vaktiyle bir ihtiyar benim yanıma gelip de ne dedi biliyor musun? Aradığın kızda şu özelliklere dikkat et dedi. Annem neymiş onlar diye sordu. Alacağın kız namazını kılan, Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, tesettüre uyan biri olsun. Kendi gelenek ve göreneğine uygun olsun. Yaşı senden küçük olsun. Mal ve ilim yönünden senden geride olsun. Bir de daha önce nişan veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmemiş olsun. Yani ilk sen dünür gitmiş ol. Tamam mı evlat diye bu ihtiyar bana 7 şartı sıralamıştı. Annem bir tuhaf oldu. Şaşırdı haliyle. O da halamın dediği gibi, böyle bir kızı nereden bulacağız oğlum dedi. Ben de kendisine, olursa olur anne, olmazsa kabul etmem dedim. Fakat bendeki ilgisizliğe bakın ki, arkadaşlarımın ve halamın söylediği o kızdan anneme hiç bahsetmedim. Ne bileyim, bahsedersem belki daha önceden niyeti varmış gibi yanlış anlaşılır diye düşündüm. Anacığım benim gönlüm olsun diye araştırıp soruşturuyor ve inanın o da aynı kız üzerinde karar kılıyor. Kılıyor ama sordukları kişiler diyor ki anneme, bu vasıflar kendisinde var ama o kız daha önce nişanlanmıştı da sonradan vazgeçtiler. Ben hemen, hayır kesinlikle kabul etmem. Çünkü o ihtiyar nişanlanma veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmemiş olsun demişti. Annem üzülmekle birlikte, hele bir dünürlüğe gidelim de orada laf sırasında sorarız dedi ve gittiler. Annesinin anneme verdiği cevap aynen şöyleymiş. Kesinlikle hayır hanımefendi, kesinlikle. Bir yanlış sözdür o. Başka biri için söylenmiştir belki. Yani kızıma ilk siz dünür geliyorsunuz. Annem derin bir oh çekiyor ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınıza dünür geldik diyor. Düşünelim cevabını veriyorlar onlar da. Onlar da tabii bizi araştıracaklar. Asaleten temiz bir aile ve şehrin eşrafından olduğumuz anlaşılınca da bu teklife evet diyorlar. Ben yine söz kesildiği halde bir kere olsun kızı görmeye gitmiyorum. Hani ihtiyar bana güzellik mühim değil demişti ya. Fakat ailem özellikle iki tarafında birbirini görmeleri sünnettir, hem de çok mühimdir deyince düğüne 15 gün kala görmeye gittim kızı. Onu görünce fırında bana bakan kız olduğunu hatırladım. Şöyle olmuştu. Nişandan sonraki günlerden biriydi. Fırında oturuyordum. Bir ara fırına ekmek almaya gelen genç bir kız gördüm. Bana dikkatle baktığını fark ettim. O kadar utandım ki elimde okuduğum gazeteyi hemen yüzüme yukarı kaldırdım. Meğer nişanlımmış. Beni merak etmiş, görmeye gelmiş. Görüş o görüş. Bir daha evlenene kadar birbirimizi göremedik. İşte benim düğünüm böyle oldu. Elhamdülillah ihtiyarın dediği gibi gayet rahat ve huzurlu bir evliliğimiz var. Allah herkese huzur ve mutluluk versin. Fakat aradan yıllar geçtiği halde bana nasihat eden o ihtiyarı hiç unutmuyorum. O ihtiyar kimdi neydi bilmiyorum ama şuna inanıyorum ki kesinlikle Allah'ın bir veli kuluydu. Her şeyin doğrusunu Allah-u Teala

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki 53 yaşındayım, bir hanım dinleyicimiz. Bir senedir adet olmuyordum. 6 ay önce doktora gittim. Menopoza girmişsin dedi. Ama bugün yine bir leke gördüm. Ara ara leke geldi diyor. Namazlarımı nasıl yapacağım? Bırakacak mıyım? Adet gibi mi?
1: Efendim, Hanefi kitaplarında tercih edilen kavil hanımların 55 yaşından sonra ayısı olması ifadesi geçiyor. Fakat şimdi kitaplar dikkatli bir şekilde okunduğu zaman bu mutlak orada olmayabilir. Çünkü yeniden besinler, ondan sonra ne bileyim bu şehirleşmenin, stresin yoğun olması sebebiyle
0: 35 yaşında şeye girenler var.
1: Menopoza giren var. Evet. Böyle durumlar da var. Dolayısıyla efendim şey yapsın, zaten Maliki mezhebinde de hayız kabul ediliyor. O zaman devam etsin. Namaz kılmasın. Beklesin. Kesinlikle gusül abdest alıp namazını kılsın. Kaza etmeyecek yalnız.
0: Başka dinleyicimizin bir sorusu var. Değişik bir soru. Aslında daha önce zaman zaman anlatmıştınız ama şimdi Adem Aleyhisselam yaratılınca ruhlarımız bir kısmı sağda, bir kısmı solda.
1: Zerreler halinde görüldü.
0: Ve Adem Aleyhisselam'ın sorusu üzerine de Allah-u Teala işte sağdakilerin Said, soldakilerin Şakî olduğunu söyledi. Şimdi dinleyicimiz farklı bir yerden olaya girmiş. Diyor ki Ebu Cehil ve Hazreti Ebu Bekir diyor. İkisi de diyor aynı şartlarda, aynı toplumun insanları. Aynı şartlarda yetiştiler. Durumları hemen hemen aynı. Eğitim seviyeleri yine birbirine yakın. Adet, gelenek, görenek. Ama diyor Ebu Cehil inkar etti. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de insanların en üstünü oldu. Peygamberlerden sonra kabul ederek. Şimdi cehenneme gidecek Ebu Cehil. Sonra orada şöyle bir şey söyleyemez mi? Ya bu benim elimde olan bir şey değil. Böyle takdir edilmiş. Ben Ebu Cehil olmuşum. Benim suçum ne? Diyebilir mi?
1: Diyemez. Niye diyemez? Çünkü bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri doğru yolda kalacak, 72 sapıtacak buyuruyor. 72 bidat fırkası burada ayağa kaymış. Bu noktada ayağa kaymış. Alimleri vardı 72 bidat fırkasının. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o faydalı bilgi kitabında da anlatıyorlar bunu. Herkese lazım olan iman kitabında da geçiyor. Alimler vardı. Ama müştehit değillerdi. İçtihat makamına yükselmemişlerdi. Peki alim olmakla içtihat makamına yükselmek arasında ne fark var? Bir zamanlar benim de kafam kurcalıyordu. İşte alim içtihat makamına gelendim. Kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisinden, muhabbetinden başka bir şey kalmıyor. Otomatik olarak bu zatın bir üstadı, bir hocası var. Yani kamil ve mükemmel. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki bu 72 bidat fırkasının alimleri vardı, müştehit değillerdi, müşrikler de yoktu. Rehberler de yoktu. Sadece Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden baktılar, işte oraya geldiler, tıkandılar, kaldılar. Peki müştehit olunca ne olur? İşte onun rehberi, üstadı, onun kalbindeki dünyaya ait sevgi tamamen gidince oraya Allah-u Teala nuru doğar. İçtihat makamına yükselir. Dolayısıyla o zahiri ayeti kerimeleri, zahiri Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleri, hadis-i şeriflerini okuduğu şey yaptığı zaman o ayeti kerimede neyin murad edildiği, o hadis-i şerifte neyin murad edildiğini o kalbindeki nur sebebiyle aydınlatır, önünü görür buyuruluyor. Ehl-i sünnet alimleri de gördü onu. Neyi gördü? Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime meali olarak buyuruyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki bizi size de kafirler iman ederdi. Ne anlarsın sen şimdi bundan? O 72 bidat fırkası alim baktılar dediler işte bak Allah böyle diyor dediler Celle Şanuhu. Adamın suçu ne dediler? İşte Cebriye fırkası dedi ki adamız şu ne? Allah Teala böyle buyuruyor. Geliyor ondan sonra bu da yazılı kitaplarda. Adem Aleyhisselam'ın sağında ve solunda aynı şekilde zerreler halinde görüntü. Cenab-ı Hakk'a sordu Said'i Şeki'dir dedi. Şimdi
0: önceden belli.
1: Belli. Ehl-i Sünnet alimleri pür dikkat o kalpleri temizlendiği için o nurla bakınca bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zalim olmadığını bildiriyor. O zaman burada bir sanki cebir var, zorlama var. Yani sen cehennemliksin, sanki sen oraya hazır gideceksin. Yani bir yerde zulüm var yani.
0: Ağzınla kuş da tutsan cehenneme gideceksin.
1: Cehenneme gideceksin. Bunun suçu ne? Suçu ne? Ehl-i Sünnet alimleri bakıyor. Burası diyor çok gizli bir bilgi. Gizli bir bilgi. Bunu, detaylı bir şekilde tekrar ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, bir şeyi yakalıyorlar. Tercihi. Peki Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak buradakiler, Said buradakiler, Şaki buyurdu ya. O Allah-u Teala ilmi ezelisiyle bildiği için bunlar ileride tercihini bunlar küfre, bunlar imana tercih edecekler. Onu ilmi ezelisiyle bildiği için öyle buyurdu. Yoksa Allah-u Teala bunlar kafir olsun, bunlar iman etsin, bunlar cehenneme gitsin, bunlar cennete gitsin diye emretmedi. Emir de değil. Hatta Adem Aleyhisselam orada Allah-u Teala'ya bir arza bulundu. Ya Rabbi dedi. Yani bunlar ileride bunları tercih edeceklerse yani şimdiden aynı şekilde şimdiden ruhlar aleminde nefsle beden birleşmeden önce bunları şahitlendir dedi. İşte o zaman da Cenab-ı Hak estağfirullah elestü bir rabbiküm buyurdu. Ve devamında da buyurdu. Galu dediler ki bütün nurlar sağdakiler soldakiler. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Cenab-ı Hak. Evet dediler bizim Rabbimizsiniz. Bak ruhlar alemi de bunu nefsi söz verdi.
0: Sonra inkar edenler aynı zamanda dönekler.
1: Dönekler yani.
0: Verdiği sözü dönenler.
1: Dönenler. Verdiği sözü dönenler.
0: Tercihini o yönde kullanıyor.
1: Ondan sonra Allah-u Teala buyurdu ki madem ki söz verdiniz ben dünyayı yarattım sizi oradan imtihan edeceğim. Gönderiyorum oraya dedi. Bak yalnız da bırakmadı. Peygamber de gönderdi. Hatırlattı. Siz dedi ruhlar alemi de söz verdiniz. Reddettiler. Onu da inkar ettiler. Onu da inkar ettiler. Şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri o da insan. Yani o dinleyicimizin dediği gibi sıradan birisi değil. Ebu Cehil Müşrik Mekke Devleti'nin devlet başkanı. Hazreti Ömer'in de özbeöz dayısı. Yeğeni Eshab-ı Kiram'dan oldu. Aşere-i Beşer'den oldu. Daha Aşere-i Beşer'den öte Hulefai Raşidin'den oldu. Bu da bunun dayısı. Annesinin aynı şekilde kardeşi. Ama o tercihini başka tarafa kullandı. Hazreti Ömer de aynı şekilde. Başlangıçta Peygamber Efendimiz'e kılıç çekiyordu. Sonra baktı dedi ki bir dakika. Bir dakika dedi ya. İşte kız kardeşinin evine gitti orada Taha suresini bir okuyayım diye yalvardı. Ondan sonra Abbab radıyallahu anh hazretleri dedi ki tamam. Bir dua var aklarında. Bakalım dedi kim şey yapacak. Peygamber Efendimiz ikisinden birisi. O Ebu Cehil'in ismi Amr bin Hişam. Hazreti Ömer'inki Ömer. Ömer'le Amr yazılışı aynı. Ömer'inden birisiyle kuvvetlendir ya Rabbi bu dini diye dua etti. Peygamber Efendimiz sadece dua etti ama yaratan Cenab-ı Hak. Fakat Cenab-ı Hak yaratırken bunların tercihlerine bakıyor. Hazreti Ömer dedi ki okuyabilir miyim o gelen dedi. Taha suresi gelmişti. Aldı okuyup yazması vardı o zaman. Okumaya başladı. Şeye gelince takıldı. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah-u Teala'nındır. Mealinde olan ayet-i kerimeye bir daha baktı sonra döndü. Dedi gerçekten öyle mi dedi ya. Bizim 360 tane put var hiçbir şeyler yok bunların. Orada kalbi dönmeye başladı. Kalbi dönmeye başladı. Ve tercihini hemen kıyasa geçti. Aman dedi 360 tane putla doldurduk bir şeyler yok. Ama burada diyor ki her şey yerde 7 kat gökler ve içindekiler her şey Allah-u Teala'nın. Böyle birisi varken ben 360 tane puta niye döneyim bakayım? Tercihini bu tarafa kullandı. Cenab-ı Hak da ona iman verdi. Hazreti Ebu Bekir de öyle. O da tercihini bu tarafa kullandı. Bunu Eshab-ı Kiram da sormuş. Hatta bundan daha ağırı da var. Ondan naklediyoruz. İmam-ı Gazali Hazretleri naklediyor hadis-i şerifi. Mescid-i Nebi'de Resulullah Efendimiz duyuruyor bunu. Mesela benim de ta lise yıllarında falan böyle dikkatimi çekiyordu. Mesela biyoloji dersinde falan veriliyordu bu. Lise yıllarında biyoloji dersi vardı. Şimdi halen devam ediyor mu? O isimle bilmiyorum da.
0: Var, evet.
1: mesela kısmen anatomi falan aynı şekilde şey yapıyor. Şimdi çocuğu meydana gelebilmesi için Allah-u Teala yarattığı kadın kullarında rahim yaratmış. Erkekte de sperma yaratmış. Erkekten giden sperma, milyonlarca sperma çıkıyor. Bunlar yarış ediyor diye anlatılıyordu kitaplarda. Bu sperma yarış ediyor. İşte bir tanesi bu yarışı kazanıyor, rahme ulaşıyor.
0: Yumurtaya ulaşıyor.
1: Ya ben o zaman daha böyle düşünüyordum, ya dedim. Netice itibariyle sperma dediğin yani akıllı şeyli bir varlık değil ki. Nasıl yarışacak, nasıl gidecek bunu? Nasıl hepsini geçecek? Şimdi materyalist sistemle anlattıkları için kafanda hep soru işareti, ünlem işareti kalıyor. İşte yarışıyorlar falan, birisi kazanıyor. Ya ne yarışı falan aynı şekilde. Düdüğü çalıyor birisi falan. Yok öyle bir şey. Sonra ben o hadis-i şerifi görünce Allah-u Teala yani bir çocuğun meydana gelmesini bir kadınla erkekten karı koca yani meşru nikahlı veya nikahsız. O işle vazifeli melek varmış. O işle vazifeli Allah-u Teala gönderiyor. Eğer bir çocuk olmasını murat ettiyse bu kadınla bu erkeğin birleşmesinden melek sorarmış. O spermalardan dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek spermayı alıyor. Rahme götürüyor. Olsa tekrar sorarmış. Bu bedeni teşekkür edecek ya. Bu beden özürlü mü özürsüz mü? Özürsüz. Mühürlüyor. Ondan sonra bu cümle. Sahab-ı kiram bile dehşete düşmüş. On sana melek tekrar arz edermiş Allah-u Teala. Bu Said mi Şaki mi? Mühürlüyor orada. Adem Aleyhisselam zamanında şey yaptıydı ya. O ana rahmine düşen Said mi Şaki mi? Mühürlüyor. Şimdi o 72 bidat fırkası bunları gördüler. Adem Aleyhisselam hadisesini biliyor. Ondan sonra ayet-i kerimede biz size kafirler iman etmezse bunları görünce kafaları karıştı. Mürşitleri de yok. Kalpleri de çift çarşısı. Temizlenmedi. Öyle bir nur yok. O nurla aydınlatıp da bakamadılar ama ehl-i sünnet alimleri öyle olmadı. Ehl-i sünnet. Mesela efendim nasıl oluyor? İmam Azam İbani Hazretleri'nin üstadı, şeyhi, mürşidi, Cafer-i Sadık Hazretleri. Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt imamlarındandır ve bu zat hem neseben iki kanatlıdır hem de tarikat itibariyle iki kanatlıdır. O ne demek? Hem Hazreti Hasan hem Hazreti Hüseyin'e dayanıyor nesebi ve hem Hazreti Ali vasıtasıyla gelen vilayet yolunda ana tarafadır bu zat, hem de Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla gelen vilayet yolunda, evliyalık yolunda ana tarafadır. Nübüvvet yolunda. Öbürsü vilayet yolu, bu nübüvvet yolu. İkisinde de bu zat İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin hocasıdır. Zaten İmam-ı Azam İbani Hazretleri buyuruyorlar ki iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu buyuruyorlar. Kendileri buyuruyor onu. Şimdi mesela gıybet orucu bozar. Kelime kelime ya. Hadis-i şerif bu. Ama İmam-ı Azam İbani Hazretleri bakıyor işte o nurla diyor ki sıhhatini değil sevabını bozar. Sevabını götürür. Orucun kendisi bozulmaz. Borcunu ödemiş olur buyurur. Şimdi benim böyle bir kabiliyetim yok. Benim önüme koyduğun zaman tabii ya senin oruç bozuldu, kıymet edin bozuldu. Deyiverdin değil mi? Yani senin benim dediğim onun için kıymeti yok. İşte bu 72 bidat fırkasının da mürşidi olmadığı için, iştihat makamına gelmediği için insandaki o tercihin ne olduğunu bilemedi. Ve bir de kaderin ne olduğunu tam kavrayamadı. Ne demek kaderin ne olduğunu kavrayamadı? İşte şimdi piyasada bazı insanların anladığı gibi anladılar onlar. Allah-u Teala'nın bilgisini, Allah-u Teala'nın bildiğini mecbur yapacak diye anladılar onu. Halbuki en güzel tarifi yapan Seyyid Abdülhakim Marvasi Hazretleri kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği ve gördüğü, çıkardığı hüküm bu. Yoksa öbür türlü haşa Allah-u Teala zalim dersin. Ne demek o? Allah-u Teala son senceleri biliyordu. Ama bu bilgisini sana emir vermiyor. Bak akıl veriyor, irade veriyor, peygamber gönderiyor, doğrusunu gösteriyor. Ama sen işte Ehl-i Sünnet alimden yakaladığı tercihini bu tarafa kullanıyorsun. Ebu Cehil bu tarafa kullandı. Hazreti Ebu Bekir de öbür tarafa kullandı. Hazreti Ömer bu tarafa kullandı. Karşısındaki de bu tarafa kullandı. Dolayısıyla orada tercih meselesi. Hatta Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz sormuşlar. Biraz önce hani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin o rahme, sperme gitme meselesinde. Peki diyor ya Resulallah, eğer diyor tercihini Allah-u Teala'nın rızası için kullananlar olsa Allah-u Teala onlara yardım eder. Nitekim adam mesela küfürdeyken Eshab-ı Kiram'ın çoğunluğu putperestti. Değil mi?
0: Öyle. Müşrikti.
1: Müşrikti yani. Bunlar iman ettiler, sahabe-i kiram oldular. Şimdi bunların böyle iman edip Müslüman olduklarını Ebu Cehil görmedi mi? Gördü ama inat etti. Değil mi?
0: Başka konulardan inat etti mesela.
1: İnat etti. O dedi ki bu bana gelecek.
0: Bana gelecek.
1: Oradan tutturdu. Dedi. Nefsi onu oradan kandırdı. Şeytan da öyle. Şeytan da öyle. Alimdi. Cenneti cehennemde gördü. Ya gözüne de gördü bu. Ondan sonra da aynı şekilde ilmine ve bildiklerine güvenerek kibretti. Allah-u Teala'ya tavır koydu ve kaybetti. Yani Ehl-i Sünnet alimleri buluyor ki Allah-u Teala kullarına tercih gücü vermiştir. Tercih.
0: Şeytanın da tercih hakkı var.
1: Şeytanın da tabi var.
0: Ama yanlış da kullandı.
1: Yanlış yerde kullandı. Yani. Tercihini yanlış yerde kullandı. Ha bir tek meleklerdi Cenab-ı Hak onları yaratır. Onlarda nefis yok. Dolayısıyla tamam onlar da akıllı varlıklar ama onlar nefis olmadığı için Cenab-ı Hak onları yaratırken nurdan yaratmıştır. Yani bir melek sittin sene, hani çok uzun sene düşünse nasıl isyan edilir? Şey de yok, format da yok, program da yok, yaratılışında yok öyle bir şey.
0: Bilemez.
1: Ha, isyan gelmez. Nasıl bir şey? Bilemez. Onları öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Onun için de çocuklara küçükken, sabiyken benim çok hoşuma gidiyor mesela onlar. Melek sıfatlı, melek gibi diyorlar. Şey itibariyle değil, beden itibariyle değil. Sıfat itibariyle. Melek gibi.
0: Masum.
1: O 3 yaşına kadar falan. Bunu kim yaptı? Eğer o devirdi, ben diyor tamam mı? O devirdi, yaktı, yıktı oraları ama onun ne manaya geldiğini bilmiyor. Ama kim yaptı? Ben yaptım diyor tamam. 5 yaşını geçsin bakayım. Bir değer mi oldu?
0: Abim yaptı.
1: Abi, annesine babasına bile affedebilir. Dolayısıyla orada evet Allah-u Teala biliyordu. Seyyid Abdülhakemar Vazetesi'nin buyurduğu gibi ilmi mütekaddimdir. Cenab-ı Hak sonsuz öncelerde onun tercihini biliyor. Öyle, onun için bilirdi. O böyle tercih eder. Peki o hani düşünür şey yaparsa Allah-u Teala onun tercihini yaratır yine. Değiştirebilir tercihini. Değişir mi? Değişir buyuruyor. Değişir.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki suçlamalar ne? Detayları bizlere TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman aktaracak. Sait, sözü hemen sana bırakalım.
1: Evet, Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların 29'u gözaltına alındı. Tabii ilerleyen saatlerde Hüseyin Can Güner'in de şu anda kendisi yurt dışında olduğu biliniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu biliniyor. İlerleyen saatlerde onun da inmesiyle beraber, uçağının Ankara'ya inmesiyle beraber gözaltına alınması bekleniyor. Özellikle operasyonun dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitmesi oldu. Bu da vatandaşlar tarafından kaçtığı yönünde söylentileri beraberinde getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir. Operasyonda belediye meclis üyesi ve ABB Başkan Vekili Emre Doğan, meclis üyesi Ahmet Ağırman, Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ve Mali İşler Şube Müdürü Mehmet Yıldırım da var. Şu anda 7 kişi firari durumda. İlerleyen saatlerde onlara yönelik de çalışmalar sürecek. Firari isimler ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ferdi Onuş, Ferit Onuş, Serdar Cemaloğlu, Menderes Cemaloğlu, Atilla Ersan, Celal Alkan. Dediğimiz gibi Çankaya Belediyesi'nde sabah saatlerinde operasyon yapıldı. 29 kişi gözaltına alındı ve binada arama çalışmaları başlatılmıştı ki ilerleyen saatlerde de polislerin hem bilgisayar kasalarıyla hem de evraklarla, delillerle çıktığını gördük. Çevrede güvenlik önlemleri de almışlardı. Şu anda biz de hastanedeyiz. İlerleyen dakikalarda Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasıyla beraber Kıbrıs'tan tabii gelirse gözaltına

0: altına alındığı gibi ilk geleceği hastanelerden biri burası olacak. Çünkü hastanede sağlık kontrolünden geçecek. Ardından emniyete, emniyetten sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bizler de ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Türkiye'ye gelecek mi, gelmeyecek mi, bunun cevabını arayacağız.
1: Teşekkür ederim aktardıkları için. Elbette ilerleyen dakikalarda da bu konuyla ilgili yeni bağlantılarımız olacak. Devam edelim. ABD ve İran'ın elitetikte gerginlik had safhada. ABD Başkanı Trump İran'a 1000 füzenin doğrultulduğunu ve ülkeyi tamamen yok etmeye hazır olduklarını açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'den ise babamın katillerinden intikam alınacaktır mesajı geldi.
2: Bu görüntüler Trump'ı çileden çıkardı. Amerika ile İran arasındaki gerilim karşılıklı imha tehditleriyle en tehlikeli evreye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast düzenleyeceği iddiaları üzerine adeta bombanın pimini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, 1000 füze hedefe kilitlendi. İran'a doğrultulmuş bekliyor. Bana suikast düzenlemeye kalkarlarsa binlercesi takip edecek dedi. Trump, ABD ordusunun bir yıl boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve harabeye çevirmeye hazır olduğunu söyledi. İsrail'e yakın ABD merkezli Axios haber sitesine göre ise Washington, Tahran yönetimine sadece bir gün süre tanıdı. Amerikan CNN televizyonu da İran'ın savaşa hazırlandığını öne süren yeni uydu görüntüleri yayımladı. İddiaya göre İran, ateşkes süresi boyunca yeraltı nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başladı. İran cephesinde ise hem sert açıklamalar hem müzakere talebi birlikte yürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Hazine Bakanı'nı mutabakatı ihlal etmekle suçladı. İran sözünü tuttu ama Amerika çiğnedi. Burada sadece karşılıklı uyum işe yarar dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Meşhed kentinde Katar arabulucularıyla bir araya geldiklerini resmen duyurdu. Ancak ABD ile müzakere taleplerinin olmadığını söyleyen Beka'yı, bölgesel arabulucuyu ise reddetmediklerini ve görüşlerini Katar tarafına ilettiklerini aktardı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş mekanizmalarını ele almak üzere Umman'a gitti. Masa kurulmaya çalışılsa da sözcü Beka'yı İran ordusunun kıyılarda, adalarda ve sınırlarda en yüksek alarm seviyesinde teyakkuzda beklediğini vurguladı. İran'da son noktayı koyansa İran Meclis Başkanı Kalibaf oldu. Kalibaf, bu çatışmanın sonu asla İran'ın teslimiyetiyle bitmeyecek, zorbalık dönemi geride kalmıştır diyerek meydan okudu.
1: Trump'ın Gazze barış planı tıkandı. İsrail'in işgal ve soykırımdaki ısrarı yüzünden beklenen ilerleme aylardır sağlanamıyor. Gazze barış gücü kapsamında bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan sembolik 20 kişilik birlik bile daha gitmedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başlatılan ve Türkiye'nin önemli rol oynadığı Gazze barış planı İsrail terörüne takıldı. Gazze'de ise insani kriz giderek derinleşiyor. Amerikan basınına göre Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü büyük bir sevkiyat krizi yaşıyor. Planlanan dev güç, Fasait 20 kişilik sembolik birliği dahi henüz bölgeye gönderemedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 100 milyon dolar fon sağladığı Refah'taki insani bölge projesi de aylardır ilerleme kaydedemedi. Uluslararası planlar kağıt üzerinde kalırken, soykırımcı İsrail ordusu ise Gazze şeridi genelindeki katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Tufah mahallesindeki bir okulu bombalarken savaş gemileri de kıyıları hedef aldı. Ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1092 Filistinli katledildi, 3507 Filistinli de yaralandı. Öte yandan Filistin siyaset cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 yıl sonra parlamento seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler özgür ve doğrudan seçimlere katılmaya çağrıldı. Filistin'de son parlamento seçimleri 2006 yılında yapıldı.
1: 15 Temmuz FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin ardından 10 yıl geçti. Türk milleti o hain geceyi aydınlığa çevirdi. Hain kalkışmanın 10. yıl dönümünde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere köprülere ay yıldızlı şanlı bayrağımız asıldı.

0: 15 Temmuz 2016. O karanlık gecede Türk milleti tankların önünde durdu. FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına karşı bedenlerini siper ettiler, geçit vermediler. TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı da o hain gecede cesur gazetecilik örneği gösterdi. İlk andan itibaren hep sahadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o gece vatandaşlara böyle seslendi TGRT Haber ekranlarından.
1: Ben bu ülkede başkomutan olarak Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
0: Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle İletişim Başkanlığı, Valilik ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne şanlı Türk bayrağımız asıldı. Başkın.

0: bayrak merasimine şehit yakınları da katıldı.
1: Bu bayrak hiçbir zaman bu yurtta her zaman dalgalanacak ve her zaman biz bu gururu yaşayacağız.
0: Köprüde dalgalanan şanlı bayrağımız Boğaz'ın mavi rengiyle birleşince ortaya gururlandıran bu muhteşem manzara çıktı.

0: 15 Temmuz milletimizin büyük bir kahramanlık destanıydı.
1: Mermileri bitecek, bekleyin.
2: Ne sonunda bitecek mermi?
1: Hiç kimse burayı terk etmeyecek.
0: Vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.
3: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
4: Bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasına ilişkin iddianameyi tamamladı. Her iki isim için en az 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
0: Soruşturmada yeni perde aralandı. Saadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında iddianame tamamlandı. İki ünlü isim için en az 10 yıl hapis istendi.
6: Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır.
0: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları peş peşe gelmiş, o halka genişleyerek spiker Ela Rümeysa Cebeci ile Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Saadettin Saran'ı da kapsamıştı. İddiaya göre her şey Kanarya Kod adlı gizli tanığın ifadeleriyle başlamıştı. Polis ekipleri Cebeci'yi gözaltına almış, yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan spiker etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.
7: TGRT FM Haber.
8: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
9: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
10: İletişim Dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim sosyolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
2: Mikrofonda bir arıza vardı, onu bir hemen halledelim istersen.
0: Anlamadım.
2: Mikrofonda bir arıza var abi.
0: Ha.
2: Onu bir...
0: Bunda mı?
1: Buraya
2: tamam mı? 16 yapı.
0: Benim sesim konuşuyor. Sevgili dinleyicilerim, İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız efendim, görmeyeli?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Evet, sizi 2 sene kadar önce almıştık programımıza.
1: Evet.
0: Biraz geç olmuş, bayağı olmuş arası. Evet. Dinleyicilerimiz belki unutmuşlardır. Tekrar hatırlatalım. Siz kendinizi biraz tanıtırsanız.
1: Ben Ümmühan Civan, psikolog ve aile danışmanıyım. Ağırlıklı olarak çiftlerle çalışıyorum. Ailelerle ve çocuklarla çalışıyorum elbette. İstanbul'da ikamet ediyorum. Hem online hem de yüz yüze seanslar alıyorum. Bu şekilde hayatım devam ediyor.
0: Evet, maşallah. Allah kolaylık versin diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Müşterilerinize de sağlık, sıhhat, afiyetler dileyelim inşallah.
1: Amin.
0: Müşteri demeyelim de danışanlarınıza diyelim.
1: Danışanlarımız, evet.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerim, bugün psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası, zorluklar ve görünmez yükler üzerinde sohbet edeceğiz efendim. Evet, siz de bir çalışan olarak, hem çalışan hem annelik yapan iki çocuk annesi olarak, değil mi efendim? Allah bağışlasın.
1: Evet.
0: Evet, bu zorluklar neler çalışan kadın dünyasında? Görünmez yükler üzerinizdeki... Görünen yükler var, görünmeyen yükler de var demek ki. Evet.
1: Evet. Aslında iş hayatının yoğun temposu, hem bir yandan ev hayatının sorumlulukları, bunların arasında gidip gelen ve köprü kurmaya çalışan kadınların hikayesi aslında çok katmanlı bir denge arayışı. Bu arayışı çalışan kadınların zorlukları ve evlilik çerçevesi içerisine baktığımızda, dediğim gibi, çok katmanlı bir süreç aslında. Bütüncül olarak ele almamız gerekiyor. Hem duygusal yorgunlukları var, duygusal olarak zorlukları var, görünmez yükleri var. Hem de sizin de dediğiniz gibi görünen yükleri, görünen sorumlulukları var aslında. Çok boyutlu bakmak gerekiyor.
0: Evet. Sorulduğunda böyle, efendim eşiniz ne iş yapıyor denildiğinde, bir iş yapmıyor, işte ev hanımı deniyor mesela. Halbuki ev hanımı çok daha ağır bir yük, dışarıda çalışmaktan da belki daha az değil yani yükü. Bir de dışarıda çalışma söz konusu olduğunda gerçekten zulüm oluyor yani.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani ev hanımı deyip geçmemek gerekiyor. Evdeki o sorumluluk, iş yükü, her gün düzenli bir şekilde yapılıyor olması, yemek çıkarılıyor olması, çocuklara bakılıyor olması. Aslında hani hep modern kadının çalıştığını düşünüyoruz biz, ama geçmişteki annelerimiz de çalışan kadınlardı bence birer. Evde çalışıyorlardı, tarlada, bağda, bahçede çalışıyorlardı. Bir şekilde çalışma hayatımızın hep içerisindeydi kadının aslında. Şimdi günümüz dünyasında da elbette dışarıyla birlikte artı bir, ekstra bir yorgunluk ve yoğunluk oluşuyor.
0: Bu son dönemlerde çalışan kadınların miktarı oldukça arttı.
1: Evet.
0: Geçim derdi demek istemiyorum aslında. Çünkü Allah-u Teala herkesin rızkına kefil. Bir hanım ister çalışsın ister çalışmasın, o evin rızkı zaten girecek. Onun için evinde olması hanımların, evet eğitim alması lazım, belki efendim ilmi bir eğitimden geçmesi lazım, bunlar gerekli, bunlar şart, kadın erkek herkese çünkü ilim farz, o başka bir konu. Ama çalışma meselesine geldiğinde gerçekten dışarıda da çalışıp içeride de evine hizmet eden, evinin bütün hizmetlerini sırtlayan bir hanım gerçekten sanki zulüm altında gibi geliyor bana.
1: Yani hani bu bakış açımıza göre de değişir elbette, ama zulümü güzelliğe çevirebiliriz, zenginliğe çevirebiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle, evet zorlukları var kesinlikle, ama birlikte dayanışma halinde yüklerimizin birbirimizin sırtından alarak bunları da pekala yönetebiliriz diye düşünüyorum. Evet günümüz şartları çok zor, gerek ekonomik koşullar sebebiyle çift kişi çalışmak zorunda kalıyor. Elbette Allah-u Teala rızkı kefil, ama bir de şöyle de bir durum var artık, hani bu geldiğimiz dünyada Maslow'un hiyerarşisi vardı, ihtiyaçlar hiyerarşisi. Orada en temelde birinci basamakta temel ihtiyaçlarımız vardı. Sonra işte güven arayışı vesaire, böyle böyle tırmanan bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardı. İnsan psikolojisine baktığımızda, aslında nefsin mertebelerine de baktığımızda, insan bir yerde Allah-u Teala'nın o kendisine inkişaf ettiği her neyse o cevheri çıkarmak ve insanlara faydalı olmak istiyor. Tabii burada kadınların çalıştığı alana göre, kendi fıtratına göre çalışıyorsa eğer, gerçekten topluma hizmet etmek amacıyla, insanlığa faydalı olmak amacıyla çalışıyorsa eğer, yer hem evini hem de ailesini, çocuklarını bir dengeye koyuyorsa, kendini gerçekleştirdiği, varoluşsal olarak hani dünyaya geliş amacını da gerçekleştirdiği harika bir atmosfere de dönüşebiliyor. Ama tabii bugün çalışan bir kadın karşılaştığı en büyük zorluk sadece fiziksel olarak değil, dedik yani bir de geleneksel anlamdaki rolleri de var. Bunlar da otomatik kalkmadığında işte işi çalışıyor. İşte mesai bitiminde de eve geldiğinde ikinci bir mesaisi başlıyor aslında. Hem temizlik hem çocuk bakımı vesaire, çift bir mesai dönemi başlıyor. Bu bir kadın için aslında hem bir zihinsel emek oluyor. İşte evin eksiklerini planlamak, çocukların okul takvimini takip etmek, akşama ne pişeceğini organize etmek gibi, böyle detayları sürekli kadın zihninde düşünüyor aslında. Bu durum kadının hem iş yerinde hem de evde kendisini kusursuz bir insan olma çabasıyla gütmesiyle birlikte de daha da zorlaştırıyor aslında kendisini. İşte bu hani günümüzde de var ya süper kadın, her şeye yetişen kadın, dışarıda da işini yapıyor, evinde de çocuklarına, evine yetişiyor. Maalesef bu hani bu sürüklenen modern dünya, bu süper kadın algısına kaptırmamalıyız bence kendimizi. Çünkü en başta fıtratın insanlarız ve mükemmel varlıklar değiliz. Hata yapabiliriz, eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Burada Allah-u Teala'nın hiçbir şeyin insanlara, kimsenin gücünü yetemeyeceğinden fazlasını yüklemeyeceğini bilerek, insan olduğumuzu unutmayarak, her şeye yetişmek, yani olduğu kadarını yeterince yapıyor olarak hayatımızı devam ettirmek belki burayı kolaylaştırabilir aslında.
0: Evet. Eski dönemde de mutlaka çalışanlar vardı, çalışan kadınlar vardı. Hı-hı. Çünkü yalnız kadınların yapacağı işler de var çünkü. Hı hı. Erkeklerin yapmaması gereken, daha doğrusu erkeklerin yapamadığı, beceremediği, ancak kadınların yapabildiği, becerebildiği işler var. Hı hı. Mesela kadın hekimliği gibi. Hı. Evet, şimdi erkekler de gerçi o hekimlik yapıyorlar, kadın hekimliği, kadınlarla alakalı hekimlik, ama esas bu işi en iyi yapacak kişiler mutlaka kadınlardan en iyi anlayanlar kadınlar olacaktır.
1: Elbette, yani eğer bir de hassasiyetiniz varsa, ne bileyim, daha çok kadınlara gitmek istiyorsanız, hani böyle bir hem dini hassasiyet olabilir hem de rahat etme açısından olabilir. Bu her muhakkak türlü insani olarak da, yani ilk önce kadınlar olarak kadın doktoru tercih etmeye çalışıyoruz. Bizi daha iyi anlasın, bizi daha iyi duysun diye. Yani hemşire olarak da onları tercih etmeye çalışıyoruz.
0: Ne ebeler.
1: Danışma, ebeler olarak, evet. Danışman olarak da kadın olarak hani bizleri tercih edenler oluyor vesaire. Geçmişe baktığımızda hem Osmanlı döneminde hem de Peygamber Efendimizin döneminde de aslında böyle kadınlar vardı. Savaşta Peygamber Efendimizin yanında savaşta yaralılara yardım eden kadın hemşireler, evet, vardı. Osmanlı döneminde de keza böyle.
0: Yiyecek, içecek taşıyan, evet, götüren, evet,
1: evet.
0: O tip hizmetlerde bulunan. Yani birçok yardımcı hizmetlerde bulunabiliyor. Ancak bu üzerinde bir yük olarak olmamalı, hı hı, diye düşünüyorum şahsen. ileriki yıllarda ekonomik durumumuz daha düzeldiğinde belki hatta şimdiden hanımların çalışma saatleri azaltılmalı ve ev işlerinde çalışması da bir çalışma olarak resmi olarak kabul edilmeli ve ona göre ücret veya maaş neyse verilmeli.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Hani eskiden öğretmen ol, evin işini de yaparsın, çocuklarına da bakarsın, evet, evde çalışırsın, para kazanırsın gibi bir algı vardı ya. Neden öğretmenlik bu kadar seçiliyordu? Hani ders programını kendine göre ayarlayıp ya işte sabahçı öğlenci olup bir şekilde evine de dengede bir hayat kurabiliyordu kadın. Bunun için tercih ediliyordu. Şimdi iş imkanları elbette ki fazla ama kesinlikle çalışma saatlerinin düzenlenmesi, ayarlanması bir kadına göre düzenleniyor ve ayarlanıyor olması, çocuklarının bakımıyla ve acil durumlarla ilgilenirken onlara özel bir ihtimam gösteriliyor olması vesaire, bunlar da kesinlikle iş dünyasında belki biraz daha böyle düzeltmelere gidilmeli diye düşünüyorum. Bir de fıtratına uygun, kadın daha narin, daha şefkatli, daha ince, daha nazenin bir yapıya sahip olduğu için onun fıtratını bozmayacak, o yıpratmayacak kendini. Çünkü dediğiniz gibi bir yükümlülük değil. Bu yükümlülüğü Allah-u Teala da erkeklere vermiş. Hani evine bakma yükümlülüğünü. Evet. Burada daha hani kendi dengesini bozmadan, fıtratını bozmadan çalışabileceği, dediğiniz gibi o bir mecburiyet hissetmeden gerektiğinde çıkabileceğini bilmek bile bence bir kadını rahatlatan da bir faktör. Evet.
0: Canım istediği zaman çıkarım, ayrılırım.
1: Elbette.
0: Bir de mesela çocukların yeni doğduğu dönemler, çocukların küçük olduğu dönemler hanımların çalışmaması özellikle olmalı. Hı hı. Çünkü ufacık çocuklar, onların bakımı, emzirilmesi vesaire, birçok işler var. Yük ağır yani, o dönemde daha ağır.
1: Evet, hem o hem de duygusal olarak da biz diyoruz ki 3 yaşına kadar çocukları işte o duygusal aidiyet hissi için, duygusal olarak o karakterin oturması, duygu regülasyonunu sağlayabilmesi, o şefkatli anne kucağına ihtiyacı var. En azından 3 yaşına kadar belki burada şartlar genişletilmeli. Çünkü 3 yaşına kadar en azından temel bazı şeyler oturuyor. Ondan sonra orada aralıklı bir şekilde ya da işte adım adım iş hayatına girmesi düzenlenebilir elbette. Şu anda zannedersem 2 yıl kadar izin alınabiliyor öğretmenlikte devlet memurunda ama
0: maaşsız izinler falan maaş, da var.
1: Evet, maaşsız izinler var. İşte eğer ekonomik olarak zorluklarımız varsa bu da bizi zorluyor. Yani evet, bir anne olarak onu da zorluyor.
0: Aslında o izinlerden maaşsız da olmamalı yine de.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi bakıyoruz mesela çocuk oranında bir düşüş var. Türkiye için konuşuyoruz ve tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Hem bir yandan çocuk olsun, çocuk nüfusumuz artsın istiyoruz. Hem de bir yandan hanımların çalışmasını istiyoruz. Bu biraz zor veya biraz olmaması gereken bir istek. Ağır bir istek yani.
1: Evet. Aslında bakanlık tarafından en son yapılan bir araştırmada görülmüş ki sadece çalışan bayanlar değil, günümüzde ev hanımları da artık çocuk istemiyor. Böyle bir araştırma sonucuna varılmış. Yeni bir güncel bir araştırma. Çünkü gerçekten ev hanımlarının, çocuk bakan, çocuk yetiştiren kadınların emeğinin görülmediği bir sistem var değil mi? Hep onlardan daha fazlası beklenen, kadınsın, evde oturuyorsun işte, onu da yap, bunu da yap diyen, bir eş desteği görmeyen, görülmeyen, duyulmayan kadınlarımız var. Muhtemelen bundan. Çünkü hani programın başında da söyledik ya, ev hanımlığı da zaten başlı başına büyük büyük büyük. İnsan yetiştirmek de çok zor. Muhtemelen bu zorluklarla beraber bir de destek göremeyince, ben şöyle düşünüyorum. Yani eskiden annelerimiz de çalışıyordu. Tarlada, bağda, bahçede dediğim gibi. Ama şöyle bir sistem vardı. Çocuklar ya babaannedeydi, ya anneannedeydi, ya komşudaydı, ya kapının önünde güvenli bir yerdeydi.
0: Evet, geniş aile tipi.
1: Geniş aile, geniş aileydi. Geniş aile yoksa mahalle bakıyordu. Hani bir çocuğu yetiştirmek için köy gerekir metaforu var ya, gerçekten çok haklı. Çok da güzel bir yer. Keşke hani bunu devam ettiriyor olabilseydik. Bence en büyük sebeplerinden bir tanesi bunu devam ettiremiyor oluşumuz. Çünkü ne bileyim, bakkala gidiyorduk, bakkal amcadan bir şey öğreniyorduk. Selam vermeyi, selam almayı değil mi? İşte komşu teyzeden bir şey öğreniyorduk. Ya da annelerimiz bir iş yapacağı zaman emeci usulü, hani birbirlerine yardımlaşma, dayanışma vardı. Doğum yapan kadına yemek yapılıp hani götürülürdü vesaire. Yani bu yardımlaşmanın eski usul, hani bu bağların da koptuğunu düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Yani bunları yaşıyoruz. Kadınlar duygusal olarak da bu anlamda yalnız bırakılmış ve bir apartman dairesinin içerisinde hem çocuk büyütmeye çalışıyor, hem de o bitmeyen ev işinin yüküyle uğraşıyor. Bir de eşi tarafından görülmüyorsa, yani değil mi? İşte
0: eşi... bu kadar hizmete karşılık, evet, olumlu bir karşılık görmüyorsa.
1: Evet, Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, kadının yaptığı size her şey onun işte ikramındandır. Yani evet, o cömert olduğundandır. Bir bu görülse mesela, bir ellerine sağlık, bizim için neler yapıyorsun, çocuğumuz için uğraşıyorsun, benim için uğraşıyorsun, evimiz için, evimizi güzelleştiriyorsun deyip bir takdir kültürü oluştursak aslında, teşekkür evet, etmeyi, ona şükretmeyi,
0: bir Allah razı olsun demeyi,
1: kesinlikle bunları göster aslında kadın zaten tekrar onları yapar. Yani ertesi sabah uyandığında tekrar aynı iş moduna dönüp bunları tekrar sırasıyla yapacaktır. Ama bir görünmek istiyor, bir duyulmak evet, istiyor. İşte.
0: Ama severek yapacaktır.
1: Elbette severek.
0: Koşa koşa yapacaktır.
1: Kesinlikle koşa koşa yapacaktır. İşte bir zulüm gibi görmeyecektir onu. Yani çünkü şu anda dediğim gibi eşlerimizle, çocuklarımızla birlikte bir daire içerisinde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Görebileceğimiz, onay ve takdir alabileceğimiz yerde eşimiz oluyor elbette ki. Yani o eşimiz bizim aynı zamanda sosyal çevremizde oluyor. Oradan beklediğimiz bir takdir, Allah razı olsun kelimeleri çok kıymetli kadının hayatını devam ettirirken.
0: Bu bilhassa feministlerin gayretiyle de olan bir şey var. Kadınlar her işi yapar düşüncesi hakim. Kadınlar her işi yapar. Yapar belki ama çok zor yapar. Veya yapmaması gereken işleri de yapar. Çok ağır işlerde çalıştırılabilir ama bir de onun nazikliği, efendim, kıymeti sebebiyle böyle ağır işlerde çalıştırılmamalı. Çok ağır yüklerin altına da zaten sokulmamalı. Bugün mesela bir pilotluk, tamam, yapan hanımlar var şu anda, az da olsa var, ama ağır bir görev, zor bir görev. Neden böyle bir göreve yitilir ki bir kadın? Hı hı. Veya efendim işte ağır demir işlerinde, inşaat işlerinde çalıştırılmamalı, olmamalı böyle bir şey. Ama var, az da olsa var.
1: Evet, bu gerçekten bu son dönemdeki kadınların yaşadıkları zorluklar daha da zor. Her şeyi yaparsın inancı, her şeyi yaparsın, her şeyi başarırsın inancı duygusal bir yük yüklüyor omuzlarına. Elbette her şeyi yapabiliriz, herkes her şeyi yapabilir. Ama gerek var mı? Değil mi? Fıtratımıza uygun mu? Ben ne kadarından mesulüm? Yani bu dünya hayatında ben hangisini nereye kadar yapmakta mesulüm? Bu kadar yük kadına yüklenmemeli bence.
0: Evet.
1: Bu duygusal olarak da, ruhsal olarak da her anlamda kadının bozuyor fıtratını.
0: Evet, bir de şu var tabii. Ben de kazanayım, benim de param olsun, ben de kafama göre harcayayım şeklinde bir düşünce var. Bu da etkiliyor kadınların çalışmasını. Yani ben de ayaklarımın üstünde duruyorum, sana muhtaç değilim kocası için. Halbuki kadın kocasına muhtaç, koca da karısına muhtaç. Hı hı. Dünya böyle, Allah-u Teala bizleri birlikte yaratmış, çift yaratmış. Erkek de olacak, kadın da olacak ve bunlar birbirlerini tamamlayacaklar. Birbirlerinin noksanlarını giderecekler. Kadına düşen vazifeler var, erkeğe düşen vazifeler var. Hı hı. Bunlar yapılacak. İlle benim de param olsun, ben de ayaklarımın üzerinde durayım, ben de canımın istediği gibi hareket edeyim. Bu zihniyet daha çok batıdan tabii bize geçti.
1: Evet.
0: Bunun etkisi var.
1: Bu yine yaşadığımız modern dünyanın getirdiği bir perspektif, bakış açısı. Bireyselliği çok pompaladığı için hani her şeyi yaparsın, senin kazancın, ne istersen onu yaparsın. Elbette yani kadının kazancı kadının olabilir. Geçmişte baktığımızda hani Osmanlı kültüründe de kadının kazancı kadınındı. Kadın onlarla vakıflar kurardı, bağışlar yapardı. Ama şöyle bir şey var. Erkek yine erkek rolü olarak evin aile reisi olarak orada görevini ve sorumluluğunu devam ettirmeli. Kadın da kadın olarak işte nedir kadın? Şefkatle çocuklarını besleyen, evdekileri besleyen, derleyen, toparlayan bir yerde fıtratına uygun bir şekilde o rol ve sorumluluklarını yerine getirmeli. Evet, çalışan bir kadın olabiliriz ama bizim bütçemiz, bizim hedeflerimiz, bizim yapabileceklerimiz neler? Yani aile reisinin rolünün belli olması, işte sorumlulukların belli oluyor olması, bunlar kıymetli değerler. Elbette ki kadın istediği gibi parasını harcayabilir ama bu gözüne batıra batıra ya da işte hani basa sen kimsin ki gibi bir şey değil. Çünkü evlilik gerçekten ciddi bir kurumdur. Aile olmak ciddi bir müessese ve burada birçok fedakarlığı ve karşılıklı dayanışmayı da getiren bir şey. Beni yok eden, bizi var eden bir yer. Dolayısıyla hep benler savaşırsa orada nefislerimiz, değil mi? Hani şimdi biz ego diyoruz ama nefislerimiz karşı karşıya gelir ve bir orta yol bulamayız. Ama aile öyle değil. Biz kültürünü yaşattığımız, çoğalttığımız bir yer. Dolayısıyla evet, çalışıyor olabilirim, kendimi kendi harcamalarım için kadın olarak kenara bir miktar bırakabilirim ama bizim bütçemiz, dediğim gibi, bizim hedeflerimiz, planlarımız neler, çocuğumuzu nereye yazdırabiliriz, işte okul için ya da işte almak istediğimiz neler var maddi olarak, hem dünyevi hem de maddi olarak neye ihtiyacımız var, burayı birlikte ortak karar veriyor olmamız kıymetli. Diğer türlüsü dediğim gibi dünyalığın peşinde daha çok tamah etmek, o da olsun, bu da olsun, onu da alayım, bunu da alayım diye birbirimizi hani sadece para kazanmak için yaşıyormuşuz gibi hayatta, ama insanı sadece para kazanmak için değil hayatta, yani evet, daha fazla önemi var.
0: Evet hocam, bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası, zorluklar ve görünmezlikler üzerinde sohbetimiz devam edecek efendim.

0: Değerli dinleyicilerim, Tegeret FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım kendisiyle bugün çalışan kadının dünyası, zorluklar ve görünmezlikler üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, çalışan hanımlar veya ev çalışan hanımlar diyoruz. Bakın o yanlışta biz de sebep oluyoruz. Evet, dışarıda çalışan hanımlar ve evinde çalışan hanımlarla alakalı olarak bu denge arayışı üzerinde biraz konuşalım hocam.
1: Evet, konuşalım. Aslında dış dünyada, evinin içinde de evinin dışında da üreten kadının beklentisi hem eşinden, evliliğinden hem de dışarıdaki sosyal çevresinden bir geçim kapısı beklemiyor kadın aslında. Omuz omuza yürüyeceği takım arkadaşları, ona destek olan manevi bir destekçi bekliyor aslında. Çünkü kadın tek başına evliliği yürütmüyor. Evlilik değil mi? İki kişiye verilmiş. Hem kadına hem de erkeğe verilmiş. Eşinin ev işlerini üstlenmesi bir lütuf olarak ya da bir yardım olarak değil de ortak bir yaşamın içerisinde sorumluluk olarak algılanırsa ve bunun paylaşımına yönelik adımlar atılırsa kadının yükü hafifleyecektir elbette ki. İş hayatında emeği, verdiği üretkenliği vesaire hem oraya saygı duyarak hem de bireysel alanına saygı duyarak ve eve döndüğünde, dış dünyadan içeriye döndüğünde değil mi, huzur bulacağınız eşler yarattık, hani huzurlu yuvalar makamına erişmişçesine o hani sorumlulukları, stresi, yükü, her şeyi kapıda bırakabileceğimiz bir destekçi bir eşe ihtiyaç var aslında. Hem eşe hem de sosyal çevreye. Mesela kadınların belki yaşadığı, en çok duyduğu şey, çalışan bir kadın, dışarıda çalışan bir kadınsa çocukları kime bırakıyorsun? Onlar şimdi neredeler? Bir erkeğe bunu sormuyoruz elbette ki ama burada payda ortak olmalı diye düşünüyorum. Yani çocuklar sadece kadınlara yüklenen bir yerde değil, babaların da hani onların sorumluluğunu almasını, ki biz psikolojide, karakter gelişiminde babaların çok önemli bir rolde olduğunu, sınır eğitiminde, karakter gelişiminde, dış dünyayla ilişkide babanın çok önemli bir rolü var. Dolayısıyla burada tek başına anneye yüklenen bir yerde değil de hani dayanıklı, dayanışma halinde, bir takım arkadaşlığıymış gibi ilişkilerin, işlerin yürütülmesini istiyoruz aslında. Yani kadın eşinden şunu istiyor, bu dengeyi oluşturabilmek için duygusal limanı olsun istiyor. Yaptıklarını görsün, takdir etsin, bir Allah razı olsun desin istiyor ve bekliyor.
0: Evet. Aslında siz bir psikolog olarak da biliyorsunuz ki hanımların psikolojisi farklı, erkeklerin farklı. Dışarıda çalışan bir erkek o dışarının zor şartlarına daha dayanıklı. Ama dışarıda çalışan bir hanım bu yönleriyle daha zayıf, daha naif. Dolayısıyla ezilmesi, yıpranması daha kolay. Bunun için de evinde olması lazım bir kadının diye düşünüyorum. Dışarı şartlarından daha rahat edebilecek tek yeri evi. Ama dediğiniz şeylere de katılıyorum tabii ki. Erkeklerde çocuklar üzerindeki, hele hele dışarıda çalışan hanımların kocaları için söylüyorum. Tabii ki onlara da yük binmeli. Yani artık hem hanım dışarıda çalışsın, hem evine hizmet etsin, hem çoluk çocuğuna baksın, onların her türlü hizmetini görsün. Ama erkek sadece eskiden olduğu gibi, normal şartlarda olduğu gibi dışarıda çalışsın, evine gelip temizliğini vesairesini, her şeyini yapılmış olarak görsün, yemeğini yapılmış olarak görsün. Bu gerçekten çok hoş değil yani.
1: Evet, yani dinimiz de adalet sistemi üzerine kuruludur ya, yani burada bir adaletsizlik söz konusu. Her şeyle, ister dışarıda ister evde çalışan bir kadın olsun, tek başına her şeyi yüklendiğinde, eşinin de yemeğini, işte çamaşırını, bulaşığını, o su bu su vesaire, bu aradaki muhabbeti de engelliyor aslında.
0: Tabii ki.
1: Yani birbirimize dayanışmalıyız. Birbirimizle o sorumlulukları paylaşmalıyız. Evet, dışarıda nasıl hani bir kadın dışarıda çalışan bir kadın için evde eve geldiğinde kapısında bıraksın o stresi ve eve geldiğinde o huzur bulacağı aile atmosferini oluştursun diyorsak, bir erkek için de bu geçerli. O zaman ne yapacağız? Burada evimize girdiğimizde eş olarak evlilik, şimdi hepimizin şapkaları var. Dış dünyada başka bir şapkamız var. Burada başka bir şapkamız var. Evimizde başka şapkamız var. Annelik şapkamız, babalık şapkamız, çocukluk şapkamız. Bir sürü şapkalarımız var. Evimize geldiğimizde de evlilik şapkasını giyip orada benim cinsiyetime göre rollerim ne? Sorumluluklarım ne? Bir babaysam baba olarak yapmam gereken şeyler ne? İşte sofra mı kurulacak? O zaman oraya ben nasıl dahil olabilirim? Çocuklar mı işte yıkanacak ya da ödev mi yaptırılacak? Oraya ben nasıl dahil olabilirim? Bilmiyor olabiliriz. Çünkü hani biz erkeğe de hizmet eden bir toplumuz. Hani bilmiyor olabilir gerçekten. Öğrenmemiş olabilir. Ama bu bilmiyor oluş evlilikte devam etmemeli. Çünkü artık orada biz aile reisiyiz, o evliliği birlikte yürütüyoruz, eşiz, birlikteyiz. Burada birlikte neler yapabiliyorum, benim yapabileceğim neler deyip birbirimizin yükünü almalıyız aslında.
0: Evet, denge ile alakalı başka söyleyeceklerimiz var mıdır hocam?
1: Yani denge dediğimizde belki dediğim gibi eşten beklenen hem duygusal destek hem de fiziksel bir destek, hem de sosyal çevreden işte çocuğunu ihmal ediyorsun gibi bir bakış açısı da olmadan, zaten anneler çalıştıkları için yeterince suçluluk ve yetersizlik duygularıyla baş etmeye çalışıyorlar. Bu duyguları da onlara yüklemeden dengeye getirebilmek için bir kadın, hani diyoruz ya evet onlar için fıtratına uygun değil, zorluklarla beraber zorluk yaşıyorlar, ama çalışıyor olmasının bir sebebi varsa eğer, biz de ona bir de hani köstek olmadan destek olmaya çalışırım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bu akşam yemeğin var mı? İşte sana bir, evimizde yapıp bir tas çorba göndermek vesaire. Bu şekilde hani komşuluk ilişkilerimiz, akrabalık ilişkilerimizi devam ettirebiliriz. Böyle böyle dengeye gelir insan. Ama evet, en çok da tabii eşinden bekler böyle şeyleri.
0: Hiç şüphe yok. Tabii ki. Ev işten de eşlerin rol paylaşımı, yardımlaşma mı yoksa asıl görev midir desek ne dersiniz?
1: Ne derim? Evde, evlilikte hiçbirimiz misafir değiliz aslında. Hem erkek hem kadın olarak dışarıdan hizmet alan bir konumda olmamak gerekiyor. Orada eşime yardım ediyorum gibi değil de ortak yaşamı ve sorumluluğu alıyorum gibi bakmak lazım. Yani yemek yedik, hepimiz yemek yedik ve orada toplanması gerekiyor. Bu hepimizin sorumluluğu olmalı gibi. Dediğim gibi yapabileceğim neler var, ben ne yapabilirim bilinciyle yaklaşıp, öbür türlü yani çocuklara bakıyor. Bir de hani kocaman yetişkin bir adama bakıyor gibi olur. Yani bu da çok hoş olmaz. Burada dediğim gibi erkeklerin ya da işte evdekilerin misafir konumundan çıkıp bu evlilik benim, bizim. Ben de buradayım ve baş kahramanıyım. Yani çocuklarımın baş kahramanıyım, eşimin baş kahramanıyım. Eş olarak sorumluluklarım, yapmam gereken şeyler var ve onların hayatında çok önemli bir rolüm var. Anı biriktiriyoruz değil mi? Güzellikler biriktiriyoruz. Birbirimize yaptığımız her şey sadaka ve ibadet niyetine geçiyor. O halde daha çok ne yapabilirim? Ben buraya dediğim gibi bir kahraman olarak, figüran değil de hayatımızın kahramanı olarak her şeye dahil olmalıyım diye düşünüyorum. Yani burada eğer bu olursa, rol paylaşımında bir paylaşım olursa, bunu dengeye getirirsek, yardımlaşma hakim olursa her şey daha kolay olur. Ama bir yandan da şunun da bozulmasını çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Yani seanslarımda da çiftlerimle konuştuğum, erkeğin erkek olarak rolü elbette ki, kadının kadın olarak rolleri, yani erkek Allah-u Teala'nın celal sıfatıyla var olan, kadınlarsa cemal sıfatıyla var olan, değil mi? Fıtratına uygun bir şekilde. Tamam, iki kişi çalışıyor olabilir evde ama aile reisi kim? Elbette değil mi? Hani erkek mi, baba mı? Babanın sözü, hani babanın hemfikir oluyor olması, birlikte kararlar alınıyor olması. Bu benim param, bu benim kararım, bu benim ben gibi bir yerden değil de, şu anda bizim için gerekli olan şey şu, nasıl yapalım sence deyip bir dayanışma halinde. Her şeyi paylaşma, fikri paylaşma, çocukların çocuklarla ilgili yapılacak şeyleri paylaşma, evde bir basit bir temizliği bile paylaşmak aslında rol paylaşımı, yani görev gibi algılanmamalı bence. Bu hayatın içerisinde var olması gereken bir şey, yapmamız gereken bir şey, evet, gibi.
0: İstişare zaten dinimizde çok önemli, biliyorsunuz.
1: Elbette çok önemli.
0: Yani karı koca için değil, dışarıda da istişare önemli. Hı. Her türlü yapacağımız işte de istişare etmek, birisiyle danışmak, konuşmak, hele hele bu işi bilen birisi ise çok çok önemli.
1: Hı hı.
0: İstişare.
1: Kesinlikle.
0: Evet hocam. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaşantısında Hazreti Ayşe validemiz, Allah'ın Resulü evde kendi işini kendisi görür, söküğünü diker, ayakkabısını tamir eder ve ailesinin işlerine yardım ederdi, buyuruyor. Evet, dolayısıyla erkeğin evde sorumluluk alması bir lütuf değil, sünnet-i seniyyenin ve aile içi adaletin de gereğidir, evet, diyorsunuz.
1: Evet, öyle söylüyorum. Çok güzel değil mi? Peygamber Efendimizin yaklaşımı. Hanımları mesela şeyi okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Dışarıdan geldiğinde Hazreti Hatice'siyle böyle bahçelerinde bir miktar otururlarmış, sohbet ederlermiş. Belki günlerinin nasıl geçtiğini hasbihal ediyorlardı. Belki Hazreti Hatice'sine soruyordu, nasılsın, iyi misin, bugün neler yaptın çocuklarla vesaire diye. Hazreti Hatice de aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e. Yani Peygamber Efendimiz çok ince ruhlu, gerçekten harika bir varlık. Dolayısıyla her işini kendisini görür, söküğünü dikerdi. Yani hayatın içindeydi. Peygamberim deyip kenara çekilmiyordu. Hayatının içerisindeydi. Aile hayatında içerisindeydi.
0: Evet. Her türlü, her konuda, herkese karşı, sadece, hı-hı, evine karşı değil, dışarıda da tabii aynı şekilde.
1: Evet. Ya da dışarıda iyi olup evde de hani kök söktüren insanlar var. Ha. Öyle de değildi.
0: Öyle de değil.
1: Tabii. Her yerde bir itidal.
0: Evet. Her yerde güzelliğin timsali. Şöyle bir soru. Süper kadın olma baskısı ve mükemmelliyetçilik kaygısıyla nasıl baş edilir? Müslümanca nasıl baş edilir?
1: Yani, evet hocam. İslam dini denge dinidir aslında. Değil, evet, mi? Kolaylaştırma dinidir. Peygamber Efendimiz bununla ilgili hadis-i şerifi de var. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyurulmuştur. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin Hazreti Fatma'ya da ev işlerinde yardım için birisini istediğinde Peygamber Efendimiz ona manevi olarak destekçisi, değil mi? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber çek, bunlar sana yeter demişti. Bir tesbihatı öğretmişti. Yani bir manevi bir desteği almasını, sırtlanmasını iyi hissettireceğini söylemişti. Mükemmeliği beklemeden hem zihnini hem ruhunu rahatlatacak bir teslimiyetle, aslında mükemmel olmaya çalışmadan, insan olduğumuzu da unutmadan, hatalar yapabileceğimizi, zaman zaman yetişemeyeceğimizi, eksiklerimizin, kusurlarımızın olduğunu unutmadan bu modern dünyanın getirdiği süper kadın baskısını bence kabul etmemeliyiz diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu batıdan körü körüne almış olmak çok kötü. Yani batıdan ne görürsek onu alalım. Batı en iyisini bilir. Yok, haşa, öyle bir şey yok. Batı en iyisini bilmez. Batı zaten medeniyeti Müslümanlardan öğrendi. Batı derken Avrupa'yı kastediyorum tabii. Ondan önceki hallerini biliyoruz. Mesela Endülüs Emevilerinin İspanya'ya gelip yerleştikten sonra Batı'ya kazandırdıklarını biliyoruz, değil mi hocam? Evet, ondan önce Batı'nın halini biliyoruz. Berbat bir durumdalar. Bugün internette de aradığımızda bazı şeyleri görüyoruz. Batı'nın o günkü haliyle alakalı olarak. Kafeslerin içerisinde, affedersiniz, bir hayvan gibi zenci çocuklarını sunmaları, yahut işte kadının boynuna bir ip bağlayıp, zincir bağlayıp getirip pazarda satmaları. Bunlar çok yakın tarihimize kadar olan şeyler. Yani Batı insanlığı, medeniyeti, güzelliği İslam'dan öğrendi. Bizim onlardan öğrenecek bir şeyimiz var mı? Vardır. Teknoloji olarak onların geliştirmiş olduğu alet, gereç, silah vesaire de almamız gerekenler vardır mutlaka. Ama insanlık olarak, medeniyet olarak, güzellikler olarak alacağımız bence bir şey yok. Siz ne dersiniz?
1: Yani evet, alabileceklerimiz sınırlı ya da bir süzgeçten geçirilmeli diye düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Yani her yeni bir doğuş, yeni bir fikir, yeni bir akım, neyse o, kültürden beslenir. Kültürden ayrı bir şekilde onu değerlendirmek mümkün değil. Evet, bu ilim de bize Avrupa'dan, işte Amerika'dan geliyorsa, değil mi? O kendi kültürünü taşıyacaktır. Önemli olan onu bir süzgeçten geçirip, bana dinim ne diyor, peygamberim ne diyor, benim kültürüm ne diyor, bana uyuyor mu, böyle bir süzgeçten geçirip ona göre hayatımıza geçirmeliyiz. Yani körü körüne, işte diğer türlüsü körü körüne bağlanma, körü körüne inanma ve hayata geçirme olur. Bu da bizim kendimizi kaybetmemize sebep olur. Yani değerlerimizi, yaşam bilincimizi vesaire, her zaman bilinçli bir şekilde hareket etmeli ve ona göre yol almalıyız diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu çalışan annelerin yaşadığı, dışarıda çalışan annelerin yaşadığı o iki yönlü suçluluk duygusu, evde işi, işte evi düşünme, böyle bir durumda ise bir hanım, yani dışarıda çalışıyorsa, nasıl aşılır böyle bir suçluluk duygusu?
1: Evet, en çok karşılaştığımız, yaşadığımız duygulardan bir tanesi yetersizlik duygusu. Yetebilecek miyim? Evime yetebilecek miyim? Çocuğuma yetebilecek miyim? Eşime yetebilecek miyim? Bıraktığı için suçluluk duyması, işte çocuğunu ya bakıcıya bırakıyor ya büyük annelere bırakıyor. Bir şekilde onlarla vakit geçiremediği için kendini suçlu hissediyor. Ama İslam'da da var ya, amellerin niteliği niceliğinden önce gelir. Yani ameller niyetlere göredir. Burada sabahtan akşama kadar evde olup da çocuğumla kaliteli vakitte geçiremeyebilirim. Önemli olan nitelik dediğimiz şey şu: çocuğumla birlikte eve geldiğimde neler yapıyorum? Onu gerçekten görüyor muyum, duyuyor muyum? Yani kaliteli vakit, hani çok şu anda popüler ve çok konuşuluyor ama kaliteli vakitten kastımız sabahtan akşama kadar ya da saatlerce bir etkinlik yapmak, boyama yapmak, işte kes yapıştır yapıyor olmak değildir. Hayatın içerisinde de diyelim ki eve geldik ve ev işi elbette ki bitmiyor. İşte ya da evdeyiz, çamaşır makinesi boşaltılacak, onu birlikte yapıyor olmak ya da çamaşırları boşaltırken çocuğumuzla bir diyalog halinde olmak, bulaşıkları yerleştirirken keza öyle, bu da böyle yapılır, şu da şöyle yapılır, bunları da sudan geçirelim gibi bir sohbet halinde oluyor olmak, ya da hiç olmazsa 15-20 dakika çocuğumuza göz göze, diz dize, bir onun sevdiği oyunla birlikte oyun olmak, oyun oynamak, onunla orada olmak, yani çok kıymetli ve değerli. Hem baş başa vakitlerimizin geçirmek kıymetli ve değerli, hem de ama günün içerisinde işte yemek hazırlarken de onunla sohbeti ve teması aslında bırakmadan hayatımıza devam ediyor olmak kıymetli ve değerli. Yoksa hani evde olduğumuz zamanlarda da sabahtan akşama kadar çocuğun başında oturun, onunla ilgilenin, onunla bıt bıt bıt bir şeyler yapın gibi bir lüksümüz yok. Buna ihtiyacı da yok çocuğun zaten. Sadece onunla birlikte olduğumuz zaman da görülmeye, duyulmaya, o onun hayatı ve çevreye karşı merakına eşlik etmeye ihtiyacı var. Bir de mesela değil mi, biz iş yaparken hemen yanımıza gelir, anneciğim sen ne yapıyorsun, onu oraya mı koyuyorsun, burayı, hep bizi izler yani. Bir şeyle eğitim ve öğretim dediğimiz şey ya da çocuk terbiyesi dediğimiz şey sadece didaktik bir şekilde şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır gibi bir şey değil. Hal diliyle de olan bir şey. Biz yaparken işte o yemeği nasıl hazırlıyoruz, işte eve geldiğimizde namazımıza nasıl huşu içinde mi koşuyoruz, yoksa bir bıkkınlıkla mı koşuyoruz mesela, bu da bir dini öğretidir. Namazıma sarılıyorsam, işten geldiğimde orada bir huşu bulup dinleniyorsam mesela, çocuğuma çok güzel bir manevi değer de katmış olurum. Eve geldiğimde söylenerek işlerimi yapıyor olmak mı var, yoksa hani onları da eşlik ettirerek çocuklarla birlikte neşeli bir şekilde hem vakit geçirerek hem de onları dahil ederek yaptığım, oluşturduğumuz bir atmosfer mi var? İşte bunları yaptığımızda, bir dengeye koyduğumuzda, bir mecburiyetten çıkıp bu yeterlilik ve suçluluk duygularından sıyrılıp o ana odaklandığımızda, şu anda önümüzde ne var? Evimiz, çocuklarımız, yapmamız gerekenler, çocuklarımızla ilgilenmemiz gereken vakit. O halde orada olmak. Ruhumla, bedenimle, zihnimle, tüm varlığımla orada oluyor olmak kıymetli ve değerli. Onun dışında dediğim gibi hiçbirimiz mükemmel değiliz. Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız elbette ki oluyor olacak. Ama bunları fark edip dönüyor olmak güzel. Evet. Yerini tamamlıyor olmak güzel. Ama her zaman bir eksiğimiz olacak.
0: Elbette.
1: Ve çocuklarımız da bize şunu diyecekler, yani hani büyüdüklerinde yapmasaydın ya da bunu yapmadın, benim için eksik bıraktın diyecekler. Çünkü yetişemeyeceğiz yani. Çünkü evet, insan olmanın varlığı bu.
0: Evet hocam, bir ara daha veriyoruz. Hı hı. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Çalışan kadının dünyası, zorlukları ve görünmez yükleri üzerinde sohbetimiz devam edecek efendim.
2: Şimdi reklamlar. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında

0: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TGRT FM Haber.

0: Merhaba, TGRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Avrupa'nın göbeğinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük katliamın Srebrenica soykırımının üzerinden tam 31 yıl geçti ve tam 8372 Müslüman, Boşnak, sivil, Hunharca katledildi ve acıları hala dün gibi taze.
1: Tarih 11 Temmuz 1995, tam 31 yıl önce tarihin gördüğü en hunharca soykırımlardan birinin kapısı aralandı. Srebrenica soykırımı, üzerinden yıllar geçmesine rağmen bıraktığı derin yara hala kanıyor. Ne mavas, 11 Temmuz 1995'te Srebrenica önce Sırp kasabı Ratko Mladić güçlerince işgal edildi. Birleşmiş Milletler tarafından sözde güvenli bölge ilan edilen Srebrenica'da soykırımın ilk adımı atıldı. Hollandalı barış gücü askerlerinin gözü önünde on binlerce Boşnak Müslüman Potoçari Birleşmiş Milletler üssünden zorla çıkarıldı. Kadınlar ve çocuklar otobüslerle sürgün edilirken 12 yaşından büyük tüm erkekler sorgu bahanesiyle alıkonuldu. Ardından ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda günler süren sistemli toplu infazlar başladı. En az 8372 Boşnak sivil canice katledildi. Katliamın izlerini gizlemek isteyen Sırp güçleri cenazeleri buldozerlerle ülkenin dört bir yanındaki toplu mezarlara gömdü. Ancak cesetlerin çürümesi toprağın kimyasal yapısını değiştirdi. Bu bölgelerde perin otu, yavşan otu ve ölüm çiçeği yoğun şekilde yetişmeye başladı. Bu bitkiyle beslenen mavi kelebekler sadece bu çiçeklerin olduğu alanlarda toplandı. Böylece mavi kelebeklerin izinden katledilenlerin kemikleri adım adım bulundu. Aradan geçen 31 yıla rağmen toplu mezarlardan her yıl yeni kayıpların kemikleri çıkarılmaya devam ediyor. Bu yıl dönümünde kimlik tespiti yeni tamamlanan 10 Bosnalı'nın daha yeşil çuhalı tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Aralarında öldürüldüğünde henüz 17 yaşında olan Senat Yusic'in de olduğu 10 kişi gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Bu yılki definlerin ardından anıttaki mezar sayısı 6780.

0: 82'ye yükselirken cenazesine hala ulaşılamayan binlerce kişi için derin acı ve arayış sürüyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nin düzenlemiş olduğu programa katıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'da hainlerin nasıl bozguna uğratıldığını anlattı.
2: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
0: O gece Türkiye, demokrasi tarihinin en kritik anlarından birini yaşadı. Milletin kararlı duruşu, hain planları boşa çıkardı.
2: Sonuçta Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı yaşandı. Fakat asıl büyük destan ondan sonra başladı.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuşma yaptı. 15 Temmuz'un demokrasi tarihindeki önemine dikkat çekti.
2: 15 Temmuz saldırısının sadece bir askeri darbe girişimi olarak nitelenemeyeceğini artık biliyoruz. Devletin kurumlarının ele geçirilmeye çalışıldığı bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıyaydık.
0: Duran, darbe girişiminin yaşandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete çağrısını vurguladı.
3: Ben bu ülkede başkomutan olarak Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
2: 15 Temmuz gecesinde kendisinin meydanlara çağrısı ve milletimizin buna uymasıyla milli irade tecelli etti.
0: Tankların karşısında duran vatandaşlar demokrasi tarihine geçen bir direnişe imza attı.
2: Bu tanklar karşısında sıra dağlar gibi duran milletin destanını biz unutmayacağız. Unutturmayacağız. Nice 10 yıllar geçse de bunun arkasındayız. Halkımıza, milletimize, gencimize anlatacağız.
1: 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ve hiçbir vatandaşımız, tek bir vatandaşımız bile cuntacılara boyun eğmedi. Ve yıl dönümünde, 10. yıl dönümünde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere tüm köprülerimize ay yıldızlı şanlı bayrağımız asıldı.

0: 15 Temmuz 2016. O karanlık gecede Türk milleti tankların önünde durdu. FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına karşı bedenlerini siper ettiler, geçit vermediler. TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı da o hain gecede cesur gazetecilik örneği gösterdi. İlk andan itibaren hep sahadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o gece vatandaşlara böyle seslendi TGRT Haber ekranlarından.
1: Ben bu ülkede başkomutan olarak Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
0: Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle İletişim Başkanlığı, Valilik ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne şanlı Türk bayrağımız asıldı. Başkoymuş.

0: bayrak merasimine şehit yakınları da katıldı.
1: Bu bayrak hiçbir zaman bu yurtta her zaman dalgalanacak ve her zaman biz bu gururu yaşayacağız.
0: Köprüde dalgalanan şanlı bayrağımız Boğaz'ın mavi rengiyle birleşince ortaya gururlandıran bu muhteşem manzara çıktı.

0: 15 Temmuz milletimizin büyük bir kahramanlık destanıydı.
1: Mermileri bitecek, bekleyin.
2: Ne de sonunda bitecek mermi.
1: Siz kimsin burayı terk etmeyin.
0: Vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.
3: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
4: Bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanması sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
5: Evet, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz şimdiden ve tabii ki o hain darbe girişimi gecesinde pek çok vatandaşımız da gazi oldu. O kahramanlardan birisi de Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Çetin Yıldız'dı ve o gün yaşadıklarını anlattı.
0: Bir cuma gecesiydi. Kimi evinde, kimi dışarıda, kimi evinin yolunu tutuyordu. Karanlık eller iş başındaydı. İstanbul'da köprüler kapatılmış, cuntacılar hain darbe girişimine kalkışmıştı.
6: Bu darbeden ziyade bir işgal girişimidir.
0: 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine kurşun sıkıldı. Ama bu topraklarda diz çöken olmadı. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Çetin Yıldız o anları anlattı.
6: Askeri bitirdim, Kızılay'daki Genelkurmay Destek Kıdası'na gittim. O gece, o hengamede, o kalabalıkta ben oradaydım.
0: Çetin Yıldız o gece Konya'nın Kulu ilçesinde bir komşusunun düğünündeydi. Eve giderek televizyon yayınlarını izledi. Ardından...
6: Rahmetli babamdan, annemden helallik istedim. Çocuklarımı öptüm. Ankara'ya doğru yola çıktım. Tankın beni savurması, yere düşme anımı hatırlamıyorum.
0: Tankın savurması sonucu geçirdiği ağır travma nedeniyle düşme anını ise hatırlamadığını belirtti. Beyin kanaması geçiren ve ameliyatta kafatası kemiği alınan Yıldız, 11 gün makineye bağlı 33 gün yoğun bakımda yattı. 2 yıla yakın ameliyatta fizik tedavi süreçleri devam etti.
6: Dönemin tim başkanı Turgut Aslan, onunla beraber aylarca biz fizik tedavi gördüğümüz hastanede, Cumhurbaşkanımız bizleri ziyarete geldi. Gün içinde 2 defa benimle görüştü.
0: Bugüne kadar 4 ameliyat geçiren 15 Temmuz gazisi Çetin Yıldız, hain darbe girişiminin ve milletin dik duruşunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.
6: Unutmayalım, unutturmayalım. Bunu her çağda, her şeyde gelecek nesillere aktarmamız lazım.
5: Mekke sokaklarında geçen 40 yıllık mecburi gurbet. 77 yaşındaki Ali amca 40 yıl aradan sonra devletin şefkatli eliyle hukuki problemler dolayısıyla 40 yıldır çıkamadığı Suudi Arabistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik girişimleri sonucunda vatanına sonunda kavuştu.
7: Seni ben karşılayacağım burada.
8: İnşallah.
7: Üzülme oldu mu? Üzülme inşallah.
8: İnşallah, inşallah, inşallah.
0: Dediği gibi de yaptı. Yıllardır vatan hasreti çeken Ali amca ülkesine ayak bastı.
8: Önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok özür dilerim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
0: 40 yıllık hasret bitti. Suudi Arabistan'da 40 yıl mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş diplomatik girişimlerle Türkiye'ye döndü.
8: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
0: Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dışişlerinin diplomatik hamlesiyle kurtuldu. Cezaevi ve hastalık sonrası sokakta kalan yaşlı adamın çıkış yasağı kaldırıldı.
8: Eğer ki orada ortada kalırsan, ortada sürünürsün. 3 senedir. 3 senedir aynı durumda sürünürdüm.
0: Hasret İstanbul'da noktalandı. 77 yaşındaki Baybaşı havalimanında AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy karşıladı. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.
9: Allah senden razı olsun. Biz de dua
0: edelim. Süreci ilk günden beri yakından takip eden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, devletin tüm imkanlarının Ali amca için seferber edildiğini söyledi.
10: Ali amcamızı 40 yıldır ülkesine dönemeyen çeşitli sebeplerle orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Ali Baybaş işlemlerinin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. 40 yıllık gurbet hikayesi bitti.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nda gerçekleştirilecek yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakın polislerimizin çalışma koşullarında ne gibi değişiklikler yaşanacak?
11: Polisi mesai konusunda da rahatlatmak için artık 12-24 veya 12-36 diye biliniyor. Çalışma saatlerini buna göre düzenlemek istiyoruz. Buna geçtikten sonra da mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak.
0: Gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarını mesai konusunda rahatlatacak yeni bir sistemin yolda olduğunu duyurdu.
11: Yani 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi CNN Türkiye konuk oldu. Gündeminde önemli başlıklar vardı. Polislerin mesai saatlerindeki düzenlemenin ardından lojman sorununun da bir an önce çözüleceğini belirtti.
11: Polislerimiz lojman bulmakta da zorlanıyorlar. Dışarıdaki ev kiraları da yüksek olduğu için ilk önce işe İstanbul'dan başlayalım. Biraz İstanbul'da lojman alımına gidelim. Ev alımına gidelim, bunu polislerimize tahsis edelim diye. Dünden mesela 600 tane lojmanın alımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüze de söyledim.
0: Bakan Çiftçi, Türkiye'deki en büyük tehditlerden birinin organize suç örgütleri olduğuna dikkat çekti.
11: Yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evini kurşunluyorlar, arabasını kurşunluyorlar. Onlardan haraç istiyorlar, sokağın hakkını talep ediyorlar. Biz mücadelemizin birinci başlığına bunu koyduk.
0: Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok dedi. Suçlulara bu sözlerle gözdağı verdi.
11: 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını pasifize edeceğiz. Ha, bu yani eylem yapamaz hale getireceğiz.
12: Günaydın arkadaşlar. Sağ! Nasılsınız? Sağ!
5: Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı, Çankaya ilçesinin belediye başkanı Hasan Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şüphelilerden 29'u yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında ve Belediye Başkanı Güner'in evinde arama işlemi başlattı. Çankaya Belediye Başkanı Hasan Can Güner ise sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Kendisinin şu an il dışında olduğunu ancak birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağını duyurdu. Güner'in de aralarında yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı bulunuyor.
0: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyicilerim, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum hocam. Kadının kendi kazandığı para evlilikte nasıl konumlandırılmalıdır? Tabii erkeğin kazandığı para nasıl konumlandırılmalıdır da zaten sorunun yine içerisinde oluyor herhalde.
1: Evet, öyle oluyor. İslam'da kadının maliye özelliği tam ve mutlak aslında. Evin geçimi erkeğe verilmiştir. Kadın zengin olsa dahi erkeğin sorumluluğunda tamamen. Kadının kazancı tamamen kendisine ait olduğunu görüyoruz. İslam'da da böyle, Osmanlı zamanında da böyle. Hazreti Hatice validemiz Mekke'nin en büyük tüccarlarındandı ve servetini hep İslam yolunda kendi tasarrufuyla, kendi iradesiyle karar vermişti ve İslam davası için harcamıştı. Dolayısıyla çalışan kadının bütçeye katkısı fıkhi bir sorumluluk değil gibi. Yani gönül birliği diyebiliriz. İhsan diyebiliriz. Belki bereket vesilesi diyebiliriz ama bu durumu tabii ki güç savaşına dönüştürmemeliyiz. Dediğimiz gibi ev sorumluluğu, evin bakımı ile ilgili sorumluluklar, mali yük erkeğe yüklenmiştir ama burada tabii temel bir ortak noktada buluşmak lazım. Bizim bütçemiz, bizim kararımız, ortak ne almak istiyoruz, kazancımızla neler yapabiliriz, işte borçlarımız varsa bu benim param deyip kenarda kadın hani tutsun mu onları erkek borç içinde yüzerken, elbette hani orada ikram etsin, orada birlikte bir hani evin, ailenin saadeti selameti için ortak bir yol bulunmalı diye düşünüyorum. Burada biz olmak önemli. Yani ben ayrımından ziyade ama şunu da bilmeliyiz ki bunlar eğer kadın veriyorsa bu ikramındandır. Böyle bir zorunluluğu yoktur.
0: Yok. Evet, zorunluluğu yok. Veriyorsa ikram ediyor, hediye ediyordur.
1: Evet.
0: Efendim iyi geçinmek adına yapıyor bu işi veya Allah rızası için yapıyor. Hı-hı. Ne için yapıyorsa ama mecbur değil.
1: Evet.
0: Böyle mecbur bir mecburiyeti değil. Yok.
1: Böyle bir mecburiyeti
0: evet,
1: yok.
0: Evet, kadının kazandığı kadının, erkeğin kazandığı erkeğin.
1: Ailesin.
0: Ama erkek, sizin de sözünün başında söylediğiniz gibi, yuvasına bakmaktan, yuvasının geçimini sağlamaktan mesul. O yük onun üzerinde. Hı-hı. Bu bilinmeli.
1: Evet.
0: Evet hocam. Evet. Çalışan kadının bütçeye katkısı fıkhi bir zorunluluk değil, bir gönül birliği, iyilik, ihsan ve bereket vesilesidir. Bu durum evde bir güç savaşına asla dönüştürülmemelidir diyoruz, değil mi?
1: Evet, kesinlikle dönüştürülmemeli. Yoksa hani bu maddi konular gerçekten çok can sıkıcı, evlilikte eşlerin bağlarını çok zedeleyici bir duruma dönüşüyor.
0: Evet.
1: Hiç gerek yok böyle şeylere.
0: Bir başka şey de kadın evet ben kazanıyorum, ben harcarım diyebilir ama bu harcamasının da eşiyle danışıp konuşup yaparsa o evlilik daha...
1: Elbette böyle bir özgürlüğü var kadının, maddi özgürlüğü varsa harcamalarını da elbette kendi seçimiyle yapabilir ama hani dedik ya, evlilik bir denge meselesi ve rollerimizin de belirlenmiş olması gerekiyor. Evin erkeği, aile reisi olarak erkeği seçtiysek izin alır gibi değil de hayatım ben şunu gördüm, şunu almak istiyorum, senin için bir sakıncası var mı gibi bir yaklaşım.
0: Veya şöyle bir yatırım yapmak istiyorum.
1: Ya da şöyle bir yatırım yapmak istiyorum, sen ne dersin, seni düşün. Düşüncelerin neler ya da birlikte mi bir şeyler yapalım gibi bir fikir alışverişinde bulunmak çok kıymetli. Yoksa diğer türlü herkes bireysel yaşamında devam ediyor gibi olur yani. O zaman evliliğimizin bir amacı olmaz değil mi? Ben de para kazanıyorum, o da para kazanıyorsa o zaman yatırımlarımız da ayrı ayrısı ve kimse birbirine kimseye bir şeyi sormuyorsa o halde değil mi? Evli kalmamızın ne anlamı var? Evlilik kıymetli bir müessese ve orada birlikte biz olmayı güçlendirmek gerekiyor. Orada erkek için de kadın için de geçerli. Erkek de sormalı. Ne dersin? Şunu mu alalım? Bunu mu alalım? Şuraya mı yatırım yapalım? Buraya mı yatırım yapalım? İşte ödemelerimiz neler? Şunlar bunlar. Bize kalan neler? Birlikte konuşulmalı. Bu birlikte, yani ben bu evlilikte neden varımın cevabını çok güzel verebilecek bir şey.
0: Evet. Siz bir aile danışmanı olarak veya aynı zamanda psikolog olarak Bu konuda danışanlarınızın soruları oluyor mu? Veya ne yönde oluyor? Bunlardan söz etmenizde mahsur yok herhalde.
1: Evet, yani seans odasında sıkça gördüğümüz en büyük problemlerden bir tanesi bu maddi ekonomik zorluklar, şartlar ya da iki eşin hani ayrı ayrı kazancının oluyor olup birlikte nasıl bir dengeye getirecekleri, bu konuda çok zorluk yaşıyorlar. Bazen erkekler işte ben de kazanıyorum o halde benim kazancım da bana gibi bir hani büyüklenmeci bir tarafla yaklaşabiliyorlar. Kadınlar da bazen böyle yaklaşabiliyor. Hani büyüklenmeci buluyorum ben biraz daha. Evet, kadının bakın hani kazancı kadının, onun kazancı onun tasarrufunda, ama dediğim gibi bu evlilik kurumu içerisindeysek birlikte dayanışma konuşmalıyız birbirimizle. İşte ben bu kadar kazanıyorum, sen bu kadar kazanıyorsun, evimizin giderleri bu kadar, kim neyi ödeyecek, kim neyi yapacak şeklinde konuşup istişare ederek bir ortak yol bulabiliriz. Kimin maaşı yatırıma kalacak, kimin kalmayacak. Evet, kadının yatırımı, kadının kazancı kadının, ama ortak da bir yaşam var orada. Ortak yaşamın içerisine dahil olma, o ortak yaşamın içerisinde çocuklarımız var. Çocuklarımızın da ortak, yani çocuklarımız da ortak, gelecekleri ortak vesaire. Buralarda birlikte istişare kültürünün evde oluşuyor olması çok kıymetli. Yani evde rolleri ve sorumlulukları dağıtırken büyüklenmeci bir tarafa girmeden, ben bu evin reisiyim ve benim dediğim olacak gibi bir yere yaklaşmadan, sen ne dersin? Senin fikrin neler? Deyip onun varlığını hissettirmek, değerli olduğunu hissettirmek, eş olduğunu hissettirmek o evlilik çerçevesi içerisinde çok kıymetli oluyorum ben.
0: Evet. Tabii kadın açısından baktığımız zaman daha önce de söylediğimiz gibi kazandığı kendisinindir, ama bu bir aile yuvası, kocasına destek olması da elbette ki güzeldir. Kendisine kalan mirastan da olabilir veya çalıştığı kazancından da olabilir. Nasıl olursa olsun kocasına, eşine destek olması, yardımcı olması, onun da yükünü bir parça hafifletmesi elbette ki aile müessesesi içerisinde güzel olan şeylerdir.
1: Diğer türlü o gerginlik, o geçim sıkıntısı vesaire zaten birbirlerine yansıyacağı için burada zaten ilişki dinamini zaten etkileyecek bir önemli bir faktöre dönüşecek. O maddi kaygılar vesaire. Dolayısıyla burada bir dayanışma halinde olmak kıymetli diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Çevrenin el alem ne der baskısına ve yetersizlik imalarına karşı nasıl bir duruş sergilemeli hocam?
1: Yani bunu çok duyuyoruz değil mi? Kadınlar olarak da özellikle, işte kadın çalışıyorsa, hani programın başında da söyledim, çocuklara kim bakıyor, evin işini kim yapıyor, ne oluyor vesaire diye hep böyle bir çevreden de gelen hem bir eleştiri hem bir yargılama hem küçümseyici tavırlar vesaire oluyor. Ama bunlara nasıl duruş sergileyebiliriz? Yani hepimizin hayat şartları farklı. Müslüman bir kadının ölçüsü de şu olmalı: insanların zanı değil de Allah rızasını kazanmak ve Allah ailesinin huzurunu sağlamaya çalışmak olmalı bence. Başkalarının eksiklerini aramak, kusurlarını aramak, işte kadınları gıyaben yargılamak İslam ahlakıyla da zaten uyuşmayan bir yerde. Çevrenin yargılarına karşı dik dururken müminlerin birbirinin de velisi, yani destekçisi olduğun bilincini de unutmamalıyız. Belki burada şöyle eleştiren bir yerde değil de paylaşan, daha çok yükü paylaşan, işte bir kap yemek paylaşan, eksiğini gidiğini gidermeye çalışan bir yerde duruyor olmak kıymetli ve değerli. Bunu nasıl dile getirebiliriz peki? Bize eleştiren bir çevremiz var. Bana bu şekilde yaklaşıyor olmanız beni incitiyor, beni daha çok yoruyor, beni daha çok yıpratıyor. Sizden destek görmeye ihtiyacım var gibi. Neyse o desteğiniz, görmek istediğiniz destek, bunu dile getirerek söyleyebilirsiniz. Eğer hala bunu, duygularınızı söylemenize rağmen hala bunu yapmıyorlarsa, belki biraz araya hani sınır koymak, mesafe koymak iyi gelecektir sizin yıpranmamanız için. Ama sonuçta size söylenen o sözler de o kişilerle ilgili. sizinle ilgili değil. Dolayısıyla burada işte şu çok kıymetli. İnsanların zannıyla değil de Allah'ın zannıyla yaşamak. Niçin çalışıyorum? Niçin emek veriyorum? Niçin bu yoldayım? Belki en baştaki niyetimi tekrar bir tazelemek, insanların eleştirisine o gözle bakıyor olmak daha güzel olabilir. Ve eleştiren bir yerdeyse, dediğim gibi, hani bana bu şekilde yaklaşıyor olman beni üzüyor ve kırıyor, bana daha yapıcı bir şekilde yaklaşır mısın diye bunu ifade edebiliriz. Yolumuza devam edebiliriz.
0: Evet. Biraz daha geçmişle alakalı günümüzü mukayese ederim hocam. Bir Osmanlı kadını ile günümüz kadınları arasındaki fark veya Osmanlı kadını nasıldı, neler yapardı? Bugünkünü zaten biliyoruz ama yine onu da konuşalım tabii.
1: Evet, Osmanlı'da kadınlar aslında hem emekleriyle çalışan hem de kendi iş sahibi olan girişimci kadınlar olarak da varlık göstermişler. Karşımıza öyle çıkmışlar. Hangi sektörlerde çalışmışlar diye bakarsak, tekstil ve dokuma sektöründe mesela kadın emeğinin en yoğun olduğu alanlarmış. Bursa'da, Denizli'de, İstanbul'da böyle tekstil merkezlerinin bulunduğu, kadınların evlerinde ya da o atölyelerde ipekler, pamuklar, işte iplikler üretirlermiş. Bu ürettikleri ham maddeleri ya doğrudan satarlarmış kadın pazarında, ya da bir esnafa ulaştırırlarmış mesela. Ya da ticaret hayatıyla da karşımıza çıkıyorlar. İşte dükkandı, değirmendi, fırındı, imalathaneydi gibi böyle birçok yerleri yönetme şeklinde de karşımıza çıkıyor.
0: Yönetme yardımcısı olarak mı?
1: Yönetme, hem kendileri sahip oluyor, hem yönetiyor, hem de ya da işlettiriyor yani birisine. Hı-hı. O şekilde karşımıza çıkıyor. Ya da sağlık ve bakım hizmetleri olarak, işte ebelikte, hemşirelikte, işte cerrah olarak vesaire karşımıza çıkıyor. Ya da hizmet ve eğlence sektöründe de mesela işte süt anneler, kahyalar, profesyonel olarak hem çalışan hem de maaş kazanan kadınlar olarak da karşımıza çıkıyor. Tarım ve hayvancılık da devam ediyor tabii. Tarım ve hayvancılıkta da çalışıyorlar, bağda, bahçede. Aslında Osmanlı'ya baktığımızda kadını ekonomik hayattan soyutlayan bir yerde değildi. Tam aksine para kazanmasına teşvik eden, mülk alan satan, üreten, çalışan bir kadın vardı. Ve Osmanlı zamanında da çalışan kadınların çalıştıkları kendilerine kalıyordu. Vakıflar kuruyorlardı, çeşmeler yaptırıyorlardı, hayırlar, hasenetler, sadakalar, zekatlar veriyorlardı. Yani kadının tasarrufunda kalıyordu.
0: Evet, bu saray hatunlarında da, saray sultanlarda da bunu görüyoruz zaten. İstanbul'da da birçok örnekleri var. Onların yapmış olduğu han, hamam, saray, efendim cami veya başka
1: hastane
0: külliyeler vesaire, evet, birçok hizmetlerinin, vakıf hizmetlerinin olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde asr-ı saadette kadınlar nasıllardı? Gerçi biraz değinmiştiniz onu konuşma arasında ama.
1: Evet, yine şöyle bir hani toparlayacak olursak, böyle toplu bir şekilde, yine ticarette görüyoruz. Ticarette ve girişimcilikte çok Mekke ve Medine dönemlerinde kadınların yöneldiği en fazla işlerden bir tanesi. En büyük örneği zaten Hazreti Hatice. Kayle el en Mariye var. Mesela Medine pazarında aktif olarak ticaret yaparmış. Esma binti Muharribe var. Parfüm ve güzel koku satarmış. El sanatları ve üretimin olduğunu görüyoruz. Zeynep binti Çaş yine müminlerin annelerinden deri işletmeciliği yaparmış. Yani deriyi işlermiş ya atölyede ya evinde ve onları dağıtırmış, satarmış. Sattığı gelirle de fakirlere dağıtırmış sadaka olarak. Ne kadar güzel. Hazreti Sevde'ye baktığımızda da yine Taif derilerini, yani deri işletmesi o zamanlar çok önemliymiş, yapılıyormuş yani daha çok fazla, kadınlar kendileri de yapabiliyorlarmış, dolayısıyla buradan da çok fazla gelir elde ediliyormuş. Hazreti Sevde'yi de yine deri işi yaparken görebiliyoruz tarihte. Şifa binti Abdullah ise dokumacılık yaparmış, evinde kız çocuklarına okuma yazma öğretirmiş. Yine peygamberimiz döneminde de hemşirelikte, sağlık alanında çok fazla görüyoruz kadınları. Mesela Ümmü Atiye var. Peygamberimizle birlikte çok fazla gazveye katılmış ve askerlere yemek pişirmiş, yaralıların şifası için işte hastalarla ilgilenmiş, onların yaralarını sarmış vesaire. Ümmü Süleym de yine savaş alanlarında savaşanlara su taşırmış, tedavi süreçlerine destek verilmiş. Tarım ve hayvancılığı da görüyoruz elbette ki. Kamu yönetimi ve eğitimde de görüyoruz. Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Şifa binti Abdullah pazar müfettişliği yaparmış. Okuma yazma bilen nadir kişilerden biri olan Şifa Hanım, Hazreti Ömer döneminde Medine pazarının denetimiyle görevlendirilmiş. Fiyat kontrolü, helal kazanç denetimi, ticari ahlakın korunması gibi konularda kamu görevlisi olarak çalışırmış.
0: Hazreti Ömer döneminde.
1: Evet, ne kadar güzel değil mi? Hazreti Ayşe de zaten hani biliyoruz, İslam hukukunun, hadislerin, eğitim sisteminin şekillenmesinde en büyük rol oynayan muallimlerden, öğretmenlerden bir tanesi. Yani özetle Peygamber Efendimiz döneminde de, Osmanlı döneminde de kadınların çalışması, ticaret yapması, toplumsal hayatta rol alması istisna değil. Hayatın doğal bir parçasıymış.
0: Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ekonomik bağımsızlıklarını desteklemiş, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla bizzat ilgilenmiş ve onların emeğine her zaman büyük değer vermiştir.
1: Evet.
0: Denmiş değil mi?
1: Hı hı, çok kıymetli.
0: Evet hocam. Başka neler söyleyebiliriz? Günümüz hanımlarıyla, şimdi Osmanlıları anlattınız, Osmanlı dönemindeki hanımları, Asr-ı Saadet'teki Resulullah Efendimiz dönemindeki hanımları anlattınız. Bugünle kıyaslarsak bugün yanlış yaptığımız nedir?
1: Bence günümüz kadınları çok yalnız. Yani ben en büyük zorluğum bu olduğunu düşünüyorum. Geçmişte emeci usulü vardı demiştik ya. Yani doğum yapan kadına yardım edilir, işte ne bileyim domates mi yapılacak yardım edilir, konserve mi kurulacak yardım edilir, büyük bir iş mi var yardım edilir, ekmek mi yapılacak birlikte yapılır vesaire. En büyük zorluğun bence günümüz kadınların yalnızlık olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklarını yetiştirirken de yani parka götürüyorlar, her şey onlarda, her parka götürecek çocuk eğlendirilecek annenin üstünde, temizlik yapılacak annenin üstünde, okula götürülecek annenin üstünde, hani bir büyük baba, bir babaanne desteği ya da bir güvenilir bir komşu desteği, arkadaş desteğinin bulunmaması bence en büyük eksiklik diye düşünüyorum.
0: Başka yanlışlar olarak söyleyeceğiniz bir şey yok mudur? Günümüz kadınlarının, çalışan hanımların, dışarıda çalışan hanımların yapmış olduğu yanlışlar, hatalar veya devlet olarak, bir ülke olarak yaptığımız hatalar.
1: Evet. Sisteme bütününe baktığımızda kadın fıtratına uygun çalışma alanlarının olmuyor oluşu ya da kadınların çalışabileceği alanlarda da onların konforunun, işte çocuklarına yetişmesi gereken, aynı zamanda evleriyle de uğraşması gereken sorumlulukları olduğunu unutan bir sistem var. Bu kolaylıklarının sağlanması daha güzel olabilirdi. Belki hani ücretsiz izinler daha uzatılarak ücretli izine dönüştürülebilir. Ya da çocuğuyla birlikte hani getirip, gerçi bunu yapmaya çalışıyorlar şu an. Hani çalıştıkları yerde bir kreş açıp çocukları yanlarına getirebiliyorlar vesaire. Daha bu konfor alanlarının daha fazla çoğaltılabileceğini düşünüyorum. Bir de mesai saatleri, belki erkekler gibi hani uzun uzadıya olmadan daha kısa mesai saatlerine dönüştürülebilir ki hani evine geldiğinde tükenmiş, yorgun bir kadın olmasın. İş beklentisinden ziyade eşiyle, çocuklarıyla vakit geçirirken de yorgun ve tükenmiş bir kadın olmasın diye belki o yükler alınabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası ve zorlukları, görünmez yükleri üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası ve zorlukları üzerindeki sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, son bölümdeyiz. Sorularımızda şöyle devam edelim. Eşler arasındaki istişare kültürü çalışan kadının iş ve aile kararlarında nasıl bir koruyucu kalkandır? İstişareden konuşmuştuk aslında ama bunu bir kez daha, bu nasıl bir koruyucu kalkan oluyor istişare, ondan biraz bahsedelim.
1: Bence en büyük koruyuculuğu ben savaşlarına girilmemiş olması, nefis mücadelesi, bugün dediğimiz işte psikolojide ego mücadelesine girmiyor oluşumuz. Yani çalışan kadının kariyer adımları var, evet, seyahatleri olabilir belki, işine göre mesai saatleri vesaire, bunlar ayarlanırken birlikte işte sen kaçta eve geliyorsun, ben kaçta eve geliyorum, evde yapılacaklar neler, çocukları kim alacak, çocukları kim bırakacak, ya da çocukların eğitim planları neler, tek taraflı bir eşten ya da bir kadından beklemek değil de bunu anne baba olarak, karı koca olarak birlikte ikimizin yapıyor olması kıymetli, eşlerin karşılıklı fikrini alması kıymetli. Burada hani ben biliyorumculuğa da girmeden birimiz eğitim alanında çok iyi olabiliriz, evet, ya da birimiz dış dünyayı çok iyi tanıyor olabiliriz. Eşimiz bu anlamda bize de güvenebiliyor olabilir ya da biz ona güveniyor olabiliriz. Bunu da yine hani aman sen yap işte sen bilirsin gibi bir yerden değil de, ya da sen zaten biliyorsun benim fikrimi sormuyorsun gibi bir bakış açısı da olmamalı. Ya ne dersin, bak ben burayı iyi duydum. Ne diyorsun, evimize de yakın, şöyle böyle vesaire deyip hani birbirimizin fikrini almalıyız, kesinlikle fikrini almalıyız.
0: Veya ben sana, sen bana sorarsın ama sen yine bildiğini yaparsın,
1: bu da olmamalı. Evet, eğer ben yine kendi fikrimi yapıyorsam, yollar yine oraya çıkıyorsa, bunu yine açıklamalıyım. O eşin fikrini yapmıyorsak neden olmadığını da açıklamalıyım. Evet hayatım, sen şöyle şöyle söylüyorsun ama böyle böyle de var. Ne dersin, bu böyle böyle mi olsa gibi açık açık nedenlerini, niçinlerini konuşmalıyız diye düşünüyorum. Yani İş hayatında da o baskı da var, dış dünyada evet yorucu, ama birlikte bu baskıyı paylaşabilmeliyiz diye düşünüyorum. Benim param, benim kariyerim, benim hayatımdan ziyade birlikte bir hayat yürütüyoruz. Bu hayatı nasıl daha konforlu hale getirebiliriz? İletişimimizi, ilişkimizi nasıl konforlu hale getirebiliriz? Buralarda istişare önemli. Dediğim gibi evin ihtiyaçlarında, çocukların ihtiyaçlarında istişare konuşmak önemli. En önemlisi de ne biliyor musunuz? İlişkinin içerisindeki ihtiyaçlarımız önemli. İşten yorgun geliyoruz. İkimiz de yorgunuz. Yani sabahtan akşama kadar yorulmuşuz. Beklentilerimizi açık bir dille söylemek. Bugün ben kendimi yorgun hissediyorum. İşte şunu sen yapar mısın demek. Yapsın diye beklemeden, o beni okusun, yapılacak zaten diye bir beklentiye girmeden, ben söylemeden yapsın gibi motomot bir beklentiye girmeden, şunu yapar mısın? Ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Ya da ben yorgun hissediyorum. Ya da bugün seni çok özledim, mutfakta bana yardım eder misin? Birlikte hem sohbet edelim hem de mutfaktaki işlerimizi yapalım gibi ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi ilişkiye dair karı koca eş olarak bunları konuşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok çok önemli bir konuya değindiniz hocam. Bence gerçekten konuşmalı eşler birbirleriyle. Yani beklenti içerisinde zaten yapması gerekir düşüncesinde olmamalı. Ne olacak? Söylersen ne olur yani? Değil mi? Şunu yap demek, ya yapar mısın demek çok mu zor? Veya bunu söyleyince küçülür müsün? Hayır, öyle bir şey de yok. Konuşmalı yani, iletişim kurmalı.
1: Evet, burada da yine seans odasında hanım danışanlarımdan gelen geri bildirimler gözümün önüne geldi. Söylemem mi gerekiyor hocam? İşte o da yapsın, bilmiyor mu yapılacağını vesaire diyor. Şimdi kadın beyni, erkek beyni olarak, yani kadın fıtratı, erkek fıtratı diyoruz ya, zihinsel olarak da farklı yaratılmışız. Allah Teala öyle bir mekanizma oraya koymamış. Dolayısıyla onun birazcık daha geliştirilmeye ihtiyacı var. Aynı nasıl nasıl hani spora yeni başladığımızda kaslarımız ağrır ya da bilmediğimiz hareketi yapmak zor gelir. Zihinsel olarak da böyledir. Bilmediği bir yerde, bilmediği bir aileden geliyorsa eğer bunu hani anlatmak, öğretmek, yapıyor olması, düşünmeden hareket ediyor olması zordur. Ki zaten yaratılış olarak da kadınların bu muhakeme gücü, etrafı anlama, koklama, neye ihtiyaç var, o ihtiyaca göre hareket etme noktasında Allah-u Teala farklı yaratmış zaten kadınları. Bunları biz anlayabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Erkekler burayı daha fazla anlayamıyor olabilirler, okuyamıyor olabilirler ama geliştirilebilir elbette ki. Birazcık bizim rehberliğimize ihtiyaçları var. O zaman ne yapacağım? İşte eve geldiğimde hani sofrayı kurarken bana yardım eder misin? Hem seninle sohbet etmiş oluruz hem de birlikte yemeğimizi hazırlamış oluruz gibi. İşte çocukları uyutur musun? Seni özlediler bu gece. Hani bu çocukları hep ben mi uyutmak zorundayım gibi bir yerden değil de ya da uyutulacaklar zaten sen bilmiyor musun gibi bir yerden değil de çocukları sen uyutur musun? Seni özlediler, seninle de vakit geçirsinler ne dersin? Ya aslında dilimiz, o iletişim kurduğumuz dilimiz o kadar önemli ki bir şey istiyoruz, evet düşünsün yapsın istiyoruz ama eleştirerek yaptığımızda, eleştirerek istediğimizde o zaten onu anlamıyor ve öğrenmiyor. Daha tatlı bir şekilde seni anlasınlar, öğrensinler, sana ihtiyacım var. Bu sefer ne oluyor? İnsan bir değerliyim duygusu yükleniyor. Ben varım, görülüyorum, ihtiyaç var bana diye görülüyor ve bu sefer daha çok hareket etme ihtiyacı hissediyor. Kendini evet. Geri çekmek yerine.
0: Evet. Programımızın ismi de malumunuz İletişim Dünya.
1: Evet.
0: Dünyamız. Evet, iletişim önemli hocam. Yani konuşmak lazım.
1: Hı hı.
0: Her konuda mutlaka eşlerin birbirleriyle konuşarak anlaşmaları daha güzel. Yani evet. Beklentiden çok konuşarak, söyleyerek anlaşmak. Evet. Yapmak, yaptırmak daha güzel.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü kimse kimsenin zihnini okuyamaz. Kimse kimsenin kalbini de okuyamaz. Neye ihtiyacı olduğunu da bilemez. O yüzden dile getirmek. Ama dile getirirken de dediğim gibi nasıl söylediğimiz çok kıymetli. Eleştirel bir yerden, yargılayan bir yerden mi söylüyorum? Yoksa kıymet vererek işte benim şuna ihtiyacım var. Ben diliyle kendime odaklanıp açık bir dille kendi ihtiyacımı dile getiriyorum. Yani eleştirmeden, yargılamadan yapıyor olmak en güzeli.
0: Evet. Bir de günümüzde konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Çocukların din eğitimi meselesi var hocam. Sosyal medyada da çok artık konuşuluyor bu konular. Efendim çocuk serbest bırakılmalı. Efendim kendisi neyi istiyorsa onu yapmalı, o efendim işte dinini kendisi seçmeli falan gibi maalesef absürt şeyler var, konular konuşuluyor. Çocuklara din eğitimini kim verecek, nasıl verecek, efendim ahlaki eğitimleri nereden öğrenecekler, kimden öğrenecekler, bu konuda annelere babalara düşen görevler neler? Bunlardan biraz konuşalım.
1: Burada da anne baba olarak yine ikimizde de sorumluluk var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Erkek ailesinin koruyucusudur ve onlardan sorumludur. Kadın da eşinin, evinin, çocuklarının gözetleyicisidir ve onlardan sorumludur diyor. Yani ne sadece kadına veriyor ne sadece erkeğe veriyor. Biz elimizin altındakilerden sorumluyuz. Elimizin altında çocuğumuz var, komşumuz var, o var, bu var, kim varsa hepsinden sorumluyuz. Babanın bir erkek olarak sorumluluk hem maddi hem hukuki hem himaye edici vesaire var bunlar. Aynı zamanda baba dış dünyaya da cesaret veren, sınırları öğreten, kuralları öğreten, otoriteyi öğreten bir yerde. Aynı zamanda dış dünyada karşımıza çıkan problemlerle nasıl başa çıkıyoruz, ruhsal dayanıklılığımız nasıl, bedensel dayanıklılığımız nasıl, o problemleri çözerken iletişimimiz nasıl, burada çok önemli ve kıymetli yeri var. Asla hani arka plana atabileceğimiz bir yerde değil ailede, toplumda erkekler. Kadınlar da keza öyle. Kadınların sorumluluğuysa ilk medrese değil mi? Annelerin kucağı ilk medrese oluyor. Burada da çocukların iç sesi gelişiyor. Duygu regülasyonu gelişiyor, şefkat gelişiyor, karakter, ahlak ve hal dili. yerleşiyor. Hal dili ne demek? Yani işte ben onu severek bakım verdiysem, şefkatle beslediysem ya da işte namazlarımı kılarken huzurlu bir şekilde o huzura gittiysem, evin işlerini yaparken oflamadan puflamadan yine şefkatle, ilgiyle, güzellikle yapıyor olursam. Mesela benim çocukluğumda hatırladığım en güzel şey nedir biliyor musunuz? Böyle hani dini şeylerle ilgili böyle hatıralara gittiğimde arşivlerimde babaannemle birlikte helva yaptığımızı, böyle kandil gecelerinde, ve babaannemin hep okuduğunu, Kur'an-ı Kerim okuduğunu hatırlıyorum. Annemin yemek yaparken işte bir aşure kaynatırken böyle hep Kur'an-ı Kerim okuduğunu başında hatırlıyorum. Yani bunlar o kadar kıymetli değerler ki, cuma geceleri işte Yasin-i Şerif okumanın ne kadar kıymetli olduğunu belki 6 yaşındaki bir çocuğa, bak Yasin-i Şerif işte okumak cuma geceleri kıymetlidir dediğinizde 6 yaşındaki bir çocuk bunu anlamayacaktır. Ama hal diliyle, davranışlarıyla her cuma gecesi bir Kur'an-ı Kerim okunan bir evde büyümek ve bunu görmek, o atmosferi yaşıyor olmak, evde Kur'an-ı Kerim'in okunuyor oluşu, işte namaz kılınıyor oluşu, bunları çocuğun gözlemlemesi ve görmesi. Bunları yaparken de en önemli şey bizim severek yaptığımızı görmesi. Oflayarak, puflayarak, yine şimdi yine buna kalkıyorum, yine bunu yapmak zorundayım gibi bir yerden değil de severek, onu şefkatle, isteyerek, istekle yaptığımız bir yerden olursa çocuklara bu geçecektir. Zaten çocuklar bizim duygularımızı okuyorlar. Duygularımızı içselleştiriyorlar ve yaşıyorlar. En temelde çocukluk hayatımızda aldığımız eğitimler oluyor. Dolayısıyla buralara baktığımızda o aile atmosferi içerisindeki o hem manevi yaşam, anne babanın yaşadığı, verdiği tepkiler, önemsediği şeylerle de ölçülüyor. Türbanlı bir aileysem, anneysem, dışarıda çalışıyorsam, türbanımla çalışıyor olmak, tesettürüme dikkat ediyor olmak, bir kız çocuğuna ya da erkek çocuğuna sahip oluyorsam tesettürün öneminin ne kadar önemli bir şey olduğunu onlara göstermiş oluyorum. Namazlarıma dikkat ettiğimi gösteriyorsam eğer, namaz kılarak da çalışabileceğimi, değil mi? Erkek çocukta bugün hani mesela hala var mı bilmiyorum ama namaz kılmayan, mescidi olmayan şirketler vesaire belki hala vardır, bilemiyorum ama bunlara dikkat ediyor oluşunu en temelde vermiş oluyoruz. Niye? Çalışabilirim ama namazımı bırakmıyorum. Çalışabilirim ama tesettürümden vazgeçmiyorum. Çalışabilirim ama eve geldiğimde Kur'an-ı Kerim'imi okuyorum. Orası benim hayatımın içerisinde. Daha doğrusu o dini yaşam benim hayatım. Çalışma hayatı onun içerisinde. Dünyevi hayat onun tuzu biberi gibi.
0: Evet.
1: En temel, en çatı, en çerçevem, en büyük çerçevem İslami, o dini boyutum, inancım. Bir de şey demiştiniz hocam, şimdi güncel yaklaşımlarda var ya, çocuk kendisi isterse, ne isterse onu seçecek gibi bir yerde.
0: Hı hı.
1: Maalesef ben şimdiki çocuklara, hem bir çocuk yetiştirerek, lise çağında da çocuğum var, ilkokul çağında da çocuğum var, bu bir anne olarak da bu kaygıyı taşıyorum. Şu anda o kadar her şeyi biliyor, yani her şey ellerinin ve ayaklarının altında. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Belki bizim zamanımızda hani hadis reddeden kimdi, ateist kimdi, belki biz o kadar bilemiyorduk. Şu anda her şey o kadar ulaşılabilir ki, her şeyi biliyorlar çocuklar. Araştırdıklarında, yazdıklarında her şeye ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla şu andaki zamanda ben daha çok İslami ilimlerin, yani Allah'ın, peygamberin, sünnetin yaşam tarzının dönüşmesinin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanlışa çok yakın.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Allah-u Teala da ne buyuruyor? Biz çocuğu İslam üzerine
0: yarattık
1: ama onu ailesi Yahudi ya da Mecusi yapar diyor. Dolayısıyla bize çok rol düşüyor. O yüzden onun seçimine bırakamayız. İnsan en uzun canlı anne babasıyla birlikte yaşayan canlı. Neden? Çünkü buna ihtiyacı var. Rehberliğe ihtiyacı var. Ki bugün biz baktığımızda gelişimsel olarak, nörobiyolojik olarak, gelişimsel olarak 25 yaşlarına kadar yükseldi bu. Ergenlik çağının bitmiyor oluşu, kararlı doğru. Ergen çağının bitmiyor oluşu ne demek? Prefrontal korteksin yeterince çalışmıyor olduğunu gösteriyor. Yani orada bir inşaat var ve hala daha doğru karar verme mekanizması gelişmemiş demek. Yani bu ne demek? Anne babanın ya da büyüklerin, hatırı sayılır insanların rehberliğine ihtiyacı var demek.
0: Evet. Evet hocam. çocuk annesinden babasından dini eğitimini de almalı. Evin reisi veyahut da işte anne baba istişare edip kız çocuğu veya erkek çocuğu dini eğitim alması için yahut işte Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmesi için vesaire gerekli yerlere, bu işleri yapan yerlere mutlaka, hı hı, göndermeli. Çocuğun kendi haline bırakılması söz konusu değil. Yani o dinini seçsin. Öyle bir şey olamaz. Ama ergenlik çağını tamamladıktan sonra değiştirir. O kendi bileceği iş artık.
1: Yani o da bizim imtihanımız olur değil mi? Hazreti Nuh gibi.
0: Yani Adem Aleyhisselam'ın iki çocuğu vardı malumunuz. Habil ve Kabil. Birisi güzelliğiyle meşhur Habil. Kabil de yaptığı fenalıklarla meşhur. Ama bir peygamber çocuğu olmasına rağmen o yanlış bir yolu seçmiş ve devam etmiştir. Ama bu seçme onun herhalde ki ergenliğini tamamladıktan sonraki bir dönemde seçtiği şekildir. Yoksa babası ve annesi Havva validemiz Adem Aleyhisselam onlara en güzelini öğretmişlerdir mutlaka. Mutlaka, hı-hı, onda şüphe yok. Peygamber çünkü yani. Hı-hı. Ama sonradan o kötü bir yola sapmış. Hı-hı. Öteki Kabil. Evet. Evet hocam.
1: Evet, psikolojide de diyoruz yani ilk 6 yıl çok önemli. Karakter gelişimi için birçok şeyin temeli orada atılıyor. Dini eğitim temelinin de orada atıldığını düşünüyorum ben. Yani şöyle geriye dönüp baktığımda hani ya yaz kurslarına giderdik böyle hani camilere. Evet. Çok güzel olurdu. Oradaki hocamın öğrettiği mesela bir işte hapşırırken yapılacak dua, ne bileyim yemek duası, onları daha çok hatırladığımı görüyorum ben. Yani gerçekten orası temel kazanıyor yani. Çok önemli çocuklukta böyle şeyler. Yaz geldi mesela, şimdi çocuklar evdeler. Biz her böyle dönemlerde evde bir istişare aile toplantısı oluşturup şunu deriz: hadi bakalım bu yaz kimler, işte önümüzde şöyle bir tatil var, kim nereye gidiyor, kim nereye gitmek ister ve ne yapmak ister. Önce en başta hani ailemiz için önemli olan neyse, mesela dini eğitimse, oraya işte şurada şu var gitmek ister misin, burada bu var gitmek ister misin, onun seçenek sunup ona da bırakmıyoruz. Çocuk ne ister? Sabahtan akşama kadar tablet, telefon, evde bilgisayar başında oyun oynamak ister. Şu var, bu var, hangisine gitmek istersin? Hangisi, işte yakın olanı mı tercih etmek istersin, buna mı gitmek istersin? Yani bizim aile olarak koyduğumuz bir yer var. Mesela dini eğitim alsın istiyorum, öyle bir kursa gitsin istiyorum. Ya da spor okuluna gitsin, spor kursuna gitsin istiyorum. Çerçevem belli. Ama ona seçenek sunabilirim. Evin yakındakine mi gitmek istersin, şuradakine mi gitmek istersin? Orada ona seçenek sunabilirim. Ama temel şey de ona seçenek sunmak gibi bir lüksümüzün olmadığını düşünüyorum.
0: Evet. Bir iki dakikamız daha var. Son olarak söyleyeceğiniz kaç cümle?
1: Ben son olarak şunu söyleyebilirim. Gerek evde, gerek dış dünyada çalışan anneler için her şeyi yapmak yerine, her şeye yetişmek yerine yeteri kadar yapıyor olmak, yani yeterince oluyor olması yeterli olsun. Ve yardım isteyin lütfen. İşte yetişemediğiniz yerde eşinizden olabilir, komşunuzdan olabilir, büyüklerinizden olabilir, yardım istemek çok önemli. Çünkü bunun arka planında zihinsel bir emek de var. Düşünüyor, planlıyor, şu mu yapılacak, bu mu yapılacak, şu eksik, bu eksik. Bunları da paylaşın lütfen hayat arkadaşınızla. Sorumlulukları paylaşın, zihninizde o kurduğunuz planları paylaşın. Şu yapılacak, bu yapılacak, hangisini sen yaparsın, eve işte sen mi yetişirsin, ben mi yetişirim, bunları da paylaşıyor olmak. Çünkü zihnimizi dediğim gibi kimse okuyamaz. Eşimiz dahi olsa, eşimiz de bunu okuyamaz. Dolayısıyla bu sorumlulukları, zihnimizdeki bu emekleri de paylaşmak lazım. Ve hayır diyebilmek, sınır çizebilmek önemli. Şimdi bu da çok popüler oldu ve insanlar artık irite oluyor. Yani farkındayım sınır çizebilmek dediğimde. Şunu kastetmek istiyorum. Önceliğim ne? Benim önceliğim dış dünyadaki şusu mu ya da iş hayatında görevim olmayan şeyleri yerine getirmek mi, yoksa çocuğum mu, eşim mi? Bana bir iş yüklendiğinde, dışarıdan sorumluluğum olmayan bir şey yüklendiğinde, bu benim sorumluluğum mu diye

0: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber. İyi akşamlar. TGRT Haber ekranlarında akşam haberlerinde ben Alper Altun. Gelişmelerle yeniden karşınızdayım. Akşam haberlerine sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Ankara'dan bir yangın haberi sevgili seyirciler. Bir depoda yangın çıktı. Görüntüler ekranlarınıza yansımaya başlıyor. Evet, bir depoda çıkan yangın nedeniyle ekipler müdahale etmeye başladı. İşte görüntüler. Başkent'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ankara'da Yeni Mahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Macun Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı bu yangın. Sevgili seyirciler, ihbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmiş durumda. Şu anda müdahale devam ediliyor yangına ve aynı zamanda ekiplerin yangına, evet, dediğimiz gibi müdahalesi de devam ediyor. Koruma altına alındı bölge. Vatandaşlar da güvence altına alınmaya çalışılıyor. Şu anda yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Evet, Türkiye'den bu sıcak gelişmeyle birlikte başladık. Tabii Orta Doğu'ya geçeceğiz. Orada da yangın yeniden başlamak üzere. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes, 60 günlük ateşkes yarıda kalmışa benziyor. Trump yönetiminden yeni tehdit açıklamaları var. 1000 füzeyi İran'a doğrulttuk diyor Trump. Müçteba Hamaney ise, İran'ın dini lideri ise, intikam çağrıları yapıyor.
2: Bu görüntüler Trump'ı çileden çıkardı. Amerika ile İran arasındaki gerilim karşılıklı imha tehditleriyle en tehlikeli evreye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast düzenleyeceği iddiaları üzerine adeta bombanın pimini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, 1000 füze hedefe kilitlendi. İran'a doğrultulmuş bekliyor. Bana suikast düzenlemeye kalkarlarsa binlercesi takip edecek dedi. Trump, ABD ordusunun bir yıl boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve harabeye çevirmeye hazır olduğunu söyledi. Trump'a sert karşılık İran dini lideri Müçteba Hamaney'den geldi. Hala gizemini koruyan dini lider sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının intikamının alınacağını söyledi.
3: Senin temiz kanının intikamını suçlu ve alçak katillerden hesap sorarak alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam milletimizin talebidir ve mutlaka gerçekleştirilmelidir. Şehit liderin alçak katilleri isimleri en üst düzeyden en alt düzeye kadar eksiksiz biçimde kayıt altına alınmış olan bu kişiler yataklarında huzur içinde ölme hayallerini de mezara götüreceklerdir.
2: İsrail'e yakın ABD merkezli Axios haber sitesine göre ise Washington, Tahran yönetimine sadece bir gün süre tanıdı. Amerikan CNN televizyonu da İran'ın savaşa hazırlandığını öne süren yeni uydu görüntüleri yayımladı. İddiaya göre İran, ateşkes süresi boyunca yeraltı nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başladı. İran cephesinde ise hem sert açıklamalar hem müzakere talebi birlikte yürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Hazine Bakanı'nı mutabakatı ihlal etmekle suçladı. İran sözünü tuttu ama Amerika çiğnedi. Burada sadece karşılıklı uyum işe yarar dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Meşhed kentinde Katar arabulucularıyla bir araya geldiklerini resmen duyurdu. Ancak ABD ile müzakere taleplerinin olmadığını söyleyen Beka'yı, bölgesel arabulucuyu ise reddetmediklerini ve görüşlerini Katar tarafına ilettiklerini aktardı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş mekanizmalarını ele almak üzere Umman'a gitti. Masa kurulmaya çalışılsa da sözcü Beka'yı İran ordusunun kıyılarda, adalarda ve sınırlarda en yüksek alarm seviyesinde teyakkuzda beklediğini vurguladı. İran'da son noktayı koyansa İran Meclis Başkanı Kalibaf oldu. Kalibaf, bu çatışmanın sonu asla İran'ın teslimiyetiyle bitmeyecek, zorbalık dönemi geride kalmıştır diyerek meydan okudu.

0: Gazze barış planı ise tıkanmış durumda sevgili seyirciler. İsrail'in soykırım ve savaş ısrarı yüzünden bölgede aylardır ilerleme sağlanamıyor. Gönderilmesi kararlaştırılan sembolik 20 kişilik birlik bile henüz bölgeye gidemedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başlatılan ve Türkiye'nin önemli rol oynadığı Gazze barış planı İsrail terörüne takıldı. Gazze'de ise insani kriz giderek derinleşiyor. Amerikan basınına göre Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü büyük bir sevkiyat krizi yaşıyor. Planlanan dev güç, Fasait 20 kişilik sembolik birliği dahi henüz bölgeye gönderemedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 100 milyon dolar fon sağladığı Refah'taki insani bölge projesi de aylardır ilerleme kaydedemedi. Uluslararası planlar kağıt üzerinde kalırken, soykırımcı İsrail ordusu ise Gazze şeridi genelindeki katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Tufah mahallesindeki bir okulu bombalarken savaş gemileri de kıyıları hedef aldı. Ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1092 Filistinli katledildi, 3507 Filistinli de yaralandı. Öte yandan Filistin siyaset cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 yıl sonra parlamento seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler özgür ve doğrudan seçimlere katılmaya çağrıldı. Filistin'de son parlamento seçimleri 2006 yılında yapıldı.
0: İngiltere'nin yeni başbakanı neredeyse belli oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, başbakan olmasına yetecek oyların neredeyse tamamını topladı.
1: İngiliz siyasetinde güç değişimi yaşanıyor. İstifa eden Başbakan Keir Starmer'ın ardından İşçi Partisi'nin yeni lideri ve ülkenin bir sonraki başbakanı olmaya hazırlanan Andy Burnham artık gün sayıyor. Eski Manchester Belediye Başkanı olan ve sadece haftalar önce ara seçimle parlamentoya giren Burnham, partisinde kelimenin tam anlamıyla bir fırtına kopardı. Burnham, 403 İşçi Partili milletvekilinden tam 322'sinin resmi desteğini arkasına aldı. Burnham, rakiplerinin aday olmasını matematiksel olarak imkansız kılacak 323 sınırına sadece bir adım uzakta. En güçlü potansiyel rakibi El Carnes'ın yarıştan çekilmesiyle birlikte Burnham'ın haftaya salı günü resmen tek aday olarak lider ilan edilmesi bekleniyor. By building a more collaborative politics in Westminster. Burnham ilk mesajlarını da verdi. Londra merkezli siyaset anlayışını yıkacağını söyleyen deneyimli siyasetçi, enerji ve su sektörlerinde kamusal kontrolü artıracağını vaat etti.
0: Rusya, Türkiye'nin elindeki S-400'lerin 3. bir ülkeye satışına yönelik bir açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, konuyu Türkiye ile görüşüyoruz dedi.
1: Rusya'dan Türkiye'nin elinde bulunan S-400 füze hava savunma sistemlerinin akıbetine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye ve Rusya'nın S-400'lerin 3. bir ülkeye satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Peskov, satış olasılığını çok hassas bir konu olarak nitelendirdi. Kremlin sözcüsü konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti. Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı. Türkiye'nin F-35 satışı ve katsa yaptırımlarının kaldırılması için S-400'leri 3. bir ülkeye satabileceği iddia edilmişti. Bu ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ve görüşmelerde son pürüzlerinde giderildiği belirtilmişti. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından kendisinin F-35'lerin satılması eğiliminde olduğunu söylemişti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatında hayata geçirilecek düzenlemeyi duyurdu. İşte polislerimizin çalışma şartlarında yaşanacak olumlu gelişmeler ve değişimler.
2: Polisi mesai konusunda da rahatlatmak için artık 12-24 veya 12-36 diye biliniyor. Çalışma saatlerini buna göre düzenlemek istiyoruz. Buna geçtikten sonra da mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak.
1: Gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarını mesai konusunda rahatlatacak yeni bir sistemin yolda olduğunu duyurdu.
2: Yani 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi CNN Türkiye konuk oldu. Gündeminde önemli başlıklar vardı. Polislerin mesai saatlerindeki düzenlemenin ardından lojman sorununun da bir an önce çözüleceğini belirtti.
2: Polislerimiz lojman bulmakta da zorlanıyorlar. Dışarıdaki ev kiraları da yüksek olduğu için ilk önce işe İstanbul'dan başlayalım. Biraz İstanbul'da lojman alımına gidelim, ev alımına gidelim, bunu polislerimize tahsis edelim diye. Dünden mesela 600 tane lojmanın alımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüze de söyledim.
1: Bakan Çiftçi, Türkiye'deki en büyük tehditlerden birinin organize suç örgütleri olduğuna dikkat çekti.
2: Yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evini kurşunluyorlar, arabasını kurşunluyorlar, onlardan haraç istiyorlar, sokağın hakkını talep ediyorlar. Biz mücadelemizin birinci başlığına bunu koyduk.
1: Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok dedi. Suçlulara bu sözlerle gözdağı verdi.
2: 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını pasifize edeceğiz. Ha, bu yani eylem yapamaz hale getireceğiz.
3: Günaydın arkadaşlar.
4: Sağ
3: ol. Nasılsınız?
4: Sağ ol.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı ve bakın nasıl bir karar verildi.
5: Buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
1: Tahliye kararı verilmedi. 7 sanığın tutukluluğuna devam denildi.
6: Başkan.
1: 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme heyeti tutukluluk incelemesi yaptı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aralarında görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
7: Bana baktığınızda kendinizi göreceksiniz.
1: Sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğunun birlikte değerlendirildiği kaydedildi.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de CHP'li belediye meclis üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimi için tiyatro ifadesini kullanmasına şehit aileleri tepki gösterdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.
8: Tiyatroyu onlar oynadı, biz oynamadık.
9: 15 Temmuz'da Bahçelievler'de şehitler varmış.
8: Şehit mi varmış Bahçelievler'de? Varız ve buradayız.
1: Öyle sözler söylendi ki tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. 15 Temmuz şehitlerinin aileleri sert tepki gösterdi. Yaşananların ardından CHP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı.
8: 15 Temmuz diye bir şey yok. İdare edemezler. Çevirdik.
1: İstanbul'da Bahçelievler Belediye Meclisi'nin pazartesi günü gerçekleştirilen oturumuna 15 Temmuz'la ilgili tiyatro tartışması damga vurdu. CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş'la Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Gencay Özcan'ın kullandığı ifadeler salonda tansiyonu yükseltti.
9: 15 Temmuz'da Bahçelievler'de şehitler varmış.
10: İki tane, bir hanımefendi, bir beyefendi 15 Temmuz'da alay etti.
1: Tartışma kısa sürede büyürken şehit aileleri de meclise gelerek yaşananlara sert tepki gösterdi.
8: Biz o tiyatroyu bozduk. Tarih yazdık.
10: 15 Temmuz şehitlerimizin eşleri burada, çocukları burada. Bunlar ne yoluna gittiler? Tiyatro olarak mı gitti?
1: Olayla ilgili yargı da harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li isimler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlattı.
3: Çocuğun babasız kaldı.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği programa katıldı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hainlerin nasıl bozguna uğratıldığını anlattı.
4: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
1: O gece Türkiye demokrasi tarihinin en kritik anlarından birini yaşadı. Milletin kararlı duruşu hain planları boşa çıkardı.
4: Sonuçta Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı yaşandı. Fakat asıl büyük destan ondan sonra başladı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuşma yaptı. 15 Temmuz'un demokrasi tarihindeki önemine dikkat çekti.
4: 15 Temmuz saldırısının sadece bir askeri darbe girişimi olarak nitelenemeyeceğini artık biliyoruz. Devletin kurumlarının ele geçirilmeye çalışıldığı bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıyaydık.
1: Duran darbe girişiminin yaşandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete çağrısını vurguladı.
6: Ben bu ülkede başkomutan olarak Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
4: 15 Temmuz gecesinde kendisinin meydanlara çağrısı ve milletimizin buna uymasıyla milli irade tecelli etti.
1: Tankların karşısında duran vatandaşlar demokrasi tarihine geçen bir direnişe imza attı.
4: Bu tanklar karşısında sıradağlar gibi duran milletin destanını biz unutmayacağız. Unutturmayacağız. Nice 10 yıllar geçse de bunun arkasındayız. Halkımıza, milletimize, gencimize anlatacağız.
0: 15 Temmuz'un 10. yılında acı yine taze. Ankara Gölbaşı'nda o hain darbe girişimi gecesinde şehit düşen ikiz polislerin babasıysa hain FETÖ'cü darbecilere öfke kustu.
11: Elhamdülillah benim çocuklar şehit oldu. Şehitlik güzel bir makam. Herkese nasip olmaz.
1: Birlikte doğdular, birlikte büyüdüler. Vatan uğruna omuz omuza şehadete yürüdüler. 15 Temmuz'un ikiz kahramanları Ahmet ve Mehmet Oruç'un hatırası 10 yıldır yaşatılıyor.
11: Gerektiğinde ben veya bir tane oğlum hayatta bu vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Bu memleket vatansız yurtsuz değil.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehit ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç anıldı. Baba Oruç evlatlarının Adana'daki kabri başında gözyaşı döktü. Onlar birlikte doğdular, birlikte büyüdüler, omuz omuza vatan savunmasına koştular. O hain gecede de bombalarla yan yana şehitlik mertebesine ulaştılar.
11: Gerçekten acı büyüktür ama Allah'tan gelen başımızın üstünde yeri vardır. Ben her hafta sonları, hafta cuma günleri genellikle tabi ziyaretime geliyorum. Kendilerine görüşüyorum, konuşuyorum. Hasret gideriyorum. Bize çok acı çektirdiler. Rabbim de onları o tarafta inşallah yer bulamazlar. Ateşte cayır cayır yansınlar. Biz hakkımızı asla helal etmiyoruz.
0: 15 Temmuz gazilerinden Musa İlhansa tam 10 yıldır kalbinin altında hain FETÖ'cülerin 3,5 santimlik kurşunuyla yaşıyor ve bakın ne söylüyor.
12: Benim için gurur.
1: 15 Temmuz gecesi çocuğunu, eşini geride bıraktı. FETÖ'cü hainlere karşı vatan için göğsünü siper etti.
12: Vatan olmayınca evlat da olmuyor. Vatan olmayınca eş de olmuyor. Vatan olmayınca hiçbir şey olmuyor.
1: Musa İlhan darbe girişimini duyar duymaz tereddüt etmeden sokağa çıktı. Hainlerin açtığı ateşle ağır yaralandı.
12: Cenab-ı Allah 15 Temmuz'u tekrar yaşatmasın. Şu an öyle bir şey olsa yine o 9 aylık çocuğumu bırakır koşa koşa giderim.
1: 4 gün yoğun bakımda kaldı. Zorlu tedavi süreci geçirdi.
12: Sonra ilk uyandığımda hemşire hanıma Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu diye sormuşum. O da hemşire hanım dedi ki yaşıyor. Şu anda televizyonda dedi. Allah hamdolsun yani bizler korkmuyorduk. Korkmayacağız.
1: 10 yıldır kalbinin altındaki kurşunla yaşayan Musa İlhan direnişin canlı simgesi oldu.
12: Benim 3,5 santimetre boyunda bir göğsümde nişanem var. İnşallah ahiret onu götüreceğim.
1: Musa İlhan Türkiye'nin tüm terör örgütlerinden kurtulacağını söyledi.
12: Türkiye'nin 21. ve 22. yüzyılın büyük lider ülkesi olacağına inanıyoruz.
0: İki komşu ülke 4 yaşındaki Aren Eren'in açlık ve susuzluktan ölümünün ardından bu kez velayet davasıyla sarsıldı.
13: Öldüren kişiye tekrardan velayet verilmesi bir söz konusu. Bu nasıl bir kavram?
1: Daha 4 yaşındaydı. Annesi Yunan, babası Türktü. Ama o anne ve babasının boşanma sürecinin en ağır bedelini ödedi. Kardeşleri de ödemeye devam ediyor.
13: Çocuğumu öldüren kişiler tekrardan velayet için bu sefer koruyucu halde kalmasını istediler.
1: Yunanistan ve Türkiye, Dede Ağaç'ta yaşayan 4 yaşındaki Aren Eren'in ölümüyle sarsılmıştı. Babası Türk, annesi Yunan olan küçük Aren, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmişti.
13: Buradan giderken benim oğlum 22 kiloydu ama Yunanistan'da öldüğünde 9 kilo bir şekilde vefat etti.
14: Ben karşı tarafa bir anne demiyorum. İnsana bir anneye hakarettir.
1: Ancak Aren'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken bu kez gözler hayatta kalan ikiz kardeşlerin velayet davasına çevrildi. Yunanistan'daki mahkemeye katılan baba Hudaycan Eren, çocukları Laren ve Arlen'in kendisine teslim edilmesini istedi. Yunan mahkeme ise mevcut durumun devamına karar vererek ikizlerin koruyucu aile yanında kalmasına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması Eylül ayında görülecek.
13: Mahkeme de bunun üzerine onları dikkate alarak şu çocukların koruyucu halde devam etmesine davanın 23 Eylül'e atılmasına karar verildi.
1: Kararın açıklandığı günse ikiz çocukların doğum günüydü. Baba en mutlu günlerinden birini çocuklarından ayrı geçirmek zorunda kaldı.
13: Benim yarın ikiz çocuklarımın doğum günü. Ben onların doğum gününü kutlayamadım. Ben çocuklarımı göremedim. Benim çocuklarım şu anda yabancı bir kadında. Ne olduğunu bilmediğimiz bir haldeler. Yani iyiler mi kötüler mi hiçbir şekilde bir bilgimiz yok.
1: Yunanistan ziyaretinde 4 yaşındaki oğlu Aren'in mezarını da ziyaret eden acılı baba gördüğü manzaranın acısını daha da artırdığını anlattı.
13: Ben oğlumun mezarına gittim. Benim oğlum kimsesizler mezarlığında gibi. Mezar gittim, mezar önüm mezarı yok. Gittiğim bir toprak parçası onun bile üzerinde yok ya, adı bile yazmıyor.
1: Acılı aile Türk yetkililerden yardım isteyerek duruma müdahil olmalarını talep ediyor.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ilan etti. İşte son ifşa listesi.
15: Günümüzde her şey, affedersiniz, eşek adı, et etti, hepsi karma çorman oldu. Yani denetlersin.
1: Ne milletin sağlığı ne de ağız tadını umursadılar. Sattıkları gıdalara yasaklı ya da daha ucuz ürünleri karıştırdılar. Yani hile yaptılar. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine takıldılar. Taklit ve tahşiş listesine alınıp ifşa oldular.
16: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
1: Bursa'da Ergün Sucukları'nda, Mersin'de Zeynep Et Tavuk Dünyası ve Lina Et Gurme markalarının dana kıymasında at, eşek et tespit edildi. Ankara'da Özüce et ürünlerine ait kasap marka Dana Sucuk'ta deri dokusu ve kanatlı etine rastlandı. İstanbul'da yöremiz 3 lahmacun pide salonunda lahmacun iç harcında sakat at bulundu. Mercan çiftliğinin büfe piliç salam 400 gramlık ürününe mekanik ayrılmış kanatlı eti kattığı anlaşıldı. Ayvalık Gurme ve Dededen Toruna markalarının zeytinyağlarında hile yaptığı anlaşıldı. Mevsimsel Baharat markasının kekiğinde de yabancı madde tespit edildi.
17: Bunlar da muhafaza yapılıyor. Zaten sağlıksız, güvenilir olmayan gıda bunlar şu anda.
1: Nurçay Priz ve Nurçay Altın Başak markaları ise siyah çayda gıdada yasaklı boya maddesi kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapanların tam listesini kendi internet sitesinde güvenli gıda bölümünde paylaşıyor.
0: Avrupa'nın göbeğinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük katliamın Srebrenica soykırımının üzerinden 31 yıl geçti. En az 8372 Müslüman Boşnak sivilin katledildiği o karanlık günlerin acısı hala dün gibi taze.

0: Tarih 11 Temmuz 1995. Tam 31 yıl önce tarihin gördüğü en hunharca soykırımlardan birinin kapısı aralandı. Srebrenica soykırımı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bıraktığı derin yara hala kanıyor. Ne ma vas, 11 Temmuz 1995'te Srebrenica önce Sırp kasabı Ratko Mladić güçlerince işgal edildi. Birleşmiş Milletler tarafından sözde güvenli bölge ilan edilen Srebrenica'da soykırımın ilk adımı atıldı. Hollandalı barış gücü askerlerinin gözü önünde on binlerce boşnak Müslüman Potoçari Birleşmiş Milletler üssünden zorla çıkarıldı. Kadınlar ve çocuklar otobüslerle sürgün edilirken 12 yaşından büyük tüm erkekler sorgu bahanesiyle alıkonuldu. Ardından ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda günler süren sistemli toplu infazlar başladı. En az 8372 boşnak sivil canice katledildi. Katliamın izlerini gizlemek isteyen Sırp güçleri cenazeleri buldozerlerle ülkenin dört bir yanındaki toplu mezarlara gömdü. Ancak cesetlerin çürümesi toprağın kimyasal yapısını değiştirdi. Bu bölgelerde perin otu, yavşan otu ve ölüm çiçeği yoğun şekilde yetişmeye başladı. Bu bitkiyle beslenen mavi kelebekler sadece bu çiçeklerin olduğu alanlarda toplandı. Böylece mavi kelebeklerin izinden katledilenlerin kemikleri adım adım bulundu. Aradan geçen 31 yıla rağmen toplu mezarlardan her yıl yeni kayıpların kemikleri çıkarılmaya devam ediyor. Bu yıl dönümünde kimlik tespiti yeni tamamlanan 10 Bosnalı'nın daha yeşil çuhalı tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Aralarında öldürüldüğünde henüz 17 yaşında olan Senat Yusiç'in de olduğu 10 kişi gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Bu yılki definlerin ardından anıttaki mezar sayısı 6782'ye yükselirken cenazesine hala ulaşılamayan binlerce kişi için derin acı ve arayış sürüyor.
1: Asya Pasifik'te Bavi Tayfunu alarmı yaşanıyor. Filipinler'de ölü sayısı artıyor. Tayvan ve Japonya'da hava ulaşımı neredeyse durdu. Çin ise yüz binlerce kişiyi tahliye etti.
0: Pasifik'te etkili olan Bavi Tayfunu Asya Pasifik ülkelerinde yaşamı felç etti. Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfundan yarım milyondan fazla kişi etkilenirken 11 binden fazla kişi evlerini terk etti. Tayvan'da en az 14 bin kişi tahliye edilirken 920'si dış hat olmak üzere 1200 uçuş iptal edildi. Japonya'nın Okinawa bölgesinde de 345 uçuş gerçekleştirilemedi. 24 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Tayfunun Çin'in doğusundaki Wenzhou kenti yakınlarında karaya ulaşması bekleniyor. Yetkililer 600 binden fazla kişiyi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye etti. Bölge genelinde şiddetli rüzgar, sel ve toprak kayması riskine karşı alarm durumu devam ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.
1: Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe yaşanan depremlerin bilançosu ise ağırlaşıyor. Resmi verilere göre can kaybı sayısı 5000'e dayandı.
0: Yaşanan felaketin büyüklüğünü gösteren görüntüler. Her yer adeta harabeye dönmüş durumda. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler geride büyük bir yıkım bıraktı. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'nın son açıklamasına göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5000'e dayandı. Yaralı sayısı ise 17.000 civarında. Şu ana kadar 6.462 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Deprem nedeniyle 856 bina hasar görürken 190 bina tamamen yıkıldı. Yaklaşık 18.000 kişi evsiz kaldı. Depremzedelere tıbbi yardım ve insani destek ulaştırılırken arama kurtarma çalışmalarına 3000'den fazla uluslararası görevli, 30.000 aşkın yerel personel ve yaklaşık 30.000 gönüllü katılıyor. Yetkililer depremlerin ardından şimdiye kadar 1171 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Bölgede riskin devam ettiğine dikkat çekiliyor.
1: Avrupa'da kavurucu hava sıcaklıkları deniz suyunu da sıcaklığını da artırınca et yiyen bakteri alarmı verildi. Bazı şehirlerdeki plajlar kapatıldı.
0: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar bu kez denizlerde et yiyen bakteri alarmına yol açtı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, deniz suyunun ısınmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit eden Vibrio bakterisinin hızla çoğaldığını duyurdu. Risk haritasına göre Baltık ve Kuzey Denizi kıyıları en tehlikeli bölgeler olarak öne çıkarken Fransa, Almanya ve İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Uzmanlar açık yarası, kesiği veya yeni yaptırılmış dövmesi olan kişileri denize girmeme konusunda uyardı. Bakterinin yaralardan vücuda girmesi halinde şiddetli ağrı ve şişlik yaptığı, bağışıklığı zayıf olanlarda ise ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceği belirtildi. Yetkililer ayrıca midye ve istiridye gibi iyi pişirilmemiş deniz ürünlerinin tüketilmesinin de büyük bir zehirlenme riski taşıdığını vurguladı.
1: Avrupa Birliği ile Meta arasındaki dijital denetim gerilimi büyüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Facebook ve Instagram'ı bağımlılığı teşvik etmekle suçluyor.
0: Avrupa Birliği Komisyonu sosyal medya devi Meta hakkında yürüttüğü soruşturmada ön bulgularını açıkladı. Komisyona göre Facebook ve Instagram'da kullanılan tasarım bağımlılık riskini artırıyor. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve kişiselleştirilmiş içerik önerilerinin kullanıcıları platformda daha uzun süre tuttuğuna dikkat çekildi. Açıklamada özellikle çocukların ve gençlerin maruz kaldığı risklerin yeterince değerlendirilmediği belirtildi. Meta'nın mevcut önlemlerinin bağımlılık oluşturan tasarımların etkisini azaltmakta yetersiz kaldığı ifade edildi. Komisyon bu tespitlerin henüz nihai karar olmadığını, Meta'nın savunmasını sunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Soruşturma sonunda ihlal kararı verilmesi halinde Meta'ya küresel yıllık cirosunun %6'sına kadar idari para cezası uygulanabilecek. Avrupa Birliği'nin kararı teknoloji şirketlerine yönelik dijital denetim sürecinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
1: Yeni bir araştırma, ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirirken sık sık telefona bakmalarının çocukların duygusal gelişimini olumsuz etkileyeceğini ortaya çıkardı.
0: Çocuklarla iletişim sırasında telefon kullanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse durum vahim. Çünkü ebeveynlerin ekran alışkanlıklarının çocukların psikolojisini etkileyebileceği tespit edildi. ABD'de 12 ile 17 yaşları arasındaki 600 ergenin katılımıyla bir çalışma gerçekleştirildi. Katılımcılar anne ve babalarının konuşma sırasında telefonlarına yönelmesinin kendilerini ihmal edilmiş ve önemsenmemiş hissettirdiğini söyledi. Araştırmacılar bu durumun çocuklarda kaygı düzeyini artırabileceğini ve güvenli bağlanma duygusunu zayıflatabileceğini belirtiyor. çalışma ayrıca ebeveynlerin yoğun telefon kullanımının çocuklarda ekran bağımlılığı riskini ve bazı davranış sorunlarını artırabileceğine işaret ediyor. Araştırmayı yapan yetkililer, çocuklarla kurulan yüz yüze ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak iletişimin sağlıklı duygusal gelişim açısından önemli olduğunu vurguladı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayındaki ithalat ve ihracatla ilgili son verileri açıkladı. İşte o rakamlar.
0: Türkiye'nin dış ticaretinde dikkat çeken tablo, ihracat ve ithalatta fiyatlar arttı ama ticaretin miktarı azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracatta ürünlerin ortalama değeri %14,2 arttı. Ancak ihraç edilen ürün miktarı %20,8 geriledi. En yüksek fiyat artışı %52,5 ile yakıt grubunda görüldü. Ham maddelerde %11,3, imalat sanayinde %12, gıda, içecek ve tütünde ise %8,8 artış kaydedildi. İthalatta da benzer bir tablo oluştu. İthalat birim değer endeksi yıllık bazda %14,2 yükseldi. Yakıt grubundaki artış %49'a ulaşırken imalat sanayinde %6,4, ham maddelerde %4,3 artış görüldü. Gıda, içecek ve tütünde ise fiyat endeksi %2,4 geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mayıs'ta ihracat miktarı bir önceki aya göre sınırlı artış gösterdi. İthalat miktarı ise %6 geriledi. Dış ticaret haddinde ise sınırlı bir iyileşme yaşandı. Geçen yıl 89,5 olan endeks bu yıl Mayıs ayında 89,6'ya yükseldi.
1: Adanalı sinemacı Sabri Şenevi yakın zamanda hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın filmlerini sinemasında ücretsiz olarak vizyona soktu.
0: Film afişini kapının önüne koydu. Yazıyı zaten yazmıştı. Tek eksik kalmıştı. Onu da eline aldığı megafonla kendisi yaptı.
2: Alo, alo. Dikkat, dikkat. Bu akşam yazdık Şenevi sinemasında Kadir İnanır'ın anısına
0: Adanalı sinemacı Sabri Şenevi, Kadir İnanır hayranıydı. İnanır'ın filmlerini oynatırken sanatçının katıldığı festivalleri, toplantıları da yakından izliyordu.
3: Kadir İnanır'ın filmleri bizim için bir okuldu yani.
0: Kadir İnanır geçtiğimiz ay 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Sinemaya 1968 yılında adım atan sanatçı, en son filmi olan 2018 yapımı Kapı'da dahil 182 sinema filminde oynadı. 10 civarında dizide de yer aldı. Adanalı sinemacının adeta müziğe çevirdiği sinemasında usta sanatçının oynadığı filmlerin afişlerini görmek mümkün.
3: Kadir İnanır'ın oynadığı filmler, o karakteri, bir Tatar Ramazan, Selvi Boylum'un İllası, yani buna benzer birçok karakteri can verdi.
0: Günümüzde tek tük kalan, geçmişte ise en popüler mekanlarından birini yazlık sinema işletip sinema makinistliğini yapan biri, Şenevi'nin müzeye çevirdiği makinist odasının ortasında bir antika duruyor. Sinema projektörü, üstelik halen çalışıyor. Makaralar halinde yerleştirilen 35 milimetrelik film şeritlerini mercekler ve güçlü ışık kaynağıyla beyaz perdeye aktarmaya devam ediyor. Makaralar döndü, beyaz perdeye bir kez daha "Al boylum Selvi yazmalım" yansıdı.
3: Kadınım Asya. Kadir İnanır anısına bir hafta onun filmleriyle oynatacağım yazlık sinemada. Onun filmlerini oynatacağım. Onun anısına, Kadir İnanır anısına Kadir İnanır filmleri oynatıyorum.
0: Kadir İnanır'a hayrandı. Onu bir kez daha anmak için usta sanatçının filmlerini yazlık sinemasında ücretsiz oynatma kararı aldı. Bunu da İlyas'la yaptı.
4: Sen de bu kadarcık mıydın be oğlum?
5: Ben de bu kadarcıktım.
4: Ben de mi?
1: Saat başında akşam haberlerinde gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tam iyi de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Reklamları dinlediniz.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu renkler ülkesi Türkiye.

Ben doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç. Bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler, bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu kara denizim. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları, Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak sütü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerini ulusunun birliğine, dirliğine katmış, güzelliğin

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün beslenme ve diyeti konuşacağız. Yaz aylara da giriyoruz. Sağlıklı kilo nasıl veririz, bunu konuşacağız. Stüdyoda değerli uzmanımız, Türkiye Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Sayın Bahattin Arslan'la birlikteyiz. Kendisini daha önce de konuk etmiştik. Aslında yakından tanıyorsunuz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün sağlıklı bir şekilde nasıl kilo veririz, bunu konuşacağız. Evet. Öncesinde yani ne oluyor da biz kilo alıyoruz, onu sormak istiyorum.
2: Peki. Şimdi esasında ilk başta neden kilo alıyoruz? Şimdi farklı farklı nedenlerimiz var. Bize başvuranların hepsinin farklı nedeni olsa da genel olarak birincisi beslenme alışkanlıklarımız. Hı hı. Yani ihtiyacımızdan daha fazla kalori almak. Bakın, ihtiyacımızdan daha fazla yemek veya şunu yemek bunu yemek demiyorum. Her şey olabilir bu. Hani bir insan ekmek yiyerek, tatlı yiyerek, sebze yiyerek de şişmanlayabilir. Önemli olan aldığı kalori miktarı harcadığından fazla ise kilo alacaktır.
1: Ya da ekmek yiyerek, kebap yiyerek, lahmacun yiyerek kilo da almayabilir mi?
2: Almayabilir, tabii ki almayabilir. Yaptığı fiziksel aktiviteye bağlı. İkincisi, fiziksel aktiviteye gireceğiz. Genelde hareketsiz yaşantı, sedanter diyoruz. Masa başı oturanlar, masa başı çalışan insanların metabolizma hızları, sokakta hareketli olan, belli bir fiziksel kas gücüyle çalışan insanlara göre daha az yakıyorlar. Eskiden belki öyle çalışıyordu kişi, sonra oturarak yaşantıya geçiyor ama beslenme alışkanlığı aynı yerinde kalıyor. Sevdiği yiyecekleri hareketliyken de otururken de aynı şekilde yemek istiyor. Bu da kiloya bir neden oluyor. Hı hı. Hormonal nedenler, tiroid hormonu, şeker hastalığı, artı kalp veya karaciğer rahatsızlıkları sonucu kullanılan çeşitli ilaçlar ve psikolojik amaçlı kullanılan bazı ilaçlar kişinin yeme dürtüsünü arttırabiliyor. Ve bu kişiler daha kolay kilo alıyor. Hı hı. En son olarak da kilodaki en önemli etken genetik. Hı. Anne babası şişman olan bireyler genelde %60'lı rakamlara artık ulaşıyor. Şişman olma ihtimalleri oluyor. Hı. Biri bile anne babasından şişman olsa gelecekte şişman olma ihtimali %30, %40'lara
1: ama
2: çıkıyor.
1: Ama olmama ihtimali de var mı?
2: Olmama ihtimali tabii ki var. Hı hı. Sosyal yaşantıyla bunu rahatlıkla engelleyebiliyorsunuz. Ama o ihtimal hep duruyor. Siz engelleyeceksiniz yaşantınızla. Hı hı. Annem babam şişman, ne yapalım, bizim de kaderimiz şişman demeyeceksiniz. O zaman onların şişmanlığı genetik olarak aldığınız kısmın haricinde belki annen baban hareket etmiyordu, spor yapamıyordu, vakitleri yoktu. Yemek kültüründe yeterince bilince sahip değillerdi. Biz de tahıl kültürüne dayalı bir ülkeyiz.
1: Evet.
2: Herkes et yesin diyor ama bizde ucuz olan tahıl ve sosyoekonomik açıdan belli bir seviyede bir ülkeyiz. Genelde tahıl ürünleri, etin haricinde kalan hani bulgur, kuru bakliyat, sebze, meyve, bizde ucuz olan bunlar.
1: Evet.
2: Biz daha çok bunları tüketiyoruz ve bir günlük öğünümüzde gittiğim, eğitim verdiğim birçok yerde de görüyorum, ekmek beslenmenin neredeyse %30'unu oluşturuyor.
1: Mantığıyla ekmek yiyenler var hocam.
2: Evet. Çünkü yani doymak için tüketiyor. Orada amaç daha fazla. Hani bizde eskilerden de var, bir ekmek parası için çalışıyoruz diyorlar. Evet. Ya. Doğru. Herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor. Et götürmüyor.
1: Peki şimdi dediniz ki bu tabii genetik bir sorun olabilir ya da işte hormonlarla alakalı olabilir ya da beslenme alışkanlığıyla alakalı olabilir. Bunlardan dolayı kilo alınabilir ama bazı insanlar da diyor ki ya ben hiç mesela çok fazla yemek yemiyorum, işte şeker tüketmiyorum, ekmek çok yemiyorum.

0: ince de hareketli, öyle varsayıyor. Evet. Ama su içsem yarıyor. Böyle bir şey, bu var. Bir rivayet mi? Gerçekten doğru mu?
1: Yok, rivayet değil şöyle. Şimdi bize başvuran kişilerin %60-70'ine kilosu 100 de olsa, 150 de olsa, 70 de olsa soruyoruz. Yani normal kilosun üzerinde. Hı hı. Nasıl kilo aldınız diyorum. Ben hiçbir şey yemiyorum, kilo alıyorum diyor. Doğru söylüyor. Hiçbir şey yemiyor. Bir sabah yiyor. Hı. Uzunca süre aç kalıyor. Akşam oturup bütün günün acısını çıkartıyor.
0: Yemediğini zannediyor o zaman.
1: Evet. Hı. Şimdi normal koşullarda bir insan diyelim 1-2 saat içerisinde 100-200 kalori harcayacak. Gün içerisinde yaydığınızı düşünün beslenmenizi. Sabah yediniz işte 300-400. Arada yediniz 100. Öğlen yediniz 500-600 kalori. Arada yediniz 150-200 kalori. Akşam yediniz 500-600 kalori. O kişiler bunu yapmıyor. Hı-hı. Sabah çoğu hafif kahvaltı yapıyor veya çoğu yapmıyor. Bütün gün boyunca belki ufak tefek şeyler atıştırıyor. Akşam 1500-2000 kaloriyi mideye indirdiği zaman, sonra da uykuya geçtiği zaman, gün içerisinde fiziksel aktiviteyle harcayabileceği bir gıdayı gece alıyor. Hareketin olmadığı, metabolizmanın düştüğü bir zamanda alıyor. Ve ihtiyacı olmadığı miktarlarda alıyor bu sefer. Hı hı. Kan şekeri çok yükseliyor. Aniden düşüyor. Daha fazla yemek istiyor. Birçok kişi de bu tarz şikayeti olanları biz kontrole yolladığımız zaman uzman arkadaşlarımıza insülin direnci, gizli şeker gibi bir takım sıkıntıları ortaya çıkıyor bu kişilerin. Hmm. Ve biz ona müdahale ediyoruz. Onlara diyoruz ki az az sık sık saatli yemek zorundasınız bu probleminizi çözebilmek için.
0: Şimdi evet, bazen o söyleniyor, az az sık sık, bazen hani çeşitli diyet programları da evet. veriliyor, bazen 3 öğün yiyeyim, bazen işte sabah akşam yiyeyim. Hepimizin kafası karışıyor hocam bu reçetelerle.
1: Esasında bu reçetelerle insanların kafasının karışmaması için herkesin bir defa bir doktora, bir uzmana başvurması lazım. Nedeni şu: bizim burada söylediğimiz genele oluyor. Hı-hı. Ama sizi karşımızda gördüğümüz zaman özele söylüyoruz. O zaman size soruyoruz, alışkanlıklarınız ne birincisi? İkincisi, nasıl bir sosyal yaşantınız var? Beslenme alışkanlıklarınız ne? Hastalıklarınız var mı? Tahlil sonuçlarınıza uzman arkadaşımızdan gelen onları kontrol ediyoruz. Egzersiz yapıyor musunuz? Vazgeçemedikleriniz neler? Şimdi bunları bilirsek o zaman biz size doğru bilgiyi verebiliyoruz. Hastalığınız varsa beslenmeniz değişir. O zaman 3 öğün ye diyemeyiz bir insülin, bir diyabet hastasına ben nasıl 3 öğün yiyeyim diyeyim. Veya bir insülin direnci olan, sürekli hipoglisemiye giren bir kişiye 3 öğün ye dediğim zaman o kişide çok büyük sağlık şikayetleri ortaya çıkacaktır. Hı hı. Ve hastalığı ilerleyecektir. Ona uygun diyetini vermek gerekiyor. Hı. O yüzden klişe bir diyet yok. Klişe diyet şunu diyebilirim ben mesela en basitinden, yaz döneminde hiç diyetle alakası olmayan bir kişi, ben zayıflamak istiyorum ama böyle sıkı sıkıya diyet yapamam diyen birçok kişi oluyor. Onlara diyeceğim şu oluyor: bir kez güzel bir kahvaltı yapın. Hı-hı. Ama bu kahvaltınızda tahıllı bir ekmeğiniz olsun. Tam buğday olur, çavdar olur, yulaf olur, karışık tahıllı ekmekler, beyaz ekmek değil bakın. Hı-hı. Artık az yağlı bir peyniriniz olsun. Peynir ne kadar olsun diyorlar. Ya bir insan ne yiyebilir diyorum. 50 grama kadar peynir yiyebilir. 50 gram peynir de yaklaşık 2-3 kibrit kutusu büyüklüğü kadar bir şeydir.
0: Ya o kibrit kutusunu çok duyuyoruz
1: evet,
0: zaten.
1: Bir kibrit kutusunu kullanmayın. Bir dilim diyorum ben artık. Zeytin yemek istiyorsa 3-5 tane zeytinli ye. Yumurtanı mutlaka ye diyorum. Ama kişinin aşırı derecede safra kesesi problemi var ise, bazısının yumurtaya alerjisi var. Bazı kişilerde aşırı derecede yüksek kolesterol var. Kendi doktoru, kalp uzmanı veya daha fazla haftada bir veya iki yumurta ye demiş buna. Hı hı. Şimdi ben her gün yumurta yiyeyim, yok kalp uzmanının söylediğini dinleme diyemem ki. İlacını da ona göre kullanıyor. Belki bir tedavi yapıyorlar. O yüzden de hani televizyonda şunu yiyeyim bunu yiyeyim demek bazı rahatsızlıkları olan insanlara haksızlık yapmış oluruz. Hı hı. Onları yanlış yönlendirmiş oluruz. Yeşillik kısmını bol yiyin diyoruz. Tuz atmayın diyoruz. Herkes hı hı. için geçerli. Tuz atmayın dediğim zaman ben tansiyon hastası değilim diyor kişi. Tansiyon hastası olmana gerek yok. Tuzu biz sağlık için öneriyoruz azaltmasını. Türkiye'de çok fazla tuz kullanıyor.
0: Evet.
1: Kişi başına yaklaşık olarak 20 miligram tuz kullanıyor. Bunun normal değeri 3-4 miligramdır. Yani 5 katına yakın kullanıyoruz neredeyse biz. Çayınızı için diyoruz, açık çay için diyoruz. Şeker kullanmayın diyoruz. Birçok kişi diyor ben günde bir tane diyor çay içiyorum diyor. O zaman diyorum bir tane iki tane şeker atabilirsin diyorum. Hmm. Kişinin şeker hakkı var.
0: Doğru.
1: Tamamıyla şekersiz de vermiyoruz. Ama günde 15-20 tane çay içiyorum diyen bir kişiye ben bir iki tane şeker at dediğim zaman kalori ihtiyacının büyük bir kısmını şekerden almış olur. Hmm. Tatlandırıcı. Doğal olan tatlandırıcılar var. Tadı belki güzel değil ama bazen onu öneriyoruz. Kahvaltısını yaptı. Kahvaltıyı öğlen 12'de yapmasına izin vermiyorum. En önemlisi bu. Tamam, haftada bir gün ben onları serbest bırakıyorum bize başvuranlara. Ama hafta içi dahil olmak üzere çalışan kişiler 7-9 arası kahvaltılarını yapacaklar. Mutlaka. O kahvaltı çok çok önemli. Siz 12'de kahvaltıya başlarsanız o zaman öğünlerin hepsi kaymış olur. Akşama o zaman 9'da yemek yemek zorunda kalırsınız.
0: Ama veya kahvaltıyı 12'de yaptı. Atıyorum akşam yemeğinde 5'te 6'da değil. Sonra bir şey yemedi. O zaman olabiliyor mu?
1: O zaman şöyle diyoruz. Hafta sonları birçok kişi diyor ben geç uyanıyorum. Brunch gibi yapıyorum diyor. Evet. Tamam diyorum 11-12'ye doğru kahvaltınızı yaptınız. O zaman saat 2-3 gibi yoğurt meyve gibi bir şey atıştırın diyorum. Akşam 6 gibi ızgaranızı salatanızı tüketin. Ondan sonra bir şey yemeyin diyorum. O zaman 3 öğüne iniyor. Hani biz 6 öğün beslenin ama hafta içi rutinde çalışıyorsunuz da kahvaltı sonra meyve veya yoğurttan, sütten, ayrandan oluşan bir küçük ara. Öğlen yemeği. Öğlen yemeğinde çalışma durumunuza göre hani etli, sebzeli herhangi bir yemek yanına yoğurdunuz veya pilav makarnayı kilo durumuna göre genelde bir kaşık, iki kaşık veya bir kase öneriyoruz. Genelde şunu söylüyorum birçok kişiye. Pilav makarna mı ekmek mi diyor. Valla ekmek yiyin daha iyi diyorum. Neden diyorlar? Pilava makarnaya yağ katıyoruz biz ama ekmeğe yağ katmıyoruz. En azından diyorum size çiğnediğiniz için bir doygunlukta hissi verecek. Yani evet. Çiğneme ben bir şey yedim dürtüsü de oluşturacak. Yoksa pilavı makarna yutuyoruz biz. O yüzden onları azaltın diyorum. Onları hafta sonu ızgara yaptınız yanına koyun. Gittiniz dışarıda yediniz zaten yanına size bir kaşık iki kaşık koyuyorlar. O tarzda tüketin. İkindi saatine geldiniz. Yemekten 2-3 saat sonra şekeriniz düşecektir. O zaman da kuru meyveler. Yanına fındık, badem, ceviz gibi omega 3 kaynağı olan yağlı tohumları katıyoruz. Çayınız için yine. Kahve isteyene kahve için diyorum. İştahımı hakim olamayana sütten yapılmış bir Nescafe veya sütlü Türk kahvesi için diyoruz. İştahını en azından frenleyebilmek için. Tabii hani lıkır lıkır içebileceği bir şey değil de sıcak yudum yudum içebileceği bir şey öneriyoruz ki zaman geçirsin o süreçte. Bir an önce
0: ama
1: midesini
0: inmesin. Ama bu iş çok zor hocam. Şöyle bir şey yani şimdi hani birçok kişi biliyorsunuz hani aktif çalışma hayatında.
1: Evet.
0: Ve bunun da anladığım kadarıyla bir alışkanlığa dönüşmesi
1: kesinlikle
0: lazım. Öğle yemeği araları belli. Yani yemek yenilecek alanlar kısıtlı. Nasıl kontrol edin?
1: Şirketlerin şöyle bir şey. Bir 10 gibi bir çay molası veriyor birçok şirketler. Öğlen yemeği 12 ile 2'ye kadar bir süreç var. 4 gibi 5 gibi birçok kişi ayrılıp gidiyor işten. Akşam geç saatlere çalışanlar var ise onların bir mola saatleri oluyor. Düşünün ki bir ara mola 5 dakika sürer. Çıkıp bir tane meyve yemeniz veya bir bahsettiğim şeyleri yemeniz. Sigara molası veriyor birçok kişi.
0: Ama onları yanımızda taşıyacağız. Herkesin her beslenme çantası taşımak da zor.
1: Beslenme çantası değil esasında. Düşünün küçücük bir poşette İki tane kayısı, iki tane incir, beş tane badem taşımasız cebinizde duruyor. Bunu mola vermenize bile gerek yok. Çalışırken bile çay içiyorsanız mutlaka bir şeyler tüketerek insanlar çalışıyor. O esnada 3-5 tane atıştıracaksınız. O atıştırma sizi doyurmak için değil, düşen enerjinizi de yükseltmek için. Birçok kas gücüyle çalışan firmada 3-4 gibi şerbetli şeyler dağıtırlar. Artık insanların enerjisi düştü, performansı artsın diye. Onun yerine kan şekerini böyle dalgalandırmayacak şeyler tüketmek daha mantıklı.
0: Peki şimdi aslında hani ne yaparız da kilo almayız? Hani kilo neden alırızı konuştuk. Nasıl yaparız da almayız onu da size soracağım. Çünkü bunun iradeyle bir alakası yok. O kadar iradeli insanlar tanıyorum ki ben. Yemek söz konusu olduğunda o irade yok oluveriyor. Yani hani çünkü insanların biraz da psikolojisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim birçok tanıdığım şey diyor. Ben aslında çok iradeli bir insanım. Evet, gördüğüm kadarıyla da öyle. Ama yani canım sıkkın olunca buzdolabının önünden ayrılamıyorum. Tam tersi durum da oluyor ama hani canı sıkkın olup hiçbir şey yiyemeyen insanlar da oluyor ama ağırlıklı olarak canım sıkkın, psikolojim bozuk, ben buzdolabının önünden ayrılamıyorum diyenler de
1: tamam,
0: çok fazla.
1: Tamam, ayrılmasın buzdolabının önünden. Bu bir alışkanlık, doğru. Buzdolabının içeriğini değiştirsin o zaman. Çok basit bir şey. Hani kendini buzdolabının önüne atıyorsa bu kişi, o zaman eve aldığı yiyeceklerin cinsiyetini değiştirirse bu iş olur. Buzdolabını açtınız, buzdolabınızda pasta var, dondurma var, kek var, börek var, çörek var, o zaman onları yersin. Bunlar yoksa, bunların yerine meyve koydunuz, yoğurt koydunuz, diyelim ki hani yenilebilecek çiğ havucundan salatalığına kadar bütün sebzeleriniz orada duruyor. Sütünüz, yoğurdunuz duruyor diyelim. Bunlardan birini mecburen tercih etmek zorunda kalacaksınız. Bir süre sonra alışkanlıklarınız mecburen değişecek. Eğer şöyle de yok, bizim buzdolabımızda bir şey yok, ben telefonla sipariş vereyim, kebap gelsin diyorsanız, o zaman da şöyle, kendi sağlığınızı yeterince iyi düşünmüyorsunuz demektir. Hani o noktada psikiyatrik destek de gerekiyor kişiye o zaman.
0: Evet.
1: Tabii ki. Sadece diyet değil, kişinin bu tarz yönelimlerinin bilinçaltında bir problemden mi kaynaklandığı, yoksa biraz önce bahsettik fizyolojik bir neden mi? Hani şekeri düşüyorsa biz ara öğün veriyoruz. Hani o müthiş açlık dürtüsü gelmeden o ara öğünler o dürtüyün hızını yavaşlatmak için.
0: Mesela sizi zayıflamak artık karar vermiş. Bu amaçla da gelen bir hasta var. Evet. Görür görmez anlıyor musunuz onun neden zayıflayamadığını?
1: Konuşuyorum. Konuştuktan sonra kendisine kısa bazı sorular soruyoruz. Ondan sonra tabii ki anlıyoruz. Zaten birinci, ikinci haftadan sonra haftalık kontroller yapıyoruz biz. O kontroller sürecinde kişinin neden zayıflayamadığı ortaya çıkıyor. En büyük neden hareketsizlik birincisi.
0: Ağırlıklı neden ne diye soracağım. Evet.
1: Birinci neden hareketsizlik. Hareketsizlik sonucunda kolay bulunabilen, çiğnenmeyen gıdaların yenilmek istenmesi. Birçok kişi şunu yapıyor. Herkes dışarıda besleniyor. Çalışanların %90'ı diyeyim.
0: Evet.
1: Ev yemeği yapmıyor. Evde yemek yapmak
0: akşam
1: için uğraşmıyor.
0: Akşam bile yapmıyor birçok kişi.
1: Hani ben onlara yemekle ilgili akşam saatlerinde genelde ızgara tarzında, teflonda, fırında hızlı pişirilebilecek şeyler önermek zorunda kalıyorum. Nedeni şu, ben diyor akşam gidip saatlerce sebze pişiremem diyor veya kuru bakliyat pişiremem diyor. Gece geç saatlerde geliyorum, çok yorgun oluyorum diyor. O yüzden de ızgara bir şeyler benim için kolay oluyor diyor. Hemen tavaya atıp pişireceğim, yanına salatayı bile yapmaya üşenenler var. Diyorum en azından bir gün öncesinden yıkayayım koyayım. Artık marketlerde farkındaysanız
0: yıkanmış satılıyor, salatalar satılıyor.
1: İşte bu da bir sektör. İnsanları refah seviyesi arttıkça her şey önüme gelsin. Reklamlarda ben gitmem her şey önüme gelsin diyorlar ya, doğru. Yiyecek de önüme gelsin istiyor insanlar. Çünkü çalıştığı ortamlarda önüne geliyor. Kendisinin bununla ilgili bir emeği yok. Gidiyor oturuyor veya tabaklarını alıyor önünde. Bu da kişiyi tembelliğe itiyor. Ben görüyorum asansör kullanıyor kilolu insanlar. Çünkü neden? Terleyeceğiz, yorulacağız diye. Ama bir süre sonra bu terleyeceğiz, yorulacağız şeklindeki yapmadıkları fiziksel aktivite diz kapağında, bacakta, ayak tabanında sıkıntılarla kendisine 3-5 yıl sonra geri dönüyor. Çünkü artık yürümeye yürümeye vücudundaki kas kitlesini de azaltmaya başlıyor. Daha az enerji harcamaya başlıyor. Az yiyor, doğru, ama az harcıyor. Bu kadar basit bir şey. Yani hareket o yüzden de önemli. Beslenmede küçük değişiklikler yapmalarını öneriyoruz. Yani pişirme yöntemi en azından değiştirin diyoruz. Yağınızı değiştirin diyoruz. Kırmızı et yerine daha fazla beyaz et tüketin diyoruz. Ama bugünlerde tabii televizyonda beyaz etle ilgili o kadar çok böyle
0: korkuyor insanlar artık.
1: Evet, yayınlar var. Şimdi ne tüketim diyor, balık diyoruz, balık pahalı diyor veya balığı pişirmek, uğraşmak zor diyor, tavuk bizim diyor en büyük kurtarıcımız ama tavukla ilgili de diyor çok hormon varmış, şu varmış, bu varmış anlatıyor, çok bilgi kirliliği var. Esasında bakanlığımız var, bakanlığımız çıkıp belli aralıklarla şunda şu var, bunda bu var, insan sağlığı için kriterler vardır bakın.
0: Evet, aslında denetimleri son yıllarda sıklaştırmış durumda bakanlık.
1: Tabii ki birçok firmamız var, bu firmalarımız bizim ihracat da yapıyorlar. Şimdi ben önerirken diyorum marketlerde kapalı, son kullanım tarihi belli olan marka firmaların, TSE garantisi olan firmaların bütün ürünlerini tüketebilirsiniz. Yok beyaz et tüketmedim, kırmızı et tüketiyorum ben. Kırmızı ette de olabilir. Yani sadece tavuğa mı ilaç veriyorlar veya sağlık şikayeti olan hayvanlara besicilikte iyileştirmek için ilaç veriyorlar. Ama onu ne kadar sürede kesiyorlar, o teknik bilgi bilmiyorum. Süt için beslenen, eti içi beslenen hayvanlar var ve bu hayvanların yemleri de farklı. Bizde böyle bir korku algısı oluşturuldu. Korku algısından dolayı yiyeceklere karşı, özellikle et türevi yiyeceklere karşı bir sıkıntımız var.
0: Evet.
1: Sebzelere de karşı da var.
0: Hormonlu
1: bunlara da
0: diye
1: gübre atılıyor, hormonlu deniliyor. içerisine çeşitli maddeler katılıyor diyor. Türkiye 80 milyon nüfuslu bir ülke, tarım ülkesi ve yüzyıllardır da tarımı yapıyor. Tarım Bakanlığımız var. Bu bakanlık hani çalışmıyor gibi olur o zaman. Yani hiçbir faaliyeti, hiçbir fonksiyonu olmuyor gibi olur. Çünkü bu yiyeceklerin de kontrol edildiğini düşünüyorum. Belki arada kaçaklar oluyor ama mutlaka kontrol ediliyor.
0: Aslında son yıllarda yapılan çok güzel bir uygulama var. O benim çok hoşuma gidiyor. Mesela ayıplı mal üreten birçok firma ifşa ediliyor. İsim de veriliyor. Bu kesinlikle. Aslında çok güzel bir uygulama.
1: Ben hepsini takip ediyorum onlardan. Hı hı. Özellikle bu paketlenmiş salam, sosis, sucuk gibi ürünler, süt ürünlerinde, özellikle yoğurt tarzındaki ürünlerdeki katkıları hangi firmalar neler katıyorlar? Genelde çok böyle bilindik firmalar çıkmıyor. Yöresel firmalar çıkıyor. Evet. Bilindik firmalar marka değerlerini riske hiçbir zaman atmazlar. Şimdi onu da bilmek lazım. Hani ben bir firmadan aldım, bu ürün çok kötü, ben bunu şikayet ederim bakanlığadır, gerekli mercilere. O zaman onu ifşa etmeleri o firma için çok büyük bir sakınca olur.
0: Evet. Şimdi doğru zayıflama programı nasıl olmalı? O zaman onu sorayım. Kişi zayıflamaya karar verdi. Öncelikle hangi adımı atması gerekiyor?
1: Şimdi kişi zayıflamaya karar verdiği andan itibaren bir dahili uzmanın kontrolünden geçmeli.
0: Bu şart mıdır hocam?
1: Bu %90 şarttır.
0: Zayıflama için hangi mesela yüzdelik anlamda ne kadar bir avantaj sağlamış olur?
1: Şöyle bu bir avantaj sağlamış olur. Şimdi birçok kişi geliyor. Diyelim ki 5 kilo 6 kilosu olan bir kişi, benim diyor hiçbir sağlık şikayetim yok diyor. Hı-hı. Ben sadece beslenmemi düzenlemek istiyorum diyor. Daha önce tahliller yaptırdım diyor. Herhangi bir şey çıkmadı diyor. Biz onu zorla tahlile yollayamıyoruz ama şimdi kişi geldi, ben dedi kilo alıyorum hızlı bir şekilde, kan şekerim düşüyor, şekerli şeylere dayanamıyorum diye anlatıyor. Çok yiyorum, durduramıyorum diyor. Hı hı. Bakıyoruz görüntüsüne, terliyor, nefesle ilgili sıkıntısı var, yürüme problemi var. Bu kişi ideal ağırlık değerlerinin %20, %30 üzerine çıkmış. Obez, morbid obez görüntüsünde. Hı. Ben bu kişiye nasıl bir diyet yazayım? Kan değerleriyle ilgili büyük sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Küçük bir dahili muayeneden geçin diyorum. O bize avantaj sağlar. Gidip geçiyor. Şekerine baktırıyor oluruz. Açlık kan şekerini bilmemiz önemli. Kolesterolü var mı? Trigliseriti var mı? Şişmanlığına neden olacak hormonal tiroid hormonlarında bir sıkıntı var mı? Hı hı. Anemisi var mı? Bakın diyetlerde en önemli problem şu. Bize başvuranların çoğunda anemi var. Özellikle demir anemisi. Hı hı. B12 vitamini eksikliği var. Diyet, bilinçsiz diyet yaparsanız bu ilerliyor, artıyor. Hı. Bayanlarda üşüme artıyor, saç dökülmesi artıyor. Daha fazla şekerli şeyler yemek istiyor. Kendisine bile itiraf edemiyor. Diyeti yapamıyor. Diyeti yapıyor ama o şekerden vazgeçemiyor o evet. zaman da. Çünkü anemik bulgular var. Ben onları bulduğum zaman veya doktor bey onları bana gönderdiği zaman anemisi olan bir kişiye ben günlük olarak kırmızı et veya demir ihtiva eden gıdaları daha fazla veriyorum. Hmm. Mecburen vereceğim. O yüzden rutin o testten geçecek.
0: Evet.
1: Rutin o testten başka geçmek zorunda. Ondan sonra kendisini bir ölçüm yöntemimiz var. Biyoelektriksel impedans dediğimiz kas, yağ ve vücut sıvılarını yaklaşık olarak %95 hata payı olmayan, %5 hata payı diyorlar. Bir ölçüm yöntemimiz var. Bu yöntemle bakıyoruz vücudunda ne kadar fazla yağı var. İdeal hedeflerimiz ne olacak, süremiz ne olacak onu belirliyoruz. Sonra onun sosyal yaşantısı, ilaç kullanıp kullanmadığı, bu bilgileri alıyoruz.
0: Yani sistemik hastalıklara bağlı
1: evet,
0: ilaç
1: tabii
0: kullanıp
1: ki.
0: Kullanmadığı.
1: Eğer hastalığı olan kişi varsa ilk önce hastalık, ondan sonra zayıflama. He. O kişi önce zayıflamaya koyuyor ama biz onu önce zayıflamaya koymuyoruz. Önce hastalık bulgularını azaltmak, ilerlemesini engellemek, o esnada zayıflamak. Ve bu tarz hastalar ilk başta çok kilo vereyim diye geliyor herkes bize.
0: Tabii şimdi diyorum ya, ben bir ayda herkes bir 10 kilo vermek isteyecek yani.
1: Ama bu bir ayda 10 kilo vermek istemek şöyle bir şey. Hı. Buradan Ankara'ya bir saatte gitmek gibi bir şey. Hı. Hem de yayan gideceğim diyorsunuz. Veya ben arabayla gideyim diyorsunuz. Buradan Ankara'ya bir saatte bir uçak gider.
0: O kadar
1: gider.
0: Akıl almaz bir şey yani.
1: Evet, aynen o kadar akıl almaz bir şey. Mümkün mü? Sağlığınızı bozarak mümkün. Su atarsınız. Hı-hı. Bir insan mevcut kilosunun %10'unu sıvı olarak kaybedebilir. Ondan sonra hayati riskler başlar zaten. Yani rahatlıkla bir kişiye birkaç saat içerisinde 3-4 kilo kaybettirilebilir. Hı-hı. Sauna yaparsınız, ketojenik bir diyetler verirsiniz ama bu tamamıyla sağlıksız bir şeydir. Bunu ekstrem durumlarda sporcular kendilerine uyguluyorlar.
0: O Hollywood yıldızları uyguluyormuş, vampir diyeti deniliyor hocam.
1: Ama şöyle yani söyleyeyim, sağlığını insan kendi elinde olan bir şey. Biz, bize başvuran kişilerin sağlığını onlar istese de biz bozmayız. Hı-hı. Ama bizden ayrıldıktan sonra bizim tavsiyelerimize uymayıp kendi başına yapılan birçok şeyde ona özgür irade karışmıyoruz ama uyarılarımızı yapıyoruz. Sağlık şikayeti olan insana ilk önce sağlık şikayetleri yönünde, ondan sonra diyeti hedef belirliyoruz. Mesela tiroid problemleri olan, şeker rahatsızlığı olan bir kişiye ayda 4 kilo 5 kilo verdirmiyoruz. Hmm. 2 kilo 3 kilo sınırında tutuyoruz.
0: Normali ne olmalı? Hangi periyotta ne kadar kilo verilmesi
1: haftalık
0: lazım?
1: Haftalık yarım kilo ile 1 kilo arasında. Evet. Bakın yarım kilo ile 1 kiloyu diyoruz. Kişi diyor ki herkes kendini birden hesaplıyor 4-5. Sağlık şikayetiniz var diyorum. Yarımdan hesaplasanız 2-2,5 yapacak diyorum o zaman da. 2 ile hani 4 kilo arası bizim için kriter oluyor, sağlık kriteri. Kişinin cüssesi, erkek, bayan, çocuk, yaşlı olup olmaması, ilaç kullanıyor, hastalığı olup olmaması, hepsi bunda önemli. Kişiye bir beslenme programı hazırlıyoruz. Ondan sonra haftaya kişiyi kontrolde gördüğümüz zaman ne gibi sıkıntılar yaşamış diyette, nerede problem yaşamış, nereyi yapamamış, kendisi için beklediğimiz kiloyu verebilmiş mi, veremediyse sorunlar neden olmuş, bunları tekrardan tartışıp gerekirse diyetinde değişiklikler yapıyoruz. Kendisinin istediği ama sağlık çerçeveleri doğrultusunda. Yoksa al bu diyetin, şimdi diyoruz ya, al bu diyetin, bu diyeti uyguladım, bir hafta uyguladım, evet, veya üçüncü gün ben şimdi diyeceğim biraz sonra mutlaka bir tane haşlanmış yumurta yiyin diyeceğim. Birçok kişi yumurta yemiyor, alerjisi var veya daha farklı nedeni var. O yüzden genele söylediğiniz zaman o zaman kendisine yediği şeyleri yazdığım şey şekilde olduğu zaman tüketiyor. Ama sevmediği birçok gıdayı da yazabilirim konuşmadan birçok kişiye. Diyelim kırmızı et yemeyen birçok kişi var. Alamayan da var. Şimdi ben oraya yazsam 150 gram kırmızı et ızgara yapın, fırınlayın. Kişi oradan bana diyecek bizim eve et girmiyor. Adam bana oradan 150 gram et yazmış.
0: Evet.
1: Hiçbir anlamı yok.
0: Belki öyle bir tartışma etmiyor konusu oldu ya hocam. Olmuş, bir evet, şey uzmana soruldu yani siz, evet, bunları yiyin diyorsunuz ama ne kadara mal olduğunu biliyor musunuz?
1: Tabii. Şimdi öneri yapılırken doktor, uzman kişinin sağlık açısından öneri yapar. Genel öneridir. Hı hı. Kişi başvurduğu zaman bireysel olarak kişisel önerisini alır. Yoksa ben genel bir öneri yapacağım. Hani herkesi rahatsız etmeyecek, benim önerimden dolayı birisi rahatsızlık duyup sağlığı bozuluyorsa o beni üzer.
0: Peki takviye bir takım şeyler veriyor musunuz? Mesela bu listelere diyet ürünlerini koyuyor musunuz? Ya da zayıflama ilaçlarını koyuyor musunuz? Şimdi bunlar da çok sık kullanılıyor.
1: Söyleyeyim ben. Şimdi genelde light ürünleri bana başvuran birçok kişi bilir. Hı hı. Neredeyse hiç vermem. Çünkü şöyle bir problem var. Light ürünlerin kalorileri belli. İnsanlar açıp üzerlerine bakarlarsa, evet, ortalama normal bir bisküvinin kalorisi 400-450 ise diyet bir bisküvinin kalorisi de 380-400 arasında. Aralarında çok büyük devasa bir fark yok. Ama tuzu, şekeri, yağı azdır. Lifi fazladır. Bu bir avantajdır. Tat öğesi açısından baktığımız zaman daha tatsızdır. Onun yerine şöyle, ben hiçbir zaman bir kişiyi light ürünlere bağımlı halde beslemem. Hı hı. Normal yaşantısında ne yiyor, ne içiyor ona göre beslerim. Çünkü light ürün algısını insanlar yanlış anlıyor. Diyelim ki 3 tane bisküvi yiyecekse light bisküvi halinde bir paketin tamamını yiyor.
0: Tabii tabii 10 tane yiyor.
1: O benim için çok büyük problem oluyor. Artı birçok light ürün de hani bahsedildiği gibi çok sağlıklı şeyler değil.
0: Hı. Yani. Şimdi burada bir nokta koyalım hocam. Kısa, tabii, bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada zayıflamayla ilgili size çok fazla soru soracağım. Tabii hep herkes gibi ben de merak ediyorum neler yapmamız gerektiğini. Ve programın sonlarına doğru sizden örnek bir diyet listesi, tabii, izleyeceğim. Ama hani bu biraz alternatifli olursa hani az önce de siz söylediniz, tabii, yumurta yemek istemeyen, sevmeyen, tabii, ya da işte et yemeyen şey insanlar için böyle bir alternatifli liste rica edeceğiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu Fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Tekrar merhaba, Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda beslenme ve diyet uzmanımız Sayın Bahattin Aslan var, Türkiye Hastanesi'nden. Sağlıklı zayıflamayı konuşuyorduk. Az önce yarım kalmıştı hocam. Ha, evet. Bu arada tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Programın sonlarına doğru değerli uzmanımızdan örnek bir diyet listesi, bol alternatifli diyet listesi alacağız. Hocam şimdi light ürünlerden bahsediyorduk. Light ürünlerin kullanımını çok doğru bulmadığınızı söylediniz. Evet. Çünkü kalori miktarı düşük ama 3 tane yiyeceğimiz 5 tane, bazen bir paketi bile bitirdiğimiz
1: özellikle
0: olabilir.
1: Özellikle tatlı olan light ürünlerin çoğunu ben direkt olarak önermiyorum. Öneren arkadaşlarım vardır zorda kalıp da. Şöyle söyleyeyim, light ürünlerin tüketimi 2 katına çıkıyor. Herkes light ürünü zararsız olduğunu düşünüyor. Kalorisi kısıtlanmış üründür light ürün. Yani kalorisiz değildir. Bakın ilk önce onu söyleyeyim. Light ürünler ilk çıktığı zaman şişmanlığı azalacağı düşünülerek üretime başlanmış ama şu anda bakın dünyada şişmanlık katlayarak artıyor ve bu light ürün sektörü çok fazla. Çeşit çeşit gıda var. Ben şunu söylüyorum diyet yapan kişilere. Haftada bir çok yemek istediğiniz bir şey var. Bir hafta diyet yaptınız, 5 gün, 6 gün, 7. gün light bir ürün niye vereyim ki size? Ben size normal bir ürünü vereyim, sevdiğiniz bir ürünü bir defaya mahsus yiyin. En mantıklısı o. Hani tatsız, tutsuz diye bana bahsediyorlar. Her türlü light ürünün kendi aralarında diyet yapanlar bilir.
0: Tabii sunta deniliyor, kalas deniliyor, her şey deniliyor.
1: Var. Şimdi sektörde daha tatlı hale getirmek için içerisine light gıdaların bakarsanız küçücük şekerler falan katkı maddeleri katıyorlar.
0: Evet.
1: Şekerli şeyler katıyorsa hani beynimdeki şeker duygusunu öldüremiyorsam onu farklı tatlarla almak benim bir işime yaramaz. Ya şekeri hiç kullanmayacaksınız ya da kullanıyorsanız sağlık için %100 sağlıklı olduğunu düşündüğünüz şekeri kullanın, daha iyi.
0: Şimdi şekerle ilgili siz arada bir şey söylediniz. O hakikaten benim çok dikkatimi çekti. Mesela ben de çok şekere dayalı besleniyorum. Yani çok fazla yemek yediğim söylenemez ama çok enteresan bir şey dediniz. Ben çok da korktum yani. Şimdi, cilt elastikiyetini kaybeder dediniz.
1: Likit şeker ve normal çay şekerinden yapılan basit şekerler diyoruz. Gıdaları daha fazla tüketen insanlarda ciltle ilgili sıkıntılar daha fazla görüyor. Dermatolog arkadaşlar zaten ciltle ilgili problemi olanlara şekerli gıdaları daha az tüketin diyor. Bir de bel ve karın çevresindeki yağlanma daha hızlı bir şekilde oluyor. Ha. Çünkü şeker için vücut çok büyük bir efor sarf etmiyor dışarıdan aldığı zaman. Daha çabuk depolayabiliyor şekeri. İnsülin seviyesi yükseliyor. Bu kadar şekeri vücut korkuyor. Ben bunu içime alamam diyor bu şekerleri. Siz bunu diyor depolara gönderin diyor. Otomatikmen insülinin ikinci görevi olan şekeri alıyor. Güzel bir şekilde yağ olarak depolanması için yağ hücrelerine götürüyor.
0: Daha kolay yağlanmasını sağlıyor.
1: Daha hızlı yağlanıyor insanlar. Onun yerine biz tahıllarda şeker var. Bütün tahıl çeşitlerinde. Meyvelerde şeker var. Sebzelerde şeker var. Aynı lezzeti vermiyor ama şöyle düşüneceksiniz. Sağlık açısından baktığınız zaman biz hiçbirini yemeyin demiyoruz. Bak biraz önce dedim. Haftada bir de olsa gidin yiyin. Ama her gün oturup tatlı yemeye başlarsanız bu bir yemek değildir. Bu sizi doyurmaz. Ben sizin önünüze kocaman bir pasta koyayım. Bunu 4 parça yiyin. Bir parçasını yiyin. Ben de oturayım normal kendime çorbamı yemeğimi yiyeyim. Aynı kaloride olan. Siz yarım saat bir saat sonra acıkacaksınız. Çünkü bir şey yememiş olacaksınız.
0: Evet.
1: Vücut sizi yemiş gibi kabul etmeyecek. Tekrardan benden daha hızlı acıkacaksınız. Çünkü o esnada benim midemde onlar ve bağırsaklarımda sindirimi devam ediyor olacak 2-3 saat boyunca. Ama siz o yediğiniz şekerler belki 5 dakika içerisinde bütün vücut tarafından emilecek. Vücut diyecek tekrardan acıktım.
0: Tabii öyle diyor zaten. Şimdi siz bölgesel yağlardan da bahsettiniz. Birçok kişi de şöyle diyor. Şimdi tabii size de gelenler belki benzer şikayetlerle geliyor. Ben aslında 10 kilo verdim. Gerçekten zayıfladım. Ama atıyorum kollarım zayıflamadı. Ya da işte göbek bölgemdeki yağların hiçbiri gitmedi. Ya da basen bölgemdeki yağların hiçbiri gitmedi de diyebiliyorlar.
1: Diyebiliyorlar. Birincisi yanlış diyet yapıyorlar. Aha. Şimdi birçok kişi diyor ben diyet yapıyorum yüzüm çöküyor diyor. Doğru söylüyor. Şimdi biz kişinin vücut tipine bakıyoruz. Şimdi kiminde basen problemi var. Armut tipi şişmanlama diyoruz. Şekere yatkın olanlarda elma tipi şişmanlama. Üst beden elma ağacı şeklinde basen ve bacak yok. Hı hı. Bu tarz bir şişmanlama var. Bir de tamamıyla bacak, kol, bütün vücudun şişmanladığı bir grup var. Şimdi bu üç grubun da diyet yaparken biz onlara şunu diyoruz. Hızlı kilo vermek isteyenlere ilk söylediğim şu. Hızlı ama buruşuk vereceksiniz. İster misiniz? Hızlı kilo vereceksiniz, deriniz buruş buruş olacak. Evet. Onunla neyle çözeceksiniz diyorum. Kilo verme hızıyla egzersiz birbirini takip edecek ki cildinizin altındaki yağ hücreleri küçülünce sıkılaşmanız olsun. Hmm. Cildinizdeki elastin, kolajen, bağ dokuları da sporla güçlensin, geriye çekilsin. Cildiniz öne sağa sola sarkmasın. Hı-hı. O yüzden aşırı kilo olan özellikle morbid obezler ve kilo verdirirken hızlı kilo verdirme değil, yavaş egzersizlerle bazı kol, basen, bacak hareketleri de öneriyorum. Evet. O hareketlerle birlikte diyeti yapmalarını tavsiye ediyorum. Diyeti yapmıyorsanız diyorum ileride pişman olacaksınız. Neden? Sarkacaksınız. Cildiniz toparlanmaz. Hı-hı. Konuşuyoruz sürekli. Elimiz kolumuz oynuyor. Oynamayan bölgeler var. Göbeğimiz oynamıyor. Basenimiz oynamıyor. Tabii. Karın çevremiz oynamıyor. Bizim neden oynamayan yerlerimiz daha hızlı zayıflasın ki verdiğimiz
0: doğru.
1: diyetle?
0: Peki doğru bir beslenmeyle, doğru bir diyetle bu bölgesel yağlardan kurtulunabilir mi? Çünkü sonrasında birçok kişide görüyorum işte zayıfladım ama işte atıyorum
1: şişmanlamadan karnımda... önceki görüntüsü önemli. Bakın bununla ilgili bir kişi diyelim şişmanladı. Benim görüntüm bu. Ben şişmanladığım zaman göbeğimden kilo alıyorum. Zayıfladım göbeğimden kilo vereceğim. Başka bir yerden olmuyor. He. Şişmanlamayı nasıl... tipinizle alakalı. Eğer hormonal bir sorundan dolayı şişmanlamamışsanız. Bazı kişiler diyor ki benim bacağım kalınlaşıyor diyor. Diyet yapıyorum bacağım inceliyor diyor. Doğru söylüyor. Başka yer incelmeyecek. Ama orantısız bir şekilde incelenler varsa onu şöyle söylüyoruz. Diyelim kişinin omuzları dar. Basenleri çok geniş. Bu kişiyi zayıflattıkça beli ve omuzları daha küçük görünüyor. Basenleri zayıflasa da zayıflamamış gibi görünüyor. Ben de o zaman diyorum ki o kişiye egzersizle birlikte yapın. Yürüyüşün haricinde omuzlarınızı da güçlendirecek. Omuz hareketleri yapın genişletecek hafif. O zaman görüntünüz daha fit olur.
0: Daha normale dönecek.
1: Evet daha normale
0: dönecek. Peki liposuction yaptıranlar var işte. Mesela diyor ki işte hani onu soracaktım. Zayıfladım ama hala karnım duruyor. Ne yapıyor? Gidiyor liposuction yöntemine başvuruyor. Burada da çok enteresan bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum size soracağım. Şimdi o bölgeden yağlar alınıyor. Yağ hücreleri temizleniyor. Bir daha şu garantiyi veriyorlar. Aynı bölgeden kilo almazsın. Doğru. Fakat birçok kişi de atıyorum göbek bölgesinden yağ aldırdı. Sırtın da bir evet, yağlanma
1: doğru
0: oluyor.
1: Söylüyor doktor.
0: Neden peki?
1: Oradan almıyorsunuz ya. Hı-hı. Başka bir yerden vücuttaki yağ hücreleri büyüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Lipo section veya lipo shaping demek lazım ona. Şekillendirme. Hı-hı. Bir kişi kilo verdi. Obezdi. Kilolarını verdikten sonra deri, bakın deri kalıyor. O deri aşağı sağa sola doğru sarkıyor. O deriyi uzman doktorlarımız, plastik cerrahlarımız kişinin kilo verme işlemi bittikten sonra kesip alıp yapıştırıyor. Kişi için ideal oluyor. Ama şişman bir insana liposuction yapmak üçkağıtçılık gibi bir şeydir esasında.
0: Çünkü ben aslında zayıflatan bir şey değil. Sadece postürü düzeltiyor belki.
1: Aynen öyle. Çünkü çok miktarda yağ olan bir kişinin 3 kilo 5 kilo yağını çekmişsiniz. Bir anlamı yok bence. Hı hı. Hani o esnada orayı düzeltmiş gibi görüyorsunuz. Bu insanın beynine liposuction yapmak lazım ilk önce. Orasından çektiniz. Yeme dürtüsü kaldı. Fazla enerji var, yağa dönüşecek. Yağ hücreleri burada depolar yok. O zaman yedek sırtımda olan yağ hücreleri daha da büyüsün. O zaman orada kamburlu böyle daha komik görüntüler oluşur. Bu kişiler diyetlerini yapacaklar, egzersizlerini yapacaklar, kilolarını verecekler. İdeal görüntüde olduk. Buramda benim küçük bir göbeğim kaldı. Veya küçük bir yağ birikintisi değil de derik birikintisi kaldı. O zaman gidecekler. Liposuction yaptırabilirler veya liposhaping dediğimiz uygulamaları veya germe uygulamalarını yapabilirler ama zayıflama işlemleri bitmiş olacak.
0: Çünkü insan doğduğunda belli oranda bir yağ hücresi var. Tabii. O yağ hücresi bir yerden yok ediliyor ama vücut yine eski sayıya çıkarmak için çabalıyor.
1: Eski sayıya çıkartmıyor da mevcut olanların çaplarını büyütüyor. Çocukken sayı artabilir ama yetişkinlikte yeni yağ hücresinden ziyade mevcut olan yağ hücrelerinin çapları büyüyor. 2 mikrondur normalde bir yağ hücresinin çapı 9 mikrona kadar büyüyebilir. Bir insanda 70 milyara yakın yağ hücresi olabilir şişman bir insanda. Eğer çocukluğundan itibaren şişmanlamışsa bu hücreler yok olmuyor. Siz bu hücrelerin bazılarına çeşitli uygulamalarla zarar veriyorsunuz. Depolama kabiliyetini ortadan kaldırıyorsunuz. Ama yanındaki büyür, o küçücük kalır, yanındaki büyür onun yerini alır.
0: Peki ilaçları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Zayıflama ilaçları hani ardı ardına da çıkıyor bu ilaçlar.
1: Bana gelen ilk kişi şunu soruyor: zayıflama ilacı var mı? Zayıflama ilacı yok diyorum. Bulan kişi diyorum, eğer bulursa diyorum Bill Gates'ten daha zengin olacak diyorum. İlk söylediğim bu. Neden? Çünkü dünyanın problemi bu. Zayıflama ilacını kime yapacaksınız? Herkesin şişmanlama nedeni farklı. Her kültürün beslenme alışkanlıkları farklı. İnsan aynı gibi görünse de farklı şekillerde de kilo alıyor. Şimdi zayıflama ilaçlarının etken maddesi önemli. Piyasada yıllardır büyük firmalar da zayıflama ilacı üretiyor, piyasaya sunuyor, 5-10 yıl içerisinde geri toplatıyor. Neden geri toplatıyor? Kimi kalp krizine neden oldu, kimi bağırsakları tamamıyla bozdu, çeşitli rahatsızlıklara neden oldu, kimi intihara meyilli hale getirdi, depresyonu arttırdı. Hepsinin bir yan etkisi oluştu zayıflamayla ilgili. En popüler ilaçlar da başka tedavilerde kullanılan ilaçların yan etkisi. Yani bir hastayı başka nedenden dolayı tedavi ediyorsun, bir bakıyorsunuz zayıflamaya başlıyor. Oo diyorlar, bu ilacı biz böyle değil de zayıflama ilacı olarak satalım diyorlar o zaman. Evet. O yönde çalışma yapıyor firma. İlacı zayıflama ilacı olarak lanse ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği morbid obezlere kurul kararıyla, eğer çok morbid bir obezse, bu kişiye zayıflama amaçlı ilaç takviyesi yapılır diyetine ek olarak. Hı hı. Doktor kontrolünde.
0: Ama diyete ek olarak.
1: Diyete ek olarak. Hı hı. Diyetsiz direkt zayıflama ilacı yoktur. Artı bazı ilaçlar vardır, bitkisel kapsamlı, Tarım Bakanlığı'nın izniyle verilen, hı hı, eczanelerde satılan, midede şişen,
0: evet,
1: lif salgısını, evet, arttıran, bağırsaklarda su tutumunu arttıran bu tarz ürünler vardır. Aşırı derecede acıkan insanlar vardır. Diyetlerinde bu tarz takviyeleri bazen yapıyoruz. Hı hı. Çünkü doktorumuz da bazı ilaçlar, yani eğer kan değerleriyle ilgili sıkıntılar varsa onlar da bazı takviyeler yapıyor. Destek amaçlı yapılan ürünler var. Ama şunu söyleyeyim, doktor kontrolü olmadan birçok ürünün içeriğini bilmediğimiz ürünler değil. Hı hı. Doktor kontrolü olacak bir. İkincisi, hani internetten sağdan soldan duyduğunuz, içeriği ne olduğunu bilmediğiniz, sizin sağlık kriterlerinize uyup uymayan hiçbir ilacı zayıflamak amaçlı yutmayın.
0: Peki şimdi gelelim örnek diyet listemize. Evet. Bahattin Arslan diyeti diyorum ben. Evet. Bol alternatifli bir diyet listesi, tamam, alalım hocam.
1: İlk size önce şöyle söyleyeyim. Sabah kalkar kalkmaz ilk önerdiğim şey, içilebilecek ılıklıkta bir su. Bu, hı-hı, suyun içerisine şeker hastası olmayan kişiler için bir tatlı kaşığı kadar bal karıştırıyorlar. Çeyrek limon sıkıyorlar. Hı hı. Mide problemi olanlar limon sıkmıyorlar. Bunu aç karnına içiyorlar.
0: Evet.
1: Kabızlık problemi de olan kişi varsa artı iki tane de kuru kayısı ekliyorum sabah açlıklarına. Hı
0: hı. Böyle kalkar kalkmaz,
1: evet,
0: bunu yapıyor.
1: Kalkar kalkmaz bunu yapıyor. Sonra kahvaltı yapacaksam, kahvaltıda iki dilim diyorum. Ama kiloya göre değişiyor. Kilo arttıkça bu 3, 4, 5 dilime kadar çıkabiliyor obezlik derecesine göre. 2 dilim tam buğday, hı hı, veya yoğun çavdar ekmeği öneriyorum sabahları. Evet. Kibrit kutusu bilinen bir şey. Gerçi yeni nesil kibrit kutusunu bilmez ama bizim nesilde 2 kibrit kutusu büyüklüğünde az tuzlu diyorum. Zaten, hı, az tuzlu deyince yağı da az oluyor otomatik ve peynirlerin. Az yağlı bir beyaz renkli bir peynir. Birçok kişi ben beyaz peynir yemiyorum diyor. Veya tansiyonu olana bir çay bardağı kadar lor öneriyorum. Tansiyon problemi varsa tuzsuz peynir bulmak zor oluyor. Tuzsuz loru bulmak çok kolay.
0: Evet.
1: Lor. Lor tüketene lorun içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koymasını istiyorum. Hem yemesi daha lezzetli olsun diye. Baharat atabilir. Bir problem yok. Zeytini tansiyonu olanlara önermiyorum.
0: Evet.
1: Tansiyonu olmayan kişiler 3-4 tane kadar zeytin tüketebilirler.
0: 2 dakikamız var hocam, evet, bu arada.
1: Artı yeşilliğimiz, yumurtayla ilgili problemi olmayan kişiye de mutlaka haşlanmış bir yumurta. Hafta sonu omlet menemen haline getirebilir. Domatesi çünkü, biberi falan, soğanı serbest. Evet. Şekersiz çay içebilir. Artı bu kahvaltıyı 9'a kadar yaptıysa arada bir tane meyve veriyoruz 2 saat sonra. Herhangi bir meyve. Hı hı. Sağlık şikayeti yoksa bütün meyveleri tüketebilir. Öğlen yemeği çalışanlar için iş yerinde genelde et ürünü çıkıyor.
0: Evet.
1: Etli bir yemek, yoğurt, salata. Pilav makarnayı almayın diyoruz. Aşırı obez olanlara bir dilim ekmek ekliyoruz. Yani bir poşetle veriyorlar, bir poşet ekmek ekliyoruz. Artı evde olan bayanlar için çorba, salata, yoğurt öneriyorum öğlen saatinde genelde. Çünkü çok büyük bir efor sarf etmedikleri için. İkindin saatine gelince iş yerinde olan insanlara sütlü bir Nescafe öneriyorum. Yanına bir iki tane kuru meyve.
0: Evet.
1: Evde olan kişiler için iki porsiyon meyve öneriyoruz arada. İki tane farklı veya bugünlerde çilek vardır. 10 tane çilek öneriyoruz. Yanına işte 5-6 tane kadar kiraz varsa kiraz veya daha farklı meyvelerin porsiyonları var. Ona göre öneriyoruz. Akşam saati, iş yerinde et yiyenlere akşam saatinde sebze veya kuru bakliyat. Yanına 2 dilim kadar ekmek öneriyoruz. Bir kase yoğurt öneriyoruz. Salatası yağsız olarak burada öneriyoruz. Sonra yatmaya yakın diyelim, bu yemeği eğer 8'e kadar yiyebiliyorlarsa yaklaşık olarak 10 gibi içebileceği bir bitkisel çay, yanına bir tane galeta öneriyorum. Ev hanımları 7'ye kadar yemeğini yesin diyorum. Akşam saatlerinde onlara etli bir sebze yemeği veya direkt ızgarada olur fırınlanmış olarak bir et yemeği. Öncesinde bir kase çorba, yoğurtlarını ayran veya cacık şeklinde kullansınlar diyorum. Salatayı her zaman yağsız olarak onlara öneriyoruz. Çünkü bir öğünde yiyeceklerin, yemeklerin içerisindeki yağ yeterli diyoruz. Bir yemek kaşığıyla yağ yemeği pişirsinler diyoruz. Bir kişi için tabii ki. Artı sonrasından saat 8-8.30 gibi meyve öneriyoruz. Eğer kan şekeri düşen kişi varsa meyvenin yanına bir çay bardağı kadar süt ya da bir kase kadar yoğurt.
0: Peki şimdi bitireceğiz. Son olarak yatmadan önce kaç saat önce bu yemek yeme işlemi bitti?
1: 2-3 saat önce bitmesi gerekiyor.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hakikaten çok bilgilendik. Bilmediğimiz de birçok şeyi öğrendik aslında zayıflamayla ilgili.
1: Kişisel olarak da değişiyor esasında. Kişiler başvurduğu zaman yaptıkları hataları da öğrenip ona göre değişiklik yapıyorlar ama genel olarak insanlarda şey var, ütopik beklentiler var medyanın da etkisiyle. Herkes onu istediği için ona ulaşamayınca kendini başarısız kabul ediyor. Mesela haftada geliyor kişi, yarım kilo verince ben bu diyeti yapamam diyor, artık kendimi başarısız görüyorum diyor. Esasında çok başarılı görüyoruz biz onu.
0: Moralimizi bozmayacağız.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederiz hocam tekrar. Sevgili izleyiciler, böylece programın sonuna geldik. Biz sen ayrılın.
3: Sağlıklı Türkiye.
2: Burası TGRT FM.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü zikretmek sadaka vermek gibidir. Kabri zikretmek sizi cennete yaklaştırır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz tarikat ve tarikatçılık. Sevgili dinleyicilerimiz, eskiden hak tarikatlar vardı. Oralarda dinimizin emir ve yasakları anlatılır, bunlara kolay uymanın yolları ve tasavvuf ilmi öğretilirdi. Zamanla bunlar çok azaldı, belki de hiç kalmadı. Aslı olmayınca da taklitleri çoğaldı. Her köşe başında bir tarikat, bir şeyh türedi. Şimdi yapılacak iş, dinimizi o büyüklerin kitaplarından, yetkili alimlerce doğru tercüme edilen kitaplardan öğrenmek ve bunlara uygun yaşamaya çalışmaktır. Bu kitapları okuyan hem bilmediklerini öğrenmiş olur, hem de kitapta ismi geçen velileri tanıyarak kalbi onlara meyleder, bağlanır. Bütün dünyaya saçtıkları nurları alıp olgunlaşmaya başlar. Ham bir karpuz, güneşin ışıkları karşısında zamanla olgunlaştığı, tatlılaştığı gibi yetişerek kamil bir insan olur. Nefsi de gafletten kurtulup namazın tadını duymaya, ibadetlerden zevk almaya başlar. Günahlardan, haram olan şeylerden, kötü huylardan nefret duyar. İyi huylar onun adeti olur. Herkese iyilik eder, millete faydalı olur. Ebedi saadete kavuşur ve başkalarını da kavuşturur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, nefsi cilalanan bazı kimseler, harikulade haller gösterip sapıklık uçurumuna sürüklenmektedir. Evliyayı böyle yalancılardan ayıran en bariz fark, her sözünün, her hareketinin dine uygun olması, yanında bulunanların kalplerinde Allah korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Muhammed Masum-ı Fariki Hazretleri buyuruyor ki, ahirette cehennemdeki ebedi, sonsuz azaptan kurtulmak için İslam alimlerinin bildirdiklerine inanmak gerekir. Evliyanın bu bildirilenlere uymayan keşifleri kıymetsizdir. Tasavvuftan maksat, nefsin gizli ayıplarını anlamaktır ve dine uymanın kolay olmasıdır ve ihlasa kavuşmaktır. Fıkhı bilmeden dine uymak mümkün olmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ibadetlerin en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. İmam-ı Malik Hazretleri buyuruyor ki, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat ehli, yani sapık olur. Her ikisine kavuşan hakikate varır. İbrahim Ethem Hazretlerine gece gündüz ibadet eden, vecde gelip kendinden geçen bir gençten bahsettiler. Gencin yanına gidip 3 gün misafir kaldı, çok acayip haller gördü. Gencin bu halinin şeytandan olup olmadığını öğrenmek istedi. Yediğine baktı, helalden değildi. Bu hallerin şeytandan olduğunu anladı. Genci evine davet etti. Ona helal yemek yedirdi. Gençteki eski aşk ve gayret kalmadı. Bana ne yaptın diye sordu. İbrahim Ethem Hazretleri gence, sendeki haller şeytandandı. Helal yiyince şeytan giremedi. Esas halin meydana çıktı buyurdu. Kerameti inkar büyük sapıklıktır. Çünkü keramet, peygamberin mucizesinin devamıdır. Ancak istidracı keramet sanmamalıdır. Mucizeden başka harikulade haller keramet, firaset, istidraç ve sihir adını alır. Velinin su üstünde yürümesi keramet, papazın su üstünde yürümesi sihir, fasıkınki ise istidraçtır. Zikir Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Bu da kalple olur. Zikredince kalp temizlenir. Yani kalpten dünya sevgisi çıkıp Allah sevgisi yerleşir. Bazı kimselerin bir araya toplanıp hayhuy etmesi, oynaması, dönmesi zikir değildir. 100 yıldır tarikat diyerek birçok şey uyduruldu. Eshab-ı kiramın yolu unutuldu. Cahiller, fasıklar, şeyh olarak zikir ve ibadet ismi altında günah işledi. Bugün hiçbir İslam ülkesinde tasavvuf alimi yok gibidir. Fakat sahte mürşitler,
Müslümanları sömüren tarikatçılar çoktur. Din büyüklerinin eskiden kalma halis kitaplarını okuyup zikri fikri bunlara göre doğrultmalıdır. Tarikatçılık, şeyhlik, müritlik gibi isimlerin perdesi altında iş gören mal ve din hırsızlarına aldanmamalı, bunlardan kaçınmalıdır. Bir şeyin sahtesinden kaçın demek, iyisinden de kaçın demek değildir. Hakiki tereyağı alın, hilelisini, karışık olanını almayın demek, tereyağına hakaret olmaz. Bilakis tereyağının önemi bildirilmiş olur. Her şeyin sahtesi de, hakikisi de vardır. Tasavvuf perdesi altında iş gören, mal ve din hırsızlarına aldanmamalı buyuruluyor. Tasavvuf alimi yok gibidir, yani çok azdır. Zaten kıymetli şeyler az, taklitleri çok olur. Tasavvufa hiç kimse karşı çıkamaz. Hakiki tasavvufa karşı çıkmak, Müslümanlığa karşı çıkmak demektir. Fakat sahte tasavvufa karşı çıkmak her Müslümana lazımdır. Tasavvufu, yani tarikatı öğrenmeden önce ilim öğrenmek gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Müzik, her çeşit çalgı, insanı alkolik ve morfinman gibi gaflet içinde uyuşuk yapar. Böylece nefisleri azdırarak ebedi saadetten mahrum kalmasına sebep olur. İslam dini insanları bu gafletten, bu sonsuz felaketten korumak için müziğin zararlı olanlarını haram kılmış, yasak etmiştir. Müzikten uzak durmaya çalışmalıdır. Her sıkıntının çaresi namaz kılmaktır. Namazı doğru kılarsanız her kötülükten uzaklaşmış olursunuz. Haramların her çeşidinden kaçmanız, kötü arkadaşlardan uzaklaşmanız gerekir. Bir erkek yabancı bir kadına seninle ahiret kardeşi olalım dese veya bir erkek diğer erkeğe ahiret kardeşi olalım dese, kardeş gibi yaşasalar, biri imanlı diğeri imansız ölse, biri cennete öteki cehenneme gider. İmanlının imansıza hiç faydası olmaz. Rastgele iki kişi arkadaş olsa, biri salih diğeri fasık Müslüman olsa, salih kimse ahirette fasık arkadaşına şefaat eder. Onun için salihlerle, haramdan kaçan kimselerle arkadaşlık etmelidir. Bir erkek yabancı bir kadınla ahiret kardeşi olup onunla yalnız kalamaz. O kadın ona yine yabancıdır. Onunla evlenebilir. Aradan namahremlik şartları kalkar demek, dinsizlerin, mülhitlerin, zındıkların uydurdukları şeylerdir. Nikah olmadan hiçbir yabancı kadın bir erkeğe helal olmaz, beraber bir odada bulunmaları haram olur. Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi tasavvuf büyükleri zamanında onların yolundan giden tarikat ehli vardı. Şimdi bunların ismini kullanan, tarikat adı altında çeşitli rezaletler işleyen kimseler çoğaldı. Böyle kimseler dinimizi bozmaya, yıkmaya çalışan sapıklardır. İslam alimlerinin bildirdiği yoldan ayrılan dalalete düşer. Dinimizin hükümleri ortadadır. Haram belli, helal bellidir. Hiç kimse haramı helal, helali haram yapamaz. Harama helal diyen kafir olur. İslamiyet'te din kardeşliği vardır. Din kardeşiyle de evlenebilir. Ahiret kardeşi olmak da din kardeşi olmak demektir. Bir kimse ahiret kardeşiyle de evlenir.

Ali Müzeyyen Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kalpte ahiret arzusu çoğaldıkça dünya düşüncesi o kalpten kaybolur.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Eyvah dedi ve öldü. İmam-ı Gazali'nin Kimya-i Saadet Nam kitabında şöylece buyurdu yüce imam: İbn-i Samet alim ve evliyadan bir zattı. 60 yıllık ömrünün bir hesabını yaptı. 21.600 gün idi geçen hayat. Bu rakamı görünce şaşırdı birden o zat. Derin bir ah ederek dedi ki o gam ile, her gün en az bir günah işlemiş olsam bile 21.600 günah eder bu cem'an. Ben nasıl kurtulurum bu kadar çok günahtan? Hem de öyle günlerim oldu ki benim, eyvah! İşlemiştim bir değil, yüzlerce haram günah. O halde yüz binlerce günah oldu şu anda.

Para kazanmak için çalışırsan, gün gece, ömrünü boş şeylerle heba etmiş olursun. Eğer böyle edersen, sana yazıklar olsun. İncil'de okudum ki, öldüğünde insanlar tabuta konulup da, ta ki mezara kadar, Hak Teâlâ o kula 40 sual soracaktır. Bunlara cevap vermek kolay olmayacaktır. Birincisi şudur ki, ey kulum, ne ki sebep, yaşadığın müddetçe dünyaya çalıştın hep. İnsanlar sevsin diye uğraştın da o kadar, neden benim sevgime etmedin hiç itibar? Halbuki düşünseydin, görürdün ki esasen, benim ihsanlarıma garg olmuşsun tamamen. Ey oğlum! Allah bunu soracaktır tabii. Ama sen oyunlara dalmışsın çocuk gibi. Dünya lezzetlerine bir türlü doymuyorsun. Sağır ve körler gibi görmüyor, duymuyorsun. Tam 700 alime sordum ki şu suali, akıllı bir insanın nasıl olur ahvali? Dediler, soğumuştur o kimse bu dünyadan. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan. Bilir ki dünya fani, ahiret ebedidir. Ahiret günü için hazırlık içindedir. Dünyadan ahirete döndürmüştür yüzünü. İbadetle geçirir gece ve gündüzünü.

Ebu Said-i Ebu'l-Hayr Hazretleri buyuruyorlar ki, kul Allahü Teala için neyi terk ederse Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi ilim deyince Allah-u Teala'nın ilim sıfatı var biliyorsunuz. Dolayısıyla ilim sonsuz. Allah-u Teala'nın ilmi sonsuz. İlmin kaynağı da neticede Allah-u Teala işte peygamberlerine bildiriyor. Dolayısıyla insanlar da oradan öğreniyorlar. Şimdi ama bizim hayatımız kısa. Yani bütün her şeyi öğrenmemiz mümkün değil ama birçok şeyi öğrenmek için de hayatımız kısa. 70 sene, 80 sene bilemedin 100 sene. İlimle uğraşsa bile bir insan her şeyi bildim diyemez. Dolayısıyla

0: bir öncelik sırası var mıdır? Yani evet, ilim sonsuz, her şeyi bilmemiz mümkün değil ama şunu şunu şunu öncelikle öğrenmemiz ve bilmemiz şarttır gibi, ya da bize lazım olacak şeyleri öğrenmemiz gerekir gibi.
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri o kadar güzel özetlemişler ki bunu. Siz de çok güzel özetlediniz. Buyuruyorlar ki insan belli bir ömür verilmiştir. Burada kendisine zaruri olanları öğrenmesi lazım. Kendisine zaruri olanları öğrenmesi lazım. Ama efendim işte astronomiyle benim ilgim var. Tamam, çalışırsın, şey yaparsın. Astronomi sahasında gayret edersin, kitaplar yazarsın, başka nesillere faydalı olursun. O ayrı bir mesele seninki. Ama öncelikle yani sana lazım olan, çünkü ölümlü bir varlıksın. Ölümden sonra bir hayat var. İnansan da inanmasan da var. Seni orada kurtaracak bilgiler neler?
0: Evet. Öldükten sonra işe yarayacak şeyler var.
1: Aynen.
0: Öncelikle.
1: Öldükten sonra işe yarayacak şeyler var. Onun için de büyükleri buyuruyorlar ki, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, seni ne kurtaracak? İmanla oraya gitmek. Öğrenmemiş ki bunları. Öğrenmeyince ölüm geldiği zaman bunu nereden bilmiyorsun ki? Dolayısıyla söyleyemeyeceğin imansız için. İmansız gidince sonsuz felakete gidiyorsun. Ondan sonra efendim ben var ya dünyanın her tarafını, içini dışını, altını üstünü, gökyüzünü, yıldızları, hepsini biliyordum. Bir işe yaramadı. Bir işe yaramadı. Ha şimdi zannediyor ki efendim diyor, ben bu konuda böyle bilgiler sahibi olunca, yani bazılarının gözünde öyle geliyor. Adam cahil işte, bilmiyor falan filan. Bir bilsem işte, bak işte hani bir söz vardı. Eller işte aya gidiyor, sen daha aynı şekilde.
0: Sen kaldın yaya.
1: Sen kaldın yaya falan gibi sözler söylüyorlar falan. Tam cahil sözcüydü o. Ne oldu şimdi, aya gidince cennete mi gitti? Gitmedi. Efendim o bilgiler öğrenilmesin, öğrensin. Ama herkese lazım olduğu kadar. Ha aya gidilebilir mi? Gidil. Gitti, sana lazım olur. Ama
0: herkes aya gidemeyeceğine göre.
1: Sana lazım değil. Her gün sabahleyin kalkınca bugün aya nasıl gideceğim demiyorsun. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama İstanbul'da yaşıyorsan bugün işte aynı şekilde trafik nasıl olacak, işime vaktinde yetişebilir miyim?
0: Avcılardan Bakırköy'e nasıl gideceğim, ona bakabilirsin.
1: Ona bakarsın. Onunla meşgul olursun. İlim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğrenmeli. Zira İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini, yani ilmihal bilgileri deniyor bunlara, öğrenmeden önce Gülistan kitabı okumak ve hikaye kitapları okumamalıdır. Fıkıh kitapları yanında Gülistan ve benzeri kitaplar lüzumsuzdur. Dinde lazım olanları önce okumak, öğrenmek ve öğretmek lazımdır. Bunlardan fazlası ikinci derecede kalır buyurmuşlardır. Ben işte okudum falan. Tamam, ben de okudum. Bosna ve Gülistan'ı okudum. Okudum ama İmam-ı Rabbani Kudüs'ünün üstüne basa basa, ben bunları bir bitireyim. Onları bitirdiğin zaman arkadaş, sen nasıl yemek yiyeceksin, nasıl oturacaksın, nasıl yatacaksın, nasıl kalkacaksın, insanlarla nasıl görüşeceksin, alışveriş nasıl yapacaksın, Bosna Gülistan kitabında bunlar anlatılmaz ki. Anlatılmaz ki. Yok öyle bir şey orada. Dolayısıyla Bosna Gülistan kitabı çok çok gerilerde kalır. Efendim onu yazan da biz alimiz. Evet. Lazım mı? Lazım. Ama öncelikle sana Allah-u Teala'ya nasıl iman edeceğim ben? Neleri aynı şekilde söylersem ve şey yaparsam ben doğru bir şekilde Allah-u Teala'yı tanımış, bilmiş ve iman etmiş olurum. Buna Ehl-i Sünnet alimleri bildirmişler. Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala'nın zati ve subut ispatları ve bu zati ve subut ispatları da aynı şekilde zatı gibi ebedi, sonsuz olduğunu, bunu okuyacağım, bunu bu şekilde böyle kabul etmeye inanacağım. Meleklerin nasıl varlık olduğunu, meleklere iman konusu, peygamberlerin, aynı şekilde peygamberlerin iman konusu, Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplar konusu, kadere iman, ahiret gününe iman, Ehl-i Sünnet alimleri bunları bildirmiş. Bunları bildirmiş. Bunları okudun, dedi işte amentle birleştirmiş. Bunların geniş açıklamaları var. Bu tafsili veya icmali ifadesi kullanmış iki kelime. İcmali toptan demektir. Tafsili detaylı.
0: Detaylı.
1: Kendin kalbin mutmain oluncaya kadar bunlar önemli. Ondan sonra nasıl abdest alacağım, nasıl kusur abdest alacağım, yemeği nasıl yiyeceğim, alışverişi nasıl yapacağım. Bunlar fıkıh bilgileridir. Ramazan-ı Şerif gelince orucu neler bozar ve orucumun sağlam olması için neleri bilmem lazım, neleri yapmam lazım. Zekat vereceksem ticaret malı mıdır? Yahut da altın gümüşümü biriktirmişim? Yahut da hayvanım mı var? Veyahut da toprak mı? Toprak sahibi miyim? Bunlara ne kadar ne vereceğim? Nasıl vereceğim? Hangi oranda vereceğim? Bunlar fıkıh bilgisidir. Bunları bilmen lazım. Bunları öğrenmeden, aa Mustafa Bey biliyor musun geçen bir romana rastladım falan, böyle bayıldım. Yani şimdi Mükerme Nekir Melekleri kabirde geldiği zaman o romanda yazıyordu mu diyeceğim ben. Yazmıyordu
0: onları. Ya da o romanda ne yazıyordu anlat mı diyecekler sana.
1: Anlat mı diyecekler sana, onu sormayacaklar.
0: Oradan mı soracaklar?
1: Oradan sormayacaklar. Hemen bunlar okunmaz mı? Okunur. Önce bunlar ama İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurdukları gibi. Zaten bunu açıklarken de İmam Rabbani Hazretleri bu sözünü Şehzade Şirazi Hazretleri'nin Gülistan kitabı, kendimize lazım olan din bilgilerini öğrenmeden önce okumak lüzumsuz olursa bidat ehlinin ve din düşmanlarının kitaplarını ve yazılarının tiryakilerine acaba ne denir? Ya din bilgilerini öğrenmeden başka şeyler öğrenenler ve çocuklarına doğru din bilgisi öğretmeden para, mal, mevki kazanmaları için uğraşanlara ne demelidir? İstikbali temin etmek acaba bunları kazanmak mıdır, yoksa Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak mıdır? Ya Allah-u Teala rahmet eylesin, bizim vefat eden patron Emre abiler, ki patronun gözüyle bakmıyorduk zaten, abi diyorduk da, Emre abiler yaptığı toplantılarda çocuğun istikbali ne demek buyurdular. Çocuk cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor? Eğer cehenneme gidiyorsa çocuğun istikbali karanlık. Efendim yok o doktor. Efendim yok o çok zengin villalar köşkler. İyi de arkadaş nereye gidiyor bu?
0: Biz istikbali kurtulsun diye doktor yaptık, çocuğu mühendis yaptık falan ama kurtulmadım yani.
1: Cehenneme gidiyor.
0: Eyvah.
1: Yani sen o çocuğa aynı şekilde imanı, doğru bilgileri öğretip çocuk buna inanır ve ondan sonra doktor da olsun ne olursa olsun. Zengin de olsun, fakir de olsun değişmez onun için. Hatta Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri vefatına yakın çocuklarına bir şey bırakmadın. Buyuruyor ki Allah-u Teala rezak olduğunu bilir. Sebepleri yapıştığı zaman ezeldeki takdir edilen kendisine gelir. Buna iman edene bir şey bırakmaya gerek yok buyuruyor. Yok, salih iseler gerek yok. Fasıksalar diyor, ayrıca bunun eline para verip de diyor onun azmasına sebep olamam diyor.
0: Ya.
1: Nitekim öyle.
0: Bakış açısı bu yani.
1: Para babasıyla zıvanadan çöküyor. Çocuk nereye gidiyor? Cehenneme. Allah-u Teala korusun. İlim öğrenmek çok kıymetli. Bilenle bilmeyen bir olmayacağı ayet-i kerimede bildirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. İlk nazil olan ayet-i kerime oku emriyle başlamıştır. İlim Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Onu girişte söylediniz şimdi. Efendim her bilen üstünde bir bilen vardır. Her bilenin üstünde. Ben çok şey biliyorum onun üstünde. Çok şey bilen vardır. Çünkü ayet-i kerime bu. Her alimin üzerinde, yani bilenin üzerinde.
0: Her bilenin üzerinde bir bilen.
1: Bilen vardır. Neticede o Allah-u Teala'nın dışındakiler, peygamber de olsa, melek de olsa, evliya da olsa, ne olursa olsun, aklı sınırlıdır, kalbi sınırlıdır, düşüncesi sınırlıdır, hayali sınırlıdır, vehmi sınırlıdır. Dolayısıyla bilgisi de sınırlıdır arkadaşım ya. Çok ama sınırlıdır. Allah-u Teala'nın ilmi sınırsızdır. Çünkü subut ispatlarında ilim sıfatı var. Dolayısıyla Allah-u Teala her şeyi bilir. Peki Allah-u Teala bazılarına çok şey ihsan etmiştir. O ilimde de aynı şekilde o bilgilere de sahiptirler. Efendim kötü bir şey mi sahip olmak? Önce lazım olanı öğrendikten sonra bunları öğrenmenin bir mahsuru yok. Önce kendini kurtaracak, ahirette seni kurtaracak din bilgilerini, itikat bilgilerini doğru olarak öğrendikten sonra çok zengin de olsan, ondan sonra çok büyük makam sahibi de olsan, sen ne yaparsın? Allah-u Teala'nın rızasını gözetirsin. Dolayısıyla o zaman sana helal olsun denir. Hatta peygamberin bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Mesela teheccüd vakti deniyor. O teheccüd vaktinde evet peygamberin bildirmiş. En azı 2 rekat, en fazla işte 12 rekat şeklinde kitaplarda yazıyor teheccüd vaktinde kılınan namaz. Kazaya kalan namaz borcu varsa kaza kılmalı. Veyahut da kaza borcu da yok. Kalktı, aldı eline bir fıkıh kitabı, ilmihal kitabı. Mesela zaman zaman burada nakil yapılıyor. Tam bilmem Sadih Tebedi kitabı. Fıkıh kitabıdır, ilmihal kitabıdır. Açtı onu okudu. Teheccüd uykuyu terk etmektir. O vakitte Allah-u Teala'yı hatırlayacak bir şey yapmak. Tesbih çekersin, namaz kılarsın, fıkıh kitabı okursun, Kur'an-ı Kerim okursun. Bunların hepsi ibadet ve taattır. Ama kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmek farz-ı ayındır. Kur'an-ı Kerim'i okumak nafile ibadetlerin içerisindedir. Sadece namazda okuması gerekecek kadar sureleri ezberlemek farzdır. Diğer zamanlarda değildir. Hafız olmak da öyle midir? Evet, hafız olmak da öyledir. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmemizi Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Yine Resulullah Efendimiz, fakat insanın ömrü kısadır, ilmin ise sonu yoktur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim işleri bugün yapmalı. Üzerine basa basa mühim işleri bugün yapmalı. Mühim olmayanları yarına bırakmalı. Aklı olan böyle yapar buyuruyor. E şimdi daha ne desinler ya mühim olanı. Abi benim işte ya çok hoşuma gitti o hikayeler okumak ya. İyi de arkadaş hikayeler okuyunca. Ya dünyada sana ne faydası olacak, ahirette ne faydası? Böyle 3-5 tane saftorik bulduğun zaman ondan okuyacak. Ha ben bir hikaye kitabında okudum, böyle böyle anlatılıyordu. Ben bir şey de okudum, böyle böyle anlatılıyordu. Bir roman okudum, romanın kahramanı şöyle şöyle yaptı. Ya netice itibariyle tamam. Yani hakikaten olmuş bir şeyi kalemi kuvvetli olan muhayyelesi, hayali güçlü olduğu için hayalen uydurup uydurup şey yapıyor. Şimdi çizgi filmler çocuklar için, çocuklar hep doğum sürede onunla meşgul etmek de uygun değil. Çünkü gelişim çağında çocuk zannediyor ki o orada uçtuğu gibi pencereye
0: ben de uçacağım.
1: Uçacağım zannediyor. Allah fayda karısın. İbn Abi'nin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki din bilgilerinden kendine lazım olanları öğrenmek farz-ı ayındır. Bundan fazlasını öğrenmek ise farz-ı kifayedir buyuruyor. Farz-ı kifayedir. Abdullah Rudbari Hazretleri sadece ilim öğrenmek için evinden çıkan kimse öğrendiği ilimden faydalanamaz. Öğrendikleriyle amel etmek isteyerek ilim öğrenen kimse ilmi azalsa bile faydasını görür buyuruluyor. İslamiyet'te de üç kısımdır. İslamiyet üç kısımdır. İlim, amel ve ihlas deniyor. İlim, amel ve ihlas. Dolayısıyla ilim önce kendimize lazım olacak. Ha ondan sonra vaktim var, şeyin durumun söz durumun müsaittir. İstediğin kadar öğren. Kapalı değil. Ama önce lazım olanlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatana o gece bir melek sabaha kadar "Ya Rabbi bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hendek gazvesinde Eshab-ı Kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Medine'nin çevresinde hendek kazıyorlardı. Büyük bir taş çıktı. Onu kimse parçalayamadı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu durumu Resulullah'a haber verdi. Eshab-ı Kiram'dan bir kısmı hendeğin kenarında durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eline bir külünk aldı ve o taşa vurdu. Taş iki parçaya ayrıldı. Taşa vurduğu anda taştan şimşek çakar gibi bir kıvılcım çıktı. O kıvılcım Medine-i Münevvere'nin her tarafını aydınlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi. Bütün eshab-ı kiram da tekbir getirdiler. Taşa bir kere daha vurdu. Yine şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Resulullah ve eshab-ı kiram tekrar tekbir getirdiler. Taşa üçüncü defa vurdu ve aynı şekilde şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne haldir? Ben şimdiye kadar ömrümde asla böyle bir hal görmedim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama "Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi "Gördük ya Resulallah" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Birinci vuruşta çakan kıvılcımın ışığında Kisra'nın memleketinde Hayre'nin köpek dişi gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin orayı alacaktır" diye haber verdi. Taşa ikinci vuruşumda çıkan kıvılcımın ışığında Rum'un kızıl köşklerini gördüm. Köpeklerin azı dişleri gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o diyarı alacak diye işaret eyledi. Üçüncü vuruşumda sıçrayan kıvılcımın ışığında San'a'nın, Yemen'in köpek dişleri gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o beldeleri fethedecektir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kisra'nın beyaz köşkünün vasıflarını anlattı. Selman-ı Farisi, orayı gördüğü ve bildiği için, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, aynen buyurduğunuz gibidir. Ben şehadet ederim ki sen Allahü Teala'nın Resulüsün, dedi. Resulullah sözlerine devam ederek buyurdu ki, Şam elbette fetholunacaktır. Herakl memleketinin bir köşesine kaçar, siz Şam'a hakim olursunuz. Onlardan kimse sizinle savaşmaya cesaret edemez. Yemen de mutlaka fetholunacaktır. Kisra öldürülür ve ondan sonra artık hiç Kisra kalmaz. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu hadiselere aynen birer birer şahit oldum. Hepsi aynen gerçekleşti, demiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te çıkan taşı kırmak için hendeğe indiğinde açlıktan mübarek karnına taş bağlamıştı. Bu hali görünce dayanamadım. Müsaade alıp evime gittim. Bu durumu evimdekilere anlattım. Evde bir sağ arpa ve bir de oğlak var, dediler. Arpayı öğüttüm ve oğlağı kesip tencereye koydum. Sonra Resulullah'ın yanına döndüm. Dönerken hanımım yemeğin az olması sebebiyle mahcup olmayalım diye tembih etti. Durumu Resulullah'a arz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Hendek halkı, Cabir bize ziyafet hazırlamış, davet ediyor. Geliniz, yemeği bol ve güzel yemektir." buyurdu. Sonra bana buyurdu ki, "Hanımına söyle, ben gelmeden tencereyi ateşten indirmesin, ekmekleri de pişirmesin." Ben önce gidip hanımıma, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhacir'in ve Ensar ile birlikte bütün eshabıyla bize yemeğe teşrif ediyorlar," dedim. Hanımım, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemeğin ne kadar olduğunu biliyorsa hiç üzülmeyiz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramla birlikte evime teşrif edince, eshabın grup grup içeri girmesine emir buyurdu. Sonra bize hamuru getiriniz buyurdu. Hamuru getirince, bütün hayırların menbaı ve bütün bereketlerin mayası olan mübarek ağzını açıp hamurun üzerine bir kere üfürdü. Allahü Teala hamura bereket verdi. Sonra ekmekleri kim pişirecekse pişirsin buyurdu. Emri üzerine tandırdan ekmekleri ve tencereden eti çıkardım ve eshab-ı kirama ikram ettim. Hepsi tamamen doydu. Evimden ayrılıp gittiklerinde ekmekler ve et hiç eksilmemiş, aynen duruyordu.

0: Hadika'da diyor ki, Tatarhaniye fetva kitabında, başkalarını hicveden ve fuhş, içki anlatan ve şehveti harekete getiren şiirleri teganni ile, yani ses dalgaları ile okumak, her dinde haramdır. Harama sebep olan şeyler de haram olur, demektedir. Böyle kat'î haram olana, güzel okudun diyen kâfir olur. Zina, riba, riya ve şarap içmek gibi haramlar içinde böyledir. Vaaz, hikmet, nasihat, güzel ahlak bildiren şiir ve ilahileri teganni ile okumak caizdir. Devamlı böyle vakit geçirmek mekruh olur. Tarikatçıların camilerde, tekkelerde ilahi zikr, tesbih okuyarak nefslerin şehvetlerini tahrik etmeleri daha büyük haramdır. Böyle olduğu kat'î olarak bilinen toplantılara gitmemelidir. Böyle yerler ibadet yeri olmaktan çıkmış fısk meclisi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i, zikri, duayı, ezanı teganni ile okumak söz birliğiyle haramdır. Teganni harfleri, kelimeleri değiştirmekte, manayı bozmaktadır. Bunları kast ile bile bile değiştirmek haram olur. Kur'an-ı Kerim'i, zikri ve ilahileri manayı bozmayacak güzel ses ile okumak müstehaptır. Bu da tecvide göre okumakla olur. Bunun kalbe, ruha tesiri çok olur. Güzel ses ile okumak demek name yapmak, çene oynatmak değil. Allah korkusu ile okumaktır. Fasıklar, kötü kimseler ve ehli kitap gibi teganni yaparak hazin okumak ve bunu dinlemek hadis-i şerif ile men olundu. Elhan ile, yani musikiye uyarak tecvidi bozmak bid'at ve dinlemesi de büyük günahtır. Çalgı olarak yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir. Fakat erkek kadın bir arada bulunmamalıdır. Harpte, haç yolunda ve askerlikte davul ve benzeri aletleri çalmak caizdir. Ne kadar yaşasan, nihayet öleceksin. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, bir insanın ruhu vücudundan ayrılınca, bir nida gelir ki, ey insanoğlu! Sen mi dünyayı terk eyledin, yoksa dünya mı seni terk eyledi? Sen mi dünyayı topladın, yoksa dünya mı seni topladı? Sen mi dünyayı öldürdün, yoksa dünya mı seni öldürdü? Cenazeyi yıkamaya başlayınca, üç nida gelir. 1. Hani senin kuvvetli vücudun? Seni hangi şey zayıfletti? 2. Hani senin güzel konuşman? Seni hangi şey susturdu? 3. Hani senin sevgili dostların? Seni neye bırakıp gittiler? Cenaze kefene sarılınca bir nida daha gelir. Azıksız yola çıkma. Bu yolculuğun geriye dönmesi yoktur. Ebedi olarak geri gelemezsin. Varacağın yer azap melekleriyle doludur. Tabut içine konunca bir nida daha gelir. Eğer Hak Teâlâ'nın rızasını kazandınsa ne mutlu sana. Büyüklük ve saadet senindir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın gazabını kazandınsa yazıklar olsun sana. Cenaze mezarının yanına varınca bir nida daha gelir. Ey insanoğlu! Dünyada kabir için ne hazırladın? Bu karanlık mezar için ne nur getirdin? Zenginlik ve şöhretinden ne getirdin? Bu çıplak kabri döşemek ve zinetlendirmek için ne getirdin? Cenazeyi mezara koydukları zaman, kabir bir nida eder ve der ki, arkamda söylerdin, şimdi karnımda sükût edersin. Nihayet cenazenin defni bitip, oralarda hizmet gören insanlar da ayrılıp gidince, Hak Teâlâ Hazretleri tarafından bir nida gelir. Ey benim kulum! Yalnız kaldın, şu karanlık mezarda seni bırakıp gittiler. Bunlar senin dostların, kardeşlerin, evlatların ve candan adamlarındı. Halbuki hiçbirinin sana faydası olmadı. Ey kulum, sen bana asi oldun, emrimi tutmadın, hiç bu halini düşünmedin. Şayet ölen kimse iman ile ölmüşse umulur ki, Cenab-ı Hak o kimseyi affına mazhar kılar ve der ki, ey mümin kulum, seni kabirde garip bırakmak şanıma yakışmaz. İzzetü celalim hakkı için sana bir merhamet edeyim ki, dostların şaşsın, sana bir şefkat edeyim ki, ana babanın oğluna olan şefkatinden ziyade olsun. Lütfü kereminden ol kulun, bütün günahını affedip, kabri cennet bahçesi olur ve cennet hurileri ve nimetleriyle dolar. Allahü Teala öyle merhametlidir ki, günahkar kullarını affeder. O kadar merhametlidir ki, günde kaç kere kullarının ayıplarını görüp örter, yüzlerine vurmaz. O halde böyle bir Halik'in emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmalı, her gün ameli salih işleyip, yarının azabından kurtulmalıdır. Müminlerin günahlı ve günahsız hepsine kabir suali vardır. Yalnız günahları affedilmeyenlerine ve cümle kâfirlere kabir azabı da vardır. Müslümanlar arasında laf taşıyanlara ve helada üzerine bevl sıçratanlara kabirde azap olacaktır. Kabir azabı yalnız ruha değil, hem ruha ve hem de cesede olacaktır. Aklın ermediği şeyleri akıl ile çözmeye kalkışmamalıdır. Şayet o kimse imansız ölmüşse, şiddetli azaplarla mahşer gününe kadar, sonra da cehennemde ebedi azap görür.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Bilgi Ulu Camii'nin yan tarafından sesleniyoruz. Bilgi Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla sizlere Bilgi'nin tarihi eserlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bundan önceki programımızda Bilgi Ulu Camii'nin, Mehmet Bey Camii'nin yani ana kapısının önden seslendik. Ana kapıdaki tabloları anlattık. Kıbleye doğru dönüldüğünde sol taraftayız şu anda caminin. Sol yüzünü dıştan tanıtmaya çalışacağız. Büyük bir kısmı kesme taşlardan yapılmıştır. Altıda bir moloz taşlı bölüm var ama o bölümün niye öyle olduğu hususunu ben kayıtlarda göremedim. Şimdi gidelim. Bu caminin sol yüzündeki şu görünen kapısı da öteki taç kapı kadar önemlidir. Hemen hemen benzer kitabeler var, farklıları da var. Onu orada sizlere anlatmaya çalışayım. Bilgi Ulu Camii'nin yan taç kapısına giderken minarenin de güzel göründüğü bir açıdan size önce minareyi anlatıp sonra kapıya gideyim istedim. Görüldüğü gibi sol arka tarafımda bu caminin minaresi var. Minaresi normal bizim bildiğimiz minarelerden biraz daha kalın. Kendinin o zaman özelliklerini taşıyan bir kaidesi var. Camiye bitişik vaziyette. Ve minarenin çevresi tamamıyla firuze yani turkuaz renkli çinlerle kaplı. Tabi bazı bölümleri dökülmüş. Tire'de de mesela Karahasan Camii'ni gördük. O da öyle. Ama orada mısır koçanı gibi yapmış. Burada ise halkavi olarak döşemiş bunları. Ve epeycesi de kalmış. Çok da güzel görünüyor. Hoş bir göz zevki seyredenlere tattırmış oluyor. Şimdi yan kapıdaki yazıları görmek üzere yan kapıya gidiyoruz. Ulu Cami'nin yan kapısının önüne geldik. Yan kapısı da taç kapısının hemen hemen kopyası gibi bazı ufak değişiklikler var. Burada görüldüğü gibi el mülki lillah kabartması gere var. Efendim gül bezekler var. Burada nar yerine hurma dalları görünüyor ve sanki iki tane de hurması varmış gibi bir şey hayal etmiş. Bunu yapan taşçı ustası kabartmayı yaparken, efendim bunun üzerinde, üst kısmında şurada inşa kitabesidir, şu uzun olan ve iri yazıyla yazılmış olan. Onun üzerinde ikisi Kur'an-ı Kerim'deki iki sure-i şeriften alınmış ayet-i kerimeler var. Bakara suresinden almış ayet-i kerime var. Fatır suresinden almış ayet-i kerime var. Burada El-Vahidül Kahhar, ötekinde El-İzzeti Lillah vardı. Burada El-Vahidül Kahhar, yani her şeye gücü yeten Allah-u Teala anlamına geliyor imiş kitapların yazdığına göre. Ben tabi din adamı olmadığım için buradaki yazan ibarelerin dini ağırlığını tam söyleyemeyebilirim. Artık bağışlanmasını istirham ediyoruz. Bu yüzde de öteki yüzde olduğu gibi 8 tane pencere var. Bu pencerelerden 3'erden 6'sı yine alçı petekli pencerelerdendir ama vitray uygulaması yapılmamıştır. Alttaki pencereler ise dikdörtgendir ve onun üstündeki alçılı pencere sanki onun kilit taşı veya üst kemeri gibi olmuş. Benim solumdaki şu pencerenin üstünde hafif kabartmalar konmuş o alçılı pencerede, ama normal mermer pencerenin sövelerinde de gene çok güzel şekilde tabii motifler verilmeye çalışılmış. Ama sağ pencerenin üstündeki alçılı olan bölümde gerçekten sanki bir giriş kapısı gibi, minyatür bir giriş kapısı, her şeyi işlenmiş efendim. Kapı falan değil burası. Ama bakıyorsunuz yanlarda sütünçeler var, sütun başlıkları var. Sütun başlığının üzerinde kilit taşına doğru giden bölümde çok güzel kıvrımlarla onun üstünde güzel oymalar ve ortasında da rozeti var. Görüldüğü gibi bu yüz şurada çok büyük mermer bloklar halinde kesme taştan yapılmıştır. Bu bloklar başka yerlerde pek rastlamadığımız şekilde bazen çok iri blok veya yassı bir blok, küçük bir blok konarak taşlar birbiri üzerine bindirilmiş. Birinin güçlü olduğu yerde ötekinin birleşim noktasına dikkat edilmiş ki herhangi bir zelzelede bir kayma, bir tarafa doğru patlama, çatlama olmasın. Yük her tarafa eşit dağılsın. Bir yer güçlüyken öbür tarafın zayıf yeri onun üstüne bindirilmiş. Bu inşada çok önemlidir. Bağlama tabir ederler efendim. Tuğla duvar yaparken falan da bağlama derler ama tuğlanınki tabii küçük küçük bağlama. Burada ise gayet büyük bloklar halinde bağlama yapılmış ve en üste kadar da bu kesme taş bu yüzde devam etmiş. Kıble taraf yüzünü de sizlere göstermek istiyorum. Orada da var böyle kesme taştan bölüm. Ondan sonra da caminin içerisine girip iç bölümü artık tanıtmanın zamanı geldi diyeceğiz ama bugünkü programda yetişir mi, yetişmez mi? Doğrusu tam da onu hesaplayamıyorum. Şimdi o yüze gidelim, bir de orayı görelim efendim. Kıble tarafına doğru geldik, tam köşedeyiz. Buradan kıble istikametindeki duvara döneceğiz. Burada efendim bir aslan heykeli var. Kaidesiyle beraber, kaidesi de heykele bitişik. Çok eski dönemlere ait bir heykel bu. Yani Roma'dan da önceki özellikleri taşıdığını zannediyorum. Ben mütehassı değilim de Manisa Arkeoloji Müzesi'nde buna benzer heykelleri gördük. Roma öncesi dönemlerinin. Bu da öyle bir heykel. Şimdi ben herhangi bir şey savuracak değilim. Ama bugüne kadar ki çekim yaptığımız, sizlere tanıtmaya çalıştığımız tarihi eserlerimizin Osmanlı, Selçuklu, Beylikler dönemi gibi muhtelif dönemlerdeki son 700-800 senenin eserlerinde böyle bir hususa bilhassa camilerde hiç rastlamadık. Bu heykelin oturduğu yeri incelediğimizde köşe taşının kesilmek suretiyle hem üstteki taş yontulmak suretiyle buna bir yer açılmış. Yani bu caminin inşası sırasında bu yapılmamış. Hatta kaidesi de sığmamış buraya, bir çıkıntı yapmış. Şu kadar güzel dengeli tarihi bir eserin bir yerinde böyle çıkıntılı bir heykelin olması anlaşılmaz bir hadise. bunun çok sonraki dönemlerde bir harabede bulunan heykel olarak birileri tarafından, ne maksatla olduğunu halen anlamış değilim, fazla da ileri geri bir laf söylemek istemiyorum, getirip buraya taşları da yontmak suretiyle oturtulduğunu tahmin ediyorum. Aslan heykeli ilgili söyleyeceklerim bunlar. Caminin kıble taraf duvarına geldik. Çok haşmetli bir duvar efendim. İnsan böyle bu duvarın dibine geldiğinde bunun sanat değeri yönünden karşısında küçülüyor. Küçüldüğünü hissediyor. Bakınız, muhtelif ebatlarda taş kullanılmış. Bu camide bu özellikle dikkat edilmiş. Bu taş bulamadıklarından veya buldukları taşı getirip yaptıklarından değil. O zamandan da mermerin bir kıymet olduğunu, bunun israf edilmemesi gerektiğini düşünen ecdadımız ocaktan taşı çıkartırken büyük çıkan blokları büyük değerlendirmiş. Ufak düzeltmelerle. Küçük çıkanları küçük olarak değerlendirmiş. Yani taşı dahi dağdan gelen, hani derler ya Allah'ın taşı. Allah'ın taşı israf edilecek demek değil ki. Bakınız, bu pencerenin kenarında, bilhassa şurada güneşi az gören yerinde pek güzel görünüyor. Süt beyaz, böyle süt renginde beyaz bir mermer ve kırmızı damarlı. Kırmızı damarlar burada belli oluyor. Fakat ikindi güneşini öğlenden sonra alan şu bölümü, kıblenin bu bölümü, bakınız mermer dahi bir değişikliğe uğramış efendim. Taş bazı yerlerde öz suyunu kaybetmiş. Bu pencerenin üstünde yine alçıdan yapılmış alçı petekli bir bölüm var ve üstünde de ana pencerenin kilit taşı, kemeri olduğu gibi görünüyor. Yanına da iki tane yine gül bezek koymuş. Şimdi buradan devam ediyoruz bu yönden efendim. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Bakınız, koca bir plaka efendim. Kolum yetmiyor. Yekpare bu. Tek parça. Tek parça. Böyle taşları koymuş. Geliyoruz öbür pencereye. Bir dörtlü grup daha var. Üçü alçılı, birisi mermerli. Bunun mermeri ötekinden farklı. Yani aynı damarlı mermer koymamışlar. Her yerini fark ettirmişler. Enteresandır. Bunun üzerinde de yine bir gül bezekli sağda solda pano var ve kemer taşı da görünüyor. Kilit taşı da görünüyor. Şimdi burada şu bloka bakar mısınız efendim? 2,5 metreye yakın bu blokun uzunluğu. Buradan böyle insanın kolu yetmiyor. Şuraya kadar bir parçayı getirip koymuş o günün imkanlarıyla. Tabii bu incecik bir levha değil. Bugünkü apartman kaplamalarında kullanılan levha değil. Hangi araçla getirdi? Motorlu araçlar da yok. Karınlarla, belki yerlerde sürüterek. Ama severek, gönülden yaptıkları için bu işleri yapmak kolay gelmiş. Şimdi şu rengi biraz değişmiş olan taşlar minarenin kaidesi. Bakınız, buna da şuradan buraya kadar tek parça halinde minarenin kaidesine mermerleri koymuş, irili ufaklı koyarak, hep de söylediğim gibi bağlama sistemine dikkat ederek 700 yıl dayanacak bir yapı meydana getirilmiş. Tabii bu yüzdeki siyahlığa bakınız, sabah güneşini alan, öğlen güneşini alan yere bakınız, aynı mermer efendim. Aynı mermer. Burada başka bir renk, burada başka bir renk. Burada fırın, ocak bir şey yakılmamış efendim. Enteresan değil mi? Zaman taşı da renkten renge sokuyor. Değil ki insanı sokmasın. Kıymetli dinleyenlerim, biz Birgi'de bulunan Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni, yani Ulu Camii'yi bu sefer doya doya anlatmaya devam ettik ve edeceğiz inşallah. Bugünkü programımızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Merak etmeyiniz. İçine de gireceğiz bu caminin. Restorasyondan sonraki son güzel durumunda size ömrümüz varsa bundan sonraki günlerde doya doya anlatmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 130. bölüm. Ekim'in ilk günü ayağımdaki burkulma, bacağımdaki yara ve diğerim iyileştiği için Mısır götüren bir arabaya binip Tabyam'a döndüm. Aynı zamanda ikinci muharebede aldığı yara iyileştiği için Orhaniye'den gelen askerlerle birlikte Sofya'ya dönmüştüm. Onun için gene bölük komutanlığı, bölüğün kumandası bendeydi. Eski takımıma Jack, kendi takımıma iyileşmiş olan Terep, rahmetli Mehmet Hardar'ın takımına Azif de sancak takımındaydı. Hastalıklar ve ölümler yüzünden bölüğümüz 110 kişiye inmiş idi. Birincisi Zeybur'un, ikincisi Terep'in, üçüncüsü Azif'in emrindeki 3 takımımız vardı. Böylece Kasım başına kadar kaldık. Orhaniye'den gelen imdat kuvvetinin yaşadığı maceranın hülasası. Şimdi bu 3. muharebenin bir hülasasını yapıyor bu arada. 10.000 kişilik bir kuvvet fırka komutanı Ahmet Hıfzı Paşa'nın emrindeydi. Ve taburlar şöyle dağıtılmışlar idi diye taburların dağıtılışını burada rakam olarak veriyor. Nakliye kolunda bize yiyecek ve giyecek getiren 600 araba, 50 topçu cephanesi, 500 mekare beygiri, 500 piyade cephanesi arabası, 200 baş sığır vardı. Teliş'e kadar olan yolculuk, havanın fena, yerlerin çamur olması ve birçok köprünün de Rus tarafından atılmış olmasıyla 3 gün sürdü. Teliş yakınlarındaki düşman oradan geçmeyi imkansız kılmıştı. Teliş'e varan Ahmet Hıfzı Paşa orada mecburen durdu. İstikamcılar yolları tamir ederken öteki kıtalarda tahkimat yapıyorlar idi. Böylece kol şu nizamı aldı. İleri kollar İzzet Bey, esas kuvvet nakliye Ahmet Hıfzı Paşa, gerisi de Ethem Paşa idi. Bu miktar 8 Ekim'e kadar böyle kaldı. Ahmet Hıfzı Paşa gelince yakacak hariç her şeyimiz bollaştı. Bu müfreze 27 Eylül akşamı Plevne'de Vit Köprüsü arası toplandı. 28 Eylül'den itibaren de 3 Ekim'e kadar her iki Dubnik'ten de, her iki Netropoli'den de, Ternina'dan da, Blasivaş'tan, Disevica'dan, Kartuşaven'den, Medeven'den ayın 28 ve 30'unda iki defa düşman hücumunu püskürtüp birçok malzeme toplayıp Plevne'ye getirdi. 30 Eylül'deki müsaademe şiddetli olmuş. Bunda Türkler 200 şehit ve yaralı vermişti. Rusların verdikleri zayiat bunun 3 mislinden fazla idi. 300 boş araba bu defa 7 defa dolup boşalmıştı. Ve 7-14 Kasım arası Orhaniye yolu açıldı. Birçok erzak ve malzeme kolları geldi. Bir defasında 21 tabur, 800 başı bozuk ile beraber 16 bin kişilik Şevket Paşa'nın emrindeki bir kol geldi. 500 araba erzak, 400 beygir cephane, 4000 baş sığır vardı. Şevket Paşa, padişahın Osman Paşa'ya gönderdiği bir mektubu da getirmişti. Ve Şevket Paşa, Osman Paşa ve erkan-ı harbiyesiyle istişareler yaptı. Onun çektiği büyük güçlük araba tedarikiydi. Etraftaki arabalar alındı. Araba sahipleri mallarının geri alınmayacağından korkuyordu. Birçok yerlerde, tarlalarda hububat depolara götürecek vasıta olmayınca çürüyordu. Sivil memurlar Şevket Paşa'ya yeteri kadar yardım etmiyorlardı. Oranın yerli adamları yani ne olacak falan diyorlar. Değil mi? İnsan oldu işte efendim. Halbuki ona yardım etmezsen gelecek Rus alacak. Ekseriye böyle olur. Harp zamanı evlerinde oturan hokka kalem masa adamları hayatları sıhhatleri pahasına gayret ve fedakarlık eden kılıç ve tüfek adamların işini bozarlar. Levazımı teminin nasıl müşkül olduğunu söyleyeyim. Bir haftada Plevne ordusuna lazım olanlar şimdi efendim bir haftada orduya yakacak, giyecek, cephane, silah hariç 250 araba erzak, 1000 baş sığır lazımdı. Şevket Paşa 9 Ekim'de atlı muhafızlar ve birkaç bölük olduğu halde Orhaniye'ye döndü. Ve yolda 15 bin sığır ve koyundan mürekkep bir Rus sürüsünü zapt edip çoğunu Plevne'ye göndermişti. Plevne ordusunun hala hazır mevcudu 84 piyade taburuna, 25 süvari bölüğüne gönüllülerle beraber toplam olarak 48 bin kişi 96 topa yükselmiş idi. Bu sayı 24 Kasım'dan Rus'un muhasara çemberini tamamlayıncaya yani 2. Plevne muhasarasına kadar böyle kaldı. O aralardaki huruç da bitti. O 10 Aralık'taki huruç da bitti. Osman Paşa'nın 84 taburdan 67'si Plevne'de, 5'i Dolna Dubnik'te, 2 Dubnik diyordu efendim. Birisi Gorna Dubnik, birisi Dolna Dubnik'te. 6'sı Gorna Dubnik'te, 6'sı da Teliş'te idi. Orhaniye ile Teliş arası yolun en mühim noktaları Şevket Paşa'nın Orhaniye fırkasının muhafaza ettiği yerlerdi. Her kasabada 2-3 tabur, 2 veya 6 top vardı. Ayrıca Şevket Paşa, Etrapol, Taşkesen, Kormaçı, Sitrigel mevkilerine de 1 ila 3 tabur, 2 ila 3 ila 2 ila 3 tabur top bulunduruyordu. 1-3 tabur, 2-3 top her bir taburda. Kasım başında Baba Konak geçidi güneyinde ve burayla Sofya arası Mehmet Ali Paşa'nın emrinde de bir ordu gösteri yaptı. 7 Kasım'da ordunun kuvveti 43 tabur, 28 süvari bölüğü yani 24 bin kişiye çıktı. Bu kuvvet Osman Paşa'ya yardım edemedi. Halbuki bu ordu meşhur olup büyük şeyler beklenen ve Plevne'yi kurtaracak ordu biliniyordu. Baker Paşa adlı meşhur İngiliz komutanı bu ordunun bir fırkasıydı. Bu fırka 31 Aralık'ta Taşkesen güneyinde strateji ve taktikte büyük şöhret kazanmıştı. Osman Paşa'nın emrindeki kuvvetler nazari olarak 115 tabur ve 28 süvari bölüğü 20 bataryada toptu. Fakat o tarihte bütün dünya ile alakası kesildiği için bu kuvvetlerin bir kısmı da fiilen onun emrinden çıkmıştı. Ekim'in 8'den 24'üne kadar Orhaniye yolunda kurulan menziller Plevne'ye erzak ve levazım gönderdiler. Ben 1 Ekim'de Tabyam'a dönüp 7. günü bölükte kumandayı aldım. Bu iki tarih arası mühim bir şey olmadı. Neferlerin sıhhati iyi değildi. Manevi kuvvetleri pek yüksekti. Hepimiz padişahın, imparatorluğun hilalli bayrağını, şan ve şerefini bayrağının şan ve şerefini korumak için hayatımızı ortaya koymuştuk ve burayı terk etmeyecektik. Yazık ki bu olamadı dedik ve 130. bölümü burada noktaladık. 131. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Terra.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkun.

0: Nereden?
1: Serin yer.
2: Beykoz'dan.
0: Beykoz. Burası Beykoz ekibi.
1: Serin yerde oturuyor.
0: Evet, evet. Ve Ferhat Murat, sevgili Ferhat hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Yurt dışındaydın. En güzel yerden Ferhat da efendim?
2: En güzel yerden hocam.
3: Ferhat da Umre'den geldim.
2: Umre'den geldi.
0: Farizesini herhalde.
3: Önce Allah kabul etsin diyelim. Allah razı olsun. Teşekkür evet. ediyorum. İsteyen herkese de Allah nasip etsin.
0: Evet.
3: Daha sıcaktı.
2: Allah kabul etsin.
0: Onun için salı ekranımızda Ferhat Murat yoktu. Soran izleyicilerimize şimdi açıklama yapmış olduk. Evet sevgili izleyiciler. Önce 31. yılını andığımız bir katliamla başlayacağız. Srebrenica katliamı biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Yugoslav İç Savaşı 1991'den 95'e kadar süren bu vahşi bir iç savaş. İç savaşların hepsi kötüdür. Hepsi çok fenadır. Komşu komşuyu boğazlar. Yani böyle olur. Ama burada bir orantısız güç oldu ve Sırp çeteler Müslümanları katlettiler. İşte 31. yılı hatırlayan, yaşı müsait olan izleyicilerimiz o dönemi hatırlıyorlar. Bugün yıl dönümü, bu soykırımın yıl dönümü tam 8372 tespit edilebilen Müslüman katledildi Bosna'da. Onları rahmetle anıyoruz. Hepsine rahmet diliyoruz. Ve bu Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı da lanetliyoruz bir kez daha. Yugoslavya parçalandı. Yugoslavya bir ve bütündü. Hırvatlar, Boşnaklar, Bosnalılar, Boşnaklar ve Sırplardan oluşan bir devletti. Fakat parçalanma, Tito'nun ölümüyle beraber parçalanmaya yüz tutan Yugoslavya'da insanlık tarihinin utanacağı bir vahşet yaşandı. İşte Srebrenica katliamı, bu soykırıma dönüşen bu katliamda 8000'den fazla Müslüman hayatını kaybetti. Bugün anmalar yapıldı. Biz de bu anmalara iştirak ediyoruz. Ve bir kez daha bu katliamı lanetliyor. Hayatını kaybeden Müslümanları içinde Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet programımızı bu anmayla açalım sevgili izleyiciler. Şimdi.
3: Bununla ilgili bir şey anlatabilir miyim?
0: Tabii, tabii buyur. Tabii.
3: Geçtiğimiz yaz yine Srebrenica'daydım. Ben çok sık giderim Bosna'ya, hı-hı, Balkanlara. Hı-hı. Bu görüntüde yer alan mezar yerinin tespiti çok ilginçtir. Hı-hı. Mavi kelebekler. Ben orada gittiğimde de gördüm. Hı-hı. Artemis diye bir çiçek var. Ölüm çiçeği olarak geçiyor.
1: Evet.
3: Ve o mavi kelebekler de ölüm çiçeklerinin etrafında, Artemis denen çiçeklerin etrafında yer alıyorlar. Mavi kelebeklerin yoğunlaştığı o bölgede tespit edilince altını bir kazıyorlar ki toplu mezar çıkıyor. Hmm. Yani bu kadar dramatik hikayelere de sahne olmuş. Gittiğiniz zaman zaten o işkence yapılan fabrikaları da görüyorsunuz Srebrenica'da. Ve bilirsin sen de çok iyi, Hollandalı bir asker, Birleşmiş Milletler'in barış gücü olarak orada konuşlanmış bir asker orada Sırplara kapıyı açıp o katliamın zeminini hazırlamıştı. Tabii. Seneler sonra Uluslararası Adalet Divanı'nda belki hesap verdiler ama tıpkı bugün Gazze'de yaşananlar neyse,
0: tabii,
3: ne tepkiler verilmişse hepsini, tabii, biz Srebrenica'da
0: görmüştük. Ve onun daha kötüsü görmüştüm. Şöyleydi, Avrupa'nın ortasında yaşandı bütün, tabii, bu vahşet. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Sonra NATO müdahalesiyle bu son buldu. Tabii çok orantısız bir güç vardı. Sırpların elinde çok büyük silahlar vardı ve onlara dediği gibi Ferhat'ın kapılar açılmıştı. Müslümanlar orada savunmasız kaldılar. Başka insanlık dramları da yaşandı sevgili izleyiciler. Onlara da biliyoruz. Başka büyük insanlık dramları da yaşandı. Ve bu tarihe kara bir leke olarak düşen bu katliam bugün 31. yılında. 31. yılında Srebrenica katliamını bir kez daha lanetliyoruz. Buyurun Ali Bey, tabii.
2: Şimdi bu katliamlar orada yapılırken rahmetli Erbakan hocam çok büyük bir çaba sarf etti, gayret, evet, sarf etti. Adem Haçiç diye bir komutan gelmişti. MÜSİAD'da, ben MÜSİAD'ın kurucusuydum. O zaman orada bir toplantı yapılmıştı. Toplantıda o Adem Haçiç dedi ki, Türkiye'den gelen dedi kişilerin, vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin gönderdikleri yardımlarla biz su borularından tüfek yaptık demişti. Hı hı. Yapıyoruz demişti. Yani bunlarla kendimizi savunuyoruz demişti. Tabii biz elhamdülillah o zaman o sivil toplum örgütleri hakikaten Erbakan hocamızın öncülüğünde çok büyük bir gayret sarf etti, yardımlar etti. Ben içimden şöyle geçmişti. Demiştim ki ya su borusundan tüfek olur mu diye içimden böyle bir şey.

0: geçmişti. Sonra ben oraya gidip bu mezarlıklarda o ziyaretleri yaparken gittik, oradaki o silahların sergilendiği şeylere götürdüler bizi. Müzeye götürdüler bizi. O müzeyi gördün sen, evet, de. Evet. Oradan şey ne söyledi? O bize müzeyi gezdiren kişi dedi ki, bunlar dedi su borularından dedi, Türkiye'den gelen paralarla yapılan dedi silahlar dedi. Bildiğiniz av tüfeği gibi yapmışlar. Onlarla biz bunları Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin göndermiş olduğu dedi paralarla biz buradan su borularından silah yaptık. Çoluk çocuk herkesin eline verdik. Kendimizi bunlarla savunduk dedi.
1: Ama ben tabii resmini şöyle çektim. Bir şey, 4 sene süren bir iç savaş ve bu iç savaş Avrupa'nın orta yerinde. Tabii. Bütün insanlık, bütün dünya sessiz kaldı uzunca bir süre. İzlediniz. İşte böyle Türkiye gibi bazı ülkelerin, bazı işte Müslüman ülkelerin, Çeçen savaşçıların da bir ara destek verdiği bir dönemde. Ama herkes sessiz kaldı. Herkes üç maymunu oynadı ve kimse Avrupa'nın orta yerinde çoluk çocuk katledilen bir gruba sesini çıkarmadı. Bu insanlık tarihini az önce de söylediğim gibi kara bir leke olarak geçti sevgili
2: izleyiciler. Aliye'nin bir meşhur sözü vardır.
1: Aliye İzzet Begoviç.
2: Aliye İzzet Begoviç'in. Unutulan soykırım tekrarlanır. O yüzden evet, bu soykırımları sık sık konuşmak, hatırlatmak ve o batının, modern gözüken batının ne kadar vahşi bir iş yaptığını, tabii, anlatmak lazım. İmkanı olanlar varsa da gidip hem Ali abinin anlattığı o Türkiye'nin destekleriyle, ki o dönemleri ben de çok iyi hatırlıyorum, insanlar yüzüklerini, nişan yüzüklerini, evlilik yüzüklerini çantaların poşetlerinin içerisine koyup Bosna'ya göndermişlerdi. Orada yapılan hem verdiğimiz destekleri hem de bu Batı adı altında yapılan katliamı da yerinde müşahede etmelerini isterim. Hala bakın bugün aynı kokuyu almak mümkün. Orada binlerce insanın şehit edilişinin yarattığı bir ambiyans var, oluşturduğu bir ambiyans var. O havayı solumak mümkün olabiliyor gittiğiniz zaman.
1: Evet, tekrar rahmetle anıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün sabah saatlerinde gene gündeme bomba gibi düşen bir operasyon haberiyle uyandık. Bu kez merkez üssü Çankaya Belediyesi'ydi. Ankara Çankaya Belediyesi 36 gözaltı kararı vardı. Bu isimlerden 36 isimlerin arasında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vardı sevgili izleyiciler. Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 30 isim gözaltına alındı. Bu 30 isim arasında Hüseyin Can Güner de var. 6 isim ise arama çalışmaları devam ediyor. Bunlara ayrıntılarıyla gireceğiz. Merkez üssü Çankaya dedik bu kez. 36 gözaltı var. Akşam saatlerinde yurt dışındaki gezisini tamamlayan Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanı, o da geldi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP'nin 39. belediyesi imiş. Şu anda arkadaşlarım da o rakamı verdiler. 39 belediye, önemli bir kısmı tutuklandı. Bir kısmı tutuklandı, serbest kaldı Adıyaman gibi. Bazıları işte Zeydan Karalar gibi davası sürüyor ama göreve iade edilmedi. Ancak tahliye edildi. Ama 39 belediyeye operasyon yapıldı. Şimdi bunun biraz ayrıntılarına girelim. Mehmet Bey izin verirseniz.
3: Estağfurullah.
1: Şimdi kimler burada? İstersen o listeyi bir verelim. Sevgili Eftal, sevgili izleyiciler, gözaltında kimler var? Bakın buradan başlayalım. Mesut Akıncı, başkan yardımcısı, Çankaya Belediyesi başkan yardımcısıymış. Bora Özel, şimdi burada çok sayıda isim aslında ihale komisyonu da olan isimler. Çankaya Belediyesi'nde ihale komisyonunda bir kısımda iş insanı ve müteahhitler var. Şimdi onları da söyleyeceğiz ama çoğu isim, yani detayın ayrıntısına girmedik. Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal, Ertan Doğan, Seyfullah Yüzyıl, Şenol Bulut, Paki Kılavuz. Değiştirelim arkadaşlar siz orada bittikçe. Tunç Emre Taşçıoğlu, Murat Bolat, Alaaddin Güzel, Adnan Şen, Levent Yenal, Koray Kurtçu, Ayşegül Ünal, Eren Kaplan, Umut Kılıçaslan, Hakan Cemaloğlu, Remzi Baka. Bu ismin üzerine biraz duracağız sevgili izleyiciler. Remzi Baka ismi oldukça önemli. Çünkü Remzi Baka ismini hem İBB davasından hem de Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından hatırlıyoruz. Burada defaatle dosyalar yapmıştık Remzi Baka'ya ilişkin. Hasan Alas, Erol Bulut, Mehmet Alas, Mustafa Samet Dadandı, İnan Sevilmiş, Emre Doğan. Şimdi Emre Doğan ismi de ilginç. Çankaya Belediye Başkan Vekili, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. Ahmet Ağırman, o da meclis üyesi. Ümitcan Uzun ve Hüseyin Can Güner. Bu isimler gözaltına alınan isimler. Peki kimler alınamadı henüz? Bunların şu an itibariyle ulaşılamıyor ama arama çalışmaları sürüyor. Yurt içinde oldukları tahmin ediliyor. Ferdi Onuş, Ferit Onuş, Serdar Cemaloğlu, Menderes Cemaloğlu, Atilla Ersan, Celal Kalkan. Bu isimler de aranan isimler olarak. Evet, firari şüpheler. Evet, firari durumda olan isimler de bunlar. Böyle görüyorsunuz. Şimdi Mehmet Bey, sizden başlayalım.
3: Evet.
1: Şimdi buna ilişkin bizim şöyle bir prensibimiz var. Taksim Meydanı'nda Ali abi 1,5 senedir bizle beraber, hep bilir. Konu savcılığa sirayet etmeden veya konu iddianame, ifade gibi nesnel bir takım delillere ulaşmadan biz Taksim Meydanı'nda öyle şu şunu dedi, bu bunu dedi diye bir habercilik yapmıyoruz. Tabii. Ama burada neticede bir gözaltı var. Savcılığın şu saate kadar çok sınırlı bir açıklaması var. Sadece isimleri duyurdular. Ve bu operasyonun Mali Şube tarafından, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, Mali Şube ekipleri tarafından yürütüldüğünü söyledi, duyurdular. Ama detay yok. Biz gene bu ilkeye sadık kalalım ama bir takım ipuçları da var. Yani kimler aranıyor, kimler alınmış vesaire diye, bunlar üzerinden gidebileceğimiz bir değerlendirme yaparız diye düşünüyorum ve sözü size bırakıyorum. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Neresi ağırlıklı? Yani daha doğrusu Çankaya Belediyesi'nin hangi bölümüne ağırlıklı bir operasyon bu?
3: Evet. Şimdi burada iki tane şirket var. Hı-hı. Temizlik işlerini alan iki tane şirket. Hı-hı. İşlerinde bu şirketlerin yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri var. Şimdi burada aslında bu operasyon...
1: Mehmet Bey, şöyle yapalım. Çok özür dilerim. Sizle devam edeyim ama hattımızda özellikle bu polis adliye işini takip eden sevgili arkadaşımız Sait Kahraman var. Değil mi arkadaşlar? Doğru söylüyorum. Sait'le bir bağlanalım, sonra size döneyim. Sait, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar. Nasılsın?
1: Evet. Sait, son durum nedir? Hüseyin Can Güner'in havaalanından gözaltına alındığı bilgisi de geldi. Sendeki bilgiler nelerdir? Bizde bir paylaşır mısın?
4: Tabii şimdi herkesin merak ettiği bir soruyla başlamak istiyorum. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner neden geri döndü, neden kaçmadı sorusu bu tabii çok merak ediliyor. Aslında bunun cevabı yıllardır yürürlükte olan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki adli yardımlaşma ve suçluların geri verilmesine ilişkin kanunda yer alıyor. Eğer Türkiye'de bir kişi hakkında yakalama ya da tutuklama kararı varsa, bu kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu tespit edilirse, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden o kişinin geri verilmesini isteyebiliyor. Üstelik dosyanın tamamı henüz gönderilmemiş olsa bile Türkiye geçici tutuklama talebinde bulunabiliyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları bu talebi değerlendiriyor ve gerekli işlemleri başlatıyor.
1: Şimdi bir dakika dur. Sait, sevgili Sait, bir dakika. Evet. Şimdi ben Türkiye'de belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş hiç kimsenin hakkında yürütülen bir soruşturmadan dolayı kaçacağını, kaçma ihtimali olduğunu düşünmem, düşünmek de istemem, onu yakıştırmam da. Bir kere bunu bir tespit edelim. Yani bu Hüseyin Can Güner'de olur, başka bir belediye başkanı olur. Çünkü orada siz seçilmiş bir makamdasınız. Sizin emrinizde binlerce insan çalışıyor. Sizin müdürleriniz var, şefleriniz var, çalışanlar, özel kaleminiz var, bir dolu insan var. Siz bir siyasi figürsünüz aynı zamanda. Onların böyle... Yani suçlu çıkar çıkmaz, adalet yerini bulur, tecelli eder ama kaçar kaçmaz, ben o şeyleri yakıştırmam. Dolayısıyla bunu sen bir bilgi olarak vermiş ol ama ben bunun yani Hüseyin Can Güner şahsına değil, bütün belediye başkanları, seçilen bütün belediye başkanları için onu aklıma getirmek istemem. O kadarını söyleyeyim, sonra güncel bilgilerle sen devam et. Evet.
4: Tabii dediğimiz gibi aslında bu da ihtimaller arasındaydı. Bizler gün boyu orada takibimizi sürdürdük. Aslında Ankara'da CHP'nin kalesi olarak nitelendiriliyor Çankaya Belediyesi. Çünkü 45 tane meclis üyesi var ve bunlardan sadece 3 tanesi AK Parti meclis üyesi, diğerleri genelde hepsi CHP meclis üyesi. Tabii başkent yeni güne hareketli bir şekilde başladı. Bizler de sabah saat 6 itibariyle...
1: Şimdi bir dakika dur. Sait, sen görüyor musun ekranı şu anda?
4: Evet evet görüyorum şu anda.
1: Şu anda inen beyaz tişörtlü galiba Hüseyin Can Güner eşiyle beraber değil mi?
4: Evet doğrudur.
1: Eşiyle beraber havaalanından inerken böyle bir görüntü geldi. İnternet sitelerinde de var galiba gördüğümüz kadarıyla. Eşiyle beraber Kıbrıs'tan saat 5 uçağı galiba değil mi? 5 uçağıyla geldi ve havaalanında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sonraki gelişmeleri bize aktarır mısın? Neler yaşandı ondan sonra?
4: Tabii kendisi hattan indikten sonra, uçaktan indikten sonra oradaki görevliler tarafından, polis görevlilerimiz tarafından gözaltına alındı. Ondan sonra işlemleri yapılıp emniyete götürüldü. Tabii birkaç gün içerisinde biliyorsunuz 4 gün boyunca gözaltı süresi bulunabiliyor. Gözaltında tutulabiliyor. Yaklaşık en fazla 4 gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Tabii bunun içerisinde şuna değinmek istiyorum Gülşen Hoca. Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, siz az önce bahsetmiştiniz bundan. Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Emre Doğan da var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis 2. Başkanı Vekili Emre Doğan. Bu da önemli isimler arasında yer alıyor. Tabii sabah saatleri itibariyle Çankaya Belediyesi'nin etrafında polisler güvenlik önlemlerini aldılar. Ve oradaki hem bilgisayar kasalarına hem de delilleri toplayıp oradan çıktılar. Tabii sabah saatleri itibarından biz de takip ediyoruz orada. Vekilin normalde belediye başkanının saat 1 gibi gelmesi bekleniyordu. 1 ile 3 arası gelmesi bekleniyordu. Bir erteleme söz konusu oldu. Saat 5 uçağına bindi. Bizler de o sırada neler oldu, neden 5 uçağından geldi, orasını tespit edemedik. Hangi peki nedenlerden dolayı 5'te geldi, tespitini yapamadık. Tabii kendisi bir açıklama
1: peki
4: yapmıştı.
1: Sait, şu anda 6 firari gözüküyor. O isimlerin yakalanma, yani daha doğrusu onları tespit etme ve gözaltına alma çalışmaları sürüyor anladığım kadarıyla. Sorgulamalar ve adliye sevkleri ne zaman olmasını bekliyorsun sen?
4: Şu anda dediğiniz gibi gözaltına alındılar. Sorgu işlemleri başladı. Sorgu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Hüseyin Can Güner'in de gözaltına alınması bekleniyordu. Çünkü ifadeler birbiriyle karşılıklı bir şekilde alınacaktır. Onların ifadesine göre sorgulamalar devam edecektir. Bizler yaklaşık 3 gün içerisinde veya 4 gün içerisinde adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Tabii yarın sevk edileceği yönünde iddialar da olsa aslında yarın sevk edilmeyecektir. İlerleyen günlerde sevkleri olacaktır. Tabii Hüseyin Can Güler'in de ifadesi çok önemli. İddialar biraz daha ağır.
1: Onları konuşacağız. Peki. Çok teşekkür ederim sevgili Sait. Sana iyi haber nöbetleri diliyorum. Peki. Şimdi Faraç Bey devam edelim. Başladığımız yerden şimdi gözaltı işlemi yapılmış ama 6 firari halen aranıyor.
3: Evet.
1: Buyurun.
3: Şimdi burada aslında bu sadece Çankaya Belediyesi'ni direkt hedef alan bir operasyon değil. Yani nokta olarak Çankaya'ya hedef alınmış ama perde gerisinde. Burada şüphelilerin bazılarının mesela Remzi Baka değil mi? Buna birazdan değineceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde adı geçiyor bu şahıs. Yakalanıyor ve ifadeler veriyor. Bir itirafçı gibi ifadeler veriyor. Ve İBB içerisindeki ihale çarkını net biçimde anlatıyor bu şahıs. Şimdi bu şahsın Çankaya operasyonda gözaltına alınması çok dikkat çekici. Ya çok şaşırtıcı bu. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de garaj ihalesi aldığı ortaya çıkmıştı bu şahıs. Şimdi şöyle bir şey var. Burada önce bir gözaltına alınanlara biraz önce dikkat çektim. Aslında 36 kişi içerisinde 25 kadarı kurum içerisindeki bürokratlar ve memurlar. Dikkat edin, bu CHP'li belediyelere yönelik daha önce sürdürülen operasyonlarda son olarak Ataşehir'de olduğu gibi çok sayıda memur da gözaltına alınmıştı. Bir bölümü de serbest bırakılmıştı. Burada Mesut Akıncı dikkat çekici.
1: Bu arada savcılığın açıklamasında evet, örgüt suçlaması.
3: Evet, evet var.
1: Şu an değil mi?
3: Tabii.
1: Örgüt, onu bir okuyalım
2: suç
1: isterseniz.
2: Suç örgütü kurma, suç evet, örgütünün evet, üye evet, olma,
1: şimdi bakın,
2: alma.
1: Aynen öyle. Çankaya Belediyesi'ne yönelik sevgili izleyiciler yapılan bu soruşturma kapsamında diyor ki suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir diyor. Şimdi burada diğer suçlamalar tamam ama asıl suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt evet. tanımı hukuksal zeminde daha farklı evet. bir karşılığı, bir cezai müeyyidesi oluyor tabii evet. değil mi?
3: Evet. Son olarak Ataşehir operasyonunda da savcının böyle bir tespiti vardı. Bu yapılan operasyonlarda belediyelere çoğunda zaten bu suç örgütü kurma iddianamede savcının operasyon gerekçesinin dayanaklarından biri. Örgütlü suç olarak görüyor. Şimdi bakın burada bu olay belediyenin temizlik ihalesini alan firmalara yönelik operasyon. 1 milyar liralık bir ödeme yapılmış bu işler için firmalara. Burada iki tane Turaks ve Boğaziçi firmaları var. Zaten arananlar şu anda o 6 kişi. Evet. O firmanın yöneticileri. Şimdi içerisinde başkan yardımcısı bir tane Mesut Akıncı. Ona dikkat çektik. Başkan yardımcısı kendisi. Bora Özel İhale Komisyonu. Mehmet Yıldırım Mali İşler'den. Paki Kılavuz biraz önce adını aldı. Temizlik İşler'inden. Aylin Güzel İhale Komisyonu'nda. Ve yine Adnan Şen İhale Komisyonu'nda. İki de meclis üyesi var orada. Emre Doğan biraz önce arkadaşımız söyledi. Gençlik Kolu eski başkanı. Bir tane de Ahmet Ağarman yine meclis üyesi kendisi. Şimdi burada biraz önce dikkat çektiğim konu çok önemli. Bu operasyonun perde gerisi nereye uzanıyor? İlişkiler nasıl Çankaya'yla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İmamoğlu'na yönelik operasyon arasındaki bağlantı ne? Buradaki bağlantıda karşımıza Remzi Baka çıkıyor. Şimdi bu figür çok önemli. Daha önce Aziz İhsan Aktaş operasyonunda bu şahıs gözaltına alınıyor İstanbul'da. Ve burada kendisi sonra serbest bırakılıyor. Daha ifade ettim. Antalya'dan da ihale almış. Eli kolu uzun bir vatandaş bu.
1: Şimdi eli kolu uzun derken şöyle açalım. Biz bu programda Ferhat sen de burada istediğin yerde girebilirsin. Evet. Remzi evet. Baka çünkü önemli. Bir şirketi var Remzi evet. Baka'nın değil mi?
3: Evet.
1: Aslında onunla ilgili görsellerimiz var. Evet.
3: Ulaşım, olur oradan şey yapabiliriz.
2: Şirketinden önceki bilinirliği neyle? Tamirci. Tabii. Tamirci Remzi olarak bilinen bir kişi.
1: Ne tamircisi?
2: Araba. Ağır vasıta tamirciliği yapan bir isim bir anda muazzam bir şirketin milyarlarca liralık ihale alan bir şirketin sahibi oluyor. Remzi
3: tıpkı
2: Baka.
3: Sıvacı ulaşım, gibi. Tıpkı ulaşım, sıvacı arkadaş gibi değil mi? Evet, duvar sıvacısı.
2: İç ve dış AŞ isimli bir şirketleri var. Ulaşım AŞ olarak geçiyor. Sanki bir belediyenin kuruluşmuş
1: evet,
2: gibi de
1: onu hatta konuştuk yayın öncesi. İBB'nin de bir ulaşım AŞ'si var
3: evet.
1: değil mi?
3: Evet. Buna çok ilginç bir. Niye ulaşım AŞ gidip İETT gibi ulaşımla ilgilenen bir bölümden ihale alabiliyor? Bu da bir oyun takiye mi yapmış?
1: Hayır
3: yapmış?
1: Bir dakika. Yani... Şirketin ismi
3: evet,
1: ulaşım
3: AŞ. Evet. Ama İBB'de de var bir ulaşım AŞ.
1: İBB'de de var.
2: Ulaşım iç ve dış ticaret AŞ açılımı evet. kısaltması ulaşım AŞ. İBB'nin de İstanbul Ulaşım anonim şirketi var zaten belediye evet. iştiraki ama bu belediye iştiraki değil bahsettiğimiz hı. Remzi Baka bahsedildiği gibi İBB soruşturmasında yer alan bir isim savcılığa rüşvet sistemini çarkını anlatmış bir isim yani hak edişin %10'u ila %12'sini ödemediği takdirde sisteme Fatih Keleş'e ve örgüt üyelerine hak edişlerinin çıkmayacağını ifade ediyor bunu savcılıkta dile getiriyor ve aslına bakarsan savcılık da bunun soruşturmasını yapıyor ve ödedim dediği tarihlerdeki 322 milyon liradan tutun da çok sayıda rüşvet ödemesi yaptığından bahsediyor. 324 milyon yanlış hatırlamıyorsam.
3: 2016-2024 arasında
2: evet.
3: ödediği para İETT ihaleleri için 340 milyon TL. 340 bir de beylik bir de biliyorsun metrobüs evet. ilgili ihalelerde de buna yakın para ödediğini açıkça söylüyor. Bakın nedeni şu.
2: Mehmet abi çok özür dilerim. İlginç olan şey şu. Bakın milyonlarca liralık ihaleyi alan bir şirketin sahibi bu. Burası tabii. çok önemli değil. Ama 2019 yılından itibaren İstanbul'daki özellikle toplu taşımadaki en büyük sorun ne? Otobüslerin yanması. Otobüslerin yolda kalması. Bakımlarının yapılmaması. Bakın ben birçok metrobüs şoförüyle ve İstanbul İETT'de çalışan şoförle bize bir şekilde ulaşıyorlar ve insanlar diyor ki sevgili Gürkan Acır o dönemde daha soruşturma yokken bu otobüslerin bu metrobüslerin bakımları yapılmıyor. Parçaları değişmiyor. Hepimizin can tehlikesi var. Lütfen bunu dile getirin diyen ben onlarca şoförle görüştüm.
1: Şimdi hafızam beni yanıltmıyorsa İBB soruşturmalarını okurken ederken öğrendiğimiz şuydu. İstanbul'da 9 büyük garaj varmış.
2: Evet.
1: Şimdi İETT'nin 9 büyük garajı. Evet. Bu garajların da sevgili izleyiciler her birisine artık 300 mü 500 otobüs mü 1000 otobüs mü bilemiyorum. Çok sayıda otobüs bağlı. Yani işte ne bileyim şeyde var, Kadıköy'de var. İşte ne bileyim Anadolu yakasında ayrı, Avrupa yakasında ayrı. İşte Zincirlikuyu'da bir garaj
3: metrobüsler
1: var.
3: Metrobüsler var bu arada.
1: Metrobüsler var. Bunların bakım ve onarımları için ihaleler açılıyor. Fakat bu ihaleler dev ihaleler. Yani çok büyük. Bir de birazcık onu da söylememiz lazım. Suistimale de açık ihaleler. Yani şeffaf bir belediyecilikle ve çok titiz bir müfettişlik kafasıyla bakmak lazım bunlara. Aksi takdirde ya ben şunu tamir ettim, şunun da işte 25 bin bakımı bitmişti, öbürünün 50 bin bitmişti vesaire diyerek abartılıp şişirilmiş faturalar yapılma doğru ihtimali çok yüksek. Evet. Tıpkı park bahçelerde yaşadığımız gibi. Tabii. Bunu görmüştük. Park bahçede ağaç diktim. İşte
3: 500 bin fidan diktim.
1: Tabii fidan diktim diyor. Gülten fidan nerede? Kurudu diyor vesaire.
0: Gülten Acar orada bakın İETT'nin şeyde İBB'deki meclis konuşmasından dinledim ben. İETT'nin 60 milyarlık bütçesinin 40 milyarını bir kişiye veriyorlar. Ve bu verdikleri kişi de aynen biraz önceki konuşulan şahıs olması lazım.
2: Bak şöyle tam rakamı söyleyeyim. 30'un üzerinde ihale almış bu kişi. Toplamda 380 milyon lira rüşvet ödemiş. Bu da aslında hak edişinin %10 ila 12'si arasında kalan bir bölüm. Toplamda 19 milyar lirayı aşkın ihale almış.
0: 40 milyar lira
2: İBB sadece bu bahsettiğimiz dönemde. Hı. Geçmişe dönük de ihaleler aldığı.
0: Burada 40 milyar bir kişiye verilmiş bu. 60 milyar bütçesi var. 40 milyarını bir kişiye veriyorlar ve o otobüsleri yapan firma yeterlilik alamıyor. Düşünebiliyor musun?
2: 9 garajın altısı.
3: Evet.
1: Şimdi burada Bakada mı?
2: 9 garajın altısı bu kişide.
1: Bakada. Şimdi niye, Remzi Bakada.
3: Nasıl
1: Bakada
3: ortaya çıkıyor bu Remzi Baka olayı? Aziz İhsan Aktaş diyor ki İETT'de Ekrem İmamoğlu yönetimi.
1: Bu volleri hazırladık verelim mi?
2: Tabii.
1: Hadi gelin buyurun.
2: Tamam. Mehmet Bey.
1: Tamam. Remzi Baka hangi iddianamelerde geçiyordu sevgili izleyiciler? Az önce de söylediğim gibi yani savcılığın ilk açıklamasında ayrıntı yok. Dolayısıyla biz gözaltına alınan şahıslara diyoruz ki kendi kendimize kimdir Remzi Baka? Onun üzerine gidiyoruz. Burada başka bir suçlamayla muhataptır, başka bir konu vardır, onları bilemeyiz. Bizim konumuz da değil. Ancak savcılık makamından böyle bir açıklama gelirse onu sizlerle paylaşırız. Ancak şu anda Remzi Baka bizim İBB soruşturması ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmalarında tanıdık bir isim bizim için. Evet. Önemli de bir isim. Evet. Bu arada İETT için de çok önemli. Evet. Evet, buyurun.
3: Şimdi olay Aziz İhsan Aktaş'ın Ekrem İmamoğlu yönetimi İETT'den ihale alan şirketlerden pay aldığını iddia ediyor. Bunun üzerine bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturma sırasında efendim Remzi Baka gözaltına alınıyor ve diyor ki bu şahıs ifadesinde Aziz İhsan Aktaş diyor ki %10 efendim komisyon almadan ihale verilmiyor. Korkunç bir para yani çok yüksek tabii bir oran bu. Şimdi ve bu paraların diyor geliyor burada bu Baka Remzi Baka gözaltına alınıyor ifadesinde aynı şeyleri tekrar ediyor, itiraf ediyor. Evet diyor. Bu paralar diyor %10 istendi diyor. Ödemeleri Beylikdüzü'nde bir ofiste tahsil ediyorlardı diyor. Ulaşım Ticaret Aşan sahibi. Diyor ki ben diyor nasıl oldu bu bağlantı? İETT danışmanı olduğunu belirten diyor. İbrahim Bülbül'ü ile tanıştım diyor. Bu şahıs diyor ki büyük işler için havuza katkıda bulunman gerekiyor. Bu havuz vurgusu Gürkan'cığım
1: evet
3: daha önce defalarca biliyorsun gündeme getirildi. Bu havuzun oluşturulma gerekçesi de iddianamelerde de var, itiraflarda da var. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı hedefi uğruna bir havuz oluşturuluyor. Bu havuza işte şirketlerden, belediyelerden paralar aktarılıyor. Bu paranın da toplanması planlanan para da 2 milyar dolarlık bir bütçe. Yani düşünün. O dönemden itibaren alınıyor ve paraların Beylikdüzü'nde toplanması ilginç burada. Şimdi şöyle bir şey oluyor.
2: Mehmet abi çok ilginç bir detay vereyim mi? Muhtemelen vollere de almış olabilirsiniz ama bu ödediği rüşvetleri Remzi Baka, Fatih Keleş'e verdiği paraları nasıl ödediğini de anlatıyor. Evet. Verdiği ifadeleri. Evet. Kuyumcular üzerinde.
1: Bir, var mı sende detay?
2: Bak aynen şöyle söylüyor. Diyor ki paraları kuyumculardan, ki kuyumcuların isimlerini vermiş, 1, 2, 3, 4 tane firma vermiş. Ben şu anda bunları zikretmiyorum. Nakit olarak temin ettiğini söylüyor. Banka hesaplarından kuyumculara transfer yapıp elden alınan altın gibi açıklamaları transfere, EFT'nin altına belirtiyor. Ve oradaki elden aldığı nakitleri de çalışanlarının tek tek isimlerini de vererek, bazen kendisinin, bazen de yine burada Ömer Sancak, Muharrem Çelimli veya şoförleri Erol Taşçı, Ahmet Er Nalbant aracılığıyla Fatih Keleş'e teslim ettiğini evet. söylüyor.
1: Remzi Bakan'ın ifadesinden
2: evet.
1: söylüyor. Bir şey söyleyeceğim ya.
2: Veya İbrahim Bülbüllü'ye.
3: İbrahim Bülbüllü.
1: Tabii. İbrahim Bülbüllü de Fatih Keleş'e.
3: Beylik evet. düzünde. Peki bir şey söyleyeceğim. İbrahim Bülbüllü'nün ofisinde.
1: Ferhat. Veriliyor. Şey mi? Remzi Baka etkin pişmanlık mı?
2: Değil etkin galiba. Etkin pişmanlıktan ya. Yararlanmak istedi. İstemiş. Ancak herhangi bir yararlanma durumu kalıyor. Söz konusu olmadı. Evet serbest evet. kaldı ama adli kontrol şartıyla, ama bu arada tabii firar etti.
3: Şimdi 2016
2: işte burada şu da öne çıkıyor. Evet. Mehmet abi çok özür dilerim, çok kestim seni bugün ama hani neden tutuklu yargılamalar yapılıyor meselesinin özü de burada aslında. İşte her şeyi anlatıyor. 380 milyon rüşveti nasıl verdiğini, hangi kuyumcular aracılığıyla bunu gerçekleştirdiğini ifade ediyor ve sonra bir yolunu bulup yurt dışına kaçabiliyor.
3: Evet. Evet. Şimdi burada 2016-2024 arasında bu Remzi Bakan'ın belediye üzerinden irtibatı çok güzel yürümüş. Bir de şunu unutmayalım. Burada Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu'nun raporları da var. Burada bu ihaleler İbrahim Bülbül'ü %10'u İbrahim Bülbül'ü alıyor. Keleş'e veriyor. Keleş'in üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun oluşturduğu havuza akıtılıyor para.
2: Bülbüllü kimdi?
1: İbrahim Bülbüllü bir AK Partili.
2: AK Parti eski Beylikdüzü ilçe başkanı.
1: Evet. AK Parti.
2: Sonrasında İmamoğlu'nun danışmanı oluyor. Danışmanı oluyor. Ve sistemde
1: tabii. Bütün operasyonların içerisinde ve şu anda da firari. Onu da söyleyeyim.
2: Evet, o da firari. Yurt dışında.
5: Ama burada şunu da katkıda vereyim. Hı? Mesela İbrahim Bülbüllü bir AK Partili. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de çıkarak CHP'lileri, ki bugün tıpkı Çankaya Belediyesi'nin önünde oldu, saf, temiz, partili CHP'lilere diyorlar ki gelin bu yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları savunun diyorlar ya.
3: Evet. Şimdi burada başka bağlantı.
2: Bu işin partisi Gürtan, olmaması lazım. Olmaması. Çok önemli. İbrahim Bülbüllü AK Partili diye AK Partililerin çıkıp ya kardeşim olur mu öyle şey? Yapmaz İbrahim Bülbüllü diyecek
0: i̇şte pozisyonu yok.
2: Bir sürü belge delili var yani.
0: İçişleri Bakanlığı'nda.
1: Ali Bey kaç kere söyledi.
0: Kaç defa İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunduk. Yani AK Partili, Kara Partili, hırsızın şimdi, partisi mi olur ya?
3: Evet, hırsızın, hırsızın sağcısı, solcusu yoktur arkadaş. Hırsız ahlaksızdır. Gider o ahlaksızı yapmak için her türlü partiye sızabilir, yapabilir. Partiler de bununla ilgili gereğini yaparlar. Şimdi burada Gürkan'cığım önemli
0: CHP yapmadı bu arada.
3: Evet.
1: Nasıl yapmadı?
0: Yani partiler de gereğini yapar dedi ama CHP bunlara gereğini yapmadı.
1: Ali Bey şu noktada haklı, çok haklı. Partilerin kendilerini koruması lazım sevgili izleyiciler. Yoksa her partide her türlü insan şimdi, olur çıkar Ali ama Bey. Siz kalkıp da kendi partinizi korumak için, kendi bünyenizi temiz tutmak için anında refleks gösterip onları açığa almazsanız, ki ben bu konuda hakikaten AK Parti'den önce MHP'nin hakkını teslim ederim. Bir anda şey oldu mu, bir şey oldu mu yolda alıyorlar ya daha konu düşer düşmez hemen açığa alıyorlar. Hemen disipline sevk ediyorlar, hemen ihraç ediyorlar ve MHP bunu jet hızıyla yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? O adamın suçlu olduğu için değil. Kendi partisini geçici olarak korumaya alıyor. Ha temizlenir, aklanır, ondan sonra gelir. Gürkan ama Hacı, CHP ne yazık Mehmet ki bugüne kadar bu yönetimi, önceki yönetim
0: bir,
1: bunu
0: iki
1: yapmadı.
0: Cümle bir şey
2: bu arada
0: söylemek
2: bu yönetim
0: istiyorum.
2: De çok bu konularda tedbir almıyor. En azından nedenini geçici olarak şimdi, uzaklaştırmada yapmıyor.
0: Onunla ilgili iki cümle bir şey söylemek
2: üyeliği
0: istiyorum.
2: Üyeliği askıya bakın, almıyor. Hı. Ekrem İmamoğlu'nun üyeliği hala devam ediyor.
0: Dikkat ederseniz 2025 yılının 19 Mart'ta İBB'ye operasyon yapıldığı zaman ben başka bir televizyon kanalında, belki de Ferhat Bey de vardı, kimleydik bilmiyorum ama o programda şunu söylemiştim. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün çok büyük bir görev düşüyor. Derhal daha önce Celal Doğan'a yaptığını, Aziz Kocaoğlu'na tabii. yaptığını, buna da diyecek ki biz şu anda belediye başkanımıza güveniyoruz. Ama belediye başkanımızın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini askıya aldık demiş olsaydı bugün Çankaya operasyon yapılmazdı. Bugün birçok belediyeye operasyon yapılmazdı. Niye? Onlar da kendilerini ona göre ayaklarını denk alırlardı. Dedi ki biz burada birbirimize sahip çıkarsak
1: kurtuluş yok tek başına ya hep beraber.
2: Tabii, bakın, Ali abinin arada demek istediği şey şu. Yapılmazdı derken yapacak bir zemini oluşturmazdı.
0: Hayır yani parti yapılmazdı o anlamda zaten onu söylüyorum da.
3: Nedenini söyleyeyim.
0: Şöyle bakın bunların bu operasyon o gün bu operasyonu yapmış olsaydı CHP bugün bunlar
5: Özgür
0: bu kadar.
5: Özgür Özel CHP'si.
0: Efendim? Özgür Özel CHP'si. Zaten yani, o vardı o zaman.
5: Özgür Özel.
0: O zaman ne yaptılar? Bütün o işi yapanların tamamına Antalya Belediye Başkanı'na da Uşak Belediye Başkanı'na da bunlar sonuna kadar sahip çıktılar. Ve kadın kolları o günkü kadın kolları başkanı gitti. Biz başkanımızın yaptıklarının hepsinin arkasındayız dedi.
3: Tamam.
0: İşte bugüne gelinen nokta da bu iş.
3: Ben niye müdahale etmediklerini söyleyeyim. Önemli noktaya geleyim. Şimdi bakın bu tür olaylarda savcının hem Ekrem İmamoğlu hem de diğer belediyelerin şu anda tutukluların çoğuna yönelik suçlaması örgütlü suç. Suç örgütü kurmak. Şimdi bir suç örgütünün tek bir figürü olmaz. Bir belediye başkanı var. Onun yanında müteahhitler var. Onun yanından da Özgür Özel yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki uzantılar var. Veli Ağbaba. Buradaki bağlantı kim? Özgür Karabat. Sevgili Gürkan.
1: Evet.
3: Değil mi?
1: Evet.
3: Çünkü Özgür Karabat
1: bu Remzi Bakan'ın şirketinin mali müşaviri.
3: Bakın bu Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon başladığından itibaren hep bu konu gündeme geldi. CHP'nin genel başkan yardımcısının mali müşaviri olduğu firmaya en son bir toplam 8,5 milyar lira aktarıldı. Burada biraz önce Ferhat dikkat çekti, tamirci tıpkı Adem Soytekin'in efendim suvacı olması gibi.
1: Evet.
3: Bu tür böyle geçmişte hiçbir mali gücü olmayan, hiç şirketi olmayan sıradan bir esnafı, bir tamirciyi, efendim bir sıvacıyı alıyorlar. Bunlara şirketler kurduruyorlar.
0: Özgür Karabatlı'nın defterini tutuyor. İşte ne fark ediyor?
3: Onu söylüyorum. Bu şirketin Ulaşım Ayşe'nin mali müşaviri.
2: Sadece defterini tutuyor olsa çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Ama burada çok ilginç bir nokta çıkacaktır. Bu soruşturmanın sonucunda ben tahminimi söyleyeyim.
3: Evet.
2: Özgür Karabat aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleler aldırılan Remzi Bakan'ın şirketinin belki de gerçek sahibi bir başkası çıkabilir.
3: Evet. Şimdi çıkabilir. Nedeni şu. Bakın bu ortadaki figürler Remzi Baka ya da efendim Adem Soytekin sıradan insanlar. Bunlar nedirler onlara? İşçi. İşçi insan. Sıva yapan, veya tamir eden insan.
2: Küçük bir esnaf.
3: Yani düşün sıvacı yani bugün gidin internette bulun, armuta girin bulabileceğiniz insanlar yani.
1: Armut ne?
3: Armut sitesi. Bu sıvacı boyacı arıyorsun.
2: Ürün yerleştirme.
3: Şimdi bakın. Bak orada.
1: Yönetmen atladı kulağım abi isim vermesin.
3: Tamam. Peki
2: armut sitenin adı mı?
3: Neyse ben onlara armut diyorum, ona demiyorum. Peki. Bakın şimdi burada şöyle bir şey var. Ya arkadaş. Burada nasıl gelsin Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki bunlara nasıl müdahale etsin ki? Ağacın kurdu içeride. Ortaklar içeride. Organizatörler içeride. Bak, mali müşavirler içeride.
1: Bak,
3: Veli Ağbaba içeride. İşte Veli Ağbaba.
1: Mehmet Faraç bir gazeteci arkadaşımız, abimiz daha doğrusu, ben Ankara'dan da çok tanırım.
3: Evet.
1: Fatih Ertürk bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Bana da yolladı şimdi. Fatih Ertürk Ankara'da herkes tanır bilir.
3: Evet.
1: Diyor ki o zaman diyor flash haber çıktı. Ankara temsilcisi olarak ziyaretine gittim. Şey diyor. Hüseyin Can Güner'i. Beni hoş geldin abi diyerek karşıladı. Ben de estağfurullah siz bizim başkanımız oldunuz dedim. Yok abi biz sizin verdiğiniz mücadeleyle büyüdük dedi. Ondan sonra sohbetimizde belediyeden işte biraz konuştuk diyor. Abi aslında belediyecilik benim işim değil. Ben genel siyaseti daha çok düşünüyordum ama büyüklerim böyle uygun görmüş dedi. Ben de büyüklerini sordum. O da anlattı. Ancak o kısmını paylaşmamı istemedi. Ben de dediğine uyacağım. Aslında kendisini ilk kez Veli Ağbaba'nın avukatı olarak tanımıştım. Özgür Özel'in de davalarını takip ettiğini söylemişti. Veli Ağbaba'nın yakını olduğunu ve hatta aileden biri olduğunu anlatmıştı. Temiz yüzde efendi ve büyüklerine saygılı bir tavrı vardı. Başkan seçildiğinde daha 30 yaşındaydı. Daha sonra Çankaya Belediyesi'nin çöp ihalesi başta olmak üzere bazı ihaleleri bir anda medyada haber oldu. Bir siyasetçinin müdahale ettiği iddiaları vardı bu ihalelere. Kendisi resmi bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı. Ancak kendisine bu konuda baskı yapıldığı iddiaları yine medyada yer aldı. Yakın çalışma arkadaşlarıyla konuştuğumda onlar çok önemli kararları abi olarak bildiği kişilere bıraktığını, örneğin tutuklanan özel kalem müdürünü bile yine aynı abilerin belirlediğini söylediler. Kendisiyle bu konuyu doğrudan konuşma fırsatı bulamadım diyor. Biraz daha uzun yazmış.
2: Bu arada
1: sevgili Fatih Ertürk.
3: Bir dakika, çok önemli bak. biraz önce son cümle var ya, özel kalem. Haftalar önce burada bir şeye dikkat çektim ya, Şile'yi örnek verirken. Ekrem İmamoğlu sadece belediye başkanlarını atamıyor. Orada o belediye başkanını gözetim altında tutacak figürleri özel kalem adı altında oralara yerleştiriyor. İşte mezarlıklar görevlisi, otobüsçüler, otobüsleri kontrol edenler, böyle güvendiği insanları. Ben şuna dikkat çekiyorum. Şimdi orada
2: burada
3: ben...
2: özel kalem müdürünün bu arada itirafları da var zaten. Bu ifadeyi destekleyen, beni buradan kimse gönderemez diyor. Bir takım yasaklı maddeler kullanıyor.
3: Evet.
2: O bir kız arkadaşıyla yazışmalara konu oluyor. Bunların hepsi dijital dokümanlar içerisinde çıktı zaten ortaya.
1: Ama o itiraf olmadı galiba, oldu
2: güçlü
1: mu?
2: Güçlü görüyor ki, hayır, ele geçirilen dokümanlarda.
1: Tamam.
2: Onun irtibatta olduğu kişilerle yapılan görüşmelerde elde edilen bir takım dijital dokümanlar oldu. Orada zaten o kadar özgüvenli ki, ya baktığın zaman bir belediye başkanının karşısında özel kalemin pozisyonu, gücü çok sınırlıdır. Ama öyle özgüvenli bir konuşma içerisine giriyor ki, zaten buradan da aslında Fatih Ertürk az gazeteci, önce evet, verdiği bilgiye de örtüşen bir noktaya...
3: Paradoks burada çıkıyor. Çünkü CHP'nin belediye başkanı
5: olan bir belediyedir Çankaya yani.
3: Ne?
5: CHP'nin yüz akı, evet, olan, evet, hep yıllardır CHP'nin kalesi olan bir belediye.
3: Yarın gazeteler Çalkaya diye manşet atarlarsa yüz aklını görür.
1: Ne diye?
3: Çalkaya diyecekler. Bak,
5: Çalkaya. Bak, evet.
3: Ya arkadaşlar, Çalkaya, yarın bu rezaletler deşifre oldu mu?
5: İki buçuk yılda CHP'nin yüz akı olan, yani CHP'nin kalesi olan bir belediyenin düştüğü acziyeti,
3: sebebi
5: yahamaya, sen, talana nasıl yol verildi? Çankaya'da 25 tane aday adayı vardı. Evet. Hüseyin Can Güner adaylık başvurusu bile yoktu.
3: Hadi evet, doğru, bunu geçen olsun,
5: paraşütle indi.
3: Evet, bunu geçen dikkat çektik beraber.
2: Peki,
3: seninle.
2: Peki Müslüm Sarı niye bu kadar Çankaya'yı savunan tarzda bir açıklama yaptı?
5: Bir savunması yok orada. Orada süreci, sadece hukuki süreci takip ettiklerini yapması gereken bir açıklamaydı. Yani
0: ben dikkatli izledim, çok güzeldi. Dedi ki hukukun tecelli etmesini bekliyoruz dedi.
1: Kim dedi onu?
0: Müslüm Sarı.
2: Ama başında da diyor ki son günlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyon. Sanki Cumhuriyet Halk Partili oldukları için yapılıyor gibi bir kanaat.
0: O kadar da desin
2: ya Ferhat, sen de yani. Ferhat, 850 milyon. Yani Ferhat, oraya o adayın kimin koyduğu belli.
0: Sana şimdi ne lazım
2: ben
0: yani?
2: Ne lazım bana, biliyor musun? Lazım. Bana samimiyet lazım.
5: Bakın,
2: ya
5: bana netlik lazım,
2: şeffaf lazım. Şeffaf bir şekilde konuşursunuz. En azından bakın, herhangi bir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Süreci takip ediyorum.
5: Herhangi bir belediye operasyon var.
2: Bakın, süreci hassasiyetle, Mustafa Bey, süreci hassasiyetle takip ediyoruz demeniz yeterli olabilir bu süreçte. Aynı ama şey, bakın, bakın
5: zaten
2: konuya bir... o açıklamayı yapmadı. Bakın konunun başına nasıl girdi Müslüm Bey. Şöyle girdi. Ben de kendisini severim. Birçok tartışma programında beraber de karşı karşıya geldik. Bu sabah Çankaya Belediye'mize yönelik gerçekleştirilen operasyonla son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere hedef alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiştir. Hadi buyurun, bismillahirrahmanirrahim. Yani. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partileri hedef alan operasyonlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu kastediliyorsa, Uşak'taki belediye, kesinlikle, operasyonu kastediliyorsa,
3: şunu söyleyeyim arkadaşlar,
2: Antalya
5: bir şey
2: ve diğer Manavgat ilçesindeki operasyonlar
5: bir komisyon kurulan son dönem dosya takip ediliyor şu anda.
2: Tamam.
5: Bu çıkan raporlar sonucunda üyeliği askıya alınacak çok sayıda belediye başkanı olacak.
1: Neyse, oraya takılmayalım.
2: Bakın,
1: ya, oraya
2: savcılık araştırması yapmış, soruşturmasını yapmış.
1: Ya şimdi kendi partisine ilişkin bir açıklama koymuş yaparken ne diyecek Ali Bey?
2: Bakın bak, şunu diyebilir.
0: Yok,
2: işte,
0: yok,
2: şey
0: bakın, bence açıklama güzeldi.
2: Samimiyet. Güzel, ben şunu söylüyorum. Güzel. Bakın işte Cumhuriyet Halk Partililer, gerçek Cumhuriyet Halk Partililer aday gösterilmediğinde bu tarz skandallarla da karşı karşıya kalınabiliyor açıklamasını sonra yapacaklar. Göreceksiniz.
0: Hukuka inanmasının ve güvenmesinin o açıklamasını biliyoruz.
1: Süreci takip edeceğiz diyor. Şimdi bunda bir şey yok ki. Başlangıcında söylediği de yalan değil. 39 tane ilçe il ve ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi tutuklanmış. Ne diyecek başlangıcı?
5: Evet. Özgür Özel bugün yani Adana'da açıklama yaptı. Birebir sahiplendi. Ya sen bu kadar iddialar var, niye sahipleniyorsun? Bırak yargı gereğini yapsın.
0: Ya burada yine hal gözükmüyor. Ya daha henüz daha belli değil. İfadeler belli değil.
3: Arkadaşlar,
0: olanlar Uşak Belediyesi'ni sahiplendi. Uşak Belediyesi.
3: Şimdi bak bir dakika Ali Bey. Bakın Müslüm Sarı. Mustafa'cığım bir dakika. Bak Müslüm Sarı CHP'nin genel başkan yardımcısı. yaptığı açıklama doğrudur.
2: Yerel yapmak, yönetimlerden evet, sorumlu.
3: Yapmak yani zorundadır. Çünkü sonuçta gündeme gelen CHP. Adı da CHP var. Arada.
2: Yerel yönetimlerden sorumluyu özellikle söylüyorum. Yani tabii, aslında tabii. Ona ya bağlı bir
3: ise, o yüzden yaptığı yani açıklama doğrudur. Burada bir yanlışı savunma. Amacı taşımıyor zaten o. Bir tespit yapıyor. Yapması da gerekiyor.
2: Ben yanlışı savundu demiyor.
3: Evet.
2: Ben
3: bunu yapması gerekiyor. Net. Peki. Sarı'nın.
1: Şey, devam ediyoruz. Devam edelim.
3: Şimdi burada bakın.
5: Yanlışın peşinde asla gitmezler.
1: Tamam tamam devam edin.
3: Bir dakika.
1: Tamam çıkalım o konuda.
3: Şimdi
1: tamam.
3: Bakın buraya gelelim. Burada önemli bir sorun var. Remzi Baka bir şey söylüyor burada. Diyor ki 2016-2024'te diyor İETT'den dev ihaleler aldım. Ama ne zaman ki 2019 yani İmamoğlu'nun İkinci kez seçilmesinin ardından diyor ödemelerde diyor aksamalar yaşandı diyor. Ve üzerimde büyük baskı oluştu diyor. Burada ortaya şu çıkıyor. Şimdi en son ortaya çıkan sadece İETT'den söz ediyoruz, otobüslerden söz ediyoruz. Burada biliyorsunuz bir önce Ferhat dedi ya yolda otobüsler yanıyor, bozuluyor. Metrobüslerde de aynı sorun yaşadı. Bir de orada var. Sadece bu 8,5 milyar liralık ihaleden belediyenin kasasına, daha doğrusu İmamoğlu'nun havuzuna aktarılan para dehşet verici.
1: İddianame de söylüyor.
3: %10 diyor, 850 milyon TL pay çıktığı hesaplanıyor. Şimdi burada arkasından bu şirket Konkordato biliyorsun Mehmet ilan
6: Bey,
3: ediyor.
6: Mehmet Bey, evet. Çok önemli bir şey var. Bak biraz önce söyledim de biraz şeye gitti. Şimdi bakın bu otobüsleri yapan firma, ismini söylemekte beis yoktur, Mercedes firması bu ihaleye giremiyor, dışlanıyor.
1: Doğru, bir doğru var.
2: Almadılar.
1: Yani doğru, Mercedes firması alamıyor.
6: Mercedes firması ihaleyi alamıyor. Eğer yeterli ihaleye alamayan birisi
1: doğru.
6: İstanbul'da sanayi
1: yeterli, yeterli gözükmedi bu.
2: Yeterli gözükmedi.
6: Mercedes yoktur. Otobüs firması bu otobüsleri yapan firma yeterlilik alamıyor. Sanayi mahallesindeki herhangi bir sanayi mahallesindeki bir tamirci yeterlilik alıyorsa o zaman bunlara katlanacak.
3: Biraz önce sevgili Gürkan'la bir şey böyle analiz ederken Çankaya Belediyesi'nin temizlik ihalelerine giren firmalara da aynı ambargo şartname üzerinden dayatılıyor değil mi? Ortaya çıkıyor.
1: Tabii şöyle oldu.
3: Mercedes de öyle diskalifiye ediliyorlar.
2: Mehmet Faraç. Şartnamenin bir örneğini vereyim mi mesela?
1: Bir tanesini ben söyleyeyim istersen sen devam et. Mesela çöp yani bu iş şu anda bir gelen bilgi değil bak onu söyleyelim. Tabii. Daha önce bu basına yansımıştı çünkü bu ihalelerde. Bazı şartnameleri hazırlarken araçların teknik özelliklerinin öyle bir ayarlandığı söyleniyor ki o teknik özellik sadece bir firmanın araçlarında var.
6: Sadece, yani sadece anasının kızlık soyadını yazmıyorlar. Yani verilecek firma belli.
1: Diyor ki mesela çöp aracı, çöp arabası çöpleri alırken üstünden işte su fışkırtacak. Kenarlardan da şöyle basınç uygulayacak. İşte koku saçacak veya bilmem ne. Ya bir bakıyorsunuz o araç Türkiye'de sadece bir tek firmada var. Mesela yani bunu, ihaleyi bir yere adrese teslim yönlendirmiş oluyor.
2: Mesela bu şöyledir. Mesela ihale... Bizim şu an içinde bulunduğumuz stüdyo üzerinden örnek vereyim ki izleyicilerimiz anlasın. TGRT Haber'e verilmek isteniyor. TGRT Haber'in stüdyosundaki vol ölçüsünün santimetresini yazıyorlar.
1: Öyle bir verirsiniz ki onu.
2: Yukarıdan aşağıya yazıyorlar. Işık sayısını yazıyorlar.
3: Kamera diyor.
2: Kamera sayısını yazıyorlar. Diyor.
3: Değil mi?
2: Gürkan Hacır'ın içerisinde olduğu, Mehmet Faraj'ın ekranda durduğu bir tabloyu getirin bizim önümüze uygun bir fiyatla koyun diyorlar. Şimdi diğer kanallar... Çok hızlı bir şekilde bunu organize edebilir mi? Evet. Mümkün değil.
1: Tabii edemez.
2: Dolayısıyla ihaleyi
3: tekrar edemez. Bu Türkiye'de ihale sisteminde...
5: Uygun fiyat değil, fahiş fiyatlar.
3: Bu Türkiye'de arkadaşlar bakın ihale sisteminde özellikle belediyelerde yıllardır uygulanan bir takiyedir. Nasıl diskalifiye edelim? Bunu nasıl ihaleye sok? Eskiden şu yapılıyordu. 15 kişi ihaleye gidiyordu. En büyük firma geliyordu. O küçüklere 5-10 kuruş parayı verip çektiriyordu.
2: Çantacı
3: artık onu yapamıyor.
2: Onların da çantacı derler. Evet. Bu işin şöyle bir ticareti var Gürkan Hacı. Çantacılar var. İhaleyi alma yeterliliği de yok. Herhangi bir şey
1: de yok.
2: O büyük firmadan avantayı koparmak için. Zaten
1: niyeti de
2: alsa yapacak bir pozisyonu yok. Ama gelir oradan çantacı derler onlara. İhaleden kendine payını alır. Çekiliyorum ben.
3: İcra dairelerinde çok yaygındır bu. Bir ev almak için gelir der ki fiyatı yükseltirim. Sen bana avantamı vermezsen ben yükseltirim. Burada da aynı şey olmuş. Bir tek şunu söylememişler herhalde. Öyle bir şey yazmışlar ki. Mesela demişler ki çöp poşetleri kamyona atılırken Mozart'tan parça çalacak o anda. Dans edecek çöp. Bu hale git. Bakın bunu böyle dramatik şeye getirmiyorum. Komik bir durum değil. Öyle bir şartname yazıyorlar ki o anda o firmayı, ihaleyi verecekleri firmada var bir tek o. Bu şekilde diskalifiye etmişler. Ortaya böyle bir vurgun çıkmış. Her peki, tarafta yapılan olay.
1: Peki. Şimdi bitti evet. mi? Voller. Bir vol daha varmış herhalde. Evet. Onu da verelim. Aziz Sanaktaş iddianamesinden evet. Diyor ki Aziz Sanaktaş İETT ile ilgili olarak kardeşine ait Bilginay isimli firma ile kendine ait Elif LPG isimli firmaların İETT'deki AK Parti döneminde otobüs tamir, bakım ve işletme ihalelerini kazandığını, ancak 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi kazanmasından sonra Özgür Karabat'ın genel müdür olarak getirmiş olduğu Alper Kolukusaki, o da İBB davasına yargılandı ama evet. tutuksuz galiba bildiğim kadarıyla, aracılığıyla 21B pazarlık ihaleleriyle çok sayıda garajın tamir, bakım ve onarım işlerinin Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım AŞ firmasına verildiğini, AK Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandığını ifade ediyorlar. Bu evet. da Aziz Sanaktaş'ın, biz zaten Remzi Baka ismini ilk az önce de söyledik. Aziz Sanaktaş soruşturmasında duymuştuk. Buyurun Mehmet evet. Bey o zaman. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bunu biraz değerlendirelim. Sadece tabii sevgili izleyiciler, bu arada Remzi Baka'yı biz bildiğimiz için, bulduğumuz için çıkarttık. Bu soruşturma nasıl genişleyecek, nasıl ortaya çıkacak, hangi suçlamaları yöneltecekler, bunu ilerleyen günler ve ilerleyen belki de saatler içerisinde öğrenebiliriz. Bir bilgi paylaşımı olursa veya polis adliye muhabiri arkadaşlarımız öğrendikleri zaman bizlerle paylaşırlar. Bülent, kısa bir reklama gidelim mi? Kısa bir reklam, 3 dakikalık bir reklamımız var sevgili izleyiciler. Reklama gidiyoruz. Taksim Meydanı bu konuyla devam ediyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Evet, sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı devam ediyor. Çankaya Belediyesi'ne yönelik 36 gözaltı kararıyla başlayan sabah saatlerindeki operasyonu konuşuyoruz. Tabii bir kez daha yeniliyorum. Oradaki isimlerden yola çıkarak bu isimleri tanıyor muyuz? Kimdir? Ne iş yapar? Belediyeyle ilişkisi nedir? Bunları bulmaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. Yoksa şu anda savcılıktan elimizde yeni bir bilgi yok. Sadece sabah saatlerinde yaptıkları bir açıklama var. Örgütlü bir suç olduğunu ifade ediyorlar. İhaleye fesat karıştırma diyorlar. Rüşvet alma, rüşvet verme gibi bir takım suçlardan bahsediyorlar ama detay yok. Evet. Biz de bu isimler üzerinden kim kimdir'i bulmaya çalıştık. Sevgili Mehmet Faraç, çok teşekkür ederim. Kendisi bize Remzi Baka özelinde davalar, daha önceki devam eden davalar ve iddianamelerde Remzi Baka kimdir'i bulup anlattı. Çok çarpıcı verilere ulaştık ama halen daha Remzi Baka'nın Çankaya Belediyesi'nde ne tür işlere girdiğini veya bu soruşturmanın niye burasında yer aldığını bilmiyoruz. Biz sadece Remzi Baka'yı tarif ettik.
4: Bir şey katacağım.
3: Tamam.
4: Burada akşam hem Ankara'da bazı böyle hem CHP yöneticileri hem de o belediyelerde falan görev almış insanın tepkisi şu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik bu operasyon belki de asıl operasyonun ilk etabı. Çünkü dikkat çekiliyor ki asıl operasyon ihalelerle ilgili yapılacak. Burada diğer ihalelerle ilgili yapılacak şekilde. Bir de şunu söyleyeyim. Burada biraz önce Ali Bey bir şey dikkat çekti. Niye müdahale etmiyor? CHP aslında CHP bugünkü CHP değil. Özgür Özel dönemindeki CHP ve üst düzey yöneticileri. Ekrem İmamoğlu'nun bu ekip üzerindeki hegemonyası, denetimi ve baskısı nedeniyle kendi çarkını oluşturmuş. Bu çarkın dişlerini kendisi yerleştirmiş ve bu dişliler dönerken belediyelerin içerisinden dönüyor, müteahhitlerin içerisinden dönüyor ve geliyor CHP'nin içerisinden dönmeye başlıyor. Değirmen bu çarkın üzerinde dönüyor. Bunu dağıtmadığınız sürece herkes aldığından memnun. Herkes köşelere yerleştirdiği aparatları nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Zaten dünkü çocuklar, 30 yaşındaki çocukları getirip oraya koymalarının sebebi şu. Biraz önce Mustafa dedi, 25 tane adayı varken siz gelip veli ağababayla sahilde, plajda, Luna Park'ta, orada burada fotoğraf çektiren bir çocuğu 20'li yaşlarda iletişim kurmuşlar avukat diye. Peki. Bunları yerleştirirseniz bunu temizleyemezsiniz.
3: Peki.
4: Siyaset belediyelerden arınmalı.
3: Mehmet Beyciğim bir saniye. Tamam. Tabii. Buradan devam edelim.
5: Ben bir şey
3: Ferhat Murat.
5: Bir cümle. Bir cümle. Ona hayır şöyle.
3: Bak, o cümlelerin sonu gelmiyor.
5: Daha önce ben şunu söylemiştim. Dedim ki şimdi söyledi, niye yapmıyorlar dedim ama önceden de şunu söyledim. Yapamazlar dedim. Niye? Çünkü hangi belediyeye gitsem bir tane ya genel başkan yardımcısının himayesinde ya grup başkan vekilinin himayesinde ya genel başkanın himayesinde.
3: Peki, Ferhat Murat'tayız şimdi. Ferhat başlayalım.
6: Şimdi burada nereden başlamak lazım? Bir aday gösterilme süreci. Kimin referansıyla aday oldu Hüseyin Can Güner? Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in referansıyla. Burada şunu söyleyebiliriz. Mustafa Bey de belki bizi burada teyit eder. Ekrem İmamoğlu'nun karışmadığı genel merkeze, Özgür Özel'e ve Veli Ağbaba'ya, daha doğrusu Özgür Özel'e bıraktığı kontenjan belediyelerden bir tanesi.
7: Çarkı. Aslında tam şöyle biraz katkı vereyim. Ekrem İmamoğlu Hüseyin Can Güner'i yaptırtmamak için de çok da uğraştı.
6: Şimdi onun haberini ben verdim. Gül Çiftçi ve diğer isimlerin olduğu Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in arasında geçen ve yüze kapatma şeklinde gerçekleşen bir telefon konuşması vardı hatırlarsanız.
7: Evet.
6: O kulisi ben paylaşmıştım. Sonrasında yalanlamalar olmuştu ama sonra Hüseyin Can Güner aday olmuştu. Dediğin gibi sevgili Mustafa Bey'in de ifade ettiği gibi kim vardı? Başka bir isim oraya isteniyordu. Neden? Çünkü Çankaya Belediyesi Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi bakımından 5 büyük ilçe belediyesi arasında yer alıyor.
3: 3. galiba değil mi?
7: 1 milyon üzerinde bir nüfusu var.
6: 1 milyon civarında evet bir nüfusu olan 1. Esenyurt, 2. bildiğim kadarıyla Keçiören, 3. Çankaya olması gerekiyor. Dolayısıyla yüksekte bir rantı olan ilçe, Çankaya Ankara'nın en önemli kalbi dediğimiz bölgedeki bir mücavir alanda faaliyet gösteriyor. Yıllık bütçesi bu sene 16 milyar Türk lirası. 2026 bütçesinden bahsediyorum. Dolayısıyla iştah kabartan bir ilçe pozisyonunda yer alıyor. Kimler için? Belediyeler üzerinden kişisel zenginleşme arzu edenler için ciddi bir iştah kabartan ilçe. Bir taraftan da işte sisteme tırnak içerisinde para aktarma adı altında aslında kamu malını, millete hizmet için harcanması gereken paraların başka yerlere harcandığı

0: da karşımıza çıkartıyor, ayrı bir mesele. Şimdi burada benim öğrendiğim bilgilere göre temizlik ihalesinden bahsedildi ve geçtiğimiz haftalarda Ali Bey de örneklendirmişti. Özellikle bu temizlik ihaleleri üzerinden çok ciddi fahiş fiyatlar ortaya çıkartılabiliyor. Yapılacak iş fazla gösteriliyor, yapılan iş düşük kalıyor. Dolayısıyla Sayıştay denetçileri 3 yıl önceye gidip belirtilen alanda çöp toplanıp toplanmadığını tespit edemeyeceği için ya da 1 yıl önceki Çankaya'nın X bir mahallesinde ne kadarlık bir alanda bu firmanın çöp toplayacağını tespit edemeyeceği için rakamları istediğiniz kadar şişirme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Sanki iş hacmini fazlaymış gibi gösterip aslında düşük bir iş hacmiyle oradan iş yapıp...
1: Galiba ama şöyle, çöp toplama işlerinde bir nüfus diye bir şey var.
0: Var. Şimdi
1: kaç? Yani ancak... Nüfusun kaçsa, ilçe belediyesinin nüfusu kaç kişiyse onun üzerinden bir birim fiyat diyorlar. Yani bir kişinin çöp maliyeti diye bir maliyet
2: var. Doğru. Beşiktaş'ta, ama... Beşiktaş'ta önceki verilen fiyatlarla...
0: Evet, evet. Şimdi sonraki bir fiyat yani vereceğim. Ya. Tabii onun bir rakam vereceğim. Aylık bazda.
2: Var hangisi anlatalım?
0: Birçok nokta var. Hele ki Çankaya'nın devletin kalbi pozisyonunda bir ilçe olması, orada sanki daha fazla bir temizlik ihtiyacının hasıl olması gibi bir gerekçe gösterilerek de bunları şişirmek mümkün olabilir. Şimdi bir veriyi paylaşacağım. Önceki dönemle yeni dönem arasında kısa dönem içerisinde gerçekleştirilen temizlik ihalelerindeki aylık bedel farkı. Hı hı. 12 milyon önceki dönemde, 22 milyon Hüseyincan Güner döneminde bir aylık
1: yani
0: artı KDV
1: dolara şeklinde. Çankaya'nın çöpü toplanıyor.
0: 12 milyon artı KDV'ye alınan bir yer.
1: Çöp.
0: Bir ihale sadece bu bahsettiğim. Daha büyük bir ihale değil.
1: Aylık
0: Hüseyincan'dan gelince 22 milyon açılmış.
1: Aylık da, aylıktan mı?
0: Aylık.
1: Aylık tabii.
0: Aylık tabii. Yılda vurduğunuz zaman işte ayda 10 milyon. Sadece yıllık 120 milyon lira yapar.
1: Milyonken bir anda 300 milyona çıkıyor.
0: Evet. Yani aylık 100 milyon ilave, daha doğrusu yıllık 100 milyon ilave bir bedel çıkabiliyor. Bu da enteresan. Tabii detaylar ortaya çıktıkça daha somut veriler karşımıza çıkacaktır. Peki. Remzi Baka meselesi burada çok ilginç.
1: Evet.
0: Neden ilginç? Şimdi bakın, Remzi Baka İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İETT'nin 9 garajının 6'sının ihalesini almış. Az önce hatırlatıldığı üzere otobüsleri üreten Mercedes şirketi yeterlilik görülmediği için devre dışı bırakılmış ve tamirci Remzi olarak iş hayatına başlayan Remzi Baka'nın şirketi ne kadar ihale varsa 19.7 milyar liralık ihaleyi sadece Ekrem İmamoğlu döneminde almış. Özgür Karabat da bu firmanın mali müşavirliğini yapıyor. Az önce yine dikkat çektiğim nokta, otobüsler arıza yapıyor. Şoförler diyor ki bakımlar yapılmıyor.
3: Bunun var mı? Az önce de konuşmuştuk reklam arasında. Yani bu oluşan bu süreçte otobüsleri yeterli...
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Komisyonu'nda yer alan isimler var. Onların çıkardığı rakamlar da var.
3: Ne kadar kaza olmuş, ne kadar kamu zararı var.
0: Ciddi kamu zararları var ama bakın bugün çok ilginç bir noktaya daha dikkat çekeceğim. Şimdi Remzi Baka meselesi basit bir mesele değil. 9 garajın 6'sının ihalesini almış. Mercedes'i ihaleye sokmayan bir firma pozisyonunda kalmış. Ama arıza ve araçların yolda kalma oranı, istatistiği her geçen gün artmış. İstanbullular otobüs itme sporuyla yaşadılar. Aylarca, yıllarca hala da yaşanıyor. Metrobüs kazalarını görüyoruz. Şimdi ulaşım denince bakın enteresan bir nokta. Birçok vatandaşımız, İstanbul'da yaşayan izleyicimizin de mağduriyeti olan bir konu. Çok arıza yapıyor dediğimiz nokta, bakımsızlıktan yapılan bir durum var. Karşı karşıya kaldığımız bir durum var. M7 Yıldız Mahmut Bey hattı. Bakın 2 ay oldu. 2 aydır çalışmıyor.
1: Neden?
0: Neden biliyor musun? M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattı Mecidiyeköy Çağlayan arasındaki arızanın teknik sebebi kamuoyuna sadece yeraltı suyu artışı şeklinde ifade edildi. Ancak detayı paylaşılmıyor. Ne zaman yapılacak? Ne zaman eski haline getirilecek? Şimdi bu konuyu ben araştırdım. Bakımsızlıktan dolayı raylarda yapılması gereken bir takım uygulamalar var, bakımlar var. Bunlar yapılmıyor. Bunlar yapılmayınca ray hattını taşıyan bağlantı ekipmanlarının çürümesi sonucunda şu anda bahsettiğim hat kullanılamaz halde ve en iyi ihtimalle, bakın açıklayamadıkları meseleyi açıklıyorum, yeniden bir ihale yapılıp buranın bakımının gerçekleştirilmesi lazım. Bitme süresi ne biliyor musun? 1 yıl.

0: Minimumda bir yıl.
1: Peki.
0: Ve bunu şu anda büyük bir mağduriyet ortaya konacağı için açıklayamıyorlar. Ve günlük oradan on binlerce insanın taşımasını trafiğe sokarak otobüsler üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ve hem İstanbul trafiğini ilave olarak artırıyorlar hem de hızlı ulaşım hattı olarak bildiğimiz metronun işleyişini şu anda peki tamamen etkisiz hale getirmiş durumdalar. Dolayısıyla çok ciddi bir mağduriyet var ve hala çıkıp da birileri Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon çekiliyor diyorsa, o belediyeler millete gerçekleştirmesi gereken hizmetleri yapmıyorsa ve bunun hesabı soruluyorsa da bu işi siyasetten ari değerlendirmek lazım. Çünkü on binlerce insan şu anda işine geç gitmek zorunda kalıyor veya evinden erken çıkmak zorunda kalıyor.
1: Peki Mustafa Yavuz, şimdi işin siyasi yansımaları da tabii yanıyla konuşuluyor. Gerçi çok henüz daha bugün akşam saatlerinde, hatta gözaltılar tamamlanmadı bile. Ama soruşturma çok kapsamlı olduğunu hissediyoruz, algılıyoruz. Şimdi hep de laflar, sözler vardı. İşte Veli Ağbaba'nın yakını, avukatı olduğu, Özgür Özel'in davalarına baktığı. Yaşı da çok genç.
2: Belediye başkanı seçildiğinde
0: 32'dir o zaman.
1: Şu anda 32 yaşında. 30 yaşında belediye başkanı seçilmiş. Son derece genç bir isim. Bu nasıl yankılanır? Siyaseten nasıl yankılanır? Öyle bir değerlendirmeni almak istiyorum. Bir de bu parti içerisinde özellikle Çankaya Belediyesi'yle yakın olan kimler vardı? Yani yakın olan derken kastım şu, yani siyasi olarak değerlendirirsen hani kim Çankaya Belediyesi'nin arkasında duruyordu böyle? Kim biraz daha uzağında duruyordu? Biraz bize anlatsan onları.
2: Öncelikle bu Çankaya Belediyesi'ne yapılan bugünkü operasyon İBB iddianamesi, Aziz Anaktaş iddianamesinden sonra en büyük, yani 39 tane belediyeye operasyon yapıldı. Bugünkü Çankaya operasyonu belki de İBB'ye eş değer bir iddianame olarak önümüzdeki günlerde önümüze gelebilir. Öncelikle bunu söylemek lazım.
1: Bunu neye dayanarak, bu kadar fazla sayıda gözaltının olmasından yola çıkarak mı söylüyorsun?
2: Tabii, yani bugünkü 36 kişi ile sınırlı kalmayacak. Çünkü çok vahim iddialar var. Yani 2 yıl işte neredeyse 2,5 yıla yaklaşan bir süreçte Çankaya Belediyesi, Hüseyin Cangüner ve onun 2,5 yıldaki uygulamaları sürekli kamuoyunda tartışıldı. Sürekli kamuoyunda Çankaya Belediyesi'nin yapmış olduğu iş ve işlemler hep tartışmaların odağındaydı. Dolayısıyla bugünkü operasyon sadece buzdağının görünen kısmıydı. Yani önümüzdeki günlerde çıkacak muhtemelen örgütlü suç olduğu için itirafçılar var. Onların beyanlarıyla, onların...
1: İtirafçılar var derken itirafçılar olabilir.
2: Olabilir yani.
3: Evet, İmar olayına dikkat çektim ya, büyümesinin. Hı.
2: Evet.
3: O iddia var.
2: Dolayısıyla Mehmet abinin de ifade etti ki bu önümüzdeki günlerde büyüyeceğe benziyor. Dolayısıyla Çankaya Belediyesi'nde özellikle iki isim, Özgür Özel ve Veli Ağbaba. Yani bu iki isim Çankaya Belediyesi'nin neredeyse hani... Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun işte Ekrem Bey'in kendi belediyeleri vardı. Özgür Özel'in belediyeleri vardı ama Özgür Özel'in asıl sahip olduğu belediye...
0: Sanki ulufe dağıtılıyor değil mi? Çok ilginç yani.
2: Ya öyle yani...
0: Öyle ben de öyle oldum.
2: Böyle maalesef ilginç. Böyle yani liyakat yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde liyakat yok edildi. Gürkan Bey'in bir yaptığı bir yayında... 32. gün programından bahsetmiştim. Mehmet Ali Birant'ın İSKİ skandalı patladığında Mehmet Ali Birant'ın bir programı açışı vardı 32. günü. Onu anlatmıştın, evet, hatırlarsan abi.
1: Şey diyor, sosyal demokratlar ilk kez yolsuzluk iddiasıyla karşı karşıya diyor. Mehmet Ali Birant operatörü. İlk kez öyle bir şey olmuş yani. Düşün.
2: Tabii.
1: Yakıştırılamıyordu zaten o
0: ilk
1: tarihe
0: defa
1: kadar.
0: Büyük belediye kazanmışlardır da ondandır.
1: Yok, o tarihe kadar... O tarihe kadar hiç
3: 80
1: öyle bir
3: iddiaya...
1: 80 öncesi Türkiye'de belediyeciliği...
0: 50 öncesini zaten sayma.
1: Belediyeciliği 80 öncesinde Ahmet İsvan dönemi, gene şey dönemi...
3: CHP döneminde Van ve Urfa dışında tamamını aldı belediyelerin.
1: Aytekin Koti döneminde belediyeciliğin aslında çok önemli başarıları...
3: O zaman ahlaklı CHP'liler vardı. Özgür Özel yönetimindeki tipler siyasette değildi. Bakın bu figürler yoktu. CHP bu kadar kirlenmemişti. CHP bu kadar kirlenemezdi. CHP'nin o dinamik aslı yapısı bunlara bile kusar atardı. Parti binasına tekmeyle tokatla atarlardı. Çünkü CHP sol sosyal demokrasi yanında hırsızlık, rüşvet olmazdı. Bu partiyi kirletenler, bu partiyi rüşvet çarkının içerisinde her gün gazetelere manşet edenler şimdi yeni parti kurmaya çalışıyor. Eskisi ne? Eskisini ne hale getirdiler?
1: Dur, geleceğiz onun.
3: Yenisinden
1: şimdi
3: ne çıkar?
1: Peki.
3: Onu da bu
1: Mustafa toparla istersen Ali Turan'a
0: geleyim. Sefa Sirmen'in bir skandalı vardı bir de.
3: Ha, o çok yuvacık bir şey değil.
0: Baraj,
3: ya senin
0: baraj.
3: İSKİ dediğin 7-800 kilo bugün, klordu.
2: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya Belediyesi işte 39 tane belediyenin içine düşmüş olduğu bu yolsuzluk ve rüşvet sarmalından yani sol ve sosyal demokrat gelenek siyasi yani sadece CHP değil sol ve sosyal demokrat olan partiler yani herkes kime sorsanız Ankara'da partililer hiç kimse bunu kabul etmiyor ama maalesef şöyle bir durum da var. Ya bu mesela bugün çağrı yapıldı. Belediyenin önüne insanlar gittiler. Giden milletvekili çok azdı bu arada. Onu da ifade edeyim. Yani Özgür Özel'e rağmen mesela Ankara'da 10 tane milletvekili var. İşte bugün işte hafta içi hafta sonu olmasına rağmen Ankara'da bir takım milletvekilleri de olur. 8 gibi 7.5-8 gibi çağrı yapıldı. Çok az sayıda insan gitti oraya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli olan bir belediyenin içine düştüğü bu yolsuzluk girdabı öncelikle bunun CHP'nin üzerinden atması öyle kolay olmayacak. Bunu peki ifade edeyim. Kimler arkasında demiştiniz, bu soruyu da sormuştunuz. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın sadece Çankaya Belediyesi değil, birçok belediyede olduğu gibi Çankaya'ya özel bir önem veriyorlardı. Az önce ifade ettim. Siyaseten çok önemli. Devlet bürokrasisiyle ilişki kurma anlamında Çankaya Belediyesi son derece önemli. Önümüzdeki günlerde bu Çankaya işi çok daha büyüyecek detayları.
3: Ya devlete, sisteme, cumhurbaşkanlığına vurgu için gazeteler cumhurbaşkanlığı efendim köşkü demezlerdi, cumhurbaşkanı demezlerdi. Çankaya şöyle düşünüyor, Çankaya böyle diyor. Bakın o kadar önemli bir temaydı ki, vurguydu ki. Ya şuna bakar mısın? Rezalete bakar mısın ya?
1: Peki. Ali Turan sizdeyiz.
4: Evet şimdi
0: konuşurken bir önemli veri vereyim mi Ali abi sen tabii, toparlanırken? Tabii. Şimdi Remzi Baka meselesi üzerinde durduk ya, hı-hı, otobüslerin arıza yapması konusu. AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet eden İETT araçlarının otobüslerinin yaş ortalaması 5,5'tu. 5,5 yaş ortalamasıyla İstanbul'da vatandaşlara hizmet veriliyordu. Şu anda kaç biliyor musunuz CHP döneminde? 13. Şimdi hem aşırı yaşlanan bir otobüs yaşı var, hem de bunların daha fazla bakım yapılması durumu da aşikar bir şekilde karşımızda duruyor. Ve bunlara bakım yapmıyorsunuz ya da değiştirmeniz gereken parçayı tamir ederek takıyorsunuz. Maliyeti düşürüp daha doğrusu daha fazla para aktarımı sağlayabilmek için. Ve İstanbulluların canını tehlikeye atıyorsunuz. Hakikaten gerçekten çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Peki.
5: Şimdi şöyle bakın bu tabloyu gördükten sonra tabii kamuoyu da bunu değerlendirecektir.
1: Tabii elbette.
5: Biz burada kimseyi yargılayacak değiliz ama yargı makamlarına intikal etmiş konular var. Bunlar da gün yüzüne çıkacak.
1: Bravo Ali Bey, çok yerinde bir şey söylediniz. Burada biz defalarca söylüyoruz, bir kez daha lütfen ifade edelim. Karar Yüce Türk Yargısı'nındır. Kanaat ve vicdani kanaat de Yüce Türk Milleti'nindir. Kamuoyu dediğimiz şey, evet, yani Yüce Türk Milleti bu konuda kendine has bir karar verecektir. Biz burada sadece elimizdeki bilgiler ve belgeler ışığında bunları okuyarak, sizler için okuyarak, sizler için araştırarak, birbiriyle karşılaştırarak sunmaya ve değerlendirmenize sunmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda bir karara, bir hükme varmıyoruz. Hep iddia olduğunda altını çiziyoruz. Ancak şunun altını da çizelim. Hani bu kadar gözaltının olduğu, bu kadar operasyonun olduğu bir yerde hele durun, bitsin. Ondan sonra
3: bir sene sonra bir konuşalım.
1: Yok bir sene de değil ya. Yargıtay o işin 4 sene. 5 sene sonra dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur sevgili izleyiciler. En azından çerçevesi doğru çizilmiş bir şekilde konuyu izleyicinize, okuyucunuza, yani televizyonu ve seyreden, gazeteyi okuyan kişilere anlatmakla mükelleftir gazeteci. Biz de burada bu işi yapıyoruz. bir kez daha yeniliyorum. Soruşturma dosyası olmayan, delili olmayan veya ifadeye geçmemiş, iddianame geçmemiş hiçbir bilgiyi de burada yok, kulis bilgisi vesaire. Kulis bilgileri başka. Siyaseten bilgiler ama somut suçlamaya yönelik şeyleri sadece savcılık evraklarından, mahkeme evraklarından ve ifadelerden alarak, biraz da tabii MASAK raporları var, BDDK raporları var, bunları da okuyoruz. Bunları sizlerle paylaşıyoruz.
3: Yani ayrıca biz Ekrem İmamoğlu gibi yapmıyoruz. Seni yargılamak buraya, yargıyı yargılamaya gelmedi. Kimseyi de yargılamıyoruz. Ona da özellikle vurgu yapıyoruz.
1: Buyurun Ali Bey. Teşekkür
5: şimdi,
1: ederim.
5: Bu ben rica ederim. Şimdi şöyle, biz burada doğruları konuşmak mecburiyetindeyiz. Siz gazeteciler olarak belki o kulis bilgilerini söyleyebilirsiniz ama ben 10 yıla yakındır bu programlara çıkıyorum. Hiçbir tane kulis bilgisi diye, ben böyle bir şey duydum diye veya bakın bana bir sürü CHP'li arkadaşım da mesaj atıyor. Abi şunu da söyle, şunu da söyle. Asla ben ne onların yazdıklarını söylerim ne de bir kulis bilgisi diye bir şey. Biz buradaki olup bitenleri analiz ediyoruz. Kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Şimdi bunu söylerken...
2: Gazetecilikte bu vardır ama kulis bilgisi...
5: Yok, gazetecilikte vardır. Gazeteci yapar ama ben siyasetçiyim. Ben öyle bir kulis bilgisiyle birinin söylediğiyle amel edersem o zaman benim hiç yaptıklarımın bir anlamı olmaz.
1: Peki.
5: Ama ortada şöyle bir durum var. Şimdi Ekrem İmamoğlu diye bir figür ortaya çıkıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi... Şimdi ben bir daha söyleyeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunan bir adam durumuna düştüm. Onu da anlayamıyorum.
3: Doğrularını da savunun.
5: Ben doğruları savunacağım. Ölünceye kadar savunacağım. Ya. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytandır.
3: Siz AK Parti'nin bakın, vekildiniz. AK Parti'nin biri gelir, bir gazeteci de AK Parti'nin doğrusunu savunabilir. Ki savunur.
5: Yalnız ben savunmak
3: CHP şöyle... CHP doğrusunu savunmak her yurttaşın görevi.
5: Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar... belediye başkanları seçildi. Belediye başkanları seçildi. 89'da seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı benim hemşerimdi, Nurettin Sözen. Allah'tan sağlık diliyorum. İSKİ skandalı çıktığı zaman biz bunu yere göğe sığdıramadık. İşte bu kadar yolsuzluk var. Halbuki Nurettin Sözen kendi gitmiş.
1: Kendi dilekçe vermişti ya.
5: Kendi evet. Gitmiş bu hırsızdan beni kurtarın diye. Şimdi
1: bravo Ali Bey, tebrik işte, ediyoruz.
5: Yani
1: hatırlattığınız için.
3: Şimdi, ben anlıyoruz.
5: Evet. Şimdi şöyle, ben
3: Nurettin Bey
5: yakından tanıyan birisi, tanıyan birisi olarak söylüyorum. Şimdi bakın, bunun böyle olması gerekir ama Ekrem İmamoğlu diye bir figür ortaya çıkıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan kongreler yapılmış. Öyle çetin, şiddetli, çedit olaylar olmuş ki ama işin içine... Ne para girmiş, ne dolar girmiş, ne kimseyi pavyona götürmüşler, ne kimseyi kandırmışlar, ne kimseyi yanıltmışlar, ne kimseyi işe almışlar. Çatır çatır mücadele etmişler. Kaybedenler olmuş, kazananlar olmuş. Yani biz çocuktuk. Ecevit'le İnönü'nün şeyinde 72'deki o olayda İnönü şeyden istifa etmek zorunda kaldı. Partiden istifa etmiş. Söylenen o ki üye olmadan ölmüş. Yani öyle, üye değilmiş
1: öyle,
5: ölü.
1: Evet.
5: Ben duyduklarımı söylüyorum. Yani bu şey değil. Yani bu kadar büyük mücadele ama işin içine para girmemiş. İşin içine çıkar hisleri girmemiş. Şimdi ne zaman girmiş? 2010'lu yıllarda bir figür işin içine giriyor. Bakın şimdi Çankaya Belediyesi dönüyor.
1: 2010 mu?
5: 2010'lu yıllarda diyorum. Hı.
2: Ekrem İmamoğlu'nun
5: ilçe başkan oluşundan başlıyor.
0: 2013.
5: Ve burada ne oluyor? 2013'te belediye başkanı adayı oluyor.
3: 2009 belediye başkanı. 2013'te giriyor.
5: 2009'da belediye ilçe başkanı oluyor sanırım. Öyle yani, oradan başlıyor. Şimdi
0: galiba 2009 doğru.
5: Şimdi bakın, hafızam beni yanıltmaz kolay kolay. Onun için şöyle bir durum var. Burada hani derler ya, ilk düğmeyi yanlış düğmelediğiniz zaman hepsi birden yanlış oluyor. Şimdi buradaki düğmeyi istediği gibi düğmelemiş ve sadece İstanbul'a sirayet etmemiş. Bütün Türkiye'de birçok ile, ilçeye sirayet etmiş. Birçok ilin, ilçenin belediye başkanlığı, hatta belediye meclis üyelerini
4: buradan dizayn etmiş.
3: Muhittin Böcek dolayısıyla ne diyor? Ali Bey hatırlatalım izleyiciye. Muhittin Böcek diyor ki ben gittim diyor. İşte para vermeye diyor. Biliyorsunuz zarfta marfta. Karşımda diyor her şeyin üzerinde bir figür gibi görünüyordu. Heh, İmamoğlu şimdi, genel başkanın üzerinde, CHP'nin parti meclisinin, MYK'sının üzerinde bir yönlendirici.
4: Şimdi bakın bu olaylar.
2: 2024'te belediye başkan aday adaylığında İstanbul'a yani Ekrem İmamoğlu'na gelmeyen aday adayı yoktur. Aday olmuşların %70'inin sosyal medyada.
4: Şimdi tam oraya geliyorum. Tam oraya geliyorum. Eğer İstanbul
2: Veli Ağbaba'yla vardır.
4: Bakın İstanbul partinin Belediye Başkanı İstanbul Belediye Başkanı kendi görevinin dışında bir görev üstlenmişse, bu üstlenmiş olduğu görevle de bir yerlere birilerini tayin ediyorsa, oradan da çıkar ilişkileri ortaya çıkıyorsa, o adam da oraya geldiği zaman orada o verdiklerini alacak herhalde. Yani burada bu işin içine giriyorsunuz. Bu işler burada ayyuka çıkıyor ve ayyuka çıkarken de parti yönetimi bunlara hiç sesini çıkarmıyor. Sesini çıkarmadığı için de ortaya bu olaylar çıkıyor. Şimdi bakın bu biraz önceki anlatılanlara bakın. Ya o ihaleler yapılırken geçen hafta şeyi söyledik. Beykoz çalkalanıyor. Buradaki yapılan programdan dolayı burada açıkladık orada. 270 tane araba kiralanıyor. 1 milyar 250 milyon liraya. 15 aylığına. Ama aradan 1,5 yıl geçiyor. 220 Belediye araba kiralanıyor.
1: Ali Bey, yalnızsın o rakamlarda bir hata var ha.
4: Yok.
1: Var. Var. Geçen hafta bana çok yazan oldu. Bir dakika. Beykoz söylüyorsunuz değil mi?
4: Beykoz söylüyorum. Hemen bakın söyledim. Arkadaş yok şöyle. Bakın 277 araç kiralamış. Evet. 15 ay.
1: Tamam.
4: Ama şu andaki 220 araç kiralamış.
1: Tamam 50 araç fark
4: var. 50 araç evet. Fark var. 50 araç fark var ama
1: evet.
4: 1 milyar 250 milyon para nerede? Allah, 15 ay bölü. Şey
1: yazın belediye başkanına şu anda.
4: Yazdım geldim.
1: Yazın. Göndersin okuyalım.
4: Gönderdi bana. Ben okudum.
1: Hadi okuyun bana gönderin.
4: Ben okudum.
1: Ya nerede bunu okuyun ya. Bakın, bir daha yazsın.
4: Bak 1 milyar.
1: Yazıyor musun sen?
4: 1 milyar 250 milyon lira 15 ay bölü bir araç 300 bin lira. Şimdi 220 araç kiralanıyor. 12 ay bölü bir araç Ali 73
3: Bey,
4: bin lira.
3: Bir aracın kirası yıllık mı aylık mı?
4: Aylık.
3: Ya bir dakika durun orada bir sorun var.
4: Sorun var. Hayır. Araba da 600 bin lira.
3: Bir dakika durun şu anda.
4: Arabanın fiyatı 600 bin lira. Tamam. Ayda 300 bin lira arabaya para
3: sadece
4: vermiyor.
3: Sadece o değil şu anda araç kiralamayla ilgili. İnternete
1: Ferhat
3: girin.
1: Yazdın mı sen?
0: Evet yazıyorum.
3: İnternete bir girin araç kiralayacağım diyorsun. 25-30 bin lira kirası. Bakın, Mehmet nasıl Bey, bir rakamdır
4: bakın,
3: bu?
4: Bakın diyorum ki.
3: Nasıl bir iştir?
4: 277 araç kiralamış. 277 araç 15 aylığına 1 milyar 250
3: Beykoz
4: milyon.
3: Beykoz Belediyesi.
2: Şu anki başkan vekili.
4: Bir dakika şimdiki başkan vekili.
2: Önceki kiralamış.
4: Evet. Önceki kiralamış 1 milyar 250 milyon liraya 15 aylık 277 araç. Şimdiki belediye başkanı araç kiralıyor 220 araç 12 aylık 195
3: şimdiki,
4: milyon lira. Ay,
3: şimdiki niye kiralıyor? Niye o niye kiralıyor?
1: Nasıl, ne yapsın?
4: Araba lazım.
3: Satın alsın.
4: Ha bir dakika. Yok, arada bakın.
1: Model ama ya.
4: Mehmet Bey arada 57 tane araç kiralamıyor. Niye? 35 tane tok alıyor. Evet. 35 tane tok alıyor yerli araba. 35 tane toktan da 1 milyon
1: bir dakika.
4: Her araba başına 1 milyon lira
1: Ferhat
4: vergiden dolayı
0: gelecek
4: kâra şimdi. Geçiyor.
1: Ha,
4: 220 araç. Bakın 12 ay bölü bir araç 73 bin lira yapıyor. Dolayısıyla o zamanki 1,5 yıl önce bir araç 300 bin lira.
3: Belediyelerin çoğunda bu yapılıyor.
4: Şimdi çoğunda
3: fahiş
4: demeyelim.
3: Fiyatta,
4: çoğunda demeyelim. Bakın çoğunda yok. Çoğunda var yok. Var. Çoğunda derseniz o zaman eski Cumhuriyet Halk Partisi, hadi ben AK Parti'yle zaten olmaz, mümkün değil. 10 tane firma giriyor, en düşük teklifi kim veriyorsa, teminatını vermişse ona veriyor. Şimdi bunu...
0: Özdemir'in bana yazmış bu konuyla
1: yazdı mı?
0: İlgili. Evet. Ha. Şimdi diyor ki, öncelikle şu detayı
1: Beykoz belirtiyor. Belediye Başkanı
0: Beykoz Belediye Başkan Vekili ha. Özlem Vural Gürzel. Henüz ulaşım ihalesi imzalanmamış ama...
4: Neden?
0: Şu
4: bir
0: anda
4: dakika.
0: İtirazlar var.
4: Sözüm bitmedi bir ama dakika. Niye? KİK'e gitti. KİK'e gitti. O
1: sizin
4: önceki...
1: Bir kendi bir açıklasın.
4: Yok ben açıkladım. Bana da anlattı ya. Kendisi anlattı
1: Ali Bey,
4: bana.
1: Bir dakika belediye başkanı bir
4: belediye açıklasın. Belediye başkanı bana
1: ya
4: anlattı.
1: Ya bu yazıyor orada. Bir saniye siz yorumunuzu yaparsınız.
4: Şike şikayet ediyor önceki firma.
0: Anlatacağız.
1: Anladım,
0: evet.
1: Bir saniye.
0: Henüz ulaşım ihalesi imzalanmadı. Bir itiraz oldu. İtirazların bitmesini bekliyoruz.
1: Tamam.
0: Minimum 700 milyon fark var. Yani 2024'te yapılan araç ihalesiyle aşağı yukarı 50 araç kadar farkında. Toplamda bugün 2026'da yapılan ihale en az 700 milyon lira fark olacak diyor. Ama bir önceki ihale sadece belirli bir şirket girmişti. Bizim yaptığımız ihaleye 13 farklı teklif geldi. Son derece rekabetin fazla olduğu bir ihale oldu diyor. En düşük teklifle 2024'te yapılan teklif arasında 1 milyar lira
2: yapılmış.
0: Yeni yapıldı. İmza aşamasında.
2: Hayır, ilk ihale.
0: 2024.
1: 24 ile 26 arası.
3: Daha
0: 2024'te yapılan.
3: Tutuklu belediye başkanı.
0: Evet. En düşük.
1: Alaaddin Kösel.
0: Evet, şunu söylüyor. En düşük teklifle 2024'te yapılan teklif arasında 1 milyar fark var. En düşük teklifle gitmese bile ihale yine minimum 700 milyon lira fark bekliyoruz diyor.
4: Yani 700 bin lira fark bekliyor musun? Önceki 1 milyar 200 milyon veren firma.
0: 700 milyon civarı bir avantajlı ihale olacak diyor. Burada şunu da koymak lazım. Enflasyon farkını da koymak
4: Hayır,
0: lazım.
4: Hayır Ferhat Bey.
0: 2024 ile bugün arasında en azından şu anda yıllık %32 bir önceki yılda koyduğumuz zaman bu enflasyon farkını da ihale
3: arabaların sürmemişler götürmüşler.
0: Gerçekten
4: şöyle bir maliyet bakın, farkı var. Söyledikleri yazdıklarını aynısını bana anlattı Gürkan Hacı.
3: Ya sevgili Gürkan niye güldün?
4: Yok.
3: Arabaları sürmemişler götürmüşler dedim.
4: Şimdi bakın aynısını bana anlattığı için paraları bunları biliyorum. Şöyle
0: daha doğru
4: orada şu var. Diyor ki o en düşük firmaya vermesek bile diyor. Hani Kike şikayet etmişler ya. Kike şikayet ettikleri firma da kendilerinden 20 kat daha güçlü bir firma. Albayraklar firması yapamaz diye Kike şikayet ediyor. Kim şikayet ediyor? O daha önce 1 milyar 250 milyon veren firma. Kaç para vermiş? 540 milyon.
1: Peki.
4: Madem sen 540 milyona şimdi yapıyorsan o zaman niye 1,5 yıl önce 1 milyar 250
2: etmiş mi?
1: Ha başkan vekiliydi değil mi?
2: Başkan vekili.
0: Hayır Özlem Hanım o zaman meclis
4: üyesiydi.
2: O zaman meclis üyesiyken itiraz etmiş.
4: Meclis üyesinin haberi bile yok. Nereden ihale yapılıyor?
2: Sonuçta meclisi bilir.
0: Şimdi bazı ihaleler
2: geliyor. Haberi olur meclisine gelir.
0: Evet faaliyet raporu ne zaman gelir?
4: Burada
2: tebrik ediyoruz.
0: Hayır 24'ün faaliyet raporu 2025 yılında gelir. Bu birincisi.
4: Burada
0: 2 bu tarz ihalelerin her birinin meclisten geçme zorunluluğu yoktur.
4: Zaten meclisten
0: gelmediğini bilmiyorum ben.
3: Meclise ama bir belediye de bu kadar büyük ihaleden bütün meclis üyelerinin haberdar olmaması mümkün değil.
1: Şimdi, Ali Bey toparla bitiriyoruz.
4: Toparlıyorum. Şimdi şöyle bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu virüs girdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu virüsten daha önce ben kendisine bu kabus gibi çökmüştü. Çökmüş demiştim o 2025'in 19 Mart'ta sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kabustan kurtulması gerekir demiştim. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kurtulacak. Sizin gibi
3: kurtulacak.
4: Sizin gibi şu anda aynı safta olanlar bile o zaman bana söylemediklerini bırakmıyordu. Öyle şey olur mu? Nasıl yapıyorsunuz? Sayın Özgür Özer o zaman çıktı o şurakasıyla birlikte dedi ki bütün arkadaşlara biz kefiliz dedi. Ne zamana kadar biliyor musun? O itirafçılar ortaya çıkıncaya kadar. İtirafçılar ortaya çıkınca bunlara iftiracı demeye başladılar.
3: Şimdi Ali Bey, şöyle. Kemal Bey geldi mi şu anda görevine zaten arınacağız dedi. Orada virüs,
4: Kemal Bey arınacağız dedi ama.
3: Bir şey kalmayacak.
4: Kemal Bey arınacağız dedi ama. Bakın,
3: bu genel başkanların sorunu.
4: Arınmak için ilk önce bir adım atılması lazım.
3: Atıyor adım.
4: Bu adım neydi? Bu adım neydi? Bakın geçen hafta da söyledim.
2: Bir iş yaptı ya.
4: Dünyada Türkiye'de değil. Mustafa Bey.
3: Ali Bey.
4: Mustafa Bey dünyada. Bakın bir şey söyleyeyim. Zamanınızı almayın. Bir şey söyleyeyim. Geçen de söyledim. Bakın ben araştırdım. Dünyada hiçbir yolsuzluk için 3900 sayfa iddianame yazılmamış. Madem böyle bir iddianame yazılmışsa Sayın Kılıçdaroğlu da ben Kemal geliyorum arınacağız demişse arınmak için diyecekti ki dünyada böyle bir iddianame yoktur. Biz senin üyeliğini askıya aldık demesi gerekirdi. Geldi.
2: Bununla ilgili
1: tekrar düşmeyelim.
2: Evet. Önümüzdeki hafta çıkıyor.
1: Peki.
2: Muhtemelen bir sonraki hafta bununla ilgili adım atılacak.
1: Peki.
2: Yani Kemal Bey
1: izleyicimiz Murat Çetin Antalya'dan da İstanbul'dan da galiba yazıyor bize sürekli hep programımızı izler diyor ki araç kiralama bir model size söylüyor Mehmet Bey sigorta bakım ve vergi açısından kiralamak karlı olabilir
3: ama
1: ancak önemli olan
3: ben yine de karşıyım ona
1: önemli olan birim fiyattır toplam üzerinden değil birim fiyat üzerinden değerlendirmek daha yerinde
3: şimdi
1: olur.
3: Şimdi bir yani. Belediye gidip bakın o arkadaş onu söylüyor da bu sistem yanlış. Yani yok efendim tamiridir, servisidir, yok kaskosudur. İyi de arkadaş bunu da böyle yaparken hırsızlık oluyor. Şöyle bir şey olur.
1: Satın alma da olmaz mı yani?
3: Bir de hayır bir dakika belediyeler bir tane araç almıyor. Bugün gidin 200 tane aracı alın bir firmadan filo halinde. Rahat %25-30 düşüğünü alırsınız. Zaten alırken kar edersiniz.
0: Filo indirimi
3: o
0: var.
3: O sözünü edilen masraflar zaten peşinden kazanmış ama olacak.
1: Bir şey söyleyeceğim.
3: Bu yanlış bir şey.
1: O hesap olmuyor işte öyle.
3: Niye olmuyor?
1: Neden şöyle ifade edeyim? Az önce neyi konuştuk? İETT bakım onarım.
3: Evet.
1: İşte bu dediğinizin aslında bakım onarım bölümünü yaptıkları için orada çok büyük vurgu
4: var. Gürkan Hacım daha önemli bir şey daha var.
1: Birileri otobüs kiralayabilse, otobüs metrobüs kiralayabilse öyle bir sistem yok. Onlar belediyelere kiralarlar zaten. O zaman siz ne bakımıyla, ne onarımıyla, ne sigortasıyla, ne 100 bin bakımıyla, ne 200 bin bakımıyla uğraşmazsınız. Paket olarak
3: geçen
1: teslim ederdiniz.
3: Geçen İstanbul'da bir belediye.
4: O zaman da Gürkan Hacım bir şey daha var.
3: 18 milyon.
4: Orada bir şey daha var.
0: O zaman da kira fiyatlarını şişirir.
3: Arkadaşlar 18 milyona İstanbul'da bir belediye fotokopi makinesi kiraladı. Ya yapmayın bakın bu kiralama.
1: Ne, bir daha söyle bir daha söyle.
3: Bir belediye Avrupa yakasında fotokopi makinalarını 18 milyona kiraladı. Şimdi arkadaş böyle rezil.
1: Kaç tane fotokopi makinesi?
3: Kaç tane çok değil yani fotokopi makinesini. 500 tane olsa ne olur? Kiralamak ne ya?
0: Mehmet
3: Al 3 tane makineyi koy.
0: Bunu özel sektör dahi yapıyor. Çünkü o makinaların değişme hızı belli yerlerde evrak işlerinin çok olduğu yerlerde.
3: Ne çekiyor bunlar ya?
0: Ya almaya kalktığınızda belki 50 milyonluk makine almak zorundasın. Şimdi işlem hacmini bilmiyorum. Ben
3: ama
0: o belediye özelinde de söylemiyorum ama özel sektör yapıyorsa bu iş karlı bir iş.
3: Ama bütün
0: neden? Bakın, çünkü özel sektör cebini düşürür.
2: Devletiyle, ya birilerini ya birilerini
4: fotokopi makinesinin yani kiralanmasını
3: arkadaşlar. Bir şey. Bakın bir şey söyleyeyim. Fotokopi makinesi dediniz şunun fotoğrafını çekiyor. Ya. Bu nasıl bir paradır ya?
1: Ama bir şey şimdi ya,
3: yapmayın.
1: Ya.
3: Yani her şeyde
4: Gürkan Hacı, başka bir şey var.
3: Ağzını bozulsun çöpe atsın ya.
1: Ya Mehmet Bey ama yapmayın şimdi. Türkiye'de bir dolu büyük şirket var. Hepsi filo kiralamasına gidiyorlar.
0: Ya kılı kırk yarıyor.
4: Gürkan Hacı bir de
1: o ihalenin nasıl yapıldığı ben.
3: Gürkan Hacı. İleli yapılıyor.
4: Gürkan Hacı şu bir şeyi söyleyeyim.
3: Ben bir tane örneğini
1: ben bir tane belediyede ismini vermeyeceğim. Mustafa ile o dönem konuşuyorduk. Büyükşehir. Biz dedi canlı vereceğiz. Canlı. Aa ne güzel sevindik hepimiz. İhaleler canlı. Canlı yayında herkesin göz Ankara. Önünde yapılacaklar. Yok Ankara'da değil. Başkaları da yaptılar. Ondan sonra dedim ki ya ne mutlu işte artık. O ihaleler gözümüzün önünde ya. Milyonlar seyredecek YouTube'da.
0: Kıltı ihaleler oldu.
1: Hayır. Büyük de ihale olabilir. Ama o ihaleye girecek firmaların yeterliliklerini kim belirliyor? Yani normal açık ihale yapsanız kaç firma gidecek? Örneğin kurşun kalem alıyorsun. O kurşun kalemi aç bakalım düzgün bir ihale.
0: 13 firma.
1: Kaç bin firma, firma başvurur ve nasıl bir rekabet ortamı oluşur? Ama siz kurşun kalemin üstünde işte pembe de tüy olacak, yazısında da şöyle
3: silgisi
1: olacak,
3: mavi
1: silgisi
3: olacak.
1: De mavi olacak diye adrese teslim yapar. Ve bazı firmaları, bazı büyük firmaları elerseniz ondan sonra 3 firma kalır. O 3 firma da sizin adamınız olur. O 3 firma içerisinde canlı da yayınlarsınız. Televizyon kanallarından bile verebilirsiniz. Yani işin özeti sevgili izleyiciler, bu bir ihtisas konusudur. Yani bizim eskiden beri hani mülkiye müfettişlerimiz, müfettişlik müessesesi bizde ne yazık ki çok güçlüyken şu anda çok büyük müfettişlerimiz var. Aklı başında müthiş araştırma yapan müfettişlerimiz var ama onlara yeteri kadar fırsat ve imkanlar vermedik. Ve bugünkü bu tablolar ortaya çıktı. Müfettişlik mekanizmasının, müfettişlik kurumunun yeniden canlandırılması ve hayata geçirilmesi ve onların yetkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşündüğümü
3: ve
1: ifade
3: dokunulmaz
1: ediyorum.
3: Olmalı.
1: Olmalı.
3: Dokunulmaz
4: Gürkan Hacı hemen.
2: Ali abi buradan size de ben bir çağırdım.
1: Bir kısa araya gidelim.
4: Yok hemen.
1: Bir araya gidelim.
4: Tamam araya gidelim.
1: Araya gidelim. Ali Bey'le devam edeceğiz. Yalnız bu konudan çıkıyoruz.
0: Özlem Hanım'ın da bir mesajı var. Reklam
1: onu
0: dönüşü
1: da reklam
0: söyleyelim.
1: Dönüşü okuyalım. Beykoz Belediye Başkanı mesaj göndermiş. Kısa bir ara sevgili izleyiciler.

0: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Yumurta haşlama suyunu ziyan etmeyin. Yumurta zengin vitamin kaynaklarından bir tanesidir. Yumurta haşlanırken kullanılan haşlama suyunu soğumasını bekledikten sonra çiçeklerinize dökebilirsiniz. Çiçekler için faydalı bir sulama olacaktır. Vazoda çiçeklerimizin uzun süre canlı kalması için içme suyu ya da yağmur suyu kullanarak daha uzun süre canlı kalmalarını sağlayabiliriz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan.
3: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Aklınızda bulunsun.
7: Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran, pahalı yemeklerin katkı maddesidir. Hoş kokusu ve rengiyle pilava, zerdeye farklılık katan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu boyayabilir. Safranın 1 gramı 12 dolardır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: TGRT FM Haber.
9: Onlar Twitter finoları.
10: Şimdi, evet. Şimdi bakın 158 bin kişi geçen günkünde 158 bin kişi hakaret etmiş. 158 bin
11: nasıl saydınız onu ya?
10: Çünkü 158 bin tıklama var. Hepsi de bir tane içinde normal söyleyen yoktur.
11: Toplu şimdi halde bakın, havlamıştır.
10: Şöyle bir durum var. Bakın toplu otobüsler halde. Çalışmıyor. Otobüsler çalışmıyor. Otobüsler çalışmıyor diye İstanbul Belediyesi otobüs alsın diye, metro yapsın diye, oradaki işler aksamasın diye yurt içinden yurt dışından krediler alınmış. Ama ne otobüs alınmış ne metro yapılmış. Şimdi güzel kardeşim, hakaret ediyorsunuz da bunlar sizin de paranız, bizim de paramız. Sizin de geleceğiniz, bizim de geleceğimiz. Bizim çocuklarımızın da geleceği, sizin çocuklarınızın da geleceği. Şimdi ilk gün 2019'da İstanbul'da sudan para alınır mı diye feryat eden İmamoğlu, biz gelince yarıya düşüreceğiz dedi. 4 liraydı, şimdi 42 lira su. Pardon 52 lira. İspark'tan para mı alınır diyordu. İspark şu anda iflas etmiş. İspark 6 liraydı, şu anda 250 lira. Avrasya Tüneli'nden geçiyorsun 260 lira. Orada arabanı park ediyorsun 1 saat 250 lira. Avrasya Tüneli'nden geçiyorsun 250 lira 60 lira. Orada 250 lira 1 saat orada.
11: Köprülere şimdi, zam geldi bu arada.
10: İETT'de.
11: Onu da söyleyeyim.
10: İETT'de bakın başka
11: köprüden
10: bir şey
11: söyleyeyim. Köprüden geçiyorsunuz bunun için
10: ama rakamları yok, yok. Bulmayın. Hayır İETT'den şöyle söyleyeyim. Bir durum vardı.
11: Doğru.
10: Rahmetli yani. Kadir Topbaş'ın döneminde otobüs bilet ücreti veya işte ulaşımdaki bir basımlık ücret 1 lira 10 kuruştu. 10 kuruş zam geldi diye gişeleri kırdılar. Gişeleri kırdılar. Ne protestolar ettiler. Bugün o 1 liralık ücret bugün kaç para? 42 lira.
12: Peki.
10: Şimdi hemen Ferhat şunu söyleyeyim. Murat. 200 İstanbul Belediyesi'ni devraldıkları
11: şey
10: gün İstanbul'un
11: her şey pahalandı.
10: İstanbul Belediyesi ama bu kadar değil. İstanbul Belediyesi'ni devraldıkları gün İstanbul Belediyesi'nin 27 milyar 800 milyon borcu vardı. Bugün o alınan kredilerle birlikte hiçbir iş yapılmadığı halde şu anda 300 milyara çıkmış İstanbul Belediyesi'nin borcu.
12: Ali İstanbul Bey. Şunun içinden çıkamayız.
10: Çıkamayız da ama bu hakaret edenler bilsinler ki ya bu arkadaş bu olup bitenleri biz anlatıyoruz burada. Dışarıdan bilmesi bir şey getirmiyoruz. Şey
11: ya onlar her peki, şeyden şikayet ediyor eder. Ali Bey. Peki. Her şeyden.
12: Bir saniye. Ferhat Murat ne diyor Özlem Hanım? Özlem Hanım ne diyor?
13: Kiralamayla ilgili şunu söylüyor öncelikle Özlem Vural Gürzel, belediye başkan vekili. 5 aylık araç kirasıyla araç satın alabiliyoruz diyor. Yani aracı satın alabiliyoruz diyor. 27 büyük hizmet aracı. Yani bunu ayrıca söylüyor. Kamyon, JCB gibi araçlardan bahsediyor. 27 büyük hizmet aracı bozuk diye garaja çekilmiş, yerine kiralama yapılmıştı. Ben tamir ettirdim, yıllık 150 milyon lira kar ettik diyor. Ayrıca aldığımız stok araçlarda da yıllık 46 milyon lira tasarruf sağladık diyor.
12: Evet, şimdi bu rakamları bir oturup şu, çalışmak lazım.
13: Kiralama tamam. İşi raicinde yapıldığında zaman zaman avantaj sağlayabilir. Özel sektörler bundan avantaj sağlayabiliyorlar. Hı. Ama bu işi tamamen belediyelerin kamu kaynaklarını farklı şekilde kendi uhdelerine geçirmek için kullananlar söz konusu olduğunda tabii ki yıpratabiliyorlar.
12: Peki.
13: Şimdi bu konu üzerinden mi devam edeceğiz
12: yok, bilmiyorum çıkıyoruz, ama.
10: 35 yani tane toplu 82,5 milyon alıyor.
13: Yok, biz şu şeye bağlayacak mıyız meseleyi? Yani biliyorsun deprem zamanında kamu kurumlarına güvenmeyenler oldu. Ahbap diye bir dernek kuruldu.
12: Değini kopur. Açtık Haluk Ahbap, Levent dosyasını.
13: Evet, Haluk Levent dosyasını açtınız.
12: Halen daha sorularımızın cevapları yok bu arada.
13: Şimdi yeni onu bir söyleyeyim. Mesele var. Çok detaylı girmeyeceğim. Çok basit bir ne şekilde. Biliyorsun bir Portekizli model.
12: Ha dur ya girme ona ya. Girme.
13: Çok girme, üstü galiba. Kapalı girmekte fayda yani, görüyorum. Tamam, yani detaylara yani girmeyeceğim. Şey ben kişilerin özel hayatıyla ilgilenmem.
12: Özel hayatı bölümlerine
13: kişilerin girmeyeceğim. Kişilerin özel hayatında ne yapıp ettiği beni ilgilendirmez. Evet, sadece tamam. Beni ilgilendiren kısım şurası olur. O da kamu adına, halk adına, bizi izleyen izleyicilerimiz adına. Kamu kaynakları üzerinden bu zevki sefa yaşanıyorsa buna itirazımı yaparım.
12: Peki.
13: Şimdi burada şöyle bir nokta var. Kısaca onu söyleyeyim. Şimdi muhalefetin bir kesiminin içinde bulunduğu bir takım akıl tutulmaları var. Yıllardır belki kutuplaşma siyasetinin özellikle Erdoğan karşıtlığının çok işlenmesinden kaynaklı olarak karşılarına çıkan herkese, o bir kesim, hepsini kastetmiyorum, kahraman muamelesi yapıldığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi Haluk Levent. Şimdi devletin kurumlarına güvenme, itibarsızlaştır ama ahbaba güven. O şirket, daha doğrusu o dernek, aslında şirket, yani derneğin normalde sosyal ve sivil toplum lehine işler yapması lazım. O zaman o paraları alıyor.
11: Haluk Levent'in çıkışını biz bir önceki yayında konuşmuştuk. Kamuoyunda neyle anılıyordu? Sürekli çıkan haberler neydi? Çeklerle, karşılıklı çeklerle.
13: Oraya geleceğim.
11: Hayır, bir şarkı yaptı. İşte İzmir'in dağlarını çiçekler
13: açar. Evet, işte bak onu söyleyeceğim. Oraya geleceğim Mustafa Bey. Şimdi burada muhalefetin o içinde yer alan bir kesimin Tayyip Erdoğan karşıtlığı o kadar üst seviyeye çıkmış ki sırf Erdoğan'ın karşısında bir pozisyon alacak, işte sırf İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısını tekraren gündeme getirdiği için ona kahraman muamelesi yapıp deprem paralarını ona gönderip o paraların
11: 160
13: şu anda iç edilmesiyle karşı karşıya kalıyoruz iddialar dahilinde. Ve bir taraftan da sırf Erdoğan'ın karşısında diye Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırıp İstanbul'un milyarlarca liralık bütçelerini ona emanet ediyoruz. İşte şimdi aylardır programlar yapıyoruz. O paralar nerelere gitmiş, nerelere peşkeş çekilmiş. Şimdi bu iki ismin buluştuğu enteresan bir nokta var. Bir Portekizli model savcılık ifadesinde hem Haluk Levent'le hem Ekrem İmamoğlu'na yatta bir organizasyon içerisinde olduğundan bahsediyor.
12: Ona sevgili
13: ben
12: Ferhat,
13: girmiyorum. Benim bana da yakışmaz.
12: Girme.
13: Ağzımı almak dahi istemiyorum.
12: Yani ancak savcılığa yansımış olsa da biz girmeyelim.
13: yansımış bir durumda. Evet. İtiraflar
12: ilerleyen günlerde belki şu o soruşturma önemli. Derinleşecek. Evet, derinleşecek. Sen ünlülere yönelik fuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında evet. bir şeyden söz ediyorsun ama biz girmeyelim. İlerleyen günlerde bu açığa çıkarsa detaya o zaman girmiyorum. Değiniriz.
13: Ama
12: o zaman
13: değiniriz. Şu nokta yani evet. milletin sırf Erdoğan'ın karşısında diye kahramanlaştırdığı isimlere paralarını, emanetlerini Peki. onlara güvenip vermesi maalesef Hangi şu anda bizi çok fahiş Peki. sonuçlarla, çok vahim sonuçlarla şimdi, karşı karşıya bırakıyor.
12: Evet sevgili izleyiciler, şimdi yeni parti meselesine giriyoruz. Özgür Özel'den açıklama. Dedi ki Özgür Özel, CHP'de kalmamızı imkansız kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar dedi. Temelde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalınması gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi bakın. Butlan ne zaman çıktı? 21 Mayıs değil mi? 21 Haziran geçti. 21 Temmuz geliyor neredeyse. 2 ay olacak. 2 aydır halen daha düşünme aşamasında olduklarını söylüyor. Diyor ki ama bunu imkansız kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela ilk iş AK Parti yargısını meşrulaştırmak oldu. Yargı süreçlerine saygılı olacağız. Bu lafı duy daha ne konuşacağız diyor. Kurultay yapılamaz diyen sadece Kemal Bey'in arkadaşları diyor Özgür Özel. Ve çok çarpıcı bir başlık, biz de onu başlığımıza aldık. Kayyum gelse daha iyi dedi. Aslında
9: büyük skandal
12: evet,
9: yani.
12: Kayyum gelse daha iyi dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir önceki genel başkan aslında kurultayla gelmiş bir genel başkan ve kadroları o geleceğine bir vali, bir kaymakam veya devletin bir bürokratı gelse bizim için evladır diyor Özgür Özel. Siz de başlayalım Mehmet Faraç. Şimdi
9: bu var ya.
12: Bu açıklama önce bir dakika yorumunuzdan önce bilgileri bir alalım.
9: Evet.
12: Anketlerde yeni parti söylemi %80'e çıktı diyor.
9: Mümkün değil.
12: Ondan sonra Butlan kararından sonra partiden çıkıp yürüyüşe başladığımızda ilk duyduğum sözlerin %90'ı partiyi bunlara bırakmaydı. Sonra bu oran değişti. Bir ara %50-50'ye geldi. Şimdi yeni partiyle ilgili beklenti ve aceleyi duyuyorum. Anketlerde %70 civarında yeni parti söylemi var. Sahada kendi ölçümüm %80'e 20'ye döndü. Şimdi bir paragraflık yazıda 6-7 tane rakam veriyor ama ben anlamadım. Yani hangisi gerçekte %50-50'ye ne düştü? Oranlar mı? Seçmenin tercihi mi? Yoksa yeni parti isteği mi? Karışık bir cümle kurmuş. Neyse.
13: O %80'e çıktı. Yani Ali Mahir Başarır ve onlarla beraber otururken oradaki çıkan yüzde mi? Evet. Yani nasıl bir %70-80'den bahsediyoruz?
12: Bilmiyoruz. Sayın Faraç siz de başlayın.
9: Şimdi bakın yani bu açıklamanın bir de açıkladığı yere bak. Sürekli daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nu adalet yürüyüşünde ve sonrasında göklere çıkartan, manşetlere çıkaran bir gazeteye gidip konuşuyor. O gazete bugünlerde Kılıçdaroğlu'na ağır taarruzlarda bulunuyor. Ve geliyor CHP'yi yıpratmak için son iki aydır her şeyi yapan Özgür Özel'e mikrofon uzatıyor. Ve orada bakın en başta şurada yanlış şu. Diyor ki CHP'de kalması gerektiğini düşünüyorum ama kalmamızı imkansız kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya şimdi bakın vicdan merhamet sahibi her insan bu konuşmanın yanlış tutarsız olduğunu görür. Niye biliyor musunuz? Burada Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi, Sayın Özgür Özel ve ekibini gerçekten partiden göndermek isteseydi, siyasette yapılması gereken asıl neşteri birinci gün vururdu. Bu kadar kendisi ve ekibi, genel başkan yardımcıları, Sayın Özgür Özel'in genel başkan yardımcıları ve belediye başkanlığı yaptığı onlarca isim, 39 belediye başkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 103 yıllık tarihinde hiç görülmemiş biçimde rüşvet, yolsuzluk ve daha ötesi bazılarının ahlak dışı o ilişkileriyle manşetlerde tutmasının asıl sebebinin kim olduğunu sorgulamamış burada. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten bakın o sakin haliyle çok sabırlı davranıyor. Partide zaten hem bayramlaşmada değil mi? Hem parti meclisi toplantısından sonra CHP Genel Merkezi önünde neye vurgu yaptı? Birlik beraberlik, birlik beraberlik. Tam aksine ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibinin bir bölünmeye yol açmaması, bir çatmaya yol açmaması için olabildiğince sabırlı davrandığını görüyorum, izliyorum ve konuşuyorum çevresindeki yetkilerle ve kendisiyle de. Ama bugün karşı tarafa bakın, CHP'den kalmamak için CHP'yi yıpratmak için CHP'yi kamuoyu gözünde efendim yok AKP yargısı bilmem ne yapmış da şunu yapmış da yok polislerle girdi de içeride olabildiğince elinde gerçeğe dayalı olmayan ne kadar aparat laf varsa CHP'yi yıpratma operasyonunu halen sürdürüyor. Bu açıklama bile CHP'yi başlı başına yıpratma operasyonu, Sayın Kılıçdaroğlu'nu kamuoyunun gözünde yıpratma operasyonu. Ya birlik beraberlik diyen bir genel başkana bu söylenmemeli. Şimdi ben şunu ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu saatten sonra adı rüşvet ve yolsuzlukla kollarına saatler, eşine çantalar, arabanın dizayn edilmesi, o arabaya bırakılan 1 milyon dolar, oraya bırakılan 500 bin euro vesaire kimin adı varsa zaten biraz onurlu, ahlaklı siyasetçi o partide durmaz. Birinin göndermesine gerek yok. Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, İmamoğlu ikilisinin o tuzağına düşmemek için her şeyi yapıyor. Yarın yeni kuracakları parti ki açıklıyor çalışmasını sürdüğünü, o partiye bir mağduriyet edebiyatını temel yapmasına Sayın Kılıçdaroğlu izin vermiyor. Baştan beri bir başka siyasetçi olsaydı, öfkeli ve kin beslemiş olsaydı, inanın Özgür Özel şu anda CHP'de yoktu. Ekrem İmamoğlu da yoktu. Bunu baştan itibaren bir gazeteci olarak, olayı çok dikkatle izleyen, CHP'yi çok dikkatle izleyen bir gazeteci olarak reddediyorum. Yanlıştır, dezenformasyondur. Direkt halen devam ediyor. CHP'den gitmek için, tekmeyi yapıp gitmek için, beni kovdular demek için malzeme arıyor. Ama CHP'nin yeni yönetimi inanılmaz biçimde sükunetle seyrediyor. Ve halen o birlik beraberlik çağrısını devam ettiriyor. Bu kadar açık. İkinci mesele. Bakın şimdi anketlerde %80. Nerede yapılıyor bu anket ya? Manavgat pazarında mı yapıldı? Nerede yapıldı? Ben anlamadım ki. Nerede yapıldı bu anket? Özgür Özel Bey'in mahallesinde yapıldı desem orada da çıkmaz. Çünkü partiyi, CHP'yi bu kadar kendi kadrosu, bu kadar kirlilik içerisinde yıpratırken hiçbir Allah'ın kulu gidip Özgür Özel Bey'in yaptırdığı ya da yaptığı bir ankette evet yeni parti kurulsun demez. Eğer bu anket iddia edildiği gibi CHP tabanında yapılmışsa bu baştan itibaren yalandır.
11: Olmayan bir partinin anketi olmaz
9: şunu,
11: ya.
9: Evet diyor ki yeni parti kurulmasını diyor. %80'e çıktı. Ben de şunu söylüyorum. Arkadaş niye?
10: Eksik söyleyeyim.
9: Neden? Gerekçe ne?
10: Eksik söyleyeyim.
9: Şunu söyleyeyim. Burada sanki olayı CHP yapmış. Sanki olayı bütün bu kirliliği Kılıçdaroğlu ve ekibi yapmış gibi inanılmaz biçimde bir dezenformasyon içinde. Peki o %80 kitle niye yeni parti istiyor? CHP kirlendi diye mi? Hayır. CHP'yi kirletenler yeni parti istiyor. Hiçbir CHP'li, aklı selim, onurlu, şerefli, haysiyetli hiçbir CHP'li CHP'den kopun gidin arkanıza da 39'u rüşvet, yolsuzluk, örgütü suçla yargılanan elebaşı çete örgütünün lideri olarak, suç örgütünün lideri olarak savcılığın iddianamesinde yer alan Ekrem İmamoğlu peşinden gidin demez. Bu külliye yalandır. CHP'ye taarruzların devam ettiğini gösteriyor.
10: Peki.
9: Gelin en büyük rezaleti. Ya kayyum ne ya? Siz Sayın Kılıçdaroğlu'na kayyum diyorsunuz değil mi? Kayyum diyorsunuz.
10: Kayyum demiyor. Ya kayyum gelseydi daha...
9: Hayır diyorlar ya kayyum. Kayyum diyor kayyum ya. Bunu, hayır. Şimdi bakın bunu söylüyor ve bir taraftan da ya bu nasıl bir kin öfkedir ya? Ya Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel, siz memleketinizde eczanenizde Atari oynarken aldı sizi getirdiler. Milletvekili yaptılar. Grup başkan vekili yaptılar defalarca ve partinin lideri yaptılar.
13: Eczanede ya Atari arkadaş, oynamak ne demek?
9: İnsan hiçbir yerde, hiçbir çölde, bakın hiçbir çölde diyorum, bir fakir fukara bile hasret kaldığı suyu kendisine uzatan bir insana bir karınca bile yapmaz. O getirip sofranın ortasına hançeri vurmaz. Bunlar sofrayı da açtılar. Şimdi burada açık söyleyeyim. Bir insan baba dediği Ekrem İmamoğlu arkadan hançerliyor. Özgür Özel de hançeri arkadan çevirmeye devam ediyor. Kayyum lafı nedir ya? Bu siyasi olarak var ya inanılmaz biçimde ahlak dışı bir çağrıdır CHP içerisinde. Kim gelecek kayyum olarak? 9 kişi gelecek. Kim onlar? Kesinlikle CHP'li olmayacak onlar. Peki o zaman ne diyecekler? Ne diyecekler o zaman? CHP'yi CHP'liler yönetmiyor Feryat Figan. Bugün kayyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na tercih eden insanlar bence oturdukları o koltuğun ahlakını etiğini sorgulasınlar.
10: Peki.
9: Utanç verici bir açıklamadır bu.
10: Mehmet Bey, yorumlarınızı dinledik gayet güzel. Ama bilgi biraz da alalım. Acaba yeni partiye ilişkin ne bilgiler var? Onları Mustafa'dan öğrenelim.
9: Evet.
11: Ben söyleyeceğim. Ona gelmeden önce bu kayyum gelse sözünü nerede duyduk? CHP'nin İstanbul İl Başkanı Sayın Gürsel Tekin Eylül ayında göreve geldiğinde bu ekip, bu kadro, Özgür Özel ve ekibi ya Gürsel Tekin'in partililiğini sorguladılar. Yani hayatını, 43 yılını Cumhuriyet Halk Partisi'ne veren, partinin tüm kademelerinde görev yapmış, hepsi için Gürsel abi olan, yani tüm İstanbul'da, tüm Türkiye'de siyaset yapan herkes Gürsel Tekin'i Gürsel abi olarak bilir. Gürsel abinin 43 yıllık CHP'liliğini tartışmaya açtılar. İkinci baronun, yani Gürsel Tekin görevi kabul etmemiş olsaydı ikinci baro gelecekti.
12: Gelme ihtimali vardı, evet.
9: Evet. Ya ki ikinci baro gelsin
13: niye?
9: Diye.
13: Niye? Belki birinci baro gelirdi. Nereden biliyorsun?
9: Ya, hemen ikinci baro gelecekti. O ihtimal
13: herhangi
9: çok
13: bir baronun yüksek. Gelmesi bence söyle, sıkıntı Mustafa. Zaten tabii. Yani.
9: Bak, Sayın ondan Gürsel Tekin'e kayyum diyor. Bakın karşı çıkıyor. Alınsın görevden diyor. Bir taraftan da CHP kayyum atamaya çalışıyorlar. Ya bu nasıl bir ikiyüzlülüktür ya? Gerçekten ya. Ya ihanet almış dört nala binmiş gidiyor ya Fizan'a doğru ki, gidiyor.
11: Hani şu hem fikri takip hem de hafızayı tazelemek adına Gürsel Tekin'e görev gelmeden önce mahkeme yazı yazıyor CHP Genel Merkezi'ne ya. Bir heyet gönderin.
9: Evet.
13: Bu hayır işi... hayır zaten. Şimdi Gürsel Tekin'i dava edenler yazıyorlar zaten. Bunlar çağrı heyeti olsun diyorlar. 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi neyse. Tabii, tabii. Onlar öneriyor. Davatının tarafı. Yani değişimci hayır, olup önce... değişimci olup öncesinde Özlem Dizan yanlış hatırlamıyorsam tabii, tabii. Soy ismini hatırlayamadım. Avukat.
12: Evet, evet.
13: Özlem Yetkin ya da ona benzer bir isim. O isim yani. Açıyor ve Gürsel Tekin'i çağrı heyetinin içerisinde kendisi öneriyor zaten.
9: Evet.
13: Yani Gürsel İmamoğlu'yla hareket eden birisi yani davaya.
9: Tabii tabii. Yani Gürsel Tekin'e gelinceye kadar o bir hukuk.
12: Bu arada birinci baronun olmama sebebi mahkemelik birinci baronun yönetimi mahkemelik ya, evet. Ondan oluyor.
9: Evet. Dolayısıyla yani
13: her yer karışık desene.
9: Özgür Özel'in tutarsızlığı buradan başlıyor. Yani kendi partinin öz evladı olan bir isme sen itiraz ediyorsun. Ya Kemal Bey'in genel başkanlığı döneminde Özgür Özel, Kemal Bey Cumhurbaşkanı adaylığında son grup toplantısı yapıyorum diye hüngür hüngür ağlıyor. Sonra da iş dönüyor bir feryat figan. İşte kayyum gelseydi. Bu bir tutarsızlıktır. Peki. Önce onu ifade edeyim. Yeni partiyle ilgili olarak Özgür Özel sürekli bir şeyde bulunuyor. İşte bir kamuoyu oluşturuyor. Öncelikle CHP'den gitmemesi, CHP'nin mesela şöyle bir durumu var. Şimdi bu karar çıktıktan sonra Özgür Özel ve ekibi CHP'nin tüm dijital varlıklarına el koydular. Mesela 326 bin abonesi olan CHP'nin WhatsApp grubunu...
13: kanalı. WhatsApp kanalı.
9: WhatsApp kanalını mesela hemen Özgür Özel kanalı haline getirdiler. Ki mahkeme kararıyla WhatsApp'la görüşmeler sonucunda alındı. Yani CHP'nin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanıyorlar. İşte CHP'nin mesela meclisteki bir...
14: Mustafa'cığım parti kuramayacaklar der misin?
9: Bir
14: parti kuramayacaklar.
9: Hayır, bir yere bak, geleceğim. Bakın buradan bir yere söyle. Geleceğim.
14: Bunlar hep gaz, hiç bunlar hep antrenman.
9: Katılmıyorum.
14: Bunlar hep geleceğim boş buradan. Piste.
12: Buradan bir öyle, yere öyle geleceğim. Öyle şey olur mu? Kurdular mı?
14: Bir dakika, bir dakika. Partinin, spor salonlarında alet var ya, bu koşma aletleri. Kendi kendine dönüyor, sen de yerinde duruyorsun. Bu o. Etrafa bu arada bakıyorlar. Ne oluyor, ne olmuyor? Arkadaşlar... Bir parti kurabilecek, parti kurmaya çalışan bir siyasi grubun arkasında temiz bir geçmiş olmalı. Onun kendisini aparat yapan, kendisini oraya adeta bak kukla genel başkan gibi oturan zihniyeti reddetmesi, kopması gerekiyor. Ben tarihinde 43 yıllık izlediğim partide bir genel başkanın, bir belediye başkanı önünde el pençe divan durduğunu görmedim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun önünde el pençe divan duran biri bu ülkede siyasi lider olamaz.
9: Abi,
14: olamaz.
9: Oraya da geleceğim.
14: CHP'nin, bakın,
9: oraya da geleceğim. Bak,
14: CHP'nin otoritesinde böyle bir şey yoktur.
9: Ona da geleceğim şimdi. Dolayısıyla şu anda Özgür Özel'in yeni parti kurmak için CHP'nin bütün imkanlarını kullanıyor. CHP'nin
14: en başta işte adını kullanıyor.
12: Adını kullanıyor.
9: Ben buradan CHP'li belediyelere, Özgür Özel'den hala Medet Uman belediye başkanlarına da bir çağrıda bulunuyorum. Yani partinin resmi meşru genel merkezi orada dururken, CHP genel merkezi orada dururken Özgür Özel bir milletvekiline sanki genel başkanmış gibi davranmaları da ayrı bir tartışma konusudur. Önümüzdeki günlerde bu konuşacağımız bir başlıktır. Bunun da şimdiden uyarısını yapayım.
14: Bir şey katacağım. AK Parti'den kimler koptu? Eski başbakan koptu. Bir cümle söyleyeceğim. Ya onlar giderken AK Parti'nin eski genel başkanı dediler mi ya? Davutoğlu vesaire. Ya arkadaş, bir taraftan parti kurmaya çalışan bir grup CHP'nin seçilmiş genel başkanı, seçilmiş genel başkanı. Ya böyle bir takiye olabilir mi ya? Bu nedir ya? Peki. Hacivat Karagöz oyununa döndü.
11: Ben şurada şunu tamamlayayım. Özgür Özel'in yeni parti süreciyle bilgiler vereyim.
12: Şimdi hele şükür vermiş.
14: Bir vermiş ya. Yok, ben sana destek attım.
12: Yok ya, ikinizin arasında kaldı. Buraya hiç geçemiyorum bile.
14: Oraya geçmeyelim mümkünse.
13: Mehmet abi dayanamıyor.
12: Dayanamıyor.
11: Yeni parti çalışmaları ile ilgili sürekli bir anket, neredeyse günlük, anlık anket yaptırtıyorlar. 3-4 tane firma üzerinden sürekli anketler yaptırıyorlar. Ve bu anketlerde hiçbir zaman, en son burada bir programda Betim Arın bir anketini konuştuk. Yaptırdıkları tüm reel anketlerde benzer sonuçlar çıktığı için hala bir tartışma yaşıyorlar. Parti mi kuralım, partiyi kuruluş tarihiyle ilgili sürekli bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Dolayısıyla yakın bir tarihte Özgür Özel'in parti kurmayla ilgili adım atması çok mümkün gözükmüyor. Çünkü sadece partinin içeriği, şekli, yani burada mesela Özgür Özel'e şunu sormak lazım. Yeniden normalleşecek misin? Yani iki defa biliyorsunuz normal.

0: Şimdi Özgür Özer de diyor ki kayyum gelseydi bundan daha iyi olurdu. Şimdi zannediyor ki kayyum gelirse çok daha kolay bir lokma olurdu. Yani şey çok büyük bir lokma oldu onun için Sayın Kılıçdaroğlu. Ona söz geçiremiyor. Şimdi işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yolsuzluklardan, yapılanlardan arınacağını söylüyor. Ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağduyulu seçmeni de partisini bırakıp gideceğini sanmıyorum. Niye? Çünkü 100 yıllık ben öyle tanıdığım insanlar var ki 50 yıldır tanıyorum, 50 yıldır CHP'li. Bu insan şimdi kalkıp ben Özgür Özer bir parti kurdu. Hatta Özgür Özer değil de Ekrem İmamoğlu diye bir figür çıktı. Bize bir yol gösterdi. Biz de o yola gideceğiz diyorsa o 50 yıllık CHP'li olan CHP baraj aşamadığı gün zaman oldu. CHP çok az oy aldığı zaman oldu. Rutin gittiği zamanlar oldu. Peki. Hiç değişiklik olmadı. Şimdi bu zamanlarda hiç şey yapmadı. Fakat şöyle bir durum var. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman adayı olmak için de çaba sarf ederken hakikaten büyük bir çaba sarf etti. Yaptığı iş doğruydu, yanlıştı. Kendisine göre doğru olduğunu bildiği için yapmıştır mutlaka. Hiç kimse yaptığı işin yanlış olduğunu bile bile ben bu yanlışı yapıyorum demez. Bir altılı masa kurdu, masanın altından üstünden bir sürü şeyler, söylemler oldu. Ama bunun içinde hiç parasal ilişki gündeme gelmedi. Fakat ondan bir yıl sonra 2023'te genel seçim oldu, Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Hatta işte 5 tane genel Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptılar, tayin ettiler. Sonra yetmedi, 2 tane daha tayin ettiler. Hı. Ama bunların içinde hiç böyle bir yolsuzlukla ilgili kimse bir şey söylemedi. Fakat bir yıl sonra yerel seçimler yapılırken kendileriyle hareket eden partilerle çok gayet iyi hareket ettiler. İşte küçük büyük partilerle. Kendilerine gelip onlarla aynı adayı desteklemeyen partilere de gittiler, onların kapısına gittiler. Ya işte sizin oy tabanınız çok farklı, o oy tabanınıza istinaden siz aday çıkarın diye İmamoğlu bizzat gitti partilere, o aday çıkarın diye, madem bizi destekleyemiyorsunuz, niye? Çünkü desteklerlerse ya efendim işte çok muhafazakar sağ kesimden bir partinin tabanı oyu çok az da olsa İmamoğlu'nu veya CHP'yi, İmamoğlu olarak değil de CHP'yi destekliyor, bu yanlış anlaşılır diye dedi ki o zaman siz aday çıkarın dedi. Bu aday çıkarın dediğin zaman da esas bunlar da yarın ortaya çıkacak. Bunlar da gündeme gelecek. Şimdi sadece
1: bir dakika, kimi kastediyorsun?
0: Kimi kastettiğimi sizi yanlıyorsunuz da ben de...
2: Ama moderatör o soruyor, cevap yani verin. Ben...
1: Halk adına sordum.
0: Evet, halk adına sordunuz ama
2: ben bilmiyorum kim olduğunu.
0: Ben de halk adına cevap veriyorum. Diyorum ki bir yıl önce altılı masa kuruldu. Hiç beğenmedim ama kendine göre doğruydu. Parasal hiç bir ilişki yoktu. İşte başkalarına, hatta ikinci tura geçti.
1: Yerel seçimlerde diyorsun.
0: Genel seçimlerde. Hayır. Ama yerel seçimlere gelince yerel seçimlerde
3: 3 yıl önce kurdu.
0: Yerel seçimlerde ittifaklar söz konusu oldu. İttifaklar işte dediğim gibi destekleyemezsiniz ne olur ne olmaz diye. O zaman siz kendi adaylarınızı çıkarın. Kendi adaylarınızı
2: hala
0: çıkarın demek
2: söz
0: neydi?
2: Ettiğini öğrenemedik. Gürkan
0: kendi
2: Bey,
0: adaylarınızı
2: lütfen.
0: Çıkarın demek ne demekti?
1: Benim AK Parti'den var da.
2: AK Ama Parti... izleyicinin kafasında soru işareti olmadı. Ali Bey, ben kimdir merak ediyorum.
0: Siz merak etmenize gerek yoktur. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz da.
1: Yeniden
0: dolayısıyla
1: çünkü AK Parti'den oy alabilen en güçlü parti tırnak içinde söylüyorum. Yeniden Refah.
0: Belediye Saadet Partisi de var canım.
1: Ama Yeniden Refah.
2: Belediye başkanlarının yarısından fazlası ayrıldı oradan.
0: Şimdi dolayısıyla
3: o zaman belediye başkanlarıydı, geçtiler geri partilerine.
0: Evet. O oradan aday olanların çoğu şu anda da geçecek sanırım 25-30 tane kalmış. Onlar da çoğu zaten bizim AK Parti'de adayı olan insanlar. Kendi partisinden aday olamayınca oraya geçip oradan aday oldular, kazandılar. Ama şu anda onların çoğu zaten AK Partili gibi çalışıyorlar. AK Partili gibi çalışıyorlar demem şu. Yani orada bir sıkıntı yok.
2: Adamları ihraç ettireceksin AK Parti'den.
0: Kimi?
2: Yani AK Partili gibi çalışıyor diyorsa yarın Refah Partisi ihraç edecek adamları.
0: Keşke etse.
3: Etmez.
0: Keşke etse.
2: Hedef yapmayalım adamı. Şu anda...

0: Efendim, birkaç tane belediyesi kaldı zaten.
1: Birkaç tane belediyesi kaldı ama zaten.
0: Bir tane Maraş'ta var, bir iki tane yerde
2: var.
1: Şimdi şöyle toparlıyor. Yani burada
0: onlar da partiye geçer.
1: Mehmet Taraş diyor ki parti kuramazlar diyor.
3: Kuramıyorlar.
1: Bence onlar partiyi kuracaklar. Fakat burada onlar şunu bekliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu buradan bizi partiden ihraç etsin diye bekliyorlar. Niye ihraç edilirse o zaman bir mağduriyet oluşacak. Mağduriyet oluştuğu zaman giderken biraz da götürecekler. Eğer kendileri istifa ederlerse orada mağduriyet oluşmayacak. Bu sefer mağdur edecekler onlar. Karşı tarafı CHP'yi mağdur edeceklerinden dolayı. Şimdi iki tarafta
3: başkan vekillikleriyle ilgili gerekli işlem yapıldığında zaten gitmek zorunda kalacak.
0: Ben bununla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Ben bir önceki yayında bununla ilgili bir...
4: Dur Mustafa, oraya girme. Soracağım ben onu sana. Tamam. Sana ayrıntılı soracağım çünkü o senin... yaptığı paylaşım, daha doğrusu bizim programda söylediğin söz, başta sosyal medya olmak üzere tüm Türkiye'ye dalga dalga yayıldı. Sonra da bazı gazeteciler başta olmak üzere bana mesaj attılar. Ya Mustafa Bey de tutturamadı. Mustafa Bey de söyledi ama haber kaynaklarını bir daha kontrol etsin.
3: Ben de bir şey söyleyeceğim.
4: Öyle bir şey olur mu? Şimdi... Olur mu dediler. Mustafa'ya soracağım o soruyu. Yani unutmuş değiliz. Çünkü Mustafa Yavuz dedi ki bizim son programda, yarın Özgür Özel'in grup başkanlığı ve diğer grup başkan vekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla görevden alınacaklar dedi. Ama ertesi gün oldu, böyle bir şey olmadı. Fakat bunun perde arkasını biraz konuşacağız.
3: Gürkan abi, ben de önemli bir bilgi vereceğim onlara. Tamam, son dakika
4: tamam,
3: bilgisini.
4: Tamam, peki. Dolayısıyla Mustafa'ya söz hakkı vereceğiz. Buyurun Ali.
1: Şimdi
4: Bey,
1: bunlar partilerini kuracaklar. Niye? Dediğim gibi bunlar mağdur olmak istiyorlar. Mağdur olmak için de partiden atılmaları gerekiyor. Partiden de Kemal Bey de herhalde onu şey olarak, koz olarak elinde tutuyor. Bunları ben atarsam bunlar mağdur olacaklar. Kendilerini mağdur gösterecekler,
3: evet,
1: diye.
3: Biraz önce ona dikkat çektim.
1: Şimdi onlar ikisi de aynı dengeleri şeye çalışıyorlar. Fakat enteresan, bunlar partiyi kurduktan sonra bugün bir daha önceki parti kuran veya işte bir hareket yapan birisine soruyorlar. Siz ne diyorsunuz diye Mustafa Sarıgül'e, o diyor ki aynen sizin gibi olur diyor, bunların diyor şeyi asla diyor.
3: Ali Bey, olmaz bu pazarlık diyor. Bakın bu pazarlık,
1: bizim gibi
3: bu
1: olmaz
3: bir takviye
1: diyor.
3: Bakın alt yazı yazdı, partileri kuracaklar, heveslendirmeyin.
0: Oyun alabileceğini görse Özgür
1: Yok,
0: Özel
1: bana
0: bugün
1: göre,
0: o partiyi
1: bu bir parti takviye kurarlar,
3: bu CHP ile bir pazarlık görsün stratejisi.
1: Bakın o zaman bir dakika,
0: alabileceğini görsün, partiyi bugün kurar.
1: CHP ile pazarlıksa şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ben arınacağım, biz arınacağız yok, diyor da bunlar da pazarlığın sonunda eğer parti kuramayıp bunlar geri gelecekse
3: pazarlık,
1: o zaman
3: CHP'de bir pazarlık
4: peki,
3: yok.
4: Peki,
3: CHP'de bir pazarlık yok. Karşı tarafta yatıyor.
2: CHP kanadı atağa kalktı.
4: Ferhat Murat.
2: Genel merkez atağa kalktı.
4: Boş edemiyorum. Ferhat Murat sendeyiz.
2: Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmamızı imkansız kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu doğru. Yani Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir an evvel gönderilmek isteniyor. Ama istifa ederek gitsin isteniyor. Özgür Özel de kovdurtmak istiyor kendisini ki yarın bir gün bakın bizi kovdular, o yüzden parti kurmak zorunda kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz mücadelemizi yapmak istiyorduk ama buna imkan sağlamadılar, vermediler demek için kendini kovdurtmaya çalışıyor.
3: Yani Şener Şen'in filmi gibi.
2: Anlattığım şey işte. Kibar Feyzo filmi vardı. Sürekli Şener Şen'e rahatsız edici hareketlerde bulunan Kemal Sunal gibi hareket ediyorlar. Şimdi anket meselesi. Yani bakıyorsunuz %70, %80, %50'ler 60'lar havada uçuşuyor. Hakikaten artık Özgür Özel öyle bir kontrolden çıktı ki ne söylediğini kendisi de duymuyor. Özgür Özel'in söylediklerini analiz edecek olursak kuracağımız cümle şu. 4 diyor, 9 diyor, topluyor 30 diyor. Başka türlü bir mantıklı bir açıklama yapamayız. Sizin anketlerde %70, %80 alabilme potansiyelinizi geçin.
4: Yalnız o şey için söylemiyor. O seçimlerdeki
2: yeni partiye geçsin.
4: Yeni partiye geçme
2: CHP tabanını kastediyor olabilir. CHP tabanını kastettiğini farazi olarak dikkate alalım.
3: Yeni parti kurma ihtiyacı %80 diyor.
2: Neye göre, kime göre,
3: ya
2: kim tarafından? Ben
3: yok,
2: kurulması yok veya kurulmaması gerekiyor söylemiyorum. Böyle bir yorumum yok. Ama zaten 2 aylık bir zaman dilimi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaya niyeti olmadığını anlayan Ekrem İmamoğlu zaten Özgür Özel'i bu noktada motive ediyor. Kardeşim çık partini kur, bizim desteklediğimiz milletvekilleri de ya da sizi destekleyen milletvekilleri de gelsin buranın grubunda yer alsın diyor. Bunu ne için söylüyorlar? Aslında buna bakmamız lazım. Neden? Çünkü bakın Ekrem İmamoğlu kendi siyasi seslendiricisini arıyor. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'i genel başkan yaptığı gibi kendi meselesinin gündemde kalmasını sağlamak için Özgür Özel'in bir başka partiye genel başkanlık yapıp yine Ekrem İmamoğlu meselesini gündeme getirmesi amacını taşıyor. Şimdi 2 yıl 7 aylık zaman dilimi içerisinde biz Özgür Özel'den toplumdaki emeklilerin problemleri var. Yazıyorlar bize. Sokakta görüyoruz. Hayat pahalılığı meselesi var.
3: Maaşlar.
2: Farklı konular var. Bunların çözüm önerilerini ortaya koyan bir siyaset üretmekten öte ne yaptı? Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı. Başka bir gündemi olmadı. Ve Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği istikamette devam etti. Bir zaman kendi yoluna yönelmeyi tercih ettiğinde Saraçhane medyası hizaya getirmeye çalıştı. Çok sert eleştiriler yaptı. Armut filan dediler. Kendisini hatırlayacaksınız. Yine tabii farklı daha ifadeler de vardı. Dolayısıyla Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ne derse onu yapmak durumundadır. Partiyi de kuracaklar. Burada artık kaçarı söz konusu değil. 21 Temmuz mu olur? Yani adli tatilden bir gün sonra. 24 şey Temmuz diyor, mu olur?
4: Sevgili Ferhat.
2: 30 Ağustos mu olur? Ama olur.
4: Arkadaşlarımız yeni partiyi bir yandan kuruyor. Belki parti önceden kurulur ve biraz mesafe alır. Katılım daha sonra olur. Biz partiye katılıp ilk kurultayını yaparız. Şu an hiçbir şey yapmıyor değiliz. Yeni parti kurulum sürecini bir grup arkadaşımız yürütüyor. CHP'de kalmamızın mümkün olmadığını gördüğümüz anda kurulmuş yeni partiye geçip orada ilerleriz.
3: Bak,
4: yani bir parti hazırlığının böyle var, kenardan var, devam var ettiğini ifade ediyor.
3: Gürkan'cığım yani Kerhen, bakın bir şey pardon. Kerhen, ben sürekli ne diyorum? %10 ihtimal. Bakın gitmeyecek oraya. Onu bir tane oraya kuracaklar, bir tane böyle takkiye partisi koyacaklar. Pazarlık yapmaya devam. Bakın işte kurduk. Ve okulu kurduktan sonra bir bakmasın anketler 3 gün sonra o paralı masa başı anketçiler diyecek ki yeni parti %17, yeni parti %19. Pazarlık gücünü bunun senaryonun arkasında Ekrem İmamoğlu'nun kendine kaide arama operasyonu var. O partiden bir yere gidemezler. Gittiler mi yok olacaklar. Bu kadar güçlü bir markanın içerisinden kopup gitmek.
2: Başka bir şey
3: geçmişteki
2: söyleyeceğim.
3: 12 parti nerede eskicilere atıldıysa onlar da atılır. Bakın zaten itiraf etmiş. Bir parti kuracağız, katılmayacağız, orada duracak.
1: Peki Mehmet Bey, onlar şimdi gitmeyecekler, onları kabul edecek
3: bu
1: misiniz?
3: Bu oyuna ya? CHP tabanı gelmez.
1: Hayır, kabul edecek misiniz
2: neyin
1: onları
2: orada? Neyin pazarlığını yapacak?
3: CHP tabanı bu oyuna gelmez.
1: Hayır, kabul edecek misiniz onları orada? Edecekler ya mi yani?
3: CHP, valla CHP bu kadar laftan sonra onlar CHP'ye giremezler bence. Yani ben
1: bir şey giremezlerse o zaman parti kurup gidecek adam, bir şimdi şey
2: burada,
1: yapacak adam.
2: Burada aslında
3: gitmeyeceğiz
2: bakın,
3: diyor, kuracağız oyunu, diyor.
0: Bugünkü Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyondan Özgür Özel, diyelim ki 21 Temmuz'dan sonra tuttu partiyi kurdu diyelim. Şöyle bir şeyden kurtulabilecek mi? Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyonda ya benim hiçbir sorumluluğum yok. Hüseyin Can Güler benim avukatım da değil. Ne hali var görsün mü diyecek yani.
1: Ama ben de diyorum ki gitmeyeceklerse bakın, onlar orada kabullenilecek
0: Özgür Özel'in,
1: mi? Hayır, CHP bunları kabullenecek mi?
0: Yargılamaları.
1: Ya onlar bir şey siyaset yapıyor, ne yapacak bu şey?
3: Böyle şey olur mu, yedek parti kurayım orada. Burada da durayım ama pazarlık yapayım. Böyle siyaset olur mu?
1: Ha, siz o zaman diyorsunuz ki gidecekseniz gidin
3: bak,
1: diyorsunuz.
3: Bak arkadaşlar.
0: Mustafa, pazarlık yapacak Mustafa, gücü de yok.
3: Ben pazarlık
0: yani yapacağım. Yeni partiye giderken arkasındaki bunca yolsuzluğu, bunca olayı geride bırakıp gidecek mi? Bunlar da peşinden gidecek.
1: E bırakın da gitsinler. Ne yapacak siz?
3: Ya ben geçen gitsin diyorum. Bir dakika.
2: Neyin pazarlığı yapacak? Bir saniye tamamlayabilir miyim?
0: Cesaretleri
2: bir tamamlayayım. Peki, Mustafa, şimdi bir pazarlık yapılacak seviyede görülüyorsa Özgür Özel zaten bizim arınmayı falan konuşmamamız lazım.
1: O kadar.
2: Şu anda bindiği Kemal aracı bir dakika.
3: Arkadaşlar.
2: Ya bir yorumumu yapayım. Bir müsaade edin ya. Tamam. Kemal Bey'inize bir şey söylemedim.
3: Bu tek taraflı.
2: Ama bir bitireyim.
3: Bu tek taraflı.
2: Ama Kemal Bey samimi bir arınmadan bahsediyorsa şu anda Özgür Özel'in altındaki aracın bir kısmı Uşak Belediyesi tarafından bir kısmı CHP tarafından finanse edilmişse bu da Özgür Özel tarafından bir cepten alıp bir cepte koymak olarak görüldüyse zaten aslında Özgür Özel'le ilgili işlem yapması gerekir. Ama demek ki siyasi strateji söz konusu olduğunda arınma meselesi kimi zaman gölgede bırakılabiliyor. Yok, bunu yok da görmemiz
3: bakın,
2: lazım.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun lafı
2: şimdi
3: yeter
2: Özgür Özel,
3: o laf parti için yeter. Ferhat'cığım dedi ki kirlilikten arınacak. Arının işte. Koynumuzda yılan ama besledik, gidecek.
2: Ben de diyorum ki
3: Sayın Kılıçdaroğlu arınacağız diyerek
2: gelecek zaman ifadeleri, cümleleri kurmasın. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman ifadeleri kursun. Peki. Arındık ve arınıyoruz desin diyorum. Şimdi bence Özgür Özel'e yeterli destek söz konusu olsaydı, milyonlar arkamızda, şu kadar oy alıyoruz, anketler çok iyi gibi bir durum söz konusu olsaydı zaten iki aydır bir dakika bile durmaz giderdi.
3: Evet.
2: Partiyi kurardı. Ama bakın burada Mustafa Bey diyor ki %10 oy alsa durmaz. Ya %15 oy alsın. %15 oy almak Özgür Özel'in partisini iktidara taşır mı? Hayır, taşımaz. %20 oy alsın, taşımaz. %25 oy alsın, taşımaz. Şimdi bizim bunu görmemiz ya da Özgür Özel'in bunu görmesi lazım. Sizin seçimleri kazanmanız için şu günkü seçim sistemine göre 50+1 Cumhurbaşkanı adayınızın oy alması gerekiyor. Çok geniş kitlesel bir ittifak kurmanız gerekiyor.
3: Dertlere iktidar
2: bu
3: değil.
2: Kadar,
3: dertleri işte, ona geleceğim. Bırakmak,
2: bu hadi. Kadar gündeme getirip kendinizi, bu kadar peki. süslü cümleler sarf edip geliyoruz gibi iddialar ortaya atıp %15'lerle, %20'lerle, %5'lerde gezinecekseniz sizin yapacağınız şey Ekrem İmamoğlu hoparlörlüğü dışında başka bir şey değildir. Siyaset peki. yapmak da değildir. Türk milletinin adına siyaset üretmek, sorunlarını çözmek de değildir. Bunu bence çok iyi görmek lazım. Yani partinin kurulacağı aşikar. Kurulsun. Bak artık kurulsun. Ben bu meseleleri konuşmaktan gerçekten sıkıldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim grupta konuşacak? MYK'da kimler ihraç edilecek? Tamam, bir şey herkes yerini evet, alsın. Herkes siyaset üretsin.
4: Şunun altını çizelim. MHP de benzer bir süreç yaşadı.
2: Doğru.
4: İyi Parti. Biz o zaman hatırlıyorum. Biz haftalar hatta aylarca İyi Parti ile İyi Parti'nin o doğum sancılarının olduğu dönemde ben 6 ay, 8 ay sırf bu programları yapmıştık. Biz o dönem
2: hatırlıyorum.
4: MHP'den ayrılıyorlar. İşte Meral Hanım açıklama yapıyor. İşte şey kalanlar topluyorlar, giderler. Kurultay toplamaya çalışıyorlar, imzaları topluyorlar, imza kabul edilmiyor.
1: Ama gemerek hırsızlık yoktu, gemerek adliyesi yoktu, işte ahlaksızlık ekstra, yoktu, hiçbir şey yoktu ama.
4: Ben bu açıdan yani kıyaslamıyorum Ali Bey. Orada da vardı. Orada evet. da parti içinden bir ayrışım olduğunda benzer tartışmalar bunlar yaşandı. Olur. Aynı şekilde Davutoğlu dönemi, Davutoğlu döneminde de AK Parti'de hatırlıyorsunuz. Davutoğlu bir anda altı boşaldı. Hiç kimse Davutoğlu'nun yanında kalmadı. Ayrışmaya ama gittiler. Parti kurduk, kurmadık. Evet. O dönemde biz bunları da çok konuştuk. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de ana aksda olan, ana eksende olan siyasi partilerde böyle yarılma, kırılma olduğu zaman bu gündemde olur ve konuşulur. Doğaldır bu.
2: Şundan
4: yani.
2: Ötürü söylüyorum. Tamam. Doğaldır konuşulmasını da neden bunu gündeme alıyorsun anlamında söylemiyorum. Yani burada iki tarafında Türkiye lehine bir itirazı varsa.
4: Sıkıldım dedin de ondan diyorum.
2: Ben şöyle sıkıldım. Şu meseleleri gündem haline siyasi partilerin ya daha doğrusu CHP'nin iki kesiminin gündeme getirmesinden sıkıldım. Madem bir iddianız var, madem Türkiye hayaliniz var, tasavvurunuz var, çıkarsınız er meydanına, kurarsınız iki ay önce, bir buçuk ay önce partinizi, gücünüzü gösterirsiniz, söylendiği gibi bir gücünüz varsa, rüzgarı arkanıza alırsınız, iktidara yürürsünüz, yürüyebiliyorsanız. Ama mesele Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir koltuk kavgası özelinde değerlendirildiğinde giderken de CHP'yi olabildiğince yıpratıp kendime seçmen transferi yapayım, mevcut CHP'yi zor durumda bırakayım ve bir taraftan da Ekrem İmamoğlu'nun seslendiriciliğini yapayım olunca aslında buradan millet bir şey kazanmıyor. Yani söylemek istediğim o. Parti programını açıklar, biz şunları yapacağız der, kurucular kuruluna ifade ederler.
4: Ya bu arada
2: şöyle parti
4: Ferhat
2: kurulmaz.
4: Murat, hiçbir ideolojik ayrım,
2: hiçbir şey yok.
4: Ya ben mesela Türkiye'nin dış politikasında genel merkez şunu söylüyor. Ben ondan ayrışıyorum, şunu söylüyorum. Veya ekonomi politikalarında ben ayrışıyorum. Veya tarih okumasında, değil mi yani Atatürk'ün ilke ve inkılapları evet. konusunda ben ayrı düşünüyorum kardeşim falan. Hiçbir ideolojik ayrılık ifade edilmiyor.
2: Hayır bırak.
4: Şu anda ne var mesela hani Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu,
1: Gürkan Hacı.
4: Bir tek o var yani.
2: İdeolojik ayrılığı bırak. İdeoloji konuşulmuyor ki. Yani baktığın zaman savunma sanayi meselesini Sinop'taki şey balıklar bakın. Üzerinden okursan, Suriye'deki devrimi çağırdın gelmedi diye Suriye'yi almak mı lazım diye değerlendirirsen, mavi vatan meselesini mavi masal diye okursan zaten senin burada bir ideolojiden, bir mantıktan bahsetmemen gerekir.
4: Peki.
2: NATO burada zirvesi gerçekleşiyor Türkiye'de.
4: Kemal Bey onda bir açıklama
2: yaptı. Çok önemli bir zirve. Bakın Özgür Özel nelerden bahsediyor? Yani şu anda
1: Gürkan Hacı olarak bile bir cümle. Bakın şöyle bakın. Ferhat Murat'ın o söylediğini sıkıldım demesine gerçekten sıkılınacak bir durum. Neden? Şimdi Almanya'dan bana Timuçin Kaptan diye çok kıymetli bir abim mesaj yazıyor. Diyor ki ben diyor bugün diyor haberlerde ARD televizyonda birinci programında diyor buradaki spiker bir Türkiye ile bir yorum yaptı. Ben karşısında ağladım diyor.
4: Ne demiş?
1: Bunun diyor yani överek şeyi NATO toplantısını övüyor. Diyor ki bunun diyor Türkçe'ye çevrilip Türkiye'de diyor herkese anlatılması lazım diyor. Bu kadar güzel anlattı diyor. Dünya neyi konuşuyor? Ülke neyi konuşuyor? Cumhuriyet Halk Partisi neyi konuşuyor?
4: Bu arada dünya silah hediyesini de konuşuyor. Evet.
1: Yani silah hediyesini de konuşuyor.
2: Ya çok stratejik ve çok doğru bir
1: yorum. Çok stratejik.
4: Doğru musunuz?
1: Bunu kim düşünmüşse, kim düşünmüşse tebrik ediyorum.
4: Ama biraz tabii diplomatik krize de dönüştü diyorlar.
1: Gündeme gelmişken şunu söyleyeyim.
2: Ya bakın, müthiş bir iş. Ben de anlatayım.
1: Ben de bakın bu o şeyle ilgili NATO ile ilgili ben fikrimi beyan etmemiştim burada. Hı hı. Şunu söyleyeyim. Gerçekten emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen en alt kademedeki görevliden en üst kademedekine kadar teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun.
4: Şey için mi? Temsil ağırlamaya?
1: Temsil ağırlamada Ankara'daki o görüntüler, oradaki o bizim dik duruşumuz... Ve
3: vallahi
1: hakikaten
3: Yunan Başbakanı Mehter Marşı ile yürüttü ya.
1: 200 yıllık asıl mesele 200 yıllık, o bence. 200 yıllık ülkemizin ezikliğini.
3: Adam Kemal Sunal'a döndü yürürken.
0: Yürüyüşü değişti.
1: 200 yıllık ezikliğimizi telafi etti orada. Ben gerçekten söyleniyor diyor ki
0: Ali abi,
1: ne kazandı?
0: Niye 200 yıllık eziklik diyorsun?
1: Müsaade edin.
0: Neyinden rahatsız oluyorsun?
1: Müsaade edin. Hayır,
3: Cumhuriyeti söylemiyorsunuz herhalde.
1: Ne?
0: Cumhuriyeti kastetmiyorsunuz herhalde.
1: Hayır, son 200 yıllık diyorum canım.
3: Son
1: niye?
3: Son 200 yıl.
1: Ya son 200 yılda kardeşim bizim Türkiye'de bak bugüne kadar.
3: Son 200
1: kadar
3: yılda bir Kurtuluş Savaşı var.
1: Bir dakika. Kurtuluş Savaşı var da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bugüne kadar
3: sizin
1: böyle.
3: Sizin atalarınız şeyi doğmuştur orada.
1: Müsaade edin. Bakın 200 yıllık diyorum.
2: Sizin de derken.
1: Müsaade edin.
2: Sizin bizim
3: herkesin
2: mi var?
3: Herkesin yani.
2: Kurtuluş Savaşı bir tarafın tekerinde mi?
1: Diyorum ki bizim diyorum 200 yıllık ezikliğimiz giderildi. Şunu söylüyorlar.
3: Ama mesela, ezik değildik 200 yıl.
1: Eziktik.
3: Niye ezik?
1: Ya bundan önce Ecevit'in gidip Amerikan başkanının karşısındaki duruşunu söylüyordu.
3: Bir dakika, şu CHP'yi eleştirmek başka.
1: Bir dakika. Bunun CHP'yle alakası yok.
3: Bu 200 yılın içerisinde 103 yıldır CHP var. Kurtuluş Savaşı var.
1: Ne yaptı? CHP ne yaptı? Bana söyle.
3: CHP ne yaptı?
1: Ne yaptı CHP? Onu bana bir söyler misin?
3: Aydınlanma
1: ya bugüne ne aydınlanmasından bahsediyorsun ya? Silahın yok, tüfeğin yok, ekmeğin yok, aşın yok.
2: Cumhuriyet bizim uçak fabrikası
1: vurdu. Ya bir yedi düvele mutlak etmişsin bizi.
2: Tıvaklı fabrikası
1: vurdu. Ya yapmayalım. Ya bırak bu fabrikayı.
3: Ali Bey.
1: Ne fabrikasından bahsediyorsun?
2: Ali Bey. Açtı
1: bugün,
2: mı? Açtı.
1: Bugün dünya.
3: 9 milyonu okuma yazma bilmeyen. Bir toplumda uygar bir ulus yarattı.
1: 9 milyon insan bir anda cahil oldu.
3: Yapmayın gözünü seveyim ya.
1: 9 milyon insan bir anda cahil oldu. Cahil.
3: Atatürk bu 200 yıl içerisinde eleştirecek bir figür değildir.
1: Ya eleştirilemez. Gidin peygamber eleştiriyorlar sesiniz çıkmıyor ondan sonra geliyorsun.
3: Efendim Atatürk'le PKK'yı mı yan yana getirdik Ali Bey yapma.
1: Peygamber diyorum.
4: Peygamber dedi.
1: Peygamber diyor.
3: Ya peygamberi kimse eleştiremez kardeşim.
1: Eleştirdiler işte.
3: Eleştirenlerin
1: yanına gittiler.
3: Eleştirenin lanet diyorum. Hazreti Muhammed'e eleştirmeye kalkanı lanet.
1: Bakın. Yapmayın. Bakın. Sizin şahsınızla ilgili demiyorum. Ama bakın o eleştirenler.
4: Ali Bey. Burada en çok sesi çıkan ikinizsiniz. İzleyicimiz gerçekten
3: burada,
4: bir şey anlamıyor.
3: Bak burada 200 yıl derseniz bu cumhuriyete inanmış tamam. Atatürk'ü sevmiş toplumu incelir
1: ya, Cumhuriyet tarihinde bizim şu ana bugüne kadar bu NATO zirvesindeki yapılan toplantıya kadar.
0: NATO zirvesi
1: kadar,
0: de başarıydı ama 200 yıllık tarihimize ne olur.
1: Ya ne oldu ezikliğimiz ya. Giderildi diyorum. Hayır, ya. Ezikliğimiz. Bugüne kadar Mehter Marşı ile Yunanistan Başbakanı karşılamasıydı.
3: Ben söyledim ama bir dakika. NATO zirvesini gerçekten izledim dikkatle. Türkiye geldi 8 milyar dünya orayı izledi.
1: Ya bir şey söyleyeceğimi bilmeden.
5: Çocuk Mehmet Bey. Atalarını İzmir'de denize döktüğümüz o başbakanlarına mehter marşıyla yürüttü ve Kemal Sunal'ı yengeç yürüyüşüne kadar getirdi. Yeni buna bir şey demiyorum. İşte bak, asıl mesele özür bir dakika dur. Bak ama bak,
1: bakın benim sözümü kesiyorsunuz NATO'da, şimdi NATO'da, başka şey
5: NATO giriyor. Toplantısından 100 kat daha etkin soylu bir şey var. O da emperyalizme kurtuluş savaşıdır. Onun önderi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Peki. O 200'yi de eleştirirken lütfen koymayın.
1: Bakın ben bu ne demek ya bakın hiç eleştir. Müsaade edin. İstiklal ben fikrimi söyleyeyim.
4: Buradan çıkamayacağız
1: ki. Yok yok hayır ben başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın.
5: Çıkalım. Buyurun,
1: burada
5: moderatörüm,
1: dünya neyi konuşurken dünya Çankaya'ya geliyor. Çankaya Belediye Başkanı İspanya'ya gidiyor. İspanya ya. Başbakanı bakanları buraya geliyor. Fakat dünya bunları konuşurken onlar da gitmiş Eskişehir'de grup toplantısı
5: tamam,
1: yapıyor.
5: Onu da eleştirdik.
1: Şimdi müsaade edin. Bakın
5: NATO
1: demek ki
5: güzel yanları demek söyledik. Ki, orayı da eleştirdik.
1: Demek ki şu var. Hani bizim bir sloganımız varsa yaparsa Erdoğan yapar diye. Demek ki Erdoğan yapmıyor. Erdoğan yapıyormuş bu işleri demek ki. Onun için ben Erdoğan yapmıyor. Erdoğan yapıyormuş demek ki bunu. İlk hani biz bunu kim yapar dediye sorulduğu zaman bizim sloganımız eğer yaparsa Erdoğan yapar diye. Peki. Ama şimdi ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki Erdoğan değil Erdoğan yapıyormuş
4: peki,
1: demek
4: tamam.
1: ki bunu.
4: Şimdi bu konudan.
1: Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımızı da emeği geçen herkesi tebrik tamam. ediyorum.
5: Ediyoruz
1: ama şurada bir olsun. Esas söylemem gereken şu.
4: Üçüncü kez tebrik ediyorum.
1: Esas söylemem gereken şu.
5: Bak tebrik etmez yapmayın. Herkes zaten
1: hayır,
5: gördü.
1: Söylemem gereken
5: zaten.
1: Şu.
5: Doğru. Bakın, biz de destekledik
1: bakın,
5: zaten.
1: Bakın esas söylemem gereken şu. Ateş çemberinin ortasında bütün dünya liderlerini buraya toplamışız. Evet. Çok büyük sıkıntılara rağmen... Biz burada bu toplantıyı
5: tamam.
1: yaptık.
5: Kimse bir şey demiyor.
1: Kazasız,
2: önemli
1: belasız.
5: Ya Ali Bey bunu kimse
1: önemli, önemli,
5: yapmayın.
1: Önemli, müsaade edin. Bak. Önemli. Şeyde o Alt TV'de, diğer o Sözcü TV'de yorum yapıyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Kaç para harcandı? Kazanımımız ne? Ben de onlardan birisine aradım.
5: Ya
1: dedim
5: onlar
1: ki,
5: bir müsaade, dönem ya bu ülkeye saldıran İngilizlerin
1: müsaade,
5: şu anda konuşuyorlar.
1: Müsaade. Dedim
5: ya.
1: Ki.
5: Şimdi açıklayacağım burada.
1: Bizim kazanımımız... İşte o Yunan başbakanını orada şeyle karşılamak. Bundan daha güzel bir kazanım olmaz. İtibarınız da, her şeyi kazanırsınız. Ama her şeyinizi verseniz itibar bakın, kazanamazsınız.
4: Peki,
1: benim için, onun için çıkıyoruz. Ben tebrik
2: tamam,
1: ediyorum.
2: Buradan bizim çıktık. Sikletimizde bir yerdeyiz.
4: Buradan bir çıktık. Ferhat Bey
2: silah konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim.
4: Ha silah söyle.
5: Evet. Oradan mermi var mıydı silahta?
4: Var.
2: Mermi var tabii.
5: Kaç tane vardı?
4: 6 adet.
2: 6.
5: 6 tane. Ben bildiğim bir tane sembolik olarak konulmuş.
2: Türk yapımı revolver. MK'ye ve...
5: O aslında Amerikan silahı.
4: Bir kere ipi. Dünya diplomasi tarihinde herhalde görülmemiş bir şeydi değil mi?
2: Şimdi
4: görülmemiş
2: bir hediye. Kere şunu söyleyeyim. Bu hediye neden önemli? Aslında bir taraftan Batı'nın iki yüzlülüğünü de ortaya çıkardı. Anlatacağım sebebini. Bu revolver silahlar yerli üretim. Bizim MK'ye ve Sarsılmaz. Evet.
5: Sarsılmaz'ın silahları.
2: Ortak yapımı. Şimdi bir kere bu bir NATO zirvesi. Yani savaş odaklı ortaya konan...
4: Çevre
2: NATO
4: ve iklim zirvesi değil
2: tabii, diyorsun. Şimdi mesela çiçek böcek zirvesi olsa burada bir silah verilse yani ne alaka denir veya bir barış zirvesi. NATO zirvesinde savunma sanayi ürünlerini ön plana çıkartan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tarafından Türk yapımı bir silahın hediye edilmesinin bir kere böyle bir anlamı var. İkinci nokta NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen liderlerin batılı Avrupalı liderlerin savaş konusundaki farklı tutumlarını aslında bizim karşımıza çıkartıyor. Kendi ülkelerine o silahı sokamıyorlar ama işte Srebrenica katliamıyla başladık. 31 yıl önce Avrupa'nın ortasında soykırım devam ederken ses çıkaramayanlar bugün kendi güvenliğini sağlamak için NATO şemsiyesi altında ya da alternatif güvenlik şemsiyeleri arayanlar silah sokamıyoruz diyerek kendilerini barışçılık oynuyorlar. Gazze'deki meseleye ses çıkaramayan bu barışçılık oynayan liderler silah hediyesiyle beraber aslında bu ikiyüzlü ikircikli tutumunu da bir kez daha karşımıza çıkarttı. Trump hediyeyi beğenmiş benim gördüğüm kadarıyla.
5: Çünkü Trump'ın hemşerisi o silahları icat etti. Samuel Colt biliyorsun onu. Genç yaşta da vefat etti.
2: Keşke silahlar hiç olmasa bu başka bir mesele.
5: O da ona böyle bir vurgu yapmış
2: yani
5: olmuş.
2: Yani şu anda savaşın çatışmaları...
1: Buna bile bir şey buldunuz ya.
5: Ya
1: hemşerisi yapmış.
5: Ya gerçekten öyle. Caydırıcı... İç kendisi üretiyor.
2: Caydırıcılık gibi kavramların önem kazandığı günümüzde silahlara sahip olmak, güçlü silahlara sahip olmak, savunma sistemlerine sahip olmak önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı NATO zirvesi organizasyonuyla hem küresel anlamdaki ağırlığını ortaya koydu hem de küresel ülkelere dedi ki Türkiye ile işbirliği yapmazsanız sizin istediğiniz sonuçlar
3: İki vurgu elinize
2: geçmez.
3: Peki. Şimdi konudan çıkalım. İki vurgu yapılmış bu silah buna. Üzerinden. Bir, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücüne dikkat çekilmiş. İkincisi de NATO'nun askeri gücünün zirveye çıkarılmasına vurgu yapmış. Ben bunu gördüm.
2: Evet, ayrıca peki, orada Mustafa Bey az önce Cumhuriyet'in kuruluşundaki bazı fabrikalara vurgu yaptı ama sonraki o fabrikaların akıbetinden bilgi vermedi. Mesela Şakir Zümre bomba fabrikası soba fabrikasına döndürüldü. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasının halini biliyoruz.
3: Ama jip fabrikası da AK Parti döneminde kapatıldı.
1: Neresi?
3: Jip askeri jip fabrikası kapatıldı.
2: Hangi jip fabrikasından
1: bahsediyorsun? Ya Allah aşkına.
0: 1950'lerden sonra CHP
1: yerli arabayı yapmışsın, tankını, topunu, tüfeğini.
2: Şu anda ya, şunu söyleyeyim bir dakika Ali abi. Şimdi neticede Şakir Zümre'nin Atatürk'ün emriyle kurulan o bomba fabrikasının soba fabrikasına dönüştürülmesinden siz de rahatsızlık duyarsınız.
0: Ya biz de eleştiririz.
2: Sırf CHP döneminde şey yoktu. Atatürk sonrasında bu
4: o konuya girmeyelim. Çok Atatürk tarihi konularda bu, işin içine çıkamayız.
2: Yapıldı diye bu noktada CHP'nin peki. Yanlışına sahip çıkmaya gerek yok.
4: Şimdi
2: yapılan bir önemli
4: Mustafa Yavuz'la devam edeceğim.
2: Burada hepimiz aynı
1: silahın büyük yönü, silahın büyüklüğünün bir önemi daha şu. Ferhat Murat da söyledi. Bakın Türkiye'de öyle silahlar üretiliyor ki şu kadar 250 gram silahlar var. 6.35'ler var. Bu en büyüklerinden olan bunun verilmesi
4: revolver.
1: Biz en güçlü silahı üretiyoruz demektir.
2: Yoksa yapan iki ülkeden
3: ya Ali Bey bunu sonuna kadar destekliyoruz. Bu vatan hepimizin. Bu Türkiye güçlü olmazsa peki. Bu toplum ezilir emperyalizmin peki. Altında. Kim katılıyorsa zaten destekliyoruz.
2: Ya, bak şunu peki. Da övelim. Şunu da övelim.
1: Şu CHP'nin şöyle bir zihniyetin tam yerleşmesi lazım işte peki. Sizin gibi.
4: Ferhat evet. Murat.
2: Bak bu vatan hepimizin. Mehmet Bey.
1: Aynen öyle.
2: Mehmet Bey. Aynı şemsiye altındayız. Aynı gemideyiz. Allah göstermesin bir saldırı olursa CHP'liler şu tarafa, AK Partililer hepimiz bu tarafa, koşarız. MHP'liler bu tarafa demeyecek kimse. Şimdi Türkiye dünyada köşe silahı üreten iki ülkeden bir tanesi. Köşe silahı nedir? Belki bilmiyorsunuz birçoğunuz. Ben bunun fabrikasına da gittim. Özellikle Sur'da çok fazla kullanıldı ve TUSAŞ saldırısında teröristlerin etkisiz hale getirilmesine kullanıldı bu silah. Köşe silahı dediğimiz silah normal böyle bir silah değil. Şöyle bir silah. Yani L şeklinde ateş ettiğiniz yerle merminin gittiği alan çok farklı. Bu neye yarıyor? Özellikle yoğun insanların bulunduğu ve sivil kaybının fazla olma ihtimali olan yerlerde ve Mehmetçiğimizi veya polisimizi korumak için köşeden hiç kafasını çıkarmadan ateş. Silahı çıkarttığında ekranından o namlunun ucunda ne olduğunu görüyor ve ateşlediği zaman hedefini vurabiliyor.
3: Eskiden aynayla yapılıyordu.
2: İsrail üretiyor bunu.
3: Aynayla yapıyor.
2: Ve Türkiye peki. Üretiyor. Bak mesela peki. Biz bunları konuşamıyoruz bile. O kadar fazla ürettiğimiz şey var ki bunu bilenler biliyor ve dediği gibi ARD'de, farklı ülkelerde, Fransa'da.
4: NATO zirvesini cümle şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye. Organizasyon olarak böylesi bir dönemde Avrupa ülkelerini buraya getirerek Avrupa ülkelerinin özellikle Trump'ın nobran tavırlarına karşı mağdur duruma düştüğü ve Trump'ın onlara karşı nasıl bir tepki vereceğini bilemeden tedirgin bir şekilde geldikleri NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan diyaloğu Trump'ın samimiyeti gerçekten çok ilginçti. Yani bir ağırlık ve siklet merkezi diyorlar ya hani siklet merkezinin Türkiye olduğunu gösterdi. Buraları bu açıdan çok iyiydi. Temsil organizasyon katılım gerçekten son derece başarılıydı. Hatta bunu Avrupa devletlerinin liderleri de teslim ettiler. Çok etkilendiklerini söylediler. Ağırlama, güvenlik bütün bunlar dört dörtlük halledildi. Fakat tabii diplomasi neticede günün sonunda kazandıklarınızla hesaplanan bir siyasettir. Dolayısıyla biz diplomaside ne kazandık sorusunun cevabına bir bakmak lazım. İşte bunların sonuçlarını önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Özellikle S-400'ler konusu bugün Rusya'nın da onay vermesiyle BAE'ye verileceği evet. Söyleniyor. Bu Kapsanın şekliyle bakması. İşte F-34'ler, motorlar, Kaan uçaklarının motorları ve Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı konuşuluyor. Tabii bunların sonuçlarını takip etmek lazım. Sonuçlarını değerlendirmek lazım. Türkiye NATO'dan yüzünün akıyla çıktı diyebiliriz. NATO zirvesinden.
2: Doğru.
4: Yüzünün akıyla şunu çıktı diyebiliriz ama sonuçlarını göreceğiz tabii. Sonuçları için konuşmak için erken.
2: Gürkan Acır mesela S-400 o zaman hiç alınmasaydı Giden diyenler de var. Şimdi Amerika'nın boyunduruğu altındaysanız evet almasanız olurdu. Ama sizin o dönemde Suriye'de özellikle YPG, PYD'ye verilen desteklere karşı hava savunma sistemsiz kalmanız ve Amerika istiyor diye hava savunma sistemi almamanız egemen bir devletin kabul edebileceği bir şey değildir. Bunu da görmemiz lazım. Yani S-400'ler bu katsalara neden oldu. O zaman hiç S-400'ü almasaydınız gibi yorumlar yapanlar engin dış politika bilgisini ortaya koymaya çalışıyorlar ama dönemin şartları içerisinde Suriye coğrafyasını görmeden siz o dönem nelerle karşı karşıya kaldığınızı bilmeden.
4: Hem de Türkiye'nin bütün yaşadığı dış politikadaki şu önemli atakların hepsinin altında aslında NATO ile olan ilişkilerindeki doğru strateji yatıyor. Özellikle ben 2016-2017'den itibaren Türk dış politikasının önemli başarılara imza attığını söyleyebilirim. Sebebi şu: NATO'dan ayrılmadık ama NATO'nun içerisinde NATO'ya çok büyük mesafe koyarak NATO'nun bir dediğini de yapmadık. Neden? Çünkü NATO'nun bugüne kadar Türkiye'de tezgahladığı işler de biliniyordu. Yani CIA bağlantılı, ABD bağlantılı Türkiye'de darbe girişimleri, hükümetleri devirmeler, gizli suikastler vesaireler, Türkiye bunları uzun seneler yaşamıştı. NATO'yla bağlarını böyle bir koparır gibi yaptı ama NATO'nun içinde kalarak bunları yaptı. Bu önemli bir dış politika stratejisiydi ve bu stratejinin bir parçası olarak da Avrasya'ya yakınlaşma vardı. Onu da bir dönem başarıyla üstlendiler. Onun da bir ayağı S-400'leri getirmekti. Yani bütün bunlar denge ve hesap işi sevgili izleyiciler. Türkiye bunları layıkıyla başardı gibi gözüküyor. En azından şu anki Suriye'de kazanımları kimse küçümsemesin. Bizim dışımızda herkes Suriye meselesinde orası sizin yahu diyorlar. Bugün liderler bile dedi. Yani orası, orada çok büyük bir nüfuz alanınız var. Çok büyük bir etkiniz var diyorlar. Ben, sadece o Fırat Kalkanı bölgesini de söylemiyoruz. Yani tamam. Suriye'nin bütününü Şam söylüyorsunuz. Kadar. Evet, dolayısıyla bu bir başarıdır. Bu bir önemli adımdır. Bununla beraber PKK meselesinin de böyle eridiğini, hani sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da PKK'nın dış yapılanmasının eridiğini söyleyebiliriz. Büyük bir zafiyete uğradılar. Bu da önemli başarılardan, bizim hanemize yazılan başarılar. Ama dış politika çok interaktif bir süreçtir. İzleyeceğiz. Tekrar bu konuları da değerlendireceğiz. Peki. Mustafa, Yavuz, anlat bakalım şimdi grup başkanlığı nasıl olmadı? Sen nerede yanıldın?
1: Soru nasıl bir soru yani?
4: Kimse olmadı yanıldı. Kendisi dedi.
1: Hayır.
4: Kendisi dedi.
1: Nasıl dedi, olmadı? Nasıl
4: şöyle ol- dedi. Daha doğrusu düzelteyim. Grup başkanlığı haberin nasıl gerçek olmadı? Öyle anlat bakalım.
2: Neden?
4: Yani neden olmadı daha doğrusu?
0: Şöyle öncelikle tüm yazışmalar, tüm yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilecek yazılar, her şey yazıldı, çizildi, her şey tamamdı. Ben Taksim Meydanı'nda bu duyuruyu yapınca tüm Türkiye...
1: Bir dakika bir şey söyleyeyim. Trump mu müdahale etti yoksa?
0: Trump müdahale etmedi.
2: Macron müdahale etti.
1: Ama
0: Macron da oldu.
1: Biden olsa ederdi çünkü o çok seviyordu.
2: Merak ediyorum yapmayı. Bakalım
4: peki,
2: neymiş?
4: Evet.
0: Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay heyeti bir karar aldılar. Mecliste hoş olmayan görüntüler bu 21 Mayıs'tan beri Özgür Özel orada sürekli manipülatif çıkışlar ve orayı kullanarak partide paralel bir yapılanma içindeydi. Ve bir süredir Kemal Bey'in buraya müdahale etmesiyle ilgili bir beklenti de vardı. Kemal Bey CHP Genel Başkanı olarak bir kurma ekibiyle bir karar verdi. Bununla ilgili Özgür Özel'in ve iki grup başkan vekili, çünkü Ali Mahir Başarır ihraç edildi, Murat Emir ve Gökhan Günaydın görevinde duruyor. Bununla ilgili yazışmaları, tüm her şey yapıldı. Meclis Başkanlığı'yla da hani görüşüldü. Bir Cuma günü itibariyle Meclis Başkanlığı'na bu yazı gönderilecekti.
4: Peki kim durdurdu?
0: Tam da oraya geleceğim şimdi. Kemal Bey'in yine kurmay ekibinden bir arkadaşlar giderek Özgür Özel işte bir hafta sonra işte meclis kapanacak. İşte bir hafta daha bekleyelim ya da birkaç hafta artık neyse onun tam meclis kapanma şeyi. İşte biz bunu yapmayalım. İşte onlar nasıl olsa gidecekler. Gibi bir yaklaşımla bu karardan şimdilik vazgeçildi. Yani muhtemelen ben yine bana gelen bugün, dün ve bugün çok konuşulduğu için CHP Genel Merkezi'ndeki kaynaklarıma sordum bu durumu. Hani nasıl, ne olacak bundan sonraki süreç? Bununla ilgili karar alındığını, her türlü yazışmalarına hazır olduğunu, sadece meclis başkanlığına gönderildiğini, muhtemelen artık bu önümüzdeki hafta bu gerçekleşmez. Ama bir sonraki hafta bunun gerçekleşme olasılığı çok yüksek.
4: Peki, orada bir es ver, bir virgül ver. Herhalde Faraç'ta bir başka
3: şimdi,
4: bilgi var.
3: Geçen programda...
4: Bu konuya ilişkin değil mi? Evet, var değil mi? Evet, var mı?
3: Var var. Net bilgi söyleyeceğim şimdi. Geçen şimdi Mustafa'yı tabii eleştirdiler.
4: Ama bu arada Mustafa'nın verdiği diğer bilgilerin hepsi de oldu. Yani hayır, il başkanlıkları...
3: Mustafa'nın bilgilerini şey yapmıyorum, sorgulamıyorum.
4: Evet evet.
3: Doğru. Güzel.
0: Asgari ücretle ilgili bir söylemim olmuştu. Aynısını bir su gün
3: tabii,
0: sonra...
3: Tabii bir sürü şey tabii söyledin.
0: Onları bu iki nokta sadece. Yani bu grup başkanı ve grup başkan vekili mevzusu gerçekleşmedi. Peki.
3: Tamam, gerçekleşecek Mustafa'cığım. Sakin ol, söylüyorum gerçekleşeceği tarihi. Söylüyorum, seni mahcup etmeyeceğiz. Şimdi bakın arkadaş, bugün ben aldığım net bilgi söyleyeyim. Bir de Mustafa'nın yaptığı... konuşma, daha sonra benim onunla attığım destek bayağı bir tartışılmış. Bunun bir düşünce olarak CHP genel merkezinde var olduğu gerçek. Mustafa'da söylemesi. Oradan uzanarak söyledi.
4: Özgür Özel'in grup başkanlığı
3: evet, evet,
4: alınması.
0: Tüm yazışmalar konuşun, yapılmıştı. Bak, yani konuşun, tüm yazışmalar.
3: Ama bu kadar şey, net
2: nasıl
3: bir...
2: Nasıl kabul edecek ki onu?
3: Bu kadar meclis net bir girişim...
2: Alınan, yani ihraç mı edeceklerdi Özgür Özel'i?
3: Yok yok, hayır, söyleyeceğim.
2: İhraç dışında meclis orada, grubunda... Meclis... Grup başkanının değişmesi... Yapılacak yeni grup başkanı ve grup başkan vekili seçimleriyle
0: zaten
2: olur.
0: Alındıktan sonra seçim yapılacaktı. Yani her şey eğer... Yani
2: direkt... Parti bağlantısını kesmediği takdirde grup başkanlığından...
3: Partiyi Mustafa'nın
2: bir tamamlasın isterseniz.
3: Ben bitireyim de buyurun, millet merak ediyor. Mustafa'nın söyledikleri parti genel merkezinde bir düşünce. Ama bir ilerleme olmamış. Şimdi olacak ilerleme şu. Bir defa bu çarşamba yapılacak MYK'da bu konu masaya yatırılacak ve sonuçlanacak.
0: Salı günü.
3: MYK'da beyan dedikleri çarşamba günü bu iş bitecek. Özgür Özel ve ekibi oradan alınacak.
4: Perşembe günü sorarım ama.
3: Tabii ki. Ben söylediğim şey. Sor tabii. Bak bugün şu. Nedeni
0: Salı
3: şu.
0: Salı gününkü MYK. Evet. Ben ondan bir sonraki hafta işaret ettim yani.
3: Peki. Çarşamba günü bu iş bitecek dedi. MYK alınacak ama
4: Mustafa,
3: girişim
4: Mustafa
3: olacak.
4: Mustafa Bey yine bakmamız devam ediyor. Toleranslı davranıyor Mustafa Bey. Diyor bir haftasın.
3: MYK'da
4: devam ediyor.
3: MYK'da konuşulacak ama girişim yapacaklar.
0: Önümüzdeki yani, hafta bunun girişim yapılacak.
3: Evet, evet. Şunu söyleyeyim. Buraya atanacak kişiler de belli.
4: Yerine kimler, atanacak. Kimler?
3: Biri Faik Öztürk. Biri bir İzmir milletvekili hanımefendi.
0: Sezer Erden Kılıç.
3: Diğer iki
4: grup
3: kişi.
4: Grup başkanı kim?
3: Faik Öztürk.
4: Ha, grup başkanı o.
3: Tabii. Diğer iki kişi, diğer bir kişi konusunda da iki kentin Konya ve Kars milletvekilleri üzerinde bir çalışma düşünce
0: Ordu var. Ordu'yu ekleyelim. Efendim? Ordu milletvekili Mustafa adı üzerinde adı geçiyor.
3: Bugün aldığım saat 20.15'te aldığım bilgi çok oradaki MYK'daki üst düzey yetkili lafı o iki şehir üzerinde de çalışılıyor. Onlardan biri olacak. Bu olay önümüzdeki hafta bitiyor arkadaşlar. Bu tartışmanın bitmesi lazım. Bir defa bir şey söyleyeyim.
2: Burada
3: bana
2: peki
3: göre...
2: asıl soru şu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekili sayısı grup içerisinde çoğunluk tarafına geçti mi?
0: Şu anda 70 yani
2: yapılacak
0: milletvekili
2: seçimde önerilecek adaylara
0: 70 milletvekili
2: destek
0: bizzat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek ya da telefonla irtibat kurarak Kemal Bey'le birlikte olduğunu, süreci götüreceğini ifade etti. Bir 10 kadar da 10-12 kadar da süreci, gelişmeleri takip eden bir milletvekili var. Zaten cuma günü bu adımı atmış olsalardı pazartesi günü...
4: Ama Özgür Özel de diyor ki 110 milletvekiliyle biz görüşüyoruz. Hayır, diyor.
2: Ortada bir şey hesap hatası
0: Özgür
2: var
0: Özel,
2: ama...
0: Özgür Özel şöyle
2: 110
0: bir...
2: 110 ile 80'i topluyorsun, 190 yapıyor. Onu Özgür da Özel 110 geçiyor ama 138 vekil vardı. Mutlak mutlan kararı aldı.
0: Özgür Özel 110 milletvekilini toplantı yapacağız diye genel merkezi çağırdı. Korsan seçim yaptı. Özgür Özel'in böyle bir şeyi var, tarzı var yani...
3: Arkadaşlar.
0: Kendi iç tartışmalarında da kendi içlerinde de yaptık, Özgür Özel'le hareket eden milletvekili sayısı 40-45 civarında kalıyor. Yani onlar da biliyorlar.
3: Şimdi
0: Özgür
3: bu,
0: Özel de bu konuda
2: şu
0: çok
2: olabilir.
0: Sana,
2: peki, Mustafa'ya karşı olabilir. Önemli. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki dönemde uygulayacağı strateji önemli. CHP grubundaki isimlere tekraren milletvekili olabileceği umudunu verirse o zaman etrafındaki sayı artar.
0: Kemal Bey hiç
2: milletvekili olma umudunu kaybeden isimler Özgür Özel'e yönelir. Çünkü neden, onlar o umudu verirler.
3: Ben neden bu işin olumlu sonuçlanacağını söyleyeyim. Bir defa bir öyle 110 milletvekili, 109 milletvekili Sayın Özgür Özel'in yanında böyle bir şey kalmadı. Haftalardır burada zeminin kaydığını ve şu anda en yakınları dışında ve çoğu bir sürü şaibeyle tartışılan isimler ve onların çevresindeki bir çember. Ben tekrar ediyorum, bu rakam net biçimde 35'i geçmiyor. Bakın 35'i geçmiyor. Buradan iddia ediyorum. İkincisi, bu bir genel başkanlık seçimi değil. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in yanında duran ekibin dışında ortada biz altı okçuyuz, tartışma istemiyoruz diyen bir, bir dakika Mustafa bitireyim. Bir grup milletvekili var. Bunlar sırf CHP, bu iki başlılık, bu paralel gibi görünen yapıdan kurtulmak için burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na grup başkan vekili seçiminde destek vereceklerdir. Sırf CHP bu tartışmadan kurtulsun diye. Bunu da net biçimde söylüyorum burada.
0: Yani Özgür Özel yaparsa bu hafta son kez o kürsüye çıkacak.
1: Yaparsa Özgür Özel yapar.
0: Bir daha
3: yaparsa
0: da oraya çıkmayacak. Şöyle bilgi vereyim. Bir dakika, daha önce de bunu şey konuştuk. Mesela son 420 tane belediye başkanı var. Evet. Belediye başkanları neredeyse Özgür Özel tamamına baskı yapıyor. Hiçbirisi de biz CHP'den istifa ederiz, Özgür Özel'le hareket ederiz demediği için partiyi kuramama nedenlerinden bir tanesi de budur. Belediye başkanları CHP'de kalıp orada siyaset yapmak istiyorlar.
1: Mustafa Bey, oradaki sıkıntı şu. Bakın, siz zannediyorsunuz ki şey belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanları, teşkilatlar derse parti kuruyor. Ya Ekrem İmamoğlu parti kur diyor, parti kuruyor. Bakın, siz neden bahsediyorsunuz?
0: Şimdi bu belediye başkanları...
1: Yani bu teşkilatlara güvenerek veya milletvekillerine güvenerek değil.
0: Özgür Özel %10'u bulsa bugün parti kurar. O 420 tane belediye başkanının 100 tanesinin kendisiyle hareket edeceğini bilse bugün o partiyi kurar. Dolayısıyla Özgür Özel hareket edecek kimse bulmuyor. Adana'ya gitti mesela. Akçatekir diye bir ilçe var. Adana'nın küçük bir ilçesi. Mesela büyük ilçelere gidemiyor. Oraya gidip o kalabalığı değerlendirerek sanki kendi arkasında bir halk kitlesi varmış gibi bir algı yaratıyor.
4: Orada Adana'da Zeydan Karalar gelmiş mi?
1: Ara seçimde, seçimde gördük işte
4: Zeydan
1: ya.
4: Zeydan Karalar şeye gelmedi. Gitmedi,
1: ara seçimde gördük. Tokat'ta gitti. 3000 kişiyle miting yaptı. 2 tane oy aldı.
0: Dolayısıyla Özgür Özel peki, sadece kamuoyu oluşturarak bir süreç yönetmeye çalışıyor ama o da istediğini alamayacak. Ben iddiamın ve söylediğim bilginin arkasındayım.
3: O gergin yapının, özet bir şey söyleyeyim. Bakın CHP bir gergin yapı dayatılıyor. Bu da karşı taraf, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisi tarafından yapılıyor. Bir gerginlik dayatılıyor. Israrla dayatılıyor ama şunu söyleyeyim. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu MYK'sını oluşturdu. Parti meclisinde güçlü. Sürekli belediye başkanları, milletvekilleri arıyor, il başkanları destekleri iletiyor. Şunu söyleyeyim, il başkanlarının görevden alınan 51'e ulaştı. Rakam şu.
4: Onları bir sayalım biraz.
3: Evet, rakam şu.
4: Şöyle söyleyeyim bir dakika.
3: Evet, tabii ki.
4: Mesela büyük şehirler, sevgili izleyiciler. Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van. İstanbul'un da özel durumunu biliyorsunuz. Zaten orada...
1: Ya orası esas ikisi. Kafayı karıştıran İstanbul. Orada durum ne şimdi?
3: İstanbul'da sorun yok. İstanbul'un başkanı var ya.
1: Hayır ama bir dakika. İstanbul İl Başkanı olabilir. Bununla ilgili hukuki parti olarak bir iş yapıldı mı?
4: Parti mahkeme olarak devam şöyle, mahkeme tedbir devam kararını ettiği için tedbir kararını kaldırmadı. Önceki günde 4 ay süreyle gene uzattı.
3: Gürkan'cığım, tedbiri. O illerle ilgili bir şey, önemli bilgi vereceğim.
4: Bir dakika, devam edeyim. İller,
3: tabii.
4: Afyon, Karahisar, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Düzce, Elazığ, Erzincan, Giresun, Kars, Kastamonu, Sivas, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerinde de görevden almalar oldu. Şimdi bu arada bir afiş krizi de yaşanıyor. İl başkanlıklarında işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asılmak istendiğinde bazı isimler oraya geliyorlar, o afişe müdahale ediyorlar veya afişin üzerine bazı yazılar yazmaya çalışıyorlar. Böyle bir gerilim de var. Evet. Buyurun şimdi
0: ben
4: sizden
0: Ankara'da devam edeyim. Tam da bununla ilgili bir bilgi vereyim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi diye kullanılan eski parti okuluydu orası. Sonra orayı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi diye Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilmişti. Binanın dış cephesinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun görseli kaldırıldı. önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi arınma zamanı görseli asıldı. Bu son derece önemli de bir bilgi. Çok da kamuoyu tartışıldı, evet. Konuşuldu. Bir ikincisi de İstanbul İl Başkanlığı'nda
4: evet, Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Ekrem İmamoğlu'nun afişi indi.
3: Şunu söyleyeyim. Yani şu,
2: aslında onu
3: Ekrem devam edebilir miyim?
0: Cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusu CHP'den kalkmıştı artık. Yani CHP'nin
2: Cumhurbaşkanlığı adayı... seçim ofisiydi orası.
0: Evet.
2: Aslında onu şöyle değiştirseler iyi olurdu. Olmayan seçimin Cumhurbaşkanı adayı. Çünkü seçime daha en az 1,5-2 sene var. 4 sene önceden başladılar. Yani tamam,
4: geleceğim bir saniye.
2: Ama Cumhurbaşkanı adayı var.
4: Bu arada Mersin'i okumuşuz ama Mersin İl Başkanı alınmamış görevden galiba. Öyle bir yazı yazdılar. 1 2 bu arada Zeydan Karalar gitmemiş. Gitmedi. Ama akşam Burhanettin Bulut ve Özgür Özel'le yemek yemiş. Böyle bir durum var. Yani aslında bu sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki içinde bulunduğu durumu çok ya iyi Burhanettin özetleyen bir şey.
2: Burhanettin Bulut demişken bak aklıma bir şey geldi.
4: Yani karşılamaya
1: kurtlar
4: gitmiyor.
1: Kurtlar vadisi sanki.
4: Karşılamaya gitmiyor Zeydan Karalar. Orada fotoğraf vermiyor belki, eğer bu bilgi doğruysa tabii bu arada. Ama sonra bir yerde buluşuyorlar ve akşam yemeğinde Özgür Özel ve Burhanettin Bulut'la bir araya geliyor.
1: Kameralar batlanmış mı?
2: Şimdi Burhanettin Bulut'a dair bir takım iddialar var biliyorsun. Yılmaz Özdil ortaya attı.
4: Onu konuşacağız.
2: Para teklifi. Birazdan geleceğiz. Ben oynayayım. Başka bir şey söyleyeceğim. Aha. Şimdi CHP'nin ne hale getirildiği Burhanettin Bulut üzerinden değerlendirdiğimizde Malatya'da bir fatura çıktı ortaya. Gördünüz mü bilmiyorum.
3: Evet.
2: Malatya tabii kimin şehri olduğunu savunun anlatmaya gerek yok. Geliyor. Ama Veli Ağbaba'nın şehri.
3: Ne diyor, merak ediyorsun.
2: Battal Gazi diye bir gazete var. Bakın, dünyanın en pahalı gazetesi. Birim fiyatı bir gazetenin 40 bin lira. Bilmiyorum sevgili izleyicilerimiz.
3: Gümüşten 40 yapmışlar.
2: Bin liraya gazete aldılar mı?
3: Gümüşten yapmışlar.
2: Yılmaz Özdil'in kitabı bile hatırlarsanız o zaman çok ciddi rakamlara satılıyordu. Atatürk'e bir kitap yazmıştı.
1: 2500 lira.
2: 2500 liraydı ama şu günkü dolar. Parayla baktığımızda 1000 dolar civarına
1: bin,
2: denk geliyor.
1: 1000 küsür dolar.
2: Hemen hemen demek ki aynı.
4: Yılmaz bakın, Özdil oradan gelir elde etmedi.
2: Ya ayrı bir konu. Fiyat yüksekti. Şimdi Battal Gazi gazetesi alımı adı altında Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı'na bir fatura kesiliyor. 375 adet Battal Gazi gazetesi alımı 40 bin lira birim fiyattan toplamda 15 milyon artı KDV yani 18 milyon lira fatura ediliyor ve ben de gazeteyi araştırdım. Baktım yani Financial Times'tan daha büyük bir değere sahip anladığım kadarıyla. Ne haberleri var filan diye. Baktım gazetede zaten Malatya seçilmiş il başkanı Barış Yıldız'dan Butlan yönetimine algı ve çarpıtma tepkisi. Bu bir. İki, Başkan Gürsoy. Bu da Battal Gazi ilçe seçilmiş başkanıymış. Biz görevimizi kağıttan değil örgütün iradesinden aldık. Şimdi aslında Özgür Özel ve CHP'sinin medyaya yaklaşımı çok açık. Yani burada parayı ver, düdüğü çal mantığıyla tabii, hareket ettiklerini görüyoruz. Yani o böyle bir rakam olamaz ya.
4: Yıllık bir rakam.
2: Ya yıllık
3: ama gene
2: 375 adet diyor bakın. 375 adet.
4: 100 lira oluyor.
3: Evet. Şimdi şeye
2: 375 adet gazete faturası kesilmiş. Adedi orada yazıyor. Evet. Rakamı birim fiyatı 40 bin, toplamı 15 milyon artı KDV 18 milyon tutarı olan bir faturadan bahsediyorum. Resmi bir fatura var önümde. Sana dağıtmıştım. Ekrana evet, da verebilirler var. Dilerseler.
4: 109 lira ediyor şimdi, gazetenin tanesi.
2: Nasıl 109 lira ya?
1: 370 tane. Hayır, fatura 18 ortada. Milyon ya.
2: Bak hayır, fatura ortada. Yanlış miktar 375.
3: Evet.
2: Birim tamam. Fiyat 40 bin TL.
4: Tamam.
2: Yani 375'i 40 bine değil.
4: 365 sayı herhalde. Günlük o gazete herhalde. Öyle değil mi?
3: Herhalde.
2: Hayır ya, birim fiyatı şimdi fatura da şudur. 5 tane elma aldıysan, 5 liradan aldıysan 25 lira toplamda sana fatura çıkar.
4: Yıllık herhalde, yıllık.
2: Ya faturayı böyle kesmişler, bilemiyorum.
1: 375 adetse adede göre.
4: Tamam, 375 adet bir yıl boyunca her gün 375.
1: Ha, pardon.
3: Evet evet, büyük ihtimalle öyle.
4: Pardon.
3: Peki. Bir şey söylüyordum illerle ilgili.
4: Evet buyurun.
3: Bir defa şunu söyleyeyim.
2: Fatura bu bak.
3: Bu hem CHP tabanı hem Türk siyaseti merak ediyor. Yani bu grup başkan vekillikleri konusu zaten uygulama açısından, günümüzdeki hareket tarzı açısından zaten siyaset etiğine de aykırı, kurumsal yapılara da aykırı. Ortada bir genel başkan var. Ve orada bir grup başkan vekili kendini seçilmiş genel başkan diyor, çıkıyor. Asıl genel başkanın olması gereken kürsüde rahat rahat konuşuyor ve bunu pazarlıyor. Bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. Hiçbir dünyanın partisinde böyle paralel yapı olmaz.
1: Yok yok, olur olur.
3: Buna nasıl olur, ya?
1: Nasıl olur? Bakın Üsküdar'da olur? Üsküdar'da belediye başkanı oturuyor aynı masada, yanında belediye başkan yardımcısı diye şeyi var.
3: Evet.
1: Orada tabela yazıyor.
3: Evet.
1: Adamın belediyede memur bile değil, bırakın şeyi.
3: Ya o başka tabii ki. Başka
1: ne başka ya? İşte
3: ya CHP'nin grup başkan vekiliyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun arasındaki meseleyi anlatıyorum. Böyle şey olur mu? Orada resmen grup başkanlık koltuğunu işgal etmiş. Oradan CHP'ye saldırıyor. Bir de genel başkan burada sabırla gitmesini bekliyor. Çoktan yapılması gereken bir hareket, paralel yapı olmaz. FETÖ taktiklerini siyaset ve devlet reddetmiştir. Asıl ile gelin il meselesine.
1: Buyurun, buyurun.
3: Bütün Türkiye'deki toplum merak ediyor. Bakın 51'e dedi Mustafa, 51 oldu.
1: Evet.
3: 51'e ulaştı. Baştan hep söylüyorlar ya, nerede arınma, Kemal Bey ne yaptı, niye yapmıyor, konuştu da söyledi de yapmıyor. Hayır, yapıyor ya. Ya elinde adamın kılıç mı var, herkesi kesip atacak şey değil
1: soy ismi kılıç ya.
3: Efendim olabilir, ne güzel soyadı kılıç, ama yani onu gelip insanlar biçecek değil. Partinin içinde bir kurumsal kimlik var, bir hiyerarşi var, tüzük var, her şey var. Yavaş yavaş bakın bir tane Antep'te. Bakın o kadar çabuk müdahale ettiler ki ilçe başkanı milletvekili yanında hakaret ediyor genel başkana. Twitter'dan herkese saldırıyor. Buradaki gruba da saldırıyor. İkisini de ihraç ettiler. Gençlik kolu başkanı olacak zavallı çocukla ilçe başkanı olacak drol. Şimdi bunu söyleyeyim. Ha ne olacak? 51'e ulaştı. 81 il var. Benim bu akşam aldığım bilgi, net bilgi, bana dedikleri şu. Devam edecek önümüzdeki günlerde. 3 ya da 4 il başkanı kalabilir en çok. Yani zorlayacaklar. 7-8 kalırsa büyük ihtimalle şey olur yani.
1: 7-8 Sivas almazsınız değil mi?
3: Ha, kalırsa şöyle, başarı olacak ama bana söylediği rakam şu. Bakın 3-4 kişi, 3-4 il başkanı kalacak dedi.
0: Zaten mevcutlardan özellikle Doğu ve Güneydoğu'da il başkanları gelip Sayın Kemal Kılıçdaroğlu...
1: Ya benim hemşerim almayın bari şey.
0: Ben bir Mehmet bilgiyle Bey, ben
1: benim hemşerim almayın ilgili. Bari ya.
0: Temmuz Sivas içerisinde tüm il başkanlıkları meselesini bitirecekler. İkinci faza abi geçecekler. Ağustos ayı içerisinde ilçe başkanlıklarını tamamlayıp Eylül ayında olağan kongre takvimiyle ilgili bir süreci başlayacak.
1: Eylül ayında?
0: Evet, takvim açıklanacak.
3: Ya söylenen o.
0: Ağustos ayı içerisinde dediğim gibi ilçe başkanlıklarını tamamlayacaklar. Birçok yerde de ilçe başkanlıkları için yoğun talep var. Şu anda CHP Genel Merkezi'ne. Ben bir tane gazeteci arkadaşımız ismi geçtiği için söyleyeceğim. Senin de arkadaşın. İzmir Foça'yı için gazeteci Bahadır Koçak arkadaşımın ismi geçiyor. Tanıdığın için onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Dolayısıyla CHP Ağustos ayı sonu itibariyle il ilçe başkanlıkları meselesini kapatacak ve Eylül ayında da olağan kongre takvimiyle ilgili süreci başlatacaklar. Bunun da bilgisini
3: şunu ekleyelim. Peki. Önemli bir şey. Bakın burada Özgür Özel ekibi, Sayın Özel ve diğerler, İmamoğlu. Şöyle bir şey, sanki partide kıyım var, tüzük işlemiyor. Ama ortada bir gerçek var. Bir genel başkan koltuğunda oturuyor. Ve bu il ve ilçelerin çoğunda terk edilen, zorla çıkartılan ya da kendilerinin terk edip gittiği binaların içerisine utanç verici yazılar yazıyorlar. Oradan iki tane televizyon kanalına kışkırtmasıyla sürekli CHP'yi böyle... ihanette suçluyorlar, yönetimi saldırılar devam ediyor. Zaten bunun partinin tüzüğü gereği zaten temizlenmesi lazım. Böyle parti olmaz. Hem orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasının altında il başkanı koltuğunda oturacaksın, hem oradan CHP Genel Merkezi'ne saldıracaksın. İnanın geç kaldırar ama akşamki rakam çok ilginçtir. 3 ya da 4, 7 olursa şaşarız dedi. Hepsi gidecek, bu partiden gidecek. Gerçek partileri o koltuklara oturtacaklar ve CHP sulara durulmuş biçimde sağlam bir limanda yoluna devam edecek. Partinin stratejisi su. Sayın Kılıçdaroğlu bunu sükunetle yapıyor. Kavga dövüş olmadan yapıyor. Bakın halen bazı Ankara'da işte il binasını terk etmiyorlar. Antep'te, Adana'da neler, ne rezaletler yaşandığını gördük. Burada toplumda CHP tabanları...
4: Bu arada İzmir'de de benzer görüntüler yaşanmıştı.
3: Evet.
4: Çağatay Güç,
3: evet.
4: O da disipline sevk edildi.
3: Evet.
4: Kesin ihraç talebiyle.
3: Evet.
4: İzmir eski il başkanı.
3: Evet. Burada değiştirme dışında bu tür böyle parti tüzüğüne, siyasi ahlak dışında davrananlara müdahale ediyor CHP yönetimi. Partinin hem tabanı hem de siyaseti izleyen Türk halkı burada o gidişatın yavaş yavaş sükunette yürütüldüğünü görsün. Burada biz de yakından takip ediyoruz. CHP'de sular durulacak. CHP asli tabanına kavuşacak. Asli kadrolarına kavuşacak. Yönetim, şu an gelen yönetim bunu sükunetle başarıyla yürütüyor. Gördüğümüzü
0: ben
3: söyleyeyim.
0: Ben kadro demişken çok küçük bir senin de dostun, bizim de abimiz, arkadaşımız gazeteci Veli Özdemir.
4: Evet.
0: Kendisi CHP'de geçmişte parti meclis üyeliği yaptı. Gazetecilik anlamında da çok önemli bir geçmişi vardır. CHP'de de...
4: Ya Veli Özdemir, Veli Özdemir Anka Haber Ajansı, Türkiye'de çalışmadı, Vatan Gazetesi. Hepsine çalışmıştır ama en önemlisi, şöyle söyleyeyim, kimse pek bilmez onu. Ecevit'in 1981'de çıkardığı Arayış Dergisi vardır, o meşhur Arayış Dergisi. Orada yazı işlerinde olan bir gazeteci abimizdir. Kendisi herhalde genel sekreter yardımcısı oldu.
0: Aynen,
4: değil mi?
0: Evet.
4: Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Türkiye'de gazeteciliğin önemli isimlerinden birisidir. Selam, sevgilerimizi gönderiyoruz Veli abiye. Ben de çok severim, sayarım kendisini.
1: Mehmet Bey, öyle...
4: Şimdi gazetecilerden konu açılmışken...
1: Bir, bir, bir...

0: İşte o konuya geldi sıra. Yılmaz Özdil abimiz gazeteci, Türkiye'nin önemli, çok güçlü kalemlerinden biri. Beğenin beğenmeyin, seveni var sevmeyeni var. Ama Yılmaz Özdil'in, hani diyoruz ya, Kılıçdaroğlu'nun her şeyini eleştirebilirsiniz ama hani dürüstlüğü konusunda tartışma olmuyor diye.
1: Evet.
0: Yılmaz Özdil de hakikaten dürüstlüğüyle ve bu tarz şaibeli işlere olan mesafesini ve tavrını koymasıyla bilinen, bu anlamıyla da gurur duyduğumuz bir meslek büyüğümüzdür kendisi. Her daim. Katılın katılmayın. Bizim de ayrı düştüğümüz çok yer oldu. Ama her zaman Yılmaz abiyi bu noktada hayranlıkla izlemişizdir, takip etmişizdir. Onun yolundan da gitmeye çalışmışızdır. Onu da söyleyelim. Şimdi Yılmaz Özdil dedi ki, daha önce aylar öncesinden bir şey söylemişti. Yeri geldiğinde açıklayacağım bu ismi demişti. Bana da bu konuda para teklif edildi dedi. Neydi para teklif edilen? Bunu açıklığa kavuşturdu ve dedi ki, Burhanettin Bulut dedi, Özgür Özel'in sağ kolu Burhanettin Bulut bizzat bana geldi ve teklif etti. Bu yılbaşından hemen sonraydı sanırım. Henüz Sözcü'deydim, Sözcü televizyonundaydım. Bizi ziyarete geldi, genel müdürün odasında bizzat bana söyledi. Dedi ki, şu yayınları yapmadınız dedi. Dedim evet yapmadık. Nasıl yayın yapacağımızı size mi soracağız? Dedik, sizden önce yapılıyordu dedi. Dedim kusura bakma, benden sonra böyle. Bana sizinle çalışmak istiyoruz dedi. Ne demek çalışmak diye sordum. Para mı vermek istiyorsunuz dedim. Sizinle yayın karşılığında sözleşme yapalım dedi, ifadelerini kullandı. Daha sonra hangi televizyonlara para ödüyorsunuz diye sorduğumda da Özdil'e bir tanesinin ismini söyledi. Ben birini daha sordum. Evet dedi. İnternet sitelerine de para veriyor musunuz diye sordum. Bazılarına destek oluyoruz. Biliyorsunuz medyada çok yer bulamıyoruz. Bunun için destek oluyoruz dedi. Ayrıca sosyal medyada troll ağınız var mı diye sorduğumda da öyle değil ama sosyal medyada da bazen çalışma yaptırıyoruz şeklinde açıklama getirdi. Ve gerçekten bence Yılmaz Özdil böyle son noktayı koydu. Şimdi buna Burhanettin Bulut'tan bu açıklamalara bunlar yalan şeklinde, biz bunu kastetmedik, ben bunu kastetmedim dedi. Fakat o toplantı sırasında orada olan Güney Öztürk'tü değil mi? Şeyin Sözcü'nün müdürü Eftal. Ondan
1: Evet.
0: sonra o da evet doğru, Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları doğru, ben de odadaydım dedi. Biz dört kişiydik dedi. Galiba bir kişi de
1: İpek Özbey
0: değerli
1: var.
0: arkadaşımız İpek Özbey'miş. Ondan bir açıklama henüz gelmedi benim gördüğüm kadarıyla. Ama olayı doğruladılar. Sonra Burhanettin Bulut'la Yılmaz Özdil arasında, Yılmaz abi arasında bir polemik de yaşandı. Ve evet, Yılmaz Özdil bakın en son ne dedi? Şimdi Yılmaz Özdil'in tweetinden de okuyacağım size. Çok tabii ironik, hoş. Yalan söylemediğimizi bütün medya biliyor. Senin akçeli işler yüzünden korkudan tir tir titrediğini de bütün medya biliyor diye son noktayı koymuş Yılmaz Özdil. Tam bir meydan okuma. Şimdi Sayın Faraç, şunu bir söyleyelim bir kere. Ben biliyorsunuz hani belge bilgi çıkmadan ortaya o dedi bu dediğiyle şey yapmam. Son günlerde Ali Haydar Fırat'ın açıkladığı bir liste var.
1: Evet.
0: Ama bu listede de belge bilgi ortaya çok koymadığı için
1: koymadım.
0: Israrla da ben de onun için mesafeli duruyorum. Hani belge bilgi çıkar, konu başka bir yerlere akseder. O zaman biz değerlendiririz. Şimdi duyumlarla, söylentilerle yol almayalım. Burada bir prensibimizi koruyalım. Ama burada açık açık bu olayda Yılmaz Özdil diyor ki, kardeşim bunu ben yaşadım diyor. Al ben de isim veriyorum diyor. İsmini de verdi. Ve Burhanettin Bulut da hayır sen onu yanlış anlamışsın, ben öyle bir şey demedim dedi. Ancak biz şunu biliyoruz ki özellikle muhalif medyada, televizyon özelinde söylüyorum, muhalefet partisi özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti de aslında buna biraz dahil değil mi Mustafa? İyi Parti de bu işin
1: Evet.
0: içerisinde, kendilerine yer bulamıyorlar. Yani konvansiyonel medya dediğimiz ne demek kendilerine yer bulamıyorlar? Şöyle mesela grup toplantıları sevgili izleyiciler.
2: Burhanettin Bulut da bu gerekçeyi söylemiş.
0: Tabii.
2: Zaten.
0: Yer bulamıyorlar. Şimdi doğruya doğru. Her kanalda baştan sona o grup toplantıları bazen veriliyor, bazen veriliyor. Muhalefet
2: Evet.
0: partilerinin böyle bir sorunu var.
2: Doğru.
0: Kendileri de diyorlar ki, kardeşim madem bizim de böyle bir reklam tanıtım bütçemiz

0: var. Oradan yayın saati satın alınarak mesela grup toplantılarımızı yayınlayabiliriz. Veya seçim dönemi seçimlerdeki işte mitinglerimizi yayın saatini satın alarak şey yapabiliriz. Buraları kiralayabiliriz. Buralarda yayınlatabiliriz diyorlar. Fakat tabii bu gazetenin veya televizyon kuruluşunun yayın politikasıyla ve duruşuyla alakalı bir tavır. Bazı televizyon kuruluşları da özellikle devlet kurumlarından muhalefet bloğunda yer alan şeyler, televizyonlar devlet kurumlarından, bankalardan vesairelerden yeteri kadar reklam alamadıklarını, hatta bazen hiç alamadıklarını ifade ederler. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Ve büyük bir maddi, yani izlenme çok yüksek ama şey yok derler. Bütçe istediğimiz gibi döndüremiyoruz, evet, vesaire derler. Evet. Bunun da aşma yöntemi olarak bunu görürler. Buraya kadar bunu bir kenara koyalım. Bu değerlendirme ve takdir izleyicilerimiz olsun. Ama mevzu aylık sistemli bir sözleşme ve aylık bir para ödemeyi, hatta bence Ali Haydar Fırat'ın söylediklerinin içerisinde en vurucu olan taraf, troll ordularına bir takım paraların, evet, aktarıldığından, i̇şte ki çok yüksek, evet, paralardan söz ediliyor.
1: 700-800 milyon.
0: Ha, o zaman işin şekli değişiyor tabii. Şimdi çünkü siz bir siyasi mühendisliğin içerisine girmiş oluyorsunuz ve rakibiniz olan hem şeyde, karşı mahallede, hem de sizin mahallede size rakip olabilecek kişilere itibar suikastleri, saldırılar vesaireler organize ettirmiş olabiliyorsunuz. Evet. Yani biraz iş karışık gibi duruyor ama özü itibariyle muhalefetteki medyanın içinde olduğu bir sorunsal olarak bu var. Fakat Yılmaz abinin işaret ettiği husus, diyor ki kardeşim biz bugüne kadar bu şeklimizde ayakta kaldık sözcü olarak. Ve ben, sen bana bunu diyor yaptın. Ben bu cevabı verdikten sonra ertesi gün AK Partili Yılmaz Özdil diye, AKP'li Yılmaz Özdil diye, o öyle söylüyor, bana taarruz başlattınız diyor.
1: Evet.
0: Ve beni Twitter'da linç etmeye başladınız diyor. Evet. Yılmaz Özdil bunu söylüyor. O zaman işin şekli değişiyor tabii. Bir iyi niyet ilişkisi veya bir reklam kuşağını alma ilişkisinden çıkıyor. Bambaşka bir şey oluyor.
1: Çok
0: ne olur sağduyulu, vicdanlı. Evet.
1: Her zamanki gibi.
0: Evet, her zamanki gibi bir değerlendirmenizi istiyorum. 43 yıllık bir gazeteciyim diyorsunuz.
1: Aynen.
0: 43 yıllık bir gazeteci olarak. Yani siyasi partilerle medya kuruluşlarının ilişkisi, evet, nasıl olur? Siz Cumhuriyet'te de yıllarca,
1: evet,
0: bu işlerin içerisinde bulundunuz. Bu talepler gelmiştir diye tahmin ediyorum.
1: Ben düşmanıma bile haksızlık yapmayan yazarken bir gazeteciyim. Hı hı. Herkes de bunu bilir. Terör örgütleriyle ilgili kitaplar yazdım, yazılar yazdım. Oradan gelen bana mektuplarda da sen... Biz düşman görüyoruz ama sen ahlaklı bir düşmansın, iftira atmadın. Mektuplar bende duruyor. Şimdi şunu niye söyledim? Gazeteciliği, 43 yıllık bir gazeteci. Ben medyanın son dönemde, bu son 20 yıl içerisinde ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Yerel basında gazetelerin %40'ı kapandı zaten. Dijitale dönüyorlar, kağıt bulamıyorlar, neyse. Ama burada çok önemli bir analiz yaptın. Önce kutluyorum seni tekrar. Çok doğru şeyler söyledin. Ben de bu niye yapılıyor ona dikkat çekeceğim. Şimdi CHP'nin medyada yer bulamadığı gerçek. Yani bir defa şu andaki medyanın %80'i zaten iktidara yakın desteği yayın yapıyor. O da onların...
2: Sabahtan beri CHP'yi konuşuyoruz yahu.
1: Hayır, hey.
2: Programı 21'den beri konuşuyoruz.
1: CHP Türkiye'nin partisi konuşuyoruz.
2: Nasıl yer bulamıyor diyorum, ben de sana.
1: Hayır,
2: yani.
1: O ayrı bir şey. Şu anı söylemiyorum.
2: 3,5 saattir.
1: Şu anı söylemiyorum. Ama bak, CHP'nin mitingi değil bu.
0: Ama şu anda
1: bu.
0: CHP'deki yani ortalık karışmış, onu konuşuyorsun sen.
1: Ya Ferhat Mansur'u.
0: Parti politikalarını överek
2: konuşuyor. Parti politikası mı var?
1: Ben soruya yanıt vereyim.
2: Parti politikası mı ortaya koydun? Hayır, parti politikası ortaya koydu da. Ya saç ayakları yere basan çözüm önerileri koyduğunda bunu mu değerlendirdik? Yani sıkıldım dediğim mesele bu zaten.
1: Sevgili Gürkan çok güzel bir gazetecilik yaptı. Güzel bir analiz yaptı. Kutluyorum kendisini. Aklı selim davrandı ve merhametli konuştu, vicdanlı. Ben de şunu söyleyeyim. Bakın televizyonlar dünyanın her tarafında muhalefet grupları, partileri sıkıntı çekebilir. Medyada yer bulamıyor. Türkiye gibi gerçekten bugün gerçek. %80'i şu anda iktidarı destekliyor. Onların tercihidir. Onu da eleştirmiyor.
0: Ya mesela sadece CHP değil, Mustafa Yönü soru mesela. İyi Parti'de benzer
1: çoğu bir bulamıyor. Yaşıyor. Diğer partiler.
0: Yeniden Refah'ta da mesela benzer, evet, bir sorun yaşıyor. Evet.
1: Şimdi
0: bu,
1: muhalefet.
0: Bu şu anda medyamızın bir sorunu.
1: Evet, var o sorun. Bütün ya partilerin.
3: Şu andaki konuşulan ne?
1: Bir dakika söyleyeyim ama Ali Bey. Bir soruya cevap. Ama cevap verin. Ama cevap verin bana.
3: Bakın diyor ki yok diyor. Şu andaki konuşulan konu Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Tamam, bir izin verin.
3: Keşke ben iyi şeylerle
1: başka bir şey sordu bana. Bakın şu anda yanlış nerede? CHP zaten kendisini CHP'nin kanalı olduğu söylenen 3 tane 4 tane kanal var. Biri kapandı, kayyum atadı. Biri pasif durumda, KRT falan. Diğer ikisi de zaten şu anda CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu taarruz ediyor. Şimdi ben şuna karşıyım. Bankalardan, büyük kuruluşlardan reklam alamazlar. O kuruluşlar çekinir iktidardan ya da muhalefeti sevmez. CHP'yi sevmez, vermeyebilir o kanallara. Ama bakın siz hadi diyelim ki grup toplantısını ya da bir mitingi bir anlaşma yaptınız verdiniz. Ama bunu sistemli bir maaşa bağlarsanız. Hatta ben daha ileri gideyim. Siz o televizyonu gidip kiralarsanız belediyeler üzerinde. Bravo. Bakın kiralarsanız diyorum. Hatta oradaki personelin maaşını karşılarsanız burada medya etiği yerle bir olur.
0: Bravo. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada konuştuğumuz konu sevgili izleyiciler karışmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aktarılan bir evet. paradan söz ediyoruz. Asıl bence ondan çok daha büyük, çok daha yakıcı olan tablo belediyelerden gelen bir para var. Evet. Çok büyük evet. meblağlardan söz ediliyor. Artı bazı ama bunu sözcü için söyleyebilir mi söylemez bilemem. Ama yani özellikle Halk TV'de çok konuşuldu
2: nasıl
0: bu konu.
2: Nasıl kuruldu?
0: Efendim?
2: Nasıl kuruldu evet. o kanal?
0: Kim?
2: O
0: hangisi?
2: Kanal.
0: Hangisi?
2: Sözcü TV.
0: Sözcü gazetesi kurdu.
2: Tamam işte. Nasıl kuruldu yani? Nereden sahibi gelen nerede? Sponsorluklarla?
1: Şimdi bir dakika ben bir bitireyim.
0: Olayları sahibi karıştırma nerede? Işte.
1: Gürkancım,
0: Sözcü gazetesi
1: Gürkancım, sorun...
0: yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin en çok satan gazetesi.
2: Tamam.
0: Bir yani. Numara. Yani bir numaraydı bu. Bir dönem.
2: Numaraydı.
0: Evet şu anda sabah değil. Şu anda değil. Şu anda değil. Bir dönem sabahı geçiyordu gazeteci vesaire.
1: O handik
0: çok satıyordu ve çok para kazanıyordu. Ancak televizyonculuk çok para yiyen bir iştir. Gazetenin satışıyla onu finanse etmeniz zor. Ama kuruluş aşamasında ben bir yerden finanse edildiklerini
2: ben
0: duymadım.
2: Ben söyleyeyim.
1: Asıl
2: handikaplarına baktığında
1: bir dikkat çekin.
2: Programın içerisindeki sponsorluklarına baktığında İBB'nin her köşesinde sponsorluklarını görüyorsun.
1: Gürkan'cığım en şey önemli handikapa dikkat çekebilir miyim? Şunu
2: tabii. Bak,
1: senin
2: yani
1: analizindeki vurucu yere söyleyeceğim. Aha. Bak vurucu yere söyleyeceğim. Darbe. Bakın siz diyelim ki oradan televizyonu kiraladınız. Konuş kardeşim. Mesela bu televizyonlar. Mesela Halk TV Sözcü. Ya düne kadar siz ne yapıyordunuz? Kemal Bey genel başkanken göklere çıkarıyor muydunuz?
0: Evet.
1: Siz CHP'nin, CHP'den para alıyorsunuz diye CHP'nin içerisinde nasıl bir güç savaşının içerisinde taraf tutabilirsiniz ki? İkinci meseleyi söylüyorum. Bir televizyon, bir gazete, bir partiden bu kadar yüksek oranda nemalanıyorsa o televizyonlar nemalandıkları partinin belediyelerindeki rüşvet rezaletlerini yazamazlar.
0: Bir kez daha sizi tebrik ederim. Evet. Elinizi sıkacağım vallahi. Tebrik ederim.
1: Konuşamazlar.
0: Yani bu meselenin özü budur. Siz... Bunu var ya bu kriter budur kardeşim. Evet. Bu kriter bu. Eğer sen şu anda İBB'de yaşanan ve 4000 sayfayı bulan iddianamelere gözünü kapatıp bitti. Kulaklarını tıkıyorsan
1: benim için
0: o zaman
1: gazeteci
0: orada,
1: değilsin.
0: Orada artık
1: gazeteci
0: orada
1: değilsin.
0: Artık bitmiş demektir yani.
1: İkinci mesele.
0: Daha tebrik ediyorum.
1: İlk teşekkürler.
4: Buradan
1: ben
4: o zaman bir
1: dakika. Bir dakika
4: orayı
1: bitirip
4: izleyen,
1: kafam dağılıyor.
4: Oraya izleyen izleyiciye de ben şöyle nacizane bir eleştiri yapacağım. İzleyici de kör bir şekilde oranın her söylediğini referans kabul edip dünyanın ve yani o yaşanan olaylar sanki hiç yaşanmamış gibi yani Halk TV'yi kastediyorum sabah öğle akşam Ekrem İmamoğlu bir izleyici şunu sorgulamaz mı ya Halk TV mesela iktidarı niye eleştirmez Halk TV'nin 2,5 yıllık süreçte bir gün iktidarı eleştiren yani sabah Halk TV'yi açıyorsunuz Ekrem İmamoğlu öğle Özgür Özel akşam tekrar Ekrem İmamoğlu gece yatarken Özgür Özel. Arada
2: Halk TV iktidarı eleştirmiyor mu?
1: Mustafa'cığım.
2: Siz izlemiyorsunuz zaten
4: iktidarı
2: eleştirmiyorsunuz yani
1: Mustafa
2: bence Halk TV.
1: Mustafa'cığım.
2: Peki. Yani ben geçirdim gününü bitirdim. Demiyorum. Özel Özel'i övmüyor demiyorum ya, ama iktidarı ya, sabah akşam
4: eleştirmekten başka bir şey
1: Gürkan
4: yapmıyor.
1: Bey, lütfen bölmesin de bitireyim.
0: Peki.
1: Bitireyim bir dakika dur. Bakın birinci mesele o. Sen beslendiğin kaynağın çamuruna dikkat çekemiyorsun.
2: Tamam.
1: Manzara çiziyorsun ve arkasından orayı örtbas etme dışında kahramanlar yaratıyorsun.
0: Evet
1: bu bir.
0: Ya.
1: İkinci mesele. Sen çıkıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir bak gerçek söylüyorum yiğitlik yapıp kendisine düşmanlık edenin kalesine gidiyor karşılarına oturuyor ve sen hırsızlığa karşı duran bir insana orada rencide etmeye saldırmaya çalışıyorsun ve orada bir düşman ordusu gibi saldırıyor. İkinci rezalet var. Asıl rezalete geleyim. Bugün Halk TV ve Sözcü Cumhuriyet Halk Partisi'ni yalanlarla, dezenformasyonla zehirliyor ve CHP'ye düşman etmeye çalışıyor. Hiçbir rezaleti, efendim Bolu'daki Tanju Özlem'in yaptıklarını, Özkan Yalım'ın yaptıklarını hiç yapılmamış gibi gösteriyor. Ya bu bir başka partide olsa o televizyon, o gazeteler manşetten indirmez bunu. Sen burada beslediğin kanalın rezaletini kapatırsan, orada partideki rezaleti kapatırsan sen medya değilsindir. Sen de o balçığın içerisinde çırpınan, mürekkebi kirlenmiş, mikrofonu bozulmuş, kameraları paslanmış bir güruha dönersin. Bu rezalettir, bu olmaz. Medya ayakta dursun, biz de ayakta duralım, muhalefet yapalım, işte partinin, CHP'nin kanalları yok,
0: görmezden
1: iktidara
0: geldim,
1: karşı direnelim. Böyle olmaz.
3: Peki şimdi
1: bunu şöyle yapacaksın.
3: Şimdi kaynak nereden?
1: Bunu şöyle yapacaksın. Bak bunu, tamam diyelim, hadi ben ona da karşıyım. Hadi kardeşim, grup toplantısı, mitingleri için masraf yapıyorsun, gelirin de yok. Tamam bak, ahlaklı biçimde destekliyorum, gitsin yapsın. Ama sen partiyi orada televizyonu adı altında belediyeye kiralayamazsın. Yapamazsın bunu. O zaman o partideki rezaletleri örtbas edersen senin inandırıcılığın kalmaz. Asıl meseleyi de söyleyeyim. Türkiye'de bakın bu muhalif kanal gibi geçinen mesela bir tane sol parti var, solcu, bu solcunu da bilmiyorum. 43 senedir bana solcu diyorlar. Solcu parti gidiyor. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk, rüşvetten suç örgütü liderini mitinglerde bankartlarla destekliyor. Ya Deniz Gezmiş'ten utanın ya. O Samsun'dan Ankara'ya yürüyen Deniz Gezmiş'in kemiklerini sızlatmayın arkadaş. Sen solcu geçiniyorsun. Orada bir efendim
4: solcu geçinen adam
1: kamplardan yetişmiş FETÖ'nün televizyonunda, FETÖ'nün televizyonunda cirit atmış.
4: Özgür Özel'e solcu demeyin Allah aşkına.
1: Özgür Özel'den söz etmiyorum, dur ya.
0: Peki.
1: Ben onu meydanlara çıkan sol parti adı altındaki tamam gruba söylüyorum. Özgür Özel söylemiyor. Özgür Özel'in mitinglerinde CHP. Özgür Özel'in mitinginde CHP var mı?
3: Mehmet Bey. Mehmet Bey.
1: Planlamalara bakın.
3: Mehmet Bey, tamam, bunu söylüyorsunuz.
2: Medya konusundan buraya nasıl geldik?
3: Bu,
2: ya?
3: Hayır, bunu söylüyorsunuz Mehmet Bey.
1: Şu medya her konusuna tarafa uzanmış.
0: Evet, girelim Mehmet
1: Bey.
3: Mehmet Bey, bunu söylüyorsunuz ama bakın orada bu televizyonu finanse eden, o söylediğiniz belediye, tutuklu olan belediye başkanına hakim soruyor, bu işi niye yaptın diye. Hakime diyor ki sen bana soru soramazsın, sen beni yargılayamazsın, ben seni yargılamaya geldim diyorsa o televizyonu, desteklediği televizyonda herhalde ona bir kılıf uyduruyor.
1: Para olayının sonunu söyleyeyim, uzatmayayım. Tamam, Gürkan'cığım izninle. Asıl tehlikeye Gürkan Hacır dikkat çekti, yürekten kutluyorum. Sadece ora medyanın kiralanması değil, o medya CHP'deki yanlışları söyleyenlere ekran yasağı koydu. Değil
0: abi,
1: mi?
0: Tabii, evet, tabii.
1: Ne Atatürkçü tabii çıkıyor, ne CHP'li çıkıyor. En büyük darbe ne? Bir de onun yanında troll ordusuna para veriyor. O troll ordusu geliyor, gerçek CHP'liler Atatürkçülere saldırıyor. O kanallar, o troll ordusu tweetlerini ekrana getiriyor. Ya balçığın içindesiniz ya. Var ya gazeteci, sizin döneminizde gazeteci olmaktan utanıyorum arkadaş.
2: Şimdi gazeteci
0: Ferhat Murat
2: çok eyvallahı olmayan kişidir. Bir şeye eyvallahı söz konusu olduğunda bravo, o şeyle ilgili doğru konuşamaz. Doğru. Dolayısıyla hem iktidara hem muhalefete eyvallahsızlığı söz konusuysa, yarın benim kariyerim biter endişesiyle zaten cümle kuruyorsa çok da fazla bir yere gelmesi mümkün olmaz. Bu birincisi. Burhanettin Bulut eczacı değil mi? Özgür Özel gibi.
0: Galiba.
2: Yani medyadan sorumlu bir kişinin yine bir eczacı mesleğine sahip birisi olması sanki koca Cumhuriyet Halk Partisi'nde iletişim medya sektörüne hakim, yatkın, bu konularla daha iştigal edebilecek kimsenin olmadığı sonucunu çıkartır ki ben biliyorum birçok insan var bu konuda hizmet verebilecek, CHP'de genel başkan yardımcısı olabilecek. Dolayısıyla belki ilişkileri daha düzgün yürütebilirlerdi. Şimdi Sözcü televizyonda şöyle yayınlar da yapıldı. Özgür Özel konuk olduğunda soluksuz soluğa geçen bir program da yapıldı. Şimdi bunu unutmayalım. O acaba Burhanettin Bulut bir başka yöneticiyle görüşüp gerekli anlaşmaları yaptıktan sonra yapılan bir yayın mıydı bilemiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen tavrın tam zıttı Özgür Özel'e gösterilmişti. Bunu da bence iyi görmemiz lazım. Şimdi Halk TV...
0: Kılıçdaroğlu'na sarf ettiği sözlerle
2: Ekrem İmamoğlu'na
0: çok eleştirilen bir isim vardı.
2: Evet.
0: O ismin daha önce Ekrem İmamoğlu'yla olan
2: fırça yedi ya
0: mülakatında, evet,
2: hatırlatmıştım
0: neredeyse
2: ben burada.
0: Ben sana ikidir uyarıyorum. Bir daha olmasın böyle diye adeta...
2: Muhatabı ben değilim. Evet. Kiptaş Genel Müdürü'dür. Kiptaş Genel Müdürü'dür. Başkanının diyerek fırça atıp...
0: İkidir bunu yapıyorsun.
2: Hiç öyle gürleyemeyen bir hanımefendi vardı, evet, orada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu karşısında gürlüyordu.
0: Evet.
2: Şimdi Halk TV Hep konuşuluyor. Muhalefette yer bulma konusu var ya %20'ye 80. Bu neye göre ölçülüyor bilmiyorum ama Halk TV muhalefet destekçisi yayın yapıyor. Sözcü TV yapıyor. Now TV sabah akşam bambaşka bir tarzda yayın yapıyor. Bakıyorsunuz gazetelerden kimler var? Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Korkusuz, Yeni Çağ, Nefes, Evrensel, bir tane daha gazete çıktı. Kemal Tavır. Kılıçdaroğlu'nun yayınında Tavır, tanıttılar. Tavır. Yani gazeteler açısından da baktığımız zaman öyle 80'e 20'lik bir durum var gibi durmuyor. Sosyal medya tarafına girdiğimizde bu fenomenlere, fenomen adı altındaki isimlere verilen bütçelere baktığımızda burada ben bu bahsettiğimiz oranda bir 80'e 20 gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Neredeyse sosyal medyayı katarsak bence muhalefetin söylemi, sesleri kimi zaman daha fazla çıkabiliyor. Bunu da görmemiz lazım. Yılmaz Özdil'in yalan söyleme ve söylememe konusuyla ilgili çok yorum yapmayacağım ama yine bir videosunda şöyle bir yorum yapmış. NATO zirvesinde alkollü içecek ikramı gizlendi. Bu neden konuşulmuyor medyada diye eleştirde bulunmuş. Ama yalan söylemek istemiyorsa biraz araştırabilir. Gazetecinin temelinde araştırma vardır. 2014 sonrasında alkollü bütün yemek etkinlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla beraber sonlandırılmıştı. Keşke basit bir araştırma yapıp da bunu öğrenip halkı da farklı yanlış yönlendirmemiş olsaydı.
0: Çok kısa, 2 dakikamız kaldı.
3: Şimdi şöyle, bu olup bitenlerden ben çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sıyrılacağını zannetmiyorum. Neden? Çünkü Mehmet Bey diyor ki arınacak diyor.
1: Evet.
3: Fakat arınacak madem bunun baştan yapılması gerekirdi. O da yapmadıklarına göre. Şimdi biraz önce yine şeyi söyledi. Dedi ki ya medyada dedi yer bulamıyor dedi. Ya getirin doğru dürüst bir haber, medya bunu anlatsın. Daha önce ben söylemiştim. Dediler ki TRT'den canlı yayınlansın dediler şeyler. Feryat ettiler. TRT'den canlı yayınlanmadı. TGRT'de canlı yayınlandı. Millet bunların hepsini gördü. İzledi.
0: Ali Bey'in bir hakkını teslim edin.
2: Canlandırmalı yayınlandı.
0: Ali Bey su katılmamış bir AK Partilidir. Hakikaten öyledir. Yani hiçbir koşulda da savunmayı elden bırakmaz. Hakikaten o yönünü kaç senedir beraber programlara çıkıyoruz. Ama şu vardı. Ali Bey hangi kanalda olursa olsun çağırın. Giderdim. Uzun yıllar KRT'ye gittiniz değil mi? Ben hatırlıyorum.
3: Ya KRT'ye gittiğim zaman.
2: Beraber gittik.
3: Ferhat Murat'la gittiğimiz zaman o zaman iyi zamanıydı. Ben ilk gittiğimde sızma şeydi, CHP'ydi. Dedim ki.
1: Bir şey söyleyeyim. Ben KRT'nin binası nerede bilmiyorum. Flaşa gittim. Valla demokrat davranmışlar size.
3: Flaşta mesela. Hepsine gittim. Hiç gitmedim. Sonra Halk TV.
0: Flaşa da gittiniz.
3: Tabii. Halk TV'den aradılar beni. Dedi gelir misin? Gelirim dedim. Yalnız şöyle yapın dedim. Kim istiyorsanız onu çıkarın. Ama dedim 5 kişi siz orada çıkıp bana siz 5'er dakika koyun. Bana da 5 dakika verin. Hiç değilse bana 10 dakika verin geleyim tamam dediler. Ama çağırmadılar. Sözcü TV aynısını yaptı. Onlara da söyledim. Dedim ki orada kaç tane konuşmacı varsa hepsine eşit söz hakkı veriyorsunuz dedim. Bana hiç değilse 2 kişinin konuştuğu kadar zaman verin ki ben de dedim o konuşulanlara cevap vereyim. Tamam dediler onlar da bir daha çağırmadılar.
1: Ben Sözcü'nün tekrar söyleyeyim. Hiç sözümü esirgemem. Sözcü'nün, Halk TV'nin, Nefes vesaire gazete, televizyonlarının perde gerisindeki asıl sermaye açığa çıkmadığı sürece ben her şeye kuşkulu bakarım aklı. Evet. Sahipleri yurt dışında bir araya gelemiyor.
2: Doğru.
1: Satılmayan bir gazete.
3: Biraz önce satılmayan bir gazete. Onu sordum. Dedim ki Sözcü TV'nin sahibi nerede?
1: Satılmayan gazete bir gazete daha çıkarıyor.
3: Sahibi nerede?
1: Ya bu değil mi? Suyu nereden bugün, geliyor diye söylesinler.
3: Bugün bir yazısını okudum. Halk gerçekten. TV'nin sahibinin Kemal peki. Bey'e hakaretini okudum. Ya hakikaten ya ayıp ya.
4: Ben bir peki. Son sözü alabilir
0: evet.
4: miyim? Şimdi CHP'nin bu 2,5 yıllık Özgür Özel yönetiminde 2 yıl 7-8 aylık bir süreçte medyaya çok büyük paralar aktardı. Özellikle son 1,5 yılda bu zirveye çıktı. Yani bunun bir tek nedeni vardı. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle yaşadığı bu hukuki süreçlerde, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarda CHP bir seçim döneminde değil. Hazineden gelen para, CHP'li belediyelerden kaynaklar Ekrem İmamoğlu adına oralarda fütursuzca harcandı. Örgütler yok sayıldı.
1: Trollere harcandı.
4: Trollere harcandı. Seçim yokken Bu para neden harcanır? Bu kadar paralar neden
1: bir de kimin
4: harcanır?
1: Parasını harcıyorsun sen?
4: Ve ben yani özellikle
3: Yılmaz Özdemir'in konuştuklarını Cumhuriyet Halk Partisi al buyurun kardeşim işte busunuz demesi lazım yani. Peki.
5: Vallahi Star Gazetesi dönemini hatırlıyorum da çok ilginç bir dönemdi. Peki. Neyse o konuya hiç girmeyelim.
0: Bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ali Turan, Ferhat Murat, sevgili Mustafa Yavuz ve Mehmet Faraç.
3: Almanya'dan bizi izleyenlere de buradan teşekkür ediyorum.
0: Almanya'daki tüm dostlara selamlar. Burada bu arada Almanya'dan, New York'tan izleyenler var. Çok sayıda yazan izleyenler var.
1: Frankfurt'tan her yerden mesaj da geliyor bana da İngiltere'den. Bana,
4: çok... Benim de telefonum ve mesaj kutum kilitlenmiş.
1: Sevgili Gürkan kutlarım. TGRT'nin Taksim Meydanı çıktı. New York'ta bir meydan oldu. Almanya'da, Frankfurt'ta bir meydan oldu. Amerika'da meydan oldu.
0: Sağ olun. Ben de sizlere
3: Taksim'de yapalım bir gün programı.
0: Bir gün yapacağız. Öyle yapacağız.
3: Taksim'de caminin önünde yapalım.
1: Troller bitsin sonra.
3: Evet. Yok ya yap. Ne demek ya?
0: Taksim Meydanı, Taksim Meydanı çok güzel bir meydan oldu.
1: Çok güzel.
0: Hani bir ara çok da orada kavga dövüş çıkıyordu. Ya Atatürk Kültür Merkezi yıkılacak. İşte ben görüyorum. Gitmedim için ama dışarıdan mükemmel, baktım çok güzel. Büyüleyici gayet güzel.
5: Gülkaracır bir gün seni yapıldı. Götüreyim. Efendim? Çok fonksiyonel. Neresi? Bir gün seni Atatürk götüreyim Kültür Atatürk Kültür Merkezi'ne.
3: Mükemmel ötesi
5: çok
3: ya.
5: Çok fonksiyonel gerçekten aynı salonda.
0: Adı da duruyor.
5: Değişikliklerle operadan tut da tiyatro gösterisine fonksiyonel olarak kullanılabilen bir salon.
1: Tamam yani, bizi gerçekten... kahve orada kafeler de var. Oraya götürelim.
0: Peki.
1: Orada yapalım toplantı.
0: Taksim Meydanı'nı burada nihayetlendiriyoruz. Haber maratonumuz devam edecek. Size huzurlu ve mutlu bir pazar sabahı diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
0: TGRT FM. TGRT FM Haber.
2: Evet sevgili seyirciler, gece haberlerine hoş geldiniz. TGRT Haber ekranlarında tabii Orta Doğu ile başlayacağız. Sıcak gelişmelerle İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yüksek bir alarm seviyesine çıkılmış durumda. 60 günlük ateşkes kararından sonra ateşkesin artık tamamen sona erdiğini söyleyebiliriz. Hem Trump yönetiminden hem de İran'ın en üst düzey isminden Müşteba Hamaney'den karşılıklı açıklamalar var. İşte detaylar.
3: Bu görüntüler Trump'ı çileden çıkardı. Amerika ile İran arasındaki gerilim karşılıklı imha tehditleriyle en tehlikeli evreye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast düzenleyeceği iddiaları üzerine adeta bombanın pimini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, bin füze hedefe kilitlendi. İran'a doğrultulmuş bekliyor. Bana suikast düzenlemeye kalkarlarsa binlercesi takip edecek dedi. Trump, ABD ordusunun bir yıl boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve harabeye çevirmeye hazır olduğunu söyledi. Trump'a sert karşılık İran dini lideri Müçteba Hamaney'den geldi. Hala gizemini koruyan dini lider sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının intikamının alınacağını söyledi.
4: Senin temiz kanının intikamını suçlu ve alçak katillerden hesap sorarak alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam milletimizin talebidir ve mutlaka gerçekleştirilmelidir. Şehit liderin alçak katilleri isimleri en üst düzeyden en alt düzeye kadar eksiksiz biçimde kayıt altına alınmış olan bu kişiler yataklarında huzur içinde ölme hayallerini de mezara götüreceklerdir.
3: İsrail'e yakın ABD merkezli Axios haber sitesine göre ise Washington, Tahran yönetimine sadece bir gün süre tanıdı. Amerikan CNN televizyonu da İran'ın savaşa hazırlandığını öne süren yeni uydu görüntüleri yayımladı. İddiaya göre İran, ateşkes süresi boyunca yeraltı nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başladı. İran cephesinde ise hem sert açıklamalar hem müzakere talebi birlikte yürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Hazine Bakanı'nı mutabakatı ihlal etmekle suçladı. İran sözünü tuttu ama Amerika çiğnedi. Burada sadece karşılıklı uyum işe yarar dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Meşhed kentinde Katar arabulucularıyla bir araya geldiklerini resmen duyurdu. Ancak ABD ile müzakere taleplerinin olmadığını söyleyen Beka'yı bölgesel arabulucuyu ise reddetmediklerini ve görüşlerini Katar tarafına ilettiklerini aktardı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Arakçı Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş mekanizmalarını ele almak üzere Umman'a gitti. Masa kurulmaya çalışılsa da sözcü Beka'yı İran ordusunun kıyılarda, adalarda ve sınırlarda en yüksek alarm seviyesinde teyakkuzda beklediğini vurguladı. İran'da son noktayı koyansa İran Meclis Başkanı Kalibaf oldu. Kalibaf, bu çatışmanın sonu asla İran'ın teslimiyetiyle bitmeyecek, zorbalık dönemi geride kalmıştır diyerek meydan okudu.
2: Haberimizde de izledik. Orta Doğu'da kriz yeniden tırmanıyor diyebiliriz. Türkiye ise gerilimi düşürmek için diplomatik adımlarını sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü.
5: Onların bir sorunu var. Delirmişler. Bana göre ateşkes bitti.
6: Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz.
3: Trump, İran ateşkesi ihlal etti dedi. İran sert cevap verdi. Karşılıklı saldırılar gerçekleşti. Ankara ise kalıcı diyalog ve istikrar için mekik diplomasisine devam ediyor.
7: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
3: ABD, İran'ı vururken İran'da Körfez ülkelerindeki Amerikan tesislerini hedef aldı. Tansiyon yükselirken Türkiye yine devrildi. devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
8: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi ama bunu tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor.
3: Bakanlar bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, Türkiye'nin tutumunu bir kez daha dile getirdi. Silahların tamamen susması için diyalog ve diplomasi masasında kalınması çağrısını tekrarladı. Öte yandan Bakan Fidan geçtiğimiz günlerde İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile de telefonda görüşmüştü. O görüşmede de gündem bölgedeki son gelişmeler ve ateşkes süreciydi.
2: Gazze barış planı ise tıkanmış durumda. İsrail'in soykırım ve savaş ısrarı nedeniyle bölgede bir gelişme sağlanamıyor ve Gazze barış planı kapsamında kararlaştırılan ve bölgeye gönderilmesi gereken 20 kişilik birlik bile hala Gazze'ye gidemedi.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başlatılan ve Türkiye'nin önemli rol oynadığı Gazze barış planı İsrail terörüne takıldı. Gazze'de ise insani kriz giderek derinleşiyor. Amerikan basınına göre Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü büyük bir sevkiyat krizi yaşıyor. Planlanan dev güç, Fasait 20 kişilik sembolik birliği dahi henüz bölgeye gönderemedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 100 milyon dolar fon sağladığı Refah'taki insani bölge projesi de aylardır ilerleme kaydedemedi. Uluslararası planlar kağıt üzerinde kalırken soykırımcı İsrail ordusu ise Gazze şeridi genelindeki katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Tufa mahallesindeki bir okulu bombalarken savaş gemileri de kıyıları hedef aldı. Ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1092 Filistinli katledildi, 3507 Filistinli de yaralandı. Öte yandan Filistin siyaset cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 yıl sonra parlamento seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler özgür ve doğrudan seçimlere katılmaya çağrıldı. Filistin'de son parlamento seçimleri 2006 yılında yapıldı.
2: Bu arada İsrail basınından dikkat çeken Türkiye analizleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail'in Maariv gazetesi Türkiye'den tokat yedik ifadelerini kullandı.
3: İsrail basını NATO zirvesini yazmaya devam ediyor. Maariv gazetesi NATO zirvesinin ardından yayınladığı analizde Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası etkisini değerlendirdi. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve kapsamındaki temaslarının Tel Aviv'de yakından takip edildiğini belirterek, ortaya çıkan diplomatik tabloyu Türkiye'den tokat yedik sözleriyle yorumladı. Analizde Türkiye'nin sadece söylemleriyle değil, sahadaki etkinliği ve yürüttüğü diplomasiyle Orta Doğu'da önemli bir aktör haline geldiği değerlendirmesine yer verildi. Maariv, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasında kritik bir konumda bulunduğunu, askeri kapasitesi, savunma sanayisi ve ekonomik gücüyle bölgesel dengeleri etkileyen ülkelerden biri olduğunu yazdı. Gazete, Orta Doğu'da yeni güvenlik dengelerinin oluştuğunu öne sürerken, Türkiye'nin krizlerde üstlendiği diplomatik rolün önem kazandığını ve Tel Aviv'in Ankara'nın attığı adımları yakından izlediğini ifade etti.
2: Komşuda yani Yunanistan'da ise F-35 depremi sürüyor. Ankara'daki NATO zirvesinde Amerikan Başkanı Trump'ın F-35'lerin Türkiye'ye verilmesiyle ilgili olumlu açıklamalar yapması üzerine eski Yunan Başbakan Alexis Tsipras bakın ne söyledi.
3: ABD ile Türkiye arasındaki F-35 adımlarının Yunanistan'da yol açtığı sarsıntı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 verme yönündeki olumlu mesajları günlerdir Atina siyasetinin en önemli gündem maddesi. Bu kez eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras topa girdi. Yunan iktidarına karşı zehir zemberek açıklamalarda bulunan Tsipras, Ankara'nın diplomatik kazanımlarını kendileri için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. Tsipras, F-35'ler, F-16'lar ve Eurofighter'lar Türkiye'ye veriliyor. Biz daha Çoban Adası'na kablo döşeyemiyoruz dedi. Ayrıca Başbakan Kiryakos Mitsotakis'i ABD'ye üsleri süresiz vermekle suçlayan Tsipras, ülkenin ulusal güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu. Yunan basını da Ankara'nın zirvedeki büyük başarısını doğrularken Yunan bakanların Amerikan Kongre üyelerine duydukları derin rahatsızlığı ilettiğini duyurdu. Yunan medyası NATO zirvesinin hemen ardından yaptığı yorumlarda Orta Doğu'da değişen güvenlik mimarisi ve Avrupa'nın savunma ihtiyacı nedeniyle Ankara'nın vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini yazmıştı. Yunan Banking News sitesi zirveyi şu çarpıcı başlıkla özetlemişti. En büyük kazanan Erdoğan.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Katıldığı bir programda rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Erhurman, kalp krizi geçirmediğini ve tüm tetkiklerinin temiz çıktığını söyledi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede taburcu edildi. Erhürman yapılan tetkiklerin ardından kalp krizi geçirmediğinin kesinleştiğini belirtti. Doktorların yaşadığı rahatsızlığın hafif bir kalp spazmı olabileceğini değerlendirdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erhürman, aniden başlayan sırt ağrısı, soğuk terleme ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ancak anjiyo ve kan tahlilleri dahil tüm kontrollerin normal sonuç verdiğini söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Erhürman, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceğini belirtti. Yetkililer de Cumhurbaşkanı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
2: Sevgili seyirciler, Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar deniz suyunu da ısıtınca et yiyen bakteri alarmı verildi. Kıtada ve Avrupa'da bazı plajlar kapatıldı.
3: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar bu kez denizlerde et yiyen bakteri alarmına yol açtı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, deniz suyunun ısınmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit eden Vibrio bakterisinin hızla çoğaldığını duyurdu. Risk haritasına göre Baltık ve Kuzey Denizi kıyıları en tehlikeli bölgeler olarak öne çıkarken Fransa, Almanya ve İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Uzmanlar açık yarası, kesiği veya yeni yaptırılmış dövmesi olan kişileri denize girmeme konusunda uyardı. Bakterinin yaralardan vücuda girmesi halinde şiddetli ağrı ve şişlik yaptığı, bağışıklığı zayıf olanlarda ise ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceği belirtildi. Yetkililer ayrıca midye ve istiridye gibi iyi pişirilmemiş deniz ürünlerinin tüketilmesinin de büyük bir zehirlenme riski taşıdığını vurguladı.
2: İngiltere bu cinayeti konuşuyor. Eski bakan evinde ağır darbe almış şekilde ölü bulundu. 28 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
3: İngiltere'de siyaset gündemi eski bakan Anne Biddicombe'ın şüpheli ölümüyle sarsıldı. 78 yaşındaki deneyimli siyasetçi İngiltere'nin güneybatısındaki Dartmoor'da bulunan evinde ağır darbe izleriyle ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biddicombe'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayın ardından geniş çaplı cinayet soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 26 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Yetkililer ilk incelemelere göre olayın terör saldırısı olmadığına ve şu aşamada cinayetin siyasi sahikle işlendiğini gösteren herhangi bir bulgu bulunmadığına dikkat çekti. Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık yapan, Avam Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyeliğiyle tanınan Widdecombe'un ölümü İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Başbakan Keir Starmer, Widdecombe'ı kendini kamu hizmetine adamış seçkin bir siyasetçi olarak nitelendirdi. Reform United Kingdom lideri Nigel Farage da eski bakanın Brexit sürecindeki rolüne dikkat çekerek büyük bir kayıp yaşandığını söyledi. Polisi cinayetin nedeni ve şüphelinin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürüyor.
2: Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Resmi verilere göre can kaybı 5000'e dayandı.
3: Yaşanan felaketin büyüklüğünü gösteren görüntüler her yer adeta harabeye dönmüş durumda. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler geride büyük bir yıkım bıraktı. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'nın son açıklamasına göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5000'e dayandı. Yaralı sayısı ise 17.000 civarında. Şu ana kadar 6.462 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Deprem nedeniyle 856 bina hasar görürken 190 bina tamamen yıkıldı. Yaklaşık 18.000 kişi evsiz kaldı. Depremzedelere tıbbi yardım ve insani destek ulaştırılırken arama kurtarma çalışmalarına 3000'den fazla uluslararası görevli, 30.000 aşkın yerel personel ve yaklaşık 30.000 gönüllü katılıyor. Yetkililer depremlerin ardından şimdiye kadar 1171 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Bölgede riskin devam ettiğine dikkat çekiliyor.
2: Trump yönetimi Pentagon'un yıllardır gizli tuttuğu tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin 4. UFO dosyasını kamuoyuna açtı.
3: ABD'de Pentagon UFO arşivine dair 4. gizemli paketi yayımladı. Pentagon'un resmi sitesinde açılan dosyalarda askeri raporlar, kızılötesi görüntüler ve daha önce hiç görülmemiş radar kayıtları yer aldı. UFO dosyasındaki en çarpıcı belgelerden biri Çin'le Kore arasında yer alan Sarı Deniz üzerindeki 8 köşeli gizemli nesne görüntüsü oldu. Cismin aerodinamik kurallara meydan okuyarak havada tamamen sabit kaldığı anlar kızılötesi kameralarla saniye saniye kaydedildi. Bir diğer kritik video ise Atlantik Okyanusu üzerinde çekildi. Askeri personel havada motoru veya kanadı olmayan bordo renkli ve deniz anasına benzeyen bir cisim rapor etti. Belgelerde en çok alarma yol açan olayınsa Teksas'taki Pantex nükleer silah tesisinde yaşandığı ortaya çıktı. Nükleer depoların hemen üzerinde tamamen sessiz şekilde uçan elmas biçimli bir cisim güvenlik radarları tarafından saptandı. UFO dosyası ile ilgili konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın talimatıyla şeffaflık sağladıklarını, Amerikan halkının bunları görme zamanının geldiğini söyledi.
0: TGRT FM Haber.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşımda bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsediği al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan, isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz, isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar dostlar, Damla Damla Şiir ekibinden hepinize sevgi ve saygılar. Yönetmenimiz Vehbi Arvaz, teknik masada arkadaşımız Engin Karagöz bize yardımcı oluyor ve ben Müberra Gönen programı hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Sizlerle 30 dakikalık bir süreçte şiiri paylaşmak için buradayız ve biliyorsunuz şiir paylaşıldıkça güzelleşiyor ve hemen bir Abdurrahim Karakoç şiiriyle başlıyoruz, dönüş diyoruz. Bunca yıldır bir hiçliğe gittim sana geliyorum. Yeter artık, döne döne bittim sana geliyorum. Durdum ve düşündüm demin, baktım bu yol daha emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Gözüm yaşlı, gönlüm garip, yalvarayım dedim varıp, benliği benden çıkarıp attım sana geliyorum. Aşk tokmağı değdi örse, durmam gayri dünya dursa, dünden kalma neyim varsa sattım sana geliyorum.

bıraktım öfkeyi, kini. Oldum bir rahmet ekini. Seni sevmenin zevkini tattım, sana geliyorum.

gözlerine dolan üç damla yaşla bir umman konuşur bakışlarında. Hangi sahil boyu kurulu ülken? Bir kez rüzgarınla doldu bu yelken. Gönlüm derse bile hazır değilken imtihan konuşur bakışlarında.

Arzular elimi bıraktı bir bir. Artık avutmuyor beni bu şehir. Kirpik uçlarında ağlar bir şiir, bir roman konuşur bakışlarında. Her akşam gönlümü bir efkar basar. Ümitler kendinden ümidi keser. Kor dudaklarında bir cihan susar, bir cihan konuşur bakışlarında.

Dostlar, bir kırlangıç öyküsü geçti elime. Yazarını bilmiyorum ama mutlak sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle bir şey. Soğuk bir kış gününde bir evin penceresine bir kırlangıç konmuş. İçeride bir adam tek başına yazıp çizmekle meşgulmüş. Kırlangıç epey bir süre adamı seyretmiş ve öykü bu ya, ona aşık olmuş. Sonra tüm cesaretini toplamış ve gagasıyla cama tık tık tık diye vurmuş. Adam merakla cama bakmış, soğuktan titreyen bir kırlangıç olduğunu görmüş bu tıkırtıyı yapanın. Kırlangıç tüylerini kabartarak, "Hey arkadaş, bir süredir seni izliyorum ve galiba seni seviyorum. Beni içeri alırsan hem ben çok mutlu olurum hem de sen yalnızlıktan kurtulursun," demiş. Adam öfkeyle, "Sen de nereden çıktın? Hiçbir kırlangıç bir insana aşık olamaz. Bunca işimin arasında seninle mi uğraşacağım? Hem ben yalnızlığımdan memnunum. Çek git işine," demiş. Garip kırlangıç büyük bir üzüntüyle boynunu bükmüş ve uçup gitmiş. Aradan bir süre geçmiş ve adam yaptığından büyük bir pişmanlık duymaya başlamış. "Ben ne yaptım böyle? O güzelim kırlangıç bana ne güzel bir arkadaş olurdu. Niye onu kovdum ki?" diye dövünmeye başlamış. Sonra da, "Olsun, nasılsa havalar ısınınca yine gelir ve bana sevgisini tekrarlar. Ben de o zaman onu içeri alırım ve hep birlikte oluruz," diye düşünmüş. Aylar geçmiş, havalar ısınmış, kuşlar kafileler halinde gelmişler fakat bizim kırlangıç gelmemiş. Adam günlerce ümitle beklemiş ama nafile. O kadar çok üzülmüş ki gidip bilge kişiye hem kırlangıcı hem de kendi yaptıklarını bir bir anlatmış. Bilge dudaklarında acı bir tebessümle yanıtlamış adamı. "Yazık ki artık beklemek boşuna evlat. Çünkü kırlangıçlar sadece 6 ay yaşarlar," demiş.

Aslına bakarsanız kırlangıçlar 6 ay mı yaşar? Çok emin değilim ama öykü böyleydi. Fakat bu öyküden de anlayacağımız gibi elimize geçen bütün sevgilerin, bize sunulan bütün güzelliklerin sonsuz olduğunu zannedip onlara tenezzül etmez tavırlarla karşılık verirsek sonra çok pişman olabiliyoruz. Ani ve duygusal çıkışlar bizi yanlışlara götürüyor genelde. Böyle bir anlam çıkarabiliriz belki bu öyküden. Hadi şimdi güzel bir Ataol Behramoğlu şiiri paylaşalım. Bu aşk burada biter diyelim.

Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler.

bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kar çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gitgide derinleşir. Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler. Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlattılar hep, yani yiten bir aşkı, geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.

Her birimizin farklı görevlerimiz var yaşam içinde. Mesleklerimizi kimi zaman severek, kimi zaman zorunlu olduğumuz için yaparız. Ama hobiler çok farklı değil mi? Bir hobimiz olmuşsa ya birileri ya kendimiz o konuya ilgi ve sevgimizi hissetmişizdir, isteyerek, severek girmişizdir o konunun içine. En şanslı insanlar meslekleri aynı zamanda hobileri de olanlar bence. Yaptıkları işi zevkle yapanlara her zaman gıpta etmişimdir. Bir insan düşünün ki hayatta en sevdiği şey diyelim ki yazmak ve ekmeğini de yazarak kazanıyor. Ya da resim yapmayı çok seven birisi resimlerini satarak yaşamını sürdürebiliyor. Ne güzel olur. Bu bizim ülkemizde çok rastlanmayan bir durum. Genelde bir mesleğimiz var, onu pek de sevmeden yapıyoruz ama hobilerimizle yaşamı güzelleştirerek zorluklara daha kolay katlanıyoruz. Gerçi bunu yapamayanlarımız da var. Eğer hobilerle yaşamı güzelleştirebiliyorsak bu da büyük bir şans. İşte bu noktada benim de en büyük zevkim şiir ve müzik. Hele de şiiri sizlerle paylaşmak dostlar. Üstelik şiir bir büyük şairinse ve de çok güzelse. Örneğin Aşık Veysel desem ne dersiniz? Sen bir ceylan olsan diyeceğiz.

Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı, vursam, yaralasam söz ile seni. Kurulma sevdiğim güzelim beyin, bağlama karayı, alları giyin. Ben bir çoban olsam, sen de bir koyun, beslesem elimde tuz ile seni. Koyun olsan otlatırdım yaylada, tellerini yoldurmazdım hoyrada. Balık olsan takla dönsen deryada, düşürsem toruma hız ile seni.

gider ismini koymam dilimden. Ayrı düştüm vatanımdan, ilimden. Kuş olsan da kurtulmazdın elimden. Eğer görsem idi göz ile seni.

Hazır Aşık Veysel demişken bir de güzelliğin on para etmez diyelim dostlar. Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa.

Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yâreme, ismin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi, koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasa.

güzel yüzün görülmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi aşık ve maşuk olmasa. Senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

Para. Evet, parayla ilgili herkesin kendine göre fikirleri vardır, değil mi? Kimimiz için para her şeyden daha önemlidir. Kimimiz ise onu sadece insanca yaşamak için bir araç olarak görürüz. Keşke hepimiz böyle düşünsek ve para için asla birbirimizi kırmasak, incitmesek, daha ötesini yapmasak. Parayla neler alabiliriz ve neler alamayız? Bu konuda söylenmiş çok güzel sözler var şu an elimde. Çin söylemleri. Hadi önce onları paylaşalım. Sonra da Ümit Yaşar'dan bir şiir sizlere armağan edeceğim. Sevenlerle diyeceğiz ama önce bakalım parayla neler alabilirmişiz, neler alamazmışız.

Para ev satın alabilir fakat yuvayı alamaz. Yatağı satın alabilir fakat uykuyu alamaz. Saati satın alabilir, zamanı alamaz. Para kitap satın alabilir fakat bilgeliği alamaz. Ünvan, mevki, etiket satın alabilir fakat saygınlığı alamaz. İlaç satın alabilir fakat sağlık alamaz. Kan satın alabilir fakat yaşam satın alamaz. Ve parayla alamayacağımız en önemli şey ise biliyorsunuz, sevgidir, sevgi.

Ah, biz nice ölümlerden döndük, bilemezsiniz. Biz hakkını verenler, aşkın, güzelliğin. Biz gerçek inanmışlar, o altın yürekliler. Biz hiçe sayanlar yaşamayı bir aşk için. Bıçaklar saplayın bağrımıza, kanımız akmaz. Bırakın bizi bu karanlıklarda yalnız, gidin. Yeni açmış güllerle, vahşi beyaz atlarla, biz o sevenler asırlardır dolu dizgin. Kül olmadan yanar yüreğimiz ateşlerde. Bir aşkımız var, öyle büyük, öyle derin. Ve bir sırdır güzelliğimiz, göremezsiniz. Bütün gözler yalancı, bütün aynalar çirkin. Biz hakkını verenler, aşkım, güzelliğin. Biz o sevenler, asırlardır dolu dizgin. Evet, Ümit Yaşar'dandı. Sevenlerle idi şiirimizin adı. Çok da güzeldi. Şimdi yine güzel bir şiir var. Feyzi Halıcı'ya ait. Mavi Şiir.

Yerim yerim ok olmuş gidiyorsun yayca. Olmuyor unutmak meleğim seni kolayca. Doruğunda delice gönlümüzün asılmış bir siyah fenerdir hüzün. Bilsen nasıl da parlıyor yüzün dolunayca. Bana öyle candan günaydın de ki aralansın perdeler içimdeki. Geçsin zamanlardan bu sevgi uzayca. Çekmek, bu ağrıyı çekmek zor. Umutlarım mavilerde yanıyor. Bir yol notalarla donanıyor. Nayca.

Elimde internetten yapılmış bir alıntı var. Beyrut doğumlu Halil Cibran'a ait çok güzel metinler bunlar. Halil Cibran büyük bir düşünür, şair ve ressam olmasına rağmen 1931'de New York'ta öldüğünde açlık ve sefalet içindeymiş ve de 41 yaşındaymış ne yazık ki. İşte Halil Cibran'ın çocuklarla ilgili düşünceleri. Şöyle diyor: "Sizin diye bildiğiniz çocuklar sizin değil, hayatın çocuklarıdır. Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir ama sizlerin malı değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye kalkışmayın. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişte takılıp kalır. Sizler evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları yaylarsınız. Yayı gerenin elinde seve seve bükülün. Çünkü oku atan o büyük güç, uzaklaşan okları sevdiği kadar elindeki sağlam yayı da sever." Halil Cibran böyle söylemiş. Bizim atalarımız da özetle çok yakın şeyler söylemişler. Boynuz kulağı geçer demişler. Çırak ustayı aşar demişler. Evet, çırak deyince çok güzel bir şiir vardı bir çıraktan ustasına, Ömer Kayaoğlu'na aitti. Hadi o gelsin şimdi de.

Katre olsam, sularına katılsam, ummanına sürükler mi sel beni? Derviş olsam, pir aşkına tutulsam, dergahına götürür mü yol beni?

bağlarında bunca bülbül ötüşür. Sazıma bir name katsan yetişir. Çırağı olan üflemeden tutuşur. Hele bir kez ocağına al beni.

Ne hikmet var yoğurduğun mayada, bir meyveli fidan bitmiş kayada. Gel güneşim, kabuğumu boya da, bu hamlıktan ayır beni, böl beni.

Ya köprü kur, geçir beni dereden, ya nefes et, su çekilsin aradan. Çilem yetti, kurtar artık buradan, toz misali savurmadan yel beni. Aşka düştüm, geldim seni görmeye. Gücüm yetmez doruğuna varmaya. Razı oldum yamacında durmaya. Ya yol göster, ya defterden sil beni.

Halil Cibran sadece çocuklarla ilgili düşünceler belirtmemiş. O büyük bir düşünür, her konuda fikir beyan etmiş ve evlilikle ilgili düşüncelerini de şöyle toparlamış. Katılmak zorunda değilsiniz ama o böyle düşünüyor. Eşler, sonsuza dek birlikte yaşayacaksınız. Bu nedenle ölümün ak kanatları günlerinizi bölene dek birlikte olacağınızdan, ölümden sonraki yaşamda da birlikte olacağınızdan, bunca beraberliğin arasında biraz boşluklar bırakın. Birbirinizi sevin ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın. Bırakın da yüreklerinizin sahilleri arasında gel git çalkanan bir deniz olsun sevgi. Yüreklerinizi birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın. Hep yan yana olun ama birbirinize fazla sokulmayın. Çünkü bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişemez. Evet, böyle düşünüyor Halil Cibran.

Ne gariptir, bazen bir şiir tam da bizi anlatıverir değil mi? Yıllar öncesinde yaşayan, hiç tanımadığımız o büyük şair nasıl da aynen bizim gibi hissetmiştir. Ama bir farkla, o bu hissedişleri birbirinden güzel dizelerle ölümsüz kılmıştır. Dillerde dolaşan bir şarkının sözleri olur bazen o dizeler. Tıpkı usta şair Sabahattin Ali'nin Melankoli isimli şiiri gibi. Her şeyin yolunda olduğu bir günde bir de bakarsınız ne olduğunu çözemediğiniz bir sıkıntı kaplar içinizi. Hiçbir şeyden tat alamazsınız. Bütün amaçlarınız anlamsız ve boş gelir o an. Hepimiz zaman zaman böyle hissetmiş ve melankoli denilen o ruh haline girmişizdir. Ama o hali en güzel Sabahattin Ali anlatmıştır.

Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi. İçim dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim, ağrılar, sancılar gelir.

yanıma düşer kollarım. Görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost ne bir sevgili. Dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli. Kafamın içerisi ölür.

Yine süremizi tamamladık dostlar. Ama bu hüzünlü şiirle veda etmek içime sinmeyecek. Yine Sabahattin Ali'den coşkulu bir şiirle veda edelim diyorum. Ama ekibimizi bir kez hatırlatayım sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada Engin Karagöz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen programı hazırlayıp sunmaya çalıştım. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ve bir Sabahattin Ali şiiriyle veda ediyorum dostlar. Hoşça kalın. Çocuklar gibi diyoruz. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteydim. Bazı beni seven bir göğüsteydim. Kah el üstündeydim, kah hapisteydim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu, denize dökülen bir pınar gibi.

Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevgilim, saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün, şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün, çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin, bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi.

0: aklınızda bulunsun.
1: Soğansız yemek olmaz değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizi sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Sümbül Sinan Efendi Hazretleri. 2. Bölüm. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddin'dir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936, miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Merzifon'da 856, miladi 1451 yılında doğan Sümbül Sinan, Buluğ çağına kadar Isparta'nın Borlu kasabasında ilim tahsil etti. Oradan İstanbul'a geldi. Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan II. Bayezid Han devrinin meşhur alim ve evliyası olan Efdalzade Hamidüddin Efendi'den ders aldı. Ayrıca Çelebi Halife ismiyle şöhret bulan Muhammed Cemalettin Efendi'nin de derslerine katılmak istedi. Sultan II. Bayezid Han'ın da hocası olan Çelebi Halife, o sırada Vezir-i Azam Koca Mustafa Paşa'nın Yedikule'de yaptırdığı dergahın hocalığını yapıyordu. Sümbül Sinan, Çelebi Halife'nin huzuruna gelip talebesi olmak istediğini bildirdi. Çelebi Halife de kabul buyurunca Sümbül Sinan ondan ilim öğrenmeye, feyz ve teveccühlerine kavuşarak kemale gelmeye, olgunlaşmaya başladı. Çelebi Halife onu sık sık odasına çağırır, baş başa sohbetlerde bulunurdu. Sümbül Sinan'a bol bol teveccüh eder, kalbinde bulunan feyizleri onun kalbine akıtırdı. Zahiri ilimlerde de bildiği ne varsa hepsini Sümbül Sinan'a öğreterek halifesi olacak şekilde yetiştirdi. Bu bilgileri pekiştirmesi için Sümbül Sinan'ı Mısır'a gönderdi. Sümbül Sinan, Mısır halkına ehli sünnet itikadını bildirmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmek üzere emredilen yere gitti. Sümbül Sinan, Mısır'da insanlara 3 yıl kadar dinin emir ve yasaklarını öğretti. Hasta kalplere irfan pınarlarından şifalar sundu. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği feyz ve bereketlerden onları da nasipdar etti. Başta hükümdar olmak üzere bütün Mısırlılar onu çok sevdiler. Talebelerinin içinde Merkez Efendi'yi çok severdi. Onu teveccühleriyle yetiştirip olgunlaştırdı. Ona kızını vererek kendisine damat eyledi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını 37 yıl İstanbullulara duyurdu. Padişahlar dahi Sümbül Sinan Hazretlerinin huzuruna gelir, onun feyz ve bereketlerinden istifadeye çalışırlardı. Sümbül Sinan cuma ve kıymetli gecelerde İstanbul'un büyük camilerinde vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Şeyh Yakup anlattı. Sümbül Sinan, talebelerin mücahededeki, nefsin istemediklerini yapmadaki tembelliğini görünce, biz 18 yıl sırtımızı yere koymadık ve bir yere de dayamadık. Tehiyyata oturduğumuz gibi oturarak uyurduk, buyururdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük Şeyhülislamlarından Ahmet İbni Kemal Paşa, Sümbül Sinan'a büyük bir hürmet gösterir, geldiği zaman kendisini en üst tarafa oturturdu. Sümbül Sinan Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Şunu iyi biliniz ki, insanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsanın ömrü sefer mesafesini teşkil eder. Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir. Yapmış olduğu iyilik, taat ve ibadetler azığıdır. Ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teâlâ'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararı ise cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teâlâ'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Sen zannetme ki güneşin ve ayın seyrinden maksat sıralı ve düzenli bir hesaptır. Gölgenin, nurun ve yıldızların yaratılmasından maksat sadece insanların dünya işlerinde yardımcı olmak içindir. Bilakis insanların vakitlerini ve zamanlarını onlar vasıtasıyla bilip ahiret ticareti ve taatlerle meşgul olmaları içindir. Allahü Teala Furkan suresi 62. ayet-i kerimesinde mealen düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine odur buyuruyor. Numan bin Beşir Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın fazileti hakkında buyurdu ki, dua, ibadetin ta kendisidir. Allahü Teala'nın fadlından isteyin. Allahü Teala kendisinden istenmesini sever. Kul duasında üç şeyden birine kavuşur. Ya dua sayesinde günahı bağışlanır, ya peşin bir mükafat alır veya ahirette karşılığını bulur. Ebu Bekr Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kul günah işler, sonra güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse Allahü Teala onu af ve mağfiret eder buyurdu. Dua için şerefli ve kıymetli vakitleri seçmelidir. Sene içerisinde Arefe günü, aylardan Ramazan-ı Şerif ayı, hafta içerisinde Cuma günü, saatler içerisinde seher vakti, dua için kıymetli vakitlerdir. Resulullah Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyurdu ki, gecenin üçte biri kalınca Allahü Teala birinci kat semaya tecelli ederek, yok mu istiğfar eden, onu mağfiret edeyim. Yok mu isteyen, dilediğini vereyim. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim, buyurur. Dua için kıymetli vakitleri ganimet ve fırsat bilmelidir. Düşmana hücum edeceği vakit, beş vakit namazın akabinde, ezan ile ikamet arasında, yağmur yağarken ve iftar vaktinde duayı fırsat bilmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki, namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Vakitlerin şerefi, hallerin şerefli olmasından dolayıdır. Çünkü seher vakti, kalplerin saf ve kalpleri karıştıran şeylerin bulunmadığı bir vakittir. Arefe, iki bayram ve cuma günleri de Allah'ın rahmetine hazırlanma vaktidir. Vakitlerin şerefli olma sebeplerinde nice esrar vardır ki, beşer onu anlayamaz. Kıbleye dönüp ellerini kaldırarak dua etmelidir. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte, muhakkak ki Rabbiniz hay diri ve kerimdir. Kulu ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istediği zaman onu boş çevirmekten haya eder, buyurdu. Gece ibadetine kalkmayı kolaylaştırmak için şu hususlara dikkat etmelidir. 1. Çok yemek yememelidir. Çok yemek ve içmekle uyku basar. Geceyi ibadetle geçirmek insana ağır gelir. Büyük zatlardan bazısı sofranın başında durur ve talebelerine "Çok yemeyin, çok içmeyin, uykunuz gelir. Ölüm zamanında çok pişmanlık duyarsınız," derdi. Bu husus çok önemlidir. Mideyi fazla yiyecek ve içecekle doldurmamalıdır. 2. Gündüz kendisini fazla yormamalıdır. Yorgunluk sebebiyle sinirler de zayıflar. Bu ise uyku getirir. 3. Öğleden önce biraz uyumalıdır. Buna kaylule denir. Bu sünnettir. Aynı zamanda geceyi ibadetle geçirmeye yardımcı olur. 4. Gündüz günah işlememelidir. Günah işlemek kalbi karartır. Günahlar kişiye rahmet kapılarının kapanmasına sebep olur. Birisi Hasan-ı Basri Hazretlerine, "Ben geceyi ibadetle geçirmek istiyorum fakat bir türlü kalkamıyorum," deyince, "Günahların seni bağlıyor," cevabını vermiştir. Çünkü hayırlı işler başka hayırlı işlere vesile olur. Kötülükler de kötülüğe sebep olur. Hayrın da şerrin de azı kendi cinsinden olan şeylerin çoğunu çeker. Bunun için alimlerden birisi, "Oruç tuttuğun zaman kimin yanında ve nasıl bir lokma ile iftar ettiğini düşün. Çünkü insanın yediği bir lokma ile kalbi değişir. Bütün günahlar da kalpte kasavet meydana getirerek geceyi ibadetle geçirmesine mani olur. Haram yemek kalbe menfi yönde tesir eder. Alınan helal lokma kalbe öyle bir tesir eder ki kalbi cilalandırır ve iyiliğe, ibadete çeker. Dinde inanılması lazım gelen şeyleri dil ile ikrar söyleyip kalb ile tasdik ettikten, inandıktan, kabul ettikten sonra şartlarına uygun amel yapmakla kalpteki iman parlar. Kişi imanı dili ile söylemelidir. Hiçbir zaruret olmadan dil ile imanı söylememek küfre sebep olur. Dili ile imanı olduğunu söylediği halde kalbinden inanmayan Müslüman değildir. O kimse münafıktır. Ameli terk eden fasık olur. Sünnet-i seniyyeye uymayan bid'at sahibidir. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim meyvesiz ve faydasız olur. Bilmeden gelişi güzel yapılan bir amel ise eksik olur. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte "İlim talep etmek her Müslümana farzdır," buyurdu. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Lezzetleri gideren ölümü çok hatırlayınız," buyurdu. İbn Hariri Hazretleri şöyle anlattı. Vefatı sırasında Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanındaydım. Kur'an-ı Kerim okuyordu. "Ben, efendim, biraz kendinizi acıyın, bu kadar kendinizi yormayın," deyince bana, "Ona en muhtaç olduğum an şu saattir. Çünkü amel defterim onunla dürülecek, onunla son bulacak," dedi. Ve tekrar Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Bakara suresinden 70 ayeti kerime okudu. Sonra Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuştu. Bela ve musibet zamanında sızlanmamalı ve şikayette bulunmamalı. Bela ve musibete göstereceği sabırdan dolayı Allahü Teala katında kazanacağı ecir ve sevabı gözünün önüne getirmelidir. Allahü Teala'nın sabredenler için hazırladıklarını düşünmelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim muhafazamız altındasın. Uykudan veya herhangi bir yerden kalktığın sırada Rabbine hamd ile tesbih eyle buyuruyor. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Ey cemaat, kibirlenmeyi terk edin. Seviyenizi ve mertebenizi biliniz. Mütevazı olunuz. Başlangıcınız bir damla su, sonunuz atılmış bir leştir. Tamahına göre hareket eden, heva ve hevesine uyarak, ezelde kendisi için takdir ve taksim edilmemiş şeylerin peşinde koşan veya ezelde takdir edilen şeyleri de mal ve mülk sahiplerinden zillet ile isteyenlerden olma. Sen zanneder misin ki dünyalıklara sahip olanlar ezelde sana takdir edilmemiş bir şeyi verebilsinler? Şayet böyle bir zanna sahip isen, bu senin kalbine oturmuş olan şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. Sen bu halin ile Allahü Teala'nın kulu değil, nefsinin, hevanın, şeytanın ve paranın kölesi ve kulu olmuşsun. Onun için bu hallerinden kurtuluncaya kadar çalış. Ey oğul, eğer dünya düşüncelerinden kurtulabilmen mümkün ise hemen kurtul. Kurtulamıyorsan kalbinle Rabbine koş. Onun rahmetine yapış. Böylece dünyayı kalbinden çıkarmaya çalış. Çünkü Allahü Teala her şeye kadirdir ve her şey onun kudretindedir. Onun kapısından ayrılma. Ondan kendisinden başkasının sevgisini kalbinden çıkarmasını, kalbini imanla, marifetle ve ilimle doldurmasını, kalbine yakin vermesini, azalarını kendisine taatle meşgul kılmasını iste. Ne istersen ondan iste, başkasından isteme. Ey cemaat, dünya musibet ve afetlerle doludur. Fakat istisnalar olabilir. Hiçbir nimet yoktur ki ondan sonra üzücü bir durum olmasın. Hiçbir sevinç ve rahatlık yoktur ki ondan sonra bir keder ve üzüntü olmasın. Hiçbir genişlik hali yoktur ki onunla beraber bir darlık olmasın. Dünyadaki nasiplerinizi Allahü Teala'nın emir ve yasakları dairesinde temin ediniz. Takva sahibi müminler Allahü Teala'ya ibadet ederken zorlanmaya hacet kalmadan yapar. Çünkü ibadet onun tabiatından olmuştur. O Allahü Teala'ya içi, dışı ve bütün varlığıyla ibadet eder. Münafıklar ibadetlerini zahiren zorlanarak yapar. Batenen ise ibadetlerden pek uzaktırlar. Her kap İçindekini sızdırır. Ameller, insanın nasıl itikad ettiğine delalet ederler. Dışın içine delildir. Senin için, yani kalbin ve ruhun, Allahü Teala'nın ve onun seçkin kulları katında malumdur. Allahü Teala'nın yakın kullarından birisi yanında bulunursan, ona karşı edepli ol. Onunla buluşmadan önce günahlarına tövbe et. Onun yanında küçük ol. Ona tevazu göster. Salihlerle tevazu ettiğin zaman Allahü Teala'ya tevazu etmiş olursun. Tevazu sahibi ol. Çünkü Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Kendinden büyüklere tevazu et. Ey oğul, ömrünü ilim kitapları arasında ve onları ezberlemekle zayi ettin. Bunlarla amel etmedin. Amelsiz, kuru kuruya ilim öğrenmen sana ne fayda verecek? Ey oğul! Yarın gelecek, belki sen o zaman hayatta olmayacaksın. Öyleyse bu ne gaflet, bu ne katı kalp. Ben de başkası da size bunları söylemekte, fakat siz hala aynı hal üzeresiniz. Yine size Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz'den gelen haberler ve geçmiş zamanda yaşayanların hayatları size okunuyor, siz hala ibret almıyorsunuz, kötülüklerden sakınmıyor, amellerinizi değiştirmiyorsunuz. Ey oğul! Allahü Teala'nın veli kullarını aşağılamak, onları hakir görmek, Allahü Teala'yı tanımanın azlığındandır. Ölüm meleği gelip ruhunu almadan önce tövbe et. Ey oğul! Allahü Teala'nın kaderine karşı çıkan münafıklardan yüz çevir. Akıllı ol. Bu zamanın insanlarının çoğundan uzak dur. Çünkü onlar elbiseli kurtlardır. Tefekkür aynasını al ve ona bak. Allahü Teala'dan sana kendini ve zamane insanlarını tanıtmasını dile. Ben insanların yanında kötülük, Cenab-ı Hakk'ın yanında iyilik buldum. İsa aleyhisselam iblise en çok kimi seviyorsun diye sorunca cimri olan mümini dedi. En çok kime kızıyorsun deyince şeytan cömert olan günahkâra dedi. İsa aleyhisselam İblise bunun sebebini sorunca, İblis, çünkü ben cimri müminin cimriliği sebebiyle günaha düşmesini ümit ediyorum. Günahkar fakat cömert olan kimseden korkuyorum, çünkü cömertliği sebebiyle günahları yok olabilir, dedi. Ey oğul! Rızkını başkası yiyemez. Cennet ve cehennemdeki yerine senden başkası oturamaz. Fakat gaflet sana malik olmuş. Hevan, arzu ve isteklerin seni esir etmiş. Bütün düşüncen, yemek, içmek, uyumak ve diğer isteklerine kavuşmak olmuş. Ey zavallı! Kendine ağla! Dinin gidiyor, aldırış etmiyorsun. Bunun için ağlamıyorsun. Sana melekler bile senin dinindeki zararından dolayı ağlıyorlar. Dünya hayatı gidiyor, ömürler bitiyor, ahiret yaklaşıyor. Halbuki sizin düşünceniz ahiret değil, hep dünya ve onu toplamaktır. Ey cemaat! Kendiniz toksunuz, komşularınız aç. Bununla beraber mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Maksud dede anlattı. Tokat'ta sanat ehli bir kimseydim. Kendi işimle uğraşır, kimsenin işine karışmazdım. Bir cuma günü Tokatlılar aceleyle büyük camiye doğru yürüyorlardı. Birine, böyle süratle gitmenizin sebebi nedir diye sordum. Bugün büyük bir evliyanın büyük camide vaaz vereceğini duyduk. Onun için acele ediyoruz dediler. Ben de hemen hazırlığımı yapıp aceleyle camiye gittim. O mübarek zatın nasihatleri kalbime öyle tesir etti ki, o andan itibaren o zatın talebesi olmaya karar verdim. Vaazından sonra yanına yaklaştım, elini öptüm ve, efendim, Zat-ı Ali'nizin talebesi olmakla şereflenmek istiyorum. Lütfen kabul buyurmanızı istirham ediyorum dedim. Bana seni yetiştirecek bir veli daha bu ilmi öğretmeye başlamadı buyurdu. Yanından ayrıldıktan sonra etraftakilere bu zatın ismi nedir diye sordum. Molla Habib'dir dediler. Aradan 15 yıl geçti. İstanbul'a gittim. İstanbul'da çeşitli yerlerde 15 sene daha çalıştım. Bir cuma günü Ayasofya Camii'ne gitmiştim. Bir kimse vaaz ediyordu. Sözlerinden çok etkilendim. Kalbimden geçen pek çok suallerimi cevaplandırdı. onu dinlemekle bütün endişelerimden kurtuldum. Kalbimi bir nurun doldurduğunu hissettim. Etrafımdakilere, bu vaaz eden kimdir diye sordum. Onlar da, Sümbül Sinan Hazretleridir dediler. Vaaz bittikten sonra, hocanın huzuru şerifine varıp, elini öptüm. Ben daha bir şey söylemeden, Tokat'ta Molla Habib'in eline yapıştığın zaman, onun sana söylediklerini hatırlıyor musun? Diye sordu. O anda hayretten dona kaldım. Bundan tam 30 sene öncesini soruyordu. Efendim, bunu size kim söyledi diye sordum. O da, Allahü Teala'nın yolunda olanlara bunları bilmek güç değildir. Fakat asıl maksat Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır, buyurdu. Beni talebeliğe kabul etti. Çok kısa bir zaman içinde teveccühlerine kavuşup halifesi olmakla şereflendim. Sümbül Sinan Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Hayırlı işlerde Allahü Teala'dan yardım dile. Bir şey başına gelirse bu Allahü Teala'nın kaderidir. Allahü Teala neyi dilerse yapar de. Eğer şöyle olsaydı veya böyle olsaydı demekten sakın. Çünkü böyle söylemek şeytanın açtığı bir kapıdır. İbn Ata Hazretleri, bela ve musibet zamanında kulun doğru veya yalancı olduğu anlaşılır. Kim genişlik zamanı şükreder, bela ve musibet zamanında da feryat edip şikayette bulunursa o yalancılardandır, buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen müşrikler tarafından eziyet edilen o insanlar sandılar ki iman ettik demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmeyecekler. Doğrusu biz onlardan evvelkileri de çeşitli belalarla denedik. Allah imtihan suretiyle İmanında sadık olanları da muhakkak bilecek, yalancı olanları da elbette bilecek, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, bela ve musibet, ariflerin kandili, müritlerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Dilin adabı, daima Allahü Teala'yı anması, kardeş ve dost edindiği kimseleri hayırla anması, onlara dua, vaaz-ü nasihat etmesi, onlara hoşlanmadıkları şeyleri konuşmamasıdır. Dil gıybet etmemeli, söz taşımamalı, başkalarını kötülememeli, kendisine lazım olmayan şeylerle ilgilenmemelidir. Bir topluluk arasında bulunduğu zaman, o topluluk, kendisini alakadar eden konularda konuşuyorlar ise konuşmalıdır. Eğer kendisini ilgilendirmeyen,

Kur'an'ın zikrini, vaaz-ı nasihatleri, dine ve dünyaya faydası olan şeyleri dinlemelidir. Böyle şeylerden bahsedenleri dinlemek çok güzeldir. Haramlardan, insanların ve dostlarının ayıplarına bakmaktan gözü men etmelidir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah gözlerin hain bakışını da bilir, kalplerin gizlediğini de buyuruyor. Bakılan şeylere ibret ile Allahü Teala'nın kudret ve azametine, güzel yaratmasına delil olarak bakmalıdır. Fakat insanın böyle olabilmesi için kötülüğü emreden nefsin isteklerinden temizlenmesi lazımdır. Bir zat şöyle anlatır. Bir kadına şehvetle bakmıştım. O gece rüyamda bir ses bana şöyle dedi. Dünya benim evim, içindekiler kullarım. Kim onlardan birine haksız olarak bakarsa, bana hıyanet etmiş olur. Bu sırada uyandım ve bundan sonra hiç kimseye böyle bakmayacağıma yemin ettim. Ebu Yakup en-Nehrecuri Hazretleri ise şöyle anlattı. Bir gün Kâbe-i Muazzama'da tavaf ederken, tek gözü bulunan birisini gördüm. Allah'ım, senden sana sığınırım, diyordu. Ona, bu nasıl duadır diye sorduğumda, bana şöyle cevap verdi. Ben 50 seneden beri buradayım. Bir gün bir kadın gördüm. Gayet beğendim. Ondan lezzet aldım. Bu sırada gözümün üzerine bir tokat indi. O anda gözüm yanağımın üzerine aktı. Ben ah dedim. Bir ses, bir bakış, bir tokat karşılığındadır. Ne kadar bakarsan, o kadar tokat atarız, denildi. Allahü Teala hakkında, Müslümanlar hakkında güzel zan sahibi olmak, hasetten, hıyanetten, kötü ve bozuk akidelerden kalbi temizlemek, kalbin edeplerindendir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen hakikatini bilmediğin şeye zan ile tabi olma. Bilmediğin şeyi biliyorum deme. Muhakkak ki kulak, göz ve kalbin her birine sahibinin ameli sorulur. Sahibin senin ile ne yaptı denir buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte dikkat ediniz. Vücutta bir et parçası vardır ki o iyi olunca bütün vücut iyi olur. O bozuk olunca bütün vücut bozuk olur. Dikkat ediniz. Bu kalptir buyurdu. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki insanların kalpleri 3 çeşittir. Birisi dağ gibidir. Hiçbir kötü düşünce ve hiçbir şey onu sarsamaz. İkincisi hurma gibidir ki onun kökü sabittir. Fakat rüzgar onu sağa sola sallar. Üçüncüsü tüy gibidir ki her çeşit rüzgar onu götürür. Yerinde hiç sabit kalmaz. Eli İyilik ve yardımlaşmada, Müslüman kardeşlerine hizmette kullanmalı, onunla kötülüğe yardımcı olmamalıdır. Yeryüzünde kibirlenmeden yürümeli, böbürlenmemelidir. Çünkü bunlar, Allahü Teala'yı gazaplandıran şeylerdendir. Yine ayaklarla günaha yardımcı olmamak, onun edeplerindendir. Onunla kendisinin ve din kardeşlerinin iyiliğine olan işlere koşmalıdır. Dostlar ve din kardeşleriyle beraber olunduğu zaman, mümkün mertebe onlara uygunluk gösterilir. Dinen mahsuru olmadığı müddetçe, onlara muhalefet etmekten, onlara kin beslemekten, gıybet etmekten, onlara haset etmekten sakınılır. En küçük bid'atten bile kaçınmayandan, zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden yalnız konuşmayla yetinen ve hakikatiyle sıfatlanmayan helal.

0: helak olur. İbadet yaparken fıkhın gereğini yerine getirmeyen ibadet yapmış sayılmaz. Fıkıh bilgisi öğrenirken vera sahibi olmayan aldanır. Kendisine lazım olan işleri yapan ise kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz, hemen o haline aldanmayın. Hak Teâlâ'nın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. Hazreti Ali radıyallahu anh, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın. Fakat ilim seni korur. Mal sarf etmekle azalır, ilim sarf etmekle çoğalır buyurdu. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh, alim gündüzleri oruçlu olduğu halde harp eden, geceleri de ibadetle geçiren mücahit abidten daha üstündür. Bir alimin ölümüyle İslam aleminde bir gedik açılır. Açılan bu boşluğu onun gibi yetişecek bir alimden başkası dolduramaz buyurdu. Ebu'l-Esved Hazretleri buyurdu ki, hiçbir şey ilimden üstün değildir. Çünkü sultanlar insanlara hükmeder. Alimler ise sultanlara hükmeder. Sümbül Sinan Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh Hazretleri buyuruyor ki, eğer Allahü Teala bir kulunu seviyorsa, bunun alameti vardır. Alamet çok mühimdir. Herkesin alnında parlayan bu alamet nedir? İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta buyuruyor ki, eğer Allahü Teala bir kulunu severse, ona mutlaka sevdiği bir kulunu tanıştırır, sohbetinde bulundurur, olmadıysa talebelerine rastlatır, o da yoksa kitaplarını nasip eder. Dolayısıyla doğrudan veya dolaylı yoldan hepimiz bu ehli sünnet alimlerine ve bilhassa bu asrın müceddidi olan, dinimizi ihya eden, sünnetlere aşık olan, bid'atlere savaş açan mübarek zatlara rastladık. Allahü Teala onlardan razı olsun. İmanımızın varlığı veya yokluğu, devamı veya devamsızlığı bir şarta bağlıdır. Bu şart kalkarsa iman gider. Çünkü şartı koyan Allahü Teala'dır. Büyükler buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçmekte olan o şart, birbirinizle sevişin, iyi geçinin emridir. İmanımızın devamı, hubbu fillah, budu fillaha bağlıdır. Hubbu fillah, din kardeşlerinin birbirini sevmesi, onları kırmaması, üzmemesi, birlik ve beraberliğin devam etmesidir. Eğer aranıza fitne girerse, istikbalimiz hakkında yese düşerim buyuruyorlar. İçerisi çürürse, elbette dışarısı da çürür. Onun için iyi geçinmek lazımdır. İyi geçinmenin tek maddesi vardır. O da, sen haklısın demektir. Ben haklıyım dediğin zaman kavga başlar. Ben dediğin insanın nefsidir. Sen o zaman Allah'ın düşmanına hak veriyorsun demektir. Karşıdakinin de nefsi var. Sen haklısın deyince, iş orada biter. Kat'iyen münakaşa etmeyiniz. Münakaşa, dostla dostluğu giderir, düşmanla düşmanlığı arttırır. Kalp kırmak, umumiyetle bir münakaşadan sonra olur. Kalp kırılınca, Kâbe yıkılır. Bir kalbin kırılması, 7 kere Kâbe'yi yıkmaktan büyük günahtır. Bütün kazanılanlar bir anda kaybedilir. Yazık değil mi? Neden? Çünkü kul hakkına girdi. Allah korusun. Bir gün bir kimse Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetine gitmiş. Ayın belli günlerinde sohbet yapılırmış. Yetişebilirsen ne âlâ, gidemezsen o sohbeti kaybediyorsun. Neyse, o da köyünden yola çıkmış, girip içeriye sohbete oturmuş. Aradan bir saat, iki saat geçtiği halde, Şah-ı Nakşibend Hazretleri tek bir kelime etmemişler. Bu arkadaş nasıl olduysa cesaretlenip, "Efendim bir şey söyleyebilir miyim?" demiş. "Buyurun, ben şu kadar uzaktan geldim, iki saattir burada oturuyorum. Hiçbir nasihat vermediniz. Ben köyüme dönünce oradakilere ne anlatacağım?" Mübarek buyurmuşlar ki, "Eğer bizim sükûtumuzdan bir şey anlamıyorsanız, konuşmamızdan da bir şey anlayamazsınız." Şah-ı Nakşibend Hazretleri neden sustu? Kim bilir orada ne faydalar teşekkül etti? Devamla, "Efendim, güneş herkese ışık veriyor, enerji veriyor ve hayat devam ediyor. İşte bunun gibi evliyaların kalbi de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kalbinden çıkan ve müteselsilen kalplerden akarak kendi kalbine gelen manevi bir güneş gibidir. Allahü Teala iki tane güneş yaratmıştır. Birisi kalbimiz için, diğeri de vücudumuz içindir. Vücudumuzun güneşi bildiğimiz güneştir. Kalbin güneşi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. İmanımızın kurtulması için, daha doğrusu imanlı olarak ölmemiz için o büyükler kalbe müteveccih olurlar. Kalpte ne kadar pislik varsa temizlenmesi için üstün gayret sarf ederler. Çünkü insanın kalbi temizlenirse onun imansız ölme tehlikesi yoktur. Bütün ilimleri bilse ve buna göre amel etse onun imansız ölme tehlikesi vardır. Çünkü cennetin kapısında buraya imanı olanlar girebilir denilmektedir. Yol iman yoludur. Yoksa çok ilim öğrenmek, çok ibadet yapmak değildir. Peki bu ilimler, bu ibadetler niçindir? Hepsi sırf o imanı korumak içindir. Dolayısıyla büyüklerin kalbe teveccüh etmelerinin sebebi budur. Bu teveccühler kimedir? Herkesedir. Çok dindar bir hanım var. Ne işe başlasa devamlı "Bismillahirrahmanirrahim" diyor. Bunun beyi, "Ben sana bir oyun oynayayım da bakalım ne olacak" diyor. Hanımına bir kese altın veriyor ve "Bunu sakla. Zamanı gelince ben senden bunu isterim" diyor. Hanımı "Peki bey" diyor ve "Bismillahirrahmanirrahim" deyip keseyi sandığa koyuyor. Adam bir ara gizlice sandıktan altın kesesini alıp bahçedeki su kuyusuna atıyor. Bir müddet sonra "Hanım, şu bizim altın kesesini ver" diyor. Kadın "Bismillahirrahmanirrahim" deyip elini sandığa sokup keseyi çıkarıyor. Kadın şaşırmış halde, "Ya Rabbim, bu su nereden geldi buraya?" diyor. Adam gülmeye başlıyor. "Bey, ne var bunda? Bu kese sulu." "Hanım" demiş, "seni imtihan etmek için bu keseyi ben havuza attım. Ama senin besmele gücün sebebiyle Cenab-ı Hak meleklere emir verdi ve altın kesesini senin eline getirdiler. Artık ben sana dokunmam. Sen besmele çekmeye devam et" diyor. Besmelenin ehemmiyetiyle alakalı olarak da bir misal verelim. "Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alim." Bu öyle bir besmele ki, onu okuyana karada havada hiçbir zarar gelmez. Nitekim İmam-ı Rabbani Hazretleri talebelerine, "Bu gece bir felaket gelecek. Herkes Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihî şey'ün fil erdi ve lâ fissemâi ve huvessemî'ül alim okusun" buyuruyor. Hepsi okuyor. Fakat bir tanesi unutuyor. O unutunca haramiler geliyor, onu soyuyorlar, diğerleri kurtuluyor. Tasavvuf haramdan sakınmaktır. Vücuda bir lokma haram girse, o orada gaz olur ve bütün feyiz kapıları kapanır. İstediği kadar uğraşsın. Hiçbir şey istifade edemez. İstifade edip etmediğimizi nasıl anlarız? İstifade etmek demek, kalpte Allah sevgisinin artması, ahirete yakınlık duyulması ve dünyaya karşı soğukluk hissetmek demektir. Dünya muhabbetiyle Allah sevgisi bir araya gelmez. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki, nefsine karşı ol. Çünkü o benim karşıma düşman olarak dikilmiştir. Hubbu fillah, buğdu fillah, bu dinin aslıdır. Yani Allah için sevmek, Allah için sevmemek imanın şartıdır. Peki efendim, Allahü Teala'yı seviyorum diyen nefsini de seviyorsa hangisine inanacaksınız? Hubbu fillah, buğdu fillah nerede kaldı? Nefsine karşı olmadıktan sonra insan nasıl ben Rabbimi çok seviyorum diyebilir? Allahü Teala İsa aleyhisselama buyuruyor ki, göklerdeki ve yerdeki bütün mahluklarımın hepsinin ibadetini yapsan, dostlarımı sevmedikçe, düşmanlarıma buğz etmedikçe, bütün ibadetlerin hiç kalır. Musa aleyhisselama da aynı şeyi söyledi. Benim için ne yaptın? Ya Rabbi, şu ibadetleri yaptım. Bunların hepsinin faydası sanadır. Benim için ne yaptın? Bilmiyorum ya Rabbi, bana öğret. Dostlarımı sev, düşmanlarımı sevme buyurdu. Sevginin elde edilmesi zor iştir. Çünkü sevginin şartları vardır. İnsanın yanından hiç ayrılmayan nefsi vardır. O nefs daima kötülüğe sevk eder, kötülüğü telkin eder. Bir insanın kendi iradesiyle kurtulması zordur. Belki de imkansızdır. Onun için dinimizin aslı, bu felaketten kurtulmak için yalnız yaşamamak, iyilerle beraber olmaktır. Hele hele, kötülerle hiçbir araya gelinmemeli, Müslümanlarla bir araya gelmeli, onlarla yemeli, onlarla sohbet edilmelidir. Çünkü herkesin ihlası farklıdır. Bileşik kaplar usulü, başkasının ihlası, sevgisi size intikal eder, böylelikle kaynaşma olur. Bir insan asi olabilir, günahkar olabilir. Ona Allah senden razı olsun denebilir. Yani Allah seni razı olduğu şekle soksun anlamında denir. Ama bir kâfire, bir mürtede denmez. Çünkü Allahü Teala onlara insan demiyor. İnsan diye Müslümana denir. Allah'ı inkar eden, peygamberimizi inkar eden birine nasıl dua edebilirsin? Bu mümkün değildir. Ata bin Meysere Horasani radıyallahu anh tabiinden, yani Eshab-ı Kiram'ı görmüş. Buyuruyor ki, bir gün iblis, yani iblisin kendisi, şeytanların dedesi bir dağa çıkmış, öyle bir feryat ediyor ki, bütün şeytanlar oraya toplanıyor. Bu iblis ki, Adem aleyhisselama secde etmedi, Allah'a isyan etti. Madem ki ben Adem kulun sebebiyle tar doldum, ben de onun çocuklarını bozacağım dedi. Cenab-ı Hak ona kıyamete kadar ömür verdi. Ama sen benim kullarımı bozamazsın. Ancak sen senin gibileri bozabilirsin dedi. O halde insanlar ya Allah'ın kulu veya iblisin kuludur. Onun için ey cemaat, kime hizmet ettiğimizi iyi bilelim. Nefsimizin şerrinden, iblisin şerrinden Allah hepimizi korusun. Şeytanların hepsi o dağa toplanınca, bizi niçin çağırdın dediler. Bir ayeti kerime geldi. Nisa suresi 110. ayeti kerime diyor ki mealen, kullarım günahkar olabilir, hata yapar. Ama tövbe istiğfar ederlerse ben onları affederim. Çünkü ben affetmesini severim. Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül avfe fa'fu anni. biz bunları istediğimiz kadar bozalım. Bunlar bir tövbe edecekler, bütün emeklerimiz boşa gidecek. Şimdi dağılın ve bana insanların tövbe etmeyecekleri bir günah getirin. Onlar da bizim gibi cehennemde yansınlar, diyor. 3-5 gün sonra iblisten bir feryat daha işitiliyor. Şeytanların hepsi tekrar toplanıyor. Ne buldunuz? Bir şey bulamadık, diyorlar. Ama ben bir çare buldum. İblisin bulduğu çare şu: bid'at, Cenab-ı Peygamber'in yapmadığı, Hulefâ-i Raşidî'nin yapmadığı, Eshâb-ı Kirâm'ın işlemediği bir günahı insanlara işlettirecekler. İnsanlara işlettireceklerdir. İblis diyor ki, onlara bid'atleri güzel göstereceğiz. O bid'atlere ibadet olarak sarılacaklar ve hata işlediklerini bilmedikleri için tövbe de yapmayacaklar. Dolayısıyla her bid'at bir melanettir, şeytanın aldatmasıdır. Büyüklerimizin hayatlarına dikkat ederseniz, sadece bid'atle savaş, sünneti ihya ile meşgul olmuşlardır. Şah-ı Nakşibend hazretlerine bu yolun aslı nedir diye sordular. Cevaben bu yolun esası bid'atleri yok etmek, sünneti ihya etmektir buyurdular. Bid'atler çok tehlikelidir. Bid'atler hakkında çok hadis-i şerifler vardır. Bid'at ehli cehenneme gidecek. Cehennemdekilerin köpekleri olacaklardır. Ne olursa olsun, bid'atler ateştir. Allahü Teala hepinize din ve dünya selameti versin. Amin. Hepimize din ve dünya selameti versin. Amin. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Sümbül Sinan Hazretleri Mısır'da insanlara 3 yıl kadar dinin emir ve yasaklarını öğretti. Hasta kalplere irfan pınarlarından şifalar sundu. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği feyz ve bereketlerden onları da nasipdar etti. Başta hükümdar olmak üzere bütün Mısırlılar onu çok sevdiler. Bu sırada İstanbul'da bulunan hocası Çelebi Halife Hazretlerinden bir mektup aldı. Mektubunda bu sene hacca gitmek üzere yola çıktığını, Şam'dan Mekke-i Mükerreme'ye giden yol güzergahını takip edeceğini yazıyordu. Bu hac yolculuğuna Sümbül Sinan Hazretlerinin de iştirak etmesini arzu ediyordu. O sene İstanbul'da büyük bir zelzele olmuştu. Zelzeleyi takiben de taun, veba hastalığı baş göstermişti. Bu hastalıktan yüzlerce İstanbullu ölmüştü. Bu derdin bir çaresi olarak Padişah II. Bayezid Han, Çelebi Halife Hazretlerinin Mekke-i Mükerreme'ye gidip bu derdin üzerlerinden kaldırılması için dua etmesini rica etti. Çelebi Halife Hazretleri de hazırlıklarını yapıp hacca gitmek üzere yola çıktı. Üsküdar'ı yeni geçmişti ki Allahü Teala'nın izniyle veba salgını aniden durdu. Eseri bile kalmadı. Buna padişah çok memnun oldu ve Çelebi Halife Hazretlerine, "Gitmenize lüzum kalmamıştır. İsterseniz geri dönebilirsiniz," buyurdu. Çelebi Halife de, "Sultanım, madem ki bu hayırlı yolculuğa niyet ettik, bu hac vazifemizi yapıp Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin selameti için dua ve niyazda bulunalım. Allahü Teala'nın siz sultanımıza hayırlı uzun ömürler ihsan etmesi için yalvaralım," dedi. Sultanın müsaadesiyle yola çıktı. Sümbül Sinan Hazretleri mektubu alır almaz, "Allahü Teala'nın bütün işleri hikmetlidir. Kim bilir bu yolculukta ne hikmetler gizlidir," diyerek hazırlıklarını yapıp Mısırlılarla helalleşti. O sene hacca gideceklerle yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye vardılar. Sümbül Sinan Hazretleri hac vazifesini yaparken İstanbul'dan gelen hacılarla görüştü. Onlar Şam'dan 9 konak mesafede Tebük veya Hasa korusunun olduğu yere geldiklerinde Çelebi Halife Hazretlerinin vefat ettiğini söylediler. Bir de vasiyeti olduğunu ve bu vasiyeti Sümbül Sinan'a veriniz diye emrettiğini bildirdiler. Sümbül Sinan Hazretleri, hocası Çelebi Halife Muhammed Cemalettin Efendi'nin vefatına çok üzüldü. Kur'an-ı Kerim hatmi ve hatmi tehlil, 70 bin defa kelime-i tevhid okuyarak hocasının ruhi şeriflerine gönderdi. Sümbül Sinan Hazretleri, hac vazifesini tamamladıktan sonra bu vasiyeti yerine getirmek üzere İstanbul'a hareket etti. Daha önce giden hacılar tarafından Çelebi Halife Hazretlerinin vefat ettiği ve Sümbül Sinan Efendi Hazretlerini yerine halife bıraktığı haberi İstanbul'a gitmişti. İstanbullular Sümbül Sinan Hazretlerini büyük bir kalabalık halinde karşıladılar. Koca Mustafa Paşa'daki dergâhta bulunan talebeler de yeni hocaları Sümbül Sinan Hazretlerine büyük bir hürmetle bağlandılar. Sümbül Sinan burada talebelerini yetiştirmek için elinden gelen bütün gayretini gösterdi. Onların nefislerini terbiye etmek ve tasavvufta üstün derecelere vasıl olmaları için çok çalıştı. Bu şekilde binlerce talebe yetiştirdi. Sümbül Sinan Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bildirdiği bir hadis-i kutsi de Allahü Teala şöyle buyurdu. La ilahe illallah benim kalemdir. Kim benim kaleme girerse azabımdan emin olur. La ilahe illallah sözü en büyük kaledir. Allahü Teala'nın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Kim onu kendisine kale edinirse ebedi saadeti ve nimetleri elde eder. Kim de bu mübarek kelimeyi kendisine kale edinmezse, ebedi azaba düçar olur. Bu kelime, kalp dairesini kuşatan bir kale olmazsa, bu kelimenin ruhu ve manası kalbe tam sinmezse, kalbe hakim olup nefsin, hevanın ve şeytanın buraya girmesine mani olan bir muhafız olmazsa, İnsan bu kalenin dışında kalır. Bu kelimeden nasibin dil ile olmasın. Bu kelimeden nasibin onun ruhu ve manası olsun. Bu kelimeyi ruhuna sindir. Çünkü Resulullah ve diğer peygamberler böyle yapmıştır. Kelime-i tevhidden nasibin böyle olursa, dünya ve ahiretin sermayesini, İki dünyanın saadetini kazanmış, Allahü Teala'nın veli kullarının zümresine katılmış olursun. Eğer bu sözden nasibin dil ile söylemekten ibaret kalırsa, bu münafıkların başı Abdullah bin Übey ve diğer binlerce kalbinden iman etmeyen münafıkların nasibidir. Eğer kelime-i tevhidten nasibin böyle olursa, dünya ve ahirette hüsrana uğrarsın. Bu ise apaçık bir zarardır. Böyle olunca düşman zümresine katılırsın. Münafıklar cehennemin en alt derekesindedirler. Vefatı. Sümbül Sinan Hazretleri 936 miladi 1529 senesi Muharrem ayının ikinci pazartesi günü vefat edeceğini anlayarak dostlarıyla ve talebeleriyle vedalaştı, helalleşti. Talebeleri başucunda Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif suresini okudular. Sümbül Sinan Efendi Hazretleri son nefesinde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Kabrini Koca Mustafa Paşa'daki dergâhının ortasına kazdılar. Cenazesini Fatih Camii'ne getirdiler. Alimler, veliler, devlet erkanı ve binlerce İstanbullu cenaze namazını Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Paşa'nın imametinde kıldılar. Sonra tekrar cenazesini dergâhına getirdiler. şimdi de mevcud olan türbesine defnettiler. O zamandan beri binlerce aşığı ziyaret ederek onun feyz ve bereketlerine kavuşmaktadır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler. Derin dondurucuda 24 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilirler. Radyasyona dirençlidirler. Zehir oranı arttıkça radyasyona olan direnci de artar. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Bu serum atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanıp hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar.
7: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programına başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, bu programda sizlere uzun yıllar Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'nü yapmış olan Tahsin Öz'ün Hazine-i Humayun Kasaları Açılırken başlıklı hatırasını nakletmek istiyoruz. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin Öz diyor ki, Topkapı Sarayı Müzesi'nin en mühim bir unsuru olan hazinenin bir tarihçiğini yapmayı ve aynı zamanda hazine eşyasının satılması macerası safhalarını da müzelerimiz tarihine intikal ettirmeyi lüzumlu görmekteyim. Hazine-i Humayun adıyla maruf bilinen daireyi saltanat devrinde ancak irade ile, yani padişahın izniyle pek mahdut yabancı şahsiyetler ve bazı vesilelerle de devlet adamları gezebilirlerdi. Hazine-i Amire ve Enderun Hazinesi isimlerini de alan bu hazinenin tesis kuruluş zamanının tayin etmek hayli müşkildir. Zaten tarihlerin yazdığına ve metrukatına bakılınca Osman Bey ve yakın haleflerinin zamanında böyle muhteşem eşya yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde hazineye ait en eski defter 1486 tarihlidir. Birkaç sayfadır. Sonraki 1505 tarihli hazine defteri ise daha esaslıdır. 32 sayfadır. Bu defterleri Kasım Çelebi ve Pir Mehmet Çelebi adında iki zatın tahrire yazmaya memur edilmiş oldukları belirtiliyor. Bu defterlerde hazine eşyası olarak gruplar halinde altın evani, yani kapkacak, kumaşlar, kaftanlar, yastık ve minderler, nihaliler, atlıklar, makremeler, hançerler, kılıçlar, yaylar, takvimler, Çin porselenleri, fayaslar, papuçlar, saz aletleri, haritalar, planlar ve bazı müteferrik eşya ile mevcut akçe miktarı kaydolunmuştur. Bizim kanaatimiz, diyor Tahsin Öz, 2. Sultan 2. Bayezid zamanında bunlardan başka daha birçok eşya mevcut olduğu merkezindedir. Çünkü o tarihlerde saray eşyasının nasıl ayrıldığı ve nerelerde muhafaza edildiği tespit edilememekte olmasına rağmen, bugün bazı tetkikler bize Hazine-i Humayun'dan başka iç hazine, raht hazinesi, ifras hazinesi, bodrum hazinesi, silahtar hazinesi, harem hazinesi, elçi hazinesi ve bakır hazinesi gibi birçok hazinelerinde bulunduğunu belirtmektedir. Hazinenin tam manasıyla inkişafını, gelişmesini Mısır ve İran Fatihi Yavuz Sultan Selim zamanına bağlamak lazım geliyor. Hakikaten Yavuz Sultan Selim zamanındaki ganimetler kemiyet itibariyle olduğu kadar mana ve keyfiyet yönünden de fevkalade kıymetli ve nadir parçalardır. Müşarün ile, yani Sultan Selim, kitaplardan başlayarak her mevzuya ait kıymetli eşya ve sanat eserlerini adeta bir müzeci zihniyetiyle tam bir koleksiyon halinde derlemiştir. Nitekim Çaldıran Zaferi'nden sonra ganimetler alındığı sırada Yavuz Sultan Selim vezirlerine Cihanşah, Ebu Said, Uzun Hasan ve Sultan Yakup, bu zikrolunan padişahların nihayetsiz hazineleri vardır. Anların cümlesi Erdebil oğluna deyiptir. Yani onların hepsi Şah İsmail Safevi'ye intikal etmiştir. Bunların bulunması gerektir emrini verdi. Lütfü Paşa tarihinde böyle yazıyor. Filhakika gerçekten Çaldıran ve Mısır ganimetleri sarayın hazineleri köşesini ve bucağını o kadar doldurmuştur ki bir kısım eşyanın yedi kulede muhafazası zarureti hasıl olmuştur. Ve hazine yazıcılarının sayısı da arttırılmıştır. Ne çare ki Sultan Selim zamanına ait bu eşyanın tam bir kaydı bulunmuyor. Ancak bazı müteferrik vesikalar veya eşya ile bunun azametini görmek mümkün. Kezalik yine Sultan Selim'in benim altınla doldurduğum hazineyi ahlafımdan, yani benden sonra gelenlerden her kim mangırla, yani bakır parayla doldurursa hazine onun mührüyle mühürlensin. Ve illa aksi takdirde benim mührümle mühürlenmekte devam olunsun yolundaki emir ve tembihi söylenir ki tesadüf ettiğimiz bazı arşiv vesikaları da bunu teyit eder. Cumhuriyet devrine kadar hazinenin aynı mühürle mühürlenmesi de bunu göstermektedir. Yavuz Sultan Selim'in bu mührü şimdi
hazinede teşhir edilmektedir.

İşte imparatorluk hazinesi, harp ganimetleri, peşkeşler, hediyeler, satın alınan bin bir türlü eşya ve mücevherat ile diğer kaynaklardan gelen paralarla dolmuş. Bazen öyle zamanlar olmuştur ki para kestirilmek üzere birçok altın ve gümüş eşya darphaneye gönderilmiştir. Bu suretle nice sanat eserleri erimiş ve mahvolmuştur. Mücevherli eşya ise bozulmuştur. Hatta zümrüt mühürler taşına tamamen silinmiştir. Daha elimi, daha üzüntü verici olanı zaman zaman hazine eşyasından ve saraylardan bazı eşya da satılmıştır ki bunun sebepleri ve şekilleri ayrıca izaha muhtaçtır. Türlü istihale geçiren, başkalaşan, değişen hazinenin yeni tahta çıkan her hükümdar tarafından mutat normal bir merasimle ziyaret edilmesi sarayın iç kanunları iktizasından da gereğindendi. Nitekim Sultan II. Mahmud'un 1816'da hazineyi ziyaretini İlyas Efendi tarihi genişçe anlatmaktadır. Bu tarihlerde hazine eşyası sandıklarda ve ambarlarda bulunmakta olduğundan ziyaret esnasında bunlar birer birer açılarak gösterilirdi. Nihayet Sultan Abdülmecid Kırım Seferi esnasında ziyaretleri kolaylaştırmak gayesiyle bir kısmını teşhir ettirmiştir. Bundan sonra Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid zamanlarında da bir kısım daha eşya ilavesiyle hazine iki salon haline almıştır. Zamanımıza intikal eden bazı maddelerle elimizde bulunan fotoğraflar bu teşhirin kronolojik ve ilmi olmak şöyle dursun bir zevk mahsulü olmaktan bile uzak bulunduğunu gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren yapılan hükümdar kıyafetlerinin ekserisindeki elbiseler o hükümdara ait olmadığı gibi sorguçlar da gelişi güzel takılmıştır. Eşya bir esasa müsnedid olmayarak mesela kocaman Avrupa saatlerinin arasına her cins kılıç ve silahlar asılarak üzerlerine Çin ve Japon vazaları dizilerek konmuş. Daha üstlerine de hükümdar resimleri asılıvermiştir. Bir dolapta altın beşik ve üzerindeki rafta da Necef akik eşya sıralanmıştır. Kayıtlarına gelince bu da başka bir alemdir. Bu eşyanın aidiyet ve devirlerine ait kayıtların daima rivayete bağlı bir şekilde olduğu anlaşılmış. Nitekim saltanat devrinde Sultan 3. Ahmet tahtı diye maruf tahtın Sultan 1. Ahmet'in olduğu müessese müze haline geldikten sonra tespit edilebilmiştir. Sultan 4. Murat'a ait abonöz üzerine fil dişi kakmalı sanatkarane taht Enderun Mektebi'nin Bodrum'unda bulunmuştur. Bunun üzerleri lake süslemeli zemin tahtası da ancak birkaç sene sonra mutfaklarda enkaz arasında tesadüfen ele geçmiştir. Elhasıl o zaman garip bir halita karışım halinde bulunan hazine eşyası 1. Can Harbi'nde Boğaz'ın zorlandığı sırada kıymetli kıymetsiz her ne varsa ambalaj edilerek Konya'ya gönderilmiştir. Hatta vaziyetin daha fenalaşması üzerine emanat-ı mukaddesenin yani mukaddes emanetlerinde Sultan Reşat ile beraber Konya'ya geçirilmesi mevzu bahis olmuş ve hazırlıklar da yapılmıştır. Yunan Harbi kazanılınca hazine eşyası Konya'dan getirilmiş fakat 1339 yani 1923 senesi kanun sahnesinde yani Ocak ayında alınan bir kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti yani Bakanlar Kurulu hazine ile bazı müze eşyasının Ankara'ya gönderilmesini lüzumlu görmüştür. Ve zaten sandıklar içinde bulunan bu eserlerin ilk partisi meclis yanındaki cephaneliğe konmuş. Bakiyesi de gelince Ankara'daki Cenab-ı Ahmet Paşa camisine yerleştirilmiştir. Muhafazası da hazine kahyasının ünvanı hazine müdürlüğüne tahvil edilerek kendisine tevdi edilmiştir. Nihayet Cumhuriyet ilan edilip de halifelik davetilince Topkapı Sarayı'nın müze haline ifrağına karar verilmiştir vekiller heyeti tarafından. Bu tarihi sarayın bazı daireleriyle Çin porselenleri ziyarete açılmıştır. O tarihte İstanbul Müzeleri Müdürü olan merhum Halil Ethem Elden Bey, hazine eşyasının da yerine iadesini istemiş ise de pek tabii olan bu talep hoş görülmemiştir. Hatta hazinenin Ankara'da teşhiri bile bahis mevzu yapılmıştır. Hakikaten o sıralarda İstanbul'a gelen Halk Partisi Sekreteri Recep Peker'e müze müdürü hazine eşyasının gönderilmediğinden şikayet ettiği zaman
Recep Peker'in Topkapı Sarayı'ndaki diğer eşyayı göstererek bakalım onlar mı gelir yoksa bunlar mı gider yolunda verdiği sert cevabı pek iyi hatırlamaktayım. Mamafi Müze Müdürü'nün mısırrane, ısrarlı ve haklı teşebbüsleri akrabasından olan Fethi Okyar'ın da desteklemesi üzerine içinde birçok yazma kitaplar da bulunan bu sandıkların 1341-1925 senesinde kısım kısım gönderilmesi takarrür etmiştir, kararlaştırılmıştır. Ancak bozulması muhtemel eşyanın temizlenmesi ve tekrar iadesi gibi bir kayıtta bulunmasına rağmen bu eşya geldikçe derhal teşhire konmaya başlanılmış ve bir müddet sonra da hazinenin birinci ve ikinci salonları fakat hemen gene eski esaslara göre sıralanarak halka açılmıştır. Ne yazık ki bundan sonra da müzecilik tarihimizin en elim ve en çetin bir hadisesiyle karşılaşmış bulunuyoruz. Çünkü hazine eşyasının bir kısmının ve hatta madde ve kıymet cihetinden mühim olanlarının satılması mevzubahis olmuştur. Bu gaye ile Avrupa'dan çeşit çeşit eksperler celbedildiği gibi fırsat kollayan bir takım kimseler de grup mümessilleri göndermişlerdir. O tarihte İstanbul müzeleri müdür muavini sıfatıyla bu kimselerle temas mecburiyetinde kalıyordum. Geçen elim günlerin azabını hala hissetmekteyim. Bu sarraf ruhlu eksperlerin hoşlarına giden herhangi bir incili örtüyü, hatta bir çini vazoyu göstererek bunu da satıyor musunuz diye sorması, 5 asırlık, 6 asırlık tarih ve sanat yadigarlarına karşı yapılan hakaretin son haddiydi. Mamafi bu eksperlerden bir zat, bu gibi tarihi ve sanat eserlerine hakiki bir kıymet konulamayacağını, herhangi bir kıymetin de bunun tam bir ifadesi olamayacağını, bu ecdat yadigarlarının yerlerinin sarayın bu köşeleri olabileceğini izah etti. Yani eksper bu mala fiyat biçemeyince sigorta edilemiyor. Sigorta edilemeyince de satılamıyor. Ve bu sayede bunlar satılamadı. O zamana kadar onun bunun elinde kalan yağma edilenler ayrı. Fakat bu kıymetli parçalar satılamadı. Hatta bu eksper bunu daha sonra Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'ni ziyaret eden zamanın reis cumhuru Mustafa Kemal'e aynen nakletmiş. O da bunu kabul etmiştir. Hazine eşyasının satılması mevzuunda da müzeler müdürü Halil Etemelden Bey şiddetli bir müdafaaya geçmişti. Hatta bir yazısında müzeler eşyasının satılması benim için manevi bir ölümdür sözlerine tekaütlüğünü istemekle nihayet vermişti. Mamafi bu satış arzusu hayli sürdü. Konulan kıymetler için ve hatta bazı zümrütlerin hakiki olup olmadığı hakkında eksperler arasında ihtilaflar belirdi. Nihayet 24 Ekim 1928 tarihinde tarihi kıymeti haiz olmayanlar satılabilir yolunda bir karar çıktı vekiller heyetinden. İşte bu muhaberat haberleşme esnasında hazine eşyasından teşhirde olmayan parçaların, daha doğrusu evvelce kıymet konmuş olanlardan bir kısmının maliyeye gönderilmesinde ısrar edildi. 86 kalem eşya 28 Şubat 1927 tarihli bir zabıt mukabilinde Maliye Bakanlığı'na teslim edildi ve bugünün mevzu olan kasalara girdi. Bunları burada saymaya lüzum görmüyorum. Zaten imkanda yok. Çünkü bunların kaydının çok büyük bir defteri vardır. Mamafi bazı makamlardaki değişiklikler yüzünden ele geçirilemeyen kasa anahtarları nihayet bulundu. Kontrolde başladı. Netice itibariyle bu eşyalar 1950'li yıllara kadar Ankara'da Maliye Bakanlığı'nın ve meclisin depolarında saklandı. 1950 yılından sonra bunların hepsi, elde kalanları tabii, yağmadan kurtulanları tekrar Topkapı Sarayı Müzesi'ne gönderildi. Ancak bunların hazinece mekanlarında teşhirde bulunan bazıları hala kasada gösterilmektedir. Ciddi bir tasnifi yapılmış değildir. Hangilerinin eksik olduğu, hangilerinin bulunduğu hakkında da tam bir bilgi elde bulunmamaktadır.

Tahsin Özün şimdi kendisinin hazır bulunduğu bir hazine taadat merasimine anlatıyor değerli dinleyiciler. Osmanlı hazinesinin milyarlar değerindeki mücevher hazinelerinin tetkiki ikmal edilmiş ve defterlere nazaran hepsinin tamam olduğu görülmüştür. Merasimde Meclis Başkanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Adliye Bakanı, Danıştay Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı, Hazine Genel Müdürü ve bu tetkikatta hazır bulunmak üzere Ankara'ya gelmiş olan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü bulunuyordu. Yer seviyesinden 18 metre daha derinlikte bulunan Merkez Bankası Kasa Dairesi'nin en alt katında meşhur 3 anahtarlık kasanın başında yeniden toplanıldığı vakit Maliye Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı ve Danıştay Başkanı kendilerinde bulunan anahtarlarla kasayı açtılar. Kasanın rafları üzerinde çeşitli mücevher kutuları ve yer yer şişkin beyaz torbalar göze çarpıyordu. Başbakanlık Müsteşarı kutuları birer birer açıyor, Maliye Bakanı muayene ediyor, uzmanlar da eşyaların eldeki envanterlere uyup uymadıklarını bu arada kontrol ediyorlardı. Pırlantalı, elmaslı, yakutlu, zümrütlü yüzükler, yüz binlerce lira kıymetinde küpeler gözleri kamaştırıyordu. Bunlardan pek beğendiklerini müsteşarla Maliye Bakanı dayanamayıp parmaklarına takıyor, şöyle 5-10 saniye seyrine dalıyorlardı. Fazla gösterişli ziynet eşyalarını ise Maliye Bakanı ve Meclis Başkanı muayene etmeden bırakmıyordu ve o ziynetle beraber hatıra olmak üzere fotoğraf çektiriyordu. Bilhassa Sultan 1. Ahmet'in vaktiyle Kabe-i Muazzama'ya hediye ettiği 50 bin altın değerindeki hokka biçimi yumruk büyüklüğündeki zümrüt askı pek enfesti. Pırıl pırıl som altından zincirleri ise Osmanlı saltanatının ihtişamını aksettiriyordu. Sultan 1. Abdülhamit zamanında Kabe-i Muazzama'ya gönderilen pırlantalarla donanmış 6 milyon altın frank değerindeki zümrütlü askı da hakikaten harikuladeydi. Refik Koraltan, meclis başkanı, bu askı ile birkaç poz resim çıkarttı. Kutular teker teker açılmaya devam ediyor. İçinden inci işlemeler, parça pırlantalar, zümrütler, torbalar içinde zebercetler resmi geçit yapıyordu. Bu esnada Kevkebi Dürri, Şeb Çırağı ve Kaşıkçı Elması adındaki yumurta büyüklüğünde cihan şumul şöhrete sahip pırlantalar, elmaslar elden ele dolaştı. Nihayet sıra dünyanın en büyük zümrüdüne gelmişti. Bu zümrüt işlenmemiş vaziyette ve 3 kilo 370 gram ağırlığında idi. Kıymeti ise 260 milyon altın frank olarak takdir edilmişti. Zümrütten muayene edilmek için evvelce koparılmış olan minik bir parçanın 50 bin altın değerinde olduğu söyleniyordu. Anlamayanlar için fazla bir gösteriş arz etmeyen 41 numara bir papuç büyüklüğündeki zümrüdü birçok kimseler sokakta bulsa önem vermeden geçip gider, adi bir taş sanırdı. Bu zümrütlerin ağababası olan parçadan başka 1 kilo 300 gram ve 103 gram olmak üzere iki ayrı zümrüt daha vardı ki bunların kıymeti de milyonları geçiyordu. Bunların yanında torbalar içinden çıkan avuç dolusu zümrütlerin elbette ki defa olmazdı. Bankanın altın terazisinde tartılan birkaç avuç zümrüt kırıntısı 180 gram geldi. Sultan Aziz'in 50 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğü de binbir gece masallarındaki hazineleri hatırlatan mücevherat arasında muayene edilip tekrar kutusuna kondu. İkinci kasadan da 50 kilo ağırlığında som altından şamdanlar, elmaslarla donatılmış tatlı ve kahve takımları çıkıyordu. Maalesef tarihi kahve fincanlarından birisi Maliye Bakanı'nın tetkikinden geçerken düşüp kırılıverdi. Topkapı Sarayı Müzesi'nden alınarak Ankara'ya getirilirken teker teker ağırlıkları, biçimleri inceden inceye kaydedilmiş olan bu mücevherat harfiyen listelere uyuyordu. Refik Koraltan ile Milli Eğitim Bakanı 1 Aralık bu mücevheratın halka teşhir edilmesini ve filmlerinin çekilip Amerika'ya gönderilmesi meselesini görüştüler. 4 saatlik bir çalışmadan sonra
Osmanlı İmparatorluğu'nun hazineleri Merkez Bankası'nın çelik kasalarındaki uykularına tekrar bırakılarak çeşitli hayallerle bankadan çıkıldı. Değerli dinleyiciler, 16. asrın büyük Türk veziri Sokullu Mehmet Paşa, tarihimizin eşsiz büyük şöhretlerindendir. İsmini duymayan yoktur. Tarihlerimizde hal tercümesine bütün ömrü boyunca ve bilhassa 15 yıl süren sadrazamlık devrindeki hizmetlerine dair büyük tafsilat vardır. Hayli tafsilat vardır. Fakat ondan bahseden bütün müellifler hal tercümesine saraydan yetişmiştir kaydıyla başlarlar. Lakin aslı Bosnalı olup bir devşirme oğlanı olarak getirilen büyük vezirin ailesi ve saraya nasıl getirildiğinden, saraydaki hayatından bahsetmezler. Malum haliniz değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde devlet adamları nasıl yetişiyor? Halkın, halk arasından zekasıyla, fiziki görünümüyle temayüz etmiş gençler saraya alınıyor. Bunlara devşirme oğlanı deniyor. Bunlar sarayda terbiye ediliyor. Zaten zekaları ve fiziki görünümleriyle mütemayizler, yani seçkinler. Sarayda yetişiyor. Saray terbiyesi gerek terbiye olarak gerek tahsil olarak devlet adamı oluyor. Sokullu Mehmet Paşa da böyle yetişmiş saraydan, yani Enderun Mektebi'nde yetişmiş. Sokullu Mehmet Paşa'nın bir amcazadesi vardır. Büyük vezirin himayesinde yetişmiştir o da. Budin valisi Mustafa Paşa'nın adamlarından Şefik Efendi isminde birisi. Paşasının hayatı ve icraatı hakkında Cevahirül Menakıb isminde bir eser kaleme almıştır. Yani Budin Paşa'sının adamı ya, Budin Paşa'sı Mustafa Paşa'nın adamı olduğu için onu anlatmış. Dolayısıyla Sokullu Mehmet Paşa'nın ailesini de anlatmış oluyor. Bu eserinde Sokullu Mehmet Paşa'nın saraya nasıl getirildiğini, çocukluğunu, gençliğini efendisi Mustafa Paşa'dan, amcasının oğlu ya Sokullu Mehmet Paşa'nın, ondan dinleyerek anlatmıştır. Fevkalade dikkate şayan bir menkıbe bu. Bu hafta sizlere bu menkıbeyi naklediyoruz. Sokullu Mehmet Paşa Bosna'nın Sokol karyesinde, köyünde doğmuştur. Sokollu oradan geliyor. Sokoloviç yani. Orada yaşasaydı Sokoloviç diyeceklerdi, Sokol köyünden. Sokol ne demek? Boşnak lisanında, ki Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar aynı lisanı konuşurlar. Şu kadar ki Sırplar Ortodokstur, Hırvatlar Katoliktir, Boşnaklar ise Müslümandır. Bu sebeple ayrı yaşamışlar. Dillerinde farklı kelimeler, farklı tabirler yerleşmiş. Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ayrı birer dil hüviyeti kazanmıştır. Sokol kelimesi Boşnakça şahin yuvası manasına gelir. Sokol köyünün alt tarafından Lim isminde bir nehir, bir ırmak akar. Mecrasının kenarlarında nice köyler bulunup arazilerini hep bu Lim ırmağı sular. Saray-ı Humayun hizmetleri için oğlan devşirmek adettir. Kanuni Sultan Süleyman'ın cülusundan, tahta geçişinden bir müddet sonra yayabaşılardan Yeşilce Mehmet Bey, ki Rikab-ı Humayun'da tanınmış nüfus sahibi bir akıllı mert kişiydi. Yani padişahın yakın çevresinden idi. Oğlan devşirme vazifesiyle Bosna'ya gönderilmişti. Usulü veçiyle Bosna eyaletinde dolaşmış, tanınmış aileler evladından padişahın hizmetine alınmaya layık çocuklar ararken Sokol karyesinde, köyünde, buranın ayağınından ileri gelenlerinden Sokoloviç namındaki kimsenin büyük oğlunu, ki o zaman en çok 13 yaşında olması icap eder, en büyük oğlunu görmüş, beğenmiş, hüsnü siret madenidir hüsnü suret sahibi, hüsnü suret kimde ise hüsnü siret andadır demiş şair. Yani yüzünden eskiler bir adamın iyi huylu olup olmadığını, işe yarar olup olmadığını anlarlardı. Hatta bu ilimde çok mütehassıs olanlara kaif denirdi. İlmi kıyafet denir buna. İnsanların dış görünüşünden, hal ve hareketlerinden, mimiklerinden onun karakterini anlama sanatı, ilmi. İşte Yeşilce Mehmet Bey de elbette ki bu hususta bir miktar anlıyor ki kendisine
kendisine bu vazife, oğlan devşirme vazifesi verilmiş. Sokol köyündeki Sokolovich nam kimsenin oğlunu beğeniyor. Babasından istiyor. Aslında devşirme çocukları ailesi vermek ister. Çünkü bulundukları zaten Balkan köylerinde fakir köyler.